0: AK Parti'de siyaset yapması, hani AK Parti'ye geçmesi şu aşamada, çünkü İzmir önemli bir kent.
1: Evet.
0: Zaten sorgulanmasının sebebi de o. Yoksa CHP'de geçmiş dönemde CHP 40 yıllık değil 60 yıllık atasına kadar CHP'li olan kişilerin AK Parti'de siyaset yaptıklarını gördü. Hatta bakanlık yaptıklarına tanıklık ettik. Bu şey değil yani, neden AK Parti'ye geçti, nasıl AK Parti'ye geçer sorgulaması değil. Geçebilir. Ve bir parantez açayım, bunu da söyleyeyim. Cemil Tugay aday gösterilmez diye Aytunç söyledi. Ben tam aksini düşünüyorum. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hani bir şey AK Partisi'ne bir katkısı olan, bir şekilde zor zamanlarda dokunuşan, şu an tabii zor zamanı değil. Şu an İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin zor zamanı ayrı bir mesele, ama nihayetinde bir geçiş söz konusu. Bunu bak gördünüz mü, AK Parti'ye geçti ama aday da göstermedi demesinler diye tekrar aday gösterebilir. Ki bunun daha öncesinde buna şahit olduğumuz birçok örnekleri var.
1: Biz 2,5 yıl boyunca sizce ne göreceğiz İzmir'de özellikle? Hakikaten böyle oradaki hizmet, kronikleşmiş sorunların çözüldüğüne mi şahit olacağız?
0: İzmir hizmet görür. Görmemesi imkansız, ama İzmir hizmet görürken
2: şimdiye kadar
1: bir de böyle bir eleştiri bu kadar var. Evet, buna ne
2: hayır, devletin bu kadar gücü var, şimdiye kadar niye vermedi o gücü?
1: Niye böyle okunmaz mı yani?
0: İktidarın elinde olmayan başka bir partideki bir belediyenin, yerel yönetiminin sahip olduğu bir kente iktidar bütün gücünü, varını, yoğunu oraya niye aktarıp o belediyenin, o partinin partiye artı kazandırsın?
2: İzmir Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli illerinden biri.
0: Tamam, belediyenin
2: belediyede kamu kuruluşu.
0: Ya az önce tamam, ne diyoruz şimdi? Seçimlerde belediyenin imkanları kullanılıyor. Bu doğru değil mi? Kullanılıyor.
2: Doğru, her yerde kullanılıyor.
0: Her yerde kullanılıyor.
2: Bütün partiler kullanıyor.
0: Evet. Tartışmazsınız. Buna şey yapmıyor. Peki bu imkanlara sahip olan belediye yerel yönetimdeki hizmet noktasında bu imkanları kullanamıyor mu?
2: Onlar da kullanıyor.
0: Tamam, şunu anlarım. Bir köprü yapılmıştı.
1: Evet, çevre yolu galiba. Çevre yolu. Öyle değil mi?
0: Kim yaptı onu? İktidar yaptı. Yani devlet yaptı. Belediyeye bırakabilir miydi? Yapmayabilirdi. Ama çevre yolunu yaptı. Bu İzmir için büyük bir katkıdır. İstanbul'da hakeza işte metrolar yapılamıyor. Ulaştırma Bakanlığı devreye giriyor. Şimdi önüne İstanbul Büyükşehir Belediyesi diye bir tabela koysan, herkes diyecek, aa bak görüyor musun, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler bu hizmeti götürüyor. Kimse AK Parti ya da iktidar hizmet veriyor diye söylemiyor. Şimdi siyasettir bu. Herkes siyaset yapıyor bir ölçüde. Tabii ki artısı olacak. Kendi partiden olan bir belediyenin artısı olacak. Niye her zaman sadece bugünün meselesi değil ki?
1: Yani siyasetin olağan hali bu mu?
0: Gayet tabii ki. Geçmiş dönemde bunlar yaşanmadı.
2: Bence yanlış olan da bu.
1: Tahabeyin bir cevabı var bu konuya. Yani evet. Bu eleştiriler artacak
0: muhtemelen. Keşke olmasa bakın. Keşke olmasa.
2: Keşke olmasa.
0: Keşke olmasa. Herkese eşit oranda. Hani belediyeler devletten, hazineden yardım alıyorlar.
1: Bu arada kanunen zaten tüm belediyelere nüfusu oranında para gidiyor. Yani merkez idarenin bunu kesme hakkı yok.
0: Nüfusu oranında destek alıyor. Ona kimse engel olmuyor zaten. Hı. Veriliyor. Şimdi geçenlerde mesela yine Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının, isim vermemize gerek yok. Hı hı. Ulaştırma Bakanı ile, Çevre ve Şehircilik Bakanı ile görüşüyor. Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşüyor. Vay, niye görüştün? Hizmet götürmek için görüştün. Niye eleştiriyorsunuz o zaman? Hani size söylemiyorum. Ortaya konuşuyorum. O zaman bu görüşmeden o partinin yetkilileri neden rahatsız oluyor? Yani belediye başkanının iktidarda olan iktidar mensuplarıyla yan yana fotoğraf vermesinden, görüşmesinden muhalefet partisinin yöneticileri neden rahatsız olur?
1: Mesela Mansur Yavaş'ın da görüşmesinden yine rahatsız olunmuştu.
2: Oraya tutamıyor ama şimdi, sorunun cevabı net tabii. Ülke bu kadar toplaştırılınca.
0: Hayır, şunu
1: benzer bir durumu var bu yani arada Mansur Yavaş, Cemil Tugay görüşmesi.
0: Nereden bakarsanız bakın, Bu siyaseten her türlü maalesef ki her şey mubah görülüyor. Keşke böyle olmasa diyorum yine. Evet. Ama bunlar yaşanıyor. Maalesef yaşanıyor.
1: Buyurun tabi. Necdet Bey diyor ki şimdi aslında tabiri yerindeyse İzmir'e şöyle bir hizmet yağarsa vatandaş bunu eleştirmez mi? Bu zamana kadar
3: gayet
1: niye yapmadınız diye.
3: Gayet tabii eleştirir canım. Yani neyi bekliyordunuz? İzmir'in tırnak içerisinde AKP'ye geçmesini mi bekliyordunuz? İzmir'de katı atık ayrışma tesisi kurmak için, İzmir'de metro yapmak için, İzmir'in kordonunu temizlemek için, iki haftada bir değil de iki günde bir çöplerini toplamak için sorusunu elbette sorar. Necdet Bey bu topu attığı için ben de bu akşam teşekkür ederim. Belki konu buraya gelmez diye de biraz tereddüt ediyordum. Şimdi bir, büyük şehirler ve büyük şehir olmayan belediyeler merkezi bütçeden pay alırlar. Fakat Kocaeli, İstanbul ve İzmir içlerindeki sanayi tesislerinin de etkisiyle şöyle bir farka sahiptirler efendim. Kişi başına yani bir her bir vatandaş için aldıkları rakam ortalamanın 3 katıdır bu şehirler. Yani şöyle ki ben Konya'da yaşayan bir vatandaş olarak merkezi bütçenin Konya Büyükşehir Belediyesi'ne bana hizmet etsin diye yolladığı lira 10 liraysa ben İzmir'de kordonda oturuyorsam bu 30 liradır efendim. Dolayısıyla merkezi bütçeden gelen para ortalamanın 3 katı olduğu ifadesini şöyle bir kenara bırakalım. Bir de bu konulara girmeden önce olay hep Kemal Bey'e ihale ediliyor. Bazı konularda işte her şey, bir şey değişti, her şey değişti falan. Bir de olay bütün sorumluluk Özgür Bey'e ihale ediliyor. Ben burada ikisine de haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Ama ikisinin de hakkının teslim edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir, Kemal Bey'in örgütlediği o altılı masa veya 2019'daki o ittifak çalışmaları olmasaydı 2024 yılındaki bu tırnak içerisinde muhalefetin yerel yönetimler başarısı gelemezdi. Fakat bu başarı eğer sahipleniliyorsa başarısızlıkla sahiplenilmeli. Fakat burada da Kemal Bey uyarmış da argümantasyonu bende şöyle geçerlilik oluşturmuyor. Bakın önümde bir haber var. Hatta Habertürk'ün haberi. 24 Temmuz 2024. Cemil Bey İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. Kemal Bey kendisini ziyaret etmiş. Beraber fotoğraf vermişler gayet de samimiler. Kemal Bey hatta orada basın odadan çıkartılmadan evvel her belediyenin olduğu gibi İzmir'in de sorunlarının olduğunu belirten Kemal Kılıçdaroğlu, Tugay'ın bu sorunları akılcı politikalar çözeceğine inandığını söyledi demiş. Cemil Bey de kendisine teşekkür etmiş. Beraber fotoğraf vermişler. Şimdi sizin birileriyle işte iş akçeli ilişkiler olduğunu, açıkları olduğunu düşündüğünüz bir kişiyle böyle bir fotoğraf vermekten imtina edersiniz. Kemal Bey'in böylesi bir fotoğraf vermekten imtina ettiği belediye başkanlarını kamuoyunun büyük bir kısmı biliyor. Buradaki Haziran'ı da biliyordur. Kemal Bey'i hani yani başına silah dayasanız götüremezsiniz.
1: Peki.
3: Bir diğer taraftan, efendim şimdi AK Parti'ye geçti de nasıl gelecek bu hizmet? Bakın ben size bugün iki acı kaybımızdan bahsedeyim. Yani biz bunun altından nasıl kalkarız? İzmirli bunu nasıl telafi eder? Anlamakta güçlük çekiyorum. Haydar Ergülen efendim. İzmir için büyük kayıp. Paylaşımını okuyorum. Cemil Tugay'ın AKP'ye geçmesiyle kurucusu olduğum Mahmut Çınar'la birlikte yazmış parantez içerisinde. Ve 10 yıldır yürüttüğüm İzmir Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Edebiyat Festivali direktörlüğünden istifa etmiş beyefendi.
1: Peki.
3: İzmir Büyükşehir Belediyesi için büyük bir kayıp. Bir koltuk boşalmış mesela. Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi eski milletvekili Zeynep Altıok Akatlı. Kendisinin ifadesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Danışma Kurulu üyeleri olarak, bayağı da külliyatlı, bu kentin sosyo-kültürel iradesine ve tiyatromuzla seyircimiz arasında kurulan güven bağına saygı duyuyoruz ve istifa ediyoruz saygılarımızla. Altta isimler sıralanmış, bir 7-8 kişi falan var.
1: Ne var bunlarda tabi? İstifa edemezler mi? Normal bir tepki göstermek.
3: Şuraya geleceğim. Dün akşam da başka bir yayında tüm bu gelişmelerin olacağından habersiz bir şekilde İstanbul'da bir ilçe belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi'nden, daha doğrusu yeni partiye geçmişler, daha sonra da AK Parti'ye geçen bir belediyedeki kadro değişikliğinden edindiğim bilgileri anlatmıştım. Şimdi insanları zan altına bırakmamak adına belediyenin ismini vermeyeceğim ama dilerseniz reklam arasını sizlerle paylaşabilirim. AK Parti döneminde 3000-3500 dolaylarında olan belediye personel sayısı 2 yılda 4000 üzerine çıkmış. Kübra Hanım, bu artış hani bazen şöyle anlaşılabilir. Efendim nüfusa oranla böyle bir ihtiyaç vardı denilebilir. Fakat hemen yan ilçe o ilçeden %30 daha fazla nüfusa sahip olmasına rağmen 3000 personel de çalışıyor.
1: Peki. Niye konuyu buraya getirdiniz?
3: Şuraya getiriyorum.

0: Bu personel
1: arada Behzat Bey'in eleştirisi hala aklımda, asıl ona cevabı da
0: almak personel istiyorum. Artışı yaşanırken temizlik departmanında çalışan kadro 1000 küsur seviyesinden 600 küsur seviyesine kadar gerilemiş. Ama halkla ilişkiler, kültür ve işte diğer çalışmalarla ilgili departmanlar çok yoğun alımlar gerçekleşmiş. Peki. Kübra Hanım, siz belediyede iş yapacak, yol yapacak, kaldırım yapacak, izale hattı yapacak, tünel yapacak, temiz su, içme suyu hatları yapacak, kordonu temiz tutacak kadrolarla beraber yönetirseniz İzmir baya baya ayağa kalkar. Çünkü ortalamanın 3 katı bir gelire sahipsiniz siz İzmir olarak.
1: Yani hayır, belediyede siz... böyle bir değişim mi göreceğiz? Kadrolarda bir şimdi, değişim mi göreceğiz? Genel sekreterlikte
0: işte
1: mesela bir değişim
0: size.
1: Mi göreceğiz? Bunun hayır, neticesinde siz... mesela İzmir'e hizmet geldiği zaman İzmirli de bunu normal mi karşılayacak?
0: Şimdi orası sosyolojik bir tartışma. Ama hayır, siz kadrolarınızı böyle bir departman siz duydunuz mu? Siz siyaset yaptınız. İzmir Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Edebiyat Festivali direktörü varmış ya İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde. Beyefendi istifa ettim diyor bir de. Halt etmiş.
1: Olmamalı mıydı böyle
0: İzmir,
1: bir departman?
0: İzmir şehir tiyatroları yılda kaç tane oyun sergiliyor biliyor musunuz? Levent Bey'i başına getirmişlerdi. Aha. Levent Üzümcü'yü. Eski oyuncu. Şişli Belediyesi'nin eski CHP belediye meclis üyesi. Kaç oyun oynamışlar biliyor musunuz geçen sene? 3. Böyle arpalıkta, affedersiniz çok özür dilerim. Böyle arpalıktan hizmet çıkmaz efendim.
1: Peki.
0: Ama siz şimdi... Sayın Cumhurbaşkanı'nın çalışma metodunu bu stüdyolarda herkes biliyor. Hı hı. Deprem bölgesine gittim. Oradaki bir büyükşehir belediye başkanı bir çalışma sırasındaydı. Bir gazeteci büyüğümüz. Hepiniz tanıyorsunuz. Ona dedi ki, ya dedi git biraz dinlen. Dedi ki al şu telefonu dedi. Cumhurbaşkanımız aradığı zaman sen açabileceksen benim yerime gidip dinleneceğim dedi. Ama siz her işi sonuna kadar takip eden bir liderin olduğu... bir partinin mensubuysanız böyle bir kadrolaşmaya izin veremezsiniz efendim.
1: Gayet iyi anladım. Böyle bir dönüşüm
0: göreceğiz. Bunun hesabını sorarlar.
1: Peki, peki. Murat Gezici'ye hemen
2: bakın,
1: buyurun.
2: Bu da gerçekçi değil bakın. Şöyle dönün belediyelere bakın. Şunu eleştirseniz buna katılırım. Belediyeler hem norm kadro düzeyindeki norm kadrolarda ciddi bir sıkıntı var. Hem de normal birçoğu kendi kurduğu şirketlere fazla sayıda eleman alıyor. Bugün Türkiye'de özellikle büyükşehir belediyeleri ve metropol ilçe belediyelerinin tamamında kesinlikle kadro fazlası var. Niye?
0: Kesinlikle var.
2: Ya şimdi şöyle yani ayrım yapmadan bunu söylerseniz itiraz etmem.
0: Şöyle bazısında az var, ya bazısında bak, çok var.
2: Ya yapmayın. Siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. Bizi izleyen herkes de biliyor. Niye? Çünkü belediyeler bir biçimde bu kadar kutuplaşma olunca İslam alanına dönüşüyor. Doğru mu? Doğru değil. Diğer doğru. Mesela şunu da eleştirseniz ona da itiraz etmem. Ya ben 20 küsur yıl Almanya'da yaşadım. Ya bir belediye başkanı en yakın kadrosuyla gelir. Türkiye'de kim gelirse gelsin. İsterse belediye CHP'den CHP'ye geçsin. Belediye başkanı değiştiğinde kadrolarının tamamını, tamam, müdürler, daire başkanlarını kıza çekerler. Mesela bunu eleştirseniz katılırım size. Bu doğru bir yöntem değil. Türkiye'de, Türkiye'nin bunu aşması lazım. Yeni bir siyaset tarzı kuracaksak bunun üzerinde kuralım.
1: Peki.
2: Diğeri, şurası çok haklıydı. CHP olmaz bu. Bu yanlış bir yaklaşım olur ve sonra inanın çözmez.
0: Peki. Ama bu partili bir yaklaşım.
1: Peki. Murat Gezici, tekrar şu tartışmaya dönelim.
2: Yani süreci domine eden mevcut iktidarın kendisi. Yani burada hakkaniyetli olmak gerekiyor. Ve doğru, ben CHP Genel Başkan Yardımcısıyım. O anlamıyla da objektif bakıyorum dersem de inandırıcı olmaz. Mutlaka subjektif bakıyorumdur. Ama bazı işleri doğrultacaksak biz mesela belediyelerde, belediye kadroları. Dönün hangi belediye olursa olsun, AKP'nin herhangi bir belediyesine bakın, emin olun. Diyelim ki imarda mutlaka en az 5 tane daha önce imar müdürlüğü yapmış ve şu anda... geri hizmette olan isim vardır. Müdürü değiştiremiyorsun bir de. Yani müdür şeyini, basmını değiştiremiyorsun kadrolu olduğu için. Yeni bir imar müdürü gelmiştir. İcracı müdürlüklerin tümü değişmiştir. Ve mutlaka yedekte aslında atıl durumda olan onlarca müdür vardır.
1: Bu belediyeler meselesi çok derin bir mesele. Şimdi süremiz de kısıtlı, biraz daha hızlanalım. Çok fazla konu başlığımız var. Murat Gezici'den de hemen yorum alayım. Özellikle CHP ve Yeni Parti Cemil Tugay'ı aslında yeterince sahip çıkamadı mı? Ne olsaydı mesela Cemil Tugay kalmayı sürdürürdü CHP'de? Hı hı.
3: Öncelikle şunu belirtmek isterim. Belediye Başkanı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay aslında... Türkiye Cumhuriyeti'nin yetiştirdiği örnek bir isim olarak ifade etmek isterim. Neden? Aile kökenine baktığınız zaman Tuncelili ve Van'da doğmuş bir Van

0: Anda doğum ya dünyaya gelmiş bir isim Cemil Tugay. Ve ardından baktığınız zaman Türkiye'nin doğusunda, en doğusundaki bir şehirde doğan ama Türkiye'nin en batısındaki şehrin belediye başkanı olduğunu görüyoruz. Yani bu aslında bu ülkenin örnek olarak yetiştirilen insanlardan bir tanesi. Başarılı bir tıp alanında çalışmalarda bulunmuş, Amerika'da eğitim almış önemli bir isim. Neden buraya geldiğimi söyleyeyim. AK Parti'nin önünde aslında ilk duyduğumuzda 120 civarında belediye başkanı AK Parti'ye geçmek istediğiyle ilgili bir listeden bahsedildi. Şu ana kadar baktığımız zaman 90'a yakın belediye başkanı geçti aslında AK Parti'ye. Sadece CHP'den değil, farklı siyasi partilerden de geçişler oldu. AK Parti her isteğini almadığını görüyoruz. Cemil Tugay İzmir'de başarılı bir belediye başkanı. Sadece İzmir Büyükşehir'de değil, geçmişte Karşıyaka belediye başkanıydı. Aslında SCR anlamında temiz bir siyaseti var baktığımız zaman. İşte
1: Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştirdiği gibi değil mi yani?
0: Ben olmadığına inanıyorum. Neden? AK Parti CHP döneminde de yani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun döneminde de aslında aday gösterilmiş. 2010'da Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olmuş. Örgütle yoğun bir ilişkisi olan bir isimden
1: Tam
0: bahsediyoruz.
1: da bu
0: O dönemde
1: noktada buyurun.
0: aslında buna mesafe konabilirdi. Ha şu var. Bazı iktidara yakın iş insanlarıyla da ilişkisi olduğu iddia ediliyordu. Dolaylı yoldan var. İhale verdiğini görüyoruz aslında. Şimdi mesele
1: Dediniz
0: bu
1: yani
0: değil.
1: örgüte yakın diye. Şimdi mesela Mansur Yavaş'ın istifasının ardından biz bazı ilçelerin de istifasını peş peşe gördük ya. Cemil Tugay'ın da böyle bir etkisi var mı? Mesela 6 ilçe belediyesi de AK Parti'ye geçebilir şeklinde iddialar var. Kiraz, Bayındır, Bergama, Beydağ, Ödemiş, Tire. Ne dersiniz? Böyle bir şey mümkün mü?
0: 12 belediye başkanının AK Parti'ye daha geçeceği söyleniyor. Ama il başkanının yaptığı açıklamada 10 civarında olacağı yönünde. Yani Cumhuriyet Halk Partisi il başkanının kendi yaptığı açıklamada 10 civarında belediye başkanının AK Parti'ye geçeceğini söylüyor. Şimdi bu geçişler olabilir mi? Olabilir. Fakat sizin Özgür Özel'in özellikle rasyonel davranmadığını görüyoruz. Geçmişte büyük destek verdiği fakat sonradan vermediğini görüyoruz, zikzak çizdiğini. Şimdi 2023 seçimlerinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığın sürecinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini çıkıp bas bas bağıran isimleri Cumhuriyet Halk Partisi'ne transfer eden Özgür Özel'di. Yani başka yerden gelen isimler makbul ama senden giderse makbul değil ayrımına gitmiş oluyorsun. O
1: Ama
0: zaman
1: o
0: sen
1: zaman
0: de
1: bir şerh koymadınız, o zaman itiraz etmediniz diyor Özgür
0: bir
1: Özel.
0: var aslında. Bununla ilgili örnek göstermek istiyorum. Örneğin Mehmet Ali Bilici'nin oğlu Bilal Bilici mesela bu ailenin de iddia ediliyor. Mesela Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermedi. CHP'ye geçiş yaptı İYİ Parti'den. Sonra tekrar yeni partiye geçti. Buna benzer çok sayıda isim var. Hepimizin kamuoyunda duyduğumuz isimler var. Şimdi hatırlayalım 2024 ikinci ayının 15'inde yani yaklaşık neredeyse 1,5 ay önce.
1: Yapay zekayı mı diyeceksiniz yoksa?
0: Efendim?
1: Yapay zekayı mı hatırlatacaksınız
0: Yok.
1: yoksa? Ben de
0: Yok
1: çok
0: yok.
1: konuşuluyor diye ona
0: Onlar
1: bir baktım oradaki
0: yapay
1: cümlelerine.
0: zeka ile belirlenme
1: Aynı
0: tabii ki ironi
1: tarihlerde
0: yapılıyor ama
1: söylüyorsunuz.
0: bu imkanlar varsa yani mesela SPS dataların analizlerini yapay zeka ile daha farklı kırılımları elde edebilirsiniz. Makro boyuttan mikroya. Ben Özgür Özel'i yapay zeka ile ilgili eleştiri yapmıyorum. Çünkü doğru bir yöntem. Mehmet Ali Çalışkan'dı o dönemde Rönesans'ın da vakıf başkanı. Yani aslında Özgür Özel'in birçok şehrin alınacak duruma gelmesini aslında belirlediği yöntemler doğruydu. Ama bazı yerler vardı, garanti kazanılacak yerler vardı. Örneğin işte İzmir. İzmir hangi yöntemle belirlendi? Eleştiri noktası bu olması lazım. Ama siz Kahramanmaraş'ta veya Kırşehir'de veya diyelim ki Kastamonu'da birçok farklı noktaları kazandınız. Mesela Kastamonu, mesela Balıkesir, mesela Alanya, Antalya'nın buralar 78 ya da 90 yıla yakındır aslında CHP özür dilerim 70 yıla yakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanamadığı şehirleri tekrar kazandınız.
1: Bu arada
0: özeli başarılı sayılabilir.
1: Bilmeyen seyircilerimiz için bu yapay zeka meselesini efendim CHP'ler çok eleştiriyordu. Yapay zeka ile siz seçtiniz diye. O dönemki ifadesi aslında şu. Adayları belirlerken yapay zeka kullandık diyor ama mesela şöyle de diyor. Bir önceki seçime göre 25 kat fazla anket yaptık. Hani anketler üzerinden aslında biz sonra yapay zekadan da değerlendirdik şeklinde. Böyle geniş çaplı bir açıklaması var. En azından düzeltmiş olalım.
0: Evet. Ya yani o yöntemi eleştirel perspektiflerden bakarsın ama yöntem yanlış değil. Dünyanın uyguladığı Unicorn dediğimiz yüksek teknolojileri kullanmanız gerekiyor. Bakın Adanalı parti meclisi üyesi Koza yardımcısı baktığınız zaman 2024 ikinci ayın 15'inde istifa ediyor. Nereden istifa ediyor? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcılığından istifa ediyor. Neden ediyor? Koza yardımcısı yardımcı bir tweet atıyor. Bakın yerel seçimden 1,5 ay öncesinde tweet atıyor. Diyor ki yöntemler doğru değil diyor. Okumak isterim. O tweet'i buldum. Bakın göreve geldiğim ilk günden bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütleriyle, emekleriyle gözeterek liyakat esaslı belirlenen kurallara ve talimatlara uygun bir şekilde aday belirleme sürecinin içinde olduğunu fakat bunun şu an yapılmadığını tüm uyarılarıma, müdahalelerime rağmen Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerinin ve seçmenlerin vicdanını yaralayan uygulamalar ısrarla devam etmiştir. Ahbap çavuş ilişkisiyle belediye başkan adayları belirlenmiştir diyor.
1: Yani 2024'te de aslında bu eleştiri vardı. Bu eleştiri
0: vardı.
1: Yeni değil diyorsunuz.
0: Ve bunu peki ifade eden bir tek kişi ben onu hatırlıyorum. Koza yardımcı. Nerede? Bakın yeni yönetim madem liyakat diyor. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bu tür isimleri yanında tutması lazım. Bakın Özgür Özel'in en güçlü olduğu dönemde, Ekrem İmamoğlu'nun en güçlü olduğu dönemde siz aday belirleme yönteminizin yanlıştır dediği isimler şu an yine Kemal Bey'in yanında yok. Çünkü Kemal Bey'in etrafında bizim şu an baktığımız zaman da eleştirel anlamda biz nasıl Özgür Özel'i eleştiriyorsak Kemal Bey'i de şu an aslında daha net ifade etmesini engelleyen bir yapı da var.
1: Var mı Necdet Bey etrafında böyle bir yapı?
2: Tabii diyorum yani mutlaka siyasi partilerde genel başkana daha yakın, daha uzak isimler olur ama...
1: Ne
2: yani
1: oluyor o isimler? Kemal Kılıçdaroğlu'nun şey bilgiye ulaşmasını
0: engelliyor. Ben merak ettim. Mesela bunu söylemiş yani birisi burada, Koza Yardımcı nerede diye baktığımda... Koza Yardımcı
2: nerede
0: partide
2: olmadı. Benim bildiğim
0: olmadı.
2: Şu anda CHP ile birlikte davranıyor Koza
0: mesela
2: Yardımcı.
0: Mesela proaktif bir şekilde bir görev verilmediği... Bir görüntü ya, verilmiyor yani.
2: Başka bir şey de mesela...
0: Bir görev verilebilir. Misal bunu de istediğim şunu, demek istediğim yani, yöntemi...
2: Ama benim bildiğim Koza Yardımcı şu anda CHP'de.
0: Ya CHP'de olduğunu ben de biliyorum.
2: O zaman niye şey yapıyorsunuz? Sanki yokmuş gibi.
0: Bu bir görev verilebilir. Siz atıyorum yerel yönetimlerle ilgili bu kadını alıp farklı bir yere koyabilirsiniz. İfade etmek istediğim bu ahbap çavuş ilişkisi geçmişten bu yana kadar devam ediyor. Biz bugün İzmir'i konuşuruz. Fakat önemli olan kazanımlar önemliydi. Fakat elde tutmak, o şehri elinde tutup devam ettirmek gerekirdi. Ben yeni partinin sorumluluğunda ya da Özgür Özel'in sorumluluğunda İzmir'in kaybedildiğini düşünmüyorum. Aslında burada Cumhuriyet Halk Partisi ile beraber yeni parti, ikisi beraber sorumluluğu peki vardır. Çünkü meclis üyelerini de biz yarın bir gün göreceğiz. Neredeyse 60-70'e yakın meclis üyesinin de AK Parti'ye geçeceğini göreceğiz İzmir'de.
1: Yani İzmir'de.
0: Tabii. Peki. Yani konuşulanlar bunlar. O zaman
1: yine biraz önce vurguladığınız gibi ilçelerin de geçtiğini görebiliriz dediniz.
3: Ben
1: siz değil mi? Değerlendirmeniz
3: değil
1: o yönde. Meclis üyeleri mi geçmez?
0: 12, 12 deniyor ama 10 civarında Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanı açıkladı. Yani CHP'li görünen ya da yeni partide görünen isimlerin AK Parti'ye geçeceğini söylüyor.
3: O belki karşı bir tarafa
1: Ankara'ya dönelim. Çok beklettik Nasuhi Bey. Nasuhi Bey bu yeni parti CHP aslında bu tartışmasına İzmir üzerinde yürüyen tartışmaya elbette yorumunuzu yapmanızı rica edeceğim ama biraz da AK Parti açısından da meseleye bakabiliriz. Siz nasıl uygun görürseniz. Çünkü şöyle neticede aslında bundan tam böyle bir hafta önce meclisinde açılış günü çok konuşmuştuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan kucaklayıcılık mesajı vermişti. Belki o gün verdiği mesajla bugün İzmir'in AK Parti'ye geçmesi arasında bir paralellik kurabilir miyiz? Yani şunu demeye çalışıyorum. Daha üst perdeden bakacak olursak AK Parti'nin kurduğu strateji acaba nedir? Seçimlere giderken ne göreceğiz? Mesela partimizin içinde merkez soldan bakın isimler var gibi bir mesaj mı? Kucaklayıcı bir mesaj mı? Yani AK Parti bu meseleye nasıl bakıyor sizce? Böyle bir okuma yapmak mümkün mü?
3: Tabii ki aslında tam da bunu yapmak istiyordum doğrusunu söylemek gerekirse. O yüzden bu girizgah içinde ben sana teşekkür ederim. Ben tabii burada çok keyifli bir tartışmaydı. O yüzden de çok hani müdahale olmadım. Çünkü neredeyse görüşlerin önemli bölümüne katıldığım ender yayınlardan bir tanesi oldu. Şöyle ki yani şimdi burada ilk gün itibariyle Cemil Tugay'a çok yüklenen bir kamuoyu vardı. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Yeni Parti'ye yakın müzahir kamuoyunda. Ama bugün sadece Cemil Tugay'ın sorumluluğu olmadığını, Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti'nin de aslında ikisinin de bence bu konuda bir muhasebe yapması gerektiğini, herhangi bir genel başkanın da bu iki parti için eskisi

0: Toplamda da Türkiye'de herhangi bir seçmenin kolay kolay bu transferlere sıcak bakmadığını biliyoruz. Ama şunu da biliyoruz, şu anda transfer konusunda herhangi bir partinin bir diğerine laf söyleyebileceği bir yerde değiliz. Çünkü herkes kendisine geleni makbul, kendisinden gideni de hain ilan ediyor bir şekliyle. Şimdi senin söylediğine gelelim. Yani burada Cumhurbaşkanlığı 1 Ekim tarihinde verdiği mesajlarla bu sürecin fevkalade yakın bir ilgisi var. Neden? Cumhurbaşkanı cephe siyasetini, yani sadece iktidar karşıtlığı üzerinden devam eden bir siyasetin Türkiye'yi bir yere götürmeyeceğini ve bunun artık sonuna geldiğimizi ifade etti. Bir siyasi merkezde bir milli siyaset, Türkiye merkezli bir siyasetin inşasının önemine işaret etti. Aramızdaki bütün ayrılıklara, gayrılıklara rağmen bunu yapabilmek durumundayız dedi. Şimdi bir şey var ve ben bunu biraz da Cemil Tugay'ın kendisi üzerinden de anlatmak istiyorum. Şimdi Cemil Tugay bir doktor, bir cerrah, bir plastik cerrah üstelik, yani özel bir branşı var. Biraz cerrahların ruh dünyasına meraklıyım bir arada. Çünkü çok sayıda cerrahın klasik Türk musikisine ilgisine dair bir ara bir dikkatimi çeken hususlar olmuştu. Bu tuhaftır ama cerrahlar çok hızlı karar verebilen ama o kararların kendi içinde de böyle ölçümünü, biçimini tuhaf bir şekilde, keskin bir şekilde yapan bir kişiliğe sahipler. Böyle bir genelleme yapmak istemiyorum. Tartışmaya elbette açıktır. Şimdi Cemil Tugay'ın yerine koyuyorum kendimi. Yani bağımsızlık 2,5-3 ay o civarı ya da 3,5 ay kadar sürdü. O karara giderken neleri hesapladı? Bir taraftan mutlak butlan kararının ardından Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı, Özgür Özel'in muhalefeti, bir yandan da partisinden ayrılan bir büyükşehir belediye başkanı. Şimdi bunun akabinde yaptığı görüşmeler, hani programın girişinde söylediğiniz Murat Kurum'la yaptığı görüşme, akabinde Cumhurbaşkanımıza yaptığı görüşmeye kadar gelen süreçte ne düşündü mesela? Hayata, siyasete nereden baktı? Bir cerrah titizliğiyle neyi ölçtü, neyi biçti? Bu kararın doğruluğunu yanlışını herkes tartışabilir. Ben sadece anlamaya çalışıyorum. Onun için
1: mesela şöyle
0: diye
1: de soruldu. Kendi geleceğini düşündü, tekrar aday olmak için bunu düşündü şeklinde de mesela yorumlar vardı. Öyle bir şey mi düşünmüş olabilir?
0: Kendi geleceğini düşünmüyorsa zaten siyaset yapmasın. Ben de zaten siyasette bu tür lafları da çok tuhaf buluyorum, senin söylediğine değil de. Yani işte ben hiçbir çıkarım yok siyasette. Herkesin ya siyaset yapıyorsa siyasette bir çıkarı vardır. Mesele kendi çıkarını milletin, devletin çıkarıyla birlikte dengeleyebilmek, maksimize edebilmektir. Yani benim hiçbir hırsım yok. Niye yok? Hırsın yoksa niye siyaset yapıyorsun yani? Şimdi ben bu şeyleri pek anlamıyorum. O yüzden onu hemen geçiyorum hızlıca. Ama Cemil Tugay için tabii ki kendi geleceğini hesaba katmıştır. Yani Türkiye nereye gidiyor? Türkiye nereye giderken İzmir özelde nereye gidiyor?
1: Aday olur mu sizce? Burada iki farklı yorum vardı. Kendisi... Aytunç Bey bence olmaz dedi. Mehmet Müftüoğlu bence olur dedi. 2029 seçimlerinde AK Parti'nin adayı.
0: Ya çok şöyle aslında her ikisi de bence şu açıdan tartışmaya değer. Yani yaklaşık 30 ay yani 2,5 yıl var. Ve ondan önce galiba Aytunç söyledi. Bence o da önemlidir. 2027 ya da 28 artık ne genel zaman olacaksa genel seçimlerinden çıkacak tablo da burada belirleyici olacak. Yani şöyle düşünelim. Cemil Tugay o günlerde AK Parti adına, Cumhur İttifakı adına İzmir'de çalışan, faaliyet gösteren bir belediye başkanı olacak. Bir de öyle bir şey var. Buradaki performansı, yani sadece AK Parti'nin oraya hizmet götürmesiyle falan yeterli olacak bir iş değil. İzmir Büyükşehir'i, özür dilerim, pardon, bu saatten sonra nasıl yöneteceği de çok belirleyici olacak. Yani bugün geldi, katıldı, adaylığı garantiledi. Öyle bir şey olacağını düşünmüyorum ben. Peki ben asıl söyleyeceğime geleyim.
1: Tabii lütfen. Muhalefet. Belki bu aşamada Necdet Bey'in eleştirisine de bir cevap verirsiniz. Yani bu artık İzmir'e tabiri yerindeyse böyle çok fazla hizmetin arttığını görürsek İzmir'de bu durumda şöyle denmez mi? Ya bu zamana kadar niye İzmir'e destek olmadınız şeklinde eleştiri olmaz mı? İzmirliler bunu da sorgulamaz mı? Bu bir samimiyetsizlik oluşturmaz mı şeklinde bir eleştiriydi.
0: Valla biz tabii İzmir seçmeninin iradesine laf söyleyebilecek bir yerde değiliz hiçbirimiz bence. Hani olmayız da. Ancak şu hakkımız var değil mi? Taha Hüseyin bir şey söyledi. Yani o biraz sert söyledi ama ben de şöyle ifade etmiş olayım. Ya şimdi siz İzmir'de kaynak kullanıyorsunuz. İşte sanat, kültür, hayatı vesaire. Ama ortaya koyduğunuz eserlerin sayısı iddialarınıza mütenasip değil. Yani bu çok doğru Taha'nın söylediği. Yani şimdi onu söylüyorsunuz, ben gidiyorum işte İzmir halkının iradesi falan. Çok güzel. Ama sen İzmir halkının iradesini temsil eden bir yerdeyken onların hak ettiği düzeyde ürün sergilememişsin onlara. Ya bunun da bir hesabı, bir muhasebesi olmayacak mı yani? Bunu neden söylüyorum? Aslında şunun için. Kaynakların doğru kullanımı meselesinde bir modeliniz varsa bir belediyede, hani Cumhurbaşkanı diyor ya gönül belediyeciliğiyle tanışacak, ak belediyecilikle tanışacak. Bu kısmı önemli. Yoksa zaten temel meselelerde yine değerli katılımcılar söylediler. İzmir'e ya da başka bir büyük şehre kaynaklarını kısıtlamak, boğazını sıkmak vesaire, böyle bir şey söz konusu değil. Yani buna dair şu böyle çok uç örnekler veriliyor.

0: Yo, zaman zaman ama İzmir'in bu saatten sonra Büyükşehir Belediyesi'ni yönetirken elbette AK Parti kimliği de olacak. AK Parti'nin bugüne kadarki Büyükşehir veya da diğer belediyelerdeki modeli de olacak. Yani bunların her biri onun buradaki başarısında belirleyecek hususlar. O bakımdan bence hani o kaynak meselesindeki eleştirileri ben çok haklı bulmuyorum. Şimdi asıl söyleyeceğime
1: İlave
0: geleyim.
1: yapabilir misiniz?
0: 2023 seçimleri AK Parti...
2: Bir ilave yapsınlar, öyle devam etmek ister misiniz Nasuhi Bey? İki isim de çünkü
0: elbette
2: stüdyoda bir ilave yapmak istedim. Buyurun.
3: Nasuhi Bey, Taha Bey de söyledim. Ya bu kültür işiyle ilgili yaklaşım doğru değil. Belediyelerdeki kültür bütçeleri büyük bütçeler değil. Genel bütçeye baktığımızda bir de bu coğrafyada valla kültür çok önemli. Yani hiç onları hafife almamak lazım. Şöyle bir şey olsa ben böyle şeye katılırım. Ya kültüre yaptığınız harcamayla körfezi temizlerdiniz yaklaşımı olsa, ya böyle bir bütçe olsa anlarım. Ama yani Nasuhi Bey de tanıdığım için kendisini, bölgeyi de yani Orta Doğu'yu da çok iyi bilen. Valla İskenderiye'den Şam'a, Şam'dan şeye Beyrut'a, Beyrut'tan İzmir'e, İzmir'den Selanik'e uzanan o coğrafyada kültür dün de önemliydi, bugün de önemli. Aman oradaki kültürel çalışmalara bence o genel tartışma içinde özel bir yer ayırmaya devam edelim.
2: Murat Bey'in de bir eleştirisi var. Hemen onu da alalım. Nasıl söylemek istiyorsunuz?
4: Şöyle, şimdi verilerle ilgili bilgi vereyim. Özgür Özel Bey'i de çok yakın kamuoyu araştırma şirketleri ve Ekrem İmamoğlu'na da yakın araştırma şirketleri Cemil Tugay'la ilgili veriler paylaştı. Hatırlayalım. Türkiye'nin en başarılı ikinci belediye başkanı çıkıyordu.
2: Öyle mi?
4: Tabii. AK Parti'ye yakın bazı araştırma şirketlerine de bu şekilde çıkardı. Benim de yaptığım araştırmada Türkiye'de en başarılı 3 belediye başkanından biriydi. Birisi Mansur Yavaş'tı baktığımız zaman. Hatta belli bir dönemde Ekrem İmamoğlu'nun da önüne geçen bir isimdi. Cemil Tugay Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı olarak ifade edilen biriydi. Bunun altını çizmek istiyorum. Ve Ekrem İmamoğlu Türkiye genelinde İmamoğlu projelerini yaymaya çalışıyordu. İzmir'de bunu fazla uygulayamadı. Çünkü Cemil Tugay kendi projelerini ortaya koymak istiyordu. Örneğin sağlıkçı olmasından dolayı sağlık kenti ilan edildi. Türkiye Sağlık Kent Belediyeler Birliği Başkanlığı da yaptı diye hatırlıyorum. Yani buna benzer aslında sosyal belediyeciliği CHP içerisinde farklı bir çizgiye getirmiş bir isim. Ben Cumhuriyet Halk Partisi için çok büyük bir kayıp olduğunu düşünüyorum. Yani aslında CHP'nin yetiştirdiği önemli bir isim. 2010 yılında üye olmuş, 9 yıl aradan sonra belediye başkanı oluyor. Evet. Karşıyaka'da hak eden bir isimdi aslında baktığınız zaman. Karşıyaka tabanının, örgütünün karşı çıkmadığı fakat İzmir Büyükşehir adaylığı konusunda üçe bölünmüş bir yapı vardı. Peki. Yani örneğin Ekrem İmamoğlu'cular farklı düşünüyordu, Özgür Özel farklı düşünüyordu ve Kemal Bey'e yakın isimlerin de tartıştığı İzmir'in adayının kim olacağı çok tartışılmıştı. Yöntem doğru değildi belediye başkanı seçilmesi adaylığında. Fakat başarılı bir belediye başkanı, bunun altını çizmek Peki. istiyorum. AK Parti içinde İzmir örnek bir seçim propagandası aleti olabilir. Çünkü Cemil Tugay mütedeyyin ve muhafazakar seçmenle de bir gönül bağı olan bir isim. Yani aslında İzmir diyoruz biz biraz daha mesela farklı değerlendirebiliyoruz ya. Yani işte daha soldadır, daha Atatürkçüdür falan. Mesela AK Parti ne yaptı?
2: Vallahi AK Parti İzmir Hamza Dağ'la 37,06 oy almıştı. 48,97 idi Cemil Tugay'ın oyu. Yani, dolayısıyla İzmir deyince de onu da hatırlatmak lazım.
3: Bu kadar Cemil Tugay övgüsü yapıyorsunuz ama
4: 12 Hamza, puan
3: yani
4: farklı.
3: Bu kadar, bakın acayip bir Cemil Tugay güzellemesi yaptınız ama CHP'nin son 4 seçimine baktığınızda en başarısız oy Cemil Tugay dönemidir. Yani araştırmacı olarak bir oyunu diyorum bence ya.
4: Sizin de bağlantılı olduğunuz araştırma şirketleri de ikinci
0: ben de kendi konuşmama şartlar düşebilir miyim?
2: Burada vallahi düşebilirsiniz. Nasıl? Buyurun tamamlayın hemen dönelim.
4: Benim bunu ifade etmek istediğim bakın İzmir'in İzmir olmasıyla tartışma konusu değil. Başarılı ve kendisini ispatlamış bir belediye başkanının da CHP'nin ve yeni partinin kaybettiğini görüyoruz. Ve sadece seçimi kazanmak değil, o başkanlığı da partinin devam ettirmesi, sürdürülebilir bir politikaya dönüştürebilirdi. Ama ne yaptılar? Anladım. O çatışma ortamında köprüleri kopardıklarını görüyoruz. Bakın yeni partinin genel başkanı CHP'den ayrıldığında ilk mitingi nerede yaptı? İzmir'de yaptı.
2: Evet.
4: Çünkü İzmir'de yapmasının ana sebebi aslında Cemil Tugay'la da bağının zayıfladığı bir dönemde. Ve orada da bir beklediği gibi miting de yapamadı. Hatırlayalım 4900 kişi topladı Özgür Özel. Yani İzmir'de aradığını da bulamadı. Çünkü Cemil Tugay aynı zamanda örgütle de arasında bir sorun oluşmaya başlamıştı. Çünkü baskı görüyordu, ihale isteniyordu. Hı hı. Yani Aydın Büyükşehir'de Özlem Çerçoğlu nasıl örgütten şikayetçiydi? Afyon aynı şekilde.
2: Tüm bunlar aslında onu bu sürece
4: Cemil Tugay götürdü. Yakın çevresine söylüyordu. Baskı gördüğünü, ihale vermesi yönünde baskılar aldığını ifade eden bir isimdi. Bunu unutmayalım.
2: Peki. Ben dönelim Nasuhi Bey. Peki bir cümle daha eklenecek Nasuhi Bey.
1: Nasuhi abi çok belki bölmüş olacağım ama.
2: Buyurun. Kısaca sizden de alırsam.
0: Estağfurullah. Yok aslında sana da bir eleştiri geldi kültür, mi? Ben de konuşacaktım da.
1: Tiyatro, evet. Kültür meselesiyle ilgili ben burada sanat düşmanı falan değilim. Kastettiğim şey kadroların şişirilmesi. Ve acayip acayip bilmem ne direktörlüğü, edebiyat kulübü başkanı, direktörü gibi kadrolarla beraber belediye bütçesinin heba edilmesi. Bir örnek daha vermek istiyorum. Bunlar benim afaki yorumlarım, gece istihareye yattığımda gördüğüm şeyler değil. Bunlar meclis raporlarına yansımış unsurlar. Biliyorsunuz İzmir şehir tiyatrolarının başına duayen oyuncu Levent Üzümcü getirilmişti. Ve Cumhuriyet Halk Partisi Şişli Belediye Meclisi üyeliğinden oraya geçmişti. Yaptığı harcamalardan birkaç tane örnek vereceğim sadece. İstanbul'da oynadığı bir oyunu İzmir'e getiriyor. Normalde bir oyunun rentable olabilmesi için 150 defa oynanması lazım. 6 defa oynandıktan sonra kaldırıyor. Bu oyun için daha önce sınavla alınan 32 personel olmasına rağmen şehir dışına 20 personel daha istihdam ettiriyor. Kendi aylık maaşı... İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin genel sekreteri maaşından yüksek olarak ifade ediliyor. Ve sadece bir sahne için 4 milyon liradan fazla 2021 peki. rakamıyla para harcatıyor. Ve son olarak getirdiği bir yönetmen için 600 bin liralık fatura kestiriyor. 52 kadrolu sanatçının yanı sıra Meltem Cumbul gibi pek çok ismi ihale yoluyla oyun oynayacak diye İzmir'e getirtiyor. Fakat ortada ne peki. oyun var ne sahne.
2: Yani şimdi Necdet Bey Tahabe diyor ki ben sanat düşmanı değilim ama bu sayılarda normal değil.
1: Bunun sanat neresinde
2: dönelim
1: yahu?
2: Dönelim Nasuhi Bey. Buyurun Nasuhi Bey.
3: Başka bir şey söyledim ben.
2: Buyurun Nasuhi Bey.
0: Tamam. Şimdi bence de Necdet Bey'in öyle bir kastı olmadığını biliyorum ama burada kültür ya da sanat düşmanlığı ile alakalı bir şey evet. değildi söylediğimiz. Bu uzun bir bahistir. Sadece şöyle bir şey söyleyeyim.
3: Ben de düşman kavramı kullanmadım zaten.
0: Aslında... Yok yok tabii ki yok yok öyle bir kastınız yok dedim zaten ama hani burada kültür hayatındaki faaliyetlere değil de o kaynakların yönetim biçimine üretkenliğine işaret ettik. Ben aslında Taha'nın söylediğini şerh ettiğim için yanlış bir şey başlattığımın farkındayım şimdi. Herkes benim konuşmama şerh düştü ben konuşamadım bir türlü o yüzden sözü hiçbirinize vermeden devam edeceğim şimdi. Tabii ki bu şaka da. Sizler benim konuşmama uzun şerhler düşermeden önce ben şunu söylüyordum. Ben Cemil Tugay'ın yerine kendimi koyuyorum. İşte bir cerrah hayata bakıyor, dünyaya bakıyor, Türkiye'ye bakıyor. Nereye gidiyor? Cumhuriyet Halk Partisi, mutlak butlan. Burada bir ayrılık olacak yeni parti. Burada böyle bir hayat, böyle bir gelecek var mı? Bunlara belli ki olumsuz cevaplar vermiş ve bu taraftan yürümeye karar vermiş. Ama bu kararı 3 ay içinde hangi etkenlerle şekillendi onu tamamını bilmemiz elbette mümkün değil. Ancak Cumhurbaşkanımızın konuşmasına tekrar atıfta bulunursak cephe siyasetinin bittiği, iktidar karşıtlığı üzerinden sadece siyaset kurgulamanın geride kalması gerektiğine dair söylediklerinin şöyle bir önemi var. 2023 AK Parti altılı masa karşısında, altılı ittifak karşısında seçimleri kazandı. Millet aslında net olarak şunu söyledi. Dedi ki ben bu dağınıklığınla, bu parçalı halinle, bu birbirini yiyen halinle, sürekli tartışan, bir türlü lider ya da aday çıkarmakta bile zorlanan halinde ben sana devlete emanet etmiyorum dedi. Burası tamam. 2024'e geldik ne oldu? 2024'te ise aynı seçmen devlete emanet ettiği AK Parti'ye dedi ki bak ben sana devlete emanet ettim ama benim de bazı sorunlarım var. Bunlara ilgi göstermiyorsun, yeterince benimle ilgilenmiyorsun. Emeklinin hakkı şunlar bunlar bunlar bunlar. Al bakalım. Ciddi bir kısmı sandığa gitmedi. Birçok il sonucundan bunları konuşabiliriz ama detaylarına gerek yok. Ve deyim yerinde ise AK Parti seçmeni de kendi partisine, iktidara çok net bir mesaj verdi. Şimdi 2023 seçimlerindeki kaybını 2024'te seçimleri kazanınca muhalefet cephesinde şöyle bir şey şekillendi. Evet işte burada Özgür Özel adı konulmamış bir ittifak oluşturdu. Buradan iktidara doğru yürüyoruz. Kim tutar bizi? İşte kim tutar bizi olmadı devamında ne oldu? Şu oldu. Muhalefetin iktidar, ittifak düzeni tamamen çözülmeye ve dağılmaya başlandı. Benim tezim şudur. Bu hafta içinde...

0: Habertürk yayınlarında da söyledim. Bir kısmında dostlarımla da beraberdik. Cumhuriyet Halk Partisi dörde bölünmüştür şu anda. Eğer buna CHP içindeki hani Oğuz Kansalıcıların vesaire temsil ettiği üçüncü yolcular da ilave edersek beş parçadır. Birinci parça CHP'nin kendisidir. İkincisi yeni partidir. Üçüncüsü Mansur Yavaş'ın ayrılışıdır. Siklet merkezi olarak bakıyorum, parti olarak değil elbette. Dördüncüsü hala Silivri'de bulunan Ekrem İmamoğlu'dur. Beşincisi de söylediğimdir. Şimdi böyle bir muhalefetin çatısı altında farklı partileri, farklı ya da yakın tondaki düşünceleri taşıyabilme kabiliyeti olabilir mi? Yani seçmen buna baktığında şunu mu söylüyor? Ya şimdi seçimler yaklaşırken ben bunlardan bir tanesini seçerim, yoluma devam edebilirim. Hayır. Seçmen şunu diyor. Sen bir parçaydın, oldun iki, sonra evet, oldun dört. Seçime kadar kaç olacaksın? Allah bilir. Yani o yüzden şöyle tamamlayayım bence. Lütfen. Belediye başkanlarının da bu Cemil Tugay örneğinde de var, Mansur Yavaş örneğinde de var. Kendi belediye başkanlıklarına aşan bir siyasi kimlik çabası da son zamanlarda bir modaya dönüştü. Bu Ekrem İmamoğlu ve Yavaş'la başladı. Bence Cemil Tugay da kendisine öyle bir anlam yüklemiş olmalı ki böyle bir bağımsız kalayım falan diye arayış içinde oldu. Ama bence sonuçta dedi ki bir çatının altında, bir ana çatının, bir merkez çatının altında olmak gerekiyor. Bu kararını etik olarak tartışabilirsiniz vesaire ama siyasi strateji açısından söyleyeyim, kendisi açısından doğru bir karar verdiğini düşünüyorum. Ha, oradan aday olur olmaz tekrar söylüyorum. O İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bir AK Partili başkan olarak nasıl yapacağına bağlı. Orada ona bir peşin adaylık vaadi olduğunu düşünmüyorum.
1: Pekala, şimdi göreceğiz efendim. Bakalım önümüzde daha hakikaten 2,5 yıl var, göreceğiz. Şimdi bir başka konuya hızlıca geçeceğim ama kısaca şöyle, alayım. Çünkü Devlet Bahçeli'nin açıklamasına geçelim istiyorum.
2: CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer'le konuştum şimdi.
1: Buyurun.
2: O 31 Mart 2024 yerel seçim öncesi Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti meclisinde anahtar listeyi delen isimlerden biri. Ve bu Cemil Tugay ile ilgili sizin eleştirileriniz olmuş muydu dedim Sayın Müslüm Sarı gibi. Şu bilgiyi verdi. Özgür Özel ve Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu yarıştığı kurultayda Sayın Kılıçdaroğlu'nu desteklemiş olduğum için aday belirleme süreçlerinde söz sahibi olmamız söz konusu değildi. O süreçte belirlenen adayların belirleme yöntemlerine, yapıldığı söylenen anketlerin hangi şekilde yapıldığına dair birçok eleştiri ve şerhim oldu. İzmir Büyükşehir için yapılan anketi de görmedim. Defalarca hangi firmalara yaptırıldığını öğrenmek istememize rağmen söylenmedi. Bu arada bölgemizde bir tane belediye meclis üyesi önermemize bile zaten müsaade etmediler diyor. CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer şu anda CHP'de
1: kaldı. Yani Müslüm Sarı'nın sözlerini destekler nitelikte. Müslüm Sarı biz şerhlerimizi koyduk şekilde diyor ama Özgür Özel diyor ki hani nerede o zaman şerh yazınız? O halde diyor, konuşulmuş yani Cemil Tugay'ı aday yapmayın diye. Bunu mu destekliyor bu ifadeler?
2: Tabii. Yani diyor ki anketleri de görmedik biz diyor Sayın Cemil Tugay ile ilgili yapılan işte 2 puan önde, 3 puan önde çıkıyor. Ama baktığımız zaman İzmir'de o dönem Tunç Soyer'in daha çok önde çıktığını biliyoruz biz. Yani o da bir gerçeklik yani. Bilmiyorum Necdet abi.
1: Öyle miydi Tunç Soyer önde mi çıkıyordu?
3: Ya normal tabii Cemil Tugay ile ilgili çok tartışma oldu dönem. Demin ben söyledim Murat Bey konuşurken. Tunç Soyer 2019 seçimleri %59'da kazandı.
4: O zaman büyük bir ittifak vardı.
3: Ya şeyde de ittifak
4: karıştırmayın
3: vardı.
4: Karıştırmayın. Bakın elmayla elmayı karşılaştırıyor.
3: Nerede elma canım yani?
1: 2019'da
4: ittifak vardı.
3: 2024'te ne vardı?
4: 2024'te ise ittifak yoktu. Aday çıkardılar karşısına. Bakın, hatırlayın bir bakın. Olarak, ekran Kemal, resmi resmi Murat sonuçları Bey, verelim ekranı.
3: Murat Bey verin. 2019'da 2024'ü verin.
1: Son İzmir
3: lütfen
1: seçimi arkadaşlar.
3: 2019-2024 verin. Ayrıca Murat Bey bakın şöyle. Gereksiz bir bakın Murat
1: bu
3: Bey.
1: Son, efendim, bu son İzmir'de 2024 yerel seçimlerdeki son durum böyleydi. Cemil Tugay %48,97 almıştı. Hamza Dağ AK
4: lazım.
1: Parti'den %37,06 yine Akın Birdal'da DEM Parti'den %4,19 oy almıştı. Dolayısıyla Tunç Soyer'e göre oyunu düşürdü.
3: 2019'u söyleyeyim. 2019'u söyleyeyim.
4: Kaçtı? 2019'da büyük bir ittifak vardı.
1: Ha, ama bu ittifakla alakalı bakın, diyor.
4: Murat Bey görev bakın yapan birisiniz.
3: Murat Bey yani kavramı doğru seçeyim ama bakın Murat Bey kavramı doğru seçeyim.
4: Ama 2019'da ittifak vardı. HDP aday çıkarmadı. Bunları bilmiyor musunuz?
1: %4,9'da eklerse bu halde mesela buradaki.
4: Hayır, büyük bir ittifak var.
3: Hayır, HDP ittifakta değildi 2019'da canım.
4: Aday çıkarmadı.
3: Bakın bakın şimdi Şu
0: muhalefet tam olarak böyle bölünüyor.
1: Nasıl Bey diyor ki muhalefet de tam olarak böyle bölünüyor işte.
3: Vallahi,
1: böyle tartışmalar.
3: Yani Murat Bey ne kadar muhalif bilemiyorum ama 2024 seçimlerinde fiili olarak sandık ittifakı oldu ve bunun şeyi de 2023 seçimlerinde.
5: Murat Bey Kemal Bey'in danışmanlığını yapmıyor muydu?
4: Ben yapmıyorum. Yani, öyle bir şey yok.
5: Daha önce şimdi, öyle demiştiniz.
4: Yani, yok, ben öyle
1: bu arada Tayyip Bey'in verdiği bilgi hakikaten
3: varsa,
1: önemli.
3: Yani, varsa Murat Bey,

0: Şu en başından beri şuydu ya, Özgür Özel bugün dedi ki efendim, bir tekrar televizyonlarını yeniden açan seyircilerimiz için hatırlatalım. Özgür Özel dedi ki madem itirazınız var Cemil Bey, o dönemde itiraz etmediniz. Ankara Milletvekili diyor ki itiraz ettik.
1: Şimdi ben bir ekleme yapayım.
2: Ben bitireyim Murat Bey.
1: Ben konuşuyorum ama.
2: Diyorsunuz ittifak yoktu diye. Ya şöyle bir şey. Vardı.
1: Bakın. Hakikat sonrasını yaşatmayalım. Bakın bu toplumun %57'si artık muhalefete güvenmiyor.
2: Bu başka, o yüzden bir şey canım.
1: Ben bir konuşayım.
0: Buyurun,
1: siz
0: Murat
1: de konuşun. Bu ülkede seçmenin %57'si artık muhalefete güvenmiyor. Özgür Özel bir başarı elde etti. Fakat güven toplumda kalmadı. Muhalefet dağıldı. 6-7'ye bölündü CHP'nin içerisine baktığımız zaman. Muhalefet altılı masada dağılmıştı. Şimdi baktığımız zaman belediye başkanları da artık muhalefetin iktidar olacağına inancının kalmamasından dolayı farklı kulvarlara, farklı siyasi partilere geçiş yapıyor. Bunun sorumlusu hem Cumhuriyet Halk Partisi hem Yeni Parti'dir. Ayıramazsınız. İkincisi 2019'da HDP...
0: Söyleyeyim
1: yani
0: size hemen, o CHP %58,10, AK Parti %38,69, Saadet Partisi %1,13, DSP %0,77,
1: 2019'da yarışan parti sayısı azdır. Büyük bir ittifak vardı ama 2024'te ise yeni İyi Parti de aday çıkardı, DEM de aday çıkardı. O yüzden Cemil Tugay'ın 48 alması bile büyük bir başarıdır. Peki. Birincisi ittifak yok. İkincisi Hamza Dağ gibi popüler bir isim, AK Parti'nin seküler bir ismi orada çok ciddi büyük bir kampanya başardı. Ben Tunç Bey'in aday olmuş olsaydı Tunç Bey'in daha da az alabileceğini düşünüyorum şahsen.
0: Peki. Peki. Şimdi bu
3: bahsedemezsiniz. 2019'da aldığı oyu alamadı ki.
2: İstedim. Şimdi.
0: İşte ama diyor ki Murat Bey de çünkü o zaman ittifak vardı. Şimdi ittifak olmadığı için bölündü. Mesela DEM Parti devreye girdi. Bakın, onun için böyle düşük oldu.
2: Eğer kendimizi kandırmayacaksak, gerçekçi konuşacaksak doğru. Kağıt üzerinde bir ittifak, kağıt üzerinde bir ittifak yoktu.
1: Vardı.
2: Ama İstanbul'da İstanbul İttifakı vardı. Türkiye'nin birçok yerinde de kavram oydu. Evet. Türkiye İttifakı vardı. Şimdi sonuçta biz CHP'nin asıl oyunun ne kadar bakın, olduğunu...
1: 2024'te DEM aday çıkardı, 2019'da aday çıkarmadı. Siz bunu kabul etmiyorsunuz ki. Siz bunu kabul edin, ondan sonra ben size izin vereyim.
2: Bence demagoji yapmanıza gerek yok. Bakın,
1: siz bunu
2: işi demagoji boyutuna çeviriyorsunuz, doğru bir iş değil.
1: Siz hakikaten sonrası
0: Murat Bey'e cevap versin. Buyurun.
1: 2019'da...
2: Ya Murat Bey siz söylediniz.
1: DEM aday çıkarmamıştır. Niye kabul etmiyorsunuz?
2: Bakın ben başka bir objektif gerçekliği söylüyorum. Siz...
1: Siz ama diyorsunuz ki, bakın bana diyorsunuz ki, bir dakika, siz bana diyorsunuz ki, ya sen ama işi yani, görmüyor musun, adam bakın, daha az oy aldı diyorsunuz. Cemil Tugay'ın daha az oy aldığını söylüyorsunuz 2004'te. Ya bunu siz bir rasyonel konuşmanız lazım ya, hakikat sonrasını yaşatmayın ya.
2: Bak rasyonel konuşma şu, eğer rakamlar konuşacaksak, kaldı ki yani sizin araştırmacı kimliğiniz de var. Araştırmada rakamlar konuşulur, değerlendirme yapabilirsiniz. Ben çıplak bir ifadede bulundum, dedim ki, Tunç Soyer 2019 seçimlerinde 58,1 oy aldı. Cemil Tugay da 2024 seçimlerde işte biraz önce yansıtıldı.
1: Bu hakikat sonrasıdır.
2: Müsaade
1: edin. Gerçek değil.
2: Ya müsaade edin, sabırlı olun.
1: Gerçek soruna sahte yanıt verme.
2: Sabırlı olun.
0: Gayet yanlış.
2: Ben son derece objektif bakıyorum. Ayrıca ben çok gerçekçiyimdir de. Normal 2024 seçimlerinde seçimlerin kazanılmasında çok net bir biçimde adına ister Türkiye İttifakı deyin, ister Millet İttifakı deyin, ister İstanbul İttifakı deyin, ister kent uzlaşısı deyin, ister Kuvayi Milli İttifakı. Fiili böyle bir ittifak vardı. Söylediğim bu.
0: Peki, gayet iyi anlaşıldı. Efendim şimdi bir başka konuya hemen bakalım.
1: Şunu ben bir söyleyeyim. Son bir cümle söyleyeyim. Şimdi biz toplum siyasilere güvenmiyor artık. Yani bunu öncelikle söylemek lazım. Bizim topluma gerçek sorunlara sahte yanıt vermemek lazım. Hakikat sonrasını yaşatmayalım. Kabul etmek lazım. 2019'da büyük bir ittifakla Tunç Bey ciddi bir oy aldı. Ama 2024'te Cemil Tugay ittifaksız bir şekilde CHP'nin adayı olarak %48,9 aldı.
0: Gayet iyi anlaşıldı.
1: Biz bunu reddet, yani DEM dediğimiz, yani o dönemde HDP aday çıkarmamıştır.
0: Peki.
1: Diğer birçok siyasi parti aday çıkarmadı. Karşısında yer aldı Cemil Tugay'ın şu an bu seçimde.
0: Gayet
1: yani biz bunu yok sayarak siyasi okuma yapamayız.
0: Peki. Efendim şimdi dönelim Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına. Çünkü Devlet Bahçeli dedi ki Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha aday olmalı ifadelerini kullandı. Hatta diyor ki uygun zamanda ve azami mutabakatla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalıdır. Yenilenecek seçimlerin 2028 yılı içinde yapılması istikrar ve öngörülebilirliği zedelemeyecek, sistem ruhuna uygun işletilmiş olacaktır. Şimdi bu konuya ilişkin de Özgür Özel'den de bir açıklama var. Birazdan onu paylaşacağız ama önce bir Mehmet Lüftoğlu'na soralım. Neden Devlet Bahçeli böyle bir çıkışta bulundu seçimin tarihine ilişkin? Bir de şunu da hakikaten merak ettik doğrusu. Uygun zamanda ve azami mutabakatla Türkiye Büyük Millet Meclisi bu kararı alsın. Yani Devlet Bahçeli 2028 olsun diyor seçimler.
1: Evet.
0: TBMM mesela bu uygun zaman şimdi midir? Şimdi mi bu kararı alsın yoksa 2028'de mi alsın?
1: Yok. 90 gün şartı var. Yani son tarih olarak 90 gün içinde, 45 gün içinde de yapabilirsiniz bunu. 45 günden 90 gün arasında, 60 gün içerisinde de yapabiliyorsunuz. Bu da şuna şu anlama geliyor. 2028 yılının başında alınacak olan bir seçim kararıyla, yenileme kararıyla, mecliste alınacak olan bir kararla seçimlerin Nisan ayında yenilenmesi şeklinde ifade ediliyor. MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli yeni yasama yılının ilk gününde, yeni yasama yılının ilk günü diyorum, ilk grup toplantısında bu konuşmayı yaptı, bu mesajı verdi. Aslında daha önce de yine 2028 ayının Nisan'ına atıfta bulunmuştu. Hatta Cumhurbaşkanlığı hukuk işleri, hukuk politikalarından sorumlu Sayın Mehmet Uçum'un açıklaması vardı bu konuda. MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli de saat farkı dahi yok diyerek 2028'in Nisan'ına tarih verilmişti.
0: Şu an mesela meclisin bu kararı almasına hukuki olarak bir engel yok.
1: Hukuki olarak engel yok ama şunu MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli şunu önemsiyor. Yani bütün siyasi partilerin mutabakatıyla bunun gerçekleştirilmesini.
0: Bakalım o halde meclisteki durumu arkadaşlar bir verir misiniz? Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan için üçüncü kez mesela aday olması için ne gerekli? Şimdi efendim iki yol var aslında. Bir 360 milletvekili eğer mecliste buna karar verirse seçimlerin yenilenmesine ilişkin. Evet tekrar seçimler yenilenebilir. Bir diğer yolda anayasa değişikliği. Doğru. Orada tabii daha çok milletvekiline ihtiyaç var. Şimdi son durumda aslında Cumhur İttifakı'nın kaç milletvekili var diye bakalım. AK Parti'nin 280, MHP'nin 46, yine Hüdapar'ın 4, DSP'nin 1, Yeniden Refah'ın da 3 milletvekili var. Cumhur İttifakı'nın aslında 326 milletvekili var diyebiliriz. Şimdi mesela bunlar da eklenirse, işte Hüdapar eklenirse, DSP eklenirse acaba ne olur? İşte 334'e kadar mesela çıkabilir. Diyelim ki 326'da kaldı. 360'a ulaşmak için 34 vekile daha ihtiyaç var. 34 vekil nereden olabilir? Mesela DEM Parti'den olabilir mi sorusu gündemde. Yine aynı şekilde CHP acaba destek verir mi sorusu da gündemde, neler olur diye. Şimdi hemen onları soracağım ama Özgür Özel nasıl bakıyor? Yeni partinin bakış açısını da aktarayım. O dedi ki bugün eğer erken seçime geliyorlarsa biz dünden razıyız, bugünden hazırız ama bir hafta önceki seçim için kimse kapımızı çalmasın. Biz dediğimiz noktadayız. Bir erken seçim milletin umudu, beklentisiydi. Onları elinin tersiyle itip anayasanın arkasından dolananlar kapımızı çalmasınlar. Şimdi soru şu, bir hafta öncesine alınan seçim erken seçim değil midir? Yani Özgür Özel diyor ki biz bunu kabul etmeyiz ya şimdi erken
1: yeni
0: seçim
1: sistemde
0: olsun.
1: Zaten Cumhurbaşkanlığı hükümet olmasın. Sisteminde erken seçim olayı yoktur.
0: Yani yenilenen seçim galiba değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, seçimin yenilenmesi vardır. Bunu Sayın Özgür Özel biliyordur ama erken seçim ifadesi özellikle kullanılıyor ki milletin de aklı bir şekilde bulansın diye. Tabii ki bu yeni sistemle birlikte seçimin yenilenmesi var. Erken seçim imkanı ortadan kalkmış oldu.
0: Şimdi yani bir hafta önce seçimin yapılması da aslında yenilenen seçim demektir. Ama evet. Yeni parti o halde destek vermeyecek mi? Böyle mi
1: şimdi
0: okuyalım?
1: Yeni parti destek vermese de parlamentoda çok rahat bir şekilde milletvekili sayısını, 360 milletvekili sayısını bulabilme olasılığı yüksek.
0: Nereden gelecek o vekil? Yani çünkü, aradaki bu 26 ya da 34 diyelim vekil nereden şimdi, tamamlanacak?
1: Şimdi şöyle mesela Milliyetçi Hareket Partisi 46 en basit haliyle söylüyorum.
0: Buyurun.
1: Milliyetçi
0: Buraya Hareket, da alabilir misiniz bu arada? Nasıl isterseniz.
1: Milliyetçi
0: tabii
1: Hareket
0: da.
1: Partisi'nden ayrılan, partiden uzaklaştırılan iki milletvekili var. O hala bağımsızdan mesela. Hı hı. Onların ben hayır diyeceğim.

0: diyeceklerine ihtimal vermiyorum. En basit haliyle söylüyorum bunu. Şimdi terörsüz Türkiye faktörü var. Terörsüz Türkiye'nin hayata geçirilmesi gerçekten hayati bir mesele Türkiye için. MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli meclisteki ilk grup konuşmasında aslında terörsüz Türkiye'nin önemine de işaret ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yeniden bir daha Cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğinin altını çizmesi aslında terörsüz Türkiye'ye de bir atıftır. Çünkü bundan sonraki süreçte terörsüz Türkiye'nin akıbetinin ne olacağı yönünde bir karamsarlık, bir şüphe, bir tereddüt yaşanacaksa bu Türkiye'yi Allah muhafaza felakete götürür.
1: DEM Parti'nin 56 vekili de buna destek verir mi o halde, öyle mi diyorsunuz?
0: Büyük bir ihtimal verir. Çünkü terörsüz Türkiye'nin mutlaka ve mutlaka hayata geçirilmesi Cumhur İttifakı'nın iradesiyle bu oluştu. MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin çıkışı ilan gerçekleşti ve devlet politikası haline geldi.
1: Peki.
0: Burada ciddi tereddütler yaşayan evet muhalefet
1: bu arada partileri... DEM Parti'den gelen açıklamayı da hemen paylaşayım. Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan dedi ki biz AK Parti ile seçim pazarlığı yapmıyoruz. Seçime ilişkin iş tutmuyoruz. Yani Cumhurbaşkanı hani bir pazarlık değil ya bu dedi ama ne
0: değil.
1: Evet ne de hayır.
0: Bakın şimdi MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli
1: DEM'den gelen bir tavır bu.
0: Açıklamasında şöyle bir ifadesi de oldu. Yürütmede Erdoğan, yasamada MHP, Türkiye'de Cumhur İttifakı, dünyada Türk asrı diye bir vurgu da yapıyor. Bu şu anlama geliyor, yani hatta MHP'nin parlamentoda daha da güçlü olması gerektiğini, birinci parti olması gerektiği noktasında da ifadede bulunuyor. Neticede siyasi partiler farklı alanlarda kendilerine bir takım çalışmalar da yapıyor.
1: Siz o halde diyorsunuz ki yani bu sayı bulunur. Neticede 360'a ulaşılır.
0: Çok rahatlıktan bulunur. Ama şöyle bir durum var. Eğer yeni parti bu konuda geri adım atıp ayak direme biz bu işte yokuz dediğinde bana göre Cumhuriyet Halk Partisi de bu Cumhur İttifakı'nın ya da işte bu çağrının 2028'in Nisan ayında Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olması, son kez aday olması noktasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin de olumlu yönde adım atabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor.
1: Hemen soralım, nasıl adım atar CHP?
2: Ya bu noktada CHP'nin henüz bir kararı yok. Çok net onu söyleyeyim yani. Alınmış bir karar yok ama
0: yok,
2: mevcut veriler şunu gösteriyor. Mevcut veriler Türkiye'nin yani en iyimser ihtimal Kasım 2020'de.
0: Şartlar bunu doğurabilir yani.
2: Koşullar buraya getirebilir.
0: Evet.
2: Erdoğan üzerinden çok ciddi bir üçüncü kaldı ki 2014'ü kriter alırsak dördüncü kez. Yani 2017-2018 Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini parantez içine aldığımızda dördüncü kez fiili aday olacak matematiksel olarak. Yani tartışmayı hukuki düzeyde sürdürürsek bu çok su götürür gerçekten bu tartışma ama... Ben sonuçta mevcut verilere baktığımda yani Türkiye'nin ki sonuçta iktidar blokuna yakın kaynaklar Nisan 2028'i ifade ediyor. Yani Bahçeli daha da yakın diye ifade ediyor ama.
1: Yani bu daha açıktan söylenmeye yani başlayınca CHP
2: burada
1: ne diyecek
2: çünkü,
1: mesela?
2: Ya sonuçta yani çok şey değişmez. 2028 Haziran ile 2028 Nisan'ı arasında olağanüstü bir değişiklik olmaz. Türkiye normal olarak bu koşullarda. Yani Türkiye'de çünkü şu fon krizinde de gördüğümüz gibi bir aslında devlet krizi var. Türkiye'nin seçime gitmesi lazım. Normal koşullarda. Yani Kasım'da değil, Nisan 2028'de değil, bugün gitmesi gerekiyor. Mesela bizim şöyle bir yaklaşımımız var. Ya belediyelerle ilgili yeniden Refah Partisi belediyelerini de dikkate aldığımızda gerçekten 100'e yakın belediye yer değiştirmiş durumda. Normal olarak bir sürü belediyede işte önümüzdeki günlerde göreceğiz. Mersin Büyükşehir, Yenişehir. Mezitli, Ataşehir
1: evet.
2: gibi belediyeleri dikkate aldığımızda bir sürü masa başı oyunlarıyla belediyeler el değiştiriyor. Bunun yerine
1: yani seçim
2: erken,
1: hemen
2: ya tabii erken yerel seçim yapmak Peki. lazım. Yani normal Türkiye'nin buraya gitmesi lazım. Peki. Ve bu Türkiye'yi o anlamıyla da Erdoğan'ın, Sayın Erdoğan'ın 1 Ekim'deki konuşmasını dikkate alsak. Mesela onun çizdiği çerçevede bir Türkiye olsa vallahi uzlaşılır ve seçime de gidilir. Yani Türkiye eğer gerçekten kutuplaştırıcı siyaseti terk edecekse. bir uzlaşma siyaseti
0: öne
2: çıkacaksa,
0: diyalog kapılarımız açıktır
2: çıkacaksa,
0: diyor.
1: CHP bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu uzlaşma çağrısına nasıl yanıt verdi? Biliyor ya da.
2: CHP başından

0: itibaren bir yani o anlamıyla toplumsal gerilim ve kutuplaşma yani uzlaşmadan yana. Yani geçen programda ben de vardım ama genel olarak bir genel başkanın da yaklaşımında yani o klasik söylem doğru mu söylem? Yani farklılıklarımız olacaktır. Siyasi partiler farklı olacaktır. Tartışmalarımız olacaktır. Ama
1: geçen programda ama siz Mersin'i de hatırlatmıştınız mesela. Hatta hatırlar mısınız?
2: Nerede uzlaşma olacak ama? Efendim? Şimdi bir uzlaşma nerede olacak?
0: Uzlaşma, yani uzlaşma, siyaset... uzlaşma demokraside olur. Uzlaşma yani hukukun üstünlüğünde olur. Uzlaşma şimdi, askeri müşterilerde olur.
3: Şöyle bir
0: olur.
3: Şey mesela yani. Hani şu an öyle bir şey imkanı yok ama yeni partinin adayı Sayın Ekrem İmamoğlu. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Sayın Ekrem İmamoğlu mu olacak o zaman?
0: Yok böyle bir ama bu...
3: Hayır, tercih yapma noktasında Sayın Kemal Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nu mu tercih edecek? Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı mı tercih edecek?
0: Hmm. Erdoğan olmayacak kesin ama yani.
3: O zaman İmamoğlu'nu tercih edecek.
0: İmam, böyle bir zorunluluğumuz yok ki. Cumhuriyet Halk Partisi bakın demin CHP'yi 5-6'ya böldünüz ama önümüzdeki günlerde göreceğiz.
3: Ben bölmedim.
0: Süreç ya siz değil tabii Mehmet Bey değil ama önümüzdeki günlerde göreceğiz. CHP sonuçta kurumsal bir yapı ve önümüzdeki aylarda muhalefetin yeniden CHP'de, CHP'nin o sosyolojik tabanın CHP'de buluşacağını göreceğiz, tanıklık edeceğiz. Bu anlamıyla da CHP Cumhurbaşkanlığı seçiminde mutlaka kendi adayıyla çıkacaktır. Ha, ittifak politikaları süreci nereye taşır bu ayrı bir tartışma. Ama bugünden iki aday üzerinde bir tartışma yaparsak doğru olmaz.
1: Ya yine kaldı hala ki şu soru gündemde. CHP ile Yeni Parti birlikte mi hareket edecek ya da CHP'nin Cumhur İttifakı'na yakınlaştığını mı göreceğiz?
0: Ya çok açık. CHP'nin de Yeni Parti'nin de sosyolojik tabanının refleksleri aynıdır, duyguları halen ayrıdır. Yani sonuçta partililer yani Yeni Parti diye bir partinin CHP'de CHP'yi bölerek CHP'den kopup gitmesi başka bir şey. Seçmenin sosyolojik refleksleri, sosyolojik tavrı, yansıması aynıdır. Bu anlamıyla da Cumhurbaşkanı adayında da bu iki partinin seçmen kitlesi benzer refleksler verir.
3: Ama neticede, hangi konularda neticede bir tercihe zorlanacak ama. Yani tercih yapmakta ya zorlanacak.
0: İkinci tur seçmen konuşursak başka bir şey tabii.
3: Tabii.
2: Yani ikinci tura geldiği zaman ya burada zaten anlaşmak yani anlamamız gereken şu. Necdet Sarıç'ın verdiği örnek bence tespit doğru. CHP seçmeniyle Yeni Parti seçmeni arasında öyle dağlar kadar fark değil. Yani tam tersi yani bir kol aralığı diyebiliriz. Farklı işte nüanslar var diyelim. Ama sonuçta bu seçmen bundan 3 ay öncesine kadar Erdoğan'ın yerine yeni bir cumhurbaşkanı gelsin diyen bir seçmenden bahsediyoruz. Bu şimdi uzayda değil ki bu seçmen.
1: Ya bir de
2: bu
1: şöyle seçmen değişmedi ki. Doğru. Örgüt de öyle değil mi? Yani mahallelerde birlikte kol kola aslında evet. Parti için çalışan yani insanlar. Yani yukarıda, ne kadar bölseniz de aslında yukarıda, hepsi birbirini tanıyan
3: insanlar. Kavga ediyorlar.
1: Evet ya ama yukarıda şimdi kavga ediyorlar.
3: Yani mahallelerde de kavga ediyorlar. Ama sadece yukarıda değil.
2: Yukarıda bir kavga var ama veya işte örgütler arasında bir takım sorunlar yaşanabilir ama bu seçmene nasıl yansıyacak onu düşünmek lazım. Seçmen sonuçta uzaydan gelmeyen bir seçmenden bahsediyoruz. Tabii. Ve bu seçmen diyor ki 2019'da neredeyse, 2024'te neredeyse, 2023 seçimlerinde neredeyse, 2024'te neredeyse, 2028'de de orada olacak. Yani bir şey değişmiyor onun ruh halinde. Yani ben İzmir'de işte CHP il başkanlığına hareket ediyorum veya Yeni Parti il başkanlığıyla hareket ediyorum. Ama son tahlilde geldiği noktada İzmir'in kaybedilmemesi için ortak bir adayın çıkması gerekecek. Veya bir adayda buluşulacak, seçmen buluşturacak. Tabanda olmasa bile tabanda olacak bu. Bunun başka bir kaçar yolu yok zaten.
1: Ama CHP yani, ve Yeni Parti ayrı ayrı adaylar göstermeyecek mi mesela?
2: Ya şimdi şöyle, siz yani taban dediğimiz şeyi küçümsememek lazım. Özellikle de Cumhuriyet Halk Partisi, Yeni Parti tabanını da küçümsememek lazım. O kitleyi, yani o seçmenin baskısını. Çünkü İzmir'i ikiye bölünmüş CHP ve Yeni Parti bölünerek seçime girdiği zaman ve kaybedildiği anda ve CHP ve Yeni Partililerin bir daha siyaseten o kişilerin yaşama şansı orada yok. Yani yaşama derken yani hayatlarını kaybetme anlamında
0: siyasi
2: değil.
0: Olarak.
2: Siyaseten yok. Biter. Veya işte ne bileyim daha işte Tunceli'de orada burada ne bileyim bu örneklere.
0: Daha da somutlayabilir miyim? Evet. Bakın ben Üsküdar'daki sürecin içindeydim yakından yani CHP'den AKP'ye transfer olan belediye meclis üyelerine rağmen biz Üsküdar'da Yeni Parti ile ortak tavır aldık. Çünkü
4: ama Yeni Parti bunu reddetti.
0: Yani reddetmesi, yani o basın açıklaması var. Yani komik işte bugünkü açıklamaya benzer bir şey. Basın açıklaması var, ben de oradaydım. Yani ben de doğrudan süreci işte adalarda benzer tavır aldık. Şimdi Mersin Büyükşehir'de yani partiler arasında farklılaşma olsa
2: Mersin'de,
0: da...
2: Mersin'de...

0: Vahfeşer için yürüyen
1: Mezitli'de, Yenişehir'de evet, aynı tavır alıyor.
0: Orada yani, yürüyen kadrolara bakıyorsunuz. CHP'liler de, yeni partililer de, Keski de, Diski de hepsi bir arada yürüdü.
2: Ama dün akşam Çeşme Belediye Başkanı senin ağzını yerim diye CHP ilçe başkanını fırçalıyor.
1: Üst tartışma şu tabii. Yani evet. biz bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi olarak daha sağduyulu davranıyoruz ve bizim için temel kriter şu. Halkın iradesiyle seçilmiş Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerini masa başı oyunlarında AKP'ye vermemek gerekir diye çok net tavır alıyoruz. Burada da yeni partiyle ittifak yapmak gerekiyorsa biz dün de bunu söylüyorduk, bugün de bunu söylüyoruz, yarın da bunu söyleyeceğiz. Doğru tavrın bu olduğuna inanıyoruz.
0: Ben Sayın Erdoğan'ın uzlaşma cümlesini işte 2014'te kazandığında da duydum balkon konuşmasında. İşte 2018'de kazandığında da duydum. 2023'te kazandığında da duydum.
3: Yani hayır, şu an hani
0: bunları ara ara dile getiren, bunları ara ara söyleyen ama sahadaki pratikle teori arasında çok fark olduğunu gördüğümüz bir süreç var. Yani şimdi 36 belediye başkanının tutuklu olduğu yani ve hala şafak baskınlarıyla bir operasyonların yaşandığı. Ya diyorsun ki ya tamam bu insanlar sorgulanamaz, yargılanamaz değil. Ama kardeşim ya bu adamları da bir tutuksuz yargılayın ya. Ya bir öyle bir şey yaşayalım. Bir atmosfer görelim. En azından bir sorgu, yani sorgu varsa ortada tamam soruşturulsun. Hırsızlık varsa çıkarılsın. Yolsuzluk varsa konulsun. Ama bunları da biz tutuksuz yargılayalım. Hani bu öyle değil mi? Hayır yok. Öyle değil. Hani biz işte ne bileyim bir olay yaşanıyor. Bir ay sonra savcılığa şüpheli bir şekilde giden bir eski genel başkan yardımcısı görüyoruz Adalet ve Kalkınma Partisi'nde. Diğer taraftan pat bir şey oluyor. Anında gözaltına alınan, anında sorgulanan, anında tutuklanan bir çizgi görüyoruz. Burada uzlaşma, burada işte sağduyu, hadi burada beraber hareket edelim. Türkiye'nin, Türkiye İttifakı'nı kuralım veya milli mutabakat yaratalım. Bunu nasıl yaratacaksın? Yani sözde insanları mi ikna etmek, kamuoyunu ikna etmek zorundasın.
3: Peki mesela CHP'li vekillerin geçişinin böyle bir mesaj vermesini...
4: Ben bu çağrının böyle bir hedef olduğunu düşünmüyorum Aytunç.
3: Nasıl bir hedefi olabilir? Neye itiraz ettiniz Nasibe?
4: Bu bir siyasi birliktelik çağrısı falan değil. Ayrıca yumuşama çağrısı falan da değil bu yani. Bu neden öyle anlaşılıyor ben çok kavrayamadım şimdi. Yani Cumhurbaşkanı mesela şey mi diyor? Ay partiler birleşsinler birlikte siyaset mi yapsınlar diyor.
0: Hayır,
4: Türkiye'ye dair bir takım meselelerde...
0: Uzlaşmadan bahsediyoruz.
4: Milli
0: uzlaşma.
4: Neyin
0: mutabakattan bahsediliyor.
3: Uzlaşmadan bahsediliyor.
5: Türkiye'nin önemli meselelerinde
4: uzlaşma.
0: Tamam da Türkiye'nin önemli meselelerinde şimdi tamam Pergel Ankara... Zaten evet. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ni de, yeni partiyi de, Pergel, Washington veya Brüksel dediğini duymadım ki.
1: Genel toplumsal uzlaşmada...
3: Türkiye'nin önemli meselelerinde Türkiye mutabakatı kurulmalı dedi. Ama
1: bakın geçen hafta sizin ekrana yansıttığınız o başlıkların tümü aslında önemli başlıklardı. Burada ben Aytunç Erkin'in yaklaşımına katılırım. Yani sizin sözle eylem birliğiniz olması lazım. Yani teoriyle pratiğin bir biçimde şimdi, üst üste oturması
5: tamam da,
1: lazım.
5: Tamam da şöyle bir şey.
4: Ya yoksa, öyle bir şey söyleyeyim.
1: Türkiye'de uzlaşmayalım demez yani.
5: Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın verdiği mesajları MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin Sayın Cumhurbaşkanı'ndan önce verdiği mesajlardan bağımsız olarak düşünmüyorum. Çünkü Cumhur İttifakı eşgüdümlü gidiyor. Birbirlerini tamamlayan hem mesajlar hem adımlar atılıyor. Hatta zaman zaman soruyorlar Sayın Cumhurbaşkanı ile Sayın Bahçeli bir araya geldiklerinde ne konuştular diye herkes şey yapar. Basına sızmaz, kamuoyuna sızmaz. Bir araya geliyorlar. Ben de şunu söylüyorum. Ne konuştuklarını gerçekten bilmiyoruz ama birkaç zaman sonra bunu hayatta, fiiliyatta göreceğiz diyorum. Nitekim görüyoruz da.
3: Peki.
5: Yani zaman içinde bunu görüyoruz. Hı hı. Bugün de mesela Sayın Bahçeli özellikle teröristli Türkiye vurgusu yapıyor. Türkiye'nin gelecekte işte İsrail'in işte bölgedeki yaşanan gelişmeler üzerinden Türkiye'nin daha güçlü olması, daha saflarını sıklaştırması, birlikte hareket edilmesi, bazı önemli konularda ortak karar alma, ortak duruş sergilenmesi noktasında bir vurgu yapıyor. Eğer 467 imzayla mecliste bir araya gelinebiliyorsa bu her konuda olmasa bile önemli konularda bütün siyasi partilerin yani Türkiye'nin bir araya gelebilme iradesini tekrar gösterebilmeli. Bu mesaj veriliyor.
3: Peki. Nasuhi Bey siz tam olarak neye itiraz ettiniz biraz önce?
2: Uzlaşı yok dedi.
4: Şuna itiraz ettim hala da ediyorum. Öyle bir uzlaşma çağrısı değil, bu bir yumuşama çağrısı.

0: Arası falan da
1: ama
0: değil.
1: Yani Necdet Bey de mesela dedi ki şey uzlaşırız yok. Seçime gideriz dedi. Yani baktığımız zaman Sayın Erdoğan'ın da mutabakattan yeni parti, bahsediyor. Yeni bir uzlaşı. Baktığınız zaman demin de o masada olması bir pazarlığı gösteriyor. Yani bu yeni anayasa dediğimiz aslında şimdi, Sayın Erdoğan'ın tekrar seçilmek için anayasa değişikliğini oluşturmak istediği bir gerçek. Bunu yok sayamayız. Yani bu ülkenin en önemli gündem
0: Murat
1: maddesi
0: daha,
1: anayasa
0: değil. Daha konuşmadım ki ben.
1: Siz diyorsunuz ki uzlaşı daha yok diyorsunuz ki. Ya.
0: Tamam, itiraz edeyim de lütfen.
2: Buyurun,
0: uzlaşı
2: söyleyeyim.
0: Yok. Hayır uzlaşı yok. Niye uzlaşı yok? Hani hem Aytunç Erkin'in hem Necdet Bey'in söylediklerinde ifade ettikleri anlamda bir uzlaşı yok. 467 meselesi bir uzlaşıdır mesela. Anayasada bir uzlaşma olacak mı onu göreceğiz. Ya da mesela Mekke İttifakı ile ilgili bir durum olacak, orada bir uzlaşma olacak mı olmayacak mı göreceğiz. Yoksa bu siyasi partilerin kimliklerini, ideolojilerini, siyasi inşa faaliyetlerini bir kenara bırakıp kol kola geleceği gibi bir şey değil ki. Bu ne zaman olmuş ki Cumhurbaşkanı böyle bir çağrıda bulunsun? Ya Cumhurbaşkanı söylemi başka, yani şunu mu söylüyor Cumhurbaşkanı? Anlaşalım, kol kola girelim, hep birlikte hayat bayramı olsa tadında yürüyelim mi? Şöyle bir şey yok.
2: Neyi söylüyor peki tam
0: siyasi
2: olarak
0: Mesut
3: Bey? Şuna cevap verebilir misiniz? Doğru öyle demiyor ama kutuplaşma değil mutabakat diyor. Ne anlama geliyor bu?
0: Kutuplaşma değil mutabakat. O metni defalarca... Ha bir dakika söyleyeyim Necdet abi ben size onu. Tabii. Mesela cephe siyasetiyle ilgili söyledikleri de. Yani muhalefete bulunduğu öneriler. Mesela cephe siyaseti yapmayın. Sadece iktidar karşıtı üzerinden bir takım siyasi argümanlar üretmeyin dediğinde siyaseti bırakın benimle beraber siyaset yapın mı diyor.
3: Ya, hayır,
0: sizin uzlaşmadan anladığınızı ben gerçekten anlamadığım zaten için soruyorum. Ama... tamam. O zaman şöyle diyelim. Türkiye'nin temel meseleleri diyelim ki Mekke İttifakı ile ilgili bir oylama olacak. Diyelim ki işte Libya ile ilgili bir tezkere meselesi olacak. Bunlarla ilgili hani Aytunç söyledi biraz çok fazla uca çekerek söyledi ama hani yeni partinin de Washington'dan yönetilmesi falan öyle bir şey söylemiyor kimse ama yeni partiyle AK Parti'nin Türkiye'nin temel güvenlik meselelerinde aynı yerde olup olamayacağını henüz bilmiyoruz. Test edilmedi bu. Bu başka bir şey. Buralarda bir uzlaşmaya, buralarda bir ittifaka, Türkiye merkezli bir siyasete çağırıyor. Ondan sonra herkes kendi tonunda, ideolojisinde, hayata yaklaşımında, ekonomik görüşünde ne isterse onu yapar zaten. Ama uzlaşma, sizin söylediğiniz manada bir uzlaşma çağrısı Cumhurbaşkanı'nın metninde bence yok. Peki. Yani bunu daha fazla da tartışabiliriz eğer dilerseniz.
2: Şu biraz önce meclisten bahsediyorduk ya, hani şöyle bir toparlayacak olursak aslında işte aramızda bir CHP'li var. Dedi ki bizim şu an 360 milletvekilini bulmak için seçimlerin yenilenmesi konusunda net bir tavrımız yok. Doğru anladım değil mi Necdet Bey? CHP'nin aslında net bir tavrı yok. Erken seçim istiyor. Biraz önce Necdet Bey de dedi ki hatta hemen olsun seçim, hemen olmalı evet dedi. Erdoğan'a özel meclis kararına destek yok. Ve her parlamenter sistemi hala savunuyor musunuz tabii, Necdet Bey? CHP'nin savunduğu
3: en
2: şey bu.
3: En önemli tezlerimizden biri o.
2: Peki. MHP'nin duruşuna bir bakalım. 2028'de seçimlerin yenilenmesine açık çağrı. Biraz önce Mehmet Bey de dedi. Hatta tarih bile belli. Evet. Nisan'da ve yine açık destek veriyor Cumhurbaşkanı Erdoğan seçilmesine. Biraz önce aktardık. MHP lideri Devlet Bahçeli diyor ki üçüncü kez olmalı. Hatta gerekli şeklinde bir açıklaması evet, evet var. Ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde devamı noktasında da önemli olduğunu vurguluyor. Gelelim yeni partiye. Az önce aktardım. Yeni partiden de Özgür Özel'in bugünkü açıklamasını. O da diyor ki bir hafta öncesine getirirlerse biz yokuz. Yani ya şimdi getirin ya da bir hafta öncesine gelen seçimin bir anlamı yoktur şeklinde tepki gösteriyor. Süreçte göreceğiz bakalım neler yaşanacak.
0: Bir şey ekleyebilir miyim Kübra?
2: Buyurun.
0: Buraya bir şey ekleyebilir miyim? Şimdi bakın yeni partinin tavrı da Cumhuriyet Halk Partisi gibi belli değil aslında. Yani burada son hafta meselesiyle ilgili söylediği Nisan 2028 ile ilgili hem Sayın Devlet Bahçeli'nin hem de Mehmet Uçum'un hani saat farkı yok diye eşleştirdikleri beyanlardan bahsediyor. Fakat mesela 2027'nin sonunda diyelim ki Ekim'inde Kasım'ında bir seçim tarihine Özgür Özel hayır Cumhurbaşkanı aday olacağı için ben herhangi bir şekilde parlamentonun yenilenmesine gitmem mi diyecek? Memleketin ana muhalefet partisi seçimden mi kaçacak? Yani bu zamanlamayla
2: değişebilecek
0: tavırlar. Ama
2: dediğiniz 2027'de olursa evet der diyorsunuz. 2028 16 Nisan'ında olmasına
0: bunun tamamen parti hayır mı? Bunun tamamen konuşmaya kapalı olduğunu kim söylüyor ki?
2: Yani,
0: yani bu 2028 Nisan deyince 2028 Nisan'da mı olacak bu mesela? Yani daha öncesinde mesela 27'nin Ekim'inde, Kasım'ında konuşulabilecek bir seçimden söz edemez miyiz? Öyle olduğu takdirde bu parlamentoda çok büyük bir çoğunluk muhalefet de seçimden kaçtı dedirmemek için en azından. Cumhuriyet Halk Partisi memleket bir an önce seçime gitsin diye DEM Parti kendi argümanlarıyla bu seçim kararına destek verebilir.
2: Siz bunu muhtemel olarak görüyorsunuz o halde 2027'de olmasını ağırlıklı olarak...

0: Tahmininizde önde 2027 mi 2028 mi diye soruldu.
1: Şimdi bütün seçenekler kapanmış ve 2028'in Nisan ayında olacak diye konuşacaksak ben buna elbette itiraz ederim. Elbette başka seçenekler de olabilir. Yani bunların her biri mümkün.
2: Nasıl bir haklı yani. Yani
1: diğer yandan da şunu söyleyeyim.
3: Öyle hayır evet. Resmi bir açıklamayı evet. Şey olarak evet. Resmi bir seçim şu tarihte illa olacak diye bir kayıt yok.
1: Değil tabii ki.
0: Burada Devlet Bahçeli'nin bir önerisi var 16 Nisan yani. 2028'de olsun diye aslında. Yine Mehmet Uçum'un da yine Nisan ayına vurgusu vardı. Evet.
3: Yani Cumhur İttifakı bu noktada seçimlerin ortalama Nisan ayında yapılması yönünde. Yani
0: fakat ekonomi, 2027'de de neden olmasın deniyor.
4: Ekonomiyi düzeltmeden seçime gitme durumları yok. Ya bu bir gerçeklik yani. Bu, tamam her şey güzel. Terörsüz Türkiye, yeni anayasa tartışması, bölgesel anlamdaki işte liderlik vesaire veya uluslararası çalışmalar, savunma sanayi ama esas konulardan biri de ekonomi. Ekonominin de düzelmesi konusunda ciddi bir şekilde çalışmak zorundalar. Ve bu süreçte 2027'de elbette, yetmeyeceğini elbette, düşünüyorum
1: bu da,
4: ben.
1: Bu da ana bir dinamik bence de.
0: Ne zamana gider dediniz?
1: Bence de bu 2020, da ana bir dinamik. Bu...
0: Ekonomi evet. Buyurun Aytuş Bey'sin tahmini.
4: 2027'de bunun düzelebileceği şey yok. 2028'e kadar anca toparlanma ihtimalini görüyorum. Yani veya varsa başarabilirlerse. Yani bu şekilde bir seçime gitmeyi zaten... Adalet ve Kalkınma Partisi istemez veya Cumhur İttifakı istemez şu anda.
0: Peki o gün geldiğinde o halde biraz önce Nasuhi Bey'in söylediği gibi muhalefet şunu mu diyecek? Yahu seçimden kaçıyormuş gibi görünmemek için evet diyeceğiz ve 360 bulunacak yani. Günün sonunda buna mı varacağız mesela? Evet. Şöyle hemen
4: aynen
0: evet
4: diyor Aytuş
0: Bey. Fakat ve sizin yorumunuzda öyle mi olur? Hemen kısaca olacak. Bir cevap alayım kısa bir ara vereceğiz.
3: Aynen öyle olacak diyor.
0: Aynen öyle olacak diyor.
4: Aynen öyle.
0: Yani sonuçta yani 360 kolay bulunur
4: o halde. Pardon buyurun. Murat Bey çok özür dilerim. DEM. Ya istediği kadar şöyle desin, böyle desin. DEM buna destek verecek. Verecek. Ya bunun başka bir açıklaması
0: şu
4: yok.
0: An DEM şu anda hayır demedi.
4: DEM yani şu evet anda de DEM yok. Şu anda Cumhur İttifakı'nın gizli ortağıdır. Şu an açık değildir ama ortağıdır. Bunda görelim artık yani bu kadar da değil yani. Aklımızda alay edilmesin artık. Tamam biz biliyoruz yani şu anda görüyoruz görüşmeleri, paylaşımları, tartışmaları. Ya burada bir sıkıntı yok ayrıca olabilir de. DEM bu ülkenin bir partisi sonuçta. Öyle değil mi? Yani terörsüz Türkiye, PKK silahları bırakmıştır, bitti
3: yani.
4: Artık.
3: Yani ortak değiller bence.
4: Ortak değiller de destek diyelim. Destek olacaktır yani diyelim.
3: Ortak dediğin zaman...
4: tamam, Mehmet abi öyle boynunu bükerek de ortak değil değilim diye ben tamam diyorum o zaman abi.
1: Bence bunu da bilmiyoruz.
0: Öyle
1: bunu
0: mi?
1: Da bilmiyoruz. Yani DEM Parti'nin destek olacağını nereden biliyoruz? Evet, evet.
4: Ya bakalım.
1: Bu ben çok erken
4: öngörü konuşmalar diyelim
1: olarak
4: yani.
1: Görüyorum.
4: Öngörü olarak.
1: Evet, DEM göreceğiz bunu.
3: İçinde de farklı şeyler tabii, olabilir
1: tabii, elbette
3: mesela.
1: Ya benim söylediklerim de öngörü zaten Aytunç. Yani ben de başka
3: ya
1: bir şey söyleyeyim.
3: Ya burada kimse net olarak evet. Zaten mesela, bir şey söylemesi
0: elbette,
3: imkansız.
0: Elbette.
3: Neticede kararı şimdi sürekli her seçimi MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli telaffuz ettiği için.
0: Böyle bir alışkanlığı.
3: Böyle bir gelenek oluşmuş. Herkeste de böyle bir kanaat var. Sayın Bahçeli eğer tarih verdiyse bu tarihte peki. Seçimler olacak şeklinde bir yaklaşım var.
2: Durumunuzu ediyorsun 16 insana göre ayarlayın.
4: Hayır Sayın Erdoğan da sonuçta seçimin yani yenilenmesi konusunda ısrarlı ve öyle bir şey yok. Yani, o da zaten ya diyor ki yani seçim süreci zamanında yapılacak.
3: Adayını ilan etti.
0: Evet.
3: Bu bir gerçek artık.
0: Hadi muhalefet de mi ilan etsin diyorsunuz?
3: Yani adayın, benim adayım Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır.
2: Yeni de değil ama epey oldu ilan edildi.
3: Evet. Bir dönem daha diyor. Yani 5 yıllık süreyle diyor. Bunun diyor zaruri olduğunu, ülke için önemli olduğunu ve bu konuda bir mutabakatın sağlanması gerektiği, ülke için mutabakatın sağlanması gerektiği, tecrübeyi de göz önünde bulundurarak böyle bir çağrıda bulundu.
0: Peki. Şimdi bir virgül koyalım efendim. Kısa bir ara vereceğiz. Birazdan Mersin'de, Mezitli'de, Yenişehir'de, Ataşehir'de, Eyüp Sultan'da seçim var. Bunları da konuşacağız. Biz acaba neler bekliyor diye. Çok kısa bir aramız var. 3 dakika sonra devam edeceğiz.

Sadece sevmek yetmez. Emek vermek de gerek. Tohumu ekmek, onu toprağa savurmak değildir sadece. Bakmak gerek. Uzaktan bakmak olur mu hiç? Gözünden bile sakınmak gerek. Tohumun çağrısını, rüzgarın şarkısını, güneşin selamını, suyun niyetini duymak gerek. Duymak da değil sadece, hissetmek gerek. Bakmak, görmek,

0: duymak, hissetmek de yetmez. Hakkını vermek gerek. Zordur nohudun yeşermesi, fasulyenin büyümesi, mercimeğin hasadı. Tanede saklı sırrı bilmek gerek. Biz sırrını bilir, hakkını veririz. Sofralarımızdan bakliyatı eksik etmeyiz. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı.
1: Ve Türkiye'nin nabzı devam ediyor efendim. Önümüzdeki hafta 5 belediyede de daha seçim var. Neden böyle hemen aktaralım. Aslında son bir haftada 5 belediye başkanı ve başkan vekili görevden uzaklaştırıldı. Bunun neticesinde de seçim yapmak icap ediyor. Hangi belediyeler bunlar? Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer görevden uzaklaştırılmıştı. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncel, Eyüp Sultan Belediye Başkanı İstanbul'dan Mithat Bülent Özmen ve Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş. İşte bu isimler görevden uzaklaştırıldı ve neticesinde de seçim yapmak icap ediyor. Şimdi açıklamalar şu yönde: hangi günlerde olacak seçim? 10 Ekim'de biz Ataşehir ve Eyüp Sultan'daki seçimi takip edeceğiz. 12 Ekim'de Yenişehir ve Mezitli ilçelerini ve 13 Ekim'de de Mersin Büyükşehir'deki seçimleri takip edeceğiz. Peki muhtemel senaryolar neler olabilir?
2: 15 Ekim'de de Belediyeler Birliği seçimi olacak.
1: Çünkü Vahap Seçer Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı'ydı. Aytunç Bey de hatırlatıyor. Dolayısıyla bunun neticesinde 15 Ekim'de de Vahap Seçer artık Türkiye Belediyeler Birliği'nde olamayacağı için orada da bir seçim olacak. Pekala, bir bakalım meclis aritmetiğine. Şöyle önce bir Mersin'de başlayalım. Mersin'de durum nedir? Ardından Ataşehir'e bakalım. Çünkü Ataşehir özellikle hakikaten böyle dengede gidiyor. Bugün de mesela bir Ataşehir'in belediye meclis üyesi yine CHP'den istifa etti. Bugün aslında İstanbul'da ilçelerde pek çoğunda meclis vardı efendim. İlçe belediye meclisleri toplandı ve bir isim de istifa etti. Şimdi ona geleceğim. Gelin bir Mersin'e önce bakalım. 46 sandalyesi var CHP'nin, MHP'nin 18 sandalyesi, AK Parti'nin 6 sandalyesi, DEM Parti'den 4 isim, İYİ Parti'den 4 isim ve bir bağımsız meclis üyesi var Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde. Bu 46 meclis üyesi CHP'li, CHP'li mi? Aralarında yeni partililer de var mı Necdet Bey?
3: Yeni partililer de var.
1: Kaç tanedir?
3: Yani sayıyı tam bilemeyeceğim ama yeni partililer de var, ama şu anda Mersin'de ortak davranma kararı var. Yani Vahap Seçer'e yönelik ortak bir sahiplenme var. Ben bu seçimde de, yani yapılacak Büyükşehir Belediyesi seçiminde de ortak davranılacağını biliyorum. Şu anda partimizin yerel yönetimlerinden de sorumlu olan Genel Başkanımız Müslüm Sarı şu anda orada.
1: Ortak sahiplenmeyi Üsküdar ve adalarda da mesela dile getirmiştiniz ama orada sonuç
3: orada da,
1: farklı
3: orada
1: oldu.
3: Orada da şöyle, oralarda da aslında ortak davranıldı. Yani farklı açıklamalar olsa da ortak davranıldı. Oradaki sorun şu: yani belediye meclis aritmetiği niye değişiyor? Belediye meclis üyeliği aritmetiği niye değişiyor? Çünkü yani bir takım isimler AKP'ye geçiyorlar. Bağımsız kalanlar da taktiksel olarak bağımsız kalıyorlar, sonra AKP'ye oy veriyorlar. Yani bu doğru bir iş değil gerçekten. Türkiye yararına bir durum yok. Yani Mersin'de sonuçta halkın iradesi Vahap Seçer dedi. Yani siz Vahap Seçer'le ilgili soruşturma yapabilirsiniz. Vahap Seçer yargılanabilir. Ama yani sonuçta buradaki temel kriter bir tutuksuz yargılamadır ve burada masa başı oyunlarından vazgeçmek lazım. Bakın, bu saydıklarınızın tümünde masa başı var. Yani Cumhur İttifakı'nın en önemli vurguladığı işlerden bir tanesi neydi? Sabah akşam bize milli irade diyorlardı. Milli irade kardeşim bu. Sandıkta CHP kazanmış. Siz masa başı oyunlarıyla, bakın Adalar tipik örnek ya. Adalar'da 12 meclis üyesi vardı. 12 meclis üyesinin iki tanesi tutuklandı, tutuklandığı için oy kullanamadı. Sonra iki kişiyi daha gözaltına aldılar. Sonra AKP'ye transfer oldu 2-3 kişi. Bu gerçekten AKP'ye de yarayan bir iş değil. Yani millet iradesine saygısızlık ama Türkiye siyaseti açısından da yanlış bir iş. Ve bu transferlerden dolayı masa başı oyunlarıyla şeyi değişiyor. Meclis başkan, belediye başkanları değişiyor. Bu saydıklarınızın tümünde benzer bir tablo var ve tümündeki ortak özellik şu: CHP bir biçimde ister ittifak ister ittifak dışı girmiş ve kazanmış. Normal olarak halkın iradesi şunun olması lazım ya. Ya bu transferler, bakın emin olun, yalnızca CHP ya da şu anki diğer partiyi mutsuz etmiyor. seçmeni mutsuz ediyor ama ben eminim AKP ve MHP seçmeni de bundan hoşnut değildir.
1: Öyle mi? MHP seçmeni mesela bundan hoşnut değil mi Mehmet Bey? Bu ağır bir eleştiri var aslında Necdet Bey'den bu transferlere yani, yönelik.
3: Evet, ben hoşnut olmadığını ama düşünüyorum şöyle, seçmeni.
4: Transferler, MHP zaten sıcak bakmıyor transferlere. Evet. Ve MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli bütün transferleri kapattı. Milletvekili olsun, belediye başkanı olsun, partisine gelmek isteyenlere asla müsaade etmedi bugüne kadar.
1: Orada bir prensip var aslında.

0: Bence bütün siyasi partiler de böyle bir duruşu sergilemesinde yarar var. Yani aslında daha öncesinden de ifade etmiştim. MHP'nin bu konuda bir çalışması vardı. Siyasi etik ve ahlak yasası şeklinde. Bu şemsiye altında bunların da düşünülerek aslında yeni bir düzenleme yapılmasında yarar var diye düşünüyorum. Ama şimdi sürekli bu geçişlerle ilgili olarak meclis üyeleri mesela kendiliğinden Sayın Genel Başkan Yardımcısı da söylüyor. AK Parti'ye geçiyor ya da destek veriyor. Hı hı. Şimdi durduk yere niye destek veriyor? Hani bunu bence sorgulanması gereken hem Cumhuriyet Halk Partililerin hem yeni partililerin ya biz nerede hata yaptık? Nerede yanlış yaptık ki? Bu insanlar bizden ayrılıp başka yere gidiyor.
1: Siz biraz önce Cemil Tugay'dan bahsederken
0: evet.
1: Hani niye tutulamadı? Çünkü bu kargaşa kaosun içinde kalmak istemedi şeklinde bir yorum yapmıştınız.
0: Şimdi sadece,
1: benzer bir yorumu mu yapıyorsunuz yani
0: hayır,
1: meclis üyeleri içinde?
0: Şöyle genelde ortak eleştiri yani eleştirdikleri nokta şu. İktidar operasyon yapıyor, korkuyorlar. İşte ben de yanmayayım diye AK Parti'ye geçiyorlar. Şimdi eğer hani durduk yere bir yere operasyon yapılmaz. Hani ateş yanmayan yerden duman çıkmaz.
2: Kendine güvenen isim niye tehdide boyun eğsin? Yani ben CHP meclis üyesiyim. Ya benim
0: tam
2: yok,
0: da bunu
2: yani
0: demek
2: yolsuzluğa
0: istiyorum.
2: Bulaşmamışsam,
0: benim
2: para bulma
0: söylemek
2: yoksa
0: istediğimi
2: niye değiştireyim kardeşim ya?
0: Necdet Bey söylüyor işte. Burada bence tercih yapılan yani meclis üyelerinden, belediye başkanlarından aday gösterilen tercih yapılmaktayken hata yapıldı. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir aidiyet hissediyorsa Necdet Bey nereden baksam birkaç yıldır beraber program da yaptık.
2: Yok, yaptık.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nden hiç ayrılmadı. Ayrılabilirdi. Siyaset yapıyor nihayetinde. Başka alanlarda siyaset yapma deneyebilirdi. Bekledi Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu anda siyaset yapıyor. Genel Başkan Yardımcısı.
1: Anlıyorum ama mesela Foça Belediye Başkanı yani herhalde 25 yıldır falan CHP'li. Yani hani böyle çok kökten CHP'li olan isimlerin de biz AK Parti'ye geçtiğini gördük. Hani sadece sonradan aslında CHP'ye katılanlar
2: değil. Sonradan meselesi değil ama oradaki temel şey şu. Bakın ilkesel baksak. Yani mesela diyelim ki Foça Belediye Başkanı hangi öz eleştiri yaptı? Mesela şunu söylese ben bunu da anlarım. Ya ben 25 yıldır CHP'de siyaset yapıyordum. Şu yanlışlardan dolayı. Bu yanlışı fark ettim. Öz eleştiri yapıyorum. AKP'nin siyasetinde bu kadar doğru dese yani böyle bir açıklama bile yok. Bakın bu kadar belediye 400'e yakın belediye meclis üyesiye ya, parti değiştirmiş. Ya bir tane öz eleştiri yapılsa anlayacağım yani. Tesadüf olamaz bu.
1: Şimdi
2: o yüzden yanlış. Türkiye'de çok özür diliyorum. Bu Türkiye'deki demokrasiye de katkı değil. Türkiye'deki siyasi etiğe de katkı değil. Emin olun, bakın bu süreç, Türkiye siyasal tarihinde ilk kez böyle bir şey oluyor. Bu kadar yaygın. Yoksa biz şeyleri biliriz, milletvekili transferlerini biliriz, hükümet kurulmalarını da biliriz. Yani oralara dönüp o bunlar yoktu demiyorum ama Türkiye siyasal tarihinde, yani 103 yıllık tarihte, Cumhuriyet tarihinde, hadi 46'dan başlatalım. 46'dan bu yana bu ölçüde bir şey yok. Ve bu, emin olun Türkiye'nin yararına bir şey değil. Yani ortada ilkesizlik var, çürüme var. Gerçekten siyasi etiğe, siyasi alaka aykırı bir durum var. Bunun Türkiye'ye kazancı olmaz.
1: Öyle mi Nasuhi Bey? Ne dersiniz bu eleştiriye?
3: Ya şimdi Mersin özelinde bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki Vahap Seçer'in Büyükşehir Belediye Başkanı olurken aldığı oya da bakarak, yani seçmendeki karşılığına da bakarak aslında fevkalade olumlu şeyler de söyleniyor, söylendi de bugüne kadar. Benim de Mersin'de bazı saha çalışmalarında bulunduğum için böyle bir gözlemim var elbette. Ama tabii bu yargılanmazlık ya da herhangi bir şekilde bir suç isnadı olamaz, iddia edilemez anlamına elbette gelmiyor. Şimdi bu yargılama süreçlerinin tümüyle seçmen sosyolojisini etkileyeceğini, değiştireceğini herhalde hiç kimse düşünmüyordur. Yani bu farklı bir şey ama somut olarak seçmenin karşısına yapılıp edilenlerle ilgili bir tablo çıktığı takdirde seçmen orayı terk edip iki tercihte bulunabilir. Ya kendi partisine yani böyle bir belediye başkanına, böyle bir herhangi bir belediye meclis üyesine ben oy verdim ama mevcut tablosu bu. Yani kriminal bir takım meseleler var. Dolayısıyla benim karşıma bununla değil de başka birisiyle mi gelecek?

0: Kiminle geleceksin sorusunu sorar. Bu partisinde kalmak istediğini gösterir sosyolojik olarak. Oradan ayrılmama niyetini gösterir. Ama diğer yandan bunların ciddi küskünlükler, kırgınlıklar yaratabildiğini de görüyoruz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi değil artık bunların önemli bölümünün yani yeni parti tarafında olduğunu biliyoruz ama Mersin özelinde CHP üzerinden konuşmak gerekiyor. Orada nasıl bir muhasebe yapılacak onu bir görmek lazım. Dava süreciyle ilgili daha çok fazla bilgiye vakıf değilim ben. Hani çok taze bir konu elbette onu söyleyebilirim. Ama şunun altını tekrar çiziyorum. Hani vaktimiz daraldığı için belki kısa tutmuş olayım. Yani şu anda Türkiye'deki bu yargısal süreçler, belediyeler üzerindeki yargısal süreçler, yani topyekün geçişler, partilerden kopuşlar yaratır diye bir beklenti içinde olan varsa ben böyle bir şey görmüyorum. Ama burada yaralayan, bereleyen, güven kıran, kopuşlar da yaşatan şeyler var, etkiler var. Bunu da görmek lazım. Yani şimdi Ekrem İmamoğlu ilk gözaltına alınıp daha sonra tutuklandığındaki tabloyla bugünkü tabloyu aynı yere yan yana koyabilir miyiz? Yani Yeni Parti ve Özgür Özel bile artık ona sahip çıkmakta güçlük yaşıyor. Yani bunu da ayrıca tartışabiliriz ama dolayısıyla meselenin hangi noktaya geleceği, yani yargısal süreçlerin, ortaya çıkacak ifadelerin, iddiaların biraz daha somutlaşmasıyla bazı şeyler söyleyebiliriz. Ama Mersin özelinde siyasi tabloyu köklü olarak değiştirecek bir durum mudur? Ben tanıdığım Mersin, yani bildiğim Mersin üzerinden öyle bir şey olacağını düşünmüyorum.
1: Peki, bu arada zaten sayılar da bize 46 sandalye. Necdet Bey diyor ki biz yeni partilerle birlikte hareket edeceğiz. Bir problem buradan çıkmaz. Dolayısıyla biz CHP'li bir belediye başkan vekilini görürüz. Seçimde ne zamanda efendim? Seçim hatırlatalım. 13 Ekim'de. Şimdi dönelim Ataşehir'e, İstanbul'a. 13'ünde. Ataşehir'de AK Parti'ye mi geçiyor diye soruyoruz aslında. Çünkü şöyle, meclisteki güncel duruma göre CHP'den 18 üye, AK Parti'den 16 üye, MHP'den 2 üye, bağımsızda 1 üye var. Şimdi bu bağımsız üye Ekrem Köse bugün Ataşehir Belediye Meclisi'nde meclis toplandı efendim. Ve o sırada bir istifa metni okundu. Ekrem Köse CHP'den istifa ettiğini söyledi. Bu durumda ne oldu işte artık? Gördüğünüz gibi işte bir kişi de oraya gidince böyle başa baş bir durum söz konusu. Ne dersiniz Sahabi, Ataşehir'de nasıl bir seçim göreceğiz? Nasıl bir seçim sonucuyla karşı karşıya kalırız?
2: Ataşehir'de başa baştan ziyade Milliyetçi Hareket Partisi'ni tabii eklemişsiniz alt tarafa. Cumhur İttifakı'nın çoğunlukta olduğu bir tablo söz konusu. Ben daha önce de ifade ettim. Ataşehir Belediyesi kurulduğu günden bu yana Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yönetilen bir belediye. Dolayısıyla kronolojik olarak yaşanan gelişmeleri göz önünde bulundurduğumuzda şu anda Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu bulunmasına rağmen Ataşehir Belediyesi'nde yani Cumhur İttifakı'nın bir belediye meclisinde yapılacak seçimle beraber belediye başkan vekilini çıkarması açıkçası yani siyasi tablo açısından belki 2029'a kadar AK Parti'nin Ataşehir'de yerel yönetim performansını göstermesi gibi bir sonucu doğurabilir. Ama bunun az önce burada ifade edilen çekinceler doğrultusunda halka izahati konusunda çok olumlu bir tablo oluşturmayacağı düşüncesindeyim. Bu benim şahsi görüşüm. Tabii ki de AK Parti bu işin...
1: Neden öyle olur? Neden olumlu şekilde algılanmaz? Daha önceki örnekleri de var mesela. İşte Üsküdar örneği var, Adalar örneği var.
2: Ya Üsküdar örneği şöyle bir
1: örnek. Arada dediğiniz gibi 18-18 aslında bir bağımsız üye var şu an Ekrem Köse. Dolayısıyla o bağımsız üye eğer Cumhur İttifakı'na destek verirse 19-18 olmuş oluyor.
2: Üsküdar örneği şöyle bir örnek. Üsküdar örneği daha evvel AK Parti'nin biliyorsunuz meclis üyelerinden 3'ü Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmişti. Dolayısıyla Üsküdar geçişken bir yapıya sahip ve oy farkının çok az olduğu bir ilçe. Dolayısıyla daha evvelden AK Parti kaybettiği 3 üyelik denklemi 4 üyeyi kendi bünyesine katmak suretiyle dengeledi. Ve ortaya çıkan tablo aslında birinci seçimde AK Parti'nin zaferiyle sonuçlanmıştı. Baktığınız zaman 31 Mart yerel seçimlerinde çok büyük bir makas farkının olmadığı, özellikle çok affedersiniz ama Üsküdar gibi manevi havanın çok yoğun olduğu bir beldenin, çok özür dilerim, twerk danslarıyla, acayip acayip böyle ihalelerle, şunlarla bunlarla denk gündeme gelmesi. Özellikle bakın bugün Maltepe'de bir ev yıkıldı. Üsküdar 2024-31 Mart seçimlerinden bu yana kentsel dönüşümün en çok yavaşladığı ilçeler arasında baş sıralarda geliyor. Dolayısıyla argümantasyon noktasında, hatta geçtiğimiz günlerde bir tane video izledim. 2018 yılında AK Parti Belediyesi bir bilim üssü inşa etmiş. bugünün parasıyla

0: Nereden baksanız 5-6 milyara mal olabilecek. Gençler oraya gittiğinde kodlamadan robotiğe kadar, uzay bilimlerine kadar, astronomiye kadar meraklarını giderebilsinler diye. Şimdi teslim aldıklarında 2 yılda sular içerisinde kalmış, çatısı akan bir uzay üssünden bahsediyoruz. İçindeki cihazlar bozulmuş.
1: Şimdi siz
0: Şimdi
1: Üsküdar ve
0: şuraya
1: Ataşehir'i şundan dolayı mı ayırıyorsunuz birbirinden? Üsküdar zaten AK Parti'deydi yıllardır, Ataşehir ama değildi. Bunun için vatandaş nezdinde
0: yani
1: farklı mı olur? Bu
0: orada
1: mu?
0: bir hani tenakuzdan bahsetme noktasında belki ilerleyen günlerde, ya ben bunu şu şerhi de düşerek söylüyorum. Bu benim oturduğum yerden bir vatandaş olarak, bir Tahsin Karagöz olarak sırtında küfe olmayan, siyasi bedelleri hesaplamayan bir şahıs olarak söylüyorum. Ama AK Parti'nin kurmayları bu işin artısını, eksisini, getirisini, götürüsünü elbette ki hesaplayacaklardır. Bu işin maliyetini, kazancını hesaplayacaklardır. Ama benim şu anda oturduğum yerden gördüğüm kadarıyla hani Üsküdar'la Ataşehir'i, ne bileyim Eyüp Sultan'la Ataşehir'i yan yana koyduğumuz zaman benim açımdan böyle bir tablo ortaya
1: Orada Eyüp
0: çıkıyor.
1: Sultan'da mesela CHP'li meclis üyeleri yine oldukça fazla.
2: Tabii,
1: Böyle bir denge yok aslında.
2: Orada da şöyle, ben Üsküdar'da oturuyorum. Üsküdar'da bir 8-9 yıldır Üsküdar'da oturuyorum. Yani Üsküdar'da Taha Bey'in çizdiği bir aslında resim var. Bu resim doğru değil. Yani sanki Üsküdar çok böyle daha muhafazakarların
0: ondan bahsetmedim hocam.
2: Ya
0: yani
2: ama bakın
0: Üsküdar'da
1: yıllardır AK Parti ile yönetilmesinden bahsetti. Ben öyle anladım.
2: Ya ben şimdi
1: hani
2: yine de baktım.
1: Bir CHP ile yönetilmek bakın, farklı bir şey, yıllardır AK Parti ile yönetilmek.
2: Sinemanın 157 yıl.
3: İstanbul'da yıllarca AK Parti yönetti.
2: 25 yıl.
3: Refah Partisi döneminden böyle yönetilmedi mi?
2: Yani 157 bin oy almış. Bakın sinemanın, Sinem Denetaş 157 bin oy almış. %49, %50, %49.8, %50. Hilmi Türkan Bey,
0: Türkmen
2: Bey %43 oy almış. Yani arada yaklaşık 25 bin bir oy farkı var. Yani kaldı ki işin matematiği ayrı bir
0: AK
2: şey ama.
0: AK Parti'nin standart yani seçmen sayısı 45.
2: CHP seçmeni açısından, yani CHP seçmenin ötesinde. Yani çünkü yerel seçimlerde yalnızca CHP seçmeni diye konuşsak da yanlış ifade ya da yalnızca AKP seçmeni diye. Şimdi burada sonuçta tercihini CHP'nin aday gösterdiği Sinem Detataş'tan yana koymuş. Oradaki tabloyu biliyorum ben. Yani pazarlıkları tanıklık ettim. 4 kişi de değil. Yani tutuklananlarla birlikte toplam 8 belediye meclis üyesi yer değiştirdi.
1: Ataşehir AK Parti'ye geçer mi sorusu gündemde. Çünkü dediğim gibi aslında 18'de bir de bağımsız meclis üyesi var ve seçim olacak. Ne dersiniz, geçecek mi AK Parti'ye?
4: Burada temel sorun aslında AK Parti'nin burayı alır mı almaz mı mevzusunun aslında Türkiye'de mikro düzeyde olan bir sorun değil bu. Makro boyutta bu ülkenin temel sorunu haline geldiğini görüyoruz. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Türkiye'deki seçmenin %62'si belediyelerin el değişmesinden rahatsız. AK Parti'ye oy verenlerin...
1: Böyle bir anket mi yaptınız?
4: AK Parti'ye oy veren...
1: %62'si rahatsızız diyor.
4: Aynen. AK Parti'ye oy verenlerin %20'ye yakını. MHP'ye oy verenlerde %35 oranında daha yüksek olduğu görülüyor. Şimdi bir tepki var. Sayın Erdoğan'ın bu tepkilere rağmen bu süreci yönettiğini görüyoruz. Bakın, Türkiye'deki yönetim biçimi vardır. Birisi merkezi idare, ikincisi yerel idare. Yerel idarenin %64'ünü beğenelim ya da beğenmeyelim. Özgür Özel 31 Mart 2024 seçimlerinde bu ülkenin nüfusunun %64'ünü yöneten bir kadroyla belediyeleri aldı. Ama günün sonunda baktığımız zaman %64'ten bu oran CHP'nin %25'lere kadar düştüğünü görüyoruz. Yani ülke nüfusunun neredeyse 3 kişiden ikisini CHP'li yönetirken şu an her 3 kişiden birini yönetiyor olarak ifade edelim. Muhalefetteki bir güvensizlik oranının arttığını da ifade etmek lazım. Türkiye'deki seçmenin %57'si muhalefete güvenmediğini, ülkeyi yönetebilecek durumda olmadığını ifade ediyor. Şimdi bunları bir araya getirdiğimizde iktidar aslında bir alanda sıyrılabileceğini ve bu süreci yönetebileceğini ifade ediyor. Bir yandan da bu işi gölgeleyen paradigmalar ortaya koyuyor. Mesela Sayın Erdoğan'ın meclisteki konuşması aslında bu olayların üzerine çıkarak bu tür olayların fazla konuşulmasını da üzerine örttüğünü görüyoruz. Yani örneğin mutabakat içerisinde rekabet diyor. Yani bir uzlaşı arayışı var. Siz mecliste bir uzlaşı arayışı içerisinde bir meşruiyet alanını açmaya çalışıyorsanız bir yandan da Türkiye'deki muhalefetin şu an köstebek yuvasına benzer bir boyutta, yani belediye başkanlarının tutuklandığını görüyoruz.
1: Peki.
4: Ekrem İmamoğlu'nu en ağır eleştirenlerden biriyim ama beğenelim ya da beğenmeyelim, bu ülkenin cumhurbaşkanı adayıydı. Adayının tutuklandığı bir dönemde, belediye başkanlarının tutuklandığı, belediye başkanlarının kayyum atandığı bir süreci yaşayan bir Türkiye'de biz Ataşehir'de ne olacağını baktığımız zaman ne olacak belli. AK Parti burayı sandıkla yine aldığını, sandıkla kaybettiğini ama sandıkla aldığını ifade edecek. Bir meşruiyet alanını koyacak ama bu doğru değil. Mersin'le ilgili bir cümle söyleyeyim, bitireyim. Bakın Mersin Büyükşehir çok kıymetli bir belediye. Neden? Çünkü 4 kişiden biri o şehirde yaşayan Suriyeli. Neredeyse 4 kişiden biri Kürt kökenli, neredeyse 4 kişiden biri Yörük nüfusunun yoğun olduğu, kozmopolitik bir şehri yöneten bir belediye başkanı ve işini de iyi yaptığına inanıyorum. Ben hayır amaçlı bölgede bir okul yaptırmıştım Mersin'de. Prosedürleri, prosesler o kadar dikkatli biriydi ki hiçbir tolerans da tanımamıştı. Yani Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gerçekten de Türkiye'de Cumhurbaşkanı adayı olabilecek önemli bir isimdi. Hatta Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında bir rakip olabilme ihtimali dahi konuşulan bir ismin, bırakın Mersin'de başarılı bir belediye başkanı ülkede, bu ülkede cumhurbaşkanı olabileceği ifade edilen bir kişinin de tutuklandığına şahit olduk. Neden? Aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak da, yani Sayın Ekrem İmamoğlu'nun yerine geçen ismin de tutuklandığına şahit olduk. Evet. Toplumun %62'si bu konuda rahatsızlığını dile getiriyor. İktidar buna kulak vermeli. Genel olarak bunu ifade edeyim.
1: Pekala. Ekranda bu arada bir son dakika bilgisi var. Hemen onu aktarayım efendim. Fon soruşturmasına ilişkin 3 isim ifade verecek. Cumhuriyet Başsavcılığından, İstanbul'dan gelen bir açıklama. Şöyle ki, fon soruşturmasına ilişkin olarak basın yayın organları ve yine sosyal medya üzerinde kamuoyunu yanıltıcı nitelikte yaptıkları açıklamalar nedeniyle İsmail Saymaz, Murat Ağrel ve Şaban Sevinç'in şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmak üzere hazır edilmeleri talimatı verilmiştir diyor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. Dolayısıyla konuyla ilgili de 3 isim ifade verecek. Son dakika bilgisi olarak ekranlarınıza ben de seslendirmiş olayım. Dönelim tekrar bu konuyla ilgili, özellikle belediyeleri de tam konuşurken Aytunç Bey'e de Mersin'le ilgili yorum yapmıştı ama Ataşehir'le ilgili yorumu nedir acaba?
3: Ben salı günü Ataşehir'le ilgili 2 veya 3 üyenin CHP'den istifa edeceğini söylemiştim zaten Habertürk yayınında.
1: Bu bağımsız olan kişiyi tanıyor musunuz? Ekrem Köse bağımsız.
3: Yok, tanımıyorum ama yaptığı görüşmelerden veya yapılan görüşmelerden haberdarım.
1: Yani AK Parti'ye mi oy verecek?
3: Bir çekimsel kalması bile yeterlidir zaten artık. Yani oy vermese bile. Yani
4: oy kullanmaması
3: yeterli. Oy kullanmaması bile yeterlidir. Yani.
2: Zaten tablo onu gösteriyor.
3: Şimdi bu konudan önce şöyle fon meselesiyle ilgili de birkaç cümle söylemek istiyorum. Sonuçta gazeteci soru sorar, iddiayı dile getirir, anlatır, yanlış çıkar. O yanlışı da yanlış olarak söyler. Bu yanlıştı der. Ama şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılması bir suç değilmiş. Edasıyla çağrılması.
4: Dezenformasyon çünkü, amaçlı ama.
3: Yani şimdi dezenformasyon da onu neye göre belirliyorsun? Diyorsun ki bu iddia budur, budur. Bu yanlıştır. Bak ben yanlış da çıkabilir, gazeteci hata da yapabilir. Bu şey değil. Ama şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılması apar topar bir şekilde. Sabahında çünkü savcılık, başsavcılık dedi ki bu soruşturmayla ilgili, fon soruşturmasıyla ilgili bir halk yanıltıcı bilgi verilirse sen soruşturma başlatacağız dedi.
4: Öncesi.
3: Ben şunu da kabul etmiyorum ayrıca. Bunu da söyleyeyim. Bugün Yeni Parti İzmir Milletvekili, evet, Ümit Özlale'nin bakan, aile bakanı Maynur Hanım'la ilgili yaptığı açıklamanın doğru çıkmamasından dolayı özür dilemesi gerekiyor bir kere.
1: Kendisiyle çok sert bir tepki verdi Maynur Hanım'a, evet, da iftiraları. Maynur
2: çok ama bir şekilde açıklama yaptı.
5: Bir milletvekilinin araştırmadan isim benzerliği üzerinden direkt bir bakanı hedef alması kabul edilebilir bir durum bakın, değil.
3: Hiçbir siyasi parti gazetecilik haber merkezi değildir. Haber merkezi gibi çalışmaz.
0: Ama ona rağmen Yeni Parti bugün post çıktı, dedi ki saat 15'i bekleyin, duyulmayanı duyacaksınız. Ha. Ki Ümit şimdi, Bey, Sayın Ümit Özlale benzer bir isim benzerliğinden, benzer bir iddianın muhatabı olmuş ve bunu çok sert tepki göstermiş.
4: Tabii. Twitter'dan kendisine yazmışlar özelden.
0: Yani bunu söyleyen de herhangi bir siyasi, şimdi, herhangi bir tüzel kişilik değil. Birkaç böyle isimsiz

0: Ona bilgisi, o kadar reaksiyon gösteren.
1: Şunun bilgisini de vereyim.
0: Özür dileyeceksiniz diye.
1: Özür dileyeceksin tabii. Özür dileyeceksin, burada bir sıkıntı tabii. Yok. Ya yani burada hata yapmışlar.
0: Ama bugün mesela mecliste, kürsüde konuşma sırasını başka bir milletvekiline devretmek suretiyle kenara çekildi. O kürsüye çıkıp Ümit Bey'in, ben böyle bir açıklama yaptım. Sayın Bakan, benim ifade ettiğim kişinin Bartın nüfusuna kayıtlı olduğunu, babasının Konya nüfusuna kayıtlı olduğunu, son TC kimlik numaralarının dahi örtüşmediğini söyledi. Böyle bir ithamda bulundum. Dolayısıyla kendisinden ve özür babasından... Dilerim.
2: Sen de kamuoyundan da özür dilemedin.
0: Ya o yani...
1: Şimdi o Hasan babasının, Özdemir denilen kişi...
0: O muhterem insanın ismi, ne suçu var ya? Yani?
1: Tabii Hasan Özdemir ismindeki kişi emekli öğretmenmiş. Evet. Oğlu da bankacıymış. Hmm. Hollanda'da yaşıyormuş. Son bilgiyi yolladılar bana şimdi.
0: Ben de merak ettim.
1: Yani Mahinur Hanım'ın babası olduğu iddia edilen kişi. Hani evet. Ama isim benzerdi. Şimdi işin bu boyutu önemli. Ve ikinci boyutu da şu. Eğer bir büyük soygun varsa, bu soygunun ortaya çıkması bütün Türkiye için, Türk halkı için çok değerli. Evet. Kim yapmışsa. Ama bu şekilde de yanlışlar ve bir taraftan oraya çekiştiren, oradan oraya yürüyen, İşte şu isim var, bu isim var diyerek puslu hava yaratan ve o puslu havanın içinde bir takım hesaplar yapanların da yanlışa düştüğünü ve şimdi, bu millete iyilik yapmadığını düşünüyorum.
0: Şimdi bulanık suda balık avlamak.
1: Evet, evet. Yani o doğru değil ama...
2: MHP İstanbul Milletvekili, Meclis Başkan Vekili Celal Adan bir paylaşım yaptı, bir açıklama yaptı. Hırsız, arsız kim varsa, bu milletin parasını kim çalmışsa, kim çalınmasına vesile olmuşsa şerefsizdir, adidir, namussuzdur dedi. Evet. Şimdi bu konuda herkes hemfikir zaten.
3: Ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da mesela son açıklaması dedi ki milletin...
2: Sayın Bahçeli de aynı şeyi söylüyor.
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da aynı şeyi söylüyor.
2: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş aynı söylüyor. Adalet Bakanı bu işin üzerine kesinlikle ve kesinlikle gidileceğini ifade ediyor.
1: Sayın Kılıçdaroğlu söylüyor, Sayın Özgür Özel de söylüyor. Şimdi, yani burada şimdi bu işte, ortak bir mutabakatla bu işin arkasında kim varsa, iktidardan da varsa, muhalefetten de varsa, kim varsa çıksın ortaya.
2: Bak, bu, ama muhalefet bu işi sabote ederek, eğer sulandırarak bu işin üstünün bir şekilde yani sulandırılma sistemiyle örtüleceğini ya da şey yapılacağının altyapısını oluşturacak adımlar atıyor. Sen bilmeden bir bakanı hedef alıyorsun. Bilmiyorsun.
0: Bir bakan değil, iki bakan.
2: İki bakan. İki bakanı hedef alıyorsun. Ya Ömer Amacın Bey... ne? Bunun üzerinden acaba iktidarı yıpratabilir miyim? İktidarın içine şey...
1: Ama şu tartışma,
2: ya Adalet Bakanlığı bunu zaten
1: şu
2: yapıyor.
1: Şöyle ama bak, bu tartışmada şu boyutu da kaçırmayacağız. Kaçırmamalıyız ya da. Bu sistemi kim yarattı? Bir. SPK'ya kim atadı? Buna kim göz yumdu, bu fonların şişmesini kim sağladı, bu hisselerin bu şekilde alım satımını, bunların hepsini ortaya çıkarılması gerekiyor.
3: Şimdi son durumda biraz önce söylediğiniz gibi...
1: Yok. Ben zaten baştan söyledim. Günahsız. Orada ayrı. Orada beraberiz. Orada beraberiz.
4: Şunu kaçırmayalım ama bakın arkadaşlar, şöyle bir şey var. Şimdi bakın, Kübra Hanım, özür diliyorum. Şimdi
3: kısaca alırsam çok az vaktimiz kaldı.
4: Herkes mutabıksa bugün mecliste ne oldu? CHP, İYİ Parti, Yeni Parti, DEM, Yeni Yol grubu ortak bir araştırma komisyonu kuralım dedi. AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Şimdi sen bu fon kriziyle ilgili mecliste araştırma komisyonu kurulsa hem dezinformasyonun önüne geçilir hem de gazeteciler şüpheli sıfatıyla gözaltına alınıyor ya da ifadeye çağrılıyor.
2: Ya bugün, kardeşim şimdi bugüne kadar mecliste
4: Türkiye'de çok ciddi bir kriz
2: hayır,
4: var.
2: Şöyle.
4: Bakın fon krizi
2: reddedildi
4: var.
2: Diye ya, bu işin üzerine gidilmiyor mu?
4: Hayır, niye reddettiniz?
2: Cumhuriyet Halk Partisi parlamentoda çoğunluk sağladığı zaman o dönem itibariyle muhalefet partilerinin önergelerini kabul ediyor muydu?
4: Bakın. Şu anda bak.
2: Yani bu Mehmet Bey, meclisi, bir şey var. Meclisi bak, çok benden de şey. İyi biliyorsunuz.
4: Bak, fon kriziyle ilgili herkes rahatsızlığını ifade ediyor.
2: Olabilir. Bu işi ben yaparım
4: nerede
2: diyor.
4: Nerede araştıracağız?
2: Size bırakmam, ben yaparım diyor. Yani
4: bu noktada ama siz bilirsiniz onu. Araştırma komisyonu kurduğumuzda meclisteki bütün grubu olan partiler oraya dahil olur zaten.
2: Tamam.
4: Yani o anlamıyla araştırma komisyonu fon
2: zaten krizi... yapıyor. Adalet Bakanlığı bu işi zaten meclise, bu iktidara iktidarın içinde biri olsa bile bu işin bir şey söyleyeyim. Hayır, bu işi ortaya çıkaran Adalet Bakanlığı.
4: O zaman
3: tamam, şimdi
2: bir sene öncesinde başvuruda yapan

0: Bugün Adalet Bakanı.
1: Hayır, mecliste de komisyon kurulmasına engel değil ama Adalet Bakanlığı'nın bunu
0: iktidar yapar bu işi. Yani muhalefet niye bıraksın?
1: Muhalefet de birlikte yapmasın.
0: Muhalefet de niye bıraksın
1: kardeşim? Ama Zeynel Emre
0: açıklamasın. Ben sana niye bırakacağım ya? Zeynel Emre açıklamasın. Ben yaparım her şeyi.
2: Sevgili bir
1: konu. Zeynel Emre açıklamasaydı biz Fatma Betül Sayan Kaya'nın durumunu öğrenebilecek miydi?
0: Niye? Adalet Bakanlığı süreci yürütüyordu ama.
1: Ama öğrenebilecek miydi?
0: Niye öğrenemeyecektik? İfşa etti.
1: Ama bir ay sonra
0: her şey ortaya çıktı. Adalet Bakanlığı sessiz sedasız bu işi ortaya çıkaracaktı.
1: Muhalefetin de rolü var hayatta.
0: Muhalefet ifşa etti, ortaya çıkardı.
1: Bu Mahir Hanım'la yapılan, bak yanlıştır. Bu doğru değil.
3: Bir bakalım.
1: Ömer Bolat'la ilgili yapılan da
3: yapılan yanlış.
1: Bunların hepsi sağlam bilgiler olur.
3: Ucundan kıyısından tanıyan herkes bilir ki çok böyle çok yani siyaseti görüp görebileceğiniz.
0: Hayır, açıklamada bu işin içinde diye söylendi. Yani. Özür dileme yok. Bir açıklama yok. Bunlar Mehmet biz abi, yanlış yaptık yok.
3: Bu peki, maalesef
0: çamura dizi kalsın.
3: Son bir cümle rica edeceğim sizden. Farkındayım sıkışıklığın ama bu bulanık suda balık avlama taktiği bu işin ciddiyetini de kaçırır. Masum insanları hedef göstermek, yarın öbür gün gerçekten bu işe bulaşan insanlarla ilgili veriler ortaya çıktığında onların üzerindeki şüpheyi de azaltır.
4: Pekala.
3: Benzer bir yaklaşımı sizin milletvekiliniz de yaptı Sayın Cevdet Akay yani. Hiç konuyla alakası olmayan AK Partili isimleri bir torbaya doldurup adamlar sonra kendilerini anlatmaya çalışıyorlar yani.
4: Pekala. Yok yok, rica ediyorum. Daha fazla uzatmayalım konuyu çünkü süremizin çok sonuna geldik efendim. Son olarak ben Cumhurbaşkanı Erdoğan son
3: sözlerini aktarayım. Bu işi tartışılsın demek. Ben bu konuda size hak verebilirim. Ama siyaseten bu iş tartışılsın demek masum insanlara da
2: araştırma komisyonunda MHP de olacak.
3: Gerekli değil, ben adlarında getirmiyor ya.
4: Şimdi efendim süremizin artık sonuna geliyoruz. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan da son açıklamasında dedi ki milletin hakkına girenler, haksız kazanç sağlayanlar hesabını verecektir. Hukuk ve kural dışılığa göz yummayacağız ifadelerini kullandı. Tam da şöyle sona gelirken son olarak bir arkadaşlar İBB'deki aritmetiği de görelim. Çünkü biraz önce Ataşehir'den bahsettik. Şöyle neredeyse her hafta artık şöyle İBB'deki son duruma da bir bakıyoruz. Ona da bir bakalım. Dediğimiz gibi eğer Yargıtay'da bekleyen dosyalar var. Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlığına ilişkin, eğer suçlu olduğuna ilişkin bir değerlendirme olursa yeniden seçim yapılması gerekiyor İBB meclisinde. Son durumda da CHP'nin 154 sandalyesi var. Cumhur İttifakı'nın ise AK Parti, MHP, Büyük Birlik Partisi toplamında 138 sandalyesi var. Arada şöyle bir 16 fark var. Şimdi önümüzdeki hafta biz neyi göreceğiz? Ataşehir'i göreceğiz. Orada acaba durum nasıl olacak? Hatırlarsınız 6 meclis üyesi geçmişti. Biri İBB meclis üyesiydi yine onların da. O da aslında bu aritmatiği değiştirmişti. Süremizin artık sonuna geldik ama İBB ile ilgili son bir cümle eklemek isteyen varsa Aytunç Bey ne olacak İBB'de?
5: Cumhuriyet Halk Partisi içinde 12 demli var. Bunların ne yapacağını bilmiyoruz. Ama biz şunu bilmiyoruz daha. Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir karar çıkacak mı?
4: Evet.
5: Birincisi o. İkincisi dün Müftüoğlu iddia atmıştı ortaya. Ben Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni almayı düşünmediğini, yani bu şekilde almayı düşünmediğini söyledi. Bu da ayrı bir tartışma konusu. Önümüzdeki süreçte ama benim düşünceme göre Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde böyle bir İmamoğlu'na bir yasak gelirse kazanmayı ister ve alır. Çünkü seçime doğru o 2-1,5 yıllık süreçte de belediyenin imkanlarını kullanma süreciyle diyebiliriz.
6: Şöyle konuşuluyor yani CHP'den AK Parti'ye geçen bir belediye başkanı İBB'nin başkanı olma ihtimali var. Bu da konuşuluyor. Çünkü İstanbul'da ters tepkiye sebebiyet verebileceği konuşuluyor. O yüzden CHP'den gelen bir belediye başkanı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olma ihtimalinden de bahsedildiğini ifade edelim.
4: Ben çok teşekkür ederiz. Öyle mi hiç duymamıştım abi?
2: Bakın yani gerçekten matematik belediye meclis üyelerinden matematiksel hesaplar halkın iradesinin gaspıdır. Yani Üsküdar'da da Ataşehir'de de İstanbul Büyükşehir'de de halkın iradesi CHP'yi tercih etmiştir. Yani normal AKP seçmeninde, MHP seçmeninde toplumsal vicdan da bu masa başı oyunlarına tavır koymalı.
4: Pekala. Efendim Taha Hüseyin Karagöz, Mehmet Müftüoğlu, Necdet Saraç, Murat Gezici, Aytunç Erkün ve Nasuhi Güngör konuklarımıza çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için. Kısa bir ara.

Efendim, Türkiye'nin nabzının artık sonuna geldik. Konuklarımızı da uğurladık. Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz, Türk Gün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Müftüoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici, Nefes Gazetesi yazarı Aytunç Erkin ve Habertürk Ankara temsilcisi Nasuh Güngör bu akşam bizimle birlikteydi. Bir kez daha teşekkür edelim. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 25, Bursa 24 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 27, Muğla güneşli 26 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 27, Adana güneşli 32 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 22, Giresun yer yer yağmurlu 22 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 24, Kayseri parçalı bulutlu 22 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 16, Van güneşli 18 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 25, Şanlıurfa 27 derece.

0: Merhaba, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Haber bülteniyle yeniden sizlerleyiz. İstanbul Maltepe'de 7 katlı bina kısmen çöktü, 10 kişi kurtarıldı, biri çocuk, 4 kişi hayatını kaybetti. Enkazdan kalan bir kişiye ulaşmak için çalışmalar sürüyor. Cevizli Mahallesi'nde 7 katlı binanın ilk 3 katı sabaha karşı çöktü. Olay yerine ulaşan arama kurtarma ekipleri 10 kişiyi binadan kurtardı. Gülce Turhan ve Ahmet Muhammed İnansa hayatını kaybetti. Ekipler enkazda kalan son 3 kişiyi çıkarmak için çalışmalarını gün boyu sürdürdü. Ancak binanın ayakta kalan kısmının da çökme riski bulunması nedeniyle çalışmalar zaman zaman durdu. Enkazdaki 3 kişiye ulaşılabilmesi için binanın üst kısmı kontrollü şekilde yıkıldı. Ekipler gece yarısından sonra 2 kişinin daha cansız bedenine ulaştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Bir kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Çöken bina ile ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve bir Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Binanın 4 katının kaçak olduğu tespit edildi. Binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı da kamu görevlilerinin ihmali ve kusuru olup olmadığına yönelik inceleme için 2 mülkiye müfettişi görevlendirdi. Maltepe'de çöken ve 4 kişinin ölümüne neden olan 7 katlı binanın tam 4 katı kaçak çıktı. Tespitlere göre 2 kat olarak inşa edilen binaya önce bir kaçak kat çıkıldı. Bu da yetmedi, 3 kaçak kat daha yapıldı. Çöken 39 yıllık bina ile ilgili hem adli hem idari soruşturma başlatıldı.
1: Deprem oluyor zannettik. Yani her şey böyle yerden yere vurdu yani. Bir bomba mı patladı desem ne?
2: Büyük bir gürültüyle çöktü. Apartman sakinleri kabusu yaşadı. Can alan binada yıkımın göz göre göre geldiği ortaya çıktı.
3: Korkutmak istemem ama bizde bak böyle çatlaklar oluşmaya başladı. Gün geçtikçe de büyüyor bak.
4: Yoktu. Nisan'dan sonra çok fazla bir büyümeye başladı. Yani Nisan'da çektiğimde daha küçük mesela. Şu son zamanlarda çatlak tabii ki daha büyüdü ve dışarıdaki yerde de çatlaklar oluşmaya başladı.
2: İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın dükkan ve üstündeki 2 katı çöktü. Ekipler çökme riski altındaki binanın enkazında kalanları kurtarmak için seferber oldu.
5: Binanın hareketleri ölçülüyor. Dolayısıyla da her saat binanın biraz daha yana yattığını görebiliyoruz.
6: Çalışmalar binanın en alt katında bulunan dükkan ve üzerindeki 2 katta yoğunlaşmış durumda. Şimdi binanın üzerinde bulunan o kaçak olduğu tespit edilen 4 katta yıkım işlemleri yapılıyor ve bu kontrollü yıkımla binanın yükü hafifletilmeye çalışılıyor.
2: 12 daire bulunan binada 33 kişi yaşıyordu. Can alan bina 1987 yılında yapılmıştı. Ama ilk yapıldığında aslında 2 kattı. Önce bir kaçak kat yapıldı. Belediye bunu tespit etti. Ardından 3 kaçak kat daha çıkıldı. Bunlarla ilgili de tespit vardı. 39 yıllık binada bir süre önce de çatlaklar oluşmuştu.
7: Binamız çatlaktı. Ufak tefek çatır çatır ses duyduğunu söylüyor bazı kurtulan komşularımız. Binamız eski bir binaydı. Müteahhitlerle görüşmüştük. Dolayısıyla bir karat olundu mu bilmiyorum. Pek bilgim yok o konuda. Bir niyetlendik ama sonuca bağlamamıştık. Ne diyelim, keşke bağlasaymışız.
2: Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Binanın şantiye şefi ve mimarı gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı da 2 mülkiye müfettişi görevlendirdi. Müfettişler binanın planlaması, inşası ve tadilatı süreçlerinde kamu görevlilerinin ihmali, kusuru ve sorumluluğu olup olmadığını araştıracak.
8: Olayla ilgili aralarında inşaat mühendisi, yapı denetim uzmanı ve iş güvenliği uzmanının da yer aldığı bir bilirkişi heyeti oluşturuldu. Kolon kesme iddiaları da dahil tüm süreç detaylıca değerlendirilecek.
1: Ben burada yoktum dükkan açılırken. Dediler çok patır kütür, yani ev sallandı dediler. Onlar bir şeyler yapmışlar.
5: Kolonlarında sıkıntı vardı. Kolonları artık binayı taşımıyordu. Yorgundu.
3: Sizin evlerde çatlak var mı? Şurası mesela bayağı büyüdü. Kız ev üstümüze mi basıyor? Ne oluyor?
2: Girişteki atölyenin sahibi emniyette ifade verdi. Kolon kesme iddialarını reddetti. Biz yenileyip güçlendirdik dedi. Olayda sorumluluğu olanlar soruşturma sonunda netleşecek.
0: AK Parti 455.578 yatırımcıya yönelik ödemelerle ilgili fonların tasfiyesine ilişkin kanun teklifini bugün meclise sunacak. Teklifle ara ödeme yapılması yasal güvenceye bağlanacak. Teklifin önümüzdeki hafta Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi bekleniyor. Peki teklifin detaylarında başka neler var? Bakalım.
2: 1 milyon liraya kadar yatırımı olanların alacakları korunacak. Ara ödeme yapılması yasal güvenceye alınacak. 455.578 yatırımcıyı ilgilendiren yasal düzenleme için geri sayım başladı. AK Parti'nin hazırladığı 9-10 maddelik teklif 9 Ekim Cuma günü meclise sunulacak. Teklifle her fonun kendi mal varlığının ve gerçek hak sahiplerinin tespit edilmesi amaçlanıyor. Fon varlıklarının tasfiye edilmesi ve elde edilen nakdin hak sahiplerine adil biçimde dağıtılması da hedefler arasında. Teklifle yatırımcıların tasfiye tamamlanana kadar beklememesi için hak ve alacak tutarı aşmamak üzere kişi başına 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılabilecek. Dağıtılabilir nakit tüm hak sahiplerinin alacağını karşılamazsa mevcut kaynak oransal olarak dağıtılacak. Net yatırım tutarı en düşük olan hak sahibinden başlanarak asgari bir ara ödeme tutarı belirlenecek. Bu tutara kadar ödeme yapılmasına sermaye piyasası kurulunca karar verilebilecek. Teklifte fonlardan gerçeğe aykırı değerler üzerinden çıkış yaparak olağan dışı kazanç elde edenler için isteğe bağlı iade mekanizması da kurulacak. İade tutarı belirlenirken emsal fon getirileri, ilgili endeks ve diğer objektif piyasa ölçütleri dikkate alınacak. Teklifin gelecek hafta Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi bekleniyor. Ardından genel kurulda görüşülerek bu ay içinde yasalaşması hedefleniyor. Fon soruşturmasına ilişkin mecliste araştırma komisyonu kurulup kurulmayacağı da tartışılıyor. AK Parti kaynakları şu aşamada komisyona ihtiyaç olmadığını belirtiyor. Fon Koordinasyon Kurulu ve Devlet Denetleme Kurulu'nun çalışmalarının tamamlanmasının ardından gerekirse komisyon kurulabileceği ifade ediliyor.
0: Fon soruşturmasında isimlerinin gündeme getirilmesine bakanlardan tepki geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, babası hakkındaki iddiaları yalanlayarak Yeni Parti Milletvekili Ümit Özlali'yi istifaya davet etti. Ticaret Bakanlığı, Bakan Ömer Bolat'a yönelik ifadeleri nedeniyle gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağrel hakkında suç

0: duyurusunda bulundu.
1: İddia demeyelim, bunlar yalan ve iftira sevgili arkadaşlar. Nitekim de kayıtlıdır. Hiçbir işlem yoktur ne benim babamın adına ne de ailemin her bir ferdi adına. Biz bu tür iftira ve yalan çamur siyasetinden artık bıktık.
2: O soruşturmasında babasının adının geçtiği iddiasını bu sözlerle yalanladı. Yeni Parti milletvekili Ümit Özlale'yi istifaya davet etti.
1: Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yalan ve iftira makinesi değildir. İnsanları isim benzerliği üzerinden yıpratmaya kimsenin hakkı yoktur. Böyle siyaset olmaz. İnsan üzerine, aile üzerine yıpratılma kesinlikle kabul etmiyorum. Ve kendisini derhal istifaya davet ediyorum.
2: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş iddialara mecliste tepki gösterdi. İsim benzerliğine dikkat çekti.
1: Bartın kayıtlı bir vatandaşın ismidir. Benim babam Konya nüfusuna kayıtlı. TC numaralı son iki numaralarını paylaştım. Keşke muhalefet biraz daha zeki olsaydı ve bunları araştırsaydı. Gerçekten kendilerine yazıklar olsun diyorum. Ben lanetliyorum.
2: Ticaret Bakanlığı da fon soruşturması kapsamında Bakan Ömer Bolat'a yönelik ifadeleri sebebiyle gazeteci İsmail Saymaz ve Murat Ağarel hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde Saymaz ve Ağarel'in kurgusal ve asılsız bilgileri manipülatif bir şekilde iç içe geçirip alenen yaydığı ifade edildi. Bakan Bolat, fon soruşturmasında adının gündeme getirilmeye çalışılmasını kara propaganda olarak tanımlayarak iddiaları yalanlamıştı.
0: MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, fon soruşturmasına dair değerlendirmelerde bulundu. Ceza hukukuna dair temel kurallara vurgu yapan Yıldız, faillerin her bir eylem için ayrı ayrı cezalandırılmaları gerektiğini ifade etti. Yıldız, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 455.758 yatırımcıyı organize şekilde dolandıran failler hakkında gerçek içtima uygulanarak her bir eylem için ayrı ayrı cezalandırılmalı ifadesini kullandı. Yıldız ceza hukukunun kaç fiil varsa o kadar suç, kaç suç varsa o kadar ceza vardır, temel kuralı akıldan çıkarılmamalı dedi. Fon soruşturması AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nun da gündemindeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda sorumlulara ilişkin gereğinin yapılacağı mesajını verdi. Alnımız ak, başımız dik, milletimize mahcup olmayacağız dedi.
3: Alnımız ak, başımız dik mesajı verdi. Sorumlulara gereğinin yapılacağını vurguladı. Fon soruşturması AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nun da gündemindeydi. Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda atılan adımların topluma anlatılması gerektiğine dikkati çekti. Alnımız ak, başımız dik, milletimize mahcup olmayacağız. Sorumlulara gereken yapılacak ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK üyelerine partiye yönelik kara propaganda yapıldığı uyarısı da yaptı. İdari ve siyasi adımların kararlılıkla atılacağına dikkat çekerek kara propagandaya geçit vermeyin mesajı verdi. MYK toplantısında AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı da sunum yaptı. Bilgilendirmede ön plana çıkan başlıklar, Almanya özelinde Avrupa genelinde aşırı sağ ve yurt dışında yaşayan vatandaşlara ilişkin kanuni düzenlemeler oldu. Yurt dışındaki çifte vatandaşların yaşadığı ülkede zorunlu askerlik hizmetlerini yerine getirmeleri durumunda Türkiye'deki askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmaları yönünde bir kanun çalışması yapılması gerektiği de toplantıda ifade edildi.
0: Yeni Parti lideri Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişine tepki gösterdi. Bunu yapacağını bilsem aday yapmayı bırak, selam vermezdim dedi. Özel'in gündeminde fon soruşturması ve erken seçim tartışması da vardı.
4: Zaten ben adayım, bu yanlışı yapacağını bilsem ona aday yapmayı bırak, elim kolum kafam kırılsın, selam vermem. Ama böyle bir haysiyetsizliği kim görebilir?
3: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişini değerlendirdi. Sandığı işaret etti.
4: Cemil Tugay'ın kenarda 23 Nisan başkanı gibi boyunu göstereceğini, onun dışındaki bütün işlerin İzmir'e bir kayyum atadığını görmüş durumdayız. İlk sandıkta İzmirli gerekli hesabı verecektir.
3: Yeni Parti lideri Özgür Özel partisinin genel merkezinde tip genel başkanı Erkan Baş'ı konuk etti. İki isim daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Özel, Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişi sonrası CHP'den gelen eleştirilere de tepki gösterdi.
4: Sözcüsü diyor ya, bu adayları kim yaptı? Hepsine oyu var. Cemil Tugay'a muhalefet şerri koyduysa muhalefet şerrini göstersinler. Neredeyse tüm belediye başkanlarına oyları var. İlk telefon tebriği şu andaki butlan başında.

0: Dan gelmiş.
1: Özel'in gündeminde fon soruşturması da vardı.
0: Şimdi komisyona gerek yok diyorlar. Hızla anayasayı açacaklar ve şöyle diyecekler. Üzerinde adli süreçler yürütülen hususlarda meclis araştırma komisyonu kurulamaz. Bu bahane geçerli bir bahane değildir. Bu işin kaçışı yok.
1: Yeni parti lideri erken seçim tartışmalarıyla ilgili de konuştu.
0: 2028 yılının bahar aylarına çekilirse seçim ne olur? O bir erken seçim olmaz. O anayasanın arkasından dolaşma olur. Biz bu suça alet olmayız dedim. Eğer erken seçime geliyorlarsa biz dünden razıyız. Bir hafta önceki seçim. Onun için kimse bizim kapımızı çalmasın.
2: Silifke Belediyesi'nde imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle operasyon yapıldı. 3 şüpheli tutuklandı. Soruşturmayı Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı. Belediye bünyesindeki ihale, mal ve hizmet alımı, hak ediş, imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiası üzerine harekete geçildi. Üçüncü kişilerden haksız menfaat temin edildiği gerekçesiyle aralarında belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Silifke Belediye Başkan Yardımcısı dahil 3 kişi tutuklandı. Haziran ayında tutuklanan Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut görevinden uzaklaştırılmıştı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı 39 ilçeyi kapsayan İstanbul'u Dinliyoruz buluşmalarını Sultanbeyli'den başlattı. Proje kapsamında ilçelerin sorunları, talep ve beklentileri ele alınacak.
3: Mahalle mahalle dolaşılacak, sorunlara çözüm aranacak. AK Parti İstanbul'u Dinliyoruz buluşmalarına Sultanbeyli'den başladı.
4: Aldığımız sorun ve talep ve beklentileri İnşallah gerekli teknik kurullarımızda derleyip toparlayıp İstanbul'un geleceğine bir vizyon belgesi olarak sadece sorun konuşacağımız değil, çözüm üreteceğimiz bir masanın oluşmasını hedefledik.
3: AK Parti İstanbul İl Başkanlığı 39 ilçeyi kapsayan İstanbul'u Dinliyoruz programı başlattı. Buluşmalarda her ilçenin sorunları, talepleri ve beklentileri ayrı ayrı ele alınacak.
4: Özellikle burada bulunan Sultanbeyli'li muhtarlarımızın, mahalle başkanlarımızın, sanayici ve iş adamlarımızın yer alacağı, aslında Sultanbeyli halkının sesini tam anlamıyla dile getirilecek kanaat önderlerinin bir araya geldiği bir toplantıyı organize ediyoruz.
3: Toplanan veriler teknik kurullar tarafından değerlendirilecek. 39 ilçeden çıkacak sonuçlarla her ilçenin sorunlarının çözümüne ilişkin bir yol haritası oluşturulacak.
2: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında AK Parti heyeti mecliste DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Görüşmede mecliste kurulacak izleme ve irtibat komisyonuna ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu. Habertürk'ün edindiği bilgiye göre görüşmede AK Parti heyeti DEM Parti heyetine komisyonun üye sayısına ilişkin görüşünü de iletti.
3: Mecliste Terörsüz Türkiye süreci kapsamında önemli bir görüşme yapıldı. AK Parti ve DEM Parti heyeti bir araya geldi.
5: Önemli bir görüşme olduğunu söyledi.
3: Görüşmede AK Parti heyetinde AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Grup Başkanı Abdullah Güler yer aldı. DEM Parti heyetinde ise Van Milletvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar bulundu. Görüşmede Terörsüz Türkiye süreci ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığındaki Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun çalışmaları değerlendirildi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanundan sonraki süreç ele alındı. Mecliste kurulacak izleme ve irtibat komisyonuna ilişkinde fikir alışverişinde bulunuldu. Habertürk'ün edindiği bilgiye göre görüşmede AK Parti heyeti komisyonun üye sayısına ilişkin DEM Parti heyetine görüşünü iletti. Görüşmede AK Parti'nin izleme komisyonunun üye sayısının süreç komisyonunun üye sayısından daha az sayıda olması gerektiğini ifade ettiği öğrenildi. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre üye sayısı için 15, 17 ve 20 rakamları üzerinde duruluyor. Önümüzdeki günlerde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste kurulacak izleme komisyonuna ilişkin görüş alışverişi yapmak üzere siyasi parti temsilcileriyle bir araya gelecek. Yapılacak toplantıda üye sayısına ve komisyonun yapısına karar verilmesi bekleniyor. Grubu olan partilerin komisyonda yer alıp almayacağı da toplantıda netleştirilecek.
2: Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda yaptı. Bakanlık, Mekke Savunma İttifakı'nın kurumsallaşması yönünde önemli ilerleme sağlandığını açıkladı. İsrail'in saldırgan tutumuna da tepki gösterildi.
1: Riyad'daki Mekke İttifakı toplantısına değinildi. İttifakın kurumsallaşması yönünde önemli ilerleme sağlanmıştır denildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda yapıldı. Mekke İttifakı toplantısı ile ilgili açıklama yapan bakanlık, üzerinde mutabık kalınan askeri kuvvet ve yeteneklerin Suudi Arabistan'a sağlanması ve konuşlandırılması için gerekli tedbirler görüşüldü dedi.
6: Toplantıda sekreteryanın başlangıç yapılanması belirlenmiştir. Savunma sanayi işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çerçeve görüşülmüş ve ittifakın kurumsallaşması yönünde önemli ilerleme sağlanmıştır. Ülkemiz tarafından sağlanabilecek askeri kuvvet ve yeteneklere ilişkin süreç, anayasamız ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülecektir.
1: Bakanlık, İsrail'in bölgede gerilimi artıran tutumuna da tepki gösterdi.
7: İsrail, Suriye'nin güneyindeki yerleşim yerlerinde de gerilimi tırmandıran saldırgan tutumuna devam etmektedir. İsrail hükümetinin bölgede barış ve istikrarın sağlanmasını engelleyen bu politikalarına ve eylemlerine karşı uluslararası toplumu somut ve kararlı adımlar atmaya bir kez daha davet ediyoruz.
1: Bir diğer başlıkta Türkiye-Fransa arasında savunma işbirliği üzerine imzalanan yol haritası oldu. Yakın işbirliğinin geliştirilmesine vurgu yapıldı.
6: Savunma ve güvenlik konularında düzenli istişarelerde bulunulması, hibrit tehditlerle mücadele, istihbarat paylaşımı, hava savunma alanında daha yakın işbirliği geliştirilmesi öngörülmektedir. Yol haritasının iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik ilişkilerinin daha kurumsal bir yapıya kavuşturulmasına, karşılıklı güvenin güçlendirilmesine ve bölgesel barış ile istikrara katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.
2: Suudi Arabistan'da Abha ve Riyad havalimanlarına düzenlenen saldırılarda 3 kişi öldü, 36 kişi yaralandı. Saldırıları üstlenen Husilere karşı Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Yemen'de 82 askeri hedefi vurdu. Axios ise bölgedeki savaşa Suriye'nin de dahil olabileceğini iddia etti.
1: Suudi Arabistan'da Abha ve başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanları'na düzenlenen saldırılarda can kayıpları bildirildi, çok sayıda kişi de yaralandı. Suudi Sivil Havacılık Otoritesi saldırılarda havalimanlarında maddi hasar oluştuğunu da açıkladı. İran destekli Husiler ise iki havalimanını balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını duyurdu. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ise Yemen'in 4 vilayetine yönelik geniş çaplı saldırılarla yanıt verdi. Koalisyon, Sada, Hudeyde, Ceft ve Marib'de Husilere ait 82 askeri hedefin imha edildiğini açıkladı. Hedefler arasında 11 balistik füze deposu, komuta merkezleri ve silah depoları da bulunuyor. Axios ise Suudi Arabistan'ın Suriye'den Yemen'e asker göndermesini istediğini ileri sürdü. 3 ABD'li yetkiliye dayandırılan haberde Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara'nın konuyu ciddi şekilde değerlendirdiği ancak henüz nihai bir karara varmadığı aktarıldı. Şam yönetiminin 10 ila 20 bin asker gönderebileceği öne sürüldü. ABD yönetiminin de plana sıcak baktığı iddia edildi. Suriye ise Yemen'deki savaşa katılacağı iddialarını reddetti. Yazılı açıklamada, Suriye'nin bölgesel politikası yeni cepheler açmak üzerine değil, istikrar, barış ve işbirliği üzerine odaklanmaktadır ifadesine yer verildi.
2: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki Mekke Savunma İttifakı ABD Başkanı Trump'a soruldu. Trump, Türkiye'nin Suudi Arabistan'a yardım etmek istediğini belirterek bence bu harika ifadelerini kullandı.
1: ABD Başkanı Donald Trump, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na destek verdi. Türkiye'nin Suudi Arabistan'a yardım etmek istediğini belirterek, bence bu harika dedi. Trump, Teksas hareketi öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD Başkanı'na, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki Mekke Savunma İttifakı soruldu. Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, 5 Ekim'de Riyad'daki Stratejik, Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısına katılmış, toplantıda kolektif savunma taahhütlerinin derhal uygulamaya geçilmesi kararlaştırılmıştı. Yapılan açıklamada, Üzerine anlaşılan askeri güç ve kabiliyetlerin Suudi Arabistan'a hızla intikali için gerekli tedbirlerin alınacağı belirtilmişti. Mekke Ortak Savunma Anlaşması, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan

0: Pakistan arasında 7 Ağustos'ta imzalanmıştı. Anlaşmayla üye ülkelerden birine yönelik saldırı tümüne yapılmış sayılıyor. 5 Ekim'de Riyad'da yapılan olağanüstü toplantıda da ittifakın kolektif savunma hükümlerinin fiilen uygulanması kararı alınmıştı.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile Ankara'da ayrı ayrı bir araya geldi. Bakan Fidan mevkidaşını Ankara'da kabul etti. Şeybani, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'la da bir araya geldi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel istikrar konuları ele alındı. SDG'nin fesi sonrasında entegrasyon süreci değerlendirildi. DH'la mücadeleye ilişkin eş güdümün sürdürülmesi üzerine de duruldu. Görüşmede ayrıca ABD'ye yatırım yaptırımlarının kaldırılmasının yansımaları ve Suriye'nin savunma kapasitesinin geliştirilmesine sağlayacağı katkılar da ele alındı. İran savaşının ilk günlerinde Kuveyt'teki ana ABD üslerinden birine düzenlenen saldırıların yeni görüntüleri ortaya çıktı. CBS News'un ulaştığı kayıtlarda üssün balistik füze ve İHA'larla vurulduğu görülüyor. ABD'li askerler saldırılarda İran'a ait F-5 savaş uçaklarının da kullanıldığını öne sürüyor.
2: İran savaşının ilk günlerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuveyt'teki ana askeri üssü Camp Buyuring'e düzenlenen saldırıların daha önce yayımlanmayan görüntüleri ortaya çıktı. Amerikan CBS News'un elde ettiği yeni görüntüler, balistik füze ve İHA'ların üsse isabet ettiği anları ve saldırıların ardından oluşan hasarı gösteriyor. CBS News'a konuşan 3 Amerikan askeri saldırılarda İran'a ait F-5 savaş uçaklarının da kullanıldığını savundu. Yoğun füze ve İHA bombardımanının askerleri sığınaklara girmeye zorladığı belirtildi. Bir asker uçakların çok alçaktan geçtiğini belirterek, bize o kadar yakın geçtiler ki pilotların kasklarını bile görebiliyordum. Geldiler, bizi vurdular ve uzaklaştılar dedi. Habere göre saldırıların şiddeti üssü savunan birliklerin mühimmatını da kritik seviyeye indirdi. Savaştan önce üste bulunan yaklaşık 7 bin askerin büyük bölümü Pentagon'un hedef alanından uzaklaşma stratejisi kapsamında başka noktalara tahliye edilmişti. Ancak 100'den fazla asker üste kaldı. İsminin açıklanmasını istemeyen bir Amerikan askeri, "Bizi çok ağır vurdular. Sonunda üssü terk etmek zorunda kaldık." dedi. Irak sınırına yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Camp Buyuring üssü, Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki ana toplanma ve intikal üslerinden biri olarak biliniyor.
1: ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Atina ziyareti kapsamında Türkiye-Yunanistan ilişkilerini değerlendirdi. İki ülkenin çatışma ihtimalinin kendileri için düşünülemez olduğunu söyledi. Rubio'nun gündeminde F-35 savaş uçakları da vardı. Under President Trump, the United States
0: has made its choice. Türkiye ile Yunanistan arasında çatışma ihtimalinin düşünülemez olduğunu söyledi. Trump'ın Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarını almasını istediğini belirtti. Atina'ya giden ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Kati Merini gazetesine konuştu. Rubio'ya, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler bozulursa ABD'nin tutumunun ne olacağı soruldu. ABD'li bakan, iki ülke arasında çatışma ihtimallerinin kendileri için düşünülemez olduğunu savundu. Bu ne Türkiye için, ne Yunanistan için, ne de ABD için iyi olur. Olacağını düşünmüyorum değerlendirmesinde bulundu. Rubio'nun gündeminde F-35'ler de vardı. Dışişleri Bakanı, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'nin daha önce parasını ödediği uçakları teslim almasını istediğini belirtti. Konunun çözümü için S-400 hava savunma sistemlerini işaret etti. We felt embarrassed that our achievements set us apart. Rubio, Atina'da Avrupa'ya da mesajlar verdi. Konuşmasında Partenon Tapınağı'nı arkasına alan Rubio, önümüzdeki 10 yılda alınacak kararların 100 yılı şekillendirmede önemli olacağını söyledi. We find ourselves
3: at a crossroads. Bugün kendimizi bir yol ayrımında buluyoruz. Önümüzdeki 10 yıl ve alacağımız kararlar gelecek 100 yılın hikayesini yazacak. İzleyeceğimiz yol, Batı'nın dünyadaki lider konumunu koruyup koruyamayacağını ya da bir gerileme, kölelik ve çöküş geleceğine razı olup olmayacağını belirleyecek.
0: ABD'nin ulusal gücünü daha kararlı biçimde kullanacağına vurgu yapan Rubio, Avrupa'nın da uzun uykusundan uyanması gerektiğini söyledi.
1: Suriye İç Savaşı sırasında ağır çatışmaların ortasında kalan tarihi Emevi Camii 13 yıl aradan sonra yeniden ibadete açıldı. Yaklaşık 1000 yıllık bir tarihe sahip olan cami ilk gün

oldu taştı. İç savaş sırasında harabeye döndü, ana bölümleri ve bin yıllık Selçuklu minaresi tamamen yıkıldı. Halep Valiliği ile Eski Eserler ve Müzeler Müdürlüğü'nün işbirliğinde yürütülen restorasyon çalışmaları tamamlandı. Bin yıllık Emevi Camii ihya edilerek 13 yıl sonra ibadete açıldı. Restorasyon çalışmaları kapsamında caminin minaresi, eklentileri, ana binası ve avlusundaki hasarlı bölümler onarıldı. Yeşil ışıklarla aydınlatıldı. Açılışının ardından vatandaşlar camide namaz kıldı.

0: farklı ülkelere yönelik 100 bin noktaya saldırı düzenlediğini açıkladı. Bu saldırıların büyük çoğunluğunda Gazze şeridini hedef aldı.
1: 3 yılda 5 ülkeyi hedef aldı. İsrail 100 bin noktaya saldırı düzenlediğini açıkladı. Açıklama İsrail ordusundan geldi. Son 3 yılda Gazze şeridinde 65 bin, Lübnan'da ve Suriye'de 28 bin, İran'da 4500 ve Yemen'de 80 noktaya saldırı düzenlendiği belirtildi. Ordudan yapılan açıklamada bu süreçte yaklaşık 100 bin noktanın hedef alındığı aktarıldı. Ayrıca açıklamada İsrail'e Gazze'den yaklaşık 10.200, Lübnan'dan 20.000, İran'dan 1.200, Suriye'den 50 ve Yemen'den 80 roket ve füze atıldığı ileri sürüldü. İsrail, Gazze'ye saldırılara başladığı Ekim 2023'ten itibaren Lübnan, İran, Suriye ve Yemen'i yoğun saldırılarla hedef alırken Katar'ın başkenti Doha'da da Hamas müzakere heyetine suikast girişiminde bulunmuştu. İsrail'in 3 yıl boyunca Gazze'ye düzenlediği saldırılarda çoğunluğu kadın ve çocuk 74 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.
0: Türk Dünyası Gençlik Buluşması bugün başlıyor. Kocaeli'de 3 gün sürecek programda Türk Dünyası'ndan 500 genç ağırlanacak. Çeşitli kültürel faaliyetler, geziler ve sosyal etkinlikler yapılacak.
2: Yaklaşık 500 misafirimiz burada yer alacak. Bunların yarıya yakını Türk devletlerinden gelen gençlerimiz ve sosyal medyadaki işbirliğimizi derinleştirmek, artırmak için bu alanda çalışan öncü isimleri de davet ettik.
1: Farklı coğrafyalardan gelen gençler ağırlanacak. Türk dünyasının gençleri Kocaeli'de buluşacak.
2: Bizim gençlerimizi bir araya getirmemiz, kaynaştırmamız ve bu ideale inanmışlıklarını artırmamız çok önemli olacak.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, ortak miras, tek yürek mottosuyla 9-11 Ekim'de gerçekleştirilecek program hakkında bilgi verdi. Dünyanın dört bir yanındaki Türk topluluklarından ve Türkiye'nin 81 ilinden gençler bir araya gelecek. Konserler, çeşitli kültürel faaliyetler, geziler ve sosyal etkinlikler yapılacak. Geniş gönül coğrafyamızdan gençlerimizi ağırlayacağız diyen Zorlu, Türkiye'nin Türk dünyasıyla ilişkilerine dikkat çekti.
2: Milletimiz büyük bir heyecan duyuyor. Biz şimdi bu heyecanı gençlerimizle geleceğe taşıyabilme hedefindeyiz. Özellikle Türkiye'nin, Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki kararlı duruşu nettir. AK Parti, Türk dünyasıyla ilişkileri somut, net bir kalıcı politika belgesine dönüştürmüş tek siyasi partidir Türkiye'de.
0: Ankara'da denetim noktasında polis memurunun şehit edilmesine ilişkin soruşturmada 5 şüpheli tutuklandı. Pursaklar'da denetim sırasında durdurulan araçtaki şüphelilerden birinin ateş açması sonucu polis memuru Türkoğlu şehit olmuştu. Haklarında gözaltı kararı verilen 14 şüpheliden yakalanan 10'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, diğer 5 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Ankara'da sokak ortasında havaya ateş açıp o anları sosyal medyada paylaşan iki şüpheli yakalandı. Şüpheliler genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçundan adliyeye sevk edildi. Yakalanan şüphelinin ilçe halkından özür dilemesi dikkat çekti.
3: Geçiyorum arkadaşlar, özür dilerim, bir daha bu sokaktan geçmeyeceğim.
1: Sokak ortasında silah çekip havaya ateş açtı. O anları kaydettirdi, sosyal medyadan paylaştı. Polise yakalanınca da Keçiören halkından özür diledi. Ankara'nın Keçiören ilçesinde gece saatlerinde sokakta yürüyen bir kişi tabancasını çıkarıp havaya peş peşe ateş açtı. Yanındaki arkadaşı ise o anları cep telefonuyla kaydetti. Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Silah sesleri üzerine vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Harekete geçen ekipler güvenlik kameralarını inceledi. Önce görüntüyü çeken kişinin bindiği otomobil tespit edildi. Aracın plakasından yola çıkarak iki şüphelinin kimliğine ulaşıldı. Şüpheliler yapılan baskınlarda gözaltına alındı. Silahla havaya ateş açan şüphelinin özrü de dikkat çekti.
3: Geçiyorum arkadaşlar, özür dilerim, bir daha bu sokaktan geçmeyeceğim.
1: 21 ve 22 yaşındaki iki genç

0: genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçundan adliyeye sevk edildi.
1: Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocakları ile ilgili operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 16 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Soruşturmada ruhsatsız işletilen maden ocaklarında mühürleme işlemlerinin fiilen uygulanmadığı veya uygulanmış gibi gösterildiği tespit edildi. İki memurun işletmelere yönelik denetimlerde usulsüz işlemler yaptığı ve işletmecilerden rüşvet aldığı iddia edildi. Rüşvet verme ve rüşvet alma suçlamalarıyla işlem yapılan 16 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında maden ocağı sahipleri, Türkiye Taş Kömürü Kurumu personeli ve orman muhafaza memurlarının olduğu şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 8'i adli kontrolle, 4'ü de savcılıktan serbest bırakıldı. Artvin Hopa'da bir tır parkında yamaçtan kopan dev kaya parçaları park halindeki araçların üzerine düştü. Heyelan'da bir kişi hayatını kaybetti.
0: Yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak araçların üzerine düştü. Aracını kurtarmak isteyen bir kişi canından oldu.
2: Heyelan'dan ötürü işte taşların kopmasından sebeple bir vatandaşımız hayatını kaybettiler.
0: Olay Artvin'in Hopa ilçesinde sabah erken saatlerde yaşandı. Karadeniz sahil yolu üzerindeki Esenkıyı Tır Parkı'nın bitişiğinde heyelan oldu. Yamaçtan kopan büyük kaya parçaları park halindeki araçların üzerine düştü. Bir tanker yan yattı, 8 tır hasar aldı. Heyelan sırasında kopan kaya parçası 45 yaşındaki Kasım Topaloğlu'na isabet etti.
2: Taşların kopmasını fark etmesinin ardından aracını kurtarmak için aracına yöneliyor ve aracın içinde değilken, dışarısındayken taşın kendisine isabet etmesiyle hayatını kaybediyor.
0: İhbarlı olay yerine AFAD, arama kurtarma, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Bölgede heyelan zaman zaman sürdü. Gerekli önlemler alındıktan sonra hasar gören araçların bölgeden kaldırılması için çalışma başlatıldı.
1: Konya ve Nevşehir'de katliam gibi trafik kazaları yaşandı. Kazalarda 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
3: Konya ve Nevşehir'de yollar kan gölüne döndü. 2 kazada 5 kişi öldü. Konya'nın Beyşehir ilçesinde 76 yaşındaki Osman Aydoğdu yönetimindeki otomobil karşı yönden gelen minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle içinde 3 kişinin olduğu otomobil hurdaya döndü. Yaralı 4 kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Otomobildeki Osman Aydoğdu, Fatma Aydoğdu ve Hatice Aydoğdu hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Nevşehir'de de benzer görüntüler vardı. 83 yaşındaki Nurettin Turgut'un kullandığı otomobil kamyonetle çarpıştı. Savrulan otomobil refüje çarpıp taklalar attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Nurettin Turgut'un yanında eşi Sıddık Turgut da vardı. Sıddık Turgut olay yerinde, Nurettin Turgut ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kamyonetteki bir kişi de yaralandı. Kamyonet sürücüsü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
1: Kayseri'de bir kişi boşanma aşamasındaki eşini öldürmek için girdiği binada apartman görevlisinin eşini öldürmüştü. Katil zanlısının cezası belli oldu.
0: Hedefinde eşi vardı. Onu engellemeye çalışan apartman görevlisinin eşini öldürdü. Katil zanlısı en ağır cezaya çarptırıldı.
4: Beni aramasını, aşağı çağırmasını söylemiş. O da bizim mevzulardan haberdar olduğu için ben çağıramam demiş. Bunun üstüne sinirlenmiş, Melek Hanım'a saldırmış.
0: Olay 8 Aralık 2025'te Kayseri'de yaşandı. Emekli başçavuş İlhan Şahan ve eşi Yasemin Şahan arasında 1,5 yıldır devam eden boşanma davası vardı. İlhan Şahan eşini o süreçte defalarca tehdit etti.
5: Seni mutlaka öldüreceğim, senin yaşaman fazla. Seni öldürmeden ölmeyeceğim.
0: İlhan Şahan eşinin yaşadığı binaya gitti. Ancak kapıyı açan olmayınca apartman görevlisinin evine gitti. Kapıyı açan görevlinin eşi Melek Gül'e eşini çağırmasını söyledi.

0: Olumsuz yanıt alan Şahan, yanında getirdiği bıçağı çıkararak kadına saldırdı. Melek Gül, 41 bıçak darbesiyle hayatını kaybetti.
1: O da bizim mevzulardan haberdar olduğu için ben çağıramam demiş. Bunun üstüne sinirlenmiş, Melek Hanım'a saldırmış.
0: İlhan Şahan karar duruşmasında hakim karşısındaydı. Mahkeme sanığı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, eşine yönelik öldürmeye teşebbüs suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca konut dokunulmazlığını ihlal suçundan da 1,5 yıl hapis cezasına hükmetti.
2: Seslendirme sanatçısı Ali Bilensir, Bursa'da oğluyla birlikte motosikletle geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetmişti. Kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Kazaya Bilensir'in eşi de tanık oldu.
0: Şerit ihlali yapan araç motosiklete çarptı. Eşinin öldüğü, oğlunun yaralandığı kazaya tanık olan kadın sinir krizi geçirdi. Kaza Mayıs ayında Bursa'da meydana geldi. Bilensir ailesi motosiklet tutkunuydu. Seslendirme sanatçısı Ali Bilensir 13 yaşındaki oğluyla motosiklete bindi. Eşi ve diğer oğlu da motosikletle arkadan geliyordu. Motosiklet festivaline gidiyorlardı. Doğancı tüneline giren Ali Bilensir kendi şeridinden ilerliyordu. Karşı yönden gelen Bilal Çey'nin kullandığı otomobil şerit ihlali yaparak motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü 52 yaşındaki Ali Bilensir hayatını kaybetti. Oğlu ise ağır yaralandı. Aylar sonra kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde kazaya tanık olan Figen Bilensir'in sinir krizi geçirdiği anlar da yer aldı. Kazanın ardından tutuklanan otomobil sürücüsü Bilal Çey bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.
2: İzmir'de 59 yaşındaki Melike Çiftçi, güzellik uzmanlığı kurs yerinde kalça dolgusu yapıldıktan sonra hayatını kaybetmişti. Olayda ihmali olduğu iddiasıyla doktorun aralarında bulunduğu 6 sanık hakim karşısına çıktı.
3: Cezanın cinayet suçu olarak en üst seviyeden verilmesini istiyoruz. Türk adaletine güvencimiz tamdır.
4: Ablası kalça dolgusu için gittiği kurs binasından baygın halde çıktı. Sonra da hayatını kaybetti. Sanıklar ilk kez hakim karşısındaydı.
3: Doktor diye bahsedilen kişi ablamız fenalaştığı sırada herkesten önce kaçmış. Resmen ablamı ölüme terk etmiştir.
4: Melike Çiftçi İzmir'de yaşıyordu. 2024 yılında Karşıyaka'da estetisyenlik ve güzellik uzmanlığı kursunda kalça dolgusu yaptırdı. O işlemden sonra hayatını kaybetti. Otopsi raporuna göre kalça dolgusu işlemine bağlı gelişen yağ embolisi sonucu ölmüştü. İddianamede işlemin ameliyathane niteliği taşımayan, operasyon yetkisi bulunmayan bir kurs ortamında gerçekleştirildiği belirtildi. Doktor ve iş yeri sahibinin aralarında olduğu 6 sanık hakkında açılan davada duruşma görüldü.
3: Cezanın cinayet suçu olarak en üst seviyeden verilmesini istiyoruz. Türk adaletine güvencimiz tamdır.
4: Sanıklar suçlamaları reddetti. İşlemi yaptığı iddia edilen doktorsa avukat değişikliği nedeniyle savunma yapmadı. Doktor Ö.Ö. Türkiye'nin daha önce de tanıdığı bir isimdi. 2020 yılında rezidansta hizmet veren güzellik salonunda kalçasına dolgu yaptıran Kübra Boyraz hayatını kaybetmişti. Mahkeme ölümlü estetikle ilgili Ö.Ö.'ye 6 yıl hapis cezası vermişti.
3: Daha önce de aynı işlemle başkasının ölümüne sebebiyet veren doktor, ablamın da ölümüne sebep olmuştur. Biz kardeşler olarak suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz.
4: Duruşma 21 Ocak 2027'ye ertelendi.
2: Özel öğretim kurumlarıyla ilgili yeni düzenlemeye gidildi. Ruhsata aykırı program uygulayanların iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilecek.
0: Kurum türü dışında öğretim programı uygulayan özel öğretim kurumlarının iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilecek. Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim Kurumları Kanunu'nda kurum açma izninin iptaline ilişkin yapılan değişikliklerin uygulanması için illere yazı gönderdi. Özel eğitim kurumlarının yalnızca ruhsatta belirtilen faaliyet alanına uygun programlar uygulamakla yükümlü olduğu hatırlatıldı. Bu kapsamda kurumların kendi tür ve faaliyet alanı dışında izinsiz program eklemelerinin önüne geçilecek. Denetimlerde izinsiz program ilavesi veya değişikliği ile kurum türüne uygun olmayan program uygulama arasındaki ayrım gözetilecek. Denetimlerde kurumların

0: Ders programları, öğrenci kayıt sözleşmeleri ve reklam ilanları dikkate alınacak. Kurum türü dışında öğretim programı tespit edildiğinde kurum açma izniyle iş yeri açma ve çalışma ruhsatı doğrudan iptal edilecek.
1: Acaba patronum yazışmalarımı okuyor mu sorusuna artık net bir cevap var. Resmi gazetede yayımlanan KVKK kararıyla bundan böyle işveren çalışanını gizlice izleyemeyecek. Kişisel hesaplarsa tamamen koruma altında olacak. Kurallara uymayan işverene de idari para cezası uygulanacak.
0: Kişisel Verileri Koruma Kurulu çalışma hayatına ilişkin önemli bir kararı imza attı. İşverenin çalışana tahsis ettiği iletişim kanalları üzerindeki denetimi sınırladı. Kişisel Verileri Koruma Kurulu iş yerindeki dijital gözetime ilişkin emsal bir karar aldı. Resmi gazetede yayımlanan kararla işverenin yönetim hakkıyla çalışanın özel hayatı arasındaki sınır netleştirildi. Karara göre şirket bilgisayarı, şirket e-postası demek bunun patrona sınırsız izleme hakkı verdiği anlamına gelmiyor. Yani cihaz işverene ait olsa bile işveren o cihazdaki her yazışmaya keyfi olarak bakamayacak. Artık işveren denetim yapacaksa bunu çalışana açıkça bildirmek zorunda. Mailleriniz kontrol edilebilir gibi genel bir cümlede yetmeyecek. Denetimin nedeni, neye bakılacağı ve bilgilerin ne kadar saklanacağını tek tek söylemesi gerekecek. Yazışmaların içeriğine bakmaksa son çare olacak. İşveren önce sadece giriş çıkış kayıtlarına bakabilecek. Mesajların içine ancak ciddi ve somut bir şüphe varsa girebilecek. Denetim sonucunda elde edilen verilere sadece görevli, sınırlı sayıda personel erişebilecek. Bu veriler yalnızca gerektiği süre boyunca saklanacak. Kurallara uymayan, çalışanını gizlice izleyen işverenlere ise idari para cezası uygulanacak.
1: Etiyopya ve Eritre arasında barış anlaşmaları ile düşen tansiyon yeniden yükseldi. Eritre birlikleri Etiyopya'daki ilerleyişini sürdürdü. Etiyopya ise birliklere İHA'larla saldırdı.
2: Afrika boynuzunda tansiyon yükseldi. Eritre askerleri Etiyopya'da ilerledi. Etiyopya ordusu ise askerleri İHA'larla hedef aldı. Eritre birlikleri Etiyopya'nın kuzeyinden ülkeye girmişti. Associated Press'in haberine göre Addis Ababa yönetimi destekçisi Tigray Barış Gücü Komutanı konuyla ilgili açıklama yaptı. Eritre askerlerinin kuzeydeki Adigrat ve Idaga Hamus kentlerine girdiği, burada gözetleme faaliyetleri yaptığı belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir sivil toplum kuruluşunun aktardığına göre Eritre askerleri Idaga Hamus'a ilerlerken Guada yakınlarında Etiyopya ordusu tarafından hedef alındı. Tigray Barış Gücü saldırıyı teyit etti. Eritreli muhalif yayın kuruluşu Asena TV ise Etiyopya'nın 4 İHA'sının düşürüldüğünü ileri sürdü. Eritre 1993'te yapılan referandumun ardından bağımsızlığını kazanmış, ancak sınır sorunları ve ticaret koşulları nedeniyle ilişkiler bozulmuştu. 2018'de imzalanan barış anlaşması 2020-2022 yıllarında çatışmalar nedeniyle patlak verdi. Kasım 2022'de imzalanan Pretoria Barış Anlaşması ise Eylül'de yoğunlaşan çatışmalar nedeniyle zayıfladı. Son çatışmalarda Etiyopya, Eritre'yi isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne destek vermekle suçladı. 10 Eritreli diplomatı istenmeyen kişi ilan ederek Asmara'daki büyükelçiliğini kapattı. Suçlamaları reddeden Eritre ise diplomatik ilişkileri kesme kararı aldı.
1: Fransa'da öğrencilerin öfkesi dinmiyor. Lise öğrencilerinin başlattığı eylem dalgası büyüyor. Ülkede Perşembe günü 71 bin kişi gösterilere katıldı. Zaman zaman polisle eylemciler arasında arbede yaşandı.
2: Binlerce öğrenci bir araya geldi. Polisle aralarında arbede çıktı. Fransa'daki öğrenci eylemleri büyüyerek sürüyor. Ülkedeki lise öğrencilerinin başlattığı hareket üniversite öğrencilerine de sıçramıştı. Eylemlerin 3. haftasında başkent Paris'teki gösterilerden birinin adresi Bastille Meydanı oldu. Polis öğrencilere tazyikli suyla müdahale etti. Göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları kullandı. Fransa İçişleri Bakanlığı'na göre Perşembe günü ülke genelinde 71 binden fazla kişi gösterilere katıldı. Bunların yaklaşık 25 bini Paris'teydi. 500'ün üzerinde eylemci gözaltına alındı. 50'ye yakın polis memuru ve jandarma yaralandı.

0: Fransa Eğitim Bakanlığı verilerine göre ise okullardaki abluka sayısı kademeli olarak azalıyor. Okulların %96'sının açık olduğu belirtiliyor. Öğrenciler ve öğretmenlerle görüşen Eğitim Bakanı Edouard Jeffre ise acil plan başlattıklarını açıkladı. Plana göre yeni öğretmenler atanacağını ve yoğun okul programlarının gözden geçirileceğini söyledi. Ancak öğrenci eylemlerinin liderleri hükümetin adımlarını yeterli görmüyor. Önümüzdeki salı günü daha fazla yürüyüş çağrısında bulunuyor. Ayrıca ülkede 17 Ekim'de büyük bir protesto düzenlenmesi bekleniyor.
1: Nobel ödüllerinin bu yılki sahipleri açıklanmaya devam ediyor. Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi Kanadalı yazar ve şair Anne Carson oldu.
0: Nobel ödülleri sahiplerini bulmaya devam ediyor. Bu yılki Nobel Edebiyat Ödülü 76 yaşındaki Kanadalı şair yazar Anne Carson'a verildi. 2026'nın Nobel Edebiyat Ödülü sahibi İsveç Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. Ödülün sahibi Kanadalı yazar ve şair Anne Carson oldu. Akademi, Carson'ın eserlerinin çağdaş edebiyat için yeni biçimler yaratan cesur ve yenilikçi olarak tanımladı. Yazarın eserlerini bir filoloğun kelimelere duyduğu saplantıyla bir şairin yeni anlam arayışı arasındaki kesişim noktası üzerine kurulu olduğu betimlemesi de yapıldı. Aynı zamanda İzlanda vatandaşlığı da bulunan yazar 1,2 milyon Amerikan doları büyüklüğündeki ödülün sahibi oldu. Akademiden yapılan açıklamada Carson'ın ödülü kazandığını öğrendiğinde şaşkına döndüğü ve şu anda İzlanda'da rüzgarı dinlemekte olduğu ifade edildi. Toronto doğumlu yazar antik Yunan metinlerine yaptığı çevirilerle tanınmıştı. Carson'ın en bilinen eserleri arasında 1998'de yayımlanan Kırmızı'nın otobiyografisiyle 2002'de yayımlanan If Not Winter bulunuyor. Carson, If Not Winter'da antik Yunan'ın en büyük kadın şairi kabul edilen Sappho'nun günümüze parça parça ulaşan şiirlerini çevirmişti. Nobel ödüllerinden şimdiye kadar tıp, fizik, kimya ve edebiyat ödülleri sahiplerini buldu. Nobel Barış Ödülü'nün bu yılki sahibi 9 Ekim'de açıklanacak.
1: Mantar mevsimi geldi. Haliyle uzmanlardan da zehirli mantarlara yönelik uyarılar gelmeye başladı. Doğadan toplanan mantarlara yönelik uyarılara bakalım şimdi.
2: Sizde mantar böyle kütükte mi yetişiyor?
3: Evet, kütükte yetişir.
4: Kesinlikle doğadan mantar toplayıp yemek ölümcül riskli bir durum olabilir.
5: Çok dikkatli olmak gerekiyor. Zehirli olanı ayırt etmek bazen imkansız olabiliyor. Şu sıralar iştah kabartan mantarlarda tehlike büyük.
4: Halkımızın bunları toplayıp yemesi durumunda bazen geri dönülemez, telafi edilemez, ölümcül zehirlenmelerle karşılaşmak mümkün.
5: İklim şartları nedeniyle özellikle Trakya mantarın en zengin olduğu bölgelerden biri. Zehirlenme olayları da en çok Trakya illerinde yaşanıyor. Şu sıralar ormanlarda mantar toplanıyor. Ancak çok dikkatli olmak gerekiyor.
4: Zehirli mantarları zehirsiz yenilebilir mantarlardan ayırmak bazen imkansız denecek kadar çok zordur. Çok tecrübeli olmayanlar yanılabilirler. Bu çok riskli bir iş.
5: Mantar yedikten sonra zehirlenme belirtileri olursa mutlaka doktora başvurmak gerekiyor.
4: Bazı mantarların zehirlenme belirtileri geç ortaya çıkar ve özellikle bunlar çok tehlikelidir. Bulantı, kusma şikayetleri, ishal şikayetleri olursa derhal doktora başvurulmalı.
1: Türk mutfağının vazgeçilmezi döner kebabı Almanya'nın başkenti Berlin'de de vazgeçilmez tatlardan. Döner bu kez lokantada değil müzede sergilendi. En önemli özelliği ise bal mumunda yapılmış olması.
6: Ne etten üretildi ne tavuktan. Berlin'in simgelerinden olan döner bu kez bal mumundan yapıldı. Almanya'nın başkenti Madame Tuss Müzesi'nde döner lokantası canlandırması yapıldı. Lokanta sahibi Tarık Kara'nın da döner keserken figürü kullanıldı. Kara bal mumu heykelin açılışına da katıldı.
7: Wie fühlt es sich an? Ich bin sehr aufgeregt. Und es ist erfreulich, natürlich sehr erfreulich und ich bin erstaunt über diese Aktion. Und dass es so viel Interesse weckt bei den Menschen, das freut mich sehr.
6: Kara Kreuzberg'de yaşayan bir işletmeci. 2005'ten beri döner satıyor.
7: Ja, ich bin

0: Ja, Kreuzberger und in Kreuzberg aufgewachsen und als Kind in den 80ern war Döner etwas Besonderes für uns und da haben wir einmal die Woche Döner gegessen vielleicht und es gab nicht so viele Dönerläden.
1: Balmumundan döner 10 bin euroya mal oldu. Tüm sunumun toplam maliyeti ise yaklaşık 20 bin euro civarında.
2: Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi bugün Riva'da kritik bir toplantı gerçekleştirecek. Zirvede hakemler operasyonu, yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve Montella'nın durumu masaya yatırılacak.
3: Türk futbolunda bir numaralı gündem maddesi hakemler dosyası soruşturması. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve iki hakemin tutuklanmasına yol açan süreç birçok soruyu ve belirsizliği beraberinde getirdi. Gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrildi. Yönetim kurulu Riva'da olağanüstü seçim gündemiyle toplanacak. Peki kritik zirvenin başlıklarında neler var? Yönetimin öncelikli planı yeni MHK başkanını belirlemek. Süper Lig'de 7. hafta maçlarının hakem atamalarını elit hakem direktörü Anthony Taylor'ın yapacağı açıklanmıştı. Federasyon yönetiminin yeni MHK başkanı hakkında net bir karar vermesi bekleniyor. Hakemler dosyası soruşturması sürecinde Türkiye Futbol Federasyonu'nda yaşanan istifalar da gündemde. Son olarak Genel Sekreter Abdullah Ayaz görevini bırakmıştı. Yönetim kurulundaki istifaların devam edip etmeyeceği kritik zirvede az çok netleşecek. Bazı yönetim kurulu üyelerinin olağanüstü seçim talebinde bulunacağı belirtildi. A milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella'nın geleceği de bu zirvede masaya yatırılacak. Yani TFF Yönetim Kurulu'nun gerçekleştireceği kritik zirve Türk futbolu için birçok konuda büyük önem arz ediyor.
2: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak Formula 1 öncesinde İstanbul Park'ta direksiyon başına geçti. Bakan Bak, milli rally pilotu Ali Türkkan ve drift sporcusu Abbas Çimen'le de piste tur attı. Detaylardan sonra kısa bir aramız olacak. Saat başında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
4: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Formula 1'in 2027 yılında Türkiye'ye dönüşü öncesinde İstanbul Park'ta piste çıktı. Bakan Bak, önce rally ve drift sporcularına eşlik etti, ardından direksiyon başına geçerek piste sürüş yaptı. TOSFET İstanbul Park'ı ziyaret eden Bakan Bak, ilk olarak FIA 2026 Dünya Gençler Rally Şampiyonu Ali Türkkan'ın aracına bindi.
5: Böyle bir şapka versinler bize de mısın?
4: Yardımcı pilot koltuğuna oturan Bak, toprak zeminli rally parkurunda milli sporcuyla beraber tur attı. Osman Aşkınbak'ın bir sonraki durağı ise drift parkuru oldu. Drift sporcusu Abbas Çimen'in kullandığı araca binen Bak, pistte drift deneyimi yaşadı. Rally ve drift sürüşlerinin ardından bu kez direksiyona bakan Bak geçti. Yarış kıyafetini giyip kaskını takan Bak, TOSFET Başkanı Eren Üçler Toprağı ile beraber Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini ev sahipliği yapacak İstanbul Park pistinde araç kullandı. Pistteki sürüşlerin tamamlanmasının ardından Bakan Bak, TOSFET Başkanı Eren Üçler Toprağı ile beraber Formula 1 öncesinde yapılacak modernizasyon çalışmalarını da değerlendirdi. Türkiye, 5 yıllık aranın ardından 2027'de yeniden Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacak. Dünya Şampiyonası'nın 17. ayağı olan Türkiye Grand Prix'si 1-3 Ekim tarihlerinde İstanbul Park'ta düzenlenecek. Pist 2027'den itibaren 5 yıl boyunca Formula 1 takviminde yer alacak.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 25, Bursa 24 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 27, Muğla güneşli 26 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 27, Adana güneşli 32 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 22, Giresun yer yer yağmurlu 22 derece. İç Anadolu

0: Anadolu'da Ankara güneşli 24, Kayseri parçalı bulutlu 22 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 16, Van güneşli 18 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 25, Şanlıurfa 27 derece.
1: Saygıdeğer vatandaşlarımız, kira sözleşmelerinizi artık E-Devlet kapısı üzerinden de yapabilirsiniz. Türkiye.gov.tr adresinden giriş yaparak kira sözleşmesi işlemleri hizmetinden faydalanabilirsiniz. Bu hizmetle sözleşmenizi zaman ve belge maliyeti olmadan hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde yapabilir, doğrulanmış şeffaf bilgilere erişebilir, uyuşmazlıklarda belge sunumu kolaylığından faydalanabilir, sözleşmelerinizin kurumlara dijital olarak iletilmesini sağlayabilir, kiralamalarınızı tek bir yerden yönetebilirsiniz. Vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla

0: Yeniden merhaba, saatlerimiz 6'ya gelirken haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. İstanbul Maltepe'de 7 katlı bina kısmen çöktü, 10 kişi kurtarıldı, biri çocuk, 4 kişi hayatını kaybetti. Enkazdan kalan bir kişiye ulaşmak için çalışmalar sürüyor. Cevizli Mahallesi'nde 7 katlı binanın ilk 3 katı sabaha karşı çöktü. Olay yerine ulaşan arama kurtarma ekipleri 10 kişiyi binadan kurtardı. Gülce Turhan ve Ahmet Muhammed İnansa hayatını kaybetti. Ekipler enkazda kalan son 3 kişiyi çıkarmak için çalışmalarını gün boyu sürdürdü. Ancak binanın ayakta kalan kısmının da çökme riski bulunması nedeniyle çalışmalar zaman zaman durdu. Enkazdaki 3 kişiye ulaşılabilmesi için binanın üst kısmı kontrollü şekilde yıkıldı. Ekipler gece yarısından sonra 2 kişinin daha cansız bedenine ulaştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Bir kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Çöken bina ile ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve bir Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Binanın 4 katının kaçak olduğu tespit edildi. Binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı kamu görevlerinin ihmali ve kusuru olup olmadığına yönelik inceleme için 2 mülkiye müfettişi görevlendirdi. Maltepe'de çöken ve 4 kişinin ölümüne neden olan 7 katlı binanın tam 4 katı kaçak çıktı. Tespitlere göre 2 katı olarak inşa edilen binaya önce 1 kat kaçak kat çıkıldı. Daha yetmedi, 3 kaçak kat daha yapıldı. Çöken 39 yıllık bina ile ilgili hem adli hem idari soruşturma başlatıldı.
1: Deprem oluyor zannettik. Yani her şey böyle yerden yere vurdu yani. Bir bomba mı patladı desem ne?
2: Büyük bir gürültüyle çöktü. Apartman sakinleri kabusu yaşadı. Can alan binada yıkımın göz göre göre geldiği ortaya çıktı.
3: Korkutmak istemem ama bizde bak böyle çatlaklar oluşmaya başladı. Gün geçtikçe de büyüyor.
4: Yoktu. Nisan'dan sonra çok fazla bir büyümeye başladı. Yani Nisan'da çektiğimde daha küçük mesela. Şu son zamanlarda çatlak tabii ki daha büyüdü ve dışarıdaki yerde de çatlaklar oluşmaya başladı.
2: İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın dükkan ve üstündeki 2 katı çöktü. Ekipler çökme riski altındaki binanın enkazında kalanları kurtarmak için seferber oldu.
5: Binanın hareketleri ölçülüyor. Dolayısıyla da her saat binanın biraz daha yana yattığını görebiliyoruz.
6: Çalışmalar binanın en alt katında bulunan dükkan ve üzerindeki 2 katta yoğunlaşmış durumda. Şimdi binanın üzerinde bulunan o kaçak olduğu tespit edilen 4 katta yıkım işlemleri yapılıyor ve bu kontrollü yıkımla binanın yükü hafifletilmeye çalışılıyor.
2: 12 daire bulunan binada 33 kişi yaşıyordu. Can alan bina 1987 yılında yapılmıştı. Ama ilk yapıldığında aslında 2 kattı. Önce bir kaçak kat yapıldı. Belediye bunu tespit etti. Ardından 3 kaçak kat daha çıkıldı. Bunlarla ilgili de tespit vardı. 39 yıllık binada bir süre önce de çatlaklar oluşmuştu.
7: Binamız çatlaktı. Ufak tefek çatır çatır ses duyduğunu söylüyor bazı kurtulan komşularımız. Binamız eski bir binaydı. Müteahhitlerle görüşmüştük. Dolayısıyla bir kara tolundu mu?

0: Bilmiyorum. Pek bilgim yok o konuda. Bir niyetlendik ama sonuca bağlamamıştık. Ne diyelim, keşke bağlasaymışız.
1: Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Binanın şantiye şefi ve mimarı gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı da iki mülkiye müfettişi görevlendirdi. Müfettişler binanın planlaması, inşası ve tadilatı süreçlerinde kamu görevlilerinin ihmali, kusuru ve sorumluluğu olup olmadığını araştıracak.
2: Olayla ilgili aralarında inşaat mühendisi, yapı denetim uzmanı ve iş güvenliği uzmanının da yer aldığı bir bilirkişi heyeti oluşturuldu. Kolon kesme iddiaları da dahil tüm süreç detaylıca değerlendirilecek.
3: Ben burada yoktum dükkan açılırken. Dediler çok patır kütür, yani ev sallandı dediler. Onlar bir şeyler yapmışlar.
4: Kolonlarında sıkıntı vardı. Kolonları artık binayı taşımıyordu. Yorgundu.
5: Sizin evlerde çatlak var mı? Şurası mesela bayağı büyüdü. Kız ev üstümüze mi basıyor? Ne oluyor?
1: Girişteki atölyenin sahibi emniyette ifade verdi. Kolon kesme iddialarını reddetti. Biz yenileyip güçlendirdik dedi. Olayda sorumluluğu olanlar soruşturma sonunda netleşecek.
6: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında batan yolcu gemisindeki kayıplar arama çalışmalarında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı Girne açıklarında yolcu gemisinin batmasının ardından sürdürülen arama çalışmaları kapsamında bugün bir cesede daha ulaşıldığını açıkladı. Kimlik tespitine yönelik gerekli inceleme ve çalışmaların başlatıldığı aktarıldı. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükselirken kayıp bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan Filojet isimli yüksek hızlı yolcu gemisi 30 Ağustos'ta Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı. Artvin Hopa'da bir tır parkında yamaçtan kopan dev kaya parçaları park halindeki araçların üzerine düştü. Heyelan'da bir kişi hayatını kaybetti.
7: Yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak araçların üzerine düştü. Aracını kurtarmak isteyen bir kişi canından oldu.
8: Heyelan'dan ötürü işte taşların kopmasından sebeple bir vatandaşımız hayatını kaybettiler.
7: Olay Artvin'in Hopa ilçesinde sabah erken saatlerde yaşandı. Karadeniz sahil yolu üzerindeki Esenkıyı Tır Parkı'nın bitişiğinde heyelan oldu. Yamaçtan kopan büyük kaya parçaları park halindeki araçların üzerine düştü. Bir tanker yan yattı, 8 tır hasar aldı. Heyelan sırasında kopan kaya parçası 45 yaşındaki Kasım Topaloğlu'na isabet etti.
8: Taşların kopmasını fark etmesinin ardından aracını kurtarmak için aracına yöneliyor ve aracın içinde değilken, dışarısındayken taşın kendisine isabet etmesiyle hayatını kaybediyor.
7: İhbarlı olay yerine AFAD, arama kurtarma, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Bölgede heyelan zaman zaman sürdü. Gerekli önlemler alındıktan sonra hasar gören araçların bölgeden kaldırılması için çalışma başlatıldı.
6: Fon soruşturması kapsamında Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç hakkında gözaltı kararı verildi. İsmail Saymaz ve Murat Ağrel ise şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Gazeteciler Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç hakkında basın yayın organları ve sosyal medya üzerinden kamuoyunu yanıltıcı nitelikte yaptıkları açıklamalar gerekçesiyle gözaltı kararı verildi. İsmail Saymaz ve Murat Ağrel ise şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 17 fonun tasfiyesinin yapıldığını açıkladı. 43 bin fon katılımcısının parasıyla ilgili bankalara transfer edildi dedi. Bakan Şimşek sistemik risk olmadığını ifade etti.
9: Toplamda 2900'e yakın fondan 131'inde bir sorun yaşandı. Sorunu küçümsemiyoruz. Ama bir daha yaşanmaması için çok ciddi düzenlemeler yapıldı. İlave düzenlemeler de yapılacak. piyasa bozucu faaliyetler içerisine girenler geçmiştir.

0: geçmişte tespit edilen tamamı hesap verecek. Buna ilişkin de bir yasa tasarısı yakında inşallah sadece bu tasfiyeyi içeren ama bu kurallar setinde içeren bir tasarı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yakında sunulmuş olacak. Fon piyasasını da tabii ki yani sağlıklı bir şekilde büyütecek ilave hukuki ve idari düzenlemeler de yapılacak. Fon piyasasını da tabii ki yani sağlıklı bir şekilde büyütecek ilave hukuki ve idari düzenlemeler de yapılacak. Sermaye piyasalarımıza ilişkin hiç endişeye gerek yok. Sistemik risk yok. 17 fonun tasfiyesi yapıldı. 43 bin fon katılımcısına bugün itibariyle paraları ilgili bankalara transfer edildi.
1: Fon soruşturması AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nun da gündemindeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda sorumlulara ilişkin gereğinin yapılacağı mesajını verdi. Alnımız ak, başımız dik, milletimize mahcup olmayacağız dedi.
2: Alnımız ak, başımız dik mesajı verdi. Sorumlulara gereğinin yapılacağını vurguladı. Fon soruşturması AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nun da gündemindeydi. Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda atılan adımların topluma anlatılması gerektiğine dikkati çekti. Alnımız ak, başımız dik, milletimize mahcup olmayacağız. Sorumlulara gereken yapılacak ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK üyelerine partiye yönelik kara propaganda yapıldığı uyarısı da yaptı. İdari ve siyasi adımların kararlılıkla atılacağına dikkat çekerek kara propagandaya geçit vermeyin mesajı verdi. MK toplantısında AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı da sunum yaptı. Bilgilendirmede ön plana çıkan başlıklar Almanya özelinde Avrupa genelinde aşırı sağ ve yurt dışında yaşayan vatandaşlara ilişkin kanuni düzenlemeler oldu. Yurt dışındaki çifte vatandaşların yaşadığı ülkede zorunlu askerlik hizmetlerini yerine getirmeleri durumunda Türkiye'deki askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmaları yönünde bir kanun çalışması yapılması gerektiği de toplantıda ifade edildi.
1: Yeni parti lideri Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişine tepki gösterdi. Bunu yapacağını bilsem aday yapmayı bırak, selam vermezdim dedi. Özel'in gündeminde fon soruşturması ve erken seçim tartışması da vardı.
3: Zaten ben adayım, bu yanlışı yapacağını bilsem ona aday yapmayı bırak, elim kolum kafam kırılsın, selam vermem. Ama böyle bir haysiyetsizliği kim görebilir?
2: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişini değerlendirdi. Sandığı işaret etti.
3: Cemil Tugay'ın kenarda 23 Nisan başkanı gibi boyunu göstereceğini, onun dışındaki bütün işlerin İzmir'e bir kayyum atadığını görmüş durumdayız. İlk sandıkta İzmirli gerekli hesabı verecektir.
2: Yeni parti lideri Özgür Özel partisinin genel merkezinde TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ı konuk etti. İki isim daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Özel, Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişi sonrası CHP'den gelen eleştirilere de tepki gösterdi.
3: Sözcüsü diyor ya, bu adayları kim yaptı? Hepsine oyu var. Cemil Tugay'a muhalefet şerri koyduysa muhalefet şerrini göstersinler. Neredeyse tüm belediye başkanlarına oyları var. İlk telefon tebriği şu andaki butlan başından gelmiş.
2: Özel'in gündeminde fon soruşturması da vardı.
3: Şimdi komisyona gerek yok diyorlar. Hızla anayasayı açacaklar. Ve şöyle diyecekler, üzerinde adli süreçler yürütülen hususlarda meclis araştırma komisyonu kurulamaz. Bu bahane geçerli bir bahane değildir. Bu işin kaçışı yok.
2: Yeni parti lideri erken seçim tartışmalarıyla ilgili de konuştu.
3: 2028 yılının bahar aylarına çekilirse seçim ne olur? O bir erken seçim olmaz. O anayasanın arkasından dolaşma olur. Biz bu suça alet olmayız dedim. Eğer erken seçime geliyorlarsa biz dünden razıyız. Bir hafta önceki seçim. Onun için kimse bizim kapımızı çalmasın.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in fon soruşturmasına dair iddialarına Adalet Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Soruşturmaya ilişkin bazı bilgilerin bakanlıktan sızdırıldığı iddiası yalanlandı. Ağır ve mesnetsiz bir iftiradır ifadeleri kullanıldı.
4: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in fon soruşturmasında sızıntı iddialarına da

0: Hayır, Adalet Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Ağır ve mesnetsiz bir iftiradır denildi.
1: Ana muhalefet liderinin fon soruşturmasına ilişkin bazı bilgilerin kendilerine Adalet Bakanlığı'ndan sızdırıldığı beyanı da bakanlığımızı zan altında bırakmaya dönük ağır ve mesnetsiz bir iftiradır. Bu içeriklerin arkasındaki odaklara ilişkin tartışmaları perdeleyerek kararlılıkla ilerleyen adli soruşturmayı siyasi polemiklerin içine çekme çabası açıktır.
0: Bakanlıktan yapılan açıklamada soruşturmanın mali veriler doğrultusunda yürütüldüğü ifade edildi.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bazı fon ve hisselerdeki olağan dışı hareketleri tespit ederek harekete geçmiş, 19 Ağustos tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan bilgi ve belge talep ederek soruşturma sürecini başlatmış, fonlara ilişkin tasfiye kararları ise 17 Eylül tarihinde alınmıştır. Bu kronoloji, soruşturmanın somut suç şüphesi ve mali veriler doğrultusunda yürütüldüğünü açıkça göstermektedir.
0: Adalet Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada fon soruşturması spekülasyonlara göre değil, yalnızca delillerin gösterdiği istikamette kararlılıkla sürdürülmektedir denildi.
2: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında AK Parti heyeti mecliste DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Görüşmede mecliste kurulacak izleme ve irtibat komisyonuna ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu. Habertürk'ün edindiği bilgiye göre görüşmede AK Parti heyeti DEM Parti heyetine komisyonun üye sayısına ilişkin görüşünü de iletti.
0: Mecliste Terörsüz Türkiye süreci kapsamında önemli bir görüşme yapıldı. AK Parti ve DEM Parti heyeti bir araya geldi.
3: Önemli bir görüşme olduğunu söyledi.
0: Görüşmede AK Parti heyetinde AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Grup Başkanı Abdullah Güler yer aldı. DEM Parti heyetinde ise Van Milletvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar bulundu. Görüşmede Terörsüz Türkiye süreci ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığındaki Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun çalışmaları değerlendirildi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanundan sonraki süreç ele alındı. Mecliste kurulacak izleme ve irtibat komisyonuna ilişkin de fikir alışverişinde bulunuldu. Habertürk'ün edindiği bilgiye göre görüşmede AK Parti heyeti komisyonun üye sayısına ilişkin DEM Parti heyetine görüşünü iletti. Görüşmede AK Parti'nin izleme komisyonunun üye sayısının süreç komisyonunun üye sayısından daha az sayıda olması gerektiğini ifade ettiği öğrenildi. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre üye sayısı için 15, 17 ve 20 rakamları üzerinde duruluyor. Önümüzdeki günlerde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste kurulacak izleme komisyonuna ilişkin görüş alışverişi yapmak üzere siyasi parti temsilcileriyle bir araya gelecek. Yapılacak toplantıda üye sayısına ve komisyonun yapısına karar verilmesi bekleniyor. Grubu olan partilerin komisyonda yer alıp almayacağı da toplantıda netleştirilecek.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Bilinç Güçlü Türkiye toplantıları kapsamında cumartesi günü Şırnak'a gidiyor. Cizre'de kadınlarla buluşacak CHP lideri, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de mesajlar verecek.
4: Cizre'de kadınlarla yeryüzü sofrasına oturacak. Ziyaretin gündeminde Terörsüz Türkiye süreci olacak. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Bilinç Güçlü Türkiye toplantıları kapsamında 10 Ekim'de Şırnak'a gidiyor. En son İzmir'i ziyaret eden Kılıçdaroğlu bu kez Cizre'de kadınlarla bir araya gelecek. Sorunları dinleyecek, çözüm önerilerini anlatacak. Programdaki ana gündem maddelerinden biri de Terörsüz Türkiye süreci olacak. Her fırsatta sürece desteğini belirten Kılıçdaroğlu, kadınların beklentilerini dinleyecek. Ardından sürece ilişkin mesajlar verecek. Bir sonraki hafta ise Kılıçdaroğlu Gaziantep'i ziyaret edecek. Üye katılım törenine katılacak, iş çevreleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla da bir araya gelecek. Kılıçdaroğlu'na ekonomik kurmayları da eşlik edecek. Belirlenen tema kapsamında düzenlenen ziyaretlerin yıl boyunca süreceği belirtiliyor.
2: Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi'ne yönelik operasyon genişledi. 9 şüpheli daha gözaltına alındı. Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada şüpheli ve tanık beyanları, mali analiz raporları, bilirkişi incelemeleriyle birlikte 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İki ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 2031 taşınmaza el konuldu. Gözaltındaki 9 şüphelinin işlemleri sürüyor. Şüpheliler arasında belediye başkan vekili Aydın Demirdirek de var. Milliyetçi Hareket Partisi düşen doğum oranlarına karşı 20 maddelik öneri paketi hazırladı. Annelere doğumdan önce 2, doğumdan sonra ise

0: 6 ay olmak üzere toplam 8 ay ücretli izin verilmesi talep edildi. 3 ve daha fazla çocuğu olan ailelere gelir vergisi muafiyeti talep edildi.
1: Annelere 8 ay ücretli doğum izni, yeni evleneceklere 3 yıllık kira desteği, 3 ve daha fazla çocuğu olan ailelere vergi muafiyeti. Bu maddeler düşen doğum oranlarına karşı Milliyetçi Hareket Partisi'nin önerileri. MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, partisinin Türkiye'nin demografik geleceğine yönelik hazırladığı 20 maddelik öneri paketini açıkladı.
2: Milliyetçi Hareket Partisi olarak nüfus meselesini, Türk milletinin geleceğini ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kudretini doğrudan ilgilendiren stratejik bir beka meselesi olarak değerlendiriyoruz. Ülkemizde artık aktif pronatalist politikalarımız uygulanmalıdır. Devletin görevi aile kurmak ve çocuk sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın önündeki ekonomik, mesleki, barınmaya ilişkin, eğitimle ilgili, sağlık ve bakım kaynaklı engelleri azaltmaktır. Bugün alınmayan demografik kararların sonuçları 20, 30, 50 yıl sonra karşımıza çıkacaktır.
1: Önerilerin başında çalışan annelere yönelik düzenlemeler var. Doğumdan önce 2, doğumdan sonra ise 6 ay olmak üzere toplam 8 ay ücretli izin verilmesi önerildi. 6 ay esnek veya uzaktan çalışma, isteyen annelere ise 2 yıl ücretsiz izin ve işe dönüş güvencesi önerildi. Çocuk sayısına göre ekonomik desteklerin artırılması da öneri paketinde. 3 ve daha fazla çocuğu olan ailelere gelir vergisi muafiyeti, ilk araç alımında ÖTV indirimi istendi. Elektrik, su ve doğalgaz faturalarında da indirim yapılması, bebek bezi ve mamadan vergi alınmaması da öneriler arasında yer aldı.
0: AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ'dan boşalan Meclis Başkan Vekilliğine AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt seçildi. Bozdağ 6 Ekim'de sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti. Genel kurulda yapılan seçimle AK Partili Yusuf Beyazıt, Bozdağ'ın yerine yeni meclis başkan vekili oldu. Genel kurulda yapılan diğer bir seçimle de MHP grubuna düşen idari amirliğine Afyonkarahisar milletvekili Mehmet Taytak getirildi. Meclis Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu'nda boş bulunan ve yeni parti grubuna düşen bir üyelik için İzmir milletvekili Murat Bakan seçildi. Bazı komisyonlardaki boş üyelikler için de seçim yapıldı. Hukukun üstünlüğüne, demokratik ve layık cumhuriyetmeyenler kabul ediyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okullarda güvenliğin sağlanması ile ilgili konuştu. Her türlü tedbiri alıyoruz dedi. Dijital tehditlere dikkat çeken Tekin ailelere de çağrı yaptı.
3: Böyle bir tehdidin karşısında biz okullarımızın kapısında, bahçesinde, koridorunda gereken her tedbiri ilgili bütün otoritelerle, bakanlıklarımızla eş güdüm içerisinde kararlılıkla alıyoruz.
4: Okul güvenliği için alınan tedbirlere dikkati çekti. Ailelere de çağrıda bulundu.
3: Anne babalarımızdan evlatlarının dijital dünyada kimlerle muhatap olduğunu, hangi oyunların ve hangi sayfaların onları saatlerce içine çektiğini en az okul karnesi kadar yakından takip etmelerini rica ediyorum.
4: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde konuştu. Okul saldırıları üzerinden dijital dünyadaki tehlikeye işaret etti.
3: Kahramanmaraş'ta da, Turgutlu'da da faillerin izini sürdüğümüzde yol bizi aylarca baş başa kalınmış bir ekrana, o ekranın ardında binlerce kilometre ötedeki katilleri kahraman diye sunan mecralara ve çocuklarımızın yalnızlığını öfkeye çevirmeyi iş edinmiş karanlık akımlara götürüyor.
4: İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da açılış törenindeydi. Kültür ve sanatın önemine değindi.
5: Birbirinden kopuk güzel işler yapmak yerine birbirini tamamlayan bir sistem kurabilirsek Türkiye'nin kültür ve sanat alanında çok daha güçlü bir noktaya ulaşacağına inanıyorum.
4: Bilal Erdoğan, Türk milletinin sanat konusunda birçok ülkeye örnek olduğunu da belirtti.
5: Kaç gencimiz kendi müziğimizin makamlarını, usullerini, farklı tavırlarını, tarzlarını biliyor? Bunu sorgulamamız lazım. Ve tabii ki bu devirde eğitimin artık hayata ilişkinliğinin güçlü bir şekilde sorgulandığı bir devirde

0: bu aktarımı hangi yöntemler, yol ve yordamı kullanarak yapıyoruz üzerinde de çok düşünmemiz, konuşmamız gerekiyor.
1: Özel öğretim kurumları ile ilgili yeni düzenlemeye gidildi. Ruhsata aykırı program uygulayanların iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilecek.
2: Kurum türü dışında öğretim programı uygulayan özel öğretim kurumlarının iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilecek. Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim Kurumları Kanunu'nda kurum açma izninin iptaline ilişkin yapılan değişikliklerin uygulanması için illere yazı gönderdi. Özel eğitim kurumlarının yalnızca ruhsatta belirtilen faaliyet alanına uygun programlar uygulamakla yükümlü olduğu hatırlatıldı. Bu kapsamda kurumların kendi tür ve faaliyet alanı dışında izinsiz program eklemelerinin önüne geçilecek. Denetimlerde izinsiz program ilavesi veya değişikliği ile kurum türüne uygun olmayan program uygulama arasındaki ayrım gözetilecek. Denetimlerde kurumların ders programları, öğrenci kayıt sözleşmeleri ve reklam ilanları dikkate alınacak. Kurum türü dışında öğretim programı tespit edildiğinde kurum açma izniyle iş yeri açma ve çalışma ruhsatı doğrudan iptal edilecek.
1: Ticaret Bakanlığı yılın son çeyreğine ilişkin dış ticaret beklenti anketini yayımladı. Dördüncü çeyrekte ihracat beklentisi 4,6 puan azalarak 96,9 oldu. İthalat beklentisi ise 12,7 puan arttı.
2: Yılın son çeyreğinde ihracat beklentisi düştü, ithalat beklentisi yükseldi. Ticaret Bakanlığı 2026 yılı 4. çeyrek dış ticaret beklenti anketini açıkladı. Türkiye'nin dış ticaretine yön veren firmaların görüşlerine dayanan ankette, İhracat beklenti endeksi bir önceki çeyreğe göre 4,6 puan azalarak 96,9 oldu. İthalat beklenti endeksi ise 12,7 puanlık artış gösterdi ve 115,4 olarak gerçekleşti. İthalatta yaşanan yükselişte firmaların sipariş değerlendirmeleri etkili oldu. İki endeks arasındaki fark da açıldı. Geçen çeyrekte 1,2 puan olan fark 4. çeyrekte 18,5 puana yükseldi.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın saldırı anlaşması olmadığını vurguladı. Türkiye'nin başka bir ülke toprağına asker gönderip orada bir saldırı yapmayacağının altını çizen Fidan, anlaşmanın meclise gönderilmesi için gerekli çalışmaların tamamlandığını söyledi.
3: Bunun adı, ifade ediyorum arkadaşlar, bir savunma anlaşması. Bu anlaşmaya taraf olan ülke saldırıya uğradığı zaman siz savunması için yanında olursunuz. Bu bir saldırı anlaşması değil. Yani Türkiye başka bir ülkeye toprağını askerip gönderip orada bir saldırı yapmayacak.
2: Mekke Savunma İttifakı anlaşmasına dair konuştu. Anlaşmanın meclise gönderileceğini söyledi.
3: Anlaşmanın meclise gönderilmesi için gerekli çalışmalar nihayete ermiş durumda. Dün Cumhurbaşkanımıza da nihai arzımızı bu konuda yaptık. Bunu en kısa sürede meclise sevk etme yönünde kararımız var. Biz kendi çalışmalarımızı hemen hemen bitirmiş durumdayız.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Anita Orban'la ortak basın toplantısı düzenledi. İki bakanın gündeminde Rusya-Ukrayna savaşı da vardı. Fidan, Karadeniz'in yeni bir çatışma cephesine dönüşmesine izin verilmeyeceğinin altını çizdi.
3: Savaşın başından bu yana çatışmaların Karadeniz'e siyah etmemesini sağlamak için çok çalıştık. Bugün ise savaşın Karadeniz'e yayılmakta olduğunu görmekteyiz. Sivil gemilere yönelik artan saldırılar bölgemizdeki can, mal, seyir ve çevre güvenliğine ciddi tehdit oluşturmakta. Karadeniz'in yeni bir çatışma cephesine dönüşmesine bölge ülkeleri olarak, uluslararası toplum olarak asla izin vermememiz gerekiyor.
2: Fidan, Gazze Barış Planı'na da parantez açtı.
3: Gazze Barış Planı'nın maddelerinin hayata geçmesi için çalışıyoruz. İsrail'in Gazze Barış Planı'nın uygulanmasıyla çok fazla alakası yok. Dolayısıyla yeni bir uluslararası baskı Gazze'de devam eden bu dramın sona erdirilmesi için fevkalade önemli.
2: Macaristan Dışişleri Bakanı Orban ise AB ilişkilerinde Türkiye'nin yanındayız dedi.
4: Macaristan her zaman Türkiye'nin AB ile ilişkilerinde yanında durdu. Her diyaloğu destekledi. Macaristan Türkiye'nin Avrupa Birliği içindeki dostudur.
1: Milli Savunma Bakanlığı

0: Haftalık bilgilendirme toplantısını Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda yaptı. Bakanlık, Mekke Savunma İttifakı'nın kurumsallaşması yönünde önemli ilerleme sağlandığını açıkladı. İsrail'in saldırgan tutumuna da tepki gösterildi.
1: Riyad'daki Mekke İttifakı toplantısına değinildi. İttifakın kurumsallaşması yönünde önemli ilerleme sağlanmıştır denildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirmesi.

0: Arabistan'a sağlanması ve konuşlandırılması için gerekli tedbirler görüşüldü dedi.
1: Toplantıda sekreteryanın başlangıç yapılanması belirlenmiştir. Savunma sanayi işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çerçeve görüşülmüş ve ittifakın kurumsallaşması yönünde önemli ilerleme sağlanmıştır. Ülkemiz tarafından sağlanabilecek askeri kuvvet ve yeteneklere ilişkin süreç, anayasamız ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülecektir.
0: Bakanlık, İsrail'in bölgede gerilimi artıran tutumuna da tepki gösterdi.
2: İsrail, Suriye'nin güneyindeki yerleşim yerlerinde de gerilimi tırmandıran saldırgan tutumuna devam etmektedir. İsrail hükümetinin bölgede barış ve istikrarın sağlanmasını engelleyen bu politikalarına ve eylemlerine karşı uluslararası toplumu somut ve kararlı adımlar atmaya bir kez daha davet ediyoruz.
0: Bir diğer başlıkta Türkiye-Fransa arasında savunma işbirliği üzerine imzalanan yol haritası oldu. Yakın işbirliğinin geliştirilmesine vurgu yapıldı.
1: Savunma ve güvenlik konularında düzenli istişarelerde bulunulması, hibrit tehditlerle mücadele, istihbarat paylaşımı, hava savunma alanında daha yakın işbirliği geliştirilmesi öngörülmektedir. Yol haritasının iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik ilişkilerinin daha kurumsal bir yapıya kavuşturulmasına, karşılıklı güvenin güçlendirilmesine ve bölgesel barış ile istikrara katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.
3: Türkiye'nin İran'a saldırıp saldırmayacağı tartışmasına Başkan Trump noktayı koydu. Trump, 3 Kasım'daki ara seçimlere kadar İran'a saldırmayacaklarını kaydetti. Verimli görüşmeler yürütüyoruz dedi.
4: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ara seçimlere kadar İran'a saldırmayacaklarını duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, İran'la verimli görüşmeler yürüttüklerini kaydetti. İran'ın hem ekonomik hem askeri açıdan çok kötü durumda olduğunu savundu. Hürmüz Boğazı'ndan günlük milyonlarca varil petrol geçtiğini belirtti. 3 Kasım'da Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılacak ara seçimlerden önce hiçbir zaman İran'a saldırmayacağız ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı ise İran'a yönelik yeni yaptırımları duyurdu. İran ham petrolü ve petrol ürünlerini taşıyan 17 gemiye yaptırım uyguladı. Amerika Birleşik Devletleri Hazine yetkilisi, ablukanın dışında bulunan gemilerde İran'a ait yaklaşık 20 milyon varil ham petrol kaldığını söyledi. İran, ham petrol taşıyan gemilere hem yükleme hem de boşaltma işlemlerini durdurdu dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını söylerken, Tahran'dan uranyum zenginleştirme işlemleri hakkında açıklama geldi. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, ülkesinin zenginleştirmeden kesinlikle vazgeçmeyeceğini söyledi. İran nükleerinin bilim ve teknoloji amacıyla kullanıldığını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran'ın nükleer zenginleştirme faaliyetlerini anlamlı şekilde azaltması gerektiğini söylemişti.
3: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran konusundaki sessizliğini bozdu. Türkmenistan'da İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la bir araya gelen Putin, Tahran yönetimine her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi. Putin, Bağımsız Devletler Topluluğu toplantısı için gittiği Türkmenistan'da İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la görüştü. İki lider enerji, tarım, ulaştırma ve ticaret başlıklarını ele aldı. Putin ve Pezeşkiyan işbirliği konusunda kararlılık mesajı verdi. Putin, ABD ile İran arasında süren savaşın çözümüne dair ülke olarak katkı vermeye hazır olduklarını söyledi. Rusya Devlet Başkanı, Tahran yönetiminin savaşı sona erdirmek adına gerçekçi çabalar ortaya koyduğunu belirtti. Putin, süren savaşın İran'ın hatası yüzünden başlamadığının da altını çizdi. Rusya, Ukrayna'ya bir dizi saldırı düzenledi. Başkent Kiev dahil pek çok kente hedef alan saldırılarda en az 58 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna lideri Zelenski, saldırıların Rus lider Putin'in kendisine verdiği doğum günü hediyesi olduğunu söyledi.
4: Rusya, Devlet Başkanı Putin'in doğum gününde Ukrayna'ya şiddetli saldırılar düzenledi. Ülkenin farklı bölgelerine yapılan saldırılarda onlarca kişi hayatını kaybetti. Rusya'nın saldırılarında Çernihiv bölgesine bağlı Priruki şehrindeki 5 katlı bir apartman isabet aldı. Saldırıda 5'i çocuk olmak üzere 22 kişi hayatını kaybetti. Başkent Kiev'e yapılan saldırıda ise bir yapı malzemeleri mağazası vuruldu. Kiev Belediye Başkanı can kayıpları olduğunu duyurdu. Ukrayna'nın doğusundaki Kramatorsk

0: Kramatorsk'taki saldırılarda ise sivilleri taşıyan iki otobüsün hedef alındığı açıklandı. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, saldırıların Rus lider Putin'in doğum günü kutlaması olduğunu söyledi.
1: Putin'in kendine verdiği doğum günü hediyesi işte böyle bir şey. Çocukların ve insanların öldürülmesi. Gün boyunca havadan saldırılar da yapıldı.
0: Zelenski saldırılarda balistik füzeler, seyir füzeleri ve Şahit dronlarının kullanıldığını belirtti. Rusya ile Litvanya arasında da tansiyon yükseldi. Moskova, Litvanya'ya NATO askeri konuşlanma olasılığını gerilimi tırmandıracak bir adım olarak gördüklerini açıkladı. Litvanya geçtiğimiz günlerde ülkeye NATO askeri gelmesine izin vermeyi değerlendirdiklerini duyurmuş. Rusya toprağı olan Kaliningrad sınırına önlem amaçlı olarak askeri birlik konuşlandırmak için de harekete geçmişti.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek İstanbul'da Uluslararası Adalet Zirvesi'nde konuştu. Bakanın gündeminde Filistin Adalet Bakanı'na toplantı için izin verilmemesi vardı. Uluslararası hukuk herkese aynı şekilde uygulanmalı dedi.
3: Zirvemize Filistin Adalet Bakanı Sayın Şerhabil El-Zaim davet edilmişti. Ancak kendisinin İsrail makamlarınca ülke dışı çıkışına izin verilmemesi nedeniyle zirvemize katılamayacağını öğrenmiş bulunuyoruz.
0: Sözü Filistin Adalet Bakanı'na toplantı için izin verilmemesine getirdi. Uluslararası hukuk herkes için eşit olmalı dedi.
3: Uluslararası hukuk ancak güçlü ve zayıf olduğuna bakılmaksızın bütün aktörlere aynı ölçüde uygulandığında gerçek anlamda hukuk olabilir. Böyle bir platformda bir Adalet Bakanı'nın uluslararası bir toplantıya katılmasının engellenmesini son derece kaygı vericidir.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, adaletin geleceği, insanlık için ortak sorumluluk temasıyla düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi'ne katıldı. Bakan Gürlek, Gazze'de yaşananlara da değindi. Uluslararası hukukun herkes için aynı olması gerektiğini söyledi.
3: İhlal iddialarının etkili şekilde soruşturulması, sorumluların hesap verilebilmesinin sağlanması, delillerin korunması, mağdur haklarının gözetilmesi ve bağımsız ve tarafsız yargı mekanizmalarının desteklenmesi bu açıdan büyük önem taşımaktadır.
2: İsrail Doğu Kudüs'teki İngiliz konsolosluğunun faaliyetlerine son verildiğini açıkladı. İsrail'in böyle bir yasal hakkı olmadığını savunan İngiltere, misyonun diplomatik temsilcilik olarak hizmet vereceğini duyurdu.
0: İngiltere'nin yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde üretilen ürünlerin ithalatını yasaklama kararına İsrail'den misilleme geldi. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yaklaşık 200 yıldır faaliyet gösteren İngiltere Başkonsolosluğu'nun görevi sona erdirildi. Açıklamayı İsrail Dışişleri Bakanı Saar yaptı.
4: Başkonsolos ve 20 diplomat görevlerini tamamlayarak İsrail'den ayrılacak. İşlevini yitiren binada yalnızca 7 İngiliz diplomattan oluşan bir görev gücü olacak. Bugün itibariyle konsolosluk faaliyetlerinin kapsamı çok sınırlı olacak.
0: İngiltere Doğu Kudüs'ü işgal altındaki toprak olarak görmeye devam ettiğini ve yeni misyonun Filistinlilerle çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı. İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, başkonsolosluk binasının kapanmayacağını, bundan sonra İngiltere Kudüs misyonu olarak adlandırılacağını söyledi. Bakan, İngiliz konsolosluğunu kapatmanın İsrail hükümetinin yasal hakkı olduğunu kabul etmediklerini açıkça ifade ettiklerini belirtti. Kriz, Londra'nın işgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlere yönelik yaptırımları sonrası başlamış. İsrail 8 Eylül'de İngiltere'ye karşı 4 misilleme adımı açıklamıştı. Konsolosluğa yönelik kapatma kararı İsrail hükümetiyle diplomatik ilişkileri yürüten Tel Aviv'deki İngiliz Büyükelçiliğini kapsamıyor.
2: Evet, Maltepe'de dün sabah saatlerinde çöken 7 katlı binanın enkazında arama çalışmaları devam ediyordu. Kalan 3 vatandaşımız vardı enkaz altında ve son vatandaşımız da uzun uğraşlar sonucundan enkaz altından çıkartıldı. Bir kez daha tekrar etmekte fayda var. Dün sabah saatlerinde Maltepe Cevizli Mahallesi'nde bulunan 7 katlı binada çökme meydana gelmişti. İlk 3 katı çökmüştü ve o çökme neticesinde de tabii 11 vatandaşımız tahliye edilmişti binadan, kurtarılmıştı. Ve o binanın enkazı 5 kişinin maalesef hayatına kaybetmesine neden oldu. Dün gece itibariyle de çalışmalar devam ediyordu o enkazda. canhıraş bir şekilde ve

0: enkazda kalan son vatandaşımızın cenazesine de ulaşılmış oldu. İsrail'de Haredi olarak bilinen ultra ortodoks Yahudiler zorunlu askerlik karşıtı protestolar düzenledi. Göstericiler İsrail polisinin sert müdahalesiyle karşılaştı. Zorunlu askerliğe karşı çıkan göstericiler Batı Kudüs ve Bırak kentlerinde yolları trafiğe kapattı. Polis atlı birliklerle eylem yerine gitti. Göstericilerse polislere Naziler ve askere gitmektense ölürüz sloganları attı. İki Haredi gösterici gözaltına alındı. İsrail Yüksek Mahkemesi 2024'te Haredilerin askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağı olmadığına hükmetmişti. İsrail'de nüfusun yaklaşık %13'ünü oluşturan Haredilerse dini gerekçelerle askerlik yapmayı reddediyor. İspanya'da konut krizi protestoların sembolü olan 87 yaşındaki Mark Carmen Abascal hayatını kaybetti. Abascal fahiş kira artışı nedeniyle 70 yıllık evinden tahliye edilmişti.
1: ...70 yılını aynı evde geçirdi. Fahiş zam yapılan kirasını ödemeye gücü yetmeyince evinden polis zoruyla sedyeyle çıkarıldı. Ülkeyi ayağa kaldıran olayın ardından uzlaşmaya varıldı. Ancak ömrü evine dönmeye yetmedi. İspanya'yı erken seçime götüren protestoların sembolizmi Mari Carmen Abascal hayatını kaybetti. 87 yaşındaki Abascal'ın evi bir yatırım fonu tarafından satın alınmış, kirası 500 Euro'dan 2650 Euro'ya yükseltilmişti. Emekli maaşı 1350 Euro olan Abascal kirayı ödeyemeyince 23 Eylül'de polis zoruyla evinden çıkarılmıştı. Tahliye görüntüleri İspanya'da büyük tepki yarattı. Madrid'de başlayan gösteriler kısa sürede ülke geneline yayıldı. Yüz binlerce kişi yükselen kiraları ve barınma krizini protesto etti. Kamuoyu baskısının ardından ev sahibi şirket geri adım attı. Abascal'ın eski kira koşullarıyla evine dönmesi için uzlaşma sağlandı. Ancak evinden çıkarıldığı günden bu yana hastanede tedavi gören Abascal hayatını kaybetti. Ölüm haberinin ardından binlerce kişi Madrid'deki Puerta del Sol meydanında toplandı. Başbakan Sanchez de Abascal'ın yakınlarına başsağlığı diledi. Bugün bu kaybı kendi kaybımız gibi hisseden hepimize sarılıyorum dedi. Sanchez, hükümetin hazırladığı iki konut kararnamesinin mecliste reddedilmesi üzerine 2027'de yapılması planlanan genel seçimleri 29 Kasım'a çekmişti.
0: Bugün Nobel Barış Ödülü sahibini bulacak ama öncesinde gözler ABD Başkanı Trump'a çevrildi. Geçtiğimiz yıl bu ödüle talip olan Trump, bu yılda ödülün kendisine verilmemesi halinde Nobel'in itibarının zedeleneceğini iddia etti.
1: ABD Başkanı Trump bu yılda Nobel Barış Ödülü'ne talip oldu. Ödülü fazlasıyla hak ettiğini ve kendisine verilmemesi halinde Nobel ödüllerinin itibar kaybedeceğini savundu. Of the Nobel Prize, it deserves it more. I did. I settled 8 wars, and I've stopped maybe the total obliteration of the world because Iran will never have a nuclear weapon. Whether I get it or not, I have done far more, and I think it would be a great discredit to them. Trump'ın gündeminde eski başkan Barack Obama da vardı. Trump Obama'ya hiçbir şey yapmadan Nobel Barış Ödülü verilmesine karşın kendisine bu ödülün verilmediğini öne sürdü. If you look at the Nobel Prize, look, Obama got it. And he didn't do anything. He still doesn't know what he got it for. Trump geçen yıl ödülü kazanan Maria Machado'nun bu ödülü asıl siz hak ediyorsunuz diyerek kendisine verdiğini hatırlattı. Bu yıl Nobel Barış Ödülü için 208'i kişi, 79'u kuruluş, toplam 287 aday bulunuyor. Ödülün kazananı 9 Ekim'de açıklanacak.
0: Afyonkarahisar Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı aracında silahla başından vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Ayrancı kurtarılamadı. Kentteki bir otelin otoparkında Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı aracında başından silahla vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Ayrancı yaşamını yitirdi. Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamada konuyla ilgili adli ve idari tahkikat devam etmektedir denildi. İstanbul Küçükçekmece'de bir eğlence mekanında silahlı çatışma çıktı. Biri polis, iki kişi hayatını kaybetti.

0: Sabaha karşı bir eğlence mekanına gelen iki şüpheli silahla ateş açtı. Kurşunların hedefi olan bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti. O sırada mekanda bulunan izinli polis memuru KÇ saldırganlara karşılık verdi. Çıkan çatışmada polis memuru yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Hastaneye kaldırılan polis memuru kurtarılamadı. Olayda biri şüpheli, 3 kişi de yaralandı. Ekipler saldırganlardan birini silahla birlikte yakaladı. Olaya ilişkin toplam 8 kişi gözaltına alındı. Maalesef sırada kadınlara yönelik şiddetle ilgili bir haber var. Aydın'da iki kadın katledildi. Faillerden biri eski eş, diğeri ise kadının birlikte yaşadığı sevgilisiydi.
1: Biri boşandı, eşine pusu kurup ateş açtı. Diğeri birlikte yaşadığı kadına kurşun yağdırdı. Aydın'da aynı gün iki kadın erkek şiddetinin kurbanı oldu. İlk olayın adresi Efeler ilçesiydi. Kamil Köse sabah erken saatte 8 yıl önce boşandığı eşinin yaşadığı mahalleye geldi. Üniversitede personel olarak çalışan 47 yaşındaki Fadime Akbal bu sırada evinden çıktı. 57 yaşındaki adam eski eşine kurşun yağdırıp kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi geldi. Yaralı kadın hastaneye götürüldü. Fadime Akbal yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis iddiaya göre uzaklaştırma kararı bulunan eski eşin peşine düştü. Saldırgan Kamil Köse'ye ait araç yol kenarında bulundu. Yapılan incelemede Köse'nin suç aleti silahla intihar ettiği tespit edildi. Benzer bir olay da İncirliova ilçesinde yaşandı. Emel Bozkuş'la birlikte yaşadığı Salih S. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Salih S. pompalı tüfekle ateş açtı. Ağır yaralanan 40 yaşındaki kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şüpheli Salih S. operasyonla yakalandı. Her iki olayla ilgili de soruşturma sürüyor.
0: Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş 14. kattan düştü. 34 yaşındaki Sezen Taş hayatını kaybetti. Olay Mersin'in Erdemli ilçesi Çeşmeli mahallesinde yaşandı. Şarkıcı Atilla Taş'ın 34 yaşındaki kızı Sezen Taş, iddiaya göre evinin bulunduğu 14. kattan düştü. Durumu fark edenler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Yapılan kontrollerde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Seslendirme sanatçısı Ali Bilensir, Bursa'da oğluyla birlikte motosikletle geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetmişti. Kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Kazaya Bilensir'in eşi de tanık oldu.
1: Şerit ihlali yapan araç motosiklete çarptı. Eşinin öldüğü, oğlunun yaralandığı kazaya tanık olan kadın sinir krizi geçirdi. Kaza Mayıs ayında Bursa'da meydana geldi. Bilensir ailesi motosiklet tutkunuydu. Seslendirme sanatçısı Ali Bilensir 13 yaşındaki oğluyla motosiklete bindi. Eşi ve diğer oğlu da motosikletle arkadan geliyordu. Motosiklet festivaline gidiyorlardı. Doğancı tüneline giren Ali Bilensir kendi şeridinden ilerliyordu. Karşı yönden gelen Bilal Çey'nin kullandığı otomobil şerit ihlali yaparak motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü 52 yaşındaki Ali Bilensir hayatını kaybetti. Oğlu ise ağır yaralandı. Aylar sonra kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde kazaya tanık olan Figen Bilensir'in sinir krizi geçirdiği anlar da yer aldı. Kazanın ardından tutuklanan otomobil sürücüsü Bilal Çe bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.
0: Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti. İki otomobil gece 2.30 sıralarında İncesu ilçesi Ankara-Kayseri karayolunda çarpıştı. Kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler araç sürücüsü Necati Karakoç'la aynı araçta bulunan Kezban Karakoç'la Nazlı Avcı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer aracın sürücüsü İE yaralandı. Hastaneye kaldırılan Hilal Özdemir'in Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Vekili olduğu öğrenildi. Konya ve Nevşehir'de katliam gibi trafik kazaları yaşandı. Kazalarda 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
2: Konya ve Nevşehir'de yollar kan gölüne döndü. 2 kazada 5 kişi öldü.

0: Konya'nın Beyşehir ilçesinde 76 yaşındaki Osman Aydoğdu yönetimindeki otomobil karşı yönden gelen minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle içinde 3 kişinin olduğu otomobil hurdaya döndü. Yaralı 4 kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Otomobildeki Osman Aydoğdu, Fatma Aydoğdu ve Hatice Aydoğdu hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Nevşehir'de de benzer görüntüler vardı. 83 yaşındaki Nurettin Turgut'un kullandığı otomobil kamyonetle çarpıştı. Savrulan otomobil refüje çarpıp taklalar attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Nurettin Turgut'un yanında eşi Sıddık Turgut da vardı. Sıddık Turgut olay yerinde, Nurettin Turgut ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kamyonetteki bir kişi de yaralandı. Kamyonet sürücüsü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
1: Bartın'da balık tutmak için denize açılan madencinin içinde bulunduğu teknenin battığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Kayıp madenciyi arama çalışmaları sürüyor.
2: Balık tutmak için denize açıldı. Geliyorum mesajı attı ama bir daha evine dönemedi. Amatör balıkçının içinde olduğu teknenin battığı ortaya çıktı.
3: Tekne kontrolsüz bir şekilde o tarafta karaya vurmuş olabilir. Kıyıda, karada, o tarafa da bakılsın.
2: Maden işçisi 43 yaşındaki İlker Mızrap, geçen salı günü kendisine ait tekneyle denize açıldı. Akşam saatlerinde eşine balıkları tuttum, geliyorum mesajı attı. Ancak iki çocuk babası İlker Mızrap eve dönmedi. İhbar üzerine arama çalışması başlatıldı. Ekipler hem denizde hem de karada Mızrap'tan bir iz aradı. Drone destekli çalışmalar devam ederken teknenin battığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler üzerine arama çalışmaları Amasra açıklarında yoğunlaştırıldı. 65 kişilik ekip kayıp madenciyi arama çalışmalarını sürdürüyor. Bölgedeki balıkçılar da çalışmalara destek veriyor.
1: Ankara'da sokak ortasında havaya ateş açıp o anları sosyal medyada paylaşan iki şüpheli yakalandı. Şüpheliler genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçundan adliyeye sevk edildi. Yakalanan şüphelinin ilçe halkından özür dilemesi dikkat çekti.
4: Geçiyorum arkadaşlar, özür dilerim. Bir daha sokaktan geçmeyeceğim.
2: Sokak ortasında silah çekip havaya ateş açtı. O anları kaydettirdi, sosyal medyadan paylaştı. Polise yakalanınca da Keçiören halkından özür diledi. Ankara'nın Keçiören ilçesinde gece saatlerinde sokakta yürüyen bir kişi tabancasını çıkarıp havaya peş peşe ateş açtı. Yanındaki arkadaşı ise o anları cep telefonuyla kaydetti. Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Silah sesleri üzerine vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Harekete geçen ekipler güvenlik kameralarını inceledi. Önce görüntüyü çeken kişinin bindiği otomobil tespit edildi. Aracın plakasından yola çıkarak iki şüphelinin kimliğine ulaşıldı. Şüpheliler yapılan baskınlarda gözaltına alındı. Silahlı havaya ateş açan şüphelinin özrü de dikkat çekti.
4: Geçiyorum arkadaşlar, özür dilerim. Bir daha sokaktan geçmeyeceğim.
2: 21 ve 22 yaşındaki iki genç genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçundan adliyeye sevk edildi.
1: Türk Dünyası Gençlik Buluşması bugün başlıyor. Kocaeli'de 3 gün sürecek programda Türk Dünyası'ndan 500 genç ağırlanacak. Çeşitli kültürel faaliyetler, geziler ve sosyal etkinlikler yapılacak.
5: Yaklaşık 500 misafirimiz burada yer alacak. Bunların yarıya yakını Türk devletlerinden gelen gençlerimiz ve sosyal medyadaki işbirliğimizi derinleştirmek, artırmak için bu alanda çalışan öncü isimleri de davet ettik.
2: Farklı coğrafyalardan gelen gençler ağırlanacak. Türk dünyasının gençleri Kocaeli'de buluşacak.
5: Bizim gençlerimizi bir araya getirmemiz, kaynaştırmamız ve bu ideale inanmışlıklarını artırmamız çok önemli olacak.
2: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, ortak miras, tek yürek mottosuyla 9-11 Ekim'de gerçekleştirilecek program hakkında bilgi verdi. Dünyanın dört bir yanındaki Türk topluluklarından ve Türkiye'nin 81 ilinden gençler bir araya gelecek. Konserler, çeşitli kültürel faaliyetler, geziler ve sosyal etkinlikler yapılacak. Geniş gönül coğrafyamızdan gençlerimizi ağırlayacağız diyen Zorlu, Türkiye'nin Türk dünyasıyla ilişkilerine dikkat çekti.
5: Milletimiz büyük bir heyecan duyuyor. Biz şimdi bu heyecanı gençlerimizle

0: geleceğe taşıyabilme hedefindeyiz. Özellikle Türkiye'nin, Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki kararlı duruşu nettir. AK Parti, Türk dünyası ile ilişkileri somut, net bir kalıcı politika belgesine dönüştürmüş tek siyasi partidir Türkiye'de.
1: Görme engelli kadın milli futbol takımı İstanbul'da düzenlenen 2026 IBCA Görme Engelliler Avrupa Şampiyonası'nda namağlup şampiyonluğa ulaştı. Milli takım ilk kez katıldığı turnuvada altın madalyanın sahibi oldu.
2: Görme engelli kadın milli futbol takımı tarihi bir şampiyonluk elde etti. Milliler tarihinde ilk kez katıldığı 2026 İPSA Görme Engelliler Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Milli takım Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde düzenlenen turnuvanın finalinde Polonya ile karşılaştı. Ay Yıldızlılar rakibini Gülşah Aktürk ve Kevser Ökmen'in golleriyle 2-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından milli takım turnuvada altın madalyanın sahibi oldu. Milliler turnuvayı 4 galibiyet ve 1 beraberlikle namağlup tamamladı. Ay Yıldızlılar şampiyona boyunca kalesinde gol görmedi. Türkiye ayrıca şampiyonada toplam 7 gol kaydetmeyi başardı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak Avrupa şampiyonu milli takımı tebrik etti. Bakan Bak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görme engelli kadın milli futbol takımımızı gönülden kutluyorum. Sizinle gurur duyuyoruz ifadelerini kullandı. Türkiye Futbol Federasyonu da Ay Yıldızlıların elde ettiği tarihi başarıyı kutladı.
1: Fransa basketbolunun son yıllardaki başarılı ekiplerinden Monaco Basket iflas kararını açıkladı. Fransız ekibi son yıllarda süregelen maddi belirsizliklerin çözülemediğini ve faaliyetlerine ara verdiğini duyurdu. Detaylarına bakacağız. Bu son haberimizle birlikte de haber bültenini noktalayacağız. Bizden hemen sonra yayınımız Gün Başlıyor'la devam edecek ve Tuğba Sodekoğlu sizlerle olacak. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın.
2: Monaco basketbol takımının geleceği belli oldu. Fransız ekibi yaptığı açıklamayla iflasını duyurdu. Kırmızı beyazlı kulüp aylar süren mali belirsizliklerin çözülemediğini ve yeniden yapılanma için bir çözüm üretilemediğini açıkladı. Kulüp faaliyetlerin durdurulmasının kesin bir son değil, bir ara verme niteliği taşıdığını vurguladı. Fransız ekibi özellikle 2025 yılından itibaren mali açıdan büyük sıkıntılar yaşıyordu. Bu dönemde kulübün yıllık zararının 20 milyon euroyu aştığı açıklanmış ve Euroleague'den çeşitli yaptırımlar almıştı. 2026 yılıyla birlikte hem oyuncu hem de çalışanların maaşları belli bir süre ödenemedi. Fransız ekibi yaz aylarında maddi olarak yeni bir kaynak bulmak istese de başarılı olamadı ve iflasını duyurdu.

habere ve hayata dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Murat Güloğlu'yla Burası Hafta Sonu. Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı'yla HT Sinema. Mehtap Tekin'le Hayatın İçinden. Güntay Şimşek'le Airport. Gizem Özün'le Dünyada Nasıl? Esra Toptaş'la Haftalık. Hülya Ökenek'le Hafta Sonu Ana Haber. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 25, Bursa 24 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 27, Muğla güneşli 26 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 27, Adana güneşli 32 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 22, Giresun yer yer yağmurlu 22 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 24, Kayseri parçalı bulutlu 22 derece.

Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 16, Van güneşli 18 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 25, Şanlıurfa 27 derece.

0: tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

Günaydın, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Bugün 9 Ekim Cuma, haftanın son iş günündeyiz. Saatler 7'ye geliyor, gün başlıyordayız. Ben Tuğba Södekoğlu, 3 saat boyunca beraber olacağız. Önce dilerseniz kısaca gündemi özetleyelim. Memlekette neler oluyor, dünyada durum ne? Tek tek paylaşacağız. Dün çok üzücü bir haberle başlamıştık güne. İstanbul Maltepe'de 7 katlı bir binanın alttaki 3 katı çöktü. 10 kişi kurtarıldı. Biri çocuk, 5 kişi hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmaları sona erdi dakikalar önce ve binanın bazı katlarının kaçak olduğu ortaya çıktı. Bazı skandallar da tabii gün içinde ortaya çıktı. Pek çok iddia var. Binanın çatlaklar meydana geldiği binada, kentsel dönüşüm için hane sahiplerinin bir türlü anlaşamadığı gibi iddialar. Bunların hepsini konuşacağız. Yine sahadan son durumu aktaracağız. Habertürk muhabiri arkadaşımız bize anlatacak neler olup bittiğini orada. Ve gelelim fon soruşturmasına. Soruşturma bir yandan devam ediyor. Bir yandan da fon ödemeleri mağdurlara ödenmeye başladı. Tasfiye sürecinin 5-6 ayda tamamlanması bekleniyor. Hedef bu. Birçok ayağı var tabii soruşturmanın. Yine sosyal medyada yanıltıcı bilgiler paylaştıkları gerekçesiyle bazı gazeteciler hakkında gözaltı kararı var. Bu konuyla ilgili de tüm detayları yine gün başlıyor da sizlerle paylaşacağız. Ve gelelim AK Parti'nin MYK toplantısına. Dün yapıldı toplantı. Hükümetin fon soruşturmasında atacağı adım belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan alnımız ak, başımız dik, milletimize mahcup olmayacağız dedi. Yine bu toplantının detaylarını da sizlerle paylaşacağız az sonra. Ve gelelim Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesine, muhalefetten eleştiriler gelmeye devam ediyor. Yeni parti lideri Özgür Özel, bunu yapacağını bilsem aday yapmayı bırak selam bile vermezdim dedi. Sert eleştirilerde bulundu. Özgür Özel'in o açıklamalarını da yine ekrana getireceğiz. Ve bugün Türk futbolu içinde karar günü, bir anlamda kader günü. Hakem soruşturmalarının ardından Türkiye Futbol Federasyonu bugün olağanüstü toplanıyor. Seçim olacak mı? Ne olacak? Ne karar çıkacak? Milli takımın teknik adamı Montella hakkında da gelişme olabilir. Tüm gelişmeleri takip edeceğiz. Bir spor cephimiz olacak. Habertürk

0: spor spikeri Seren Gudayoğlu da bizlerle olacak bugün ilerleyen dakikalarda. Hava durumuna, yol durumuna da bakacağız. Son dakikalı gelişmeleriyle dolu bir 3 saat bizi bekliyor. O zaman müsaadenizle gün başlıyor. Evet, dün üzücü bir haberle gözlerimizi açtık. Güne öyle başladık. İstanbul Maltepe'de 7 katlı bir binada kısmi çökme meydana gelmişti. Alttan 3 kat yerle bir oldu. Üstteki 3 kat, o 4 kat o 3 katın üstüne yığıldı. Tabii binada yaşayanlar vardı. 10 kişi kurtarıldı ama biri çocuk, 5 kişi hayatını kaybetti. Ve şu anda kimse kalmadı. Enkaz altında arama kurtarma faaliyetleri sona erdi. Şimdi bakalım sahada durum ne? Habertürk muhabiri Alihan Tok kameraman arkadaşımızla birlikte günün erken saatlerinden itibaren orada. Alihan, çalışmalar az önce sona erdi. Nedir son durum? Notların neler, senden dinleyelim.
1: Evet Tuba, deprem olmadan, herhangi bir dış etken olmadan kendi kendine yıkılan bir bina. Tabii ihmaller var, görmezden gelinen ihmaller ve bir şey olmaz denilen bir sürü eklentiler var binaya. Tabii ki 1987 yılında yapıldı ve sonrasında üzerine önce birinci kat kaçak çıkıldı, ses edilmedi, üçüncü kat kaçak çıkıldı ve sonrasında tekrarlayan o eskimişlik, çürümüşlük aslında içinde yaşayanların da dikkatini çekmişti. Ama hiçbir müdahale edilmedi. Müdahale edilmeyince de ne yazık ki 5 kişiye mezar oldu. Şimdi o binanın işte son hali, geriye kalanlar bunlar. Moloz yığını, ekipler zaten ilk çökme yaşandıktan sonra, ilk 2 katı çökmüştü. O çökme yaşandıktan sonra burada yoğun bir çalışma yaptılar, hummalı bir çalışma yaptılar. Bu çalışmalardan sonra aslında zorlu bir çalışmaydı. İlk geldiğimizde buraya sabah saatlerinde dün ekipler binanın kaydığını söylemişlerdi. Ve binanın zaten statiğine uygun olmayan bir şekilde o kaçak katlar çıkılmış. Ve dolayısıyla o ağır yükü, o yapı yükleyemedi. Zaten statiğine de uygun değil, kaçak olarak çıkmıştı. Ve bina ne yazık ki bu şekilde çöktü. En alt katındaki dükkan ve üzerindeki 2 kat çöktü. Şimdi ekipler ilk başta çalışmalara başladığında bina sürekli olarak kaydığı için yer yer durmak zorunda kaldılar. Çalışmalarını devam ettiremediler. İlk aşamada 10 kişiye hızlı bir şekilde ulaşıldı. Ancak daha bodrum katında, yani dükkanın bulunduğu ve üzerindeki bulunduğu dairelerde çalışmalar ilerleyememişti. Sonra ekipler kontrollü bir yıkım kararı verdiler ve o kontrollü yıkımla beraber çalışmalar tekrar başladı ve bir yarım saat önce aslında 5. kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Ne yazık ki hayatını kaybedenlerden biri de çocuk. Yani böyle acı bir tablo. Ekipler de zaten canla başla mücadele ediyorlar. Diğer yandan da bir yangın var mesela. O yangın da ekiplerin burada ciddi anlamda çalışmalarını engellemişti. Hala devam ediyor. Hala devam ediyor. Aşağıda bir kumaş fabrikası, bir kumaş atölyesi vardı aslında. Ve o atölyede bir yangın çıktı. O yangına hala müdahale devam ediyor. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Şimdi buradaki tabii çok en önemli husus bu kaçak katlar kim tarafından, neden müdahale edilmedi kaçak katların çıkışına? O dönemin mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı. Tabi soruşturma geniş kapsamlı bir şekilde devam ediyor. İki mülki idari müfettiş aslında görevlendirildi. O dönem kamuda çalışan kamu personeli var mı? Görevini eksik yapan, görevini yerine getirmeyen. Şimdi burada baktığımız zaman evet 1987 yılında yapılmış, sonra bir kat çıkıldı. Belediye tarafından o dönem bilindiği, göz yumulduğu, 3 kat daha çıktığı, ona da göz yumulduğu ifade ediliyordu. Dolayısıyla burada bu kadar ihmal, bu kadar boş vermişlik neden var? Tüm bunlar araştırılacak. Şimdi Okan Bıdıklı'dan şunu da göstermesini istiyorum. Burada adli süreç devam ediyor. Bilirkişi heyeti de görevlendirildi. Bilirkişi heyeti buradan örnekler alıyor. Şöyle aldıkları örnekleri de sizlere gösterelim. Bakın bu ikinci kat kiriş örneği. Yani burada her kattan örnekler alacaklar. Hemen burada da ikinci katın kolonu var. Her kattan karot örnekleri, demir örnekleri alınıyor. Tüm bunlar mühendisler ve uzmanlar tarafından incelenecek ve bir rapor haline getirilecek. Kimin nerede ne eksik?

0: var. Yani sadece burada şantiye şefiyle soruşturma kalmayacak. Bunun yanı sıra soruşturma geniş kapsamlı bir şekilde devam edecek. Şimdi bir de size şöyle diğer tarafına geçelim. Aslında daha net bir şekilde gösterelim. Bakın burada bulunuyordu o dükkan. Zemin katı görüyoruz şimdi burada. Bu zemin kattan bahsediyoruz. İşte burada ki dükkanın üzerine o iki daire yıkıldı. İki kat yıkıldı. Üzerinde de zaten dört daire vardı. Toplamda 14 kişinin yaşadığı biliniyordu. 5 kişi hayatını kaybetti. İşte bu gördüğünüz enkaz yığınının içerisinde ve gördüğünüz gibi bir araç da yine yıkılan enkazın altında kalmış. Ekipler şimdi bu molozyonlarını, bu enkazı buradan kaldırmaya çalışıyorlar. Ama baktığımız zaman, bizler de gördüğümüz zaman zaten aslında eski bir yapı. Yani tuzla buz olmuş, çok eski, demirleri eskimiş bir yapıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla burada o kadar eski bir yapının üzerine de kaçak katlar çıkılınca dayanması mümkün değildi ve ne yazık ki de dayanmadı. Buna benzer yıkımları özellikle Anadolu yakasında sık görüyoruz. Yani burada Gebze'de de benzer bir olay yaşanmıştı. Kartal'da yine benzer bir olay yaşanmıştı. Peki bunların sebebi nedir? Yani bir depremi bekliyor İstanbul, büyük bir depremi. Ve buna hazırlık yapmak yerine aslında göz göre göre bile bile kendilerine tabut yapan ya da bir başkalarının oturacağı tabutlar yapan şantiye şefleri mi, müteahhitler mi, kaçak katları çıkan kimler, buna göz yumanlar kimler? Dolayısıyla tüm bunlar da adalet karşısında hesap verecekler. Soruşturma başlatıldı Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Tabii valiliğin de son açıklamasında da burada yoğun bir çalışma yapıldığı, 7 katlı binanın ilk 3 katında meydana gelen yapısal çökme sonucu AFAD, itfaiye, emniyet ve sağlık ekiplerince çalışmaların sürdüğünü de açıkladı. Ve çevrede bulunan binalar, şimdi burada çevrede de birçok bina var. Okan abi göster hemen, şurası mesela boşaltıldı. Şimdi bu boşaltılan binalar, bunlar hepsi orada kalanların artık otellere yerleştirildiler. Toplamda 3 bina ve 55 vatandaş tahliye edildi. Afet Barınma Grubu tarafından barınma ihtiyacı bulunan vatandaşlar için 5 farklı otel ve toplamda 66 kişilik yer tesis edildi ve onlar boşaltıldı. Dükkanlar da tabii ki, yani çevrede çökme riski bulunan dükkanlar da. Şöyle geleceğiz. Ya çok acı tabii, yani şimdi bir yandan da malzemeler çıkıyor. Okan abi şurayı gösterir misin? Yani işte bir tane oyuncak var burada ya. Çok acı yani. İçeriden çıkarılanlar çocuklar. İçeriden çocuklar çıkarıldı. Sağ çıkarıldı 3 çocuk. Gençler. Annesi babası Trabzon'a gitmiş gençler vardı. Dün onlarla da yakınlarıyla da konuştuk. Yani burada hiçbir şekilde haberleri olmadan sabah yataklarında yatarken böyle bir faciayla karşı karşıya geldiler. Dolayısıyla çok acı bir tabloyla karşı karşıyayız. Burada da şimdi bilirkişi heyetinin yapacağı çalışma da özellikle çok önemli olacak. Çünkü bu çalışma sonucunda binanın tüm örnekleri, bina hakkında yapılan tüm aslında ihmaller göz önüne gelecek ve burada da oluşturulacak raporla beraber artık binadaki bu çökmenin sorumluları tek tek tespit edilecek. Adli süreçte bir yandan işlemeye devam ediyor. Gördüğünüz gibi binanın en son moloz yığını kalmış ve o moloz yığını da kaldırıldıktan sonra burada örnekler de alınıyor. Burada bir rapor oluşturulacak. Çok üzücü bir olay. 5 kişi ne yazık ki hayatını kaybetti. Ekiplerin de burada moloz kaldırma işlemleri devam ediyor.
1: Teşekkürler Ali Antok ve kameraman arkadaşımıza. Kolaylıklar dileyelim. Hakikaten çok acı. Enkaz altında sadece o binada yaşayanlar mı kaldı? Yoksa sorumlular mı kaldı? Vicdan mı kaldı? Ne kaldı? En azından adalet kalmasın. Kimin sorumluluğu varsa, o kaçak katları kim, neden çıktıysa, kim göz yumduysa, izin verdiyse yargılansın. Ama işte ateş düştüğü yeri yakıyor. Bir yandan da hep deniyor ya, çatlakmış binalar neden kentsel dönüşüme girmedi? Girmedi. Kolay değil. Çünkü bu işin ekonomik yanı var. Emeklisi var, asgari ücretle geçinmeye çalışanı var. O evden çıkıp yeni bir kiralık ev bulmak var. O kiralar ne kadar? Evet, bazı kampanyalar var, devlet desteği var ama her zaman yeterli olmuyor. Maalesef bunun

0: gibi yüzlerce belki de binlerce bina var. Sadece İstanbul'da, bir de Türkiye'nin genelini düşünün. Ne kadar çok yaşlı bina var, ne kadar çok kentsel dönüşüme girmesi gereken ev var. Belki bizim oturduğumuz evler. Dün E-Devlet sistemi kilitlenmiş. Binam riskli mi sekmesi kilitlenmiş. Hep aklımıza geliyor böyle facialardan sonra bir süre üzerine düşüyoruz. Denetimler belki sıklaşıyor ama sonra yine kaldığı yerden devam ne yazık ki. Umarız bir an önce daha etkili adımlar atılır ve insanlar bir şekilde teşvik edilir, bir şekilde imkan sağlanır diyelim. Devam edelim, konuşacağız yine ilerleyen saatlerde Maltepe'deki bu binada yaşanan faciayı. Şimdi fon soruşturmasına bir bakalım. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nun da gündemindeydi fon soruşturması. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda sorumlulara ilişkin gereğinin yapılacağı mesajını verdi. Alnımız ak, başımız dik, milletimize mahcup olmayacağız dedi.
1: Alnımız ak, başımız dik mesajı verdi. Sorumlulara gereğinin yapılacağını vurguladı. Fon soruşturması AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nun da gündemindeydi. Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda atılan adımların topluma anlatılması gerektiğine dikkati çekti. Alnımız ak, başımız dik, milletimize mahcup olmayacağız. Sorumlulara gereken yapılacak ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK üyelerine partiye yönelik kara propaganda yapıldığı uyarısı da yaptı. İdari ve siyasi adımların kararlılıkla atılacağına dikkat çekerek kara propagandaya geçit vermeyin mesajı verdi. MYK toplantısında AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı da sunum yaptı. Bilgilendirmede ön plana çıkan başlıklar Almanya özelinde Avrupa genelinde aşırı sağ ve yurt dışında yaşayan vatandaşlara ilişkin kanuni düzenlemeler oldu. Yurt dışındaki çifte vatandaşların yaşadığı ülkede zorunlu askerlik hizmetlerini yerine getirmeleri durumunda Türkiye'deki askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmaları yönünde bir kanun çalışması yapılması gerektiği de toplantıda ifade edildi.
0: Fon soruşturmasında isimlerinin gündeme getirilmesine bakanlardan tepki geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş babası hakkındaki iddiaları yalanlayarak Yeni Parti Milletvekili Ümit Özlale'yi istifaya davet etti. Ticaret Bakanlığı Bakan Ömer Bolat'a yönelik ifadeleri nedeniyle gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Arel hakkında suç duyurusunda bulundu.
2: İddia demeyelim, bunlar yalan ve iftira sevgili arkadaşlar. Nitekim de kayıtlıdır. Hiçbir işlem yoktur ne benim babamın adına ne de ailemin her bir ferdi adına. Biz bu tür iftira ve yalan çamur siyasetinden artık bıktık.
3: O soruşturmasında babasının adının geçtiği iddiasını bu sözlerle yalanladı. Yeni Parti Milletvekili Ümit Özlale'yi istifaya davet etti.
2: Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yalan ve iftira makinesi değildir. İnsanları isim benzerliği üzerinden yıpratmaya kimsenin hakkı yoktur. Böyle siyaset olmaz. İnsan üzerine, aile üzerine yıpratılma kesinlikle kabul etmiyorum. Ve kendisini derhal istifaya davet ediyorum.
3: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş iddialara mecliste tepki gösterdi. İsim benzerliğine dikkat çekti.
2: Bartın kayıtlı bir vatandaşın ismidir. Benim babam Konya nüfusuna kayıtlı. TC numaralı son iki numaralarını paylaştım. Keşke muhalefet biraz daha zeki olsaydı ve bunları araştırsaydı. Gerçekten kendilerine yazıklar olsun diyorum. Ben lanetliyorum.
3: Ticaret Bakanlığı da fon soruşturması kapsamında Bakan Ömer Bolat'a yönelik ifadeleri sebebiyle gazeteci İsmail Saymaz ve Murat Ağarel hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde Saymaz ve Ağarel'in kurgusal ve asılsız bilgileri manipülatif bir şekilde iç içe geçirip alenen yaydığı ifade edildi. Bakan Bolat, fon soruşturmasında adının gündeme getirilmeye çalışılmasını kara propaganda olarak tanımlayarak iddiaları yalanlamıştı.
0: Ve fon soruşturması kapsamında Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç hakkında gözaltı kararı verildi. İsmail Saymaz ve Murat Ağarel ise şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Bakalım detaylara. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme var. Gazeteciler Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç hakkında basın yayın organları ve sosyal medya üzerinden kamuoyunu yanıltıcı nitelikle yaptıkları açıklamalar gerekçesiyle gözaltı kararı verildi. İsmail Saymaz ve Murat Ağarel ise şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. AK Parti 455.578 yatırımcıya yönelik ödemeler ve ilgili fonların tasfiyesine ilişkin kanun teklifini bugün meclise sunacak. Teklifle ara ödeme yapılması yasal güvenceye

0: bağlanacak ve teklifin önümüzdeki hafta Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi bekleniyor. Peki teklifin detaylarında başka neler var? İşte tüm detaylar haberimizde.
1: 1 milyon liraya kadar yatırımı olanların alacakları korunacak. Ara ödeme yapılması yasal güvenceye alınacak. 455.578 yatırımcıyı ilgilendiren yasal düzenleme için geri sayım başladı. AK Parti'nin hazırladığı 9-10 maddelik teklif 9 Ekim Cuma günü meclise sunulacak. Teklifle her fonun kendi mal varlığının ve gerçek hak sahiplerinin tespit edilmesi amaçlanıyor. Fon varlıklarının tasfiye edilmesi ve elde edilen nakdin hak sahiplerine adil biçimde dağıtılması da hedefler arasında. Teklifle yatırımcıların tasfiye tamamlanana kadar beklememesi için hak ve alacak tutarı aşmamak üzere kişi başına 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılabilecek. Dağıtılabilir nakit tüm hak sahiplerinin alacağını karşılamazsa mevcut kaynak oransal olarak dağıtılacak. Net yatırım tutarı en düşük olan hak sahibinden başlanarak asgari bir ara ödeme tutarı belirlenecek. Bu tutara kadar ödeme yapılmasına sermaye piyasası kurulunca karar verilebilecek. Teklifte fonlardan gerçeğe aykırı değerler üzerinden çıkış yaparak olağan dışı kazanç elde edenler için isteğe bağlı iade mekanizması da kurulacak. İade tutarı belirlenirken emsal fon getirileri, ilgili endeks ve diğer objektif piyasa ölçütleri dikkate alınacak. Teklifin gelecek hafta Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi bekleniyor. Ardından genel kurulda görüşülerek bu ay içinde yasalaşması hedefleniyor. Fon soruşturmasına ilişkin mecliste araştırma komisyonu kurulup kurulmayacağı da tartışılıyor. AK Parti kaynakları şu aşamada komisyona ihtiyaç olmadığını belirtiyor. Fon Koordinasyon Kurulu ve Devlet Denetleme Kurulu'nun çalışmalarının tamamlanmasının ardından gerekirse komisyon kurulabileceği ifade ediliyor.
0: Ve gün başlıyordu. Şimdi gazetelere bakma zamanı. Bakalım manşetlerde neler var? Hangi gazete hangi manşetle çıktı? İlk sayfasında nelere yer verdi? Hızlıca bir göz gezdireceğiz. Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Dünkü facianın haberi var manşette. Dönüşemedi, göçtü başlığıyla paylaşılmış. İstanbul Maltepe'de 7 katlı bir binanın alttaki 3 katı çöktü. Biliyorsunuz az önce de sahadan son durumu aldık Habertürk muhabiri Alihan Tok'tan. İstanbul Maltepe'de daire sahiplerinin dönüşümde anlaşamadığı 7 katlı kardeşler apartmanı büyük bir faciaya sahne oldu. İlk 3 katı çöken binada tabii gazete basıldığından bu yana arttı o sayı. Şu an 5 kişi hayatını kaybetti. Kurtarılanlar var. Altta bir alt başlık görüyoruz. Çatır çatır iddiası. İtfaiyenin enkazdan çıkardığı Fatma Turhan. Daire sahiplerinin kentsel dönüşümü konuştuklarını ancak kabul edilmediğini söyledi. Enkazdan kurtarılan bir başka kişi olan Tolga Gürpınar'da yarısı bizden kampanyasından yararlanmak için müteahhitlerle görüştüklerini ancak anlaşamadıklarını anlattı. Gürpınar bazı komşular binadan çatır çatır ses geldiğini söylüyordu dedi diye ifade etti. Ve tabii skandallar var, iddialar var, ihmaller. Son 4 katı kaçak çıktı diyor yine bir detayda. 87'de zemin üzerine 3 kat olarak inşa edildi. Ancak sonraki yıllarda üzerine kaçak 4 kat daha çıkıldı kardeşler apartmanının. Binanın zemini dükkan, üst katlarda da 12 daire bulunuyordu. Ve 87 yılında yapılan katlar çöktü diyor detaylarda. Çok acı gerçekten. Yine o çağrı da yapıldı. Dinlemeler, enkaz altındakilere ulaşmak için sesimi duyan var mı sorusunu duyduk yine. Düşünsenize daha deprem dahi olmadan çöken bir bina altında kalan aileler. Aralarında tabii çocuklar da var. 774 personel, 237 araç görev yaptı. Hatta uzunca süre canı pahasına fedakarca çalıştı o personeller, arama kurtarma ekipleri. Çünkü başından beri tekrar çökme ihtimali vardı. Yine 10 dedektör köpek de kullanıldı. Ve itfaiye ekipleri binanın çökmeyen katlarına merdivenli araçla ulaşıp sesimi duyan var mı diye seslenerek yine tekrar kontrollerini yaptı. Yine enkaz altına da o çağrı yapıldı. Çok acı gerçekten. Umarız bir daha yaşanmaz. Yaşanmaması için gerekli önlemler alınır. Ve bu binanın üzerinde de bu facianın üzerinde de ihmali olan kim varsa, bu işte parmağı olan kim varsa hepsi adalet önünde hesap verir diyelim. Ve tekrar başsağlığı dileyelim. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına

yaralananlara da acil şifalar. Devam edelim. İlk sayfada bakalım başka hangi haberler var Hürriyet gazetesinde. Karadeniz savaş alanı olamaz başlığını görüyoruz hemen altta. Dışişleri Bakanı Fidan'ın açıklamaları. Macaristanlı mevkidaşıyla görüştükten sonra düzenlenen ortak basın toplantısında uyarılarda bulundu. Ukrayna'daki savaşın Karadeniz'e sıçradığını belirtti Bakan Fidan. Çatışmaların Karadeniz'e sirayet etmemesi için çok çalıştık. Sivil gemilere artan saldırılar ciddi tehdit oluşturmakta. Karadeniz'in yeni bir çatışma cephesine dönüşmesine bölge ülkeleri olarak, uluslararası toplum olarak asla izin vermememiz gerekiyor ifadelerini kullandı. Bu detaylar haberde var. Ve fon soruşturmasına dair detaylar, 44 bin kişiye ödemeler yapıldı başlığını görüyoruz sağda. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, fon mağduru 43.643 kişiye ödemelerin dün yapıldığını açıkladı diyor detaylarda. Ve hemen yanda bakanlara yönelik iddialar, fon iddiasına sert yanıt başlığıyla verilmiş. Hem Ticaret Bakanı Bolat hem de Aile Bakanı Maymun Özdemir Göktaş'ın babası Hasan Özdemir ile ilgili fon iddialarında bulunduğu Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale Göktaş çok sert yanıt verdi. Devam edelim. Yan tarafta Trump'ın aklı hala Nobel'de başlığını görüyoruz. İlerleyen dakikalarda haberini paylaşacağız. Biliyorsunuz ABD Başkanının bir Nobel Barış Ödülü beklentisi var. Geçen yıl da bekledi, alamadı ödülü. Ancak yine aynı beklenti içinde 8 çatışmanın sona ermesini sağladığı ve İran'ın nükleer silah edinmesini engellediği gerekçesiyle 2026 Nobel Barış Ödülü'nü hak ettiğini bir kez daha dile getiren ABD Başkanı Donald Trump, ödülün kendisine verilmemesinin komite açısından büyük bir itibar kaybı olacağını savundu. Ancak ödülü kazanma ihtimalimin düşük olduğunu düşünüyorum ifadelerini de kullandı. Seçime kadar İran'a saldırı yok mesajı da verdi Trump. Ara seçim var ABD'de 3 Kasım'da. Bakalım önümüzdeki günlerde nasıl gelişmeler olacak? Yapay zeka WhatsApp mesajlarınıza ulaşabilir mi? Evet, tüyleri diken diken eden bir soru diyebiliriz. Çünkü yapay zekanın neler yapıp yapamadığı son günlerde epey tartışma konusu. WhatsApp'ın yeni özelliği, gelişmiş sohbet gizliliği kullanıcılar arasında yeni bir tartışma yarattı. WhatsApp grup yöneticileri bu özelliği işlevsel hale getirmezse yapay zekanın grup sohbetlerine, telefon numaralarına, kişisel verilere erişebileceğini öne sürüyor. Peki bu iddia doğru mu? İşte bu tartışma konusu. Edebiyat ödülü Anne Carson'ın, bu arada o belli oldu, bu yılın Nobel Edebiyat Ödülü Kanadalı şair Anne Carson'a verildi, 76 yaşındaki şaire. Yine detaylara bakacağız. Bugün de barış ödülü sahibini bulacak bu arada. Üst tarafa bakalım, sürmanşete. Çocuklarda obezite 4 katına çıktı. Dünya Sağlık Örgütü 5-9 yaş arasında 70 milyon çocuk, 10-19 yaş arasındaysa 100 milyon ergenin obezite ile yaşadığını açıkladı. Biz geçtiğimiz haftalarda da konuşmuştuk, konuk almıştık, uzman konuğumuz uyarmıştı. Gerçekten Türkiye'de de bu hatırı sayılır seviyede, üst sıralarda bu yaş grubunda obezite yaygınlığı 1990'dan bu yana 4 katına çıkmış ve %8'e yükselmiş. İlk etapta çok yönlü bir yaşam değişikliği öneriliyor. İlaç tedavisi ise eğer istenen sonuca ulaşılamazsa ve sadece 10-19 yaş grubu için mümkün deniyor. Ve sol tarafta yine önemli futbolun gündemi bugün. Epey yoğun, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan çıkacak 3 kritik karar başlığıyla paylaşmış Hürriyet gazetesi. Hakem soruşturmasıyla sarsılan TFF yönetim kurulu bugün 15'te toplanıyor. Bakalım neler konuşulacak, o toplantıdan ne sonuçlar çıkacak, biz de ilgiyle takip edeceğiz. Öncesini en azından 15'te detaylar paylaşılacak Habertürk ekranlarından. Gelelim akşam gazetesine. Anlaşana kadar çöktü manşetini atmış. Yine Maltepe'de 3 katı çöken bina ile ilgili haber. Bakın işte ihmaller zinciri, kentsel dönüşümü ertelemeyin alt başlığı var. Ama hep söylüyoruz, kimse keyfinden oturmuyor sağlam olmayan binalarda. Herkes ister sağlam binada otursun, depreme karşı korunsun, binası durduk yere çökmesin. Ama işte maalesef kolay olmuyor bu işler. Çok kalabalık bir şehirde yaşıyoruz. 16 milyonluk nüfus.
Bakın 87 yılında Maltepe'de yapılan bina

İki katının kaçak olduğu öğrenildi. Hatta bazı iddialara göre 4 katı kaçak. Asıl işte 87 yılında yapılan katlar çökmüş. Üstüne çıkan kaçak katlarda varmış iddialar bu. İki kişi gözaltında, dönemin mimarı, şantiye şefi. Tabii soruşturma geniş çaplı. Hepsi enine boyuna araştırılacak, soruşturulacak. 39 yıllık bir binadan bahsediyoruz. Ve kentsel dönüşüm konusunda sakinler arasında çıkan anlaşmazlıklar çözülemeden sabaha karşı çöken bir bina. Umarız dediğim gibi ihmali olmaz.

Adalet karşısında haber hesap verir. Devam edelim. Yan tarafa bakalım. Çamur siyaseti başlığı var. Yine yeni partili Ümit Özdağ'ın bakanlara yönelik iddiaları yer bulmuş iddialar, iftira çıktı diyor haberin detaylarında. Ve F-35'leri vermek istiyoruz başlığı var. ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun açıklamaları. Başkan Trump'ın Türkiye'ye F-35 savaş uçağı vermek istediğini, S-400'lerle ilgili çözüm arandığını söyledi. Türkiye için üretilen iki F-35'in ABD'deki hangardan görüntüleri de ortaya çıktı diyor haberin detaylarında. Yine altta önemli bir başlık var. Son dönemde konuşulmuştu. Mekke İttifakı'nın Riyad toplantısı ardından Suudi Arabistan'a özellikle Türkiye ve Pakistan'ın askeri anlamda acilen destek vermesiyle, kararlaştırılmasıyla Türk askeri orada mı bölgede mi olacak konusu konuşuldu. Türk askeri saldırıda olmayacak başlığıyla paylaşılmış. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mekke Anlaşması'nın saldırı değil savunma anlaşması olduğunu, Türkiye'nin başka bir ülkeye asker göndererek saldırı düzenlemeyeceğini söyledi diyor yine haberin detaylarında. Ve Londra'yı tahtından indirdi başlığını görüyoruz. Amerikan kanalı CNN İstanbul Havalimanı'nı haberleştirdi. Londra Heathrow bu bile geride bırakarak dünyanın en iyi bağlantıya sahip havalimanı unvanını ele geçirdi. Gelecek yıllarda rakipsiz olacak denmiş o haberde İstanbul Havalimanı için. Ve Trakya yüksek hızlı trene kavuşuyor. 153 kilometrelik Çerkezköy Kapıkule yüksek hızlı tren hattı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla bugün hizmete girecek ve yüksek hızlı tren ağındaki il sayısı 14 olacak diyor detaylarda. Evet, milli ay aracı uzay yolunda başlığına bakalım bir de. Orada da yine Teknoloji Bakanı Kacır'ın açıklamaları var. Milli imkanlarla geliştirilen ay aracını 2027 başında uzaya uğurlamayı öngördüklerini söylemiş Bakan Kacır. Ve Akşam gazetesine şöyle hızlıca göz gezdirdikten sonra devam edelim. Sabah gazetesine bakalım. Sabah gazetesinin manşeti de yine aynı. Bugün tabii hiçbir gazete kayıtsız kalamıyor bu duruma, bu faciaya. Dönüşemeden çöktü başlığıyla paylaşılmış yine Maltepe'deki facia. 1238 tabut bina alt başlığı görüyoruz. Onun detaylarına bir bakalım. Diyoruz ya çok fazla eski bina var, yaşlı bina var, kentsel dönüşüme girmesi gereken bina var. Sadece İstanbul'da değil, tüm yurtta ama İstanbul'da tabii çok kalabalık bir şehir olduğu için megakent. Megakentte acil dönüştürülmesi gereken bina sayısı 1238. Düşünün, yüzlerce bina her ilçede, her semtte karşılaşıyoruz. Bir yandan tabii hızlandı, hızlanmadı değil kentsel dönüşüm çalışmaları. Çok binada bir yandan kentsel dönüşüme giriyor ama yetmiyor. Çok bina var çünkü. Devam edelim. Bakalım yine diğer haberlere. 187 milyarı geri ödeyin başlığı var altta. Fon soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı TMSF'ye en çok kar eden 214 kişilik listeyi iletti. 187 milyar liralık fahiş kar tebligatla geri istenecek diyor haberin detaylarında. Ve rüşvet yediğinizi kabul edin başlığı var yanda. İmamoğlu Suç Örgütü davasında dinlenen itirafçı Cüneyt Yakut, Murat Ongun'a 10 milyon liralık rüşvet çeki verdiğini söyledi diyor haberin detaylarında. Ve Güzel İzmir Hak Etti Hizmete Kavuşacak başlığına görüyoruz. İzmir halkı AK Parti'ye geçen Başkan Cemil Tugay'a tam destek verdi deniyor haberde. Ve bastonla geldi, kelepçeyle gitti başlığını görüyoruz sağ üstte. Bir de buna bakalım. Ölümlü kazaya neden olan sürücünün mahkemede kurduğu tiyatro hakimin dikkati sayesinde bozuldu. Bakalım detayları. İstanbul'da alkollü araç kullanırken can alan Berkay Beyaz mahkemeye bastonla gelip beraatini istedi. Bir mahkeme üyesi yürüyemiyorum diyen zanlının Instagram'ına girince foyası ortaya çıktı. Düğününde oynarken ve araba sürerken görülen Beyaz tutuklandı diyor haber detaylarında. Dedikten sonra devam edelim gazetelere bakmaya. Milliyet gazetesine bakalım. Milliyet gazetesinin manşetinde Bağcı'yı dövme diplomasisi başlığını görüyoruz. Biliyorsunuz Ege'de, Akdeniz'de sular durulmuyor son dönemde. Yunanistan'ın da...

Yine Kıbrıs Rum yönetimi ve İsrail arasında planlanan bir proje var. GSI projesi. O proje Paris, Ankara ve Atina arasında bir satranç oynama meselesine dönüştü diyor haberin detaylarında. Şöyle hızlıca göz gezdirelim. Daha önce de konuşmuştuk. Çeşitli öneriler vardı. Ankara'nın tepkisini çekmemek için Fransa bayraklı bir gemi orada görev yapsın dendi. Ama Milli Savunma Bakanlığı kesin bir dille bizim onayımız olmadan hiçbir çalışma yürütülemez mesajı vermişti bu konuyla ilgili. Elektrik kablolarının döşenmesiyle ilgili. Şimdi haberde de deniyor ki Yunanistan'ın önceliği elektrik kablolarının döşenmesi mi yoksa Türkiye'nin bölgeye gelecek Fransız gemilerine müdahalesiyle yaşanacak kriz mi? Tam bir amaç bağcıyı mı dövmek yoksa üzüm mü yemek pozisyonu? Buna karşı Ankara'nın beklentisi kendi deniz yetki alanında çalışacak geminin bandırasını taşıdığı ülkenin diplomatik temasa geçip işbirliği ve koordinasyonun sağlanması bu uluslararası hukukun ve uygulamanın gereği. Evet, Milli Savunma Bakanlığı'nın mesajları net bu konuda. Bakalım ne olacak? İtalya Ankara ile temas kurdu alt başlığı da var. 2023'te Blue Raman denizaltı fiber optik kablo sistemi projesinde İtalya diplomatik kanallar üzerinden Türkiye ile önceden gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlayarak mutabakata vardı ve proje sorunsuz tamamlandı 2023'te. İşte bu da hatırlatılmış haberde. Sol tarafta fon teklifi meclise sunuluyor başlığı var. AK Parti'nin krize konu olan fonların tasfiye süreciyle ilgili yasa teklifini bugün meclise sunması bekleniyor. Gerçeğe aykırı değerler üzerinden fondan tasfiye tarihinden önce çıkış yaparak piyasa koşullarının üzerinde kazanç elde edenler için isteğe bağlı iade mekanizması oluşturulacak. Bakalım neler olacak, ilerleyen günlerde takip ediyoruz. Ve yine dijital obeziteye dikkat başlığı var sağ üstte. Aile Bakanlığı'nca yayınlanan Sosyal Politika Çalışmaları dergisinin son sayısında dijital obezite ve çocukluk makalesine yer verildi. Makalede aşırı zihin şişmanlığı olarak da tanımlanan dijital obezitenin yaklaşık 40 farklı dijital hastalığın temel kaynağı olduğu vurgulandı deniyor. Önemli. Çünkü hakikaten dijital bağımlılık da çağımızın önemli sorunlarından biri. Ve devam edelim. En çok Ankara boşanıyor başlığı var. Sağ tarafta küçük bir başlık. Bakalım yine Türkiye İstatistik Kurumu'nun verileri. Türkiye genelinde 2025 yılına ilişkin boşanma istatistiklerini ilçe bazında açıkladı. 2025 yılında en fazla boşanmanın yaşandığı ilçeler sıralamasında ilk 10'da Ankara'dan 4 ilçe varmış. Çankaya, Keçiören ilk 2 sırada yer alıyor. Yeni Mahalle, Mamak'ta listenin son 2 sırasında deniyor haberde. Bu iş salgına döndü başlığı var. Milli Eğitim Bakanı Tekin'in açıklamaları. Okullarda güvenlik ve eğitimin içeriği anlamında üzerimize düşen neyse yapacağız. Bu bir salgın halini aldı. Bunu sadece polisiye tedbirlerle çözemeyiz. Başka alanlarda başka paydaşlarla da yapmamız lazım ifadelerini kullanmış. Ve devam edelim. Tugay bizim için haindir başlığını görüyoruz. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamaları. AK Parti'ye geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a sert çıkarak İzmir'e ihanet etmiştir. İzmir için bizim için haindir. AK Parti içinde bir kukladır ifadelerini kullandı Özgür Özel. Ve devam edelim yine felaket geliyorum demiş başlığıyla. Maltepe'de çöken bina ile ilgili bir haber var. Kolonlarında korozyon var deniyor. Tekstil mağazasında Nisan ayında çatlaklar oluştu ancak kentsel dönüşümde uzlaşılamadığı da yine ifade edilenler arasında. Ne yazık ki 5 can yitip gitti bu faciada. Devam edelim. Sağ tarafta bir haber daha var, ona da bakalım. Palamut yolculukta pahalandı. Ne demek bu? Biliyorsunuz bu sene bol çıkıyor palamut. Aslında fiyatların da ucuz olması lazım ama işte Türkiye'de işler öyle yürümüyor. Biliyorsunuz bir akaryakıt krizi var. Karadeniz bölgesinde toptan fiyatı 30 liraya kadar düşen palamut İstanbul ve diğer büyük şehirlere geldiğinde 200 liraya kadar çıkabiliyor. Bunun nedeni de nakliye maliyetleri, palamutun avlanma maliyetini nakliye maliyetleri katlıyor deniyor haberde.
maalesef tabii küresel bir kriz, akaryakıt fiyatlarındaki bu artış savaşlar yüzünden, hem Rusya-Ukrayna savaşı hem devam eden ABD-İran savaşı.

Boğazlardaki durum enerji krizine, akaryakıt krizinin yükselişine neden oldu. Bunu hep konuşuyoruz uzunca süredir. Ve bakalım Analiz Gazetesi'ne. Analiz Gazetesi'nin manşetinde Türk ihracatçısına karbon cezası kapıda başlığı var. Avrupa Birliği'nin varsayılan değer kıskacı başlığıyla paylaşılmış. Bakalım şöyle detaylarına Avrupa Birliği ne demek istiyor? Önemli Türk ihracatçısı zaten çok parlak değil durum. Bu haberde de detaylar yer alıyor. Avrupa Birliği'nin sınırda karbon düzenleme mekanizmasında geçiş takvimi geride kalıp mali yükümlülük dönemi fiilen başladı. Brüksel'in teknik mevzuatında yer alan emisyon hesaplama formülleri Türk sanayisi ve ihracatı için görünmeyen bir maliyet tehdidi oluşturuyor diyor. Yani ihracatçının önünde yeni bir maliyet kalemi var. Kamuoyunda yalnızca genel bir karbon vergisi olarak tartışılan mekanizmanın perde arkasında tesis bazlı doğrulanmış veri sunamayan üreticileri doğrudan cezalandıran bir durum, bir sistem devreye giriyor. Varsayılan değerler sistemi. İşte bu da ihracatçının önünde bir ek maliyet olarak bekliyor kapıda. Devam edelim şöyle detaylara bakmaya. Bir habere daha bakalım Analiz Gazetesi'nden. Bakan Şimşek'in fon soruşturması açıklaması var yukarıda. Bu da önemli. Orta vadeli programın temel hedefinin fiyat istikrarı olduğunu söylemiş Şimşek bir yandan. Ve mali disiplinin korunacağını, ekonominin büyüdüğünü ifade etmiş. Ve iş dünyasında suistimal algısı araştırması yayımlandı deniyor. Bu da 2026 verileri 1000'i aşkın üst düzey yöneticinin katıldığı araştırmaya göre katılımcıların %69'u önümüzdeki 12 ayda ekonomik koşulların suistimal riskini arttıracağını öngörüyor diye uyarmışlar. Devam edelim sıradaki gazeteyle. Son olarak bir de Türkiye Gazetesi'ne bakalım. Günün manşetlerine bakmaya devam ediyoruz. Türkiye Gazetesi'nin manşetinde hırsızları koruyanlar suç bastırıyor. Ekosistemin fon yalanı başlığını görüyoruz. Yeni Parti Aile ve Ticaret Bakanlarını fon vurgunuyla suçladı. İddiaları yine iftira çıktı. İki bakan da rest çekti. İfadeleri yer alıyor haberin detaylarında. Katil için yolun sonu görünüyor başlığı var. Hemen sağ tarafta tabii İsrail Başbakanı Netanyahu'nun önünde bir seçim var ve işler hiç iyi gitmiyor. Yine protesto her yerde. Müttefikleri Gazze kasabını birer birer terk ediyor. İngiltere'de yine diplomatik ilişkileri en alt seviyeye indirme kararı aldı diyor detaylarda. Almanya, İspanya, Belçika ve birçok ülkede Gazze soykırımı protesto edildi. Katil Netanyahu ve bakanlarına tepki gösterdi binlerce kişi. Filistin'e sahip çıktı. Alman polisi ise Berlin'deki eylemde göstericilere sert müdahalede bulunup 30 kişiyi gözaltına aldı diyor detaylarda. Ve devam edelim. Okul saldırganları sosyal medya azmettiriyor başlığı var altta. Küçük bir başlık ama önemli. Kahramanmaraş, Manisa, Bursa, İstanbul derken okullardaki saldırılar arttı ve o saldırganların ortak özellikleri arkalarında birer manifesto bırakmaları. C3-1K gibi kapalı gruplarda verdikleri gizli talimatlarla şiddet olaylarını körüklüyorlar ifadeleri yer alıyor. Çok konuşulmuştu bu sosyal medyada, özellikle Telegram'da kapalı gruplarda örgütlendikleri, özendirdikleri çok tartışılmıştı. Bunun da payı olduğu söyleniyor haberde bu okul saldırılarında. Devam edelim. Üreticinin parasını geciktirene ceza. Ticaret Bakanlığı et ve süt gibi çabuk bozulan ürünlerin parasını 30 gün içinde ödemeyen zincir market ve komisyonculara 292 milyon lira ceza kesti diyor haberde. Sağ köşedeki haberde. Ve sola doğru okumaya devam edelim. Bir iki haber daha. Ucuz bilet çare olmadı. Sinemalar zorda başlığı var. Türkiye Sinema Festivali vardı geçtiğimiz günlerde. Biletler 90 liraya satılmıştı. Tabii ilgi büyük oldu. 814 bine çıkmış seyirci sayısı ama kampanya bitince rakam yine 180 bine inmiş. Yani sinemalar zorda eskisi gibi bir alışkanlık değil. Çünkü bu fiyatlarla ne gençler ne öğrenciler kolay kolay hadi gidelim sinemaya diyemiyor. Ve sol taraftaki başlığa bakalım son olarak. Adaletin merkezinde dolandırıcılık. Bakın ilginç bir olay. İstanbul Adliyesi'nde takım

0: elbisesiyle gezen biri var. Sadık Kükrer. Yüksek yargıda tanıdıklarım var yalanıyla, davaların taraflarıyla görüşüp pazarlık yaptı. Kart vizitinde de eski başbakanlık mevzuat geliştirme genel müdürlüğü yazıyormuş. Bu dolandırıcı tutuklanarak cezaevine gönderilmiş. Güvenlik kamerasındaki görüntüsü de bakın böyle. Adliyede tuzağa düşürecek kurbanlarını aradığı anlar kameraya takıldı diye Türkiye gazetesi bu şekilde paylaşmış bu haberi de. Baktık günün gazetelerine, manşetlere, şöyle bir göz gezdirdik. Şimdi sırada mega kentin, 16 milyonluk şehir İstanbul'un yol durumu, trafik durumu var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin haritası hemen yanımda açıldı. Şu anda %49 olarak görünüyor trafik yoğunluğu. Köprüler önemli. Genelde her sabah Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluk kat be kat artıyor. Bakalım şöyle bir. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giden güzergahla başlayalım Anadolu'dan Avrupa'ya. Küçük Yalı Bostancı Kilit, Şamlıca Altunizade Kilit ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üzeri de turuncu görünüyor. Yoğun akıcı bir durumda. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü biraz daha tıkalı gibi görünüyor o güzergaha giden yollar. Tem Ümraniye Kilit, Elmalı Kavacık çok yoğun ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün üzeri de yine turuncu orada da görünüyor. Orası da yoğun. Avrasya Tüneli'nde şimdilik sıkıntı yok. Gelelim Avrupa yakasına, şöyle bir ana arterlere bakalım. Bakın Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece yönü her sabah olduğu gibi farklı değil. Yine çok yoğun. Yine TEM'de bazı bölümler yoğun. Halkalı Güneşli Kavşağı'nda yine alt geçit güçlendirme çalışması orayı tıkıyor. Ve Arami Dere bağlantısı Esenyurt'ta TEM'e bağlanan yolda bir yoğunluk var. Bağcılar Basın Ekspres yönünde de yine yoğunlukları gözlemliyoruz. E5 üzerinde başka nerede yoğunluk var? Haliç Köprüsü'ne uzanan yol yine çok yoğun. Neredeyse Edirne kapıda olaylarından başlıyor trafik ve Şişli'ye kadar uzanıyor. Katılım yoluna, köprü katılım yoluna kadar dedikten sonra İstanbul'un yol durumuna da baktık ve dün başrol kaldığı yerden devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda yaptı. Bakanlık Mekke Savunma İttifakı'nın kurumsallaşması yönünde önemli ilerleme sağlandığını açıkladı. İsrail'in saldırgan tutumuna da tepki gösterildi.
1: Riyad'daki Mekke İttifakı toplantısına değinildi. İttifakın kurumsallaşması yönünde önemli ilerleme sağlanmıştır denildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda yapıldı. Mekke İttifakı toplantısı ile ilgili açıklama yapan bakanlık, üzerinde mutabık kalınan askeri kuvvet ve yeteneklerin Suudi Arabistan'a sağlanması ve konuşlandırılması için gerekli tedbirler görüşüldü dedi.
2: Toplantıda sekreteryanın başlangıç yapılanması belirlenmiştir. Savunma sanayi işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çerçeve görüşülmüş ve ittifakın kurumsallaşması yönünde önemli ilerleme sağlanmıştır. Ülkemiz tarafından sağlanabilecek askeri kuvvet ve yeteneklere ilişkin süreç, anayasamız ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülecektir.
1: Bakanlık, İsrail'in bölgede gerilimi artıran tutumuna da tepki gösterdi.
3: İsrail, Suriye'nin güneyindeki yerleşim yerlerinde de gerilimi tırmandıran saldırgan tutumuna devam etmektedir. İsrail hükümetinin bölgede barış ve istikrarın sağlanmasını engelleyen bu politikalarına ve eylemlerine karşı uluslararası toplumu somut ve kararlı adımlar atmaya bir kez daha davet ediyoruz.
1: Bir diğer başlıkta Türkiye-Fransa arasında savunma işbirliği üzerine imzalanan yol haritası oldu. Yakın işbirliğinin geliştirilmesine vurgu yapıldı.
2: Savunma ve güvenlik konularında düzenli istişarelerde bulunulması, hibrit tehditlerle mücadele, istihbarat paylaşımı, hava savunma alanında daha yakın işbirliği geliştirilmesi öngörülmektedir. Yol haritasının iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik ilişkilerinin daha kurumsal bir yapıya kavuşturulmasına, karşılıklı güvenin güçlendirilmesine ve bölgesel barış ile istikrara katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.
0: Evet, şimdi yine bir video izleyeceğiz. Akıncı'yı izleyeceğiz. En ileri insansız hava aracı teknolojisi Akıncı. Yine görev başındaydı göklerde. Videosu var. İzleyelim mi? Konuşacağız. Evet, Akıncı TİHA, taarruzi insansız hava aracı, yani 40 bin feet irtifada yurdun dört bir yanını korumak için 7/24 görevde ve

0: Akıncı Özgün Yapay Zeka Sistemi sayesinde kullanıcılarına ileri uçuş, tespit ve mühimmat bırakma fonksiyonları sunuyor. Akıncı TİHA gece ve gündüz zorlu hava koşullarında net görüntü ve istihbarat üretebiliyor. Operasyonel anlamda da özellikle terörle mücadelede çok önemli bir kuvvet. O yüzden göklerde de yine jandarmanın gözü oldu diyebiliriz Akıncı TİHA. Ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın saldırı anlaşması olmadığını vurguladı bir kez daha. Türkiye'nin başka bir ülke toprağına asker gönderip orada bir saldırı yapmayacağının altını çizdi Bakan Fidan ve anlaşmanın meclise gönderilmesi için gerekli çalışmaların tamamlandığını söyledi.
1: Bunun adı, ifade ediyorum arkadaşlar, bir savunma anlaşması. Bu anlaşmaya taraf olan ülke saldırıya uğradığı zaman siz savunması için yanında olursunuz. Bu bir saldırı anlaşması değil. Yani Türkiye başka bir ülkeye toprağını askerip gönderip orada bir saldırı yapmayacak.
2: Mekke Savunma İttifakı anlaşmasına dair konuştu. Anlaşmanın meclise gönderileceğini söyledi.
1: Anlaşmanın meclise gönderilmesi için gerekli çalışmalar nihayete ermiş durumda. Dün Cumhurbaşkanımıza da nihai arzımızı bu konuda yaptık. Bunu en kısa sürede meclise sevk etme yönünde kararımız var. Biz kendi iç çalışmalarımızı hemen hemen bitirmiş durumdayız.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Anita Orban'la ortak basın toplantısı düzenledi. İki bakanın gündeminde Rusya-Ukrayna savaşı da vardı. Fidan, Karadeniz'in yeni bir çatışma cephesine dönüşmesine izin verilmeyeceğinin altını çizdi.
1: Savaşın başından bu yana çatışmaların Karadeniz'e sirayet etmemesini sağlamak için çok çalıştık. Bugün ise savaşın Karadeniz'e yayılmakta olduğunu görmekteyiz. Sivil gemilere yönelik artan saldırılar bölgemizdeki can, mal, seyir ve çevre güvenliğine ciddi tehdit oluşturmakta. Karadeniz'in yeni bir çatışma cephesine dönüşmesine bölge ülkeleri olarak, uluslararası toplum olarak asla izin vermememiz gerekiyor.
2: Fidan, Gazze Barış Planı'na da parantez açtı.
1: Gazze Barış Planı'nın maddelerinin hayata geçmesi için çalışıyoruz. İsrail'in Gazze Barış Planı'nın uygulanmasıyla çok fazla alakası yok. Dolayısıyla yeni bir uluslararası baskı Gazze'de devam eden bu dramın sona erdirilmesi için fevkalade önemli.
2: Macaristan Dışişleri Bakanı Orban ise AB ilişkilerinde Türkiye'nin yanındayız dedi.
3: Macaristan her zaman Türkiye'nin AB ile ilişkilerinde yanında durdu. Her diyaloğu destekledi. Macaristan Türkiye'nin Avrupa Birliği içindeki dostudur.
0: Bu arada Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak özel temsilcisi Tom Barak İstanbul'da görüştü. Bu görüşmeye dair detaylara bakalım. Suriye Dışişleri Bakanlığı X hesabı üzerinden duyurdu. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Şeybani ile Barak'ın görüşmesinde ikili ilişkilerle yine bölgesel gelişmelerin ele alındığı belirtildi. Açıklamada ayrıca iki ülkenin işbirliği ve güvenlikle istikrarı destekleme yönünde yürütülen çaba görüştükleri de yine kaydedilenler arasındaydı İstanbul'daki bu görüşmeye dair fotoğraflar da işte böyle yer aldı. Suriye iç savaşı sırasında ağır çatışmaların ortasında kalan tarihi Emevi Camii 13 yıl aradan sonra yeniden ibadete açıldı ve yaklaşık 1000 yıllık bir tarihe sahip olan cami ilk gününde doldu taştı. Bakalım o görüntülere. İç savaş sırasında harabeye dönmüştü. Ana bölümleri ve 1000 yıllık Selçuklu minaresi tamamen yıkılmıştı. Halep Valiliği ile Eski Eserler ve Müzeler Müdürlüğü'nün işbirliğinde yürütülen restorasyon çalışmaları tamamlandı. 1000 yıllık Emevi Camii ihya edildi. 13 yıl sonra da ibadete açıldı. Restorasyon çalışmaları kapsamında caminin minaresi, eklentileri, ana binası ve avlusundaki hasarlı bölümler bir bir onarıldı. Yeşil ışıklarla aydınlatıldı. Açılışın ardından da tabii vatandaşlar camide namaz kıldı. Devam edelim. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okullarda güvenliğin sağlanmasıyla ilgili konuştu. Her türlü tedbiri alıyoruz dedi. Dijital tehditlere dikkat çeken Tekin ailelere de çağrı yaptı.
4: Böyle bir tehdidin karşısında biz okullarımızın

0: kapısında, bahçesinde, koridorunda gereken her tedbiri ilgili bütün otoritelerle, bakanlıklarımızla eş güdüm içerisinde kararlılıkla alıyoruz.
1: Okul güvenliği için alınan tedbirlere dikkati çekti. Ailelere de çağrıda bulundu.
0: Anne babalarımızdan evlatlarının dijital dünyada kimlerle muhatap olduğunu, hangi oyunların ve hangi sayfaların onları saatlerce içine çektiğini en az okul karnesi kadar yakından takip etmelerini rica ediyorum.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde konuştu. Okul saldırıları üzerinden dijital dünyadaki tehlikeye işaret etti.
0: Kahramanmaraş'ta da, Turgutlu'da da faillerin izini sürdüğümüzde yol bizi aylarca baş başa kalınmış bir ekrana, o ekranın ardında binlerce kilometre ötedeki katilleri kahraman diye sunan mecralara ve çocuklarımızın yalnızlığını öfkeye çevirmeyi iş edinmiş karanlık akımlara götürüyor.
1: İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da açılış törenindeydi. Kültür ve sanatın önemine değindi.
2: Birbirinden kopuk güzel işler yapmak yerine birbirini tamamlayan bir sistem kurabilirsek Türkiye'nin kültür ve sanat alanında çok daha güçlü bir noktaya ulaşacağına inanıyorum.
1: Bilal Erdoğan, Türk milletinin sanat konusunda birçok ülkeye örnek olduğunu da belirtti.
2: Kaç gencimiz kendi müziğimizin makamlarını, usullerini, farklı tavırlarını, tarzlarını biliyor? Bunu sorgulamamız lazım. Ve tabii ki bu devirde eğitimin artık hayata ilişkinliğinin güçlü bir şekilde sorgulandığı bir devirde biz bu aktarımı hangi yöntemler, yol ve yordamı kullanarak yapıyoruz üzerinde de çok düşünmemiz, konuşmamız gerekiyor.
3: Şimdi çok kısa bir araya gideceğiz ama döndüğümüzde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gün başlıyor. Yine bir Maltepe'ye döneceğiz. Çöken binada son durum ne? Çalışmalar bitti, sona erdi dakikalar önce ama son durumu yine sahadan canlı olarak alacağız. Ve şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili davada bugün karar bekleniyor. Yine canlı bağlantıyla Habertürk muhabiri bize detayları aktaracak. Ve tabii havanın notları Habertürk Meteoroloji Mühendisi de bizimle birlikte olacak, Hüseyin Öztel. Buluşmak dileğiyle efendim birazdan saat 5'te.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 25, Bursa 24 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 27, Muğla güneşli 26 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 27, Adana güneşli 32 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 22, Giresun yer yer yağmurlu 22 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 24, Kayseri parçalı bulutlu 22 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 16, Van güneşli 18 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 25, Şanlıurfa 27 derece.

0: Günaydın tekrar Habertürk ekranlarından. Gün başlıyor, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Memlekette durum ne, dünyada neler oluyor, hepsini paylaşacağız. Hızlı bir giriş yapalım. Dün çok üzücü bir haberle güne başlamıştık. İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katı çökmüştü ve 10 kişi kurtarıldı o göçükten ama biri çocuk, 5 kişi de hayatını kaybetti. Enkaz altında kimse kalmadı, çalışmalar sona erdi ama bölgede durum ne? Alihan Tok ve Habertürk kameramanı Okan Bıdıklı orada. Alihan, sendeyiz tekrar. Şu an moloz kaldırma çalışmaları devam ediyor sanırım. Son durumu, notlarını dinleyelim.
1: Evet Tuğba, şimdi evet böyle büyük bir facia yaşandı. 5 kişiye mezar oldu. Arkamda bulunan apartman ama şimdi tekrardan burada bir çalışma yapılacak. Yani neden yıkıldığına dair karat örnekleri alınacak. Soruşturma diğer yandan devam ediyor ve çevredeki binalarda da tahliye işlemleri var. Binanın son durumu hemen arkamdaki gibi şöyle gösterelim sizlere. Bakın moloz yığınına döndü. Ekipler şu anda o moloz yığınını kaldırıyorlar. Gece saatlerinden itibaren yoğun bir çalışma vardı. Özellikle son 3 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam edememişti dün gün boyunca. Çünkü bina zaten kaçak, 4 katı kaçak olduğu için de binaya statiğine uygun olmayan bir yük bindirilmiş ve bina arama kurtarma çalışmaları esnasında yer yer kayma riskiyle karşı karşıya kalmıştı. Dolayısıyla ekipler çalışmalarına devam edebilmek için bina üzerinde hafifletme çalışmaları yaptılar ve gördüğünüz gibi o çalışmalarda sona erdi. En son 20 yaşında genç bir kız buradan çıkarıldı. Ne yazık ki cansız bedeni çıkarıldı ve hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Bununla alakalı tabii soruşturma geniş kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Onu da söyleyelim. Soruşturmada bir başsavcı vekili, 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın çöken bina ile ilgili başlattığı soruşturmada binanın mimarı ve dönemin şantiye şefi gözaltına alındı. Binanın 4 katının kaçak olduğu biliniyor. Olayla ilgili aralarında inşaat mühendisi, iş güvenliği uzmanı ve yapı denetim uzmanının da bulunduğu bilirkişi heyeti oluşturuldu. Kolon kesme iddiaları dahil her ihtimal araştırılacak. En alt katı görüyorsunuz, Okan Bıdıklı sizlere gösteriyor. Burada en alt katta bir yandan da bir aracın da aslında nasıl o yıkılmanın, çökmenin etkisiyle enkaza dönüştüğünü, hurdaya dönüştüğünü görüyoruz. Şimdi burada daha önceden bir tatlıcı dükkanı olduğu ve dükkanın seneler sonra bir kumaş atölyesine dönüştürüldüğü biliniyor. Peki bu dönüşüm esnasında herhangi bir kolon kesme, bir müdahale var mı yok mu? Bununla alakalı işlem yapılacak, soruşturma yapılacak. Bir diğer konu, o dönem birinci kat kaçak çıkıldı. 1987 yılında yapılan bina göz yumuldu. Daha sonra 3 kat daha kaçak çıkıldı. Yine göz yumuldu. Bununla alakalı da binanın planlaması, inşası ve tadilatı süreçlerinde kamu görevlilerinin varsa ihmali, kusuru, sorumluluğunu tespit etmek için 2 mülkiye müfettişi de görevlendirildi. Yani burada soruşturma geniş kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Binanın kentsel dönüşümü için yakın zamanda görüşüldüğü ancak daire sahiplerinin uzlaşamadığı iddiası da var. Burada tüm iddialar değerlendirilecek ve bu değerlendirme ışığında da tabii ki

bunlar ortaya çıkarılacak. 5 kişi neden öldü? Deprem yok, hiçbir şey yok. Olduğu yere çöken bir bina 5 kişiye mezar oldu. Dolayısıyla tüm bunlar araştırılacak. Şimdi çevredeki binalar var. Bakın çevrede 3 bina var. Okan Bıdıklı göstersin sizlere hemen. Çevrede 3 bina var. Bu 3 binada boşaltıldı. 3 bina 20 daireden oluşuyor. Altındaki bulunan toplam 6 iş yeri ve binalarda yaşayan toplamda 55 kişi tahliye edildi. Afet Barınma Grubu tarafından barınma ihtiyacı bulunan bu vatandaşlar 5 farklı otelde konaklıyor ve çöken binada çöken binadan ilk aşamada 8 kişi tedbir amacıyla tahliye edilen diğer binalardan 36 kişi olmak üzere toplamda 44 kişi bu rezerve edilen yerlerde kalıyorlar. Aynı zamanda tabii ki burada çok acı bir olayla karşı karşıyayız. Bu konuyla alakalı da Afet Psikososyal Destek Grubu tarafından otellere yerleştirilen, hastanede tedavi gören afet zedeleri de psikososyal destek sağlanıyor. Onu da söyleyelim. Şimdi zorlu bir çalışmaydı. Bu zorlu çalışmada öncelikli olarak binanın oradan bir koridor oluşturulup içine girmeye ve en alt katına girmeye çalıştılar ama bina iki katı olduğu yere çöktü. İşleriyle beraber üç katı olduğu yere çöktü ve orada çalışmak çok güçtü. O koridordan ilk aşamada 10 kişi hızlı bir şekilde kurtarıldı. Ve daha sonraki yapılan çalışmalarda bir yangın ki hala devam ediyor. Okan Bıdıklı şöyle gelir misin? O yangını da göstermek isteyeceğim sizlere. Hala devam ediyor. İçin için yanmaya devam ediyor. Dün İstanbul Valisi Davut Gül de açıklamıştı. Bakın dumanları görüyorsunuz şurada. Hala binanın enkazının altında bir atölye vardı. Kumaş atölyesi ve orada çıkan yangın devam ediyor. Ve ekipler de enkazın altında olduğu için ona müdahale edememişlerdi. İlk başta bu yangından dolayı çalışmalar aksadı. Tabii itfaiye ekipleri de hızlı bir şekilde müdahale ettiler ve müdahaleleri sonucunda da daha sonra da çalışmalar devam etti. Ama dün şunu gördük, yani sismik akustik dinlemeler yapıldı. Burada tüm tedbirler alındı. Hareket sensörleriyle binanın hareketi izlendi ve binanın çok tehlikeli olduğu, yıkılmaya yüz tuttuğu anlaşılınca tabii ekipler burada çalışmaları devam ettiremediler. Ama çalışmaları devam ettirmeden, yani burada bu gördüğünüz yıkımı tedbiri almadan önce de ciddi bir arama tarama yapıldı zaten bölgede, onu söyleyelim. İşte yılan kameralarla, termal kameralarla, ısıya hassas, ısıya duyarlı kameralarla bu çalışmaları yaptılar ve nihayetinde bu binanın yükünün hafifletilmesi gerektiği önlemini aldılar. Ama Maltepe Cevizli Doğu Sokak'ta bulunan bu bina tabii ki sadece bir kötü bir örnek. Bu tarz kaç bina var? Tüm bunlara yönelik aslında çevrede de araştırma yapılıyor. Çünkü önemli bir bölge. Hemen arkasında bulunan bu binada da ciddi bir hasar var. Orada da çalışmalar yapılacak. Tahliye edilse de çevreye karşı risk oluşturduğu gerekçesiyle orada da ciddi bir çalışma yapılacak. Ama binanın mesela önceki görüntülerinde, daha önce çekilmiş videolarında binada çatlaklar olduğu aslında burada yaşayanlar tarafından, bina sakinleri tarafından da belirlenmiş. Hiçbir şeyden haberleri yok. Ve bina 1987 yılında yapıldığında aslında sadece bir iş yeri ve bir kat vardı üzerinde. Ama iki kat vardı ama üzerine 4 kat daha kaçak kat çıkılmış. İşte tüm bunlarla ilgili de tabii soruşturma yapılacak. Bir de kanıt örnekleri var. Tabii burada diğer yandan şu kısmı ayırıyor. Ekipler tabii burada ayırdıkları demirler var mesela burada. Tabii bu demirlerin aynı zamanda beton yapısının, yani bu elimle dokunduğum beton yapısının ki şu an hala sıcak olduğunu hissediyorum aslında. Çünkü içeride bir yangın olduğunu söylemiştik. Hala sıcak ki şöyle ufaktan da bir duman da aslında tütüyor içerisinde. Hem betonun yapısı yani gördüğünüz gibi zaten kendini belli ediyor. Yani dokunduğumuzda deniz kumu kullanıldığı ve son derece dayanıksız olduğu da bir şekilde belli oluyor. Dayanıksız, yani bunda hangi kumu kullandılar, ne yaptılar? Bir deniz kumu var mı yok mu? Ya da burada... buranın yapımı aşamasında ne ihmal edilmiş kolonlarda, bunlar tabii ki alınacak örneklerle belirlenecek. Yani biz şu anda sadece gördüğümüz kadarıyla tahmin edebiliyoruz ama kalitesiz bir ürün olduğu ve eski bir yapı olduğu belli oluyor burada. Aynı zamanda kat kat örnekler alınıyor. Bakın.

0: Burada tabii yani üzerinde katları da yazıyor. Şimdi burada birinci kat yazmışlar. Birinci kattan alınan bir örnek bu. Ve yine ikinci kat kiriş, ikinci kat kolon. Yani kirişlerden ve kolonlardan aldıkları örnekler var. Buradan her bir kattan, kolon ve kirişlerden karat örnekleri alacaklar. Ve bu aldıkları örneklerle tabii burada bilirkişi heyeti bir rapor oluşturacak. Oluşturacakları raporda tabii ki çok önemli olacak. Özellikle binanın çökmesinde kimin sorumluluğu var, ne kadar sorumluluğu var, bunlar ortaya çıkmış olacak. Ama ne yazık ki şimdilik 5 yaşında bir çocuk dahil olmak üzere ne yazık ki 5 kişi hayatını kaybetti, biri çocuk. Genç yaşta kişiler de var, gençlerimiz, vatandaşlarımız 5 kişi hayatını kaybetti. Hastanede tedavi gören yaralılar da var. Neyse ki ilk aşamada çıkarılanların aslında bilinci açıktı, sağlık durumları iyiydi. Ama ne yazık ki daha sonraki aşamada özellikle enkazın daha alt kısımlarında kalan aşamada ne yazık ki toplamda 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Gördüğünüz bu moloz yanında. Şimdi burada çalışmalar devam ediyor. Bu molozları kaldıracaklar ama özellikle şunu da belirtelim. Burada ekipler her katta çıkardıkları örnekleri özellikle burada bilirkişi heyetine ayırıyorlar. Yani az önce sizlere de gösterdik. Burada bir yandan çalışmalar yapılırken bir yandan da buraya örnekleri bırakıyorlar. Bu örnekler de buradan alınıyor, toplanıyor. Bu örnekleri değerlendirecek bilirkişi heyeti. Söylediğimiz gibi soruşturmada bir başsavcı vekili ve iki cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Bu görevlendirme sonucunda da Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı çöken bina ile ilgili soruşturmada binanın mimarı ve o dönemin şantiye şefi hakkında gözaltı kararı verdi ilk aşamada. Ama soruşturma tabii ki buradaki örnekler, bilirkişi raporu ve tabii ki toplanacak delillerle beraber daha da kapsamlı bir şekilde devam edecek. Ama ne yazık ki burada arama kurtarma çalışmaları sona erdi. 5 kişi Maltepe Cevizli'de arkamda bulunan enkazı dönen apartmanda hayatını kaybetti.
1: Teşekkürler Arihan Tok, bize sahadan son durumu aktardı. Hakikaten çok acı. Düşünsenize, çok değil, sadece 2 gün önce o bina dimdik ayaktaydı. Herkes başına geleceklerden habersizdi. Ve bunun gibi daha ne kadar çok bina var içinde yaşanıldığımız, yaşanılan. Ve tabii ki hep söylüyoruz, kentsel dönüşüm için bir an önce harekete geçilmeli ama İşte kolay da olmuyor. Bazı gerçekleri görmezden gelmememiz lazım. Şimdi bir gazete haberi okuyalım. Hürriyet gazetesinden okuyalım bu haberi. Dönüşüme geç kalmayın başlığıyla paylaşılmış. Ne kadar önemli olduğu, atılması gereken adımlar, seferberlik için adımlar yer alıyor. Şöyle bir göz gezdirelim. Ne 5 maddede sorunlar diye derlenmiş, toparlanmış. Öncelikle metrekareyi değil canınızı düşünün deniyor ilk maddede. Bu önemli çünkü müteahhitle anlaşmaya varılamamasının en büyük nedenlerinden biri bu. İnsanlar örneğin 100 metrekarelik evleri var. Kentsel dönüşüme girdikten sonra o birden 70 metrekareye düşüyor. Bu da tabii anlaşmazlıkların kapısını aralıyor. Yüksek kira engeli aşılmalı. Bu en büyük engel, insanları düşündüren en büyük mesele bu. Hadi bulduk, buluşturduk, yarısı bizden kampanyasından faydalandık, kira desteği de aldık ama gelin kiralık ev bulun kolay mı? Değil İstanbul'da. Bulduğunuz kiralık evlerin fiyatı da çok yüksek oluyor. Yine buldunuz diyelim, o kirayı ödemeye de razısınız. Taşınacağınız ev sağlam mı değil mi? İnanın o bile tartışma konusu. Bir yandan tabii belediyeler sahaya çıkmalı deniyor haberde. Dar gelirli için yeni bir model devreye girmeli deniyor. Ve bilinçlendirme seferberliği de başlamalı. Tabii bu da var, yok değil. İnsanlar bize bir şey olmaz diye de düşünebiliyor bazen, zaman zaman. Benim binam sağlam diye düşünüyor. Ama tabii yıllar yıpratıyor. Binaların da bir ömrü var. Ve rakamlar da korkutucu. İstanbul'da 600 bini çok riskli, 1,5 milyon riskli bağımsız birim olduğu belirtiliyor. Son dönemde kamu kampanyalarıyla tabii rakamda bir miktar gerileme var ama risk hala 100 binlerle ifade ediliyor diye haberde yer bulmuş. Hakikaten çok üzücü ve kendiliğinden yıkılma riski taşıyan bina sayısı da 1238. Düşünebiliyor musunuz? Çok fazla binasını kimler

0: kontrol ettirmeli. E-Devlet üzerinde de böyle bir sistem var. Oturduğunuz bina ne kadar riskli ona bakabiliyorsunuz. Hatta dün bu acı haberin ardından E-Devlet'teki o sistem kilitlenmiş. Tabii insanlar da endişeleniyor, korkuyor, haklılar da. Ama tabii tek başına korkmak yetmiyor. Bu riskle yaşamayı öğrenmeliyiz. Riski ortadan kaldırmalıyız. Depremle de yaşamayı öğrenmeliyiz. Depreme de dayanıklı binalar yapılması gerekiyor bir yandan. Önemli. Umarız gerekli adımlar bir an önce atılır ve bu çalışmalar, kentsel dönüşüm çalışmaları da hız kazanır dedikten sonra devam edelim. AK Parti 455.578 yatırımcıya yönelik ödemelerle ilgili fonların ve fonların tasfiyesine ilişkin bir kanun teklifi hazırladı. Bugün de meclise sunacak. Teklifle ara ödeme yapılması yasal güvenceye bağlanacak ve teklifin önümüzdeki hafta yine Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda da görüşmesi bekleniyor. Peki teklifin detaylarında başka neler var? Tüm detaylar haberimizde.
1: 1 milyon liraya kadar yatırımı olanların alacakları korunacak. Ara ödeme yapılması yasal güvenceye alınacak. 455.578 yatırımcıyı ilgilendiren yasal düzenleme için geri sayım başladı. AK Parti'nin hazırladığı 9-10 maddelik teklif 9 Ekim Cuma günü meclise sunulacak. Teklifle her fonun kendi mal varlığının ve gerçek hak sahiplerinin tespit edilmesi amaçlanıyor. Fon varlıklarının tasfiye edilmesi ve elde edilen nakdin hak sahiplerine adil biçimde dağıtılması da hedefler arasında. Teklifle yatırımcıların tasfiye tamamlanana kadar beklememesi için hak ve alacak tutarı aşmamak üzere kişi başına 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılabilecek. Dağıtılabilir nakit tüm hak sahiplerinin alacağını karşılamazsa mevcut kaynak oransal olarak dağıtılacak. Net yatırım tutarı en düşük olan hak sahibinden başlanarak asgari bir ara ödeme tutarı belirlenecek. Bu tutara kadar ödeme yapılmasına sermaye piyasası kurulunca karar verilebilecek. Teklifte fonlardan gerçeğe aykırı değerler üzerinden çıkış yaparak olağan dışı kazanç elde edenler için isteğe bağlı iade mekanizması da kurulacak. İade tutarı belirlenirken emsal fon getirileri, ilgili endeks ve diğer objektif piyasa ölçütleri dikkate alınacak. Teklifin gelecek hafta Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi bekleniyor. Ardından genel kurulda görüşülerek bu ay içinde yasalaşması hedefleniyor. Fon soruşturmasına ilişkin mecliste araştırma komisyonu kurulup kurulmayacağı da tartışılıyor. AK Parti kaynakları şu aşamada komisyona ihtiyaç olmadığını belirtiyor. Fon Koordinasyon Kurulu ve Devlet Denetleme Kurulu'nun çalışmalarının tamamlanmasının ardından gerekirse komisyon kurulabileceği ifade ediliyor.
0: Ve fon soruşturması kapsamında Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç hakkında gözaltı kararı verildi. İsmail Saymaz ve Murat Ağrel ise şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme var. Gazeteciler Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç hakkında basın yayın organları ve sosyal medya üzerinden kamuoyunu yanıltıcı nitelikte yaptıkları açıklamalar gerekçesiyle gözaltı kararı verildi. İsmail Saymaz ve Murat Ağrel ise şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in fon soruşturmasına dair iddialarına Adalet Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Soruşturmaya ilişkin bazı bilgilerin bakanlıktan sızdırıldığı iddiası yalanlandı. Ağır ve mesnetsiz bir iftiradır ifadeleri kullanıldı.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in fon soruşturmasında sızıntı iddialarına dair Adalet Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Ağır ve mesnetsiz bir iftiradır denildi.
2: Ana muhalefet liderinin fon soruşturmasına ilişkin bazı bilgilerin kendilerine Adalet Bakanlığı'ndan sızdırıldığı beyanı da bakanlığımızı zan altında bırakmaya dönük ağır ve mesnetsiz bir iftiradır. Bu içeriklerin arkasındaki odaklara ilişkin tartışmaları perdeleyerek kararlılıkla ilerleyen adli soruşturmayı siyasi polemiklerin içine çekme çabası açıktır.
1: Bakanlıktan yapılan açıklamada soruşturmanın mali veriler doğrultusunda yürütüldüğü ifade edildi.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bazı fon ve hisselerdeki olağan dışı hareketleri tespit ederek harekete geçmiş, 19 Ağustos tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan bilgi ve belge talep ederek soruşturma sürecini başlatmış, fonlara ilişkin tasfiye kararları ise 17 Eylül tarihinde alınmıştır. Bu kronoloji, soruşturmanın somut suç şüphesi ve mali veriler doğrultusunda yürütüldüğünü açıkça göstermektedir.
1: Adalet Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada fon soruşturması spekülasyonlara göre değil, yalnızca delillerin gösterdiği istikamette kararlılıkla sürdürülmektedir denildi.

0: MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız fon soruşturmasına dair değerlendirmelerde bulundu. Ceza hukukuna dair temel kurallara vurgu yaptı Yıldız ve faillerin her bir eylem için ayrı ayrı cezalandırılmaları gerektiğini ifade etti. Bakalım o açıklamanın detaylarına. Sosyal medya hesabından geldi Yıldız'ın açıklaması. 455.758 yatırımcıyı organize şekilde dolandıran failler hakkında gerçek içtima uygulanarak her bir eylem için ayrı ayrı cezalandırılmalı ifadesini kullandı. Yıldız, ceza hukukunun kaç fiil varsa o kadar suç, kaç suç varsa o kadar ceza vardır. Temel kuralı akıldan çıkarılmamalı dedi. Ve şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili davada bugün karar bekleniyor. Habertürk muhabiri Öznur Karslı Çetiner'e döneceğiz. Davayı takip ediyor. Öznur, günaydın. Nedir bugün beklenenler? Dinleyelim senden notlarını.
1: Tuba, günaydın. Sanatçı Gül Tutun şüpheli ölümüyle ilgili görülen davada bugün ikinci duruşma yapılacak. Geçen hafta Perşembe günü ilk duruşma yapılmıştı ve tam 7,5 saat sürmüştü. Bu davada biliyorsunuz aylardır Türkiye'nin konuştuğu bir dava ve ölüm olduğu için tek sanık durumunda olan Gül Tutun kızı Tuğyan Ülkem Gülter. Kendisi yaklaşık 10 aydır cezaevinde tutuklu durumundaydı. Ve geçen hafta görülen ilk duruşmada, söylediğim gibi saatlerce süren ilk duruşmada kendisiyle ilgili bütün iddiaları reddetmişti. Hatta ilk cümlesine ağlayarak kabul etmiyorum, aylardır bütün hayatım sosyal medyada, televizyonlarda konuşuldu ve annemin kanının üzerine herkes ekmek bandı gibi bir cümle etmişti. Gelinen noktada bugün baktığımızda o gün Güllü'nün öldüğü anlara tanıklık eden, görgü tanığı olan Tuğyan Ülkem Gülter'in yakın arkadaşı Sultan Nur Ulu'ysa bu dava kapsamında, soruşturma kapsamında, yani Güllü'nün ölümüyle ilgili olan soruşturma kapsamında sanık ya da şüpheli durumunda değil. Dediğim gibi kendisi tanıktı, o anlara tanıklık etmişti. Sadece olay sonrasında 2,5 ay kadar olay anını farklı şekilde anlattığı, farklı beyanlar, yalan beyanlar verdiği için ayrı bir dava kapsamında Sultan Nur Ulu hakkında 2 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Yani Sultan Nur Ulu önümüzdeki aylarda bu davadan, Güllü'nün ölümünden farklı olarak yalan beyan verme suçundan yargılanacak. Dolayısıyla kendisi Güllü'nün ölümüyle alakalı soruşturmada, davada sanık ya da şüpheli durumunda değil. Söylediğim gibi tek sanık var, o da sanatçı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter. Bugün belki ikinci kez hakim karşısına çıkacak ya da son savunmasını sekvis yöntemiyle bağlanarak anlatacak. Bugün mahkeme heyetinin bu dava ile ilgili olarak karar vermesi bekleniyor. Bu anlamda da, bu yanıyla da önemli bir gün. İkinci kez duruşma yapılacak. Söylediğim gibi geçen hafta 7,5-8 saate yakın sürmüştü. Taraf avukatları zaman zaman gerginlikler, tartışmalar yaşadığı için bir iki defa duruşmaya ara verilmişti ve son olarak da son sözlerini Tuğyan Ülkem Gülter kullanmıştı ve duruşma savcısı Tuğyan Ülkem Gülter'in tutukluluk halinin devam etmesine karar vermişti. Hangi suçtan yargılanıyor bu arada Tuğyan Ülkem Gülter? Tasarlayarak Üstoy'a karşı kasten öldürme suçundan yargılanıyor ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Bugün duruşma 9'da başlayacak. Tuğyan Ülkem Gülter ikinci kez hakim karşısına çıkacak mı? Sekbis sistemiyle mi bağlanacak duruşmaya? Şu anda biz Yalova Adliyesi'ndeyiz. Az bir zaman kaldı. Gün boyunca ilk duruşmada olduğu gibi burada yaşananları sık sık aktarmaya devam edeceğiz Tuğba.
0: Teşekkürler Öznur Karslı Çetiner ve kameraman arkadaşımıza. Gün boyu bu duruşmayı takip edecekler. Bakalım bugün karar çıkacak mı? Karar çıkması bekleniyor. Hangi gelişmeler yaşanacak? Yine biz de takip edeceğiz. dedikten sonra devam edelim. Ankara'ya dönelim. Ankara'da denetim noktasında polis memurunun şehit edilmesine ilişkin soruşturmada 5 şüpheli tutuklandı. Bakalım detaylara. Pursaklar'da denetim sırasında durdurulan araçtaki şüphelilerden birinin ateş açması sonucu polis memuru Türkoğlu şehit olmuştu. Haklarında gözaltı kararı verilen 14 şüpheliden yakalanan 10'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı. Diğer 5 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Devam ediyoruz. Mega kent İstanbul'un yol durumuna bakacağız. Bakalım trafik arttı mı? Biraz artmış geçtiğimiz saate göre. %54 gösteriyor şu anda haritada yoğunluk. Bakalım köprülerde durum ne? Anadolu'dan Avrupa'ya geçişler sıkıntılı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giden güzergahta Küçükyalı, Bostancı, Kıpkırmızı, Çamlıca, Altunizade, Kilit ve köprü üzerinde de yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne dönelim. Ataşehir Kırmızı, Temimrani'ye epey yoğun. Elmalı yoğun akıcı, Kavacık tıkalı. Ve köprü üzeri de yine yoğun görünüyor Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde. Avrasya Tüneli'nde şimdilik sıkıntı yok. Peki Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde durum ne? Orada da Hürriyet Tepesi'nde yoğunluk var. Mecidiyeköy katılımında yoğunluk var. Yine diğer köprüde Fatih Sultan Mehmet'te Hastal katılımı her sabah olduğu gibi yine yoğun diyebiliriz. Şöyle ana hatlarıyla yine E5'e bakalım. Ana arterde durumlar ne? Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece hattı yoğun. TEM'de de yoğunluklar var. Yine bakıyoruz Bağcılar bölgesi epey yoğun. Esenyurt katılımları, TEM'e bağlanan yollar her iki yönde de yoğunluk gözlemleniyor. Hem Bağcılar'da hem Esenyurt'ta. Haliç Köprüsü'ne giden güzergahta yine kıpkırmızı. Yola bakmadan çıkmamak lazım. Çünkü İstanbul'un binbir türlü hali var. Hava muhalefeti yok. Birazdan havanın notlarını da alacağız. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Özsel'den dedikten sonra gün başlığı kaldığımız yerden devam edelim. Bakalım dünyada neler oluyor? Savaşlar malum. ABD Başkanı Trump'ın yeni açıklamaları var. ABD'nin İran'a saldırıp saldırmayacağı tartışmasına Başkan Trump noktayı koydu. Acaba dediği gibi mi olacak, tabii o hep tartışma konusu, ama Trump dedi ki 3 Kasım'daki ara seçimlere kadar İran'a saldırmayacağız. Verimli görüşmeler yürütüyoruz İran'la diye de ekledi. Detaylar haberimizde.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ara seçimlere kadar İran'a saldırmayacaklarını duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, İran'la verimli görüşmeler yürüttüklerini kaydetti. İran'ın hem ekonomik hem askeri açıdan çok kötü durumda olduğunu savundu. Hürmüz Boğazı'ndan günlük milyonlarca varil petrol geçtiğini belirtti. 3 Kasım'da Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılacak ara seçimlerden önce hiçbir zaman İran'a saldırmayacağız ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı ise İran'a yönelik yeni yaptırımları duyurdu. İran ham petrolü ve petrol ürünlerini taşıyan 17 gemiye yaptırım uyguladı. Amerika Birleşik Devletleri Hazine yetkilisi, ablukanın dışında bulunan gemilerde İran'a ait yaklaşık 20 milyon varil ham petrol kaldığını söyledi. İran, ham petrol taşıyan gemilere hem yükleme hem de boşaltma işlemlerini durdurdu dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını söylerken, Tahran'dan uranyum zenginleştirme işlemleri hakkında açıklama geldi. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, ülkesinin zenginleştirmeden kesinlikle vazgeçmeyeceğini söyledi. İran nükleerinin bilim ve teknoloji amacıyla kullanıldığını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran'ın nükleer zenginleştirme faaliyetlerini anlamlı şekilde azaltması gerektiğini söylemişti.
0: İran savaşının ilk günlerinde Kuveyt'teki ana ABD üslerinden birine düzenlenen saldırı çok konuşulmuştu. O saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. CBS News'un ulaştığı kayıtlarda üssün balistik füze ve İHA'larla vurulduğu görülüyor. Ve ABD'li askerler saldırılarda İran'a ait F-5 savaş uçaklarının da kullanıldığını öne sürüyor. İzleyelim.
2: İran Savaşı'nın ilk günlerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuveyt'teki ana askeri üssü Camp Buyuring'e düzenlenen saldırı

saldırıların daha önce yayınlanmayan görüntüleri ortaya çıktı. Amerikan CBS News'un elde ettiği yeni görüntüler, balistik füze ve İHA'ların üsse isabet ettiği anları ve saldırıların ardından oluşan hasarı gösteriyor. CBS News'a konuşan 3 Amerikan askeri, saldırılarda İran'a ait F-5 savaş uçaklarının da kullanıldığını savundu. Yoğun füze ve İHA bombardımanının askerleri sığınaklara girmeye zorladığı belirtildi. Bir asker uçakla

0: askerin büyük bölümü Pentagon'un hedef alanından uzaklaşma stratejisi kapsamında başka noktalara tahliye edilmişti. Ancak 100'den fazla asker üste kaldı. İsminin açıklanmasını istemeyen bir Amerikan askeri, "Bizi çok ağır vurdular. Sonunda üssü terk etmek zorunda kaldık," dedi. Irak sınırına yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Camp Buering üssü, Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki ana toplanma ve intikal üslerinden biri olarak biliniyor. This includes the moment of impact.
1: İsrail ordusu son 3 yılda bölgede farklı ülkelere yönelik 100 bin noktaya saldırı düzenlediğini açıkladı. Bu saldırıların büyük çoğunluğun Gazze şeridini hedef aldı.
2: Üç yılda 5 ülkeyi hedef aldı. İsrail 100 bin noktaya saldırı düzenlediğini açıkladı. Açıklama İsrail ordusundan geldi. Son 3 yılda Gazze şeridinde 65 bin, Lübnan'da ve Suriye'de 28 bin, İran'da 4500 ve Yemen'de 80 noktaya saldırı düzenlendiği belirtildi. Ordudan yapılan açıklamada bu süreçte yaklaşık 100 bin noktanın hedef alındığı aktarıldı. Ayrıca açıklamada İsrail'e Gazze'den yaklaşık 10.200, Lübnan'dan 20.000, İran'dan 1.200, Suriye'den 50 ve Yemen'den 80 roket ve füze atıldığı ileri sürüldü. İsrail, Gazze'ye saldırılara başladığı Ekim 2023'ten itibaren Lübnan, İran, Suriye ve Yemen'i yoğun saldırılarla hedef alırken Katar'ın başkenti Doha'da da Hamas müzakere heyetine suikast girişiminde bulunmuştu. İsrail'in 3 yıl boyunca Gazze'ye düzenlediği saldırılarda çoğunluğu kadın ve çocuk 74 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.
1: Suudi Arabistan'dan Abha ve Riyad havalimanlarına düzenlenen saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı. Saldırıları Husiler üstlendi ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonla karşı saldırı başlattı. Yemen'de 82 askeri hedef vuruldu. Axios'a bölgedeki savaşa Suriye'nin de dahil olabileceğini iddia etti.
2: Suudi Arabistan'da Abha ve başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanlarına düzenlenen saldırılarda can kayıpları bildirildi, çok sayıda kişi de yaralandı. Suudi Sivil Havacılık Otoritesi saldırılarda havalimanlarında maddi hasar oluştuğunu da açıkladı. İran destekli Husiler ise iki havalimanını balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını duyurdu. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ise Yemen'in 4 vilayetine yönelik geniş çaplı saldırılarla yanıt verdi. Koalisyon, Sada, Hudeyde, Ceft ve Marib'de Husilere ait 82 askeri hedefin imha edildiğini açıkladı. Hedefler arasında 11 balistik füze deposu, komuta merkezleri ve silah depoları da bulunuyor. Axios ise Suudi Arabistan'ın Suriye'den Yemen'e asker göndermesini istediğini ileri sürdü. 3 ABD'li yetkiliye dayandırılan haberde Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara'nın konuyu ciddi şekilde değerlendirdiği ancak henüz nihai bir karara varmadığı aktarıldı. Şam yönetiminin 10 ila 20 bin asker gönderebileceği öne sürüldü. ABD yönetiminin de plana sıcak baktığı iddia edildi. Suriye ise Yemen'deki savaşa katılacağı iddialarını reddetti. Yazılı açıklamada, "Suriye'nin bölgesel politikası yeni cepheler açmak üzerine değil, istikrar, barış ve işbirliği üzerine odaklanmaktadır." ifadesine yer verildi.
1: İsrail'de Haredi olarak bilinen ultra ortodoks Yahudiler zorunlu askerlik karşıtı protestolar düzenledi. Göstericiler İsrail polisinin sert müdahalesiyle karşılaştı. Bakalım detaylara. Zorunlu askerliğe karşı çıkan göstericiler Batı Kudüs ve Bineybrak kentlerinde yolları trafiğe kapattı. Polis atlı birliklerle eylem yerine gitti. Göstericiler ise polislere "Naziler" ve "askere gitmektense ölürüz" sloganları attı. İki Haredi gösterici gözaltına alındı. İsrail Yüksek Mahkemesi 2024'te Haredilerin askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağı olmadığına hükmetmişti. İsrail'de nüfusun yaklaşık %13'ünü oluşturan Harediler ise dini gerekçelerle askerlik yapmayı reddediyor. İsrail, Doğu Kudüs'teki İngiliz konsolosluğunun faaliyetlerine son verildiğini açıkladı. İsrail'in böyle bir yasal hakkı olmadığını savundu İngiltere'de ve misyonun diplomatik temsilcilik olarak hizmet vereceğini duyurdu.

0: İngiltere'nin yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde üretilen ürünlerin ithalatını yasaklama kararına İsrail'den misilleme geldi. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yaklaşık 200 yıldır faaliyet gösteren İngiltere Başkonsolosluğu'nun görevi sona erdirildi. Açıklamayı İsrail Dışişleri Bakanı Saar yaptı.
1: Başkonsolos ve 20 diplomat görevlerini tamamlayarak İsrail'den ayrılacak. İşlevini yitiren binada yalnızca 7 İngiliz diplomattan oluşan bir görev gücü olacak. Bugün itibariyle konsolosluk faaliyetlerinin kapsamı çok sınırlı olacak.
0: İngiltere, Doğu Kudüs'ü işgal altındaki toprak olarak görmeye devam ettiğini ve yeni misyonun Filistinlilerle çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı. İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, başkonsolosluk binasının kapanmayacağını, bundan sonra İngiltere Kudüs misyonu olarak adlandırılacağını söyledi. Bakan, İngiliz konsolosluğunu kapatmanın İsrail hükümetinin yasal hakkı olduğunu kabul etmediklerini açıkça ifade ettiklerini belirtti. Kriz, Londra'nın işgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlere yönelik yaptırımları sonrası başlamış. İsrail 8 Eylül'de İngiltere'ye karşı 4 misilleme adımı açıklamıştı. Konsolosluğa yönelik kapatma kararı İsrail hükümetiyle diplomatik ilişkileri yürüten Tel Aviv'deki İngiliz Büyükelçiliğini kapsamıyor.
2: Dünyanın dört bir yanında binlerce kişi Filistin'e destek gösterileri düzenledi. Almanya'daki gösterilere polis müdahale etti. Londra'daki gösterilerde karşıt görüşlü gruplar arasında tansiyon yükseldi. Kolombiya'daki göstericiler ise İsrail Büyükelçiliği önünde oturma eylemi yaptı. İşte dünyadan o manzaraları izleyeceğiz şimdi.
0: Londra, Berlin, Meksika, Bogota. Dünyanın dört bir yanında binlerce kişi sokağa çıktı. Filistin'e destek gösterileri düzenlendi. Almanya'nın başkenti Berlin'deki eylemde bir soykırım bir başkasını haklı çıkarmaz ve Filistinlilerin tek suçu var olmaktır yazılı dövizler taşındı. Almanya'nın İsrail'e verdiği destekle protesto edildi. Polis bir süre sonra kamu güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle yürüyüşü sonlandırdı. Bazı göstericilerin alandan ayrılmaması üzerine sert müdahalede bulundu. Birçok kişiyi gözaltına aldı. İngiltere'nin başkenti Londra'da da bir grup öğrenci Filistin'e destek yürüyüşü yaptı. Apartheid ve etnik temizliği durdurun sloganları attı.
3: Apartheid! Shut it down! Ethnic cleansing! Shut it down! Ethnic cleansing! Shut it
0: down! Polisin etrafını sardığı öğrencilere birçok İsrail destekçisi sözlü saldırılarda bulundu. Gruplar arasında tansiyon yükseldi. Polis bazı göstericileri gözaltına aldı. Meksika'nın başkenti Meksiko şehrindeki göstericiler büyük bir Filistin bayrağı açtı. Soykırım karşıtı ve Filistin yanlısı dövizler taşıdı.
4: Filistin halkına yönelik bombardımanın başlamasının üzerinden 3 yıl geçti. Dünyada olup bitenlerin bilincinde öğrenciler olarak ateşkes çağrısında bulunmak ve bu talebi göstermek amacıyla eylem yapmayı gerekli görüyoruz.
0: Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki gösterilerde de Gazze'deki İsrail-Amerikan soykırımını durdurun yazılı pankartlar taşındı. Göstericiler İsrail'in Bogota Büyükelçiliği önünde oturma eylemi yaptı. Toronto'da ise öğrenciler Gazze'de hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Filistinlilerin anısına mumlar yaktı. Çiçekler bıraktı.
2: Dönelim Fransa'ya. Fransa'da da öğrencilerin öfkesi dinmiyor. Lise öğrencileri başlatmıştı eylemleri ama giderek büyüyor o eylemler. Üniversiteliler de destek oldu. Veliler de, hatta sendikalılar da. Ülkede Perşembe günü 71 bin kişi gösterilere katıldı. Zaman zaman tabii polis eylemciler arasında da tansiyon yükseldi. Arbede çıktı. İzleyelim.
0: Binlerce öğrenci bir araya geldi. Polis de aralarında arbede çıktı. Fransa'daki öğrenci eylemleri büyüyerek sürüyor. Ülkedeki lise öğrencilerinin başlattığı hareket üniversite öğrencilerine de sıçramıştı. Eylemlerin 3. haftasında başkent Paris'teki gösterilerden birinin adresi Bastille Meydanı oldu. Polis öğrencilere tazyikli suyla müdahale etti. Göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları kullandı. Fransa İçişleri Bakanlığı'na göre Perşembe günü ülke genelinde 71 binden fazla kişi gösterilere katıldı. Bunların yaklaşık 25 bini Paris'teydi. 500'ün üzerinde eylemci gözaltına alındı. 50'ye yakın polis memuru ve jandarma yaralandı.

0: Fransa Eğitim Bakanlığı verilerine göre ise okullardaki abluka sayısı kademeli olarak azalıyor. Okulların %96'sının açık olduğu belirtiliyor. Öğrenciler ve öğretmenlerle görüşen Eğitim Bakanı Edouard Jeffre ise acil plan başlattıklarını açıkladı. Plana göre yeni öğretmenler atanacağını ve yoğun okul programlarının gözden geçirileceğini söyledi. Ancak öğrenci eylemlerinin liderleri hükümetin adımlarını yeterli görmüyor. Önümüzdeki salı günü daha fazla yürüyüş çağrısında bulunuyor. Ayrıca ülkede 17 Ekim'de büyük bir protesto düzenlenmesi bekleniyor.
1: ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Atina ziyareti kapsamında Türkiye-Yunanistan ilişkilerini değerlendirdi. İki ülkenin çatışma ihtimalinin kendileri için düşünülemez olduğunu söyledi. Rubio'nun gündeminde F-35 savaş uçakları da vardı. Peki neler söyledi? İşte haberimizde.
2: President Trump, the United States has made its choice.
3: Türkiye ile Yunanistan arasında çatışma ihtimalinin düşünülemez olduğunu söyledi. Trump'ın Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarını almasını istediğini belirtti. Atina'ya giden ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Katy Merini gazetesine konuştu. Rubio'ya, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler bozulursa ABD'nin tutumunun ne olacağı soruldu. ABD'li bakan, iki ülke arasında çatışma ihtimallerinin kendileri için düşünülemez olduğunu savundu. Bu ne Türkiye için, ne Yunanistan için, ne de ABD için iyi olur. Olacağını düşünmüyorum değerlendirmesinde bulundu. Rubio'nun gündeminde F-35'ler de vardı. Dışişleri Bakanı, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'nin daha önce parasını ödediği uçakları teslim almasını istediğini belirtti. Konunun çözümü için S-400 hava savunma sistemlerini işaret etti.
2: We felt embarrassed that our achievements set us apart.
3: Rubio, Atina'da Avrupa'ya da mesajlar verdi. Konuşmasında Partenon Tapınağı'nı arkasına alan Rubio, önümüzdeki 10 yılda alınacak kararların 100 yılı şekillendirmede önemli olacağını söyledi.
2: We find ourselves at a crossroads.
4: Bugün kendimizi bir yol ayrımında buluyoruz. Önümüzdeki 10 yıl ve alacağımız kararlar gelecek yüzyılın hikayesini yazacak. İzleyeceğimiz yol, Batı'nın dünyadaki lider konumunu koruyup koruyamayacağını ya da bir gerileme, kölelik ve çöküş geleceğine razı olup olmayacağını belirleyecek.
3: ABD'nin ulusal gücünü daha kararlı biçimde kullanacağına vurgu yapan Rubio, Avrupa'nın da uzun uykusundan uyanması gerektiğini söyledi.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek İstanbul'da Uluslararası Adalet Zirvesi'nde konuştu. Bakanın gündeminde Filistin Adalet Bakanı'na toplantı için izin verilmemesi vardı. Uluslararası hukuk herkese aynı şekilde uygulanmalı dedi.
5: Zirvemize Filistin Adalet Bakanı Sayın Şerhabil El-Zaim davet edilmişti. Ancak kendisinin İsrail makamlarınca ülke dışı çıkışına izin verilmemesi nedeniyle zirvemize katılamayacağını öğrenmiş bulunuyoruz.
0: Sözü Filistin Adalet Bakanı'na toplantı için izin verilmemesine getirdi. Uluslararası hukuk herkes için eşit olmalı dedi.
5: Uluslararası hukuk ancak güçlü ve zayıf olduğuna bakılmaksızın bütün aktörlere aynı ölçüde uygulandığında gerçek anlamda hukuk olabilir. Böyle bir platformda bir Adalet Bakanı'nın uluslararası bir toplantıya katılmasının engellenmesini son derece kaygı vericidir.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, adaletin geleceği, insanlık için ortak sorumluluk temasıyla düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi'ne katıldı. Bakan Gürlek, Gazze'de yaşananlara da değindi. Uluslararası hukukun herkes için aynı olması gerektiğini söyledi.
5: İhlal iddialarının etkili şekilde soruşturulması, sorumluların hesap verilebilmesinin sağlanması, delillerin korunması, mağdur haklarının gözetilmesi ve bağımsız ve tarafsız yargı mekanizmalarının desteklenmesi bu açıdan büyük önem taşımaktadır.
1: Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi'ne yönelik operasyon genişledi. 9 şüpheli daha gözaltına alındı. Bakalım detaylara. Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada şüpheli ve tanık beyanları, mali analiz raporları, bilirkişi incelemeleriyle birlikte 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 2 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi ve soruşturma kapsamında 2031 taşınmaza el konuldu. Gözaltındaki 9 şüphelinin işlemleri ise sürüyor. Şüpheliler arasında belediye başkan vekili Aydın Demir Direk de var. Şimdi bir gazete haberi. Yeni Şafak gazetesinden okuyalım bunu. Kasa yakalandı başlığıyla paylaşılmış. Yunanistan'da gözetim altında.

0: deniyor. İmamoğlu'nun kasası ve ortağı olduğu söylenen firari Murat Gül İbrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı. Gül İbrahimoğlu 120 milyar lirası Cebeci Hafriyat sahasından olmak üzere tam 180 milyar liralık vurgun yapmakla suçlanıyordu. Adalet Bakanlığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk davasının en kritik ismi için iade işlemlerine başladı deniyor. Haberin detaylarında Gül İbrahimoğlu'nun 2 Ekim'de Yunanistan'da yakalandığı ve gözetim altında tutulduğu öğrenildi. Adalet Bakanlığı iade işlemleri için ilgili kurumlara gönderdiği yazıda Gül İbrahimoğlu'nun Yunanistan'da bulunduğuna dair malumat bakanlığımıza intikal etmiştir deniliyor ve bakanlık ayrıca Gül İbrahimoğlu'nun iade süreci için 40 gün süreyle geçici olarak tutuklanmasını talep etti diyor. Yine haberin detaylarında bu haberi de aktarmış olduk Yeni Şafak gazetesinden. Ve şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş 14. kattan düştü. 34 yaşındaki genç kadın Sezen Taş hayatını kaybetti. Olay Mersin'in Erdemli ilçesinde Çeşmeli mahallesinde yaşandı. Şarkıcı Atilla Taş'ın 34 yaşındaki kızı Sezen Taş iddiaya göre evinin bulunduğu 14. kattan düştü. Durumu fark edenler sağlık ekiplerine haber verdi ama yapılan kontrollerde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Devam edelim gün başlıyor. Uluslararası gastronomi platformu Taste Atlas zaman zaman böyle listeler yayınlar. Bu kez de dünyanın en iyi süt ürünleri listesini yayınlamış ve listede bizden iki lezzet var. Şüphesiz zaten olmaması. Bakın Trabzon tereyağı ikinci sıradan listeye girmiş. Dünyanın en iyi 10 süt ürünü listesinde ilk sırada İrlanda tereyağı var. İkinci sırada biz varız Trabzon tereyağı olarak. Ve üçüncü sırada da tabii kaymak. Türkiye'de en meşhur süt ürünlerinden biri bal kaymak, reçel kaymak vazgeçilmez ikililerdir. İyisini bulmak önemli. Ama şöyle listeye devam edelim. 10 tane ürün var. Tabii Fransa'dan, İngiltere'den de var. Ama Yunanistan'dan da Yunan yoğurdu 6. sırada yer alıyor. Tabii şimdi komşuyu kızdırmayalım ama Yunan yoğurdu da ne kadar yoğurt da ne kadar Yunan yoğurdu orası da biraz tartışılır. Yoğurt konusunda da çünkü her zaman sahiplenici bir tavrımız var bizim. Ama onlar da Yunan yoğurduyla listeye girmiş. Listede tabii Trabzon tereyağı ikinci sırada önemli bir yerde. İyisini hakikisini bulmak zaman zaman ülkemizde de zor biliyorsunuz gıda denetimleri yapılıyor. Sık sık işletmelere yönelik denetimler yapılıyor ama bu listede olmak da bizim hoşumuza gitmedi değil. Sevindik. Dedikten sonra devam edelim bu listenin ardından. Şimdi bir video izleyeceğiz, bir görüntü. Almanya'dan Fethiye'ye tatile gelmişti. 94 yaşındaki Yakup Dede. Ama bir hayali vardı. Yaşı 94 olmasına rağmen cesaretini topladı ve Babadağ'dan 1900 rakımlı o pistten yamaç paraşütüyle atladı ve uçuşu gerçekleştirdi. En yaşlı yamaç paraşütü yapan en yaşlı kişi oldu. Bir izleyelim o anları Yakup Dede'nin mutluluğunu sonra konuşuruz. Evet şöyle gördük bir Almanya'dan geldi dedik Yakup Kaya 94 yaşında Fethiye'nin dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi burası Babadağ. Orada tabii unutulmaz bir deneyim yaşadı. 1900 metre rakımlı pistten pilot Burak Pınar'la atladılar, havalandılar ve gökyüzünde keyifli anlar yaşadılar. Ömrüm boyunca böyle güzel bir anım olmadı. Kaptan arkadaştan Allah razı olsun demiş Yakup Dede. Ne mutlu ona diyelim. Biz de paylaşmak istedik. Ve sırada havanın notları var. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öster bizimle birlikte. Hüseyin hoş geldin.
1: Hoş buldum. Günaydın.
0: Haftanın son iş günü Cuma. Evet. Ve dinliyoruz seni.
1: Teşekkürler. Bakalım hava tahminlerinde olumlu gelişmeler var. Bir iki olumlu haber vereyim. Efendim hava durumuna hoş geldiniz. Olumlu gelişme olarak madem yağmur yok o zaman sıcaklıklar yükselsin. Güneşli günler ve hava sıcaklarının yaz mevsimine benzediği bir hafta sonu yaşayacağız. Bunun için dışarıda hani vakit geçirecekler için çok iyi bir haber olarak verebiliriz. Tabii biraz hava kalitesi düşük ve soluduğumuz hava hem sabah hem

0: gece saatleri bizi rahatsız ediyor olabilir. Hastalıkların artmasında da bunda etken. Şu saatlerde mesela bakın bu sıcaklık haritası. İstanbul'da, Bursa'da rüzgar neredeyse hiç esmiyor. Hiçbir esinti yok. Sıcak bir hava üzerimizde. Hem Karadeniz hem İç Anadolu hem Marmara'da. Ege ve Akdeniz'de de aslında mevsim normalleri ve civarındayız. Ama Avrupa'nın şu Orta ve Balkanlar çevresi doğu kesimindeki maviliği görüyorsunuz. Tarihle ilerledikçe özellikle 13-14 Ekim'de gelecek hafta daha serin, daha mevsim normallerine uygun bir havada yaşayacağız. Bugün ve pazartesi dahil hafta sonu, yani toplamda 4 gün bir yaz havası, ardından haftaya salı işte şu mavilik Türkiye'ye ulaştığında tekrar 19-18 derecelere düşüyor İstanbul. Bu hafta sonu 27-28 derece. Kıyı Ege 30 derece, Ankara 26, Antalya çevresi 30. Epey bir sıcak. Başa döndü bakın şu anki kondisyonumuz. Balkanlardaki sıcak görüyorsunuz, Türkiye'ye sokuluyor. Doğu Anadolu biraz daha serin kalırken. Ardından tarihler ilerledikçe Kuzey Avrupa'dan gelen o mavilik tekrar mevsim normallerini önce Avrupa'yı sonra bizi döndürüyor. Burada Ankara ve İstanbul'da ve Bursa'da büyük şehirlerde haftaya salıdan sonra tekrar yağışlı ve bize montları giydirecek bir kışa benzeyen hava görünüyor. Özellikle salı, çarşamba, perşembe gelecek hafta için. Ama o tarihe kadar şu anda bizim bulunduğumuz enlemlerde yaşamamız ortalama sayılan sıcaklıkların yaklaşık 6-7 derece üzerine çıkacak bu hafta sonu. Bu hafta sonu dışarıda ya gündüz tişörtle ya da yazlık giysilerle vakit geçirilebilir. Gece sıcaklıkları biraz düşük olduğu için hava karardıktan sonra esintilerle birlikte biraz üşütebilir. Ama gündüz hakiki bir yaz havası tadı verecek gibi duruyor Türkiye'deki bu sıcaklıklar bize. 5 gün içerisinde de yağışlar ne kadar onu da göstermek istiyorum. Haftaya salı, çarşamba yağmur geliyor dedik ve o yağışlı günler geldiğinde Türkiye'nin hem güneydoğusunda hem kuzeybatısında her yerinde neredeyse yağış olacak. Salı, çarşamba, perşembe tahminlerimize göre işte Gelibolu, Çanakkale, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ arasında, İzmir çevresinde, Bodrum'da buna dahil, haftaya Bodrum'da da hava değişiyor. Bodrum'un yaz için son 4 günü diyebilirim. Antalya çevresi de öyle. Ayrıca Güneydoğu Anadolu'da uzun zamandır bir geçtiğimiz hafta biraz yağdı ama toplasanız yani bir ay içerisinde epey az yağmıştı. İşte haftaya geliyor yeni yağışlar. Diyarbakır, Malatya, Gaziantep, Elazığ, Van, aslında Ağrı'ya kadar yağış var gelecek hafta. Bunu da takip edeceğiz. Karadeniz'de çok fazla bir yağış yok. Bütün yazı neredeyse kapalı ve aralıkla yağmurlu geçiren Doğu ve Orta Karadeniz'de bugünlerde hava daha güneşli. Biraz da işte hava kalitesi düşük, tekrarlıyorum. Türkiye'nin büyük şehirlerinden bir tanesinde yaşıyorsanız bugünlerde işte nefes darlığı, astım gibi hastalıklar çekiyorsanız bunlar artabilir. İlaçlarınızı eksikse yazdırın diyoruz. Yüksek bir polen durumu da var aynı zamanda. Bir de şehirlerin oluşturduğu kendi toz var. Bir de yüksek basınç alanı etkisindeyiz. O tozlar bir türlü saçılmıyor. Dışarıda dün geceden bu sabaha bakarsanız yaprak kıpırdamıyor derler ya, işte öyle bir hava var. Bu durum haftaya salıya kadar sürecek. Özellikle cumartesi akşamı çok düşük hava kalitesi bekliyoruz. Yani bunu niye özellikle her bültende söylüyorum? Bu hastalıkların bir sebebi, sağlık uzmanları da bunu söylüyor. Sağlık meteoroloji sahalarında biz de bunun üzerinde okumalar yapıyoruz, çalışmalar yapıyoruz. İstanbul'da, Bursa'da ya da herhangi bir Marmara kentinde bu cumartesi günü son zamanların en güneşli havası ama aynı zamanda akşamları en düşük hava kalitesi bizimle olacak. Haftaya salı ne olacak? Haftaya salıdan cumaya kuvvetli bir Poyraz'dan esen rüzgar. Yeniden bir serin hava ve yağmur tazeleyecek, temizleyecek. Bunu bekliyoruz, bu beklentimiz var gelecek hafta için. Tabii bazen hava tahminleri uzun vadede özellikle değişiyor ve güncelleniyor. O zaman işte siz de Habertürk ekranlarında olursanız her gün son halini sizlere aktarıyorum. Şimdilik 4 günlük yaz havası, ardından sonbahar kış arası bir hava. Ama onun ardından da yani Ekim ayının son haftası da tekrar böyle ufak ufak sıcaklıkların 20 derecelere tırmandığı bir hafta olabilir. İşte halk arasında pastırma yazı dediğimiz günler galiba bugünler. Aslında Ekim ayının son haftasıyla Kasım ayı ortalarında yaşıyoruz onu. Ama biraz erkenciyiz. Hayat da hızlı. Hiç kimsenin beklemeye tahammülü yok. Eğer öyleyse buna pastırma yazı diyebilirsiniz ama bence ona daha var. Umarız Kasım ayında bereketli geçiririz. Sizlere aktaracağım eğer farklı bir gelişme olursa. Tuba, hava durumu aşağı yukarı böyle. Güzel demek kişiye göre değişir yani.
1: Evet,
0: göreceli bir kavram.
1: Yani güzel bir yaz havasına da kimse ayıp demez herhalde.
0: Demez mi? Peki. Öyle olsun.
1: Bakalım bu hafta sonunu bekliyoruz.
0: Isıtıcılar, evet, kombiler olsun. Biraz evet. Erken çalışmıştı. Onları kapatırız.
1: Evet.
0: Bak, olumlu olarak.
1: Evet.
0: Böyle bir sağlıklı geçsin umarım.
1: Akşamları serin oluyor. Yine dikkat edelim.
0: Evet, akşamlara da
1: dikkat. Aslında hastalık havası denilen havalar belki
0: bence de. Yani gündüzle gece arasındaki sıcaklık farkı çok yüksek oluyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz Hüseyin. Görüşürüz. Sağ ol. Hafta sonu öncesinde notlarını dinledik. Havanın notlarını Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel aktardı. Şimdi kısacık bir ara vakti, yine gün başlıyordu ama döndüğümüzde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yine Maltepe'de.

Önces çöken bina ile ilgili son durum konuşacağız. Gazetelere bakacağız. Haberlerimiz var ve spor konuşacağız. Habertürk Spor Spikeri Selen Güldayıoğlu da bizimle olacak bu dilimde. Bekliyoruz efendim.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Günümüzde çoğu büyük şehir doğalgaz dönüşümünü tamamlamış ve bu durum hava kalitesine olumlu olarak yansımış olsa da halen termik santrallerde, ısınma amaçlı ev ve iş yerlerinde, sanayide ve lojistikte kömür, petrol ve doğalgaz yoğun olarak kullanılıyor. 2025 itibariyle birçok ülke yenilenebilir enerjiye geçiş için adımlar atarken trafikte daha çok elektrikli ya da hibrit araçlar görüyoruz. Bunlara rağmen fosil yakıtların enerji üretimindeki payı hala çok yüksek. Hava kirliliği ve solunum yolu hastalıklarının artmasına yol açan, insan sağlığını olumsuz etkileyen düşük hava kalitesi, mega kentlerin yanında artık daha küçük yerleşim yerleri için de problem oluyor. Temiz enerjiye geçerek havanın temizlenmesine yardımcı olabiliriz.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Günaydın tekrar Habertürk ekranlarından gün başlıyor. Kaldığı yerden devam ediyor. Daha bir saatimiz var. Canlı bağlantılarımız olacak. Gazetelere bakacağız ve sporu konuşacağız. Hızlıca başlayalım bu dilime. Önce bir Maltepe'ye dönelim. Dün çok üzücü bir haberle başlamıştık güne. Bir facia haberiyle. İstanbul Maltepe'de 7 katlı bir binanın alttan 3 katı çöktü ve 5 kişi hayatını kaybetti o faciada ne yazık ki. Biri de çocuk. 10 kişi de kurtarıldı. Tabii çalışmalar bitti. Arama kurtarma çalışmaları enkazda an itibariyle kimse yok. Ama son durumu Alihan Tok'tan alacağız, Habertürk muhabiri. Çünkü bu faciada ihmali olanlar var mı? İncelemeler, örnekler toplanıyor. Alihan, nedir son durum? Senden dinliyoruz.
1: Evet Tuğba, tabii ki ihmaller var. Burada göz ardı edilen birçok önemli hayati kritik detaylar var. Zaten burada yıkılan yapının altında bu altına yapılan o 4 katın üstüne çıkılan 4 katın da kaçak olduğu biliniyor. Dolayısıyla yani o kaçak yapılar yapılırken o dönem izin verilen ve aynı zamanda göz ardı edilen binanın statiğine uygun olmayan bir şekilde bindirilen bu yük ne yazık ki bu faciaya sebep oldu. Bir kişi hastanede, dördü de olay yerinde hemen arkamızda. Toplamda 5 kişi hayatını kaybetti. Maltepe Cevizli'de Doğu Sokak'ta bulunan bu apartman onlara mezar oldu. Tabii ki burada ihmaller araştırılacak. Şimdi hemen o binanın son halini sizlere gösterelim. Hemen arkamızda bulunuyor. Burada yıkım işlemleri yapıldı zaten. Bu yıkım işlemleriyle alakalı da ekipler ilk aşamada zaten çalışmalar devam ederken ciddi bir şekilde binanın kayma riski vardı ve ekipler güvenli bir şekilde burada çalışmalarını yürütemediler. Dolayısıyla binanın yükünü hafifletmeye yönelik bir çalışma yapıldı. Ve binanın yükü hafifletildikten sonra tekrar ekipler içeriye girdiler. Binanın enkazında arama kurtarma çalışmalarına devam ettiler. Ve 6-15 sularında da son kişinin 20 yaşındaki bir genç kızın da cansız bedenine ulaşıldı. Toplamda hayatını kaybeden sayısı 5'e yükselmiş oldu. Konuyla alakalı tabii ki bir soruşturma var. Bu kapsamda da aynı zamanda İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin de yaptığı bir açıklama var. Burada İstanbul Maltepe'de meydana gelen bina çökmesinin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını ifade ediyor Bakan Çiftçi. Enkazdan toplam 14 vatandaşımız çıkarılmış. Maalesef 4 vatandaşımız olay yerinde. Bir vatandaşımız da kaldırıldığı hastanede olmak üzere toplam 5 vatandaşımız vefat etmiştir dedi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum mesajını verdi. Aynı zamanda ilk andan itibaren büyük bir gayret ve fedakarlıkla görev yapan ekip arkadaşlarına da teşekkür ediyor. Şimdi burada tabii ekipler çalışmalarına da devam ediyor. Gördüğünüz gibi Okan Bıdık da sizlere gösteriyor. Burada şimdi binanın tabii ki elektriği vardı. Elektrik sistemi, çevrede de elektrikler kesilmişti. O elektrik sistemini tekrar burada sağlıyorlar. Şöyle gösterelim size. Bu noktada şöyle şu taraftan gelirsen abi biraz daha net bir şekilde gösteririz. İşte burada bir elektrik çalışması yapılıyor. Çevre binalarda da elektrik sistemleri aslında yoktu uzun zamandır. Dün sabahtan itibaren sistemler çalışmıyordu. Şimdi onları tekrar onarmaya çalışıyor. Ekipler yoğun bir çalışma var. Bir de tahliyeler var tabii ki. Çevredeki binalarla alakalı da tahliyeler söz konusu. Orayı da göstersin Okan Bıdıklı sizlere. Hemen çevresinde bulunan binalar. O binalardan 3'ü boşaltıldı. Toplamda 20 daire vardı. 6 iş yeri ve toplamda 55 kişi tahliye edildi. Çevrede çökmenin etkisiyle hala risk bulunan binalardan bahsediyoruz. Ve aynı zamanda tabii ki konuyla alakalı başlatılan soruşturmada bir başsavcı vekili ve 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Binanın 4 katının kaçak olduğu tespit edildi biliniyor. Ama burada hangi ihmaller var binanın yapısında ilk yapılırken ve daha sonra kaçak katlar çıkarken hangi ihmaller yapılmış, tüm bunlar aslında burada tespit edilecek. Olayla ilgili aralarında inşaat mühendisi, iş güvenliği uzmanı ve yapı denetim uzmanının da bulunduğu bilirkişi heyeti oluşturuldu. Kolon kesme iddiaları dahil her ihtimal araştırılacak. Aynı zamanda binanın planlaması, inşası ve tadilatı süreçlerinde kamu görevlilerinin varsa ihmali kusuru sorumlu.

0: olduğunu tespit etmek için de iki mülkiye müfettişi görevlendirildi. Yani burada hiçbir şekilde, yani şöyle gösterelim, hiçbir şekilde hiçbir sorumlu burada soruşturmadan kaçamayacak, onu söyleyelim. Bakın, bilirkişi heyetinin incelemesini görüyorsunuz şu anda. Tabii ki adli süreç devam ediyor. Gördüğünüz gibi bilirkişi heyeti burada kat kat alınan örneklerden burada bir rapor oluşturacak. İkinci kat giriş, bakın şimdi bir karat örneği alınıyor gördüğünüz gibi. Şöyle gelelim, gösterelim. Hem demirlerden hem de binanın kiriş ve kolonlarından, yani her kattan ayrı ayrı detaylar alınacak. Demirler, o dönem yapılan inşaatta hangi eksiklikler vardı, neler göz ardı edildi, onlar burada çıkacak tabii ki. Binada kullanılan malzemeler, binanın yapısı, taşıyıcı kolonları, taşıyıcı sistemleri, tüm bunlar burada incelenmiş olacak. Gördüğünüz gibi şöyle biraz daha genişten görürsek ekiplerin aslında ne kadar detaylı çalıştığını da gösterelim. Yani birinci kat, ikinci kat, ikinci kiriş ve burada bütün katlardan örnekler alındı ve ekipler bu katlardan aldıkları örnekleri değerlendirecekler. Şimdi enkaz üzerindeki çalışmalar devam ediyor. Yani enkaz kaldırılıyor ama kaldırılırken de bu örnekleri kat kat çıkardı burada çalışan ekipler ve alacak örneklerle bir rapor oluşturacaklar. Bu raporla birlikte de tabii ki işte hangi, nerede ihmal yapılmış, nerede hata yapılmış, bunlar ortaya çıkacak. Diğer taraftan da şurada gördüğümüz gibi zaten ekiplerin aslında dün çalışmasını zorlaştıran bir diğer etmen de yangındı. Bu yangınla alakalı da gördüğünüz gibi hala devam eden bir yangın var. Orada hala dumanların çıktığını söyleyebiliriz. Bu yangın da dün ciddi anlamda ekiplerin çalışmalarına engel olmuştu ve itfaiye ekipleri de aslında o yangını söndürdüler. Soğutma çalışmaları da uzun süre devam etti. Bina dün sürekli olarak kaydığı için zaten çalışmalar riskli bir şekilde devam etti. Ekipler aslında canla başla mücadele ettiler ve daha sonra o binanın yükünü hafifletmek için kontrollü yıkım kararı verildi. Şimdi bu kontrollü yıkımdan sonra, alınan örneklerden sonra aslında binada hangi ihmaller yapıldığı ortaya çıkacak ama konuyla alakalı da zaten binanın mimarı ve dönemin şantiye şefi gözaltına alındı. Şimdilik soruşturma kapsamında. Ama tabii ki 1987 yılında yapıldı. Daha sonra üzerine kaçak katlar çıkıldı. Tüm bu ihmaller, o kaçak katlar çıktığında kimler göz yumdu? Hatta bina içerisinde kentsel dönüşüm için toplanıldı ama işte nihayete ermedi gibi iddialar da var. Bu iddiaların da üzerine gidilecek ve sorumlu kimse bu konuda hesap verecek. Ama en nihayetinde ne yazık ki 5 kişi hayatını kaybetti. Birinin de 5 yaşında bir çocuk olduğunu söyleyelim. Ekiplerin enkazdan alınan örneklerden çıkaracakları raporda bu aşamada çok önemli olacak.
1: Teşekkürler Ali Antop, bize aktardı Maltepe'de çöken binanın yanı başından. Hakikaten çok acı. 2 gün önce ayaktaydı o bina, kardeşler apartmanı içinde. Aileler yaşıyordu ama bugün bakın dümdüz orası ve 5 can yitip gitti. Umarız sorumlular, kimse adalet önünde hesap verir. Bir an önce de soruşturma tamamlanır diyelim. Ama tabii ateş düştüğü yeri yakıyor. Türkiye'de de bir kentsel dönüşüme girmesi gereken binalar dizisi var. Umarız adımlar atılır bir an önce. Ve dönelim bugünün önemli davalarından birine. Gözler, kulaklar Yalova Adliyesi'nde şarkıcı Güllü'nün ölümünün ardından açılan o davada karar bekleniyor. Habertürk muhabiri Özgür Karşıçetin'e döneceğiz. Orada haber nöbetini sürdürüyor. Geçen haftalardaki ilk duruşmayı da takip etmiştin Özgür. 9'da başlayacaktı duruşma sanırım. Nedir son durum? Senden dinliyoruz.
2: Evet Tuba, duruşma saati 9 olarak belirlendi ama sarkmalar yaşanabiliyor. Geçen hafta ilk duruşma yapılmıştı. 7,5 saat sürmüştü ve bu davanın, Güllü'nün ölümüyle ilgili süren bu davanın tek sanığı kızı Tuğyan Ülkem Gülter. Bugün ikinci kez hakim karşısına çıkacak mı, yoksa savunmasını sekbis yöntemiyle mi yapacak? Duruşma başladığında bunu görmüş olacağız. Türkiye'nin aylardır konuştuğu, gündemdeki yerini hala koruyan sanatçı Gültut'un şüpheli ölümüyle ilgili davada bugün kararın, mahkeme heyetinin kararını açıklaması bekleniyor. Geçen hafta

0: Daki ilk duruşmada tanıkların tamamı dinlenmişti. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, Üstsoy'a karşı tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanıyor. Hakkındaki bu suçlamayı ve çevresindeki bazı beyanlarda bulunduğu, annesini öldürmek istediği yönündeki iddialarla ilgili mesaj gönderdiği insanların beyanlarıyla ilgili iddiaları kabul etmedi, suçlamaları kabul etmedi. Aylardır çok zor durumdayım, baskı altındayım. Bütün ailem, özel hayatım aylarca hem sosyal medyada hem televizyonda gün be gün işlenmişti, gösterildi demişti. Ve dediğim gibi kendisiyle ilgili bir yaklaşık 10 aydır süren bir tutukluluk süreci var. Bu tutukluluk süreci de biliyorsunuz, hatırlayacaksınız, Güllü'nün ölümünden yaklaşık 2-2,5 ay sonra Tuğyan Ülkem Gülter'in o gece odada yanında bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun itirafıyla gelmişti Tuğyan'ın bu tutukluluğu ve cezaevine gönderilmesi. Gelinen noktada bu davada o gecenin görgü tanığı odada bulunan bir diğer kişi Sultan Nur Ulu, bu dava kapsamında, yani Güllü'nün ölümüyle ilgili görülen davada, şu anda şüpheli durumunda değil, sanık durumunda değil, tanık durumundaydı. Geçen haftaki duruşmada tanık olarak ifade vermişti. O gece yaşananları anlatmıştı. Tabii bir yandan da aylardır hem sosyal medya ortamında hem gündüz kuşağında televizyon programlarında bu konu işlendiği için Güllü'yü tanıyan, onun çevresindeki insanların paylaştığı bazı görüntüler, SMS'ler, ses kayıtları duymuştuk. Bunların birçoğu iddianameye de yansımıştı. İddianamede de yer almıştı. Geçen hafta duruşmada mahkemede de bazıları gündeme gelmişti. Tuğyan Ülkem Gülter annesini öldürmek istediği yönünde değerlendirilen mesajlar için şu açıklamayı yapmıştı. Her anne kız arasında olabilecek tartışmaları, kavgaları biz de yaşıyorduk. Annem de bana böyle cümleler ediyordu ama ertesi gün bir sorun yokmuş gibi devam ediyorduk. İkimizin de dilinin kemiği yoktu. Bu mesajları sinirli bir anımda attım demişti. Bugün gelinen noktada mahkemenin karar vermesi bekleniyor. Tuğyan Ülkem Gülter ikinci kez geçen hafta olduğu gibi hakim karşısına çıkacak mı, savunmasını uzaktan mı yapacak? Duruşma başladığında takip ediyor olacağız. Gün boyu yine buradan, Yalova'dan aktarmaya devam edeceğiz.
1: Teşekkürler Öznur Kars, Çetiner'e ve kameraman arkadaşımıza kolaylıklar dileyelim. Takip edeceğiz biz de gelişmeleri. Şimdi fon soruşturmasına dönelim. Fon soruşturmasında isimlerinin gündeme getirilmesine bakanlardan tepki geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, babası hakkındaki iddiaları yalanlayarak Yeni Parti Milletvekili Ümit Özlale'yi istifaya davet etti. Ticaret Bakanlığı da Bakan Ömer Bulat'a yönelik ifadeleri nedeniyle gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağrel hakkında suç duyurusunda bulundu.
2: İddia demeyelim, bunlar yalan ve iftira sevgili arkadaşlar. Nitekim de kayıtlıdır. Hiçbir işlem yoktur ne benim babamın adına ne de ailemin her bir ferdi adına. Biz bu tür iftira ve yalan çamur siyasetinden artık bıktık.
3: Fon soruşturmasında babasının adının geçtiği iddiasını bu sözlerle yalanladı. Yeni Parti milletvekili Ümit Özlale'yi istifaya davet etti.
2: Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yalan ve iftira makinesi değildir. İnsanları isim benzerliği üzerinden yıpratmaya kimsenin hakkı yoktur. Böyle siyaset olmaz. İnsan üzerine, aile üzerine yıpratılma kesinlikle kabul etmiyorum. Ve kendisini derhal istifaya davet ediyorum.
3: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş iddialara mecliste tepki gösterdi. İsim benzerliğine dikkat çekti.
2: Bartın kayıtlı bir vatandaşın ismidir. Benim babam Konya nüfusuna kayıtlı. TC numaralı son iki numaralarını paylaştım. Keşke muhalefet biraz daha zeki olsaydı ve bunları araştırsaydı. Gerçekten kendilerine yazıklar olsun diyorum. Ben lanetliyorum.
3: Ticaret Bakanlığı da fon soruşturması kapsamında Bakan Ömer Bolat'a yönelik ifadeleri sebebiyle gazeteci İsmail Saymaz ve Murat Ağrel hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde Saymaz ve Ağrel'in kurgusal ve asılsız bilgileri manipülatif bir şekilde iç içe geçirip alenen yaydığı ifade edildi. Bakan Bolat, fon soruşturmasında adının gündeme getirilmeye çalışılmasını kara propaganda olarak tanımlayarak iddiaları yalanlamıştı.
1: Fon soruşturması AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nun da gündemindeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda sorumlulara ilişkin gereğinin yapılacağı mesajını verdi. Alnımız ak, başımız dik, milletimize mahcup olmayacağız.

0: icaz et.
1: Alnımız ak, başımız dik mesajı verdi. Sorumlulara gereğinin yapılacağını vurguladı. 10 soruşturması AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nun da gündemindeydi. Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda atılan adımların topluma anlatılması gerektiğine dikkati çekti. Alnımız ak, başımız dik, milletimize mahcup olmayacağız. Sorumlulara gereken yapılacak ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK üyelerine partiye yönelik kara propaganda yapıldığı uyarısı da yaptı. İdari ve siyasi adımların kararlılıkla atılacağına dikkat çekerek, kara propagandaya geçit vermeyin mesajı verdi. MYK toplantısında AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı da sunum yaptı. Bilgilendirmede ön plana çıkan başlıklar, Almanya özelinde Avrupa genelinde aşırı sağ ve yurt dışında yaşayan vatandaşlara ilişkin kanuni düzenlemeler oldu. Yurt dışındaki çifte vatandaşların yaşadığı ülkede zorunlu askerlik hizmetlerini yerine getirmeleri durumunda Türkiye'deki askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmaları yönünde bir kanun çalışması yapılması gerektiği de toplantıda ifade edildi.
0: Yeni Parti lideri Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişine tepki gösterdi. Bunu yapacağını bilsem aday yapmayı bırak, selam vermezdim dedi. Özel'in gündeminde fon soruşturması ve erken seçim tartışması da vardı.
2: Zaten ben adayım, bu yanlışı yapacağını bilsem ona aday yapmayı bırak, elim kolum kafam kırılsın, selam vermem. Ama böyle bir haysiyetsizliği kim görebilir?
1: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişini değerlendirdi. Sandığı işaret etti.
2: Cemil Tugay'ın kenarda 23 Nisan başkanı gibi boyunu göstereceğini, onun dışındaki bütün işlerin İzmir'e bir kayyum atadığını görmüş durumdayız. İlk sandıkta İzmirli gerekli hesabı verecektir.
1: Yeni parti lideri Özgür Özel partisinin genel merkezinde TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ı konuk etti. İki isim daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Özel, Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişi sonrası CHP'den gelen eleştirilere de tepki gösterdi.
2: Sözcüsü diyor ya, bu adayları kim yaptı? Hepsine oyu var. Cemil Tugay'a muhalefet şerri koyduysa muhalefet şerrini göstersinler. Neredeyse tüm belediye başkanlarına oyları var. İlk telefon tebriği şu andaki butlan başından gelmiş.
1: Özel'in gündeminde fon soruşturması da vardı.
2: Şimdi komisyona gerek yok diyorlar. Hızla anayasayı açacaklar ve şöyle diyecekler. Üzerinde adli süreçler yürütülen hususlarda meclis araştırma komisyonu kurulamaz. Bu bahane geçerli bir bahane değildir. Bu işin kaçışı yok.
1: Yeni parti lideri erken seçim tartışmalarıyla ilgili de konuştu.
2: 2028 yılının bahar aylarına çekilirse seçim ne olur? O bir erken seçim olmaz. O anayasanın arkasından dolaşma olur. Biz bu suça alet olmayız dedim. Eğer erken seçime geliyorlarsa biz dünden razıyız. Bir hafta önceki seçim. Onun için kimse bizim kapımızı çalmasın.
0: Tabii Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişi tepki çekti muhalefetten. Peki İzmir halkı ne diyor? Sabah gazetesinin haberinden okuyalım. İzmir hak ettiği hizmete kavuşacak. İzmirlilerden AK Parti'ye geçen Cemil Tugay'a tam destek diyor Sabah gazetesi haberinde. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın en iyi siyasetin hizmet olduğunu anladım diyerek AK Parti'ye geçmesi hizmete susayan İzmirlileri umutlandırdı. Sabaha konuşan İzmirliler, Ege'nin incisi nihayet kangrene dönen sorunlarından kurtulacak diyerek sevincini dile getirdi diyor İzmir sakinlerinin bazılarından yorumlar haberde yer bulmuş. Bunu da Sabah gazetesinden okuyup paylaşmış olduk diyelim ve kaldığımız yerden gün başlıyor'a devam edelim. Gelelim 16 milyonluk mega kent İstanbul'un yol durumuna. Bakalım durum ne? Geçtiğimiz saate nazaran pek bir değişiklik yok gibi. %53 gösteriyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yol durumu haritası, trafik yoğunluğunu. Şöyle bir köprülere bakalım. Her sabah Anadolu'dan Avrupa yakasına geçişlerde epey yoğunluk oluyor. Bakalım an itibariyle durum ne? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giden güzergah bayağı koyu renk bordo gösteriyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişler hala yoğun. Küçükyalı, Bostancı, Kilit, Çamlıca, Altunizade, yine çok yoğun. Bakalım Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne orada durum ne? Orada da Kavacık'ta bir yoğunluk var. Yine

0: temalı yoğunluğu da var ve köprü üzeri de yine sarı renkte, yoğun akıcı bir trafik orada yine söz konusu. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişler nispeten daha rahat. Hürriyet Tepesi ile Mecidiyeköy yoğun ve hastalık katılımı yoğun Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giden güzergahta da. Tabi zaman zaman kaza bildirimleri yer alıyor haritada. Basın Ekspres Kuyumcu Kent Çoban Çeşme yönü. Hasarlı bir kaza var. Sağ şerit kapalı. TEM'de de bir kaza bildirimi var. Halkalı iki telli. Trafik kazası, üstelik yaralanmalıymış. Böyle kazaya karışan araçlar emniyet şeridine çekilmiş. Bunu da söyleyelim. Yine ana arterlerde yoğunluk var. Hem E5'te hem de TEM'de Haliç Köprüsü hala yoğun. Onu da belirtelim. Ve o kaza yüzünden Esenyurt ve Bağcılar katılımı ve TEM'in büyük bir kısmı bordo renk işaretli, o yöne gidecekler alternatif güzergahlara belki şöyle bir göz gezdirebilir. Önemli, İstanbul'da yol durumuna bakmadan yola çıkmak maalesef zaman zaman sürprizlere neden açıyor, neden oluyor. Siz de bakmadan çıkmayın diyelim efendim ve kaldığımız yerden devam edelim. Ve hadi gelin haftanın son iş gününde piyasalara şöyle bir bakalım. Bakalım bugüne nasıl başlaması bekleniyor? Değerler ne? Borsa İstanbul Yüz Endeksi. Daha gong sesinin duyulmasına var. Saat 10'u gösterdiğinde gong sesi duyuluyor ama şu anda 12.213 puan seviyelerinde güne başlaması bekleniyor Borsa İstanbul Yüz Endeksinin. Son dönemde fon soruşturması epey etkilemişti. Çıkışları olmuştu. O çıkışların çoğu mevduata yönlendi diye açıklandı. Ancak yavaş yavaş bir toparlama olduğunu da söylüyor uzmanlar, yetkililer. Gelelim dolar TL paritesine. 49 lira 34 kuruştan işlem görüyor. Euro TL'de ise durum 55 lira seviyelerinin biraz üstünde. Euro dolar paritesinde ise son durum 1,12 şeklinde. Faize bakalım. Faiz her zamanki yerini koruyor. %39,75 seviyelerinde şu anda. Altının onsuna bakalım. 4193 dolar seviyelerinde altının onsu. Biraz düşüş var ve gelelim petrole. Brent petrol varil başına hala 100 doların üzerinde, 103 dolar seviyelerinde. ABD ham petrolü ise 90,6 dolardan işlem görüyor. Ve iç piyasada altına şöyle bir bakalım. Gram altın 6659 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 10889 lira. Yarım altın 21779 lira seviyelerinde. Tam altınsa 43429 lira seviyelerinden işlem görüyor. İbreler yeşil ve yukarıyı gösteriyor ama altında durum bu aralar değişkenlik gösterebiliyor. Biz de piyasalara şöyle bir bakmadan geçmiyoruz. Gün başlıyor oradan. Cuma gününde de nasıl bakmış olduk. Ve devam edelim ekonominin gündemiyle. Ticaret Bakanlığı yılın son çeyreğine ilişkin dış ticaret beklenti anketini yayımladı. Dördüncü çeyrekte ihracat beklentisi 4,6 puan azaldı ve 96,9 oldu. İthalat beklentisi ise arttı. 12,7 puanlık bir artış var.
1: Yılın son çeyreğinde ihracat beklentisi düştü. İthalat beklentisi yükseldi. Ticaret Bakanlığı 2026 yılı 4. çeyrek dış ticaret beklenti anketini açıkladı. Türkiye'nin dış ticaretine yön veren firmaların görüşlerine dayanan ankette İhracat beklenti endeksi bir önceki çeyreğe göre 4,6 puan azalarak 96,9 oldu. İthalat beklenti endeksi ise 12,7 puanlık artış gösterdi ve 115,4 olarak gerçekleşti. İthalatta yaşanan yükselişte firmaların sipariş değerlendirmeleri etkili oldu. İki endeks arasındaki fark da açıldı. Geçen çeyrekte 1,2 puan olan fark 4. çeyrekte 18,5 puana yükseldi.
0: Acaba patronum yazışmalarımı okuyor mu sorusuna artık net bir cevap var. Resmi gazetede yayımlandı ve kişisel verileri koruma kanunu kararıyla bundan böyle işveren çalışanını gizlice izleyemeyecek. Kişisel hesaplar ise tamamen koruma altında olacak. Kurallara uymayan işverene de idari para cezası var. Bakalım diğer detaylar ne, hepsi haberimizde.
1: Kişisel Verileri Koruma Kurulu çalışma hayatına ilişkin önemli bir kararı imza attı. İşverenin çalışana tahsis ettiği iletişim kanalları üzerindeki denetimi sınırladı. Kişisel Verileri Koruma Kurulu iş yerindeki dijital gözetime ilişkin emsal bir karar aldı.

0: Resmi gazetede yayınlanan kararla işverenin yönetim hakkıyla çalışanın özel hayatı arasındaki sınır netleştirildi. Karara göre şirket bilgisayarı, şirket e-postası demek bunun patrona sınırsız izleme hakkı verdiği anlamına gelmiyor. Yani cihaz işverene ait olsa bile işveren o cihazdaki her yazışmaya keyfi olarak bakamayacak. Artık işveren denetim yapacaksa bunu çalışana açıkça bildirmek zorunda. Mailleriniz kontrol edilebilir gibi genel bir cümlede yetmeyecek. Denetimin nedeni, neye bakılacağı ve bilgilerin ne kadar saklanacağını tek tek söylemesi gerekecek. Yazışmaların içeriğine bakmaksa son çare olacak. İşveren önce sadece giriş çıkış kayıtlarına bakabilecek. Mesajların içine ancak ciddi ve somut bir şüphe varsa girebilecek. Denetim sonucunda elde edilen verilere sadece görevli, sınırlı sayıda personel erişebilecek. Bu veriler yalnızca gerektiği süre boyunca saklanacak. Kurallara uymayan, çalışanını gizlice izleyen işverenlere ise idari para cezası uygulanacak.
1: Ve bir gazete haberiyle devam edelim. Bakın Akşam Gazetesi'nden okuyacağız. Eylül'de en çok devlet kazandırdı başlığı var tırnak içinde. Altın ve borsayı geçti diyor alt başlıkta. Eylül ayında finansal yatırım araçları içinde en yüksek reel getiri devlet içi borçlanma senetlerinde. DIPS olarak bilinen o senetlerde borçlanma senetlerinde gerçekleşti. Mevduatsa bu dönemde en fazla kazanç getiren ikinci yatırım aracı oldu. Özellikle Borsa İstanbul'dan fonlardan çıkan çoğu kişi o fon krizinin ardından mevduata yönlenmişti. Onun da o etkisini görüyoruz. Şöyle bir baktığınızda yıllıkta da altın liderliğini sürdürüyor diyor haberde. Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın epey iyi durumda görünüyor. %7,25 tüfeğe indirgendiğinde de %5,3 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olmuş Akşam Gazetesi'ndeki habere göre. Bunu da paylaştık. Devam edelim. Şimdi özel öğretim kurumları ile ilgili yeni bir düzenlemeye gidildi. Ruhsata aykırı program uygulayanların iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilecek. İşte detaylar.
0: Kurum türü dışında öğretim programı uygulayan özel öğretim kurumlarının iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilecek. Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim Kurumları Kanunu'nda kurum açma izninin iptaline ilişkin yapılan değişikliklerin uygulanması için illere yazı gönderdi. Özel eğitim kurumlarının yalnızca ruhsatta belirtilen faaliyet alanına uygun programlar uygulamakla yükümlü olduğu hatırlatıldı. Bu kapsamda kurumların kendi tür ve faaliyet alanı dışında izinsiz program eklemelerinin önüne geçilecek. Denetimlerde izinsiz program ilavesi veya değişikliği ile kurum türüne uygun olmayan program uygulama arasındaki ayrım gözetilecek. Denetimlerde kurumların ders programları, öğrenci kayıt sözleşmeleri ve reklam ilanları dikkate alınacak. Kurum türü dışında öğretim programı tespit edildiğinde kurum açma izniyle iş yeri açma ve çalışma ruhsatı doğrudan iptal edilecek.
1: Ve savunma sanayinden göğsümüzü kabartan bir videoyla devam edeceğiz. Mehmetçiğin elindeki en keskin güçlerden biri daha sahnede. Türkiye'nin savunma devi Roketsan tarafından geliştirilen omuzdan atılan tank savar füzesi Karaok. Nefes kesen testinde hedefi tam 12'den vurdu. Görüntüsü var. İzleyelim, konuşalım.

Evet, halk arasında tank avcısı unvanını alan Karaok, modern savaş sahnelerinin tüm dengelerini değiştirmeye geliyor. Gelişmiş at unut özelliği sayesinde füzeyi ateşleyen askerler saniyeler içinde güvenli bölgeye çekilirken akıllı sistem hedefi kendi başına takip ediyor ve imha ediyor. Zırhlı hedeflere karşı da üstün bir vuruş hassasiyeti var. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç kattığı kesin Karaok'un. Tabii savunma sanayi teknolojisinde gelinen noktayı da bir kez daha gözler önüne sermiş oldu. Bu nefes kesen başarılı testin ardından Karaok'u da sizlerle paylaşmış olduk bu videosuyla birlikte.

0: Birlikte. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki Mekke Savunma İttifakı ABD Başkanı Trump'a soruldu. Trump, Türkiye'nin Suudi Arabistan'a yardım etmek istediğini belirtti ve bence bu harika ifadelerini kullandı.
1: ABD Başkanı Donald Trump, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na destek verdi. Türkiye'nin Suudi Arabistan'a yardım etmek istediğini belirterek, bence bu harika dedi. Trump, Teksas hareketi öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD Başkanı'na, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki Mekke Savunma İttifakı soruldu. Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, 5 Ekim'de Riyad'daki Stratejik, Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısına katılmış, toplantıda kolektif savunma taahhütlerinin derhal uygulamaya geçilmesi kararlaştırılmıştı.

0: Üzerine anlaşılan askeri güç ve kabiliyetlerin Suudi Arabistan'a hızla intikali için gerekli tedbirlerin alınacağı belirtilmişti. Mekke Ortak Savunma Anlaşması, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında 7 Ağustos'ta imzalanmıştı. Anlaşmayla üye ülkelerden birine yönelik saldırı tümüne yapılmış sayılıyor. 5 Ekim'de Riyad'da yapılan olağanüstü toplantıda da ittifakın kolektif savunma hükümlerinin fiilen uygulanması kararı alınmıştı.
1: Türkiye, özür diliyorum, düzeltiyorum. Suriye'de ağır çatışmaların ortasında kalmıştı tarihi Emevi Camii. Ve 13 yıl aradan sonra yeniden ibadete açıldı. Yaklaşık 1000 yıllık bir tarihe sahip cami. Ve açılır açılmaz da ilk gün dolup taştı. İzleyelim o görüntüleri. İç savaş sırasında ne yazık ki harabeye dönmüştü ve ana bölümleri ve 1000 yıllık Selçuklu minaresi tamamen yıkılmıştı Emevi Camii'nin. Halep Valiliği ile Eski Eserler ve Müzeler Müdürlüğü'nün işbirliğinde yürütülen restorasyon çalışmaları tamamlandı ve 1000 yıllık Emevi Camii ihya edilerek 13 yıl sonra ibadete açıldı. Restorasyon çalışmaları kapsamında caminin minaresi, eklentileri, ana binası ve avlusundaki o hasarlı bölümler bir bir onarıldı. Yeşil ışıklarla aydınlatıldı cami ve açılışın ardından vatandaşlar camide namaz kıldılar. Rusya, Ukrayna'ya bir dizi saldırı düzenledi. Başkent Kiev dahil pek çok kente hedef alan saldırılarda en az 58 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna lideri Zelenski saldırıların Rus lider Putin'in kendine verdiği doğum günü hediyesi olduğunu söyledi.
2: Rusya, Devlet Başkanı Putin'in doğum gününde Ukrayna'ya şiddetli saldırılar düzenledi. Ülkenin farklı bölgelerine yapılan saldırılarda onlarca kişi hayatını kaybetti. Rusya'nın saldırılarında Çernihiv bölgesine bağlı Priluki şehrindeki 5 katlı bir apartman isabet aldı. Saldırıda 5'i çocuk olmak üzere 22 kişi hayatını kaybetti. Başkent Kiev'e yapılan saldırıda ise bir yapı malzemeleri mağazası vuruldu. Kiev Belediye Başkanı'nın can kayıpları olduğunu duyurdu. Ukrayna'nın doğusundaki Kramatorsk'taki saldırılarda ise sivilleri taşıyan iki otobüsün hedef alındığı açıklandı. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, saldırıların Rus lider Putin'in doğum günü kutlaması olduğunu söyledi.
3: Putin'in kendine verdiği doğum günü hediyesi işte böyle bir şey. Çocukların ve insanların öldürülmesi. Gün boyunca havadan saldırılar da yapıldı.
2: Zelenski saldırılarda balistik füzeler, seyir füzeleri ve Şahit dronlarının kullanıldığını belirtti. Rusya ile Litvanya arasında da tansiyon yükseldi. Moskova, Litvanya'ya NATO askeri konuşlanma olasılığını gerilimi tırmandıracak bir adım olarak gördüklerini açıkladı. Litvanya, geçtiğimiz günlerde ülkeye NATO askeri gelmesine izin vermeyi değerlendirdiklerini duyurmuş, Rusya toprağı olan Kaliningrad sınırına önlem amaçlı olarak askeri birlik konuşlandırmak için de harekete geçmişti.
1: Etiyopya ve Eritre arasında barış anlaşmalarıyla düşen tansiyon yeniden yükseldi. Eritre birlikleri Etiyopya'daki ilerleyişini sürdürdü. Etiyopya ise birliklere İHA'larla saldırdı.
2: Afrika boynu...
1: Etiyopya ve Eritre arasında barış anlaşmalarıyla düşen tansiyon yeniden yükseldi. Eritre birlikleri Etiyopya'daki ilerleyişini sürdürdü. Etiyopya ise birliklere İHA'larla saldırdı.
2: Afrika boynuzunda tansiyon yükseldi. Eritre askerleri Etiyopya'da ilerledi. Etiyopya ordusu ise askerleri İHA'larla hedef aldı. Eritre birlikleri Etiyopya'nın kuzeyinden ülkeye girmişti. Associated Press'in haberine göre Addis Ababa yönetimi destekçisi Tigray Barış Gücü Komutanı konuyla ilgili açıklama yaptı. Eritre askerlerinin kuzeydeki Adigrat ve Iraga Hamus kentlerine girdiği, burada gözetleme faaliyetleri yaptığı belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir sivil toplum kuruluşunun aktardığına göre Eritre askerleri Iraga Hamus'a ilerlerken Guada yakınlarında Etiyopya ordusu tarafından hedef alındı. Tigray Barış Gücü saldırıyı teyit etti. Eritreli muhalif yayın kuruluşu Asena TV ise Etiyopya'nın 4 İHA'sının düşürüldüğünü ileri sürdü. Eritre 1993'te yapılan referandumun ardından bağımsızlığını kazanmış ancak sınır sorunları ve ticaret

0: hayat koşulları nedeniyle ilişkiler bozulmuştu. 2018'de imzalanan barış anlaşması 2020-2022 yıllarında çatışmalar nedeniyle patlak verdi. Kasım 2022'de imzalanan Pretoria Barış Anlaşması ise Eylül'de yoğunlaşan çatışmalar nedeniyle zayıfladı. Son çatışmalarda Etiyopya, Eritre'yi isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne destek vermekle suçladı. 10 Eritreli diplomatı istenmeyen kişi ilan ederek Asmara'daki büyükelçiliğini kapattı. Suçlamaları reddeden Eritre ise diplomatik ilişkileri kesme kararı aldı.
1: İspanya'da konut krizinin o protestoların sembolü olmuştu. 87 yaşındaki Mari Carmen Abascal fahiş kira artışı nedeniyle 70 yıllık evinden tahliye edilmişti. Ve Mari Carmen Abascal hayatını kaybetti.
2: ...70 yılını aynı evde geçirdi. Fahiş zam yapılan kirasını ödemeye gücü yetmeyince evinden polis zoruyla sedyeyle çıkarıldı. Ülkeyi ayağa kaldıran olayın ardından uzlaşmaya varıldı. Ancak ömrü evine dönmeye yetmedi. İspanya'yı erken seçime götüren protestoların sembol ismi Mari Carmen Abascal hayatını kaybetti. 87 yaşındaki Abascal'ın evi bir yatırım fonu tarafından satın alınmış, kirası 500 Euro'dan 2650 Euro'ya yükseltilmişti. Emekli maaşı 1350 Euro olan Abascal, kirayı ödeyemeyince 23 Eylül'de polis zoruyla evinden çıkarılmıştı. Tahliye görüntüleri İspanya'da büyük tepki yarattı. Madrid'de başlayan gösteriler kısa sürede ülke geneline yayıldı. Yüz binlerce kişi yükselen kiraları ve barınma krizini protesto etti. Kamuoyu baskısının ardından ev sahibi şirket geri adım attı. Abascal'ın eski kira koşullarıyla evine dönmesi için uzlaşma sağlandı. Ancak evinden çıkarıldığı günden bu yana hastanede tedavi gören Abascal hayatını kaybetti. Ölüm haberinin ardından binlerce kişi Madrid'deki Puerta del Sol meydanında toplandı. Başbakan Sanchez de Abascal'ın yakınlarına başsağlığı diledi. Bugün bu kaybı kendi kaybımız gibi hisseden hepimize sarılıyorum dedi. Sanchez, hükümetin hazırladığı iki konut kararnamesinin mecliste reddedilmesi üzerine 2027'de yapılması planlanan genel seçimleri 29 Kasım'a çekmişti.
1: Ve Nobel ödüllerinin bu yılki sahipleri açıklanmaya devam ediyor. Nobel Edebiyat Ödülü de sahibini buldu. Kanadalı yazar ve şair Anne Carson oldu ödülün sahibi.
0: Nobel ödülleri sahiplerini bulmaya devam ediyor. Bu yılki Nobel Edebiyat Ödülü 76 yaşındaki Kanadalı şair yazar Anne Carson'a verildi. 2026'nın Nobel Edebiyat Ödülü sahibi İsveç Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. Ödülün sahibi Kanadalı yazar ve şair Anne Carson oldu. Akademi, Carson'ın eserlerinin çağdaş edebiyat için yeni biçimler yaratan cesur ve yenilikçi olarak tanımladı. Yazarın eserlerini bir filoloğun kelimelere duyduğu saplantıyla bir şairin yeni anlam arayışı arasındaki kesişim noktası üzerine kurulu olduğu betimlemesi de yapıldı. Aynı zamanda İzlanda vatandaşlığı da bulunan yazar 1,2 milyon Amerikan doları büyüklüğündeki ödülün sahibi oldu. Akademiden yapılan açıklamada Carson'ın ödülü kazandığını öğrendiğinde şaşkına döndüğü ve şu anda İzlanda'da rüzgarı dinlemekte olduğu ifade edildi. Toronto doğumlu yazar antik Yunan metinlerine yaptığı çevirilerle tanınmıştı. Carson'ın en bilinen eserleri arasında 1998'de yayımlanan Kırmızı'nın otobiyografisiyle 2002'de yayımlanan If Not Winter bulunuyor. Carson, If Not Winter'da antik Yunan'ın en büyük kadın şairi kabul edilen Sappho'nun günümüze parça parça ulaşan şiirlerini çevirmişti. Nobel ödüllerinden şimdiye kadar tıp, fizik, kimya ve edebiyat ödülleri sahiplerini buldu. Nobel Barış Ödülü'nün bu yılki sahibi 9 Ekim'de açıklanacak.
1: Bugün de Nobel Barış Ödülü sahibini bulacak. Biliyorsunuz bu ödüle ABD Başkanı Trump talip geçen yıldan beri. Yine talip ve dedi ki bu yılda ödül bana verilmezse Nobel'in itibarı zedelenecek.
2: ABD Başkanı Trump bu yılda Nobel Barış Ödülü'ne talip oldu. Ödülü fazlasıyla hak ettiğini ve kendisine verilmemesi halinde Nobel ödüllerinin itibar kaybedeceğini savundu.
3: Of the Nobel Prize it deserves it more. I settled 8 wars and I've stopped maybe the total obliteration of the world because I Iran will never have a nuclear weapon. Whether I get it or not, I've done far more, and I think it would be a great discredit to them.
2: Trump'ın gündeminde eski başkan Barack Obama da vardı. Trump, Obama'ya hiçbir şey yapmadan Nobel Barış Ödülü verilmesine karşın kendisine bu ödülün verilmediğini öne sürdü.
3: If you look at the Nobel Prize, look, Obama got it. And he didn't do anything. He still doesn't know what he got it for.
2: Trump geçen yıl ödülü kazanan Maria Machado'nun bu ödülü asıl siz hak ediyorsunuz diyerek kendisine verdiğini hatırlattı. Bu yıl Nobel Barış Ödülü için 208 kişi, 79'u kuruluş, toplam 287 aday bulunuyor. Ödülün kazananı 9 Ekim'de açıklanacak.
1: Türk mutfağının vazgeçilmezidir döner. Almanya'da da Berlin'de de çok meşhur, biliyorsunuz, vazgeçilmez tatlardan biri. Ve döner bu kez lokantada, büfede değil, müzede sergilendi. Üstelik bal mumundan yapıldı o döner. İzleyelim.
4: Ne etten üretildi ne tavuktan. Berlin'in simgelerinden olan döner bu kez bal mumundan yapıldı. Almanya'nın başkenti Madame Tuss Müzesi'nde döner lokantası canlandırması yapıldı. Lokanta sahibi Tarık Kara'nın da döner keserken figürü kullanıldı. Kara bal mumu heykelin açılışına da katıldı.
5: Wie fühlt es sich an? Ich bin sehr aufgeregt. Und es ist erfreulich, natürlich sehr erfreulich und ich bin erstaunt über diese Aktion. Und dass es so viel Interesse weckt bei den Menschen, das freut mich sehr.
4: Kara Kreuzberg'de yaşayan bir işletmeci. 2005'ten beri döner satıyor.
5: Ja, ich bin ja Kreuzberger und in Kreuzberg aufgewachsen und als Kind in den 80ern war Döner etwas Besonderes für uns und da haben wir einmal die Woche Döner gegessen vielleicht und es gab nicht so viele Dönerläden.
4: Bal mumundan döner 10.000 euroya mal oldu. Tüm sunumun toplam maliyeti ise yaklaşık 20.000 euro civarında.
1: Biraz da spor konuşacağız. Gün başlıyor da. Habertürk Spor Spikeri Selen Güldayıoğlu bizimle birlikte. Selen, günaydın, hoş geldin.
6: Hoş buldum Tuğba'cığım. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ ol. Cuma günü, haftanın son iş günü. Biliyorsun artık klasikleşti bizde. Her hafta başında ve işte cuma günleri konuşuyoruz. Bugün de önemli bir toplantı var.
6: Evet.
1: Türkiye Futbol Federasyonu'nda gözler kulaklar orada. Bir yandan MYK Başkanı şu an biliyorsun tutuklandı.
6: Evet.
1: O soruşturma devam ediyor. Bir yandan işte amillilerin maalesef mağlubiyetleri üst üste geldi. Montella ile ilgili ne olacak, ne bitecek, o konuşuluyor. Nedir günden bugün? Senden dinleyelim.
6: Toplantı. Evet, federasyon toplantısıyla başlayabiliriz. Saatler 14'ü gösterdiğinde Riva'da Türkiye Futbol Federasyonu kritik toplantısına başlayacak. Evet, tabii ki gündemde olan konulardan bir tanesi hakem operasyonu. Yani yeni merkez hakem kurulu başkanı belirlenecek mi? Montella'nın durumu masaya yatırılacak diye düşünüyoruz. Tabii ki birinci sırada, birinci gündem maddesi olarak hakemler dosyası soruşturması var. MYK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve iki hakemin tutuklanmasına yol açan süreç tabii ki birçok soruyu da beraberinde getirdi. Gözler Türkiye Futbol Federasyonu'nda. Geçtiğimiz günlerde Hacı Osmanoğlu, İbrahim Hacı Osmanoğlu Federasyon Başkanı aslında uzun süredir sessizliğini koruyordu ama sessizliğini bozdu ve açıklamalarda bulundu. Elini taşın altına koyacaklarını söyledi. Sessizliğimiz yanlış anlaşılmasın dedi. Ben bugüne kadar her kavganın içine hiçbir şekilde bir neden olmaksızın, yani daha doğrusu sebepleri, sonuçları ne olursa olsun girdiğini söyledi. Hı hı. Ve bugün kritik zirvenin başlıklarına baktığımızda ise yönetimin öncelikli planının yeni MYK başkanını belirlemek olduğunu düşünüyoruz.
1: Bir yandan da Türkiye Futbol Federasyonu'nda da bir olağanüstü seçim olsun, başkan değişsin mi diye bir eleştiriler de var bir kesimden sanırım.
6: Yani
1: ama
6: başkanın değişeceğini düşünmüyorum açıkçası. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı 30 yılı bize yıkamazsınız dedi, evet, çünkü. Yani tabii ki böyle sorular soruluyor. Sosyal medyada da acaba mı deniyor ama yani bunu tabii ki bugün toplantının sonunda göreceğiz. Her şey bir günde, bir anda, bir saatte değişebiliyor. Evet. Hacı Osmanoğlu böyle bir karar verirse hani bunu uygulayacaktır ve bugün de eğer seçime bir seçim kararı verilecekse seçime de gidilecektir. Merkez Hakem Kurulu'nun başkanının belirlenmesi

0: gerekiyor. Çünkü Anthony Taylor bu haftanın hakemlerini belirledi. Birazdan hakemleri de 7. haftanın hakemlerini de göreceğiz ama hani bundan sonra nasıl bir başkan ve nasıl bir yönetimi olacak Merkez Hakem Kurulu'nun, artık bunun belirlenmesi gerekiyor. Soru işaretleri tabii ki yavaş yavaş ortadan kalkacak ama artık bazı şeylerin de kesinlik kazanması gerekiyor. Biraz önce de söylediğim gibi 7. hafta atamalarını elit hakem direktörü Anthony Taylor yaptı. Net bir karar verilirse eğer önümüzdeki günlerde bu süreci de hep birlikte göreceğiz. Tabii evet, hakemler dosyası soruşturması sürecinde federasyondaki istifalar da gündeme geldi. Son olarak Genel Sekreter Abdullah Ayaz görevini bırakmıştı. Yönetim kurulundaki istifaların devam edip etmeyeceği de açıkçası evet, gündemdeki yerini koruyor. Kritik zirvede bunlar netleşecek gibi duruyor. Bazı yönetim kurulu üyelerinin de senin de söylediğin gibi seçim talebinde bulunacağı iddiaları var. Amili takım teknik direktörünün teknik direktörü Montella'nın da geleceğinin bu masaya yatırılacak konulardan bir tanesi olduğunu yine söyleyebiliriz. Yani bu kritik zirvede Türk futbolu adına birçok önemli konuda karar verilmesi bekleniyor. 14'te başlayacak ama kaç saat sürecek? Ne gibi sonuçlar çıkacak? Hepimiz gerçekten merakla bekliyoruz. Anthony Taylor tabii ki bu haftanın hakemlerini belirlerken ön plana çıkan isimlerden biri oldu. Aslında futbol severlerin, futbol otoritelerinin çok yakından tanıdığı bir hakem. Kendisi 78 doğumlu, dünyaca ünlü İngiliz hakem. Eski profesyonel bir hakem. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından 47 yaşında hakemlik kariyerini noktaladı. Ve günümüz futbolunda da gerçekten çok önemli, çok kritik bir rolü, çok kritik bir görevi üstleniyor. Federasyon bünyesinde 4 Ağustos 2026 tarihi itibariyle elit hakem direktörü olarak görev almaya başladı. Bu tabii ki istifaların, bu yaşanan krizlerin ardından hakem atamalarının bizzat kendisi tarafından gerçekleştirileceği hafta içinde zaten federasyondan yapılan bir açıklamayla duyuruldu. Çok önemli tabii ki, genç yaşta hakemliğe adım atmış biri. Kariyerinde çok önemli yönettiği finaller var. Premier Lig'de, İngiltere'de yaşadığı birçok maç başarı var. 2026 Dünya Kupası'ndan sonra da hakemliği resmi olarak bıraktı kendisi. Tabii ki bu süreci çok merak ediyoruz. Evet. 14'te başlayacak toplantı, bu kritik toplantı ne zaman bitecek, nasıl kararlar alınacak, tüm soru işaretlerinin cevabını herhalde akşam saatlerinde hep birlikte öğrenmiş olacağız.
1: Takip edeceğiz. Evet, o toplantıyı Türkiye Futbol Federasyonu'nda gözler, kulaklar. Bir yandan da milli maç arasının ardından Süper Lig kaldığı yerden devam edecek bu hafta sonu. Bir ara konuşulmuştu acaba lig ertelenir mi, bu hakemler soruşturması etkiler mi vesaire diye ama öyle bir şey olmadı. Maçlar kaldı yerden.
0: Evet, özellikle
1: devam.
0: Tabii ki kulüp başkanlarından Serdal Adalı'nın böyle bir hani talebi, isteği ya da böyle bir sesli bir cümlesi olmuştu. Tabii ki hani herkesin aklına geldi bu. Çünkü sonuçta futbolcular, teknik direktörler, herkesin hakemler, herkesin psikolojik olarak etkilendiği bir ortamda doğru olur mu olmaz mı düşünceleri ve soru işaretleri aklımızdayken ama hakem atamaları yapıldı ve 7. hafta başlıyor. Çünkü peki, çok yoğun hafta bir fikstür var. Birazdan doğru 30 bir günü de özellikle 4 büyük takımın 30 günde hangi karşılaşmalara çıkacaklarını da çok kısa belki belirtiriz ama 7. haftayla Süper Lig perdesi açılıyor.
1: Galatasaray ilk maç.
0: Süper Lig'in ilk haftasında, daha doğrusu aranın ardındaki ilk haftada Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Saatler 20'yi gösterdiğinde Galatasaray'ın namalup devam eden serisini Trabzonspor bozmuştu ama Kasımpaşa hala namalup olarak yoluna devam ediyor. Bu akşamki karşılaşma gerçekten çok önemli. Tabii ki atanan hakemleri, bu kriz döneminde bakıyoruz, atanan hakemlere de bakmamız gerekiyor. Bu akşam saatler 20'yi gösterdiğinde Galatasaray Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Halil Umut Meler bu karşılaşmanın hakemi. Cumartesi günü Gençler Birliği Ahmet'i, Alanyaspor, Erzurumspor'u, Samsunspor, Trabzonspor ve Çaykur Rizespor Fenerbahçe karşılaşmasına görüyoruz. Pazar günü 3 maç olacak. Konyaspor Başakşehir ile Gaziantep Çorum Futbol Kulübü ile Beşiktaş ise Kocaeli Spor'la mücadele edecek. Haftanın kapanışı pazartesi saat 20'de Eyüpspor Göztepe maçı ile olacak. Şimdi sarı kırmızılı ekip Süper Lig'de çıktı. 6 karşılaşmada 4 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşayarak 13 puanla ikinci sırada yer alıyor. Galatasaray bu maçı kazanarak özellikle milli aranın ardına galibiyetle başlamak istiyor 7. haftaya. Okan Buruk yok takımın başında. Evet. Cezası nedeniyle kulübede olacak.
1: Bir de çimlerle ilgili bir kaygısı varmış Okan Buruk'un. Evet. Çimler değişmiş, oturması için daha 2 hafta lazım diyor Okan Buruk. Çimler etkiler mi acaba maçı?
0: Yani çimlerin zemini açıkçası konuştuğumuz karşılaşmalar oluyor ama yani ben tabii çok ki bu konuda evet. Çok profesyonel isimler var. Bu konuda evet. Hani yorum yapmak çok doğru olmaz ama Okan Hoca bir şey söylüyorsa herhalde bir teknik direktör olarak evet. Yani kafasında herhalde bir yerde oturtamamış demek ki bazı evet. Şeyleri. Çimlerin oturmasına da 2 hafta var diyorsa 2 hafta vardır benim söyleyecek bir şeyim yok açıkçası. Maalesef hakeme yönelik son maçta Trabzonspor maçında sportmen niye aykırı yaptığı hareket yüzünden Okan Hoca bu maçta takımını evet. Yalnız bırakacak. Yani bu karşılaşma tabii ki çok önemli idmanların milli aranın ardından yine önemli antrenmanlar yapılarak hazırlandı Galatasaray bu karşılaşmaya. Ama Kasımpaşa'da gerçekten bu karşılaşmada yine namağlup gidişatını sürdürmek için mücadele edecek. İki takıma da başarılar dileyelim. Süper Lig'de gerçekten 7. haftanın açılmasıyla birlikte özellikle 30 günlük dönemde 8 maçlık takımların çok önemli maçları olacak. Süper Lig'de ve Avrupa'da karşılaşacakları takımlar olacak. Galatasaray'a baktığımızda Kasımpaşa maçıyla milli aranın ardından bir merhaba diyor lige. 13 Ekim'de Galatasaray evinde Barcelona'yı ağırlayacak. Bu karşılaşma da gerçekten çok önemli. Onun ardından hemen Gençler Birliği Galatasaray maçı var. Deplasmana gidiyor Galatasaray. Ve 21 Ekim'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lille karşılaşacak. Sonrasında çok önemli bir derbi var. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yine evinde oynayacak sarı kırmızılı ekip. 30 Ekim'e baktığımızda Galatasaray Konyaspor'a konuk olacak. 3 Kasım'da UEFA Şampiyonlar Ligi var. Galatasaray'ın rakibi Stuttgart olacak ve 7 Kasım'da yine milli araya girilirken Galatasaray bu sefer ligin çok iyi çıkış yapan yani. Ve birinci sırasında yer alan takımı Ahmet'le karşılaşacak. Ahmet sürpriz yapan, en iyi çıkış yapan takımı gerçekten hepimizi şaşırtan ve tabii ki lige böyle yeni ekiplerin gelmesiyle o rekabetin de biz artmasını isteriz. Seyir zevkinin yüksek olmasını isteriz. Tüm futbol severler için de güzel bir açıkçası 30 gün olacak.
1: Zamanımız... Anlatırken bile nefesi kesiliyor insanı Seren. Yani bir evet, de çok düşünemiyorum değil
0: yani
1: mi?
0: Eğer zamanımız kaldıysa bu zorlu fikstürde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a da şöyle bir değinmek isterim. Hı hı. Bu arada Galatasaray'ın tabii ki özellikle oynayacağı ilk maçlarda mesela Barcelona maçında ve ardından Süper Lig'de oynayacağı Fenerbahçe maçında da iç saha avantajının olduğu ve belki evet. De hani birazcık daha rahat bir ilerleme kaydedeceği bir Ekim ayına giriyoruz. İlk haftalara giriyoruz diyebiliriz. Şimdi Fenerbahçe'ye de tabii ki bakalım. Biraz önce Süper Lig'de verdik ama Fenerbahçe Ekim ve Kasım döneminde Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28 günde 8 kritik maça çıkacak. İsmail Kartal yönetimindeki Sarı Lacivertler milli aranın ardından başlayacak bu süreçte hem Avrupa'da hem Süper Lig'de kendini göstermeye çalışacak. Çünkü bildiğin gibi Fenerbahçe'de de kritik bir 6 hafta geçirdik. Biraz sancılı bir 6 hafta geçirdi Sarı Lacivertler diyebiliriz. Fenerbahçe'ye özellikle 10 ve 20 Ekim tarihleri arasında oldukça yoğun bir program bekliyor. Çakırıza Spor'la açılışı yapıyorlar bu hafta. Sonra Aston Villa deplasmanına gidiyorlar ve ardından Fenerbahçe evinde Corendon Alanya Spor, Slavia Prag'la karşılaşacak ve tabii ki derbi mücadelesinde o da Galatasaray'a evet. Gidiyor. Galatasaray'ın evinde ve sonrasında Fenerbahçe, Göztepe, Liverpool ve Çorum Futbol Kulübü'yle karşılaşması
1: bekliyor.
0: Olacak. Aynı şekilde tabii ki bu zorlu dönemeç Trabzonspor için de geçerli. Tarihi bir kapanış yapmıştı Trabzonspor. Thomas Rice'ın çıktığı ilk karşılaşmasında Galatasaray'ı mağlup etmesiyle evet. Muhteşem bir kapanış yapmıştı. Onu da zorlu bir süreç bekliyor diyebiliriz. Tarihi bakalım. Kapanışın ardından bakalım nasıl bir açılış yapacak. Süremiz doldu sanırım.
1: Doldu. Tamam. Seren nefesimiz yetmedi, vaktimiz de yetmedi bu yoğun tempoya. Bakalım takip edeceğiz ama biz her pazartesi, cuma konuşacağız seninle. Evet. Bu maçlar öncesinde neler oluyor, evet, sonrasında neler oluyor.
0: Yoğun bir ay var önümüzde evet. Milli araya kadar dolu dolu pazartesi ve cuma günleri yine bizi burada
1: bekliyor.
0: Buluşuruz.
1: Spor gündemi. Çok çok teşekkür
0: ben
1: ediyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Değerli katkıların için. Habertürk Spor Spikeri Seren Gidayoğlu bizimle birlikteydi ve haftanın son iş günü, cuma gününde gün başlıyorum. Spor konuşarak kapatıyoruz. Hafta sonu kısa bir ara. Pazartesi günü yine aynı saatte sabah 7'de görüşmek dileğiyle. Güzel bir hafta sonu dilerim şimdiden. Sağlıkla, iyi haberler alacağınız özellikle. Hoşçakalın, Habertürk'te kalın.

Günaydın Para Gündemi değerli izleyicileri. 9 Ekim Cuma, bugün haftanın son iş ve işlem gününde beraberiz Para Gündem'de. Ben Sena Alkan. Dünden bu yana takip ediyoruz. İstanbul Maltepe'de dün sabah 5.40 sularında deprem dahi olmadan bir binada kısmi çökme yaşanmıştı. Maalesef biri çocuk, 5 kişi o binada.

0: hayatını kaybetti. Enkazdaki son kişi olan 20 yaşındaki Zeynep İnan'ın da cansız bedenine ulaşıldı. Yaklaşık 25 saat süren arama çalışması tamamlandı. Alihan Tok o noktada dün sabahtan bu yana bekliyor. Alihan, söz sende.
1: Evet Sena, söylediğin gibi zaten şimdi burada bu deprem olmadan yıkımın yaşanması tabii ki bir ihmalin göstergesi aslında. Bu ihmalde ne binanın statiğine uygun olmayan bir şekilde kaçak kat çıkılması. 4 kat çıkılmış kaçak ve binanın tabii ki bunu taşımaya gücü yetmedi. Binanın ilk 2 katı, hatta altındaki dükkanla beraber 3 katı çöktü. Ve ne yazık ki biri çocuk 5 kişiye mezar oldu. Binanın son hali bu. Gördüğünüz üzere ekipler zaten dün akşam saatlerinden itibaren çalışmalarını devam ettiriyorlar. Özellikle bina ilk çöktüğünde çalışmalar zorlu bir şekilde devam ediyordu. Binanın kaydığına yönelik ciddi şüpheler vardı, tespitler vardı. Ekipler yer yer çalışmalarını durdurmak zorunda kalmışlardı. O çalışmaların devam edilebilmesi için binanın yükü hafifletildi. Bina kontrollü bir şekilde yıkıldı ve daha sonra tekrar çalışmalar başladı. Şimdi ilk aşamada 10 kişi kurtarıldı. Binanın zaten öncelikli olarak dükkan katında ve daha sonra üzerindeki 2 katta toplamda 4 daire ve 1 iş yerinde bu çalışmalar yapıldı. Öncelikli olarak 10 kişi kurtarıldı. Hastanede tedavi altına alındılar. Ama ne yazık ki biri hastanede olmak üzere 4'ü de burada ve toplamda 5 kişi hayatını kaybetti. Çok acı. Tabii bu konuyla alakalı soruşturma var. Diğer yandan da soruşturma devam ediyor. Kimin ihmali var? Hangi ihmaller yapıldı? Tüm bunlar değerlendirilecek. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı çöken binayla ilgili başlattığı soruşturmada binanın mimarı ve dönemin şantiye şefi gözaltına alındı. Binanın 4 katının kaçak olduğu biliniyor. Olayla ilgili de aralarında inşaat mühendisi, iş güvenliği uzmanı ve yapı denetim uzmanının da bulunduğu bilirkişi heyeti oluşturuldu. Kolon kesme iddiaları da değerlendirilecek. Tüm iddialar burada değerlendirilecek. Soruşturmada bir başsavcı vekili, 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Şimdi konuyla alakalı evet bir kat daha önceden çıkılmış. O dönem göz yumulmuş. Daha sonra 3 kat daha üzerine kaçak kat çıkılmış. Yine göz yumulmuş. İşte bu göz yummalar daha önce de İstanbul'da benzer manzaralar ne yazık ki yaşamıştık. Kolon kesmeler, kaçak kat çıkmalar, binanın taşıyıcı yapılarına zarar vermeler. İşte bu ihmaller sonucu canlarımızı kaybetmeye devam ediyoruz. İstanbul Maltepe'de çöken binanın planlaması, inşası ve tadilatı süreçlerinde kamu görevlilerinin de varsa ihmali, kusuru, sorumluluğunu tespit etmek için de 2 mülkiye müfettişi görevlendirildi. Onu da söyleyelim. Bunun yanı sıra şimdi ekiplerin burada arama kurtarma çalışmaları sona erdi. Ama bunun yanı sıra tabii ki bilirkişi heyetinin incelemeleri devam ediyor. Burada karat örnekleri aldılar. Bu örneklerden en çarpıcı olanı sizlere gösterelim. Bakın burada bir beton blok var, çıkarılmış. İçine bakar mısınız? Burada direkt olarak deniz kabuklarını görebiliyoruz. İşte burada zaten deniz kumu kullanıldığı da buradan net bir şekilde tespit edilmiş durumda. Yani bu ihmalleri kim yaptı, neden yaptı ve bunlara kim göz yumdu? Tüm bunlar burada bilirkişi raporunun çalışmalarıyla ortaya çıkacak. Soruşturmada geniş kapsamlı bir şekilde devam ediyor ama arama kurtarma çalışmaları burada sona erdi. Ve ne yazık ki Maltepe Cevizli'deki bu apartmanda 5 kişi hayatını kaybetti.
0: Hep aynı, hep tanıdık manzara. Deniz kabukları çıkıyor, ihmal var. Biri çocuk, ikisi kardeş, 5 kişiye mezar oldu. 48 saat önce evleriydi bu insanların burası. Alihan Tok o noktadan aktardı. Takip edeceğiz, aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdi bir başka bağlantı daha yapalım. AK Parti 455.578 yatırımcıya yönelik ödemeler ve ilgili fonların tasfiyesine ilişkin kanun teklifini bugün meclise sunacak. Detayları öğreneceğiz. Buse Gençtürk bizi bekliyor. Ne var bu teklifin içinde Buse? Ne gelecek meclise?
2: Sena Alkan, bugün o teklifin öğleden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmasını bekliyoruz. AK Parti hazırladı 9-10 maddelik bir kanun teklifi ama dün akşam MHP'li milletvekilleri de o teklife imzalarını atmaya başladı. Kanun teklifinde peki neler amaçlanıyor, neler hedefleniyor? Her fonun kendi mal varlığının ve gerçek hak sahiplerinin tespit edilmesi amaçlanıyor teklifte.

0: ve fon varlıklarının tasfiye edilmesi, elde edilen nakdin hak sahiplerine adil biçimde dağıtılması da hedefler arasında bulunuyor. Teklifle bu yatırımcılara ana para dışında ödenecek tutar da belirlenecek. Buna ilişkin yöntem belirtilecek. Kanun teklifinde yatırımcıların tasfiye tamamlanana kadar beklememesi için de hak ve alacak tutarını aşmamak üzere 1 milyon liraya kadar bir ara ödeme yapılabilecek kişi başına ve yaklaşık 355 bin kişinin yatırımı 1 milyon lira altında dağıtılabilir. Nakit tüm hak sahiplerinin alacağını da karşılamazsa mevcut kaynak oransal olarak dağıtılmış olacak. Net yatırım tutarı en düşük olan hak sahibinden başlanarak bir asgari bir ara ödeme tutarı belirlenecek. Merkezi kayıt kuruluşu tarafından da bu hesaplama algoritma şimdiden ortaya çıkarılmış oldu. Bu tutara kadar bir ödeme yapılmasına da sermaye piyasası kurulu karar verebilecek o asgari tutara kadar. Teklifle fonlardan gerçeğe aykırı değerler üzerinden çıkış yaparak olağan dışı kazanç elde edenlere yönelik de bir düzenleme gelecek. Bu kişiler için isteğe bağlı iade mekanizması oluşturulacak ve iade tutarı belirlenirken emsal fon getirileri, ilgili endeks gibi objektif piyasa ölçütleri de dikkate alınması gerekecek kanun teklifiyle beraber. Artık bir yandan ödemeler de başladı. Dün 17 fondaki yatırımcılara yönelik ödemeler yapıldı. Peyderpey bu ödemeler yapılacak. Bu süreç boyunca da ancak bu ödemelerin yapılması için kanun teklifinin yasalaşması beklenmeyecek. Bugün meclise sunuluyor. Önümüzdeki haftada Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmelerine başlanacak teklifin ve bu ay içerisinde de yasalaşması hedefleniyor. Genel kurulda gözler bugün öğleden sonra yapılacak. O açıklama da olacak. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler kameralar karşısına geçerek de teklifin detaylarını kamuoyuyla paylaşacak. Sena Alkan.
1: Buse Genç Türk aktardı, ekranlarınıza getirdik. Para gündem içerisinde de konuşacağız. Hem teklifin içeriğini hem de bu ödemeler konusunu. Fon soruşturması kapsamında Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç hakkında gözaltı kararı verildi. İsmail Saymaz ve Murat Ağören ise şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı dün gece. Gazeteciler Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç hakkında basın yayın organları ve sosyal medya üzerinden kamuoyunu yanıltıcı nitelikte yaptıkları açıklamalar gerekçesiyle gözaltı kararı verildi. İsmail Saymaz ve Murat Ağören ise şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, fon soruşturmasına dair değerlendirmelerde bulundu. Ceza hukukuna dair temel kurallara vurgu yaptı. Faillerin her bir eylem için ayrı ayrı cezalandırılmaları gerektiğini ifade etti. Yıldız sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayı 455.758 yatırımcıyı organize şekilde dolandıran failler hakkında gerçek içtima uygulanarak her bir eylem için ayrı ayrı cezalandırılmalı ifadesini kullandı. Yıldız ceza hukukunun kaç fiil varsa o kadar suç, kaç suç varsa o kadar ceza vardır. Temel kural akıldan çıkarılmamalı dedi. Fon soruşturmasında isimlerinin gündeme getirilmesine bakanlardan tepki var. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, babası hakkındaki iddiaları yalanladı. Yeni Parti Milletvekili Ümit Özlale'yi istifaya davet etti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a yönelik ifadeleri nedeniyle gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağırel hakkında Ticaret Bakanlığı suç duyurusunda bulundu.
2: İddia demeyelim, bunlar yalan ve iftira sevgili arkadaşlar. Nitekim de kayıtlıdır. Hiçbir işlem yoktur ne benim babamın adına ne de ailemin her bir ferdi adına. Biz bu tür iftira ve yalan çamur siyasetinden artık bıktık.
3: Fon soruşturmasında babasının adının geçtiği iddiasını bu sözlerle yalanladı. Yeni Parti Milletvekili Ümit Özlale'yi istifaya davet etti.
2: Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yalan ve iftira makinesi değildir. İnsanları isim benzerliği üzerinden yıpratmaya kimsenin hakkı yoktur. Böyle siyaset olmaz. İnsan üzerine, aile üzerine yıpratılma kesinlikle kabul etmiyorum. Ve kendisini derhal istifaya davet ediyorum.
3: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş iddialara mecliste tepki gösterdi. İsim benzerliğine dikkat çekti.
2: Bartın kayıtlı bir vatandaşın ismidir. Benim babam Konya nüfusuna kayıtlı. TC numaralı son iki numaralarını paylaştım. Keşke muhalefet biraz daha zeki olsaydı ve bunları araştırsaydı. Gerçekten kendilerine yazıklar olsun diyorum. Ben lanetliyorum.
3: Ticaret Bakanlığı da fon soruşturması kapsamında Bakan Ömer Bolat'a yönelik ifadeleri sebebiyle gazeteci İsmail Saymaz ve

0: Murat Ağarel hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesi de saymaz ve Ağarel'in kurgusal ve asılsız bilgileri manipülatif bir şekilde iç içe geçirip alenen yaydığı ifade edildi. Bakan Bolat, fon soruşturmasında adının gündeme getirilmeye çalışılmasını kara propaganda olarak tanımlayarak iddiaları yalanlamıştı.
1: İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında eski Bayraklı Belediye Başkanı'nın da bulunduğu 43 zanlı adliyeye sevk edildi. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmak iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 47 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 4'ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Aralarında eski Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal oğlu ve eski CHP Bayraklı İlçe Belediye Başkanı'nın da olduğu 43 şüpheli adliyeye sevk edildi. 26 Eylül 2025'te Yalova'da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada gözler bugünkü duruşmada. Tutuklu kızı Tuğyan Ülkem Gülter yeniden hakim karşısına çıkacak. Mahkeme bugün bir karar bekleniyor bugün mahkemeden. Öznur karşısı Çetiner de takip ediyor. Öznur, söz sende.
2: Evet Sena, ikinci duruşma yaklaşık bir 45-50 dakika önce başladı. Geçen hafta ilk kez sanatçı Güllü Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakim karşısına çıkmıştı. Savunmasını yapmıştı. Suçlamaları ve hakkındaki iddiaları, beyanları kabul etmemişti. Bugün ikinci kez hakim karşısına çıkacak mı diye bekliyorduk. Çünkü Sekbis'le bağlantısı da söz konusuydu. Bu da bir ihtimaldi. Ama Tuğyan Ülkem Gülter ikinci duruşmada da duruşma başladıktan yaklaşık bir 5 dakika sonra hakim karşısına ikinci kez çıktı. Şu anda duruşma devam ediyor. Bu ikinci duruşma avukatların savunmalarıyla, yeni ellerindeki raporlarla, sundukları belgelerle başladı. Şu anda bir 5 dakika önce Tuğyan Ülkem Gülter'in iki avukatı var. Bir avukatı söz aldı. Birazdan diğer avukatına sıra gelecek. Genel olarak şöyle bahsedebilirim atmosferden. İlk duruşmada geçen hafta 7,5 saat sürmüştü. Güllü'nün kızı yani bu davanın tek sanığı olan Tuğyan Ülkem Gülter duruşmanın başından sonuna kadar belki de diyebiliriz sık sık ağlamıştı. Bugün aksine çok daha soğukkanlı, aynı kıyafetleri giymiş bir şekilde ikinci duruşmaya geldi. Zaman zaman gözleri doldu ama geçen haftaya göre çok daha soğukkanlıydı. Karşı tarafın avukatları, yani karşı taraf dediğim kim? Biri kardeşi Tuğberk Gülter, biri de teyzesi Kader Tut. Hem teyzesinin hem de kardeşinin iki farklı avukatı var. Dolayısıyla onlar Tuğyan'ın savunmalarına karşı bir savunma yapıyorlar. Dolayısıyla da Tuğyan Ülkem Gülter hem kardeşinin hem teyzesinin avukatlarının konuştuğu sırada onların söylemlerini duyduğunda hayır şeklinde kafasını sallayarak, onların iddialarına kafasını sallayarak hayır şeklinde ima ederek karşılık verdi. Henüz kendisine söz hakkı gelmedi. İlerleyen saatlerde son bir savunma yapacaktır diye düşünüyorum. Bugün bu arada mahkeme heyetinin kararını vermesi bekleniyor ama son dakika tabii ki sürprizler yaşanabilir. Çünkü Tuğberk Gülter'in avukatı dosyayı esastan etkileyecek şeklinde bir ifade kullandı. Bir rapor sundular. Bu arada hadi görüşürüz, yani Güllü'nün ölmeden birkaç dakika önce ses kayıtlarında duyduğumuz bu cümleyi kızı Tuğyan ben değil bu ses, bu cümle anneme ait demişti geçen haftaki duruşmada. Bugünse baktığımızda karşı tarafın avukatları bu cümleyi bizzat Güllü'nün çalıştığı ses aranjörü tarafından dinletilerek bu sesin Güllü'ye değil, yani çalıştığı sanatçı Güllü'ye değil kızı Tuğyan'a ait olduğunu belirttiler ve bu ses aranjörünün de dışarıda mahkeme salonunun dışında hazır beklediğini belirttiler. Dolayısıyla şu anda duruşma devam ediyor. Yayın için buraya geldim. Tekrar gireceğim. İlerleyen dakikalarda hem Tuğyan Gülter'in avukatları hem de Tuğyan'ın neler anlattığını sizlere aktarmış olacağız.
1: Öznur Karasu Çetiner davayı takip ediyor ve ekranlarınıza getirdik. Sıcak gelişmeler oldukça

0: da döneceğiz. Bugün karar bekleniyor. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında AK Parti heyeti mecliste DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Görüşmede mecliste kurulacak izleme ve irtibat komisyonuna ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu. Ve Habertürk'ün edindiği bilgiye göre görüşmede AK Parti heyeti DEM Parti heyetine komisyonun üye sayısına ilişkin görüşünü de iletti. Bir bakalım habere.
1: Mecliste terörsüz Türkiye süreci kapsamında önemli bir görüşme yapıldı. AK Parti ve DEM Parti heyeti bir araya geldi.
2: Önemli bir görüşme olduğunu söyledi.
1: Görüşmede AK Parti heyetinde AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Grup Başkanı Abdullah Güler yer aldı. DEM Parti heyetinde ise Van Milletvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar bulundu. Görüşmede terörsüz Türkiye süreci ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun çalışmaları değerlendirildi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanundan sonraki süreç ele alındı. Mecliste kurulacak izleme ve irtibat komisyonuna ilişkinde fikir alışverişinde bulunuldu. Habertürk'ün edindiği bilgiye göre görüşmede AK Parti heyeti komisyonun üye sayısına ilişkin DEM Parti heyetine görüşünü iletti. Görüşmede AK Parti'nin izleme komisyonunun üye sayısının süreç komisyonunun üye sayısından daha az sayıda olması gerektiğini ifade ettiği öğrenildi. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre üye sayısı için 15, 17 ve 20 rakamları üzerinde duruluyor. Önümüzdeki günlerde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste kurulacak izleme komisyonuna ilişkin görüş alışverişi yapmak üzere siyasi parti temsilcileriyle bir araya gelecek. Yapılacak toplantıda üye sayısına ve komisyonun yapısına karar verilmesi bekleniyor. Grubu olan partilerin komisyonda yer alıp almayacağı da toplantıda netleştirilecek.
0: Yeni Parti lideri Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişine tepki gösterdi. Bunu yapacağını bilsem aday yapmayı bırak, selam vermezdim dedi. Özel'in gündeminde fon soruşturması ve erken seçim tartışması da vardı.
3: Zaten ben adayım, bu yanlışı yapacağını bilsem ona aday yapmayı bırak, elim kolum kafam kırılsın, selam vermem. Ama böyle bir haysiyetsizliği kim görebilir?
4: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişini değerlendirdi. Sandığı işaret etti.
3: Cemil Tugay'ın kenarda 23 Nisan başkanı gibi boyunu göstereceğini, onun dışındaki bütün işlerin İzmir'e bir kayyum atadığını görmüş durumdayız. İlk sandıkta İzmirli gerekli hesabı verecektir.
4: Yeni parti lideri Özgür Özel partisinin genel merkezinde TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ı konuk etti. İki isim daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Özel, Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişi sonrası CHP'den gelen eleştirilere de tepki gösterdi.
3: Sözcüsü diyor ya, bu adayları kim yaptı? Hepsine oyu var. Cemil Tugay'a muhalefet şerri koyduysa muhalefet şerrini göstersinler. Neredeyse tüm belediye başkanlarına oyları var. İlk telefon tebriği şu andaki butlan başından gelmiş.
4: Özel'in gündeminde fon soruşturması da vardı.
3: Şimdi komisyona gerek yok diyorlar. Hızla anayasayı açacaklar ve şöyle diyecekler. Üzerinde adli süreçler yürütülen hususlarda meclis araştırma komisyonu kurulamaz. Bu bahane geçerli bir bahane değildir. Bu işin kaçışı yok.
4: Yeni parti lideri erken seçim tartışmalarıyla ilgili de konuştu.
3: 2028 yılının bahar aylarına çekilirse seçim ne olur? O bir erken seçim olmaz. O anayasanın arkasından dolaşma olur. Biz bu suça alet olmayız dedim. Eğer erken seçime geliyorlarsa biz dünden razıyız. Bir hafta önceki seçim. Onun için kimse bizim kapımızı çalmasın.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın saldırı anlaşması olmadığını söyledi. Türkiye'nin başka bir ülke toprağına asker gönderip orada bir saldırı yapmayacağının altını çizen Fidan, anlaşmanın meclise gönderilmesi için gerekli çalışmaların tamamlandığını belirtti.
5: Bunun adı, ifade ediyorum arkadaşlar, bir savunma anlaşması. Bu anlaşmaya taraf olan ülke saldırıya uğradığı zaman siz savunması için yanında olursunuz. Bu bir saldırı anlaşması değil. Yani Türkiye başka bir ülkeye toprağını askerip gönderip orada bir saldırı yapmayacak.
4: Mekke Savunma İttifakı anlaşmasına dair konuştu. Anlaşmanın meclise gönderileceğini söyledi.
5: Anlaşmanın meclise gönderilmesi için gerekli çalışmalar nihayete ermiş durumda. Dün Cumhurbaşkanımıza da nihai arzımızı bu konuda yaptık. bunu en kısa sürede meclise sevk etme yönünde kararımız var. Biz kendi iç çalışmalarımızı hemen hemen bitirmiş durumdayız.

0: Dayız.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Anita Orban'la ortak basın toplantısı düzenledi. İki bakanın gündeminde Rusya-Ukrayna savaşı da vardı. Fidan, Karadeniz'in yeni bir çatışma cephesine dönüşmesine izin verilmeyeceğinin altını çizdi.
2: Savaşın başından bu yana çatışmaların Karadeniz'e sirayet etmemesini sağlamak için çok çalıştık. Bugün ise savaşın Karadeniz'e yayılmakta olduğunu görmekteyiz. Sivil gemilere yönelik artan saldırılar bölgemizdeki can, mal, seyir ve çevre güvenliğine ciddi tehdit oluşturmakta. Karadeniz'in yeni bir çatışma cephesine dönüşmesine bölge ülkeleri olarak, uluslararası toplum olarak asla izin vermememiz gerekiyor.
1: Fidan, Gazze Barış Planı'na da parantez açtı.
2: Gazze Barış Planı'nın maddelerinin hayata geçmesi için çalışıyoruz. İsrail'in Gazze Barış Planı'nın uygulanmasıyla çok fazla alakası yok. Dolayısıyla yeni bir uluslararası baskı Gazze'de devam eden bu dramın sona erdirilmesi için fevkalade önemli.
1: Macaristan Dışişleri Bakanı Orban ise AB ilişkilerinde Türkiye'nin yanındayız dedi.
3: Macaristan her zaman Türkiye'nin AB ile ilişkilerinde yanında durdu. Her diyaloğu destekledi. Macaristan Türkiye'nin Avrupa Birliği içindeki dostudur.
4: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin İran konusundaki sessizliğini bozdu. Türkmenistan'da İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la bir araya gelen Putin, Tahran yönetimine her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi. Putin, Bağımsız Devletler Topluluğu toplantısı için gittiği Türkmenistan'da İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'la görüştü. İki lider enerji, tarım, ulaştırma ve ticaret başlıklarını ele aldı. Putin ve Pezeşkian işbirliği konusunda kararlılık mesajı verdi. Putin, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında süren savaşın çözümüne dair ülke olarak katkı vermeye hazır olduklarını da söyledi. Rusya Devlet Başkanı, Tahran yönetiminin savaşı sona erdirmek adına gerçekçi çabalar ortaya koyduğunu belirtti. Putin, süren savaşın İran'ın hatası yüzünden başlamadığının da altını çizdi. Fransa'ya bir bakalım. Fransa'da öğrencilerin öfkesi dinmiyor. Lise öğrencilerinin başlattığı eylem dalgası da büyüyor. Ülkede Perşembe günü 71 bin kişi gösterilere katıldı. Zaman zaman polis ve eylemciler arasında arbede yaşandı.
5: Binlerce öğrenci bir araya geldi. Polisle aralarında arbede çıktı. Fransa'daki öğrenci eylemleri büyüyerek sürüyor. Ülkedeki lise öğrencilerinin başlattığı hareket üniversite öğrencilerine de sıçramıştı. Eylemlerin 3. haftasında başkent Paris'teki gösterilerden birinin adresi Bastille Meydanı oldu. Polis öğrencilere tazyikli suyla müdahale etti. Göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları kullandı. Fransa İçişleri Bakanlığı'na göre Perşembe günü ülke genelinde 71 binden fazla kişi gösterilere katıldı. Bunların yaklaşık 25 bini Paris'teydi. 500'ün üzerinde eylemci gözaltına alındı. 50'ye yakın polis memuru ve jandarma yaralandı. Fransa Eğitim Bakanlığı verilerine göre ise okullardaki abluka sayısı kademeli olarak azalıyor. Okulların %96'sının açık olduğu belirtiliyor. Öğrenciler ve öğretmenlerle görüşen Eğitim Bakanı Edouard Jeffrey ise acil plan başlattıklarını açıkladı. Plana göre yeni öğretmenler atanacağını ve yoğun okul programlarının gözden geçirileceğini söyledi. Ancak öğrenci eylemlerinin liderleri hükümetin adımlarını yeterli görmüyor. Önümüzdeki salı günü daha fazla yürüyüş çağrısında bulunuyor. Ayrıca ülkede 17 Ekim'de büyük bir protesto düzenlenmesi bekleniyor.
4: Şimdi şöylece bir ekonomiye bakacağız. Geniş bir pencere açacağız. Yavuz Barlas benimle. Günaydın Yavuz. Hoş geldin. Gel önce bir piyasalara bakalım, sonra başlayalım hızlıca. BIST endeksi 12.253 puan seviyelerinde. Dolar TL'de 49,34 seviyeleri. Euro TL'de 55,39 seviyeleri hakim. Euro dolar paritesi 1,12 seviyelerinde görünüyor. Altının onsu geldi 4.192 dolarda. Brent petrol 103 dolar seviyelerinde, Amerikan ham petrolü 91 dolar seviyelerinde. Brent petrolü etkileyen gelişmeler ve açıklamalar var, bakarız onlara da. Gram altın 6.654 lira içeride ve çeyrek altında 10.880 liradan işlem görüyor haftanın son iş ve işlem gününde. Yavuz Barlas benimle. Çok soru var fon soruşturmasına ve tasfiye kısmına dair. Şimdi Mehmet Şimşek dedi ki 17 fonun tasfiyesi yapıldı.

0: 43 bin katılımcının parası ile ilgili bankalara transfer yapıldı. Evet. Ve A1 Kapital, Buz ve Pardus portföy yönetim şirketlerinin takaslarına aktarılan ödemeler yatırımcı hesaplarına geçmeye başlamış. Evet. Burada dün itibarıyla peki bundan sonra ne göreceğiz? Ne yaşandı, ne yaşanacak şimdi?
1: Ya bu olağan tasfiye süreciydi. Bir de olağanüstü tarafı var bunun. Yani iki parçayı da hatırlarsan. İlk parça bu. Yani bunlar zaten fonların bünyesinde nakitleri bulan, yani kaynakları bulunan fonlardı ve hatta kimileri de biliyorsun biz kendi tavsiyemizi kendimiz yapalım diye başvuru yapmışlardı. Hı hı. Dolayısıyla bu işin aslında en ilk adımı ve aslında ilk en kolay adımı diyelim. Hı hı. Bundan sonraki adım biraz daha zor olacak. Çünkü ilk adımda kimde bir kaynak vardı. İşte şu an hani buradaki 43 bin yatırımcı öyle de böyle şeyini aldı, yani en azından yatırdığı paranın bir büyük bölümünü aldılar. Tabii bir şey olabilir, yani muvazzalı şeyler olabilir, yani tartışmalı, ya bu rakam eksikti, yüksekti, bunlar olabilir ama öyle ya da böyle iki gündür, yani dünden başladı, bugün de devam ediyor ödemeler. Hı-hı. Bugün gün sonunda yatmış olacak herkesinki.
0: Şimdi bu bizim gördüğümüz 1 milyon liraya kadar olan, evet, küçük yatırımcının parası ve 1 milyon, evet, liranın
1: bunlar para piyasası fonları özellikle biliyorsun. Evet. Onlar
0: para piyasası fonları diye sen göstermişsin oradaki, hı-hı, yatırımcı, evet, sayısını, hı-hı, da o kısmı görüyoruz.
1: O kısmı görüyoruz aslında. Şimdi bunun ikinci kısmındakinde daha problemli şeyler var. Neden? Çünkü içinde, hı-hı, hisseler var. Aynı zamanda işte eşleştirilmesi gereken hesaplar var. Biliyorsun bir ana para tartışması yaşandı. Yani net yatırım tutarı nedir diye. İşte onun eşleştirmeleri zaman alacak biraz. 131 fon bu kapsamdaydı. 17 fon için karar çıkmış oldu. Geri kalan şimdi 455 bin diye yanılmıyorsam yatırım sayısı, evet, 43 bine gittiğine göre 410 bin yatırımcının şu an artık bu problemi haline geldi. Tabii bunlar da şey olabilir, yani bunlar tekli kişi değil. Yani içlerinde şey olabilir, belki öbür fonlarda parası olan olabilir. Onu göreceğiz zaten. Ama ikinci tarafta tabii iş hassas. Hassas dediğim şundan, işte hisse senetlerinin değerlenmesi, hangi vadede satılacağı, ondan sonra yeteri kadar kaynak yatıp yatırılacağı, artı biliyorsun bir gönüllülük hesabı açılmıştı. O hesaba ne kadar kişinin para yatıracağı 5 diye biliyoruz en son. Orada birikecek kaynağın ne olacağı, sonra bu gözaltına alınıp tutuklanma veya işte yargı kararıyla artık hani mallarına tedbirin ötesinde el konulacak olanların ya da olursa nasıl bir kaynak yaratabileceğine bakılacak. Bütün bu kaynakların hepsi nakde çevrilmeye çalışılacak bu 6 ay içerisinde, eğer yetişirse. Yetişmezse çünkü belki bir süre uzatılabilir. Veya işte taksitlere bölüneceği için, yani şu da denebilir, yani biz iki taksit ödedik. Bundan sonra kaynak geldikçe, yani kaynak yarattıkça size ödemeye devam edeceğiz denebilir. Bunların hepsi opsiyon ama işte bir yasal düzenleme gerekiyordu biliyorsun. Hı-hı. Onlar yapılıyor. Sonrasında göreceğiz. Yani umarım ortada çıkan, yani zarar, yani o gün itibariyle 850 milyar gibi bir rakamdı. Umarım büyük çoğunluğu ödenir. Ama hani güç bir zaman, güç bir süreç. Onları göreceğiz ne kadar olduğunu.
0: Şöyle bir meclise ne gelecek onu da görelim, evet, mi beraber? Bugün meclise sunulacak çünkü bu teklif. Hı hı. 455.758 yatırımcıya yönelik ödemeler ilgili fonların tasfiyesine ilişkin kanun teklifini meclise getiriyor AK Parti. 1 milyon liraya kadar olan yatırım alacaklar korunacak, ara ödeme yapılması konusu yasal güvenceye bağlanacak ve önümüzdeki hafta plan bütçede görüşülecekmiş komisyonda, sonra da bu ay içinde yasalaşacak, evet, deniyor. Evet. Yani
1: ya bu arada da tabii fonda nakit yaratmaya çalışacaklar. Hı-hı. Yani o eşleştirme işlemleri tamamlanacak. Bu yasal altyapı da gerekiyordu bu ödeme yapılması için. Onun aslında bir formalitesi diyelim buna. Muhtemelen de çıkacak zaten. Ama esas dediğim gibi problem burada işte bizim o fonların içerisindeki hisse senetlerinin durumları. Tabii bunun haricinde o hisse senetlerine yatırım yapan başka yatırımcıların da zararları var ama o başka bir şey. Fon başka bir şey. Orada da bir talep vardı biliyorsun. Yani, hı-hı, o bizim de zararımız var gibilerinden. Borsa yatırımcıları olarak. Hatta işte ilgili hisselerle alakalı. Onlarla ilgili bir şey gelin bilmiyorum ama orada...
0: Ya o çok uzak ihtimal de deniyor. Bilmiyorum.
1: Yani evet, yani uzak ihtimal derken şimdi sonuçta o ikisi aynı yatırım mantığıyla yürümüyor. Dolayısıyla, hı-hı, bir tanesi fonun mantığı çok daha farklı. Fonda bir durdurma söz konusu oldu biliyorsun. Hı-hı. Yani ve temerrüt durumundan sonra oldu bunlar. Öbürlerinde ise bir durum olmadı. Yani orada o hisler açıktı zaten. Yani hala açık. Dolayısıyla orada bir karar kısıtlaması yok. O nedenle aslında durum farklı. Hı-hı. Evet, zarar çok büyük. Ama karar kısıtlaması yok. O kişiler diliyorlarsa Yani bu hisse senetleriyle ilgili yargıya başvuracaklar. Yani hukuki yollarını arayacaklar kayıplarını nasıl çözeceklerini. Ama o süreç uzun sürecek gibi görünüyor. Yani o hisselerin tekrar toparlanması için de bunların doğru yönetiliyor.

0: ve hani sisteme tekrar sokuluyor olması gerekecek. Daha hani aktif bir şekilde bu şeffaf olmaya gerekecek ama bugün yakın değil o süreç gibi görünüyor. Diğer taraf daha çok da şu an biz fonu konuştuğumuz için yani fonun içerisindeki sabır ve ben şunu önereceğim. Mümkünse yani sosyal medyadaki yorumlardan ziyade resmi açıklamaya dikkat alsın insanlar. Çünkü gerçekten yani son özellikle birkaç gündür tekrar takip ediyorum. Bakıyorum yani neler deniyor diye. Çok böyle yanıltıcı yorumlar var. Bu yanıltıcı yorumlar aslında insanlara umut veriyor bir yandan da. Ya da umut vermiyor, belki karamsarlığa itiyor. O yüzden hani mümkünse gerçekten resmi açıklamayı dinlesinler ve resmi açıklamanın hani derler yani yorumuna baksınlar. Nasıl yorumlandığını uzman kişiler tarafından. Çünkü bu da açıkçası birilerinin yatırımcının en azından psikolojisini etkileyen bir şey.
1: Tabii.
0: Ya bunu unutmayalım. Yani burada insanları da ben sorumluluğa davet ediyorum burada yapılan yorumlarda. O da önemli. Çünkü hani burada bir insanlar para kaybetmişler. Yani tamam hani şey değil bu, hayati bir şey değil gibi görünse de önemli paralar kaybetmişler. Dolayısıyla onları yani psikolojik olarak da

0: kaynaklar da getirebilir.
1: Tabii.
0: Bunların ne olacağını bilmiyoruz. Şimdi bunları bilmeden de kalkıp şunu demek doğru değil.
1: Yani şöyle burada olacak, böyle olacak dediğinde doğru değil. Ya bir umut veriyorsun ya bir umut kırıyorsun. Yani neticede ortada netleşmiş bir durum evet, da yok.
0: Ya ve benim gördüğüm herkes hassasiyetle ilgili kurumlar yaklaşıyor. Hı. Ve şu an bu gündemde yani raf altına alınmış bir şey yok. Yani o nedenle bence bu ciddiyeti dikkate almak lazım.
1: Ya mesela şu belirli başlıklar var bunun içerisinde. Onları sana bir sormak istiyorum. Bu ara ödeme konusu. Burada öyle böyle bir takvim belli mi peki biliyor muyuz? Değil, o da mı net değil?
0: Değil çünkü şöyle bir durum söz konusu. Zaten önce bir 1 milyonun altında yani 1 milyona kadar olan tutar ödenecek. İlk ödeme olacak zaten. Ondan sonra bir atıyorum 50 bin liranız varsa almış olacaksınız, çıkmış olacaksınız ama 1 milyonun üzerinde olanlar içinse ondan sonra artık fonun yarattığı kaynaklara bakılacak. Hı hı. Ve o kaynaklar bir biriktikten sonra tamam denecek ki şu kadar kişiye ara ödeme yapabiliriz. Dolayısıyla ara ödeme takvimi açıklanacak o zaman. Hı. Yani biz şu tarihte ilk ara ödemeyi yapıyoruz. Sonra işte belki o ara ödeme sırasında da birileri belki tasfiye olmuş olacak. Yani tam anlamıyla parasını almış olacak. Hı hı. Kalanlar için bir ara ödeme daha gündeme gelebilir. Onun için de tekrar bakılacak. Tekrar işte şu hisseleri sattık, bunu yaptık. Şuradan bir tahsilat geldi. Bir mal varlığı el koymadan şöyle bir gelir geldi. Bu da fona girdi. Denecek. O da bölünecek. Belki bir ara ödeme daha çıkacak. Onun da takvimi çıktığınca açıklanacak. Yani dolayısıyla hani şu gibi değil yani bir kredi aldınız ve her ayın 5'inde bunu ödeyeceksiniz gibi bir takvim şu an mümkün değil. Kimse. Beklemeyecek insanlar. Beklememeleri gerekiyor. Burada kaynak yarattıkça kaynak takvimi belirleyecek yani. Öyle söyleyeyim.
1: O zaman önümüzdeki bu 6 aylık süreç yeri gelir daha uzun diye.
0: Yani şöyle bir şey değil. Çünkü biliyorsun kamuoyu çok tartıştı. Bu kamu kaynağıyla ödenmesin diye.
1: Yani gün sonunda yani sana.
0: Burada bir hazine buraya para yatırıp işte taksitlere böyle hadi paranızı alın.
1: Bu olmayacak.
0: Yok,
1: hazine burada yok.
0: Evet, yok.
1: Kamu burada, kaynağı da kullanılmayacak. Evet.
0: Fonların kendi içinde bulunduğu varlıkların satışı, hı hı. Artı bu işte gönüllülük hesabı üzerine yatırılan paraların bir fona aktarılması sonucunda oluşan kaynak ve el konulan mallar yani bu dolandırıcılığa konu olan mallarla alakalı satışlar sonrasında elde edecek gelirlerin fona aktarılması. Yani o da işte o yüzden yani kaynak böyle bir yerde 100 milyar duruyor da dağıtılıyor değil yani biriktikçe ara ödeme takvimi çıkacak.
1: Dolayısıyla önümüzdeki süreçte birkaç ara ödeme takvimini peşi sıra ya da belirli aralıklarla göreceğiz. Bu isteğe bağlı da dedin ya 5 bildiğimiz kadarıyla.
0: Yani Sayın Adalet Bakanı ifadesiyle o biliyorsun 5 kişi
1: beş
0: belki artmıştır.
1: Artmış yani bunu da biz kimin kim olduğunu kimin ne kadar yatır bunları göremiyoruz. Göremeyeceğiz.
0: Yani şu an bir yerde açıklanmıyor ama yarın öbür gün belki de bilmem yani.
1: Bu fonda bu mekanizmada ne kadar biriktiğini görebiliyor biliyor
0: muyuz? Onu da bilmiyoruz maalesef. Yani bu bunları dediğim gibi hani belki bu süreç içerisinde ilgili kurumlar hani konsolide olarak rakamları verebilirler. Yani belki derler işte 20 kişi şu kadar yatırdı diyebilirler. Ama ben detay verileceğini sanmıyorum. Yani parça parça kişi kişi açıklanacağını düşünüyorum. Yani bir yerde açıklanmayacak
1: diyorum. Bunu neden sordum? Ödemeye ilişkin de bize bir hani o ara ödemeler ya da işte bu fona yatırım yapan küçük yatırımcının
0: oradaki kaynak ne olur
1: nasıl karşılanacak konusunda da belki akıl verebilir, fikir verebilir yani, diye düşünüyorum.
0: Doğru ama işte 850 milyar gibi bir 880 milyardı fonun yani kapatıldığı 131 fonun toplamdaki değeri. Yani bakıldığı zaman şu an konuşulan rakamlarla zaten bunu kompanse etmek çok mümkün değil. Hı hı. O yüzden zaten hani yargı sürecini iyi takip etmemiz gerekiyor. Yargı sürecinde oluşacak olan yani mallar belki bu yarayı sarabilir. Artı tabii bir de fonların portföyündeki hisse senetlerinin nasıl satıldığı. Hmm. Bununla ilgili 3-4 tane yöntem yani önerilenler de var. Yani işte şu şekilde satın, bu şekilde satın. Hani fiyatlar mümkün olunca düşmesin diye. Ben eminim ki hani borsa yönetimi yani sermaye piyasası kurulu veya bu kurumların verildiği, görevlendirildiği iki bankada bunu değerlendiriyordur. Yani burada en yüksek geliri yaratacak satış modelini değerlendiriyordur. Evet.
1: Bakalım bugün meclise gelecek ya. Meclise geleninde konuşuruz seninle. Yarın değil, İnşallah. Pazartesi günü. Pazartesi yine beraberiz ama bir yandan hadi Trump'a bakalım.
0: Evet.
1: Ara seçimlere kadar İran'a saldırmayacağız dedi. İran'la verimli görüşmeler yürüttüklerini söylüyor. 3 Kasım'da biliyorsun ara seçimler. Bu açıklamadan sonra petrol geriledi ama gel gelelim Husiler Suudi Arabistan'da havalimanını vurdu, saldırılar düzenledi. Oradan tekrar bir Brent petrol hareketlendi. 103 dolar seviyelerinde Amerikan petrolü 91 dolar seviyelerinde ama yani bu böyle bir hakikaten yılan hikayesine dönmüş. Petrolü de bir indiriyor, bir çıkartıyor yani, duruma gelmiş halde.
0: Yani bir dünya ticaretin

0: Etkiliyor bu durum biliyorsun.
1: Evet.
0: Yani özellikle gıda lojistiğini alt üst etti. Hı-hı. Daha önce konuşmuştuk seninle buğday konusunda ciddi sıkıntı yaratıyor diye.
1: Onu da soracağım şimdi sana, oraya da geleceğiz.
0: Dolayısıyla ikincisi de petrol. Tabii bu bakıldığı zaman speküle edilen bir emtia biliyorsun. Amerika'da yani tamam söz vermiş, peki yani belki şunun için söz vermiş olabilir. Hani FED'e de şey diyordur, yani sen de faiz arttırma, bak ben savaşmayacağım. Hani ortalık enflasyonda biraz şey yapıyorum. Hani sen de beni yorma yani faiz
1: sen de artırarak. Şey ara seçme kadar sen
0: dinleyip
1: de
0: dinleyip dinlemeyeceğini göreceğiz. Ben ama hani bütün yorumlara baktığımda bir artış daha FED'den bekleniyor gün sonunda. O nedenle hani FED'in buna kulak asıp asmayacağını bilemeyiz. Ama yüksek ihtimalle FED kendi işine bakacaktır yani enflasyonla alakalı. Saldırmayacağız demiş olması da tabii bilmiyorum. Yani bir şey değil yani, bir yandan hani bizim gündemimizi de gördüm. Yani barış ödülüne barış ödülüne talip olan bir başkanın
1: barış ödülü istiyor.
0: Değil mi? Yani bir yandan onu isteyen bir başkanın bir yandan saldırmayacağız ifadesini, yani wording olarak saldırmak kelimesini kullanan bir kişinin barış ödülü barış istemesi de ayrıca tartışılabilir diye düşünüyorum ben. Yani hani çünkü diyor ya 8 tane savaş bitirdim. Gündemimizde çok ya güzel yer almış o.
1: Hangi savaş?
0: Yani savaşarak mı bitirdin? Konuşarak mı bitirdin? Çok önemli yani Nobel Barış Ödülü için. Hani savaşarak bitirmeye çalışıyorsan barış ödülünü herhalde
1: çok Gazze'den bahsediyor ama yani bugün geldi ateşkesten sonra her gün hala Gazze'de insanlar ölmeye devam ediyor neticede. Bak hadi sen çok istedin diye.
0: Hayır, çünkü öyle bağlantılı ki
1: evet,
0: yani
1: o kadar bağlantılı.
0: Hem ben saldırmayacağım deyip hem barış dediğinde ben orada bir duruyorum
1: yani. Bir
0: de bak yani.
1: Saldırmayacağım dedim. 3 Kasım'a ara seçime kadar tabii, saldırmayacağım diye. Ondan sonrasının garantisini vermiyor. Bu arada halen daha plan hazırlıyorlar ama bir yandan da Nobel Barış Ödülünü istiyor.
0: Yani
1: öyle.
0: Bilmiyorum ben hani böyle bir ödül herhalde verilirse ödül olmaktan çıkar. Bilmiyorum bugüne kadar hani verilen isimlere bakıldığı zaman tartışılan isimler oldu ama hani bu çok tartışılır ve ödülü yok eder herhalde.
1: Geçen sene zaten Venezuela'da muhalefet Maçado'ya verdiler biliyorsun. Sonra o da gitti ödülünü Trump'a verdi.
0: Evet.
1: Venezuela'daki o muhalefetin lideri. Sonra gerçi Delcy Rodriguez'le çalıştılar orada da petrolü oradan alıyorlar şimdi. Ama diyor ki ben 8 savaş bitirdim. Belki de dünyanın tamamen yok oluşunu durdurdum. Çünkü İran asla bir nükleer silah sahibi olamayacak. Bu olumlu. Bence bu ödülün verilmemesi onlar için büyük bir itibar kaybı olur diyor.
0: Yok yani verilmesi itibar kaybı olur diye tahmin ediyorum ben. Çünkü gün sonunda yani dediğim gibi hani savaşarak mı yoksa yani konuşarak ve anlaşarak mı bitirdiniz? Hayır. Araya yani mümkün olduğunca hep savaş şeyi yani silahla bu şey yapıldı. Dolayısıyla ben çok beklemiyorum böyle bir şey açık söylemek gerekirse. Ama gün sonunda maalesef işte bu gerginlikler bizi petrolde, gıdada başka bir sıkıntıya sokuyor. Yani bugün işte nükleer şey diye bir tehdit diye ortaya koyduğunuz konularda yani inandırıcılıkta sıkıntı yaşıyorsunuz. Çünkü geçmişte de biliyorsun Irak'ta benzer bir durum olmuştu. Yani Amerikan siyasetinde bunlar oldu biliyorsun. Yani hep işte bir kamuoyu yaratmak adına en uçtan noktaya getiriyorlar. Ondan sonra da pardon deniyor ama 5 sene sonra deniyor. Ama ne oluyor? Bak gıdaya sırayet ediyor. Yani
1: öyle.
0: Şu an konuştuğumuz konu bence petrolden de önemli bir konu.
1: Doğru. Şöyle bir bakalım mı? Küresel buğday ticaretinde Rusya liderliğini koruyor ama Kanada, Arjantin ve Romanya, Bulgaristan hattı güçleniyor demişiz. Yeni bir rota oluşuyor çünkü.
0: Evet.
1: Karadeniz'de jeopolitik, lojistik riskler bu rotaları yeniden şekillendiriyormuş. Rusya...
0: Çünkü günümüzden geçemiyorlar. Yani bu buğday oradan geçip dünya piyasasına rahatça ulaşamıyor. Öyle olunca ne oluyor? Fiyatlar artıyor. İşte alternatifler de bu. Ama bunların hepsi maliyet. Yani bunların hepsi hani oradan geliyor da Karadeniz'den nereye geçecek? Hani Karadeniz'den geçip de tamam geçiyor da yani.
1: De şu anda o kadar da geçemiyor. Bu arada Rusya, Ukrayna birbirinin gemilerini aralıksız
0: o da var,
1: vuruyorlar
0: tabii ki.
1: Yani.
0: O da var,
1: öyle
0: tabii
1: bir durum
0: ki.
1: Var orada da. Yani, bunu da görmek
0: evet,
1: lazım.
0: Evet evet çok haklısın. Ben sana şunu demek istiyorum. Yani Karadeniz'den çıkacak buğday dünyaya mı yetecek? Yani hepsine mi yetecek? Hayır. Sonuçta bu ticaretin ulaştığı noktalara bakılırsa yani Hürmüz o açıdan önemli bir yani hatta kıtlık yaşayan bir coğrafyaya geçen bir transit yol. O nedenle önemli. Ve bu sadece buğday diye bakmayalım buna. Bütün yan gıda ürünlerinin yani dünya enflasyonunu arttıran bir şey aynı zamanda. Yani biz petrolden etkileniyoruz. Enflasyonumuz ciddi sıkıntı risk altında oluyor. Amerikalı da etkileniyor. Ama buğdayda bakıldığı zaman o zaman diğer gıda ürünleri de benzer şekilde artıyor. Ve işte o zaman da hani zaten hani biz çok yüksek bir enflasyona mücadele ediyoruz ama bir de çok yoksul ülkeler var.
1: Evet.
0: Onların derdi daha da derinleşiyor. Yani biz zaten enflasyonla mücadele ediyoruz. Onlar yokluk.

0: Dolayısıyla buğday o açıdan önemli ama maalesef işte bu konu hep mesela petrolün arkasında kalır bu konu.
1: Evet.
0: Yani petrolü konuşuruz ama buğdayı konuşmayız.
1: Ama bunu daha çok konuşmamız gerekiyor. Evet, kesinlikle. Dediğim gibi dünyayı açlığa sürükleyen bir şey bu esasında. Ve bu rotalarda her iki, yani Hürmüz'de de bu Karadeniz çıkışında da bu sıkıntılar yaşanmaya başladığında ya dünyayı kilitliyorsun neticede.
0: Öyle,
1: yani yeni yeni rotalar nasıl oluşturacaksın? O süre uzuyor, maliyet uzuyor, sigortalar yükseliyor. Bunların hepsi bir şekilde yansıyor. Bir de çıkamadığı zaman elde kalanın da içeriye etkisi var falan. Çok ciddi bir sıkıntıya evrilebilir. Biz buğdaydan nasıl etkileniriz? Çıkmazsa, çıkamazsa
0: yani şöyle, bizim ekonomimiz. Biz sonuçta buğday dediğiniz sadece ekmek değil. Aynı zamanda işte bütün yan benzer ürünlerle birlikte makarna da aynı zamanda, öyle düşün mesela, bir sürü şey var içinde. Yani ana gıda kaynağı dünyanın ilk kurulduğu günden beri belki de buğday. Bütün yani gıda endüstrisinin de şeyi, yani temel ham maddesi. Nasıl etkileniriz? Biz maalesef zaten gıda enflasyonu yüksek bir ülkeyiz.
1: Evet.
0: Oradan biraz daha etkileniriz. Biz işte daha sık zam görmeye başlarız. Tedarik bizim, çünkü her ne kadar yani iç üretimimiz yeterli gibi görünse de biz de ihracat yaptığımız için bu ürünleri, yani yapmayalım diyemiyoruz. Çünkü işte bu bir pazar sonuçta. O nedenle yani bizde olsa bile stoğumuz, hani kıtlık yaşamayız belki ama fiyat açısından etkileniriz. Yoksa hani şu soru olabilir. Ya acaba bizde üretim sıkıntı olur mu? Buradan ya olmaz. Türkiye'de bu öyle de böyle. Üç aşağı beş yukarı birbirini tamamlıyor. Hani arz talep dengesi. Ama biz ihracat da yapıyoruz. Yani oralarda gelirimiz artar ihracat olarak ama içeride fiyatımız artar. Yani tamam, güzel bir ihracat yaptığında para kazanırlar ama içeride de işte ekmeğe zam konuşuruz. Yani otururuz ve diğer paketlenmiş ürünlerin bazılarına zam konuşuruz. Bu olur. Ama hani dediğim gibi, hani yakın gelecekte bu risk var mı dersen, bir süredir devam ediyoruz zaten.
1: Tabii. Bir süredir zaten bu riskle de yaşıyoruz. Evet. Bölgede de bu risk var, öyle görünüyor. Evet. Şimdi bir Elon Musk konusunda yine Amerikan Başkanı Trump'ın bir açıklaması var. Oradan devam edelim hadi. Evet. Elon Musk için demiş ki Musk zamanımızın Edison'udur ifadelerini kullanmış.
0: Yani öyle abartıyor ki yani ben böyle Trump karşıtı gibi duruyorum sürekli ama yani
1: kendini orada konumlandırmış.
0: Açıklamayı yani okudukça böyle yani şaşırdım, çünkü hani biz ampulden bahsediyoruz. Ampulü bulmuştu biliyorsun.
1: Ama hayır, orada bak mesela şu da çok garip. Şimdi Tesla neticede Elon Musk'ın işte şeyi, otomobilinin o üreticisi olduğu otomobilin adı Tesla. Edison Tesla mücadelesi popüler kültürün en önemli başlıklarından biri. Evet, işte Edison'un kötü bir karakter olarak gösterilmesi, Tesla'nın bir dahi olarak resmedilmesi. Sen gitmişsin adam aracına Tesla demişsen Edison'udur zamanımızın diyorsun.
0: O da çok bak, o kısmına gerçekten o yani resmen paradoks. O kısmı açısı çok dikkatimi çekti. Ben daha çok şuna, bu adam ben tekerleği mi buldu dedim, hani acaba hani var ya ilk çağda tekerleği bulmuşlar. Hani neyi buldu yani? Sonuçta bugün yani oyuncak araba dediğimiz elektrikli pilli arabalar da değil. Bunların aynısı, yani bir farkı yok biliyorsun. Yani bulduğu şey pazarlama gücü.
1: SpaceX, pazarlama gücü. Bunlar da o kadar da haksızlık
0: ama
1: etmeyeyim yani.
0: Yorumla açıklamayı okursan otomobilden bahsediyor. Elektrikli otomobil yaptı diyor.
1: 75 yıl aşkın bir sürenin ardından ortaya çıkan ilk başarılı yeni otomobil üreticisi Tesla'yı kurdu.
0: Çok bak, çok inanılmaz. Yani bence Apple bir markasını yaratanların ardından pazarlama gücü olarak söyleyeceğim bunu. Pazarlama dahisi olarak çıktığını söyleyebiliriz. Yani bir gerçekten dahi diyeceksek Elon Musk'ın bir pazarlama dahisi olduğunu söyleyebiliriz. Ama bir Edison'la karşılaştıramayız. Bir icat değil bu çünkü. Yani elektrik otomobil yapmak zaten yani yani hep vardı elektrik otomobil şeyi. Burada mesele bataryaydı zaten. O batarya da zaten Elon Musk geliştirmedi. Yani bu noktaya getirenler Çinliler gün sonunda. Amerikalılar değil. O nedenle de hani ve hani bu feasible olması dolayısıyla
1: yani
0: bugün var.
1: Yani sadece Tesla için Elon Musk'a dahi diyemeyiz.
0: Diyorsun. Yok, diyemeyiz. Bir haksızlık olur. Yani Edison'a da haksızlık olur. Daha önce birçok icat geliştirmiş olan, yani dünya tarihinde böyle çığır açmış olan insanlara da haksızlık olur. Gerçekten öyle olur.
1: Peki Starship için diyemez misin orada belki?
0: Onun için de diyemiyorum. Yani çünkü bunu zaten hani yani uzaya yani bir teknoloji göndermek de yani şey değil bu arada.
1: Gitti,
0: hani
1: roket geri geldi ya.
0: Tamam, gitsin gelsin. Gidecek gelecek tabii. Hangi çağda
1: yani?
0: Şunun için söylüyorum. Bak gerçekten bu bir yatırımdır. emin ol ki yani bu bir meblağlardır bunlar. Birçok ülke çalışıyor bununla alakalı ve işte bunun örnekleri var zaten. Ama bu bir çağı açıp bir çağı kapatmamıştır daha.
1: Öyle demek için yani çok
0: ben,
1: da erken.
0: Evet, yani ben çağı kapatmak anlamında söylüyorum. Yani bugün ampul dediğimiz şey hani elektrik öyle enerjisini aydınlatma noktasında adını yazmış bir kişi bir çığır açmıştır. Hani evlerde hani mumlar bitmiştir, işte yağdanlıklar bitmiştir de bu olmuştur. Çığır açma bakımından söylüyorum. Bu abartılı bir söylemdir bana kalırsa.
1: Ya tabii böyle şimdi bu hani Amerika'nın en çok bilinen işte şirketlerinin kurucusu yapay zekalar.
0: Thomas Edison gelmiş Robert Trump'a.
1: Öyle diyesi gelmiş olabilir ama ilk elektrikli otomobilleri ürettiği için öyle isimlendirmiş kendisini. Bunu gördü mü bu haberi?
0: Evet, gerçekten ilginç bir haber. Hakikaten.
1: İlginç gerçekten. Almanya'da Berlin'de döner lokantasının bir canlandırılması yapılmış Madame Tussauds'da ve 10 bin euroya mal olmuş bal mumundan bir döner. Onun görüntüsü var mıydı ya Seval? Tüm sunumun toplam maliyeti 20 bin euroymuş. Yani Almanlar şimdi şeyden konuşuluyor. Almanlar döneri fazlaca sahiplendi. Döner
0: yani bizimdir. Yok. Hani döner döner sonuçta. Hani bu bizim yani o net artık o dünya onu biliyor.
1: Bak bu bal mumu
0: görmüş. Ama yani gerçekten.
1: Liziz görünüyor.
0: Şöyle söyleyeyim. Tabii onlar açısından bakılırsa çok pratik bir yiyecek ve hani yani hamburger vesaire diyoruz ya aslında. Çok daha hani besleyici ve egzantrik yani bir Avrupalı için. Evet. Kullandıkları soslar vesaire biliyorsunuz işte çok daha
1: biraz
0: farklılar.
1: Daha farklı yapıyorlar.
0: Evet evet yani biz orada hani onu döner diyemeyiz diyemeyiz. Onlar kendi damak lezzetlerine uygun soslarla bunu farklı bir hale getiriyorlar. Ama şu önemli. Almanya'da dönerin fiyatı Almanya'da sokaktaki insanın enflasyonu algılamasına dönmüş. Yani hatta bir ara hatırlar mısın? İşte 10 euro vesaire diye konuşurken tekrar 7 euro düşsün diye pankartlar açılmıştı hatırlar mısın?
1: Merze mi? Merze galiba.
0: Evet evet pankart açmışlardı.
1: Pankart aç bağırmış evet, seni euro, seviyorum ama şu dönerin fiyatını 7 euro düşür diye. Ha.
0: Onlara çıkmıştı çünkü.
1: Şimdi ne kadar ki takip ediyorsun?
0: Muhtemelen yine onlara yakın bir seviyede diye tahmin ediyorum ben. Ama gün sonunda bu kadar toplum hayatına penetre olmuş bir yiyecek. Ha sahiplensinler. Ama şu hani Alman döneri diye Amerika'da satmaya başlarsa şaşırmam ben.
1: Evet, Steinmeier hatırlıyorsun. Türkiye'ye ziyarete geldiğinde yanında döner getirmişti. Ya, hani, çok tartışmıştı.
0: Aslında biliyorsunuz sen de yani tarihini. Hamburger Alman işidir aslında biliyorsun. Alman icadıdır hamburger. Hamburg'dan gelmiştir ismi. Hamburg'dan gelen hamburgeri Amerikalılara kaptırdıktan sonra muhtemelen dönerim. Türkiye'den gelen döneri sahiplenecekler. Hani,
1: üstünde de ama, Mustafa, ne yazıyor? Mustafa'nın döner yeri gibi bir şey yazıyor galiba.
0: Ama söyleyeyim yani Almanlar pazarlama beceremezler bir anlamda. Amerikalılar alır bunu pazarlar. Amerikan döneri diye yeriz biz daha sonra.
1: Bak lokanta sahibi Tarık Karan'ın da döner keserken figürü kullanılmış. Evet. Orada bir Almanya'da yaşayan bir işletmeciymiş. 2005'ten beri döner satıyormuş. Orada popüler bir işletmeci. Onun da şeyi kullanılmış. O bir figür olarak orada döner kesiyor. Steinmeier geldiğinde yanında döner getirdiğinde o zaman o da döner kesip dağıtmıştı Almanya'nın burada Trabya'daki şeyinde konsolosluğunda. Süt buzağısı kullanıyoruz demişti. Hatta oradan da böyle ya yani hani çok küçükken bu hayvanları kesiyorsunuz falan diye de biraz şey olmuştu, tepki
0: yani
1: olmuştu.
0: Bizim belki hayıflanacağımız tek şey bizde de tabii çok iyi döner imal edenler var yüksek fiyatlara mal olsa bile. Ama işte hani bizim dönerimizi daha lezzetli bir etle tüketiyorlar onu söyleyebiliriz belki. Hani keşke biz de tüm standardını koysak bunun. Yani
1: döner standartı.
0: Tabii tabii bu var standartları ama yani bu standartları denetlemek ve uymak gerekiyor. Yani gramajından, yağından, ekmeği ne kadar yani bunu sahipleneceksek yani birisi alıp Amerikalılar hani Almanları bir kenara koyuyorum Amerikalılar sahiplenmesin yarın öbür gün ne olur çünkü hani biz Amerikan döneri diye yemeyelim diye bugün standartını tam koymamız lazım.
1: Biz döneri ne kadar yiyoruz?
0: Ya şimdi öyle bir şey var ki artık gramajla oynama var ki
1: yani
0: 200 liradan başlayıp 1000-1500 liraya kadar hatta yani gramajına göre değişmekle birlikte farklı
1: olsun,
0: fiyatlar
1: kadar,
0: var. Olabilir mi
1: 100
0: sence?
1: Gram olsun.
0: Olabilir mi sence?
1: Olsun?
0: Yani mesela insan düşünüyor değil mi? Orada yediğimiz eğer 1000 liraya verdiğimiz etse 200 lira yediğimiz ne acaba?
1: Ne?
0: Yani bunları düşünüyoruz biz. İşte o yüzden standart önemli. Yani ben ona çok önem veriyorum bu anlamda. Birçok alanda önemli ama gıda da çok önemli. Yani 100 grama sen 250 lira verdiğin yerde varsa o aynı 250... zamanda 1500 lira yer varsa ne yiyoruz o zaman?
1: 250 liralık yani ne yiyor? Diğeri hangisi pahalı?
0: Onda emin değiliz. O da ne yiyor bilmiyoruz. Kira mı yiyor?
1: Tabii. O da belki kira, o da belki
0: ne bileyim yani, manzara mı yiyor?
1: Gerçekten iyi bir et mi yiyor?

0: yiyor, yoksa
1: bilmiyoruz
0: manzarayı mı yiyor,
1: evet, yani,
0: kirayı mı yiyor,
1: evet,
0: neyi
1: evet,
0: yiyor?
1: Yani standardı konusunda denetimle beraber, yani standart kağıda yazmak değil sadece, yazıp uygulanmasına da bakmak gerekiyor.
0: Ama buna bir standart verirsen, şimdi bu bugün gelip de Almanya'da döner işte Balmuma ilgili yapılmış, Almanya döneri sahipleniyor diye sen bunun standartlarını belirlersen,
1: tabii.
0: Bu iş Almanya'da kalmadan ne Türk döneri diye anlatırsın.
1: Tabii yani.
0: Ama standartını belirlemezsen.
1: Tabii tabii, yani etin kalitesi, kıvamı vesairesi, şu bu birçok konu var. Dolayısıyla bunların hepsinin sağlık standartlarını beraber belirleyip bunu dünyaya bu şekilde anlatmak gerekiyor. Hani ama işte diyorum ya, Türkiye'de çok yaygın bir yiyecektir bu. Almanya'da da yaygınlaşmıştır.
0: Öyle öyle oldu.
1: Ama
0: öyle.
1: Dediğim gibi yani bu işi yap, biz kendisi halk sağlığımız açısından bunu yapmamız lazım öncelikle. Sonra da tabii ki dünyaya bunu lanse ederken bunu yapmamız
0: aynen,
1: gerekiyor.
0: Bir de şimdi burada et dönerini konuşuyoruz.
1: Tavuk
0: döneri var, tabii. Ona da bakılması
1: tabii, tabii.
0: Lazım.
1: Tabii kesinlikle.
0: Orada da mesela fiyatlar çok değişken. Yani ne var acaba bu tavuk dönerin içinde diye sorduğun yerler de oluyor yani.
1: Tabii yani kimisi işte çok hacim, dolayısıyla çok satıldığı için bazı yerlerde ölçek olarak yüksek olduğu için fiyatları makul ve kaliteli olabiliyor ama çoğu zaman böyle olmuyor. Çoğu zaman öyle olmuyor. Yani işte içindeki ürünün, yani etin kalitesiyle belirliyor daha çok onu, ya da işte bulunduğu mevkis, yani mevkinin kirası, ya da işte ne bileyim bu lokasyonun yeri, birçok etkeni var dönerin içinde fiyatı belirleyen. Marka değerleri kimi zaman biliyorsun. Ama bir alt standardı hem sağlık için hem prestij için konmalı.
0: Muhakkak olmalı.
1: Evet.
0: Şöyle hızlı bir piyasaya bakalım
1: evet.
0: mı kapatmadan? Çünkü bugün aslında sana bir BIST endeksini açarken soracaktım. Şimdi 12.301 puan seviyelerinde. Bu 13.000 puanın üzerine bir çıkamadı BIST endeksi.
1: Evet. Yani Eylül ayından kabus geçti biliyorsun.
0: Kabus.
1: Evet, dolayısıyla hani Eylül ayını bir kenara bırakırsak endekste yapılan düzenlemelerin de bir parça etkisi var artık bu düzgün halde. İkincisi de yine geçen gün de aktarmıştık. Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi beklentisi. Dolayısıyla bu faiz indirimi beklentisiyle bir parça bankaların daha değerlemelerinin yeniden yapılması etkileriyle endeks daha güçlü. Ama şunu unutmayalım. Hala yani vardır ya böyle bir hastalık sürer bir hafta ama yorgunluğu devam eder. Biz her ne kadar ilaçları aldık hani oradan yine örnek vereceğim ama o durumda olsak bile hala hasta yorgunluğumuz var. O yorgunluğu endeks yaşıyor.
0: Şimdi çünkü, sen az önce başlarken borsanın geneline sirayet eden ve borsanın borsada yatırımı olan herkesi etkileyen bir süreç de bir yerde. Onlar için ne söylersin? Yani bu borsada ne zaman rahatlama görecek borsa? Yani, her gün böyle telefon alan borsa ne oldu diye bakıyorsa insanlar
1: yani birçok insan böyle bakıyor.
0: Bazı çünkü
1: anlayabiliyorum
0: bakıyorlar.
1: Da anlayabiliyorum
0: ve haklılar da.
1: Evet. Ama şu an yani özellikle çok büyük kayıp yaşanan hisseler var. O hisselerin düzelme süreçleri çok uzun süreler alabilir. Düzelmeyebilirler bazıları. Çünkü yönetimine bakıyor bu iş aslında biraz. O nedenle ben böyle dönemleri hep biraz hani daha uzun orta vadede zararlarını çıkarmalarını öneririm. Yani yoksa hani satarsın tamam o gün zararını realize edersin. Ama satmazsan ve hala elindeki hisseyle alakalı bu hisseye güveniyorsan da orta uzun vadede tekrar kayıplarını kapatabilirsin. Zaten borsayı biz hep söylüyoruz. Orta uzun vadeli bir yatırım olmalı. Fakat günlük alsat tabii ki yapılır ama siz profesyonel değilseniz buna girmeyin derim ben.
0: Çok teşekkür ediyorum Yavuz Barlas. Haftanın
1: ben
0: son iş gününde beraber şöylece ekonomiye baktık. Pazartesi tekrar beraberiz. Hadi bir hızlı reklama gidelim. Dönüşte devam edelim.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce Halk.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Son kullanma tarihi geçmiş ürünler kadar uygun koşullarda saklanmayan ürünler de sağlık açısından tehdit oluşturuyor. Uzmanlar tüketicilerin yalnızca fiyat değil, ürünün saklama koşulu, etiketi ve üretim zincirinde dikkate alması gerektiğini vurguluyor. İklim değişikliği, su kaynaklarındaki azalma ve aşırı hava olayları küresel ölçekte gıda güvenliği risklerini arttıran temel faktörler arasında.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Kısa bir aranın ardından para gündeminin ikinci saatine başlayalım. Fon soruşturması kapsamında kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalar yaptıkları gerekçesiyle gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iki gazeteci hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla gözaltı kararı verdi. Sevinç ve Balcı polis ekiplerince gözaltına alındı. Savcılık İsmail Saymaz ve Murat Ağareli de şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırdı. Gazetecilerin fon soruşturmasına ilişkin basın yayın organları ve sosyal medya üzerinden kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklama yaptıkları ifade edildi. AK Parti 455.758 yatırımcıya yönelik ödemeler ve ilgili fonların tasfiyesine ilişkin kanun teklifini bugün meclise sunacak. Detayları alacağız. Buse Gençlük Ankara'da bizi bekliyor. Ne zaman gelecek meclise, içeriğinde ne var Buse?
2: Sena Alkan, kanun teklifinin bugün öğleden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor. Şu teklifte AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin imzaları yer alıyor. Peki kanun teklifi neleri öngörüyor? Aslında fonların tasfiyesi ve ödemelerin nasıl yapılacağına ilişkin

0: İlişkin yasal çerçeve çizilmiş olacak bu teklifte beraber ve her fonun kendi mal varlığının ve gerçek sahiplerinin tespit edilmesi amaçlanıyor. Fon varlıklarının tasfiye edilmesi ve elde edilen nakdin hak sahiplerine adil biçimde dağıtılması da hedefler arasında bulunuyor ve teklifte yatırımcılara ana para dışında ödenecek tutarın nasıl ödeneceği de aslında belirlenmiş olacak. Yatırımcıların tasfiye tamamlanana kadar beklememesi için hak ve alacak tutarını aşmamak üzere de 1 milyon liraya kadar bir ara ödeme yapılabilecek. Bu kanun teklifiyle yaklaşık 355 bin kişinin yatırımı 1 milyon liranın altında. Bu nedenle de yüz binlerce kişiyi yakından ilgilendiriyor bu düzenleme. Dağıtılabilir nakit tüm hak sahiplerinin alacağını karşılamazsa eğer mevcut kaynakta oransal olarak dağıtılacak ve net yatırım tutarı en düşük olan hak sahibinden başlanılarak bir asgari tutar belirlenecek, ara ödeme tutarı belirlenecek ve bu tutara kadar ödeme yapılmasına da sermaye piyasası kurulunca karar verilebilecek. Fonlardan gerçeğe aykırı değerler üzerinden çıkış yaparak olağan dışı kazanç elde edenler içinse bir iade mekanizması getirilecek. Bu mekanizma isteğe bağlı bir mekanizma olacak ve piyasa ölçütleri dikkate alınacak iade tutarlarında. Bugün meclise sunuluyor. Önümüzdeki hafta plan ve bütçe komisyonunda görüşmelerine başlanacak ve bu ay yasalaşması hedefleniyor.
1: Buse Gençtürk aktardı Ankara'dan ekranlarınıza getirdik. Şimdi İstanbul Maltepe'de 7 katlı binada meydana gelen kısmi çökme neticesinde maalesef 5 canımızı kaybettik. Biri çocuk, 5 kişi hayatını kaybetti. Bu sabaha karşı tamamlandı arama çalışmaları. Şimdi enkaz kaldırılıyor. Alihan Tok o noktada bize aktaracak Alihan.
2: Evet Sena Alkan, enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor bir yandan. Şöyle geçelim bizler de sizlere gösterelim. Enkaz kaldırma çalışmalarının yanı sıra örnekler de alınıyor buradan. Tabii 5 kişiye mezar oldu buradaki bina ve çok önemli bulgular var. Çok önemli. Şimdi tabii burası da ciddi anlamda karat örneklerinin alındığı bir yer. Beton blokları görüyorsunuz. Şimdi kaçak kat çıkıldığı biliniyor binayla alakalı. O kaçak kat ne zaman çıkıldı ve neden göz yumuldu? Tüm bunlar tabii burada adli soruşturma sürecinde belli olacak. İhmaller neden? 5 kişi neden bu binada can verdi? Bakın görüyorsunuz zaten binanın yapısını, taşıyıcı kolonlardaki o demirleri net bir şekilde buradan görebiliyoruz. Birçok ihmal var. Deniz kumu kullanıldığı da biliniyor. Demirlerin eski olduğunu görüyoruz. Ve şöyle gelelim biraz daha aslında deniz kumunu da ve aynı zamanda burada yer alan deniz kabuklarını da gösterelim. Bakın. Deniz kabukları çıkıyor. Yani binanın üzerine hem kaçak kat çıkılmış, zaten 1987 yılında yapılan binadan da aslında deniz kumu ve kalitesiz malzeme kullanılmış ve ilk iki katın üzerine de 4 kat bindirilmiş binanın statiğine aykırı olarak. Dolayısıyla ekipler burada hem inşaat mühendisleri hem bu konuda uzman kişilerce burada bir rapor oluşturacak ve bilirkişi raporuyla beraber buradan aslında sorumlular belli olacak. 5 kişi hayatını kaybetti, biri çocuk. Şu anda enkaz kaldırma çalışmaları tamamlanmak üzere. Gördüğünüz gibi buradaki en önemli süreç aslında adli süreç. Ve bu adli süreçte de aslında sorumlular burada 5 kişinin can verdiği binada belli olacak.
1: Alihan Tok aktardı, ekranlarınıza getirdik. Şimdi siyasetin gündemini konuşacağız. Konuklarımız var, pek çok da başlık var. Kimler bizimle? Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yaşar Acı Salihoğlu. Şaşırttı beni de, izleyicilerimize şaşırtacak. Çünkü ilk kez İstanbul Stüdyo'da Para Gündem'de. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın hocam. Çok teşekkürler. Profesör Doktor Armağan Öztürk ve Habertürk Ankara temsilcisi Nasuh Güngör de bizimle beraber. Günaydın, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, merhabalar.
4: Günaydın, günaydın.
1: Günaydın, çok teşekkürler. Şimdi önce bu fonların tasfiye süreciyle başlayalım istiyorum. Meclise de bugün gelecek, yasalaşacak ama acaba ne gelecek meclise sorusu var. Bir yandan ödemelerin de başladığını görüyoruz. Özellikle 43 bin yatırımcıya yapılan bir ödeme var. Şöyle bir Ankara'dan başlayayım, daha sonra devam ederiz. Nasuh Güngör'e döneyim. Ne bekliyoruz? 9-10 madde deniyor, bu maddeler neler? Yani bunun hem böyle bir meclise gelecek ayağı, yasalaşacak bir ayağı var, teknik bir ayağı. Öte yandan bunun siyaseten tartışılan boyutları var. Evet. Hukuken tartışılan, konuşulan boyutları var. Çok boyutlu bir konu. Buyurunuz.
4: Evet. Şimdi tabii ki burada Bu dün itibariyle

0: itibariyle başlayan ödemelerle birlikte kamuoyunda bunun devamına yönelik, yani bu fonda yatırımı olan insanların o kaynaklarının kendilerine ne kadarının ödeneceği, nasıl bir hesaplama yapılacağı, nasıl bir süzgeçten geçeceği konusu da merak ediliyor. Şimdi tabii ki bu plan bütçe vesaire aşaması şu anlamada geliyor. Yani AK Parti bir teklifte bulunacak ama bu teklif aynı zamanda orada tartışmalarla yeni boyutlarda kazanabilir ya da önerilerle yeni boyutlarda kazanabilir Sena. Yani onun da bir altını çizmek gerekiyor. Çünkü bu hani 455 bin çok ciddi bir rakam, 455.578 yatırımcı. Ya yani buradakilerin tabii ki alacaklarının büyük ölçüde farklı olduğunu biliyoruz ama çok büyük bir bölümünün 1 milyon ve altında olduğuna dair de bir bilgi kamuoyuyla paylaşıldı. Yani bu kısmı önemli. Dolayısıyla buradan başlayan hikayenin öncelikle burayı kuşatacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani çıkacak olan düzenlemenin. Fakat tabii bu meselenin bir de şöyle bir tarafı var. Bu fonların ne kadarı aslında ortaya çıktığı andan itibaren hangi işleyişe sahip, hangi denetimlerden geçmiş, bunlarla ilgili yasal süreçler, adli süreçler de bir yandan devam ediyor. Yani burada hata, göz yumulan, arka planda organize edilen, yani fısıldaşılan, işte şu zaman girelim, şu zaman çıkalım denilen hikayelerin her birinin adli süreçleri mecliste bu yasa tasarısı devam ederken de görüşülecek. O nedenle belki hani bir mecliste bir araştırma komisyonu kurulsun deniliyor ya, o komisyonun biraz da bu adli süreçlerin, özellikle de bu plan bütçede görüşülüp yasalaşacak metnin arkasından ortaya çıkması bekleniyor. Neden? Çünkü o zaman hem araştırma komisyonunun elinde daha somut veriler, daha hareket edebileceği, üzerine teklifler oluşturabileceği bir zemin olacak. Hem de adli süreçler belki biraz daha ete kemiğe bürünmüş olacak. Bir de şu var, tabii ki burada konuşulanların her birinin aynı zamanda Türkiye'nin genel ekonomisine, borsaya da değil sadece, borsaya da çok büyük etkileri oldu. Bunu da görüyoruz zaten şu anda ekranın sağ alt tarafında gördüğümüz rakamlar bu işin resmi bir yanıyla. Sen de önceki kuşakta zaten yine konuştun bunları. Belki burada sürecin bu titizlikte ve sessizlikte yönetilmesinin buraya getireceği bir fayda da olabilir ama bu şu demek değil. İnsanların, toplumun bu meselenin adli tarafı ile ilgili beklentileri fevkalade yüksek Sena. Onu da söyleyeyim. Yani bu Ankara'da da çok gündemde, çok hissedilen de bir şey. Ne demek? Şunu söylemek istiyorum. Yani burada bu fonlardaki bu yüz binlerce insanı da aslında mağdur haline getiren bir yapı, bir yapılanma, bir işbirliği varsa bunun ortaya çıkarılması konusunda da çok yüksek düzeyde bir hassasiyet var. Sadece 455 bin insanda değil, 85 milyonun genelinde böyle bir beklenti var. Bütün bunları dikkate alarak bir çalışma yürütülüyor elbette. Şu tarafını da söyleyebilirim. Birkaç istisna dışında aslında genel anlamda muhalefetin meseleyi ele almasında da bence iyi ve dikkatli bir dil var. Tabii insanların hayatlarını, hani onlara dönük bir takım şeyleri açıklarken, dün böyle kötü bir örnek yaşandı zaten, çok daha dikkatli olmak, çok daha o bilgileri süzgeçlerden geçirerek getirmek
1: Aile
0: gerekiyor.
1: Bakanlığı
0: Dün
1: söylemiş.
0: Ayşer güzel bir şey söylemişti aslında. Evet tabii Aile Bakanlığı kastediyorum. Şimdi bunlar yani insanların üzerine böyle atıldığı zaman, hani siz açıklama yapsanız da gerçek ortaya çıksa da, çünkü kötünün yayılma kapasitesinin ne kadar yüksek olduğunu biliyoruz yaşadığımız çağda. Özellikle de sosyal medya üzerinden. Yani soyadı benzerliği, hani işte dikkat etmemişim, işte TC kimlik numarasının sonuna bakılmamış. Ya yani bunlar mazeret falan değil. O kısma da fevkalade dikkat etmek gerekiyor. Tekrar söylüyorum, bu insanların hayatı ve insan hayatı da bir kere üzerine bir çamur atılınca onu çıkarmak hiç kolay olmuyor Sena. Onu da söylemiş olayım bu vesileyle.
1: Teşekkürler. Çok hızlıca bir cümle olsun. Az önce araştırma komisyonuna işaret ettiniz. O zaman kurulmasına dönük bir irade var Ankara'da. Yani bir araştırma komisyonu, adli süreçler biraz ilerledikten sonra kurulabilir. Doğru mu anlıyorum ben?
0: Evet, sadece o değil, devlet denetlemenin de aslında burada yaptığı inceleme var. Onun da tamamlanmak üzere olduğuna dair de bilgilerimiz var elimizde. Ya şimdi her meselede araştırma komisyonu kurulmaz elbette ama bu son derece hassas bir konu. Dolayısıyla böyle bir talebin olması muhalefetten ya da başka partilerden gelmesi kadar doğal bir şey olamaz. Ancak dediğim gibi araştırma komisyonunun bir de zemine ihtiyacı var. Yani bir yandan yasal süreç, bir yandan aslında devlet denetleme kurulunun incelemesi de bir yasal süreç. O tarafıyla da baktığımızda devletin kendisini de denetlediği bir süreçtir bu. Oradan çıkacak verilerin de bence elde önemli bir zemin oluşturacağını düşünüyorum. Araştırma komisyonu konusunda iktidarla muhalefet arasındaki bugünkü görüş farklılığının ben daha çok zamanlamayla ilgili olduğunu düşünüyorum. Yoksa herhangi bir şey gizlemek, ötelemek anlamında değil.
1: Pekala Yaşar Hocam. Bilmiyorum son birkaç günde şimdi hızlı hızlı özellikle tasfiyeler sürecine ilişkin meclise de gelecek bir teknik süreç ilerliyor. Ama bir araştırma komisyonu da gündeme gelebilir.

0: Bilir ama zamanlaması tartışılıyor, anlaşılan o ki. Nasıl bakıyorsunuz hem muhalefetin yaklaşımı, hem iktidarın yaklaşımı, hem bu ton fon tasfiye süreci? Bize konunun, bu yaşananın çok büyük bir krize dönüşmeden bu yangının söndürülmesi gerekiyor, biraz kontrol altına alınması gerekiyor deniyordu. Oraya gidiyor mu konu, yoksa tam tersi mi?
1: Şimdi tabii işin bir yanıyla bir teknik bir süreç bu. Ortaya çıkan bu usulsüzlüğün, yolsuzluğun ortaya çıkardığı durumu, yani krizi iyi yönetebilme becerisi. Bu büyük ölçüde elbette devletin iradesi ve onların kurumlarıyla ve onların dayanağı olan hukuki mevzuata bağlı olarak. Yetersiz olduğunda da tıpkı bu tasfiye sürecine ilişkin hazırlanan kanun taslağında olduğu gibi ilave kanuni tedbirlerle olabilecek bir şey. Dolayısıyla o açıdan bakıldığında bu meselenin elbette siyasi sonuçları, etkileri olacaktır. Ama sonuçta yasama işlevi büyük ölçüde bir siyasi bir işlevdir. O açıdan bu meselenin hani araştırılması ve ortaya konması konusunda devletin bütün kurumları ve marifetinin üstünde bir anlamda yönlendirici işlev üstlenen bir niteliği olabilir ama sonuçta bunu devletin kurumları şeffaf bir şekilde bütün kamuoyuyla bu süreci paylaşarak, ortaya konarak ve atılan adımları da kamu vicdanını rahatlatarak sürdürmesi koşuluyla bunun daha fazla bir ilave ihtiyaç duyulan bir meclis araştırma komisyonunun gerekli olabileceğini ben düşünmüyorum.
0: Düşünmüyor musun?
1: Yani ilave nedir? Üzeri örtülecek, üzeri kapalı tutulan, bununla ilgili aksayan süreçler varsa. Ama sonuç itibariyle elbette bunu siyaseten herkesin her
0: Yani
1: tarafın
0: nasıl uygun
1: takip
0: gördük?
1: etmesi
0: Hep böyle
1: gerekir.
0: kritik konularda bir meclis araştırma komisyonu olur, meclis buna bakar dendi ya. Buna ihtiyaç yok mu sizce?
1: Yani ben ihtiyacın ortaya çıktığı an bunun yapılması gerekir. Bu talep bir siyasi kaldı ki kaç gündür muhalefetin verdiği sınav da kötü olmaya başladı. Olmayan bir şey varmış gibi gösterme çabası
0: Verilen isimler üzerinden
1: elbette.
0: söylüyorsunuz.
1: Yani bu az bir şey değil. Üstelik de bununla ilgili özür dilemesi gereken kişinin attığı tweet'e bakıyorsunuz. Yani özründen daha büyük bir kabahat işliyor. Siz de yapmıştınız benzer şeyi, ben de o yüzden yaptım demeye getiriyor. Bu olacak iş değil. Dolayısıyla böyle bir amaçla bir siyasi niteliği ve üzerinde bir başka çıkar sağlama çabasıyla yapılabilecek bir şeyse oradan bir sonuç çıkacağını düşünmüyorum. Ama yine söylüyorum, bu sürecin devlet tarafından, işte şimdi belki detayına gireriz. Adalet Bakanlığı'nın 187 milyar 653 milyon, yani 100 milyonun üstünde bu fon vurgunundan kazanç elde etmiş, fahiş kazanç elde etmiş 214 kişiden söz ediliyor ve TMSF'ye bu liste yollanmış durumda. Mesela bu listenin açıklanması, kimler olduğunu, nasıl girip çıkıldığını, bunların detaylarının ortaya çıkması. İkincisi, bu konuda özellikle kamu vicdanını rahatlatacak husus, hiçbir şekilde kamu kaynağına dokunmadan o mağdur tırnak içerisinde sıfatı taşıyanları gerçekten mağdur olup olmadıklarını iyi tespit ederek. Şimdi anlıyoruz ki 1 milyonun altında 1 milyona kadarki kısmı böyle değerlendiriyor. Şu anki çark ve işleyiş. Peki tamam. Ama onun dışında da ayırt edici özellik işte bu 214 kişide saklı olan fahiş bu kazancı elde edenlerin ayrıştırılması. Dolayısıyla bütün bunlar. İkincisi kamu kaynağına dokunmadan bunlar karşılanacak ama 6 aylık bir süre var. Nakit havuz buna yetmediği takdirde buna ilişkin bu kanun da bunu öngörecek kuşkusuz. Bu sürecin içinde olan yönlendirici, ana kaynak, bunun kök sebepleriyle birlikte ortaya çıkan bütün bu kişi, kurum neyse mal varlıkları üzerinden nakde dönüştürülerek bunun sağlanması.
0: O da uzayabilir deniyor
1: Uzayabilir,
0: mesela,
1: evet. Yani o 6 ay belki
0: duyuyorum.
1: yetmeyecek. Dolayısıyla.
2: Biraz mevcudun paylaşılması ile ilgili bir şey var hocam orada.
1: Evet.
2: Önemli bir nokta söylediniz, özür dilerim araya girdim ama
1: Estağfurullah.
2: yani orada eğer kamu kaynağı kullanılmayacağına dair ifade çok net, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı da söyledi onu. Ama diğerleriyle ilgili bu tahsil edilen paralar, yani yasa dışı yollarla temin edilen paralar, kaynaklar yeterli olmazsa kalan kısmı o fonların gelirlerinden, mevcut hisselerin satışından yapılanların yatırımcılara paylaştırılması yoluyla da giderilebilir. Yani bu herkesin parasını mükemmelen tam alacağı anlamına zaten gelmiyor. Yani öyle bir beklenti de yok aslında kamuoyunda.
1: Tabii yani
2: Ama
1: şu
2: uzun
1: an
2: da sürebilir. O kısmı da
1: tabii
2: doğru. O
1: doğru.
2: söylediğiniz
1: Yani şu anki
2: önemli. Evet.
3: bu

0: Git havuzundan aktarımın da çeşitli oranlarla paylaştırılarak birinin ana parası neyse onu nasıl tarif edecekseler o girdiği yatırıma doğru, girdiği paranın evet. tamamını
1: net
0: verip
1: yatırım tutar,
0: diyelim ki yani. O karşılanan o havuzdan sağlanan nakdin yetmemesi durumunda diğerine bunu daha az vermek yerine o oransal olarak o dağılım yapılarak yatırımcılara iadelerin yapılacağı anlaşılıyor. Dolayısıyla sevgili Nasuh'un da söylediği gibi daha sonrası için o biraz zaman alabilir belki ama sonuçta neyse o varlıkları müsaade edilen bütün onların TMSF marifetiyle nakde çevrilerek sürdürülmesi gerekecek. Çok net kamu kaynağı hiçbir şekilde kullanılmayacak.
1: Evet, yani
0: bunun altı çizilmeli. Yani. Hazineden ona herhangi bir yük gelmeyecek. Bu son derece önemli. Belki buna bir de ilave hani buyurun. Başka neler bu çarkın içerisinde kimlerin olduğunu ve bunu bile isteye buradan o fahiş kazanç, o haksız kazanç, hukuk dışı yollara başvurmak suretiyle kimlerse o mekanizmanın da çok net bir şekilde aydınlanması gerekiyor. Buna müsamaha gösteren, göz yuman, daha kötüsü bunun bir anlamda çıkar paydaşı olan ilgili devlet kurumlarında kimler varsa. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirmiş olmasının bence en önemli işlevi burada devreye girecek. Hmm. Özellikle evet. burada ilk işaret edilen yer SPK. İki tane dairesi var. Doğrudan bu fon yönetimiyle ilgili, bu süreçle ilgili takip, denetleme, irdeleme, inceleme sorumluluğu taşıyan elbette. Bütün bunlar da ortaya çıkartılıp bunlar üzerinde de gerekli bütün hukuki süreçlerin sonuçlanması gerekecek. Bu son derece önemli. Bir şey daha ekleyeyim. Bir de belki gözden kaçıyor ama bir de bu küçük yatırımcıyı yönlendiren özel bankalar içerisinde ya da bankalar içerisinde de portföy yöneticileri var mesela. Mesela bunları da o bankalar kendi iç denetimini yaparak. Yani bu yatırımcıya gerekli her türlü açıklama yapılmış mıdır, risk belirtilmiştir, niye o fonlar özellikle öne çıkartılıp yönlendirilmiştir. Buna da bir bakmak gerekir.
1: Bu kısmına da bakılmalı diyorsunuz. Evet. Armağan Hocam, sizden de bir değerlendirme alayım. Hem bu araştırma komisyonu hem de içeride az önce Yaşar Hoca'nın bahsettiği tüm bu başlıklarda ya bir de şu var dediğiniz ne var merak ettim.
2: Şimdi Sena Hanım, fon krizi bir ekonomi politik kriz. Yani bir ekonomik kısmı var, bir de politik kısmı var. İkisinde aynı anda böyle birbirine ilintili bir şekilde konuşulması lazım. Hı hı. Önce şunu söyleyelim. Kriz başladığındaki ilk birkaç günde ekonomi yönetiminin müdahalesi çok olumluydu. Çünkü Türkiye daha önce de finansal krizler, bankacılık sisteminin çöktüğü anlar falan vardı. Türkiye daha önce de büyük krizler yaşadı. Yani bu sorunlu alanın orada hapsedilmesi ve tüm ekonomiyi, tüm mevduat alanı, tüm sermaye piyasasına kapsamaması, bir genel panik havasının oluşmaması bağlamında oldukça net, güçlü bir müdahalede bulunuldu. Bunun altını çizmek lazım. Ama ondan sonra yani o 3-4 günden sonraki süreç yönetimine dair bazı itirazlar var. Bunu muhalefet, sadece muhalefet değil, aynı zamanda uzmanlar da söylüyor. Mesela bunları bir hatırlayalım. Örneğin yani mesela SPK, Takas Bank ve Borsa İstanbul yönetimlerinin denetim görevlerini yerine getirip getirmediğine dair yoğun bir tartışma yürütülüyor. Yani çünkü eğer bu fonların bu hale gelmesi noktasında SPK dahil olmak üzere ilgili kurumlar tüm denetim görevlerini tam anlamıyla yerine getirdiyse bu kriz niye patlak verdi? Getirmediyse bir görevde sorumluluk mu var? Bu arada şeyi de hatırlatayım. Mesela savcılık eski başkanıyla ilgili soruşturma izni istedi ilgili bakanlıktan. İlgili bakanlık da Ekonomi Bakanlığı, işte Hazine Bakanlığı. Mesela o soruşturma izni verildi mi? Yani verilselerdi haberimiz oldu. Peki neden verilmedi? Yani mesela bazı süreçlerin hızlanması kamuoyunun aydınlatılması bakımından önemli. Demin herhalde Yaşar Hoca'ydı. Devlet Denetleme Kurulu'nun denetim yetkisinin açılmasını bahsetti. Bence bu çok önemli. Öyle bir kurumumuz var. Bu kurumun da hatırlanması bağlamında. Ama orada da ne tartışma yapıldı? Devlet Denetleme Kurulu'nun Sayın Başkanı'na Borsa İstanbul'un yönetim kurulu üyesiymiş. Burada da bir çıkar çatışması var mı tartışması yürütülüyor. Tamam o görevini bıraktı ama hani denetlemesi gereken sürede de Borsa İstanbul'un yönetim kurulu üyesiydi. Böyle bir tartışma var. Ekonomiyle ilgili şunu hatırlatayım. Mesela kanunun gelmesi çok önemli. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önce komisyon sonra genel kurul aşamasında bu konuya el koyması ve kanun çok çok önemli bir hukuki normdur aynı zamanda. Ve

0: tüm vatandaşlara, özel olarak mağdurları, genel olaraksa aslında bu fonlarla ilgisi olmayan ama borsada, mevduatta yatırım yapan herkese güvence vermesi, buraya devletin el koyduğunun en üst seviyeden belirtilmesi bağlamında önemli. Ama bence tabii bu 450 bin kişinin en azından 350 bininin o 1 milyona kadarki ana parası tahsis edilene kadar piyasadaki hassasiyetin bir ölçüde devam etme ihtimalinin olduğunu ve piyasalarında buna dikkat çektiğini de söylemek lazım. Gelelim politik kısma. Ya, politik kısımla ilgili şöyle bir tartışma yürütülüyor. Mesela Fatma Hanım'ın ismi açıklandı. Bunu kim açıkladı? Yeni Parti'nin sözcüsü açıklandı. Yani bu arada Yeni Parti'nin sözcülerinin ve işte oradaki liderliğin bu konuyu politik bir gündem olarak işlemesi kendileri açısından makul tabii ki. Ama burada da mesela bu isim eğer açıklanmasaydı Sena Hanım, örneğin Fatma Hanım istifa edecek miydi? Veya mesela sürekli isim açıklanıyor biliyorsunuz ve bunlarla ilgili de yoğun bir tartışma var. Şimdi bu isim açıklama hususu, yani belki de o listenin tamamının muhalefet dile getirilmeden bir an önce açıklanması lazım. Çünkü şunu söylemek istiyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi milyonlarca üyesi olan, on milyonlarca seçmeni olan bir parti. Daha dün Cemil Tugay'ın ya da iki gün önce Cemil Tugay'ın geçiş töreninde Sayın Cumhurbaşkanı yaptığı bir açıklama da vardı. Siyasi sorumluluğu üstüne aldı ve bu konuda gereken yapılacaktır mesajını en üst perdeden verdi. Yani evet. Mesela bütün partinin zan altında olması, sürekli olarak isimlerin açıklanması, isimlerle ilgili tartışma yürütülmesi meselesinin bir kesilmesi ve kimse o liste, o ayrıcalıklı liste, onun bir an önce kamuoyuna açıklanması lazım. Şu da var, yanılmıyorsa Nasuh Bey söylemişti. Şimdi post-truth çağında yaşıyoruz. Bu çağda yalan hakikatten daha hızlı yayılıyor. Yani eğer açıklanmayan doğru bir şey varsa, kamuoyundan saklanıyorsa bu bir sorun bizim için, vatandaşlar için. Yok, açıklananlarda yalan varsa o da yani ki iftiraya uğrayanlar bakımından ve parti bakımından ve devlet bakımından da sorun. Mesela bazı bürokratların isimleri, siyasetçinin isimleri de geçmekte veya onların yakın akrabaları. Bu bağlamda yani süreç yönetimi konusunda biraz daha hani kamuoyunu aydınlatan bir yaklaşımın benimsenmesi bence bu muhalefetle iktidar arasında bir tartışma olur. Yani muhalefet ne diyor? Ekonomiyi kötü yönetiyorsunuz. Bağlamında bir eleştiri yürütmekte. Ve son hatırlatmam da şu olsun.
1: Buyurun.
0: Yani aslında bu fon krizi toplam sermaye piyasasının %7'si falan ediyor. Yani büyük bir çoğunluk değil. Ama neden bu kadar yoğun tartışıldı? Nedenini hepimiz biliyoruz. Yani Türkiye'de 10 milyonlarca insan bakımından bir geçim sorunu var. Bir geçim sıkıntısı var. Emekliler, asgari ücretliler bağlamında. Yani Fatma Hanım'ın ismini açıklandı ya da istifa ettiği gün tam hatırlamıyorum ama bir emekli mitinginde emekli bir polis memuru intihar etti ben açım diye. Şimdi böyle bir ülkede yani bazı insanların bir koyup 6 ay içinde 20 almasını toplumsal vicdan bakımından sorun yaratıyor. Ya bu hepimizin sorunu. Ya bu bağlam, bu konunun ekonomik büyüklüğünün üstünde tartışılmasının asıl nedeni bu. Yani gelir dağılımı adaletsizliği, işte geçim sıkıntısı gibi meseleler insanların buraya baktığı zaman, şimdi bizi dinliyorlar. Dinledikleri zaman dinledikleri şeyi rahatsız edici buluyor onlar bakımda. Yani toplumsal vicdan, toplumsal adalet bağlamında ben hükümetin üstüne düşeni yaptığını ama muhalefetin eleştirilerinde ciddi eleştiriler olduğunu, bu konuda da daha fazla adım atılması gerektiğini düşünüyorum. Araştırma uzattım ama araştırma komisyonuna ilgili bir şey hatırlatayım. Yargı ne yaparsa yapsın, mecliste kanun gelip gelmemesinin de bir önemi yok. Türkiye Büyük Millet Meclisi her konuda araştırma yapabilir. Anayasal bir yetkisi var. Bu da hassas bir konu. Araştırma komisyonunun bir an önce kurulması bence muhalefetten kaynaklanan bir dezenformasyon varsa da bunun önlenmesi bağlamında da önemli. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu meseleye el koyması bağlamında. Ama anladığım kadarıyla hükümet önce kanun gelsin, biz bu süreci bir toparlayalım, gerekirse araştırma komisyonu kurulsun şeklinde bir bakış açısına sahip. Hani ama muhalefet öyle düşünmüyor.
1: Pekala, teşekkür ediyorum. Şimdi bir başka siyasetin çok konuştuğu başlık, ona da hızlıca geçelim. CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay önce bir Beştepe'ye gitti. Çarşamba günü de hep beraber izledik, AK Parti'ye geçti. 27 yıl sonra böylece AK Parti'ye geçmiş oldu İzmir. Şimdi eleştiriler var. CHP sözcüsü Müslüm Sarı demiş ki Tugay'a kefil olanlar özür dilemeli. Belediye başkanı olmasının tek nedeni özeli zamanla

0: aslında desteklemiş olması. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, adayın bunu yapacağını bilsem aday yapmayı bırak ben ona selam vermem. Cemil Tugay'ın adeta İzmir'e kayyum atandığını biliyoruz. İlk sandıkta İzmirli gereken hesabı verecek değerlendirmesini yaptı. Çok konuşuluyor Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişi. Bir de bir iddia var ortada dolaşıyor. İşte 5 günlük izin almış Cemil Tugay, bir izne çıkmış gibi. Bilmiyorum şu an İzmir'de durum nedir ama Ankara'da acaba ne konuşuluyor? Nasıl yankılandı çarşambadan bu yana, neler yaşandı, neler söylendi? Buyurunuz Nasuhi Bey.
1: Bu fon konusuyla ilgili bir cümle, bir şey tabii, ilave edeceğim tabii, buyurun, Sena izninle. Yani bugün Adalet Bakanı...
0: Kimse girmeyince Adalet arada, normalde böyle üçlü konuşurken herkes düşüncesini arada söylüyor. Konudan çıktım, o yüzden kimsenin diyeceği yok diye. Buyurunuz.
1: Arman hocamın insicamını da bozmak istemedim. Zaten ona yönelik değil, bilgi vereceğim sadece. Yani Adalet Bakanı 141'i gerçek, 73'ü tüzel kişi olmak üzere 214 kişinin 3 ayrı fondan elde ettiği 187 milyar küsürlük kazancı ifade etti. Ve bu incelemelerin de devam ettiğini söylüyor. Yani aslında burada bilgilendirme anlamında, hani isim anlamında değil ama genel çerçeve anlamında bir süreç, bir akış var. Fakat hocam söylediği şu açıdan da önemli. Hakikaten böyle bir çağdayız ve bu çağda eğer bu aradaki bu listeler insanlarla, kamuoyuyla paylaşılmazsa bu tür sıkıntılar da yaşanabiliyor. O yüzden o süreçlerin, işte buradan da TMSF'ye aktarıldı zaten bunlarla ilgili konular, bir an önce kamuoyuyla paylaşılmaya başlanması
0: listeleri
1: elbette iyi olacak.
0: Siz?
1: Çünkü bu... Yok, şöyle, yani oradaki kazançlar, yani bir takım şeyler söyleniyor ya, 214 kişi ama bunların tüzel kişileri de var mesela. Bu da enteresan, tüzel kişi de çok fazla. 141'i gerçek. Bunlarla ilgili süreçler artık yasal olarak, evet, bunlarla ilgili bizim incelememiz tamamlandı. Burada biz bir yasa dışı ya da çizgi dışı bir unsur gördük dedikleri andan itibaren de bunu açıklamalılar. Ama hukuken onlar da tamamlanmadan isim açıklanması doğru mudur? O da ayrı bir tartışma konusu bence. Yani orada diyelim ki bunlar böyle böyle dedik ama sonra baktık ki onlardan iki tanesi böyle değil mesela. Olmaz mı? Olabilir. O nedenle hani isim açıklamak, liste açıklamak bir noktadan sonra çok daha yararlı olabilir elbette. Ama şu an için öyle midir? Onu biraz daha beklemek gerekecek bence.
0: Pekala,
1: şimdi
0: buyurun.
1: Cemil Tugay konusu, hemen bak, zaman daralıyor. Hemen birkaç cümle söyleyeyim. Ya şöyle bir şey unutuldu galiba benim gördüğüm kadarıyla. 2024 seçimlerine, yerel seçimlerine giderken Sayın Özgür Özel'in Türkiye'deki 3 büyük şehirden 2 tanesinde aday belirleme açısından siyasi anlamda bir şey yoktu elinde. Nasıl söyleyeyim, bir inisiyatif alanı yoktu. İstanbul'da Sayın Ekrem İmamoğlu, Ankara'da da Sayın Mansur Yavaş, buralarda bir iki istisna dışında, Ankara'dakini hemen söyleyeyim, Etimesgut Belediye Başkanlığı'nın seçiminde Sayın Yavaş'ın inisiyatifi olmadığını biliyorum. Çünkü o ismin açıklandığı gün Habertürk yayını için bize gelmişti. Orada kamuoyuna açık biçimde söylemedi ama kendisinin ifadesinden o adayla ilgili bir şey olmadığı, inisiyatifi olmadığını anlamıştım ben. Ama onun dışında Ankara ve İstanbul listeleri iki büyükşehir belediye başkanı tarafından hazırlandı. O nedenle İzmir konusuna biraz Özgür Özel yereinden fazla mı diyeyim ya da fazlasıyla asıldı ve orada işte sütte leke olur, onda olmaz vesaire gibi bir takım, yani siyasetçilerin çok dikkatli olması gereken konular bence bunlar. Çünkü önlerine çıkıyor günün birinde. Böyle şeyler söyledi, çok ısrar etti. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi o pası hatırlatıyor ve eleştiride bulunuyor. Bana sorarsan burada gayet net bir şey var. Burada Cemil Tugay hani Ağustos ayında böyle bir şey söz konusu değil derken Eylül'de görüşmelere başladı, ardından da AK Parti'ye katıldı. Şimdi onu eleştirirken hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem de Yeni Parti'nin aslında bu konuda bir muhasebe yapmaları gerektiği çok açık. Yani şu anda da çok ilginç bir şekilde tartışma CHP ile Yeni Parti arasında devam ediyor. Yani bir taraf ona diyor ki sen işte bunu zorla aday yaptın, biz bunu istemedik. O onlara başka suçlamalarda bulunuyor. Bence her iki partinin de, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılırken Kemal Kılıçdaroğlu genel başkandı, yeni kayyum meselesi olmuştu, mutlak mutlak kararı meselesi. Orada Cemil Tugay'ı partide tutamadılar. Ama Cemil Tugay şeye de katılmadı. Yeni parti kurulduktan sonra oraya da gitmedi. Yani yeni bir partiye katılma ihtimalinin güçlü olduğu söyleniyordu. Bu iki partinin de kendilerine sorması gereken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nı kendi çatıları altında neden tutamadıklarıdır. Yani muhasebe yapacaklarsa kendi kitleleriyle, kamuoylarıyla bence buna cevap vermeliler. 5 gün izin meselesine dair ben bir şey bilmiyorum. Hani yeni bir şey mi bu, yeni bir duyum mu? O konuda bir bilgim
0: bilmiyorum,
1: yok Ankara'da.
0: Şöyle, yani İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa Özuslu yürütecek gibi böyle...

0: iddialar var. Hani bir 5 gün izin almış diye söyleniyor. Ama bir iddia boyutunda. Bakar şimdi Seval acaba gerçekten izin almış mı diye aktarırız.
1: Evet, ben ona dair bir şey bilmiyorum. Ama ya bir de AK Parti'den aday yapılacak yapılmayacak meselesine dair de bir şey söyleyeyim. Tam iki
0: Buyurun.
1: buçuk yıl var zamanında yapıldığı takdirde yerel seçimleri 2029'da. Bu 2,5 yıl boyunca AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Cemil Tugay'ın performansının ne olacağı da AK Parti'den aday yapıp olmayacak.

0: almadıysa da bilmiyorum. Kayyum olarak atandı diyor. Yeni parti. İzmir'e kayyum olduğunu söylüyor dedi Cemil Tugay.
1: Tabii bu sonucu üreten nedir diye bir bakmaları gerekir diye düşünüyorum. Her bir adayın özel bir kuşkusuz başlığı olabilir. Yani AK Parti'ye geçişler konusunda Afyon, Aydın en çarpıcı olanlarıydı. İlçeler var. Ama tabii İzmir'in simgesel değeri çok daha yüksek. Neden böyle bir durumla hep karşılaşıyoruz? Daha önce de geçen akşam konuştuk sizinle. Yani şöyle bir kolaycılığın artık sürdürülebilir yanı yok. Özellikle yeni partiden geliyor o üst perdeden. İşte siyasi baskıya uğradılar, hukuki baskıya uğradılar. Yolsuzluk, şaibeler falan vardı da o yüzden tercihi böyle yaptılar ve bir koruma zırhı edindiler. Yani ana gerekçe hep bu öne çıkartılıyor. Ama bu da bir soru üretiyor bence. Bu geçince mi böyle bir durumla karşı karşıya kalınıyor, bu ifadeler kullanılıyor mesela. O
0: Bilmiyorum
1: parti
0: ki siz özgürüz en iddiasını mı diyorsunuz?
1: yani
0: Deniz Zeyre'ye konuşup hapse giremem siz başınızın çaresine bakın demiş diye bir iddia. Yani bu Özgür Özel Cemil Tugay'ın böyle söylediğini söylüyor.
1: tamam peki bununla ilgili mesela yani bir süredir bağımsız tabii partilerden istifa etti ya da yeni partiye de geçmedi ama o partili olduğu süre içerisinde irade sizdeyken parti içi disiplin niye vardır? Yani bu tür şaibeler, bu tür yolsuzluk durumları sizin de el koymanız gereken bir husus değil midir? Bir tek örnek var mıdır geçenler hakkında AK Parti'ye parti içerisinde başlatılmış herhangi bir inceleme, araştırma vesaire? Az önce Meclis Araştırma Komisyonu'nu konuştuk. Bu da bir ihtiyaçtır. Kendi parti içerisinde bir araştırma komisyonu kurabilir. Yani
0: Neden geçtiklerine ilişkin mi?
1: hayır. Hani deniyor ya bunların bir sorunları vardı ve o sorunlardan dolayı geçtiler. Dolayısıyla o yolsuzluk ve şaibelerin üzeri örtüldü böylelikle. Dolayısıyla bu
0: Bunu
1: işin
0: araştırmak için kendi
1: elbette bugüne
0: içlerinde bir
1: kadar
0: mekanizma
1: yaptılar mı hiç?
0: geliştirsinler diyorsunuz, anladım.
1: Yani şimdi dolayısıyla bu soru ürettiğini çok açık saptamak gerekir. İzmir'in başka bir noktası var tabii. O da şu, yani bugüne kadar İzmir seçmeninin bu eğilimi, hiç değişmeyen eğilimi, aday kim olursa olsun, nereden kaynaklanıyordu? Büyük ölçüde şuydu, daha çok işte bir Erdoğan karşıtlığı, giderek bunu düşmanlaştırarak, bunun en önemli
0: Değerli
1: tezi...
0: hocam devam edeceğiz,
1: Evet, tabii.
0: affedin. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi'ne konuşuyor,
2: Değerli
0: döndük.
2: büyükelçiler, farklı ülkelerden zirveye teşrif eden kıymetli misafirlerimiz, hepinizi en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Uluslararası Adalet Zirvesi İstanbul 2026 programında sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kıtaları ve gönülleri birbirine bağlayan aziz İstanbul'umuza ve Türkiye'ye hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizlerin vasıtasıyla ülkelerinizde yaşayan dost ve kardeşlerimizin tamamına şahsım ve milletim adına en içten selamlarımı gönderiyorum. Uluslararası Adalet Zirvesi'nin ülkelerimiz, halklarımız ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Zirve kapsamında yapılan panel ve istişarelerin somut ve uygulanabilir neticelere vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. Uluslararası insancıl hukuk, enerji dönüşümü hukuku, dijital dünyada uluslararası adalet, göç ve sorumluluk paylaşımı gibi hem güncel hem de kapsamlı meselelere ihtiva eden bu oturumları çok kıymetli bulduğumu özellikle ifade ediyorum. Bu anlamda 2 gün boyunca fikir ve görüşlerini ifade eden, değerlendirmeleriyle zirveye katkı veren tüm katılımcılara şükranlarımı sunuyorum. Adaletin geleceği, insanlık için ortak sorumluluk temasıyla tertiplenen bu zirvenin adalet, hukuk devleti ve uluslararası işbirliği alanlarında

ortak bir zemin oluşturmasını, farklı hukuk sistemleri arasındaki diyalog ve etkileşimi güçlendirmesini, hukuk diplomasisi faaliyetlerine yeni bir ivme kazandırmasını canı gönülden temenni ediyorum. Zirvenin başarıyla ev sahipliğini yapan Adalet Bakanlığımızı, Sayın Bakan ve ekibini gönülden tebrik ediyor. Organizasyona emeği geçen tüm kardeşlerime ayrıca tebriklerimi, takdirlerimi iletiyorum. Kıymetli misafirler, sözlerimin hemen başında şu hususun altını çizmek isterim. Bakınız, şu anda farklı ülkelerden, farklı bölgelerden gelen konuklarımızla bu tarihi salonda bir aradayız. Vatandaşı olduğumuz devletlerin, mensubu olduğumuz milletlerin birbirinden farklı anayasaları, hukuk sistemleri, yasal ve idari mevzuatları var. Aynı şekilde burada temsil edilen her devletin, her milletin kendine has bir hukuk geleneği, kuralları, manzumesi, birbirinden farklı teamülleri var. Fakat yasama süreçlerimiz, yargılama usullerimiz, hukuku tatbik etme biçimlerimiz ne kadar farklı olursa olsun, adalet dediğimizde hepimizin zihninde beliren düşünce zannediyorum aynıdır. Adalet, haklıya hakkının teslim edilmesidir. Adalet, güçsüzün güçlüye ezdirilmemesidir. Adalet, mazlumu zalimden koruma kudretidir. Adalet, devletin üzerine bina edildiği temeldir. Bu yönüyle adalet, insanlığın ortak hedefi, ortak ideali, ortak mefkûresidir. Şu gerçeklerin hepimiz çok net farkındayız. Vicdan ve hakkaniyetin terk edildiği yerde adalet olmaz. Kanun önünde eşitliğin göz ardı edildiği bir hukuk sisteminde adalet olmaz. Aynı şekilde mükafat ve mücazaat dengesinin iyi kurulmadığı, hak ve özgürlüklerin giderek aşındığı bir ortamda adalet kendisine yer bulamaz. Değerli dostlar, bu hususların her biri tüm aktörleriyle ve kurumlarıyla uluslararası sistem içinde geçerlidir. Devletin en temel sorumluluğu nasıl ki adaleti tevzi etmekse, kural ve ilke temelli olduğu iddia edilen uluslararası sistemin de asli misyonu küresel barış ve güvenliği tesis etmektir. Nitekim 81 yıl önce San Francisco'da imzalanan ve bugünkü sistemin hukuki zeminini oluşturan Birleşmiş Milletler Şartı'nın birinci maddesi uluslararası barış ve güvenliğin korunmasına ilişkindir. Uluslararası barış ve güvenlik ise hepimiz biliyoruz ki adalet olmadan sağlanamaz. Bugün ne yazık ki hem temsil, hem işlev, hem de meşruiyet açısından ağır yara almış, güven ve itibar erozyonuna uğramış bir uluslararası sistemle karşı karşıyayız. Birleşmiş Milletler çatısı altındaki 190'dan fazla ülkenin iradesinin veto imtiyazına sahip sadece 5 üyenin kararlarına bağlı olduğu bir yapının adil ve sağlıklı olmadığının hepimiz bilincindeyiz. Birileri odadaki fili görmemekte ısrar etse de mevcut sistemin hakkaniyetli ve sürdürülebilir olmadığını artık herkes biliyor. Uluslararası hukuk
neredeyse askıya alınmış durumda. Uluslararası anlaşmalar deyim yerindeyse hükmünü yitirmiş durumda. Uluslararası mahkemelerin verdikleri kararlar aynı şekilde uygulanamaz durumda. İlkeler, normlar, sistemin merkezinde yer alan kurallar, bunların tamamı ayaklar altına alınmış durumda. Kıymetli dostlar, bunları hamaset olsun, polemik olsun veya ajitasyon için söylemiyorum. Tam tersine bunlar yüzleşmemiz gereken acı gerçeklerdir. Kabul edelim ki neresinden tutsanız elinizde kalan bir sistem var. Ve bu sistemin küresel ölçekte yol açtığı sıkıntılara hepimiz tanıklık ediyoruz. Eğitim ve teknolojiye erişim, iklim kriziyle mücadele, gıda güvenliği ve gelir adaletsizliği başta olmak üzere ülkeler arasındaki makas giderek açılıyor. Dünyanın bir bölümü son derece kısıtlı şartlar altında yokluk ve yoksulluk içinde hayata tutunmaya çalışırken lüks ve şatafat içinde yaşayan diğer bir kesim sistemin tüm nimetlerinden faydalanıyor. Soruyorum, dünya genelinde sayısı 60 bini ancak bulan bir avuç elitin 4 milyar insandan 3 kat daha fazla servete, gelire, imkana sahip olması adil midir? Hakkaniyetli midir? Aynı şekilde çevreyi hoyratça kirleterek zenginleşen gelişmiş ülkelerin iklim değişikliğinde hemen hiçbir etkisi olmayan ülkeleri yalnız bırakması adil ve hakkaniyetli midir? Krizlerin çatışmaları tetiklediği, çatışmaları savaşların takip ettiği, savaşların ise istikrarsızlıkla neticelendiği bir tabloda sistemde bir sorun yok diyebilir miyiz? Sistemdeki yapısal sorunları enerji güvenliğinden, ticaret yollarına, lojistik ve ulaştırma koridorlarından, teknolojik ve sivil altyapıya kadar her alanda hepimiz yaşamıyor muyuz? Bakınız, şurası çok önemlidir. Küresel petrol ihracatının %35'inin geçtiği Hürmüz'deki tıkanıklık onca çabaya rağmen aylardır bir türlü giderilemedi. Rusya ve Ukrayna arasında 4,5 yılı geride bırakan savaş her ay binlerce can kaybıyla halen devam ediyor. Lübnan'da, Yemen'de, Somali'de, Sudan'da, bölgemizin ve dünyanın daha pek çok yerinde neler yaşandığını hepimiz görüyoruz. Hepsinden önemlisi Gazze'de tam 3 yıldır tüm dünyanın gözleri önünde insanlar vahşice öldürülüyor. Siviller acımasızca şehit ediliyor. Çoğu çocuk ve kadın, 74 binden fazla Gazze'li katledildi. Savaşta bile dokunulmaması gereken okullar yerle yeksan edildi. Üniversiteler, hastaneler, ibadethaneler vuruldu. Binlerce çocuk elini, ayağını, vücudunun bir azasını kaybetti. Gazze kendini uluslararası hukukun üstünde gören kibirli, radikal ve öldürmeye doymayan bir soykırım şebekesi tarafından dünyanın en büyük toplama kampına dönüştürüldü. Biliyorsunuz, ülkemizin katkılarıyla geçen yıl bir ateşkes tesis edilmişti. Filistinli kardeşlerimizin
riayet ettiği bu ateşkes

İsrail hükümeti tarafından binlerce kez ihlal edildi. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 11 Ekim 2025'ten bu yana 1500 Filistinli bu saldırılarda katledildi. 5000'den fazla insan yaralandı. Batı Şeria'da yasa dışı yerleşim faaliyetleri fanatik grupların devlet destekli organize suç ve şiddet eylemleriyle devam ediyor. Kudüs'teki kutsal mekanlar baskına uğruyor. Tarihi ve hukuki statüleri haydutlukla değiştirilmek isteniyor. İsrail, komşuları başta olmak üzere bölgenin huzur ve güvenliğini kendisi için doğrudan tehdit unsuru olarak değerlendiriyor. Üzülerek ifade etmek isterim ki bu acı manzara karşısında uluslararası toplumun gerekli tepkiyi vermediğini, yargı ve yaptırım mekanizmasının olması gerektiği şekilde işletilmediğini görüyoruz. Türkiye gerek Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan davaya müdahillik başvurusu yaparak, gerek İsrail'le ticari işlemlerini tamamen durdurarak, gerekse küresel Sumut filosuna yönelik silahlı saldırının asıl faillerine kırmızı bülten çıkartarak tavrını çok net biçimde ortaya koymuştur. Kıymetli misafirler, şunu bugün bir kez daha ve altını çizerek dile getirmek durumundayım. Bu tüm dünya için bir insanlık testidir. Hepimiz için bir samimiyet testidir. Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama kendisine umut bağlayan, haksızlığa uğrayan insanlara da sırtını dönmez. Gazze'de işlenen soykırımın failleri hukuk önünde hesap vermedikçe uluslararası sistemin adaletli olduğunu kimse iddia edemez. Uluslararası iradenin yansımadığı bir Birleşmiş Milletler sisteminin meşru ve hakkaniyetli olduğunu kimse söyleyemez. Uluslararası mahkeme kararlarının tanınmadığı, uygulanmadığı, dikkate bile alınmadığı bir sistemin barış ve güvenlik üretmesi düşünülemez. Türkiye olarak her fırsatta işte bu yüzden dünya beşten büyüktür diyoruz. Tam da bu yüzden daha adil bir dünya mümkündür diyoruz. Şunun da bilinmesini isterim ki Türk milletinin bir evladı ve bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak ömrümüz vefa ettikçe, gücümüz yettiği, dilimiz döndüğü müddetçe mazlum ve mağdurların sesi olmaya, onların da hakkını, hukukunu savunmaya inşallah devam edeceğiz. Bulunduğumuz her platformda, yer aldığımız her masada güçsüzlerin, gariplerin, yoksulların, kimsesizlerin sesi olmayı sürdüreceğiz. Sizlerden de bu gayretlerimize azami katkı beklediğimizi bugün bir kez daha vurgulamak istiyorum. Sizlerin güçlü desteğini beklediğimiz bir diğer husus, sınır aşan suçlarla ve organize suç örgütleriyle mücadeledir. Çok iyi bildiğiniz gibi suç coğrafyası artık tek bir ülkenin hudutlarıyla sınırlı değildir. Teknolojiyle beraber suç coğrafyasının da küreselleştiğine, elektronik para kuruluşları, kripto varlıklar, soğuk cüzdanlar ve sosyal medya gibi araçların suç örgütleri tarafından

çok etkin biçimde kullanıldığına şahit oluyoruz. Sınır aşan suçlarla mücadelenin başarısı, ülkeler arasındaki işbirliğinin seviyesiyle doğru orantılıdır. İster adi suçlu, ister uyuşturucu tüccarı, ister terör ve organize suç örgütü üyesi olsun, hukukun dışına çıkan hiç kimseye dünyanın hiçbir yerinde rahat ve huzur olmamalıdır. Suç işleyip ülke dışına çıkarak adaletten kaçabileceğini sananlar nereye saklanırlarsa saklansınlar, kendilerini güvende hissetmemelidir. Türkiye olarak biz bunu temin etmekte, bunu hissetmekte kararlıyız. Sadece 2026'nın ilk 9 ayında 294 kişinin ülkemize iadesini sağladık. Aynı dönemde farklı aramalar kapsamında 736 kişiyi ülkemize getirdik. Uluslararası adli işbirliğinde haklı taleplere karşılık verilmesi esastır. Türk adaleti er ya da geç ama gereğini mutlaka yapacaktır. Bu düşüncelerle Uluslararası Adalet Zirvesi İstanbul 2026 programının bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyorum. Adalet Bakanlığımız başta olmak üzere zirveye katkı sunan herkese değerli fikirleriyle ufkumuzu açmak

0: Sayın Cumhurbaşkanım, efendim hitaplarınızdan dolayı şükranlarımızı sunuyorum.
1: Pekala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ekranlarınızdaydı. Şimdi bir reklama gidelim.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halkbank.

0: İyi günler sevgili seyirciler. Gün ortasından merhaba, ben Serap Belet. Dün bu saatlerde, dün sabah çöken, Maltepe'de çöken binada kurtarma çalışmasını, arama çalışmasını aktarıyorduk. Ama ne yazık ki o saatte aranan kişiler sağ olarak çıkarılamadılar. Daha sonra yapılan çalışmalarda cansız bedenlerine ulaşıldı. Dün çöken binada, durup dururken çöken binada 5 kişi öldü. Biri 5 yaşında çocuk, 2 genç var, üniversite öğrencisi. Anne babası memleketlerindeydi. Yine 2 erkek yaşamını yitirdi. 5 kişi. Çok üzücü, çok can sıkıcı, üzerine çok konuşulması gereken bir konu. Alihan Tok da dün ilk saatlerden itibaren oradaydı. Bize bütün gelişmeleri, çalışmaları aktardı. Bugün şimdi orada yürütülen başka çalışmalar da var. Arkada enkazı görüyorsunuz, temizleniyor. Alihan, ne yapılıyor bugün? Soruşturma için bazı oradan herhalde beton, demir örnekleri de alınıyor değil mi? Son bilgileri aktarır mısın bize lütfen?
1: Evet, Serap Belet, şöyle tabii bina durup dururken çöktü.

0: Tüpeki neden çöktü? Buna dair bir araştırma var, soruşturma var ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında hem binanın mimarı ve o dönemin şantiye şefi gözaltına alındı. Ama yetmez. Burada hangi ihmaller var ve inşaat yapılırken aslında hangi ihmaller göz ardı edildi? Tüm bunlar ortaya çıkacak. Burada örnekler de alındı. Bakın, ekiplerin aslında buradaki alınan örnekler üzerindeki incelemeleri de devam ediyor. Eski, yani biz de gördük, baktık, inceledik. Eski yapı, tamamen çürümüş demirler. Aynı zamanda ne yazık ki her zaman bu çöken binalarda bunu görüyoruz. Deniz kumu kullanılmış. İçerisinde deniz kabukları var ve dolayısıyla ekipler burada her kattan karot örnekleri aldılar ve bu karot örnekleri de incelenecek. Bir bilirkişi raporu oluşturulacak. Bu konuyla alakalı da zaten İstanbul Maltepe'de çöken binanın planlaması, inşası ve tadilatı süreçlerinde kamu görevlilerinin de varsa ihmali, kusuru, sorumluluğu, o dönem bu kaçak kat çıkılmış biliyoruz. Önceden bir iş yeri ve daha sonra tadilata uğramış iki katlı bir yapıydı. Üzerine dört kat kaçak çıkıldı. Bu kaçak yapı neden görmezden gelindi, neden izin verildi? Tüm bunlar da araştırılacak. Bu konuyla alakalı da sorumluları tespit etmek için iki mülkiye müfettişi görevlendirildi. Ve aynı zamanda aralarında inşaat mühendisi, iş güvenliği uzmanı ve yapı denetim uzmanının da bulunduğu bilirkişi heyeti oluşturuldu. Kolon kesme iddiaları, tüm iddialar değerlendirilecek. Ekipler tabii aralıksız bir şekilde çalıştılar burada ve özellikle bina kayma tehlikesi bulunduğu için önce kontrollü bir şekilde yıkımına karar verildi, yük hafifletildi ve daha sonra ne yazık ki biri çocuk, 5 yaşında bir çocuk. Toplamda 5 kişi işte burada Maltepe Cevizli'de Doğu Sokak'ta bulunan apartmanda hayatını kaybetti. Tabii şimdi burada deprem olmadan, herhangi bir müdahale olmadan yıkılan bir yapı. Çevredekilerle konuştuğumuzda aslında binanın eski olduğu, bakımsız olduğu, hatta mesela bir burada vatandaşla konuştuğumuzda yani su getiren, damacanayla su götürenlerin, servislerin girip yukarı katlara çıkmaya bile tedirgin olduğu bir yapıdan bahsediyoruz. O şekilde söylüyorlar. İddiaları o yönde. Dolayısıyla bu soruşturmada bir başsavcı vekili ve iki cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Ve sorumlular burada bulunacak. Ve konuyla alakalı da aynı zamanda çevrede bulunan 3 bina, yani 20 daireden oluşan 3 bina, 6 iş yeri kapatıldı, tahliye edildi. Toplamda 55 kişi burada tahliye edildi. Çünkü çevre binalara da ciddi bir risk oluşturmuş durumda bu binanın çökmesi. Aynı zamanda tabii konuyla alakalı binanın yan yatma ve çökme ihtimaline karşı çevrede de aslında güçlendirme çalışmaları var. Arama tarama çalışmaları var. O çalışmalarda çok önemli olacak bu bina neden çöktüğüne dair. Şimdi 1987 yılında yapılmış bir bina. Bina öncelikle altında bir iş yeri, bir fırın, tatlıcı ve daha sonra kumaş atölyesi olduğunu biliyoruz. Ve bina bir tadilattan geçmiş altındaki iş yeri. İki katlı olarak inşa edilmiş. Daha sonra üzerine bir kat çıkılmış kaçak olarak, görmezden gelinmiş. Bir üç kat daha çıkılmış, yine görmezden gelinmiş. Dolayısıyla bu kadar ihmal, bu kadar görmezden gelmenin sonucu olarak burada ne yazık ki biri çocuk, 5 vatandaş hayatını kaybetti. İşte konuyla ilgili de şu anda örnekler de alındı. Karot örnekleri alındı, yani her kattan. Şimdi bina tamamen yıkıldı. Her katından ayrı ayrı hem kolonlardan hem kirişlerden karot örnekleri alındı. O örnekler de işte bilirkişi raporuna eklenecek ve burada tabii ki 5 kişinin canına mal olan bu faciada sorumlular bulunacak.
1: Alihan, çok teşekkür ediyoruz. Birazdan konuğumuzla da bu hasarlı yapılar, zayıf yapılar, kentsel dönüşüm ayrıntılı konuşacağız. Önce birkaç sıcak gelişme, başkente gidelim. AK Parti bir fon teklifi hazırladı ve bugün meclise sunacak. Buse Gençtürk şimdi meclisten karşımızda. Nedir bu teklifin içeriği, Buse, aktarır mısın? Ne biliyoruz?
2: Serap Beret, saat 15.30'da AK Parti fonlara ilişkin teklifi sunacak ama teklifin öncelikle tam adını paylaşalım. Habertürk olarak teklife ulaştık ve tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları hakkında kanun teklifi, teklifin ismi ve 9 maddeden oluşuyor. Kameraman arkadaşım Hamza Can Bolat'tan da rica edeceğim. Bu teklif tabii aslında 9 madde ama teklifin girişinde detaylar var. tanımlar yapılıyor. Bu fonların

0: ödemesi, tasfiyesi nasıl yapılacak? Yatırımcılara nasıl bir ödeme yapılacak? İşte tüm bunların detayı aslında kanun teklifinde yer aldığını belirtelim. Özellikle geri kazanım hesabı nedir ve diğer fon pay sahibi nedir? Hepsinin tanımı tek tek bu ikinci maddede yapılıyor ve teklifin diğer detaylarına bakacak olursak bu noktada fonların tasfiyesine ilişkin tüm detaylara kalem kalem yer verildiğini ifade edebiliriz. Net yatırım tutarı hesaplanacak kanun teklifiyle beraber ve bu teklifte yer alan net yatırım tutarına ilişkin detay ise şu şekilde: tüm fon sahiplerine ödeme yapılmasına imkan verilecek bir nakdin oluşmaması durumunda tasfiye bakiyesinden yapılacak ödemelerde dikkate alınacak fon pay sahibinin net yatırım tutarı her bir nakit girişinin ve tasfiyesine çıkışının tasfiyesine kadar açıklanan TÜFE ve yurt içi fiyat endeksi alınarak hesaplanacak. Yani TÜFE ve ÜFE ortalaması alınacak. Ana paranın ve ana paranın üstüne bu miktar konulacak. Yatırımcıya yapılacak ara ödemelerde net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılara en fazla 1 milyon liralık bir ara ödeme yapılabilecek ve yatırımcının hesaplanan net yatırım tutarında aşamayacak ara ödeme. Para piyasası niteliğindeki fonlar hariç olmak üzere de ödeme tutarı tasfiye kararı tarihinde hesapta bulunan fon paylarının bir önceki gün sonu toplam değerinde geçemeyecek. Ara ödeme hesaplamasında enflasyon endekslemesi uygulanmayacak ve dağıtılabilir nakdin tüm yatırımcıların ara ödeme tutarlarını karşılamaya yetmemesi halinde de mevcut kaynak yatırımcıların hak kazandıkları ara ödeme tutarlarıyla orantılı olarak dağıtılacak. Ara ödeme karşılığında yatırımcının fon payları da iade edilemeyecek ve fon payların iadesi nihai tasfiye ödemeleri sırasında gerçekleştirilecek. Bu net yatırım tutarı peki nasıl hesaplanacak? Fon varlıklarının nakde çevrilmesinin tüm yatırımcılara ödeme yapılmamasına yetmemesi halinde de ödemelerde esas alınacak net tutar hesaplanacak. Bu noktada az önce de değindiğim TÜFE ÜFE ortalaması devreye girecek ve fon pay sahiplerinin hesapları Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından ilgili kurumların kayıtları karşılaştırılarak belirlenmiş olacak. Nihai ödeme aşamasında ise bu da dikkat çekici bir nokta, yatırımcıya daha önce tasfiye mal varlığından, geri kazanım hesabından ve isteğe bağlı iade hesaplarından ya da diğer hukuki yollarla yapılan ödemelerde mahsup edilecek. Yani yatırımcı ana parasını çekmişse eğer herhangi bir ödeme yapılmayacak. Hukuka aykırı kazançların iadesi içinse bir mekanizma öngörülüyor. Özellikle ödeme alan fon paylarını tasfiye tarihinden önce fona iade ederek ödeme alan kişilerin de kazançları incelenebilecek bu kanun teklifiyle beraber ve kişinin fiilen yatırımda kaldığı, yatırımın fonda kaldığı süre dikkate alınacak. Bu da dikkat çekici bir detay olduğunu ifade edelim ve elde edilen tutarın emsal getiriyi aşan kısmı da SPK tarafından ilan edilen hesaplara isteğe bağlı olarak iade edilebilecek. Bu noktada fon portföyündeki payların gerçeğe aykırı fiyatlanması nedeniyle kazanç elde edilen kişilerde olan piyasa getirisini aşan kazançlar için de genel hisse iade hesabına gönüllü olarak bu miktarları aktarabilecekler. Hesaplama yöntemlerini ve uygulama esaslarında SPK belirleyecek. Bu noktada şunu da not düşelim. Teklifte fon varlığından hukuka aykırı şekilde çıkarılan değerlerin kapsamı da tanımlanıyor. Oldukça kapsamlı bir kanun teklifi, 9 maddelik bir teklif ve bu teklifle beraber artık da hukuki çerçeve çizilmiş olacak. Fonlardan tasfiye süreci ve ödemelerini alacak vatandaşları da yakından ilgilendiren bir düzenleme diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
1: Evet, Buse Genç Türkiye, çok teşekkür ediyoruz. Önemli bilgiler, sadece Habertürk'te yer alan bilgiler paylaştı. Şunu da söyleyelim, enflasyona göre güncellenecek ana para ödendiğinde, örneğin 2 yıl önce yatırılmışsa, 1 yıl önce yatırılmışsa, bugünün enflasyonla değerlenmiş haline göre hesaplanacağını söyledi. Onu da yatırımcılara bir kez daha altını çizerek duyurmuş olalım. Ve bu arada Nobel Barış Ödülü de sahibini buldu. Buse aktarırken şu anda canlı geliyor görüntüler. Nobel Barış Ödülü'nün sahibi, barışı ve uluslararası hukuku teşvik etme çabalarından ötürü Navy Playa verildi. Şu anda görüntüler canlı olarak ekrana geliyor. Pazartesi günü tıp ödülüyle başladı biliyorsunuz. Gün gün açıklandı Nobel ödülleri ve bugün itibarıyla barış ödülü de verdi. Komitede şu canlı yayın.

0: ödülü kazanan kişi açıklıyor. Peki kim Navy Pillay? Aslında Gazze'deki mücadelesiyle de öne çıkmış bir isim. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri olarak görev yapmış 2008 ile 14 arasında. Güney Afrikalı bir hukukçu ve hakim. Güney Afrika'nın biliyorsunuz Netanyahu'ya hapis cezası getiren karar ve Gazze'deki soykırım ilahiye taşımasını çok konuştuk. Önemli bir adım atmışlardı. Burada da büyük çaba harcamış bir hukukçu olduğunu biliyoruz. Ve özellikle geçmişinde zaten hukuk kariyeri de daha çok apartheid mücadele, uluslararası mahkemede birçok ne yazık ki uluslararası suç ve savaş suçlarına ilişkin hukuki çalışmalar yapmış. Gazze konusunda da ses getiren adımların bazılarını atmış. Bu şimdi bugün Nobel Barış Ödülü'ne değer görülen Navy Pillay bir hukukçu. Gazze'de soykırım işleniyor tespitini uluslararası alana taşıyan, bu konuda İsrail'in Gazze'de Filistinleri yok etme kastı 1948 Soykırım Sözleşmesi'ndeki 5 maddeden 4'ünü gerçekleştirdiğini resmen açıklayan bir isim. Liderleri de burada bu suçlamayla hedef almıştı, daha doğrusu suçlamıştı. İsrail Cumhurbaşkanı, Başbakan Netanyahu'yu, eski Savunma Bakanı'nı İsrail'in soykırıma doğrudan teşvik ve kışkırtmada bulunduğunu bu isimlerin açıkça raporlamıştı. Sağlık sisteminin Gazze'de yok edildiğini söylemişti ve silah ambargosu çağrısı yapmıştı. Üye devletlere, Birleşmiş Milletler üye devletlerine zaten Birleşmiş Milletler Komiseri olarak da İnsan Hakları Yüksek Komiseri olarak görev yapmış. Güney Afrikalı bir hukukçu ve hakim. Nobel Barış Ödülü'nü aldı. Ama geçen yıldan beri biliyorsunuz Trump bu ödül bana verilmeliydi dedi. Bana hatta biliyorsunuz Venezuela'dan ödülü alan siyasetçi de kendisine ithaf etmişti bu ödülü. Çok enteresan bir durum yaşanmıştı. Nobel Barış Ödülü verildiğinde tabii Trump'a gitmedi. Tam tersi Gazze'deki hukuki, Gazze'ye yönelik soykırıma yönelik hukuki çalışmalarıyla öne çıkan bir isim, bir hukukçu kazandı bu yıl Nobel Barış Ödülünü. Şimdi fon soruşturmasına yönelik yasa teklifiyle ilgili bilgileri aldık. Bu kapsamda bazı gözaltılar da var. Kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalar yaptıkları gerekçesiyle gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iki gazeteci hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla gözaltı kararı verdi. Sevinç ve Balcı polis ekiplerince gözaltına alındı. Savcılık İsmail Saymaz ve Murat Ağıreli de şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırdı. Gazetecilerin fon soruşturmasına ilişkin basın yayın organları ve sosyal medya üzerinden kamuoyunun yanıltıcı nitelikte açıklama yaptıkları ifade edildi. Savcılığın iddiası gerekçesi bu yönde. Bir de bu fon krizinde yasa dışı olarak fahiş gelir kazanan kişiler üzerine yürütülen soruşturmada ne kadar ceza alırlar? Bunun cezası nedir diye hukukçu konuklarımızla konuşuyoruz zaman zaman. MHP Genel Başkanı Yardımcısı Fethi Yıldız'dan buna ilişkin bir açıklama var. Son fon soruşturmasına dair değerlendirmelerde bulundu. Ceza hukukuna dair temel kurallara vurgu yaptı Yıldız. Faillerin her bir eylem için ayrı ayrı cezalandırılması gerektiğini ifade etti. Hatırladığım kadarıyla tek bir kişi bu şekilde manipüle edilip onun üzerinden haksız kazanç sağlandığında 5 yıla kadar bir hapis cezası istenebiliyor. Yıldız diyor ki sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 455.758 yatırımcıyı organize şekilde dolandıran failler hakkında gerçek içtima uygulanarak her bir eylem için ayrı ayrı cezalandırılmalı. Yani bu bahsettiğim durum her bir 455.000 mağdur için tek tek hesaplanmalı diyor Yıldız. Ceza hukukunun kaç fiil varsa o kadar suç, kaç suç varsa o kadar ceza vardır. Temel kuralı akıldan çıkarılmamalı dedi yaptığı paylaşımda. Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada bugün karar günü. Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen kızı Tuğyan Gülter hakim karşısında. Yalova'daki duruşmayı da Öznur Karslı Çetiner takip ediyor. Ne zaman çıkacak karar? Bugün neler yaşandı Öznur?
1: Serap Belet duruşmada yaklaşık 3 saat geride kaldı. Bugün davanın ikinci celsesi görülüyor. Geçtiğimiz perşembe günü ilk duruşma yapıldı. Tam 7,5 saat sürmüştü. İlk kez sanatçı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakim karşısına çıkmıştı. Bugün de hakim karşısında görüntülü bağlanma ihtimali

0: de vardı ama bugün de geçen hafta olduğu gibi sanık sırasında şu anda kendisi. Duruşma tarafların, taraf avukatlarının savunmalarıyla başladı. Şöyle bir atmosfer var mahkeme salonunda. Aynı aileden Serap Belet, iki kardeş ve hayatını kaybetmiş bir anne. Üçünün de avukatları farklı. Böyle bir ortam var. Tuğyan Ülkem Gülter'in kardeşi Tuğberk Gülter, müşteki yani suçtan zarar gören konumunda ve Güllü'nün ablası Kader Tut, onun da avukatı farklı bir isim ve Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili bu davada tek sanık durumunda olan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'de avukat Merve Uçanak tarafından savunuluyor. Yaklaşık bir saattir avukatı tarafından şu anda savunma yapılıyor. 3 saat geride kaldı. İlk olarak sözü Güllü'nün oğlu Tuğberk Gülter'in avukatı söz aldı ve kardeşi Kader Tut'un avukatları söz aldılar. Şunu söylediler. Biliyorsunuz olay günü Güllü kızı ve kızının dışında odada bir de Tuğyan Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu vardı. İlk 3 ifadesinde olay anında önce kazayla düştüğünü söylemişlerdi. Ayağının kaydığını söylemişlerdi. Sonrasında görmediklerini o anları söylemişlerdi. Ve Sultan Nur Ulu'dan 2,5 ay sonra itiraf gelmişti. Ve bu itirafla tabii ki soruşturmanın seyri değişmişti. Tuğya'nın annesini sol kalçasının altından tutarak aşağıya attığını gördüğünü söylemişti. Gelinen noktada bu itirafla birlikte bugün baktığımızda Sultan sanık ve şüpheli durumunda değil. Geçen hafta tanık olarak gördüklerini anlatmıştı. Bugün ne gördük? İlk olarak duruşma başladığında Güllü'nün ablası Kader Tut'un avukatı şunu söyledi. Suça iştirakten böyle bir suçlamayla makul şüphe olduğundan dolayı Sultan Nur Ulu hakkında da soruşturma talep ettiler. Mahkeme heyetine bu taleplerini ilettiler. Uzun bir savunmaydı Güllü tarafın avukatları. Her iki avukat da dakikalar süren savunma yaptılar. Sonrasında sıra sanık Tuğyan Gültem Ülker'in avukatlarına geldi. Onu da iki avukat temsil ediyor. Şu anda da dediğim gibi devam ediyor hala savunması. Uzunca süre şu tartışıldı avukatlar arasında, karşılıklı olarak delillerini de sunmaya çalıştılar. Biliyorsunuz Güllü düşmeden önce hoşça kal, hadi görüşürüz diye bir ses duyuluyordu. Bunu görüntülerden duymuştuk. Bu sesin uzunca süre kim tarafından söylendiği tartışılmıştı. Mahkemede de böyle, sosyal medyada, programlarda yapılan tartışmalarda da böyle. Şimdi bugün baktığımızda Güllü'nün avukatları hadi görüşürüz cümlesinin olay anında Güllü'nün kızı Tuğyan Gülter tarafından söylendiğini ilettiler. Karşı tarafsa tam aksini söyledi. Tuğya'nın avukatları da bu cümlenin bizzat Güllü tarafından söylendiğini belirttiler. Ve bunu da şuna bağladılar. Güllü'nün uzun yıllardır çalıştığı ses mühendisi, şarkılarını kaydettiği ses analistine ilk olarak bunu dinlettiklerini ve bu ses uzmanının da sesi duyar duymaz bu sesin önce Güllü'ye ait olduğunu söylediğini iddia ettiler. Bugün bu kişi burada hazır bulunuyordu mahkemede. Bu kişi tekrar dinlendi. Bu kez bu sesin Tuğyan Ülkem Gülter tarafından aktarılmış olduğunu belirtti. Dolayısıyla bu kilit bir cümleydi. Çünkü hemen bu cümlenin akabinde Güllü'nün düştüğü 01.26'da biliniyor. Bu cümle neden önemliydi? Tuğyan'ın aleyhinde beyan verenler ya da annesini öldürdüğüne dair iddialarda bulunan kişiler Tuğyan'ın hadi görüşürüz dedikten sonra annesine böyle bir fiziksel temas yaptığını ve onu işte itilmek ya da atılmak suresiyle suçlamışlardı. Dolayısıyla taraf avukatları arasında uzunca bir süre bu cümle üzerinden cümlenin ses uzmanına dinletilmesi üzerinden karşılıklı bu şekilde polemikler yaşandı diyebilirim. Gelinen noktada duruşma hala devam ediyor. Mahkeme heyetinin bugün karar vermesi de bekleniyor. 3 saat geride kaldı. Takip etmeye devam ediyoruz Serap Belet. Ayrıntıları aktaracağız.
1: Öznur Karsı Çetinler'e teşekkür ediyoruz. Şimdi başlayalım.

0: derken canlı yayınla bağlandığımız Maltepe'de çöken bina ile ilgili konuğum var. Onunla konuşacağız. 1987 yapımı, yani aslında normalde durup dururken çökecek bir şey değil bu. Metruk bir bina değil, içinde insanlar yaşıyor ama epeydir zaten çatlaklar, sorunlar olduğunu duyduk. Ne yazık ki 5 kişi içinde yaşamını yitirdi. Orada yaşamını yitirenlerin ailelerini düşününce çıldırmamak işten değil. Avukat Çiğdem Kezer konuğum, gayrimenkul hukukçusu. Merhabalar Çiğdem Hanım, hoş geldiniz.
1: Merhabalar Serap Hanım, hoş bulduk.
0: Ya uzun yıllar zaten çok denetimsiz, kontrolsüz, insanların kafasına göre yapılmış yapıların içinde yaşıyoruz. Bunların dönüştürülmesi konusunda da istenilen yere gelemedik ne yazık ki. Son dönemde 6 Şubat'tan sonra tekrar hızlansa da görüyoruz ki çok kötü bir yapı stoğumuz var. Siz özellikle bu kentsel dönüşüm süreçlerine çok hakim bir hukukçusunuz. İnsanların işte orada kilitlenen durumları, son yasal mevzuatları biliyorsunuz. Bugün şartlar oluşsa da kentsel dönüşümde yol alınmasının önünde hangi çetrefilli konular var en çok? Çünkü hani bir maliklerin projeyi durdurmasıyla ilgili bazı kararlar alınız birkaç yıl önce. %50 çoğunlukla da alınabiliyordu ama orada durum ne, bize aktarır mısınız lütfen?
1: Tabii ki aktarırım. Öncelikle başınız sağ olsun. Acı bir olay yaşadık. İnşallah bunun tekrarını yaşamayız bir kez daha. Şöyle ki şimdi 2012 yılından itibaren hayatımıza giren kentsel dönüşüm yasası ile birlikte aslında sürekli sürecin ilerletilmesiyle ilgili çalışmalar devam etmekte. Uygulama yönetmeliğinde değişiklikler yapıldı. Kentsel dönüşümle ilgili çok sayıda mevzuatta değişiklikler yapıldı ve 3/2 olan arsa payı çoğunluğu %50+1 çoğunluğa getirildi. Hı-hı. Yani kentsel dönüşüm için karar verilmesi gereken nitelikli çoğunluk minimum %50.01 arsa payı çoğunluğuyla, yüklenici firmanın kim olduğuna, projenin detaylarına, teknik şartname ve hukuki şartnameye karar verebilir hale gelindi. Burada tabii özellikle yaşadığımız 6 Şubat depreminden sonra da vatandaşların bir an önce binalarının dönüşüme sokması için ve özellikle bildiğiniz üzere en önemli etken maddi konular, ekonomik sebepler. Bununla ilgili olarak vatandaşların yarısı bizden kampanyası, kentsel dönüşüm teşviki, Dünya Bankası'ndan alınan kredilerle binaların yenilemesinin önü açıldı. Tabii burada 2026 yılının sonuna kadar olan bir teşvik var, yarısı bizden kampanyası adı altında. 2026 yılının sonuna kadar risk yapı tespitinin kesinleşmesi gerekiyor. Hı hı. Ama o bir yıl daha uzatıldı. Belki bir yıl daha uzatılacak. Rakamlar 875 bin TL ve 875 bin TL kredi. Bunun da tabii arttırılması gündeme gelebilir. Evet. Ama şuna bakıldığı zaman kentsel dönüşümün önündeki en önemli engellerden bir tanesi vatandaşların kendi aralarındaki hukuki durum. Yani bir %50+1 çoğunluk hala sağlanamayan yapılar var. Hala metrekare hesabı yapan vatandaşlar var. Tabii ki metrekare önemli ama can ve mal güvenliği her şeyin üzerinde.
0: Ama şöyle bir durum var. Yani burada lazım. Ben evet, bazı durumlarda gerçekten 3-5 kuruşu bu kadar hani aşırı örnekler vardır ama genel olarak insanların kendi haklarını da biraz korumaya çalışmasını da anlıyorum. Yani burada bütün yükü onlara da vermemek lazım. Çünkü yanı başlarında başka bir yapıda hiç metrekare kaybetmeyen ya da hiç ödeme yapmayan avantajlı, daha kazancı yüksek semtlerde ne kadar avantajlı dönüşümler yapıldığını görüyorlar. Diyorlar ki peki biz niye bu kadar kaybediyoruz? Orada bir denge kurmaya çalışıyorlar. Bununla ilgili de bu mağduriyetleri azalacak, ekonomik olarak, metrekare olarak azaltacak adımlar atılması gerekmez mi sizce?
1: Kesinlikle atılması gerekir. Zaten en önemli konu.
0: Yani Bağdat Caddesi'nde binanın dönüşüme giriyorsanız hiçbir para vermeden, çünkü getirisi yüksek, belki fazla kat veriliyor. Orada 100 metrekarenizi koruyorsunuz ama Bağcılar'da dönüşüme giriyorsanız, afaki söylüyorum, Bahçeli Evler'de dönüşüme giriyorsanız 100 metreniz 70 metrekareye düşebiliyor. Üzerine bir ödeme takvimi çıkabiliyor. Burada çok değişken bir durum var. Bence anlaşmazlığı daha çok körükleyen konu da bir başkasına bakarak bizde niye böyle diye sorulması sanırım aksatıyor bu işleyişi, değil mi?
1: Kesinlikle öyle. Tabii binanın bulunduğu mevki, durum, burada imar durumu,

0: kat veriliyor o binaya veya dediğiniz gibi karma bir akit mi yapılıyor? Yani hem müteahhite daire verilip hem müteahhite para mı verilmesi gerekiyor? Veya sadece müteahhite bağımsız bölüm verilerek mi o binanın dönüşümü gerçekleşiyor? Bunların hepsi ayrı bir süreç, ayrı bir hukuki durum. Tabii en önemli nokta da ekonomik sebepler. Yani vatandaş, emekli, bir tane bağımsız bölümü var. Yükleyici firmaya verecek bir parası yok. Binasının dönüşümü de para vermeden sağlanamıyorsa o binanın dönüşümü ne yazık ki gecikiyor.
1: Bir de kiraya çıkması
0: tabii,
1: gerekiyor.
0: Kesinlikle kiraya çıkması gerekiyor. Ekstra cebinden para ödemesi gerekiyor. Tabii burada özellikle kiralar da fazla, fahiş. Bununla ilgili olarak tabii düşük gelirli vatandaşlara kiralık sosyal konut projesi adı altında bir kolaylık sağlandı. Hı hı. Belki böyle bir çalışmalar arttırılabilir. Bununla ilgili olarak evet 3 yıl boyunca vatandaşlar bu şekilde kiralık dairelerde kalabilir. Onlara düşük seviyede kira bedelleri veriliyor, öneriliyor. 1 artı 1 için işte 10 bin, 2 artı 1 için 12 bin, 3 artı 1 için 15 bin ve 4 artı 1 daireler için 18 bin liralık bir düşük bedelli ve belirli şartlara sahip vatandaşlar için yeni binalarda 3 yıl boyunca kiracı olma kolaylığı getirildi. Kura sistemiyle oluyor. Bu gibi teşvikler artırılabilir. Bir de dediğim gibi her ne kadar İnşaat maliyetleri artmış olsa da şu anda 875 bin TL hibe, kredi ve 125 bin TL tahliye yardımı var. Belirli
1: tabii
0: şartlara
1: bu çok
0: sahip.
1: Daha geçmişe göre çok daha kolaylaştırıcı oldu. Mutlaka hızlandırmıştır zaten kentsel dönüşümü.
0: Kesinlikle hızlandırıldı ve bununla ilgili olarak da bu kampanyadan şu andaki veriler ışığında 476 bin konut dönüşüme girdi. Yani düşünün 476 bin konut sağlamlaştırma yolunda ilerliyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla burada aslına bakarsanız birazcık da idarelerin de sorumluluğunun arttırılarak örneğin numuneleri aldırmak veya karotu aldırıp binayı riskli olup olmadığını tespit ettirme sorumluluğu var belediyelerin.
1: Yani evet sadece yaşayanlara bırakılmamalı değil mi? Mesela 1200'den fazla binanın her an yıkılabilir olduğu yönünde bir tespitten biz bahsettik dün. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı. Belki böyle acil her an yıkılabilirlerle ilgili farklı bir prosedür götürülmeli. Yani oradaki insanların ekonomik gücüne kendi için anlaşmasına bırakmadan can güvenliklerini sağlayacak bir acil dönüşüm yapılmalı sanırım. Ne dersiniz?
0: Kesinlikle belediyelerde de ilçe belediyelerinde de bununla ilgili birimler var. Bu birimlerin daha hassasiyetle ve daha stratejik yaklaşması gerekiyor. Çünkü vatandaşın inisiyatifine bırakılırsa her ne kadar haklı olsalar dahi olay metrekareye gidiyor.
1: Evet.
0: Ekonomik anlamdaki sıkıntılar sebebiyle sürecin durdurulması anlamına geliyor. Ama belediyeler örneği 40 yılı üzeri binaların riskli yapı tespitini yaptırmalı. Bununla ilgili olarak eğer bina çürük çıkıyorsa şu anda 2018 deprem yönetmeliğini kullanıyoruz Serap Hanım. 2018 yılından önce yapı ruhsatı alınan yapılar çürük çıkma ihtimali yüksek.
1: Evet.
0: Özellikle 40 yılı üzeri binalar ayrı bir kategoride toparlanabilir. 30 yılı üzeri binalar ayrı bir kategoride alınabilir. Ve ilçe belediyeleri bunlarla ilgili resmen karot aldırarak dayanıklılığını hukuken ve teknik anlamda test etmesi gerekir.
1: Doğru.
0: Yani burada hukuken malikin yani bir tapu sahibinin hissedarın karot aldırıp binanın çürük mü değil mi diye bunu tespit ettirme hakkı var. Yani bir kişinin bile binayı yıktırma hakkı var. Riskli yapı tespitini yaptırıp oturduğu bina sağlam mı değil mi bunu tespit ettirme hakkı var. Ama biraz da idareler, ilçe belediyeleri de elini daha fazla taşın altına koyarak o binaların dönüşümünü en azından hızlandırmak için çeşitli çalışmalara başlamalı.
1: Doğru. Şimdi depreme karşı dayanıklı hale getirmek zaten çok önemli. Ama deprem olmadan dahi çünkü ne yazık ki 2026'da bunu yaşamamız gerçekten çok acıklı ülkemiz adına, bizler adına. Gencecik üniversite öğrencisi çocuklar, abi kardeş dün yaşamını yitirdi. 5 yaşında bir çocuk dün yaşamını yitirdi. Durup dururken bir evleri başlarına yıkıldı bu insanların. Ya biz bunu başka ülkelerde görüyor muyuz? Berlin'de, Londra'da, Paris'te binaların, biz bu yıl kaç tane çöken bina haberi verdik deprem olmadan? Çöküp insanların altında kaldığını görüyor muyuz? Artık 2026'da bunun olmaması lazım ülkemizde. O yüzden dört koldan en çok ele almamız gereken konulardan birisi bu. Çok teşekkür ediyorum Avukat Çiğdem Kezer. Sağ olun. Yeni adımlar

Yaratılışı son birkaç yıldır, sağ olun, özellikle 6 Şubat depreminden sonra ama daha kolaylaştırıcı ve hızlandırıcı adımlar atmak gerektiği aşikar. Teşekkür ederim katıldığınız için. Şimdi İyi bu konuyla ilgili de elbette soruşturma sürecini aktaracağız izleyicilerimize. Hemen İzmir Çeşme Belediyesi'ne yönelik operasyonla devam edelim. Gözaltından 10-11 şüpheli adliyeye sevk edildi. Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Çeşme Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlenmişti. Suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma, rüşvet, irtikap ve...

0: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında AK Parti heyeti mecliste de parti heyetiyle bir araya geldi. Görüşmede mecliste kurulacak izleme ve irtibat komisyonuna ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu. Habertürk'ün edindiği bilgiye göre görüşmede AK Parti heyeti DEM Parti heyetine komisyonun üye sayısına ilişkin görüşünü de iletti.
1: Mecliste Terörsüz Türkiye süreci kapsamında önemli bir görüşme yapıldı. AK Parti ve DEM Parti heyeti bir araya geldi.
2: Önemli bir görüşme olduğunu söyledi.
1: Görüşmede AK Parti heyetinde AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Grup Başkanı Abdullah Güler yer aldı. DEM Parti heyetinde ise Van Milletvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar bulundu. Görüşmede Terörsüz Türkiye süreci ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun çalışmaları değerlendirildi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanundan sonraki süreç ele alındı. Mecliste kurulacak izleme ve irtibat komisyonuna ilişkin de fikir alışverişinde bulunuldu. Habertürk'ün edindiği bilgiye göre görüşmede AK Parti heyeti komisyonun üye sayısına ilişkin DEM Parti heyetine görüşünü iletti. Görüşmede AK Parti'nin izleme komisyonunun üye sayısının süreç komisyonunun üye sayısından daha az sayıda olması gerektiğini ifade ettiği öğrenildi. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre üye sayısı için 15, 17 ve 20 rakamları üzerinde duruluyor. Önümüzdeki günlerde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste kurulacak izleme komisyonuna ilişkin görüş alışverişi yapmak üzere siyasi parti temsilcileriyle bir araya gelecek. Yapılacak toplantıda üye sayısına ve komisyonun yapısına karar verilmesi bekleniyor. Grubu olan partilerin komisyonda yer alıp almayacağı da toplantıda netleştirilecek.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile Ankara'da ayrı ayrı bir araya geldi. Bakan Fidan mevkidaşını Ankara'da kabul etti. Şeybani, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'la da bir araya geldi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel istikrar konuşuldu. SDG'nin fesli sonrasındaki entegrasyon süreci değerlendirildi. DAEŞ'le mücadeleye ilişkin eşgüdümün sürdürülmesi üzerinde de duruldu. Görüşmede ayrıca ABD yaptırımlarının kaldırılmasının ülkedeki yansımaları ve Suriye'nin savunma kapasitesinin geliştirilmesine sağlayacağı katkılarda görüşüldü. Trump'tan gelen açıklamalara bakalım. 3 Kasım'daki kongre ara seçimlerine kadar İran'a yeni bir saldırı düzenlenmeyeceğini söyledi Trump. Ama ABD ve İsrail basınında Pentagon'un aynı anda İran'a yönelik yeni saldırı seçenekleri hazırladığı yönünde haberler yer aldı.
3: ABD ordusuna savaş hazırlığı talimatı verildiği iddia edilmişti. Başkan Trump 3 Kasım'daki ara seçimlerden önce İran'a yeni bir saldırı düzenlemeyeceklerini söyledi. Trump, İran'la verimli görüşmeler yürüttüklerini belirtti. İran'ın hem ekonomik hem askeri açıdan çok kötü durumda olduğunu, Hürmüz Boğazı'ndan günlük milyonlarca varil petrol geçtiğini savundu. 3 Kasım'da ABD'de yapılacak ara seçimlerden önce hiçbir zaman İran'a saldırmayacağız dedi. Ancak New York Times, Pentagon'un Trump'ın talimatıyla İran'a yönelik yaklaşık 3 günlük yeni bir saldırı için seçenekler hazırladığını ileri sürdü. Habere göre ABD ordusuna ait 3 uçak gemisi Orta Doğu'ya varmak üzere. Hedefler arasında İran'ın İHA ve füze stokları, enerji altyapısı ve askeri tesislerinin bulunduğu öne sürülüyor. İsrail basını da Trump, İsrail seçimleri öncesinde İran'a saldırı düzenlemeyi planladığını iddia ediyor. İddiaya göre ABD'li yetkililer İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir'e önümüzdeki 3 hafta içinde büyük çaplı bir saldırıya hazırlık yapıldığını bildirdi. Zamir, böyle bir saldırının 27 Ekim'deki İsrail seçimlerinin ertelenmesine yol açabileceği uyarısı yaptığı belirtildi. Bölgede askeri hazırlıklar sürerken diplomasi trafiği de devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkmenistan'da İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'la görüştü. Putin, çatışmanın barışçıl yollarla çözümü için İran'a her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi. ABD'nin son önerisini inceleyen Tahran yönetiminin birkaç gün içerisinde yanıtını arabuluculara iletmesi bekleniyor.
0: Baykar tarafından geliştirilen Akıncı taarruz insansız hava aracı yerli üretim Morfoz güdüm kitiyle ilk test atışını yaptı ve hedefi tam isabetle vurdu.
4: Bismillah ateş.
3: İlk atış testi başarıyla tamamlandı. Türkiye'nin taarruzi insansız

0: Sız hava aracı savaş uçağı Akıncı, bu kez Morfoz Güdüm Kiti MGK mühimmatıyla hedefi tam isabetle vurdu. Akıncı TİHA'ya Aselsan tarafından tamamen yerli bileşenlerle geliştirilen MGK ve Roketsan'la STM tarafından geliştirilen Alpagut mühimmatları yüklendi. Akıncı, Tekirdağ'daki Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalandı. Saros Körfezi'nde gerçekleştirilen ilk atış testinde MGK ile belirlenen hedef tam isabetle vuruldu. Milli TİHA'nın geliştirme ve mühimmat entegrasyon faaliyetleri kapsamında çeşitli füzelerle testleri gerçekleştirilmişti. Farklı menzil, güdüm ve harp başlığı seçeneklerine sahip bu milli mühimmat çeşitliliği sayesinde Akıncı, farklı hedef türlerine karşı görev yapabilen bir harekat ve taarruz kabiliyeti kazandı. Dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi olan Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 36 ülkeyle, Akıncı TİHA için ise şimdiye kadar 16 ülkeyle olmak üzere toplam 39 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.
1: Afyonkarahisar Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, aracında silahla başından vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Ayrancı kurtarılamadı. Kentteki bir otelin otoparkında Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı aracında başından silahla vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Ayrancı yaşamını yitirdi. Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamada konuyla ilgili adli ve idari tahkikat devam etmektedir denildi. Çorlu'da mahkeme kararıyla tedavi görmesi gereken kişinin evine giden iki polis bıçaklı ve silahlı saldırıda şehit olmuştu. Olayla ilgili dava başladı. Adli Tıp Kurumu saldırganın cezai sorumluluğunun tam olduğuna karar verdi.
0: Hastanede olması gereken kişiyi mahkeme kararıyla almaya gittiler, saldırıya uğradılar. İki polisin şehit olduğu olayla ilgili katil zanlısı ilk kez hakim karşısındaydı. Savunmasında hiçbir şey hatırlamıyorum ifadelerini kullandı. Polis memurları 43 yaşındaki Erkan Tütüncüler ve 32 yaşındaki Emrah Koç, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşıyordu. 17 Mayıs'ta psikolojik rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmesi için hakkında mahkeme kararı olan Orhan Altın'ın bölgede bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçtiler. İki polis de Altın'ın bıçaklı ve silahlı saldırısı sonucu şehit oldu. Saldırgan bacağından vurularak yakalandı. Katil zanlısı tedavisinin ardından tutuklandı. Hakkında kasten öldürme suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet, öldürmeye teşebbüs suçundan da 18'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanık ilk duruşmada hakim karşısındaydı. Orhan Altan kendisine büyü yapıldığını ve hiçbir şey hatırlamadığını savundu. Adli Tıp Kurumu'nun sanıkla ilgili raporu da dava dosyasına girdi. Raporda Orhan Altan'ın cezai sorumluluğunun tam olduğu belirtildi. Saldırı anında eylemlerinin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayabileceği vurgulandı. Mahkeme heyeti tanığın dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
1: Kamuoyunda Arap Emrah olarak bilinen Emrah Sever suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı ve 34 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütüldü. Emrah Sever suç örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen şüphelilere İstanbul, Ankara ve Trabzon'un da aralarında olduğu 8 ilde eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 34 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda tabancalar, tüfek ve fişekler ele geçirildi. Soruşturma sürüyor. Bu olayı da şimdi haberi izleyince hatırlayacaksınız. Kayseri'de bir kişi boşanma aşamasındaki eşini öldürmek için girdiği binada apartman görevlisinin eşini öldürmüştü. Katil zanlısının cezası belli oldu.
0: Hedefinde eşi vardı. Onu engellemeye çalışan apartman görevlisinin eşini öldürdü. Katil zanlısı en ağır cezaya çarptırıldı.
2: Beni aramasını, aşağı çağırmasını söylemiş. O da bizim mevzulardan haberdar olduğu için ben çağıramam demiş. Bunun üstüne sinirlenmiş, Melek Hanım'a saldırmış.
0: Olay 8 Aralık 2025'te Kayseri'de yaşandı. Emekli başçavuş İlhan Şahan ve eşi Yasemin Şahan arasında 1,5 yıldır devam eden boşanma davası vardı. İlhan Şahan eşini o süreçte defalarca tehdit etti.
3: Seni mutlaka öldüreceğim. Senin yaşaman fazla. Seni öldürmeden ölmeyeceğim.
0: İlhan Şahan eşinin yaşadığı binaya gitti. Ancak kapıyı açan olmayınca apartman görevlisinin evine gitti. Kapıyı açan görevlinin eşi Melek Gül'e eşini çağırmasını söyledi. Olumsuz yanıt alan Şahan yanında getirdiği bıçağı çıkararak kadına saldırdı. Melek Gül 41 bıçak darbesiyle hayatını kaybetti.
2: O da bizim mevzulardan haberdar olduğu için ben çağıramam demiş. Bunun üstüne sinirlenmiş, Melek Hanım'a saldırmış.
0: İlhan Şahan karar duruşmasında hakim karşısındaydı. Mahkeme sanığı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, eşine yönelik öldürmeye teşebbüs suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca konut dokunulmazlığını ihlal suçundan da 1,5 yıl hapis cezasına hükmetti.
1: Çok üzücü. Manisa'da bir yangın haberi var şimdi de. 2 katlı ahşap evde gece yangın çıktı. Kendilerini can havliyle dışarı attı insanlar. Evinin yanışını izlerken fenalaşan 56 yaşındaki adam yaşamını yitirdi.
0: Evinde yangın çıkınca ailecek dışarı kaçtılar. Yanan evine üzülen adam geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Gece yarısı Manisa'nın Kula ilçesinde Balcı ailesine ait 2 katlı evde yangın çıktı. 2. katta başlayan yangın kısa sürede ahşap evi sardı. Durumu fark eden 5 kişilik aile üyeleri canlarını kurtarmak için sokağa kaçtı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi geldi. Evi yanan Metin Balcı çaresizce ekiplerin yangına müdahalesini izledi. 56 yaşındaki adam bu sırada fenalaştı. Ekipler Balcı'yı hastaneye kaldırdı. Kalp krizi geçiren Metin Balcı yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çıkış nedeni araştırılan yangınsa itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
1: Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş 14. kattan düştü dünden bu yana çok konuşulan üzücü bir haber. 34 yaşındaydı genç kadın Sezen Taş hayatını kaybetti. Çocukları da vardı. Apartman işte bu apartman Mersin'in Erdemli ilçesi burası Çeşmeli mahallesinde yaşandı üzücü olay. Şarkıcı Atilla Taş'ın 34 yaşındaki kızı Sezen Taş iddiaya göre evinin bulunduğu 14. kattan düştü. Durumu fark edenler hemen sağlık ekiplerine haber verdiler. Ancak yapılan kontrolde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Evli ve 2 çocuk annesi olduğu belirtiliyor Sezen Taş'ın. Tabii durumu şüpheli olarak da değerlendirildi. Yüksekten düşmelerde her zaman buna bakılıyor. Bir otopsi yapılacağı belirtiliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul Küçükçekmece'de bir eğlence yerinde çıkan silahlı çatışmada biri polis 2 kişi hayatını kaybetmişti. Güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı o anların.
0: Eğlence mekanında silahlar çekildi. Ortalık savaş alanına döndü. Kurşunların hedefi olan bir kişi ve o sırada orada bulunan polis hayatını kaybetti. Olay İstanbul Küçükçekmece'de bir eğlence mekanında sabaha karşı yaşandı. Silahlı 2 kişi eğlence mekanında arkadaşlarıyla oturan BÜ'yü hedef aldı. Kurşunların hedefi olan BÜ kanlar içinde yere yığıldı. O sırada eğlence mekanında olan bir polis memuru da olaya müdahale etmek istedi. Çıkan çatışmada polisle birlikte 4 kişi daha yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yapılan incelemede polis memuru BÜ'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Şüphelilerden birinin de ayağından yaralandığı belirlendi. Harekete geçen ekipler olayla ilgili 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor.
1: Fransa'daki eylemlerde son duruma bakalım. Lise öğrencilerinin başlattığı eylem dalgası büyüyor ülkede. Perşembe günü 71 bin kişi gösterilere katıldı. Zaman zaman polis ve eylemciler arasında arbede yaşandı.
4: Binlerce öğrenci bir araya geldi. Polisle aralarında arbede çıktı. Fransa'daki öğrenci eylemleri büyüyerek sürüyor. Ülkedeki lise öğrencilerinin başlattığı hareket üniversite öğrencilerine de sıçramıştı. Eylemlerin 3. haftasında başkent Paris'teki gösterilerden birinin adresi Bastille Meydanı oldu. Polis öğrencilere tazyikli suyla müdahale etti. Göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları kullandı. Fransa İçişleri Bakanlığı'na göre Perşembe günü ülke genelinde 71 binden fazla kişi gösterilere katıldı. Bunların yaklaşık 25 bini Paris'teydi. 500'ün üzerinde eylemci gözaltına alındı. 50'ye yakın polis memuru ve jandarma yaralandı. Fransa Eğitim Bakanlığı verilerine göre ise okullardaki abluka sayısı kademeli olarak azalıyor. Okulların %96'sının açık olduğu belirtiliyor. Öğrenciler ve öğretmenlerle görüşen Eğitim Bakanı Edouard Jeffrey ise acil plan başlattıklarını açıkladı. Plana göre yeni öğretmenler atanacağını ve yoğun okul programlarının gözden geçirileceğini söyledi. Ancak öğrenci eylemlerinin liderleri hükümetin adımlarını yeterli görmüyor. Önümüzdeki salı günü daha fazla yürüyüş çağrısında bulunuyor. Ayrıca ülkede 17 Ekim'de büyük bir protesto düzenlenmesi bekleniyor.
1: Yapay zekanın adını değiştirdi en son ABD Başkanı Trump ve karara uymayanları hedef aldı. Süper zeka yerine yapay zeka tanımlamasını yapan herkesin düşman olduğunu söyledi.
5: So we're going to be naming it SI, Super Intelligence, but we don't want to hear artificial because it's not artificial.
0: Yapay zekanın adını değiştirmiş, süper zeka teriminin kullanılmasına karar vermişti. ABD Başkanı Trump, yapay zeka tanımlaması yapan herkesi düşman ilan etti. Trump, 30 Eylül'de yapay zeka yerine süper zeka teriminin kullanılmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı. Günler sonra konuya ilişkin yeni bir açıklama yaptı.
6: Beyaz Saray, yaygın olarak kabul görmüş yeni ve daha doğru olan süper zeka terimi yerine yapay zeka terimini kullanan herkesi düşman olarak görüyor.
0: Beyaz Saray tarafından yayımlanan bilgi notuna göre 30 Eylül'de imzalanan kararname, tüm bakanlık ve kurumların resmi yazışmaları, kamuoyu duyuruları, politika belgeleri ve yasal nitelikte olmayan tüm evraklarda süper zeka ve SI terimlerinin kullanılmasını zorunlu kılıyor.
1: Sonbahar geldi, yağmurlar da bol, mantar mevsimi geldi. O yüzden uzmanların uyarılarına bakalım. Çünkü mantar zehirlenmelerini de duymaya başlıyoruz. Haberler geliyor tam bu mevsimde. Doğadan toplanan mantarlarla ilgili bakın uzmanların uyarıları neler.
7: Sizde mantar böyle kütükte mi yetişiyor?
8: Evet, kütükte yetişir.
9: Kesinlikle doğadan mantar toplayıp yemek ölümcül riskli bir durum olabilir.
0: Çok dikkatli olmak gerekiyor. Zehirli olanı ayırt etmek bazen imkansız olabiliyor. Şu sıralar iştah kabartan mantarlarda tehlike büyük.
9: Halkımızın bunları toplayıp yemesi durumunda bazen geri dönülemez, telafi edilemez ölümcül zehirlenmelerle karşılaşmak mümkün.
0: İklim şartları nedeniyle özellikle Trakya mantarın en zengin olduğu bölgelerden biri. Zehirlenme olayları da en çok Trakya illerinde yaşanıyor. Şu sıralar ormanlarda mantar toplanıyor. Ancak çok dikkatli olmak gerekiyor.
9: Zehirli mantarları zehirsiz yenilebilir mantarlardan ayırmak bazen imkansız denecek kadar çok zordur. Çok tecrübeli olmayanlar yanılabilirler. Bu çok riskli bir iş.
0: Mantar yedikten sonra zehirlenme belirtileri olursa mutlaka doktora başvurmak gerekiyor.
9: Bazı mantarların zehirlenme belirtileri geç ortaya çıkar ve özellikle bunlar çok tehlikelidir. Bulantı, kusma şikayetleri, ishal şikayetleri olursa derhal doktora başvurulmalı.
1: Kahramanmaraş Emniyeti'nde görev yapan narkotik köpeği Alfi 10 yıllık görev süresini tamamladı ve emekli oldu. Alfi bundan sonra yıllarca birlikte görev yaptığı mesai arkadaşı polis memuruyla birlikte yaşayacak.
0: Emniyete katıldığında daha 2 yaşındaydı. Binlerce operasyona katıldı. Hassas burnuyla zehir tacirlerinin ensesindeydi. Alfi görevini tamamladı, emekli oldu. Narkotik köpeği Alfi Kahramanmaraş Emniyeti'ne görev yapıyordu. 3 kez yılın narkotik köpeği seçildi.
10: Narkotik direktör arama köpeğimiz de şu an için aramaya başlamak üzereyiz.
0: Araçların motor kaputu, vites kutuları, sehpaların özel bölmeleri, saksıların dibi. Uyuşturucu tacirleri nereye saklarsa saklasın, Alfi zehirleri bulup çıkardı.
11: Sehpa görünüş itibarıyla üstten açıldığında uyuşturucu maddelerden ele geçirilmiştir.
0: 8.224 operasyona katıldı. Yaklaşık 1 milyar lira değerindeki uyuşturucuyu bulup polislere yön gösterdi. Alfi zorlu görev süresini tamamladı. 10 yıldır görev yaptığı emniyetten emekli oldu. Onu birlikte görev yaptığı polis memuru sahiplendi.

0: Alman Solid Black çoban köpeği Alfie'nin 8 yavrusu var. Her bir yavru Türkiye'nin çeşitli illerinde narkotik köpeği olarak görev yapıyor.
1: İlk saatimiz burada bitti. Birazdan saat başında görüşmek üzere.

0: Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 25, Bursa 24 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 27, Muğla güneşli 26 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 27, Adana güneşli 32 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 22, Giresun yer yer yağmurlu 22 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 24, Kayseri parçalı bulutlu 22 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 16, Van güneşli 18 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 25, Şanlıurfa 27 derece.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar.
2: Seymen. Yetersiz pişirme özellikle tavuk ve deniz ürünlerinde ciddi sağlık riskleri oluşturabiliyor. Buzdolabının yanlış sıcaklıkta çalışması gıdaların güvenliğini doğrudan etkileyebiliyor. Dünya genelinde milyonlarca ton gıda yanlış depolama ve lojistik sorunları nedeniyle tüketilemeden kaybediliyor.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.
2: Seymen.

0: Gün ortasından tekrar merhaba, hoş geldiniz. Ankara'ya gideceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne AK Parti'nin hazırladığı fon teklifi meclise geliyor. Buse Genç Türk'ten hemen öğrenelim. Önemli ayrıntılar var teklif içinde. Alihan'ı gördük. Alihan'a mı gidelim önce? Evet Buse, Alihan'a da birazdan gideceğiz Maltepe'deki göçükle ilgili. Dinliyoruz seni Buse.
1: Serap Beret, bugün saat 15.30'da AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler kameralar karşısına geçerek kanun teklifini meclise sunduktan sonra açıklamalarda bulunacak ama kanun teklifinin detaylarına bakalım. Bu kanun teklifi 9 maddeden oluşuyor ve 455.578 yatırımcıyı yakından ilgilendiriyor teklif. Bir yasal çerçeve çizilecek. Neyin çerçevesi? Fonların tasfiyesi ve ödemeleri nasıl yapılacağına ilişkin bir çerçeve belirlenmiş olacak ve teklifte en öne çıkan düzenleme ise yatırımcılara 1 milyon liraya kadar yatırımı olanlara yapılacak ara ödemeler. Bu kişilere 1 milyon liraya kadarlık bir ara ödeme öngörülüyor. Diyor kanun teklifiyle beraber yatırımcıların haklarının korunması hedefleniyor. Fon varlığından hukuka aykırı şekilde çıkarılan değerlerin geri kazanılması ve tasfiye sonucunda oluşabilecek eksik tutarlardan sorumlulardan tahsil edilmesi yine hedeflenen düzenlemeler arasında kanun teklifinin çerçevesi arasında yer alıyor. Ara ödeme konusuna bakacak olursak net yatırım tutarı 1 milyon liradan altında olan yatırımcılara bu tutarı aşmamak kaydıyla bir ara ödeme yapılacak ancak ara ödeme yatırımcının hesaplanan net yatırım tutarını aşamayacak ve ayrıca para piyasasındaki niteliğindeki fonlara hariç olmak üzere ödeme tutarı tasfiye kararı tarihinde hesapta bulunan fon paylarının bir önceki gün sonu toplam değerinde geçemeyecek. Ödemeler yapılırken yatırımcılara ana paranın tefe tüfe ortalaması alınarak ana paranın üzerine eklenerek yatırımcılara bir ödeme yapılacak ve tüm yatırımcıların ara ödeme tutarlarını karşılamaya yetmemesi halinde mevcut kaynakta yatırımcıların hak kazandıkları ara ödeme tutarlarıyla orantılı olarak bir dağıtım işlemi yapılacak ve yatırımcının fon payları ara ödeme karşılığında iade edilemeyecek. Ayrıca bir isteğe bağlı iade mekanizması da geliştirilecek. Bu mekanizma kapsamında isteyenler iade edebilecek haksız kazanç sağlayanlar. Şunu not düşelim. İsteğe bağlı iade hesaplarından ya da diğer hukuki yollarla yapılan ödemelerde mahsup edilecek. Yani eğer yatırımcı 17 Eylül tarihi ya da ondan öncesinde ana parasının tamamını çektiyse

0: kişilere de bir ödeme yapılmayacak. Hukuka aykırı kazançlar için iade mekanizması geliştirilmiş olacak. Oldukça kapsamlı, 9 maddelik ama kapsamlı bir düzenleme. Bu noktada fonlardan gerçeğe aykırı değerler üzerinden çıkış yapanlar için bir mekanizma öngörülüyor. Hem de ara ödeme tutarlarına ilişkin bir netlik kazandırılmış oluyor bu kanun teklifiyle beraber. Bugün saat 15.30'da basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşılacak ve meclise sunulacak. Önümüzdeki haftada Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Ardından da hemen genel kurula gönderilmesi, bu kanun teklifinin yasalaşması bekleniyor. Bir yandan da ödemeler dün başladı. 17 fondaki ödemeler bu kanun teklifinin yasalaşması beklenmeyecek ödemeler için gözler 15.30'daki basın açıklamasında olacak. Serap Beret.
1: Buse Gençtürk, çok teşekkürler bu ayrıntı bilgiler için. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fon soruşturmasında TMSF'ye en çok kar eden 214 kişilik bir liste iletildi. 187 milyar liralık bir fahiş kar tebligatla bu isimlerden istenecek. Sabah gazetesinin haberine göre 100 milyon liranın üzerinde kazanç sağlayan isimler belirlendi bu fon soruşturmasında. Soruşturma dosyasına giren verilere göre 141'i gerçek kişi, 73'ü de tüzel kişi olan 214 kişinin 3 fondan toplam 187 milyar 653 milyon lira kar ettiği tespit edildi. Soruşturma ayrıntılarına göre TERA fonlarından gerçek ve tüzel kişiler yaklaşık 90 milyar 77 milyon lira, pusula fonlarından da 79 milyar 700 milyon lira, hedef fonlarından 20 gerçek kişi yaklaşık 2 milyar 976 milyon lira, 15 tüzel kişi ise yaklaşık 14 milyar 900 milyon lira kazanç sağladı. Sabah gazetesine konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, özellikle 13, 14, 15 ve 16 Eylül tarihlerinde fonlardan satış yapanların soruşturmaya dahil edildiğini söyledi. Tam kriz patlak vermeden önce milyarlarca liralık bu fahiş kazancı ve yasal olmayan kazancı çeken kişiler şimdi 187 milyar liranın iadesi istenecek. TMSF'ye bu liste, 214 kişilik liste gönderildi. Fon soruşturması kapsamında kamuoyunu yanıltıcı açıklamalar yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan iki gazeteci adliyeye sevk edildi. Şüpheli sıfatıyla çağrılan gazeteci Murat Arel'de ifade işlemleri için adliyede. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gazeteciler Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla gözaltı kararı verdi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Sevinç ve Balcı işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. İsmail Saymaz ve Murat Arel'de şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Gazetecilerin fon soruşturmasına ilişkin basın yayın organları ve sosyal medya üzerinden kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklama yaptıkları ifade edildi, iddia edildi. Murat Arel ifade vermek için adliyeye geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uluslararası adalet zirvesinde konuştu. İsrail'in Gazze'deki katliamları vardı gündeminde. Birleşmiş Milletler'e seslendi. Uluslararası iradenin yansımadığı bir Birleşmiş Milletler sisteminin hakkaniyetli olduğunu söyleyebilir misiniz diye sordu.
2: Uluslararası barış ve güvenlik ise hepimiz biliyoruz ki adalet olmadan sağlanamaz. Bugün ne yazık ki hem temsil, hem işlev, hem de meşruiyet açısından ağır yara almış, güven ve itibar erozyonuna uğramış bir uluslararası sistemle karşı karşıyayız. Mevcut sistemin hakkaniyetli ve sürdürülebilir olmadığını artık herkes biliyor. Uluslararası hukuk neredeyse askıya alınmış durumda. Gazze'de. Tam 3 yıldır tüm dünyanın gözleri önünde insanlar vahşice öldürülüyor. Siviller acımasızca şehit ediliyor. Çoğu çocuk ve kadın, 74 binden fazla Gazze'li katledildi. Bu tüm dünya için bir insanlık testidir. Hepimiz için bir samimiyet testidir. Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama kendisine umut bağlayan

0: Haksızlığa uğrayan insanlara da sırtını dönmez. Uluslararası iradenin yansımadığı bir Birleşmiş Milletler sisteminin meşru ve hakkaniyetli olduğunu kimse söyleyemez. Uluslararası mahkeme kararlarının tanınmadığı, uygulanmadığı, dikkate bile alınmadığı bir sistemin barış ve güvenlik üretmesi düşünülemez.
1: Ankara'da önceki gün denetim noktasında polis memurunun şehit edilmesine ilişkin soruşturmada 5 şüpheli tutuklandı. Kursaklarda denetim sırasında durdurulan araçtaki şüphelilerden birinin ateş açması sonucu polis memuru Türkoğlu şehit olmuştu ne yazık ki. Haklarında gözaltı kararı verilen 14 şüpheliden yakalanan 10'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı. Diğer 5 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Şimdi Maltepe'ye gidelim. Dün sabah erken saatte çöken binada ne yazık ki can kaybı 5'e yükseldi. Arama kurtarma çalışması sonlandırıldı. Yani cansız bedenlerine ulaşıldı. İki genç var. 20-22 yaşında kardeş, 5 yaşında bir çocuk var. O kadar üzücü ki soruşturmayla ilgili de bazı adımlar var. Alihan'dan hem can kayıpları hem soruşturmayla ilgili son bilgileri alalım. Alihan.
2: Evet, oturdukları evde hiçbir deprem olmadan, hiçbir dış müdahale olmadan kendi kendine çöken bir bina. Neden çöktü ve 5 kişiye neden mezar oldu? Aslında bu araştırılıyor, soruşturuluyor İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Çok önemli, binada zaten bir yük hafifletme işlemleri vardı. Şimdi enkaz kaldırma çalışmaları burada devam ediyor. Enkazlar kaldırılırken diğer yandan örnekler de alınıyor tabii ki bu konuyla alakalı. Bilirkişi heyeti bir rapor oluşturacak ve oluşturacakları raporla beraber de bu binanın neden çöktüğüne dair, hangi ihmallerin olduğuna dair net bir saptama yapılacak. Konuyla alakalı inşaat mühendisi, iş güvenliği uzmanı ve yapı denetim uzmanının da bulunduğu bilirkişi heyeti oluşturuldu. Buradan tabii karat örnekleri alıyorlar. Çok önemli çünkü binada kaçak kat çıkıldığı da biliniyor. Bakın, burada alınan örnekler şu anda görüyorsunuz, her kattan ayrı ayrı alındı. Hem zemin kattan, birinci kat, üçüncü kat, yani kolon, kiriş ve perde duvarları hepsinden örnekler alınıyor. Çok acı, çok acı Serap Belet. Yani bizim kendi gözlemlerimiz, burada deniz kumu kullanılmış, deniz kabukları görüyoruz içerisinde. Dolayısıyla 1987 yılında yapımından kaçak kat çıkımın çıkana kadar her detayıyla aslında ihmallerle dolu bir binadan bahsediyoruz. Dolayısıyla 5 kişiye de mezar oldu ne yazık ki. Ki çalışmaları dahi ekipler sağlıklı bir şekilde yürütememişlerdi. Çünkü bina olduğu yerde kayıyordu. Ekipler dolayısıyla burada yük hafifletme işlemi yaptılar. Şimdi o dönem önce birinci katında, daha sonra üzerine 3 kat daha kaçak kat çıkıldı, görmezden gelindi. Peki çöken binanın planlaması, inşası ve tadilatı süreçlerinde kamu görevlilerinin herhangi bir ihmali, kusuru var mı, sorumluluğu var mı? Bunu da tespit etmek için iki mülkiye müfettişi görevlendirildi. Soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili, iki cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Aynı zamanda çevre binalarda da tahliyeler var. Çevrede 3 bina, 20 daire, 60 iş yeri, toplamda 55 kişi tahliye edildi. Çünkü binanın çevresinde çökme anında ciddi bir tehlike oluşturduğunu da söyleyebiliriz. Ve buradan tahliye edilen vatandaşlar yine kendileri için tesis edilen otellerde konaklamaya devam ediyorlar. Çevrede de ciddi bir arama tarama faaliyeti var. Çünkü söylediğimiz gibi eski binalar, kaçak kat çıkılmış binalar, tüm bunlar çevrede de herhangi bir şekilde olumsuz durum oluşturabilecek, bu çökmenin etkisiyle olumsuz bir durum oluşturabilecek bir bina var mı, yapı var mı, aslında bunu da araştırıyorlar. Gördüğünüz gibi karat örnekleri alınmaya devam ediliyor burada, ama şimdiye kadar alınan örnekler, aynı zamanda tabii binanın içerisinde kullanılan demir, yapılar, o dönem ne ihmal edildi, neden güçlendirme çalışması yapılmadı, aslında binanın burada kolon kesme iddiasına yönelik birçok farklı iddia var. Onlar da araştırılacak. Yani bir dükkan olduğunu biliyoruz. Binanın altında bir dükkan vardı. Dolayısıyla o dükkanda

0: herhangi bir şekilde kolon kesildi mi, tadilat esnasında bir ihmal var mı, tüm bunlar burada tekrar araştırılacak. Ama binanın kentsel dönüşümü için yakın zamanda görüşüldüğü ve daire sahiplerinin uzlaşamadığı iddiası da var. Yani çok vahim iddialar. Aslında binanın eski olduğunu binada oturanlar da ve iş yeri sahipleri de belki de biliyordu. Belki de bu gündeme geldi, konuşuldu. Ama burada uzlaşamadığı, iş yeri sahiplerinin uzlaşamadığına dair iddialar var. Çevredekilerin söyledikleri. Tabii bunlar da araştırılacak. Burada savcılık tarafından soruşturma geniş kapsamlı bir şekilde devam edecek. Ama gördüğünüz gibi burada karot örnekleri alınmaya devam ediyor. Bu örneklerle beraber bilirkişi raporu oluşturulacak. Ve o bilirkişi raporuyla beraber sorumlular da bulunacak. Bina zaten ekipler gece saatlerinde uzun süre binanın kaymasını durdurmaya ve hatta o kayan binada arama tarama çalışmaları yapmaya devam ettiler. Ve bu çalışmalar neticesinde de ilk başta birinci ve ikinci katlarda olan 10 kişiye ulaşıldı, sağ olarak ulaşıldı. Ancak ne yazık ki bir kişi kaldırıldı hastanede, hayatını kaybetti ve daha sonra da 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ne yazık ki buradaki apartmanda 1987 yılında yapılmış, altında da bir aslında yangın vardı binanın. Dolayısıyla yangında bir kumaş atölyesi olduğunu biliyoruz aşağıda. Hem kumaşların yandı hem de çok sayıda burada plastik ve metal parçalar var. Bir pencere ve kapı yapımında kullanılan, gördüğümüz kadarıyla. Şimdi bunları da araştıracaklar. Dükkan ne işletiyordu, ne vardı dükkanda, hangi malzemeler vardı? Çünkü o çıkan yangın da aslında aynı zamanda ekiplerin çalışmalarını engellemişti. Uzun süre ekipler burada çalışmalarını yapamamışlardı. Gördüğünüz gibi bir karot örneği alınıyor. Binanın kolon, perde veya kirişlerinden alınan silindirik beton örnekleri. Bunlar laboratuvarda basınç testine tabi tutulacak ve betonun aslında burada ne kadar yüke dayandığı ve kalitesi ortaya çıkacak. Ama bizim gözlemlediğimiz kadarıyla deniz kumu kullanılmış bir beton. Ne yazık ki 5 kişi burada hayatını kaybetti. Çöken binayla ilgili de soruşturma geniş kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Şimdiye kadar binanın mimarı ve o dönemki şantiye şefi gözaltına alındı.
1: Evet, 1987, 1887 değil tabii, onu da vurgulamak lazım. Geçen sene Konya'da iki kişi durup dururken çöken binada ölmüştü. Sonra Kocaeli'de bir genç kız bütün ailesini kaybetti yine çöken binada. 2026'da insanlar durup dururken çöken binaların içinde ölüyor ne yazık ki. Çok üzücü. Ahbap Derneği soruşturması ile ilgili bir gelişme var sırada, onunla devam edelim. Tutukluydu eski İBB Başkan Danışmanı Avukat Ece Güner, tahliye edildi. Avukat Ece Güner İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 16 Temmuz'da tutuklanmıştı. Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, görevi kötüye kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Eski İBB danışmanı, başkan danışmanı Güner cezaevinden tahliye kararı verildi ve tahliye oldu. Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi'ne yönelik operasyonda 9 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Jandarmadaki işlemleri biten şüpheliler adliyeye sevk edildi. Yahşihan Belediyesi'ne 24 Eylül'de operasyon yapılmış. Aralarında 2 eski belediye başkanının da olduğu 16 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında alınan ifadeler, mali analiz raporları, bilirkişi incelemeleri değerlendirildi. Bunun üzerine 9 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüpheliler adına kayıtlı toplam 2031 taşınmaza el kondu. Bu taşınmazlardan 1630'unun belediye başkan yardımcısı adına kayıtlı olduğu tespit edildi. İnsan bir daha söylemeye ihtiyacı duyuyor. Bir kişi adına, belediye başkan yardımcısı adına 1630 taşınmaz varmış. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 9 kişi adliyeye sevk edildi. Futbol dünyasını sarsan Merkez Hakem Kurulu soruşturmasının ardından gözler Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki toplantıda. Şimdi hemen HT Spor muhabiri Oğuzhan Genç'e dönelim. Bu toplantı kaçta olacak? Ne bekleniyor? Neler konuşulacak Oğuzhan?
2: Teşekkürler Serap Belet. Riva'dan herkese mutlu günler dileyelim. Türkiye Futbol Federasyonu'nda olağanüstü bir gün, günlerdir beklenen kritik toplantı bugün saat 14 sularında başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim

0: Hacı Osmanoğlu Berlin'deki temasların ardından bu sabah yurda dönüş yaptı ve saat 11'de Türkiye Kupası kura çekimine katıldı ve onun ardından da artık toplantı için geri sayıma geçildi. Hacı Osmanoğlu yöneticileriyle birlikte gündemdeki konu başlıklarını değerlendirecek. Tabii önemli konu başlıkları var. Hacı Osmanoğlu göreve devam edecek mi, etmeyecek mi? Olağanüstü kongre kararı alınacak mı, alınmayacak mı? Yine Ferhat Gündoğdu tutuklanmıştı, Yasin Kol tutuklanmıştı. Ferhat Gündoğdu MHK başkanlığından istifa etmişti ve Anthony Taylor şu anda geçici olarak atamaları yapıyor Süper Lig ve Birinci Lig için. Anthony Taylor'ın bu durumu kalıcı hale gelecek mi, yoksa yeni bir merkez hakem kurulu mu kurulacak? Bunun yanı sıra şu ana kadar 3 istifa geldi Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminde ve bu istifalar artacak mı, bir istifa dalgasına dönüşecek mi? Türkiye Futbol Federasyonu'nun istifalarla seçime gitmesi için 21 üye sayısından 7 üyeye inmesi gerekiyor. Kalan 14 istifa burada, düzeltiyorum, 11 istifa burada gerçekleşebilir mi? Ve son olarak da tabii A milli takım Uluslar Ligi'ne 4-0'la başladı. Teknik direktör Montella'nın geleceği de şu anda belirsiz durumda. Bu toplantıda Montella'nın da durumu masaya yatırılacak. Yola devam edilecek mi, yoksa yeni bir teknik direktör mü A milli takımın başına geçecek? Tüm bu konular bugün saat 14'ten itibaren Riva'da yapılacak olağanüstü toplantıda masaya yatırılacak. Biz de HT Spor ekibi olarak gün boyunca Riva'dan gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü de tekrar size bırakalım.
1: Oğuzhan Genç, teşekkür ediyoruz. Lig başladı, tribünler doldu. Bir yandan da işte ne yazık ki bu son operasyonların yarattığı gölge de var geçmiş karşılaşmaların üzerinde. Stadyumda da ne yazık ki sadece maçın heyecanıyla açıklanamayacak şeyler de yapılıyor. Sahaya atlamak, küfürlü tezahürat yapmak, yabancı madde fırlatmak ve hepsinin cezası sadece para cezası değil. Tribünde hangi hareket suç, hangisinin cezası ne? Habertürk ekibinden Arzu Kaya ve Özcan Öztürk taraftarın bilmesi gereken hukuk düzenlemelerini bir dosya haberde derledi.
2: Maç başladı. Tribünler doldu. Tezahüratlar yükseldi. Ama tribünde yapılan bazı hareketlerin faturası taraftara ağır yaptırımlar getiriyor.
3: Spor suçlarına karşılık gelen ceza miktarı ve türü ne olursa olsun fail hakkında seyirden yasaklılık tedbiri devreye girecektir.
2: Öyle ki taraftar tribünde maç izleyemediği gibi evinde bile izleyemez hale geliyor. Peki seyirden yasaklanan bir taraftarı ne bekliyor?
3: Takımın müsabakasının olduğu zamanlarda müsabakanın başlangıç saatinde ve bundan bir saat sonrasında kolluk birimine müracaat etme yükümlülüğü doğurmaktadır. İmza verme yükümlülüğü bulunduğu için artık müsabakaları evinden izleme olanağı da kalmamaktadır.
2: Mesela sahaya atlamak. Taraftarın müsabaka alanına, soyunma odalarına ya da sporcu çıkış tünellerine yetkisiz girmesi de suç. Bu suç hapis cezasına kadar gidiyor.
3: 3 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası kanunda öngörülmüş. Bu eylemler sebebiyle müsabaka düzeninin bozulması halinde ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanması öngörülmüştür.
2: Tribünden sahaya atılan pet şişe, bozuk para ve bunların sonucunda gerçekleşen yaralamanın ise yaptırımı büyük.
3: Kasten yaralama veya mala zarar verme suçu işlendiğinde hapis cezaları 1/2 oranında artırım yapılarak uygulanmaktadır.
4: Peki tribünde söylenen her söz suç mu? Hayır. Burada kime söylendiğine, dahası hakaret içerip içermediğine bakılıyor. Eğer hakaret içeren bir tezahürat yapıldıysa taraftar adli sürece maruz kalıyor.
3: En az 50 gün adli para cezası, din, dil, ırk, etnik köken, cinsiyet ve mezhep farklılıkları vurgulanarak gerçekleştirilmesi halinde ise 1 yıldan 3 yıla hapis cezası öngörülmektedir.
2: Stadyuma ne sokulduğu da önemli. Ateşli silahlar, bıçaklar. Bunların spor alanlarına sokulması da yaptırım konusu.
3: Çakmak, meşale gibi kesici, delici, yanıcı, yakıcı, parlayıcı madde bulundurma eylemi 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası gerektirmekte. Bu maddeleri kullanmak suretiyle müsabaka düzeninin bozulması halinde ise 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngörülmektedir.
2: Alkol konusunda da önemli bir ayrıntı var.
3: İradi olarak hareket edemeyecek düzeyde

0: alkollü olması halinde müsabakayı seyretmesi olanaksız kılınmıştır. Çıkmakta direndikleri takdirde orantılı biçimde güç kullanılarak müsabaka alanının dışına çıkarırlar ve haklarında bir yıl süreyle seyirden yasaklılık tedbiri uygulanır.
1: Yani stadyum kapısından girdikten sonra sorumluluk bitmiyor. Güvenlik kontrolü, sahaya yansıyan davranışlar, aynı zamanda tribündeki hareketlere dikkat etmek gerekiyor. Birçok taraftar için bunlara dikkat etmemenin sonucu ağır olabiliyor.
0: Müsabakanın seyrine kapılıp heyecanla, öfkeyle bu eylemler vücuda getirildiğinde de cezai sorumluluk doğacaktır.
1: Yani tribünde bir anlık öfke, bir saniyelik taşkınlık ya da ne olacak ki denilerek atılan bir adım. Maçın 90 dakikasından daha uzun sürecek bir yargılamanın kapısını taraftar için aralayabilir.
2: Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada karar günü bugün. O nedenle Yalova'ya gidelim. Öznur Karsı Çetin Er'den durumu alalım. Bir ara verildi galiba. Ne zaman kararın çıkması bekleniyor Öznur?
3: Evet Serap Belet, duruşmaya 13.45'e kadar ara verildi. Yaklaşık bir yarım saat sonra tekrar başlayacak bugün görülen ikinci duruşma. Söylediğin gibi bugün mahkeme heyetinin karar vermesi bekleniyor ama hali hazırda savunmalar hala sürüyor. Özellikle Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatları, iki avukatı var. Uzunca bir süre savunma yaptılar. Şimdi duruşma yeniden başladığında kaldığı yerden bu savunmalar devam edecek. Son sözde, son savunmada sanatçı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter olacak. Bu arada Güllü'nün eski eşi yani Tuğyan Gülter'in babası Gürol Gülter bugün de burada değil. Geçen haftaki ilk duruşmada da bulunmamıştı. Geçtiğimiz aylarda Habertürk olarak ulaşmıştık. Kızıyla ilgili bu iddialar için ateşi olmayan yerden duman çıkmaz demişti. Bugün gelinen noktada Tuğyan'ın ailesinden duruşma salonunda sadece görebildiğimiz kadarıyla kardeşi Tuğberk Gülter var. Ama söylediğim gibi ikisi de farklı noktalar. İkisinin de avukatları ayrı ayrı. İlk olarak duruşma taraf avukatlarının savunmalarıyla başladı. Bu arada duruşma savcısı bugün de yani ikinci kez Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını yineledi. Kendisine yöneltilen suçlamada biliyorsunuz üst soya karşı tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanıyor Tuğyan Ülkem Gülter. Geçen hafta duruşma salonuna ilk geldiğinde, ilk kez hakim karşısına çıktığında girer girmez gözleri dolarak ağlayarak gelmişti. Bugün biraz daha soğukkanlıydı ama ilerleyen dakikalarda özellikle hem kardeşinin hem de teyzesinin avukatları konuşmaya başladığında başıyla söylenenlerin aslında reddetmeye çalıştı. Çünkü henüz söz sırası o anlarda onda değildi. İki kardeş çok fazla göz göze gelmiyorlar. Geçen hafta da böyle olmuştu. Bu arada bugünkü duruşmada geldiğimiz saate kadar Tuğyan Gülter'in kardeşi Tuğberk Gülter müşteki durumunda ablası annelerini öldürme suçundan yargılanıyor. 3 defa duruşma salonundan çıktı. Kimi zaman gözleri doldu. Kararın açıklanmasının beklendiği bir gün olması dolayısıyla da bugün hem gerilimi hem stresi haliyle çok daha fazlaydı. Onun dışında Güllü'yü sevenler var. İki ayrı duruşma salonundan takip ediliyor duruşma bu arada. Küçük bir mahkeme salonu Yalova Adliyesi'nde 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Hemen yanında da bitişiğinde de görüntülü ve sesli olarak duruşma takip edilebiliyor. 13.45'te duruşma kaldığı yerden devam edecek. Biz de gelişmeleri aktarıyor olacağız.
2: Öznur çok teşekkürler. Öznur Karsı Çetiner aktardı. Şimdi ağırlaştırılmış müebbet isteniyor kızı için. Ya başlangıçta bu olay olduğunda herhalde kazadır dedik. Yani kendi evladı atmış olabilir mi? Geldiğimiz bir yıl sonra geldiğimiz yer burası. Birinci sanık Tuğyan Gülter, istenen ceza ağırlaştırılmış müebbet hapis, suçlama tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme. Bugün karar çıkacak ama bir de o gün orada yanında olan arkadaşının da sanık olmasını istedi savcılık. Yani orada da ona ilişkin de bir suçlaması var. Avukat Zafer İşeri şimdi konuğum, kendisinin de bu konuda görüşlerini alacağım. Zafer Bey hoş geldiniz, merhaba.
4: Hoş buldum efendim. Merhabalar, saygılar sunuyorum.
2: Çok teşekkürler. Biz de öyle. Şimdi karar savcının istediği yönde çıkarsa, yani ağırlaştırılmış müebbet, bunun infazı kaç yıldır? Önce onu sorayım size. Kaç yıl ceza almış olur?
4: Evet efendim, mevcut yasalarımız uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası en fazla 36 yıl yatılabilir. Ancak eğer hükümlü cezaevinde iyi halli geçirirse bu infaz sürecini, o takdirde 15-16 yıla kadar düşebilir bu dört duvar arasında kalacağı süre ve sonrasında da şartlı tahliye ile, bir daha yeni bir suç işlememek koşuluyla, işlerse yeniden cezaevine gireceğini bilerek 15-16 yılın sonucunda cezaevinden tahliye edilebilecek.
2: Burada dünkü, yani daha doğrusu bugün duruşmada savcının dile getirdiği Sultan Ulu var. O sırada evde olan arkadaşı Tuğyan Gülter'in. Onun da sanık olması gerektiği yönünde, bir tanık çünkü şu anda, bir talebi vardı savcının. Hangi durumda? Yani siz dava dosyasına, iddialara, ifadelere baktığınızda bu konuda ne düşünüyorsunuz? Onunla ilgili bir karar alınırsa, bugün kızıyla ilgili bir karar alınacak. Bu sefer başka bir yargılama süreci mi devam edecek? Nasıl olur?
4: Efendim, Güllü'nün kardeşi Kader Tut'un avukatları tarafından kamera kayıtlarına ilişkin değerlendirmeler sunuldu. Ve Sultan Nur Ulu'nun da öldürme eylemine katılım bakımından yargılanması talep edildi.
2: Evet.
4: Tabii burada kendisiyle ilgili bir iddia bu ve mahkemede bu kişi yargılanmıyor ama mahkemeden de bu kişiyle ilgili suç duyurusunda bulunulmasını talep ediyorlar. Tahmin ediyorum ki mahkeme kendi huzurunda yargılanmayan bir kişiyle ilgili bu aşamada herhangi bir suç duyurusunda bulunmayacak. Bu iddiada bulunan Kader Tut'un avukatlarına isterse savcılara müracaat etmeleri konusundaki serbestlerini hatırlatacaktır. Ve eğer avukatlar Sultan Nur Ulu'nun da eyleme katıldığını gösterir nitelikte delillerle Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunacak olursa bu husus tekrar değerlendirilir. Ama tahmin ediyorum son derece detaylı bir soruşturma aşamasında kendisinin de ifadesine başvurulan veyahut da değerlendirmeleri alınan Sultan Nur Ulu'nun tekrardan herhangi bir iddianameyle suçlanması olağan teamüllere de çok uygun görünmüyor.
2: Yani yeniden onun adı, zaten bu yönde bir tespit olsaydı bu dosyaya dahil edilirdi ve durum değişirdi diyorsunuz. Bu süreçte öyle bir kanaat elde edilseydi, oluşsaydı.
4: Aynen öyle efendim. Çünkü son derece detaylı bir soruşturma yürütüldü ve bu soruşturmayı da takdir etmek lazım. Nitekim bugün ikinci duruşmada artık karar aşamasına gelindi. Bu hızlı yargılamanın gerekçesi soruşturma kısmında son derece iyi yönetilmiş, yürütülmüş olması ve delillerin eksiksiz toplanmış bulunması şeklinde yorumluyorum.
2: O zaman tam da dediğiniz yerden şunu merak ediyorum. Başlangıçta böyle çok delil yok gibiydi ifadeler dışında. Daha sonra işte kapı kolundaki yansıma, tabii Sultan Nur Ulu'nun da ifadesi de orada belirleyici oldu ama bu teknik tespitler, sesle ilgili görüntüyle bir soru işareti bırakmayacak kadar berrak mı sizce? Tam da karar beklerken sizin de o konudaki görüşünüzü merak ediyorum.
4: Efendim, son derece önemli bir nokta ve bilirkişiler eliyle de bu tespitlerin yapılması yargının işini kolaylaştıracak ve maddi gerçeği, somut gerçeği ortaya çıkaracak. Ailenin avukatı Hasan Koca Bey açıklamasına göre dosya yeni bir flaş bellek sundu. Hı hı. Ve dedi ki Güllü'nün sevdiği şarkının açılmasına ilişkin konuşmaların onu olayın gerçekleştiği odaya getirme amacı taşıdığını iddia etti. Ve düşme öncesindeki seslerin de Tuğyan'a ait olduğunu yeniden iddia etti. Gerek ev gerekse apartman kameralarının sesleri arasındaki uyumsuzluğu da dile getirerek bu suçun işlendiğine dair kanıt oluşturma çabasına girdi. Tabii ki burada bağımsız teknik incelemelerle ancak somut bir gerçekliğe ulaşılabilir. Hukuken kayıtlar şu yönden önem arz ediyor. Orijinal mi, üzerinde oynanmış ya da kesilmiş halleri var mı? Özellikle kamera saatlerinin birbiriyle uyumlu olup olmadığının denetlenmiş olması gerekiyor. Eğer ses kaydında bir kesinti, sıkıştırma veyahut da filtreleme olsaydı bu bilirkişi raporunda mutlaka ortaya çıkardı. Nitekim ses ile düşme zamanı arasındaki ilişkinin de burada tespiti zaten yargılama aşamasında bilirkişiler marifetiyle yapılmış görünüyor. Tabii burada iki kameradan birinin sesi kaydetmemesi tek başına kayıtla oynandığını göstermiyor somut dosyada. Mikrofonun konumu, kayıt eşi bu gibi veriler de dikkate alınır. Ama burada asıl önemli olan hadise bu hadi görüşürüz

0: Yani gülünün düşme eyleminden önce hadi görüşürüz sesinin kime ait olduğuyla ilgili bir durum. Savunma bu sesin Tuğyan'a ait olmadığını ileri sürüyor.
1: Yani
0: ama tabii
1: annesine Güllü'ye ait olduğunu söylemişti değil mi savunma, onun sesi olduğunu söylemişlerdi.
0: Evet, evet, söylemişlerdi ve bu sebeple de aslında onu itenin, ölüme götürenin kendi kızı olmadığı yönünde bir müdafaada bulunuyorlar. Özellikle savunmanın birkaç öne çıkarttığı nokta var. Örneğin alkolün düşme ihtimalini arttırdığı veyahut da zeminin kaygan olabileceği gibi savunmaya müteallik ifadeler var. Ama tabii ki burada bu iddiaların karşısında da

0: tasarlayarak, yani daha önceden planlayıp organize ederek bir öldürme eyleminin gerçekleştirdiğini ileri sürerek ceza kanunlarımızdaki en ağır ceza maddesi olan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının uygulanmasını
1: tasarlama kanaati de herhalde, ya da iddiası da herhalde, daha önceki bazı tanıkların hem mesajlarla hem de konuşmalarında yaptığı ifadeleri, zaten annesiyle arasındaki anlaşmazlık üzerine, annesini artık dayanamadığı, öldürmek istediği üzerine ifadeleri bunu pekiştirdi, değil mi? Bir de artık teknoloji çok gelişti son yıllarda. Gerçekten bu tür cinayetlerin, olayların çözümünde artık bir 20 yıl, 10 yıl öncesine göre farklı bir yerdeyiz. Belki 20 yıl önce bu ses çözümlemeleri, görüntüleri yakınlaştırılıp berraklaştırılması, bunlar bu seviyede değildi.
0: Kesinlikle haklısınız. Adli tıp bilimi her geçen gün gelişiyor ve ilerliyor. Bunu sadece işte kamuoyunun bildiği manada tıbbi veriler ışığında değil, bilakis teknik verilerle, belgeler üzerinde, sesler üzerinde, görüntüler üzerindeki incelemeler içinde söyleyebiliyoruz. Keza buradaki çok ufak bir noktada dosyanın çözülebilmesi mümkün. Keza malumunuz olduğu üzere bu kamera kayıtlarında bir kapı kolunun üstündeki yansıma dahi çözümlendiğinde olayın neticelenmesi, aydınlatılması açısından yargılama makamlarına ciddi bir kanıt sunabiliyor. Keza tasarlamadan bahsettiniz. Bu hakikaten şimdi mahkemenin kararına etki edecek bir nokta. Çünkü olay öncesi dediğiniz gibi öfkeli sözler var. Bu tek başına yeterli değil. Önceden alınmış öldürme kararı, kararın sürdürülmesi ve bu kararın uygulanması açısından da bir değerlendirme yapılacak. Ama bakıldığı zaman şarkı açılması gibi günlük bir davranışın suç planına ilişkin ne kadar etki edeceğini de mahkeme yorumlayacak. Bugün tabii beklediğimiz hadise anneye karşı kasten öldürme suçundan dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi. Keza elde edilen deliller, özellikle o dönemin başsavcısı hanımefendinin kamuoyunda da takdir toplayan incelemeleri, detaylı incelemeleri, kısa sürede henüz ikinci duruşmada artık savcının ikinci kez mütalasını yineleyip mahkemenin karar verebileceği noktaya geliyor. Mahkeme bu kararı vermeden önce son sözü sanığa vermek durumunda kalacak.
1: Evet, bir trajedi tabii. Kendi çocuğu da eğer bu yönde bir karar çıkarsa, mahkeme heyeti bakalım ne karar verecek. Küçücük de bir kendi kız çocuğu var bildiğim kadarıyla. Cezaevinde kalmaya uzun yıllar devam edecek. Çok teşekkür ediyorum Zafer Bey, Zafer İşer'e katkınız için. Bakalım bugün karar çıkması bekleniyor. Mahkeme heyeti nasıl bir kanaat getirecek, nasıl bir karar verecek, aktaracağız elbette. Alevi inanç önderleri ve Cemevi başkanları istişare toplantısı Ankara'da yapıldı. Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin, inancımızın merkezinde insan vardır dedi.
2: Birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek, aramızdaki gönül bağını kuvvetlendirmek, geleceğe daha sağlam adımlarla yürüyeceğimize inancımız tamdır.
3: İnancımızın merkezinde insan vardır dedi. Cemevleri ve dergahların önemine dikkat çekti.
2: Cemevleriniz ve dergahlarımız, bu değerlerin yaşatıldığı, gönüllerin buluştuğu, yolumuzun gelecek nesillere aktarıldığı mekanlardır. Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı olarak bizim sorumluluğumuz, siz değerli yol önderlerimizle beraber bu mirasa sahip çıkaracak, gelecek nesillere bu mirası aktaracağız.
3: Alevi inanç önderleri ve Cemevi başkanları başkentte buluştu. Açılış konuşmasını yapan Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin, birlik için sözümüz var vurgusu yaptı.
2: Burada da dile getireceğiz. Öncelikle eleştirileriniz her zaman benim için çok kıymetlidir. Bizim yolumuza ışık tutar. Bundan da memnuniyet duyduğumuz için bu sıklıkta toplantılarımızı gerçekleştiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Bakanımıza burada konuşulan her cümleyi noktası virgülüne rapor edip ileteceğimizde güveniniz tam olsun.
1: Merakla beklenen Nobel Barış Ödülü'nün sahibi, barışı ve uluslararası hukuku teşvik etme çabalarından ötürü Navy Plane oldu. Öğlen tam 12 sularında açıklandı. Tam adı Nevenatham Play olan Güney Afrikalı hukukçu, dünya çapında insan hakları savunucusu olarak tanınıyor. Play, uluslararası ceza mahkemelerinde ve Birleşmiş Milletler bünyesinde en üst düzey pozisyonlarda görev almış bir isim. Nobel ödülleri pazartesi günü tıp alanındaki ödülün açıklamasıyla başlamıştı. Barış ödülü içinse 287 aday vardı. Bunların 208'i kişi, 79'u da kuruluştu. Ödül miktarı yaklaşık 1,2 milyon dolar. Geçen yıl barış ödülünü kendisinin hak ettiğini düşünen ABD Başkanı Trump bu yılda aynı görüşte.

0: Trump geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada ödülün kendisine verilmemesi halinde Nobel'in itibar kaybedeceğini savunmuştu. Bu arada uluslararası hukuk insan hakları dedik bile özellikle Gazze'deki soykırım üzerine önemli tespitler yapmış. Hem Netanyahu'yu hem de İsrail'li siyasetçileri de açık şekilde uluslararası arenada suçlamıştı delilleriyle. Maltepe'de çöken bina ile ilgili bilirkişi ön raporu çıktı. O yüzden hemen Alihan Tok'a bağlanalım. Bu sıcak gelişmenin ayrıntılarını öğrenmek için ne diyor bilirkişi ön raporu Alihan?
1: Evet, burada çok önemli, çok beklenen bir rapordu aslında. Bilirkişi raporu ruhsat harici sonradan yapımı gerçekleştirilen, yani binaya kaçak olarak çıkılan 4 katın 3. 4. 5. ve 6. katların yıkımına karar verilmiş olup bu kararın uygulanmadığını tespit etti. Çok önemli bir gelişme. Yani bu binanın 4 katlık kaçak olan kısmı aslında tespit edilmiş. Ancak bu karar, bir yıkım kararı da var aynı zamanda. Kaçak olduğu tespit edilip yıkım kararı da verilmiş. Ancak bu karar uygulanmamış. Bilirkişi ön raporunda böyle bir aslında tespit var. Binanın mimarı, bina sahipleri ve o dönem şantiyeden sorumlu kişinin aslında kusurlu olduğunu da burada rapor bizlere söylüyor. Ön raporda 7 katlı binanın çökmesine ilişkin bilirkişi ön raporunda binanın mimarı, bina sahipleri ve şantiye sorumlusu kusurlu bulundu. Aynı zamanda binanın kaçak 4 katı için yıkım kararı çıkmış. Bilirkişi raporu Maltepe'deki bina yıkım kararı uygulanmamış diyor. Yani bu yıkım kararı aslında çıkmış. Burada binanın taşıyıcı kolonlarına, taşıyıcı sistemine yönelik ekstra yapılan 4 kattan bahsediyoruz. Ve bu 4 kat aşırı yük yüklemişti binanın yapısına. Ve bu tespit edilmiş. 3. 4. ve 5. katların kaçak olduğu tespit edilmiş. Yıkımına karar verilmiş. Ancak bu karar ifa edilmemiş, uygulanmamış. Dolayısıyla bu konuyla alakalı da binanın mimarı, bina sahipleri ve şantiye sorumlusu kusurlu bulunduğu, binanın statiğine aslında yük yüklediği ve bu yüzden çöktüğü de zaten biliniyordu. Binanın en alt katında bulunan iş yeri ve üzerindeki ikinci kat, iki kat binanın orijinal 1987'de yapılan kısmıydı. Binanın üzerine 4 kaçak kat çıkılmış ve bu kaçak katlar aslında tespit edilmiş. Kaçak olduğu ve yıkımına da karar verilmiş. Ancak bu karar uygulanmamış. Ne yazık ki böyle bir felaket yaşandı. 5 kişi hayatını kaybetti. Şimdi bilirkişi heyeti tabii ki bu çıkan ön rapor, daha detaylı bir rapor daha çıkacak. Bu raporda da aslında kusurlular ve aynı zamanda hangi kusurlar var, tüm bunlar daha detaylı raporda çıkacak. Ama ön rapora baktığımız zaman burada kaçak katların daha önceden tespit edildiğini ancak yıkılmadığını görüyoruz. Bugün de zaten binadan karat örnekleri alındı. Binanın bütün kısımlarından karat örnekleri alındı. Ama bu karat örnekleriyle beraber şimdi binanın malzemesi, kullanılan malzeme, evet, binada uygulanan tüm aslında yapılar denetlenecek ve daha detaylı bir rapor
0: çıkacak. Yani zaten alt katların da deniz kumuyla yapıldığını ve yetersiz olduğunu konuşmuştuk. Bir bina yapılırken ne yapılıyor? Onun ölçeğine göre, metrekaresine, katına göre bir beton ve demir hesaplanıyor. Statiği hesaplanıyor. Hangi durumda dayanır diye. Siz o hesabın üzerine bir 4 kat daha ekliyorsunuz. İşte üzerine ne yazık ki 5 insan öldü. Çocuk ve gençlerin de aralarında olduğu ön rapor bunu söylüyor. ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln 10 aylık görevinin ardından San Diego'da ana limanına döndü. Uçak gemisi görev sırasında 260 günden fazla limana uğramadan denizde kalarak ABD donanması tarihinde bir rekor kırdı.
2: USS Abraham Lincoln 10 aylık görevin ardından ABD'ye döndü. Uçak gemisinde görev yapan deniz piyadeleri San Diego'da aileleri tarafından karşılandı. Aylar sonra gerçekleşen buluşmada duygusal anlar yaşandı. USS Abraham Lincoln, İran'la savaş sırasında yürütülen destansı öfke operasyonu ve Orta Doğu'daki deniz güvenliği faaliyetlerinde görev yapmıştı. Gemi bu süreçte 260 günden fazla limana uğramadan denizde kalarak ABD donanması tarihinde rekor kırdı. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, gemiyi dönüşünden bir gün önce denizde ziyaret ederek mürettebata teşekkür etti. 2 times
3: extended.

0: USS Abraham Lincoln, Kasım 2025'te Güney Çin Denizi'nde görev yapmak üzere Kaliforniya'dan ayrılmıştı. Ancak rotası Orta Doğu'ya çevrilmiş, Şubat ayında ABD ile İran arasında başlayan savaş nedeniyle görevi uzamıştı. Gemi, aylarca süren görevin ardından Eylül başında Tayland'ın Pattaya kıyılarına ulaşmıştı. Uzayan görev süresinde yaklaşık 5000 kişilik mürettebat arasında ruh sağlığı sorunları ve intihar girişimleri yaşandığına ilişkin haberler ABD'de tartışma yaratmıştı.
1: ABD ve Çin, yani eskiden daha çok Rusya ve ABD arasında uzay yarışını duyuyorduk. Şimdi yapay zeka ve uzay çalışmalarında ABD ile Çin'in yarışını gösteriyor Jeff Bezos'un açıklamaları. Bezos ayda kalıcı üs kurmayı planladıklarını söyledi. Ayı Mars öncesi gerekli bir basamak olarak niteledi Bezos. Çin'den önce aya ulaşmalıyız dedi.
0: Ay Mars öncesi gerekli bir basamak dedi. Ayda kalıcı üs kurmayı planladıklarını söyledi. This is Blue Moon. Amazon ve uzay şirketi Blue Origin'in kurucusu ABD'li milyarder Jeff Bezos, Fox News'a konuştu. Ay programlarına dair değerlendirmelerde bulundu.
2: Aya kalmak için gideceğiz. Bu sadece bir görev yapıp geri dönmek olmayacak. Gerçek ve sürdürülebilir bir ay üssü kurulacak. Ayı keşfedeceğimiz ve ilginç şeyler bulacağımız yol bu.
0: Ay'a 3 günde ulaşılabildiğini söyleyen Bezos, Ay'ı Mars'a yapılacak insanlı görevlerden önce gerekli bir lojistik basamak olarak nitelendirdi. Bezos, Washington'ın uzay keşfi konusunda Pekin'in önüne geçmesi gerektiğini söyledi. Çin'den önce Ay'a ulaşmalıyız. Çin'den önce Ay'a ulaşacağımıza inanıyorum dedi. Bezos'un şirketi Blue Origin, NASA'nın Artemis programında önemli bir ticari ortak olarak yer alıyor. Şirket, Artemis V görevinde astronotları ay yüzeyine taşıması planlanan insanlı iniş sistemini geliştiriyor.
1: Gelelim tekrar ülkemizden haberlere. Yıllık izin için memleketi Kahramanmaraş'a giden bir polis memuru, akrabalarının kavgasını ayırmak isterken kuzeni tarafından vuruldu.
0: Kavga eden akrabalarını ayırmak istedi. Kuzeni tarafından vuruldu. İzinli polis memuru memleketinde hayatını kaybetti. Gaziantep'te görev yapan polis memuru Seydullah Orçan, yıllık izne çıkarak memleketi Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine gitti. Aralarında husumet olan akrabaları kavga edince Seydullah Orçan iddiaya göre kavgayı ayırmak istedi. O sırada silahını çeken kuzeni Orçan'ı vurdu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memuru kurtarılamadı. Kuzeni Alihan Orçan gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Hatay'da esnaf ve yanında çalışan bir kişi aynı çarşıdaki kuyumcuda soygun girişiminde bulundu. Polis iki zanlının kimliğini tespit etti ama birinin kalp krizinden öldüğü ortaya çıktı.
3: Şeytan aklına gelmez.
0: Bitişik'teki iş yerinin duvarını delerek kuyumcuya girdiler. Elleri boş evlerine döndüler. Hırsızlardan biri yakayı ele verdi, diğerinin kalp krizinden öldüğü ortaya çıktı.
3: Komşumuz kuyumcuya yalnız terzi tarafından geçip bir zarar vermişler.
0: Görüntüler 1 Ekim gününe ait. Hatay'ın Antakya ilçesinde AA ve yanında çalışan E'ye soygun planı yaptı. Hedeflerinde aynı iş merkezindeki bir kuyumcu vardı. Gece terzinin kapısından giren hırsızlar duvarı delerek kuyumcuya geçti. Ancak çelik kasayı açamadı. İkili hiçbir şey alamadan kuyumcudan ayrıldı.
3: Bir hafta boyunca inceleme yaptılar, kameralarımızı, güvenlik kayıtlarını falan aldılar.
0: Kuyumcu durumu polise bildirdi. Ekipler 120 saatlik görüntünün izini sürdü ve zanlıların kimliklerini tespit etti. Evlere baskın düzenleyen ekipler AA'nın kalp krizinden öldüğünü belirledi. Zanlının telefonunda yapılan incelemede kasa hırsızlığının cezası kaç yıl şeklinde arama yaptığı tespit edildi. Diğer şüpheliye ekipler tarafından yakalandı. Soruşturma sürüyor.
3: Çarşıda güvenliğin arttırılmasını tercih ediyoruz. Çünkü hepimizin iş yeri var, hepimizin emeği var burada.
1: Terzilerin ilginç bir şikayeti, derdi var son dönemde. Tadilat için bırakılan ama alınmayan kıyafetler aylarca, yıllarca dükkanlarda bekliyor. Poşetlerde, çuvallarda birikiyor. Dükkana da ayrı bir yük oluşturuyor. Terzilerin bu konunun çözülmesi için yetkililere çağrısı var.
4: Kaç parça vardır dükkanda alınmayı bekleyen?
5: Yani şu anda 200 parça vardır.
6: Şuradaki malları en kötüsü bir kere

0: 5 aylık, 6 aylık. Bakın bunlar sıfır pantolon, adam gelmiyor.
1: Bu kalanlar 6 aylık, 1 senelik olanlar da yukarıdalar.
0: 1, 2, 3, 4 tane gelinliğim var, 1 tane abiyem var. Alınmıyor. 2 sene falan oldu.
2: Nereye koyacaksın, nasıl saklayacaksın? Bir tane, iki tane değil ki. Çoğal çoğal eşyalar.
3: Gömlek, pantolon, etek, mont, her türden kıyafet terziye bırakılıyor, tadilatları yapılıyor. Aradan haftalar, aylar, bazen de yıllar geçiyor ama sahibi almaya gelmiyor.
0: Şu mesela bana getirmişler restoranın koltuk kılıfları. Bir 300 küsür tane. 8 ay 9 ay böyle duruyor burada çuvallar. Bir de bu yetmez gibi. Masa örtüler de var. Onlar da öbür tarafta.
1: Bu da değerli bir mont yani, şu anda 25-30 bin lira.
3: Orijinal deriden.
1: Tabii
3: mont.
1: Orijinal deriden.
3: Bıraktı.
1: Tabii.
3: Sonra?
1: Sonra gelip almıyor. Hani...
3: Bu montlar geçen yıl Ocak'tan beri bekliyor.
0: Evet, bekliyor. Yeleğimiz var, kastüyü montlarımız var.
2: Ücretini ödeyip almayanlar dahi var. Şu anda 1600'ün üzerinde üyemiz var bizim Perizler Odası'nda. %80'inde aynı şikayet var.
3: Örneğin bu elimdeki mont 2 yıl önce tadilat için bir terziye bırakıldı. Ancak bir daha alınmadı. Ve İstanbul'daki pek çok terzide manzara benzer. Onlarca, hatta yüzlerce parça kıyafet belki sahibi almaya gelir umuduyla bir köşede bekliyor.
0: 68 bin lira gelinliği almışlar, getirdiler bana, bıraktılar. Boyunu kısalttım, başka bir hanımefendi vereceklermiş. Ne o hanımefendi geldi, ne getiren geldi.
3: Ücreti alabildiniz mi?
0: Hayır, ücreti alamadım.
2: Elimde de yeni dikilmiş 4 tane sıfır elbise var. Arıyoruz işte, bugün geleceğim, yarın geleceğim.
0: Biz ücret de istemiyoruz, gelin alın, yine gelip almıyorlar.
3: Genel olarak niye gelmiyorsun, gözleminiz ne?
0: Vallahi gözlemim çok fazla unutkanlık var.
1: Genelde unutuluyor, değmez diyor yani, parasını vermek istemiyor.
3: Terziler kendilerine emanet edilen o ürünleri atsa atamıyor, satsa satamıyor, başkasına da veremiyor, saklamak zorunda kalıyor. Ancak saklanan ve zamanla biriken o kıyafetler terzi dükkanları için yük oluşturuyor.
0: Burası doldu. Şimdi şunu almasınlar, burası dolacak.
1: Burada zaten yerimiz de çok dar, yerimiz de yok, koyacak yerimiz de yok, ne yapacağımızı bilmiyoruz.
0: Şunu ben vermiş olsam birine, gelip benden bunu talep etmiş olsa, ben buna en kötü şu anda şu abiye en kötü 20 bin lira 25 bin lira vermem lazım. Benim gücüm yok onu.
4: Terziler adeta kıyafet deposuna dönen dükkanları için çözüm bekliyor.
1: Resmi olarak kanunda bir ay
3: saklama şartı.
1: Saklama şartı gelsin.
3: Süre belirlensin.
0: Tabii tabii, net olarak belirlensin. Çünkü belirlenmediği için ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Yığ Allah yığ, bekle.
2: Bir ay içerisinde alınmadığı takdirde biz mesuliyet kabul etmiyoruz diye bir yasa, bir düzenleme olması lazım. Bir hayır kurumuna falan bağış yapılması lazım.
5: Ve gün ortası sona erdi. Saat başında Ayşe Süberker haber hattıyla karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 25, Bursa 24 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 27, Muğla güneşli 26 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 27, Adana güneşli 32 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 22, Giresun yer yer yağmurlu 22 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 24, Kayseri parçalı bulutlu 22 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 16, Van güneşli 18 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 25, Şanlıurfa 27 derece.
1: İktidar ve muhalefet bu kez belediye meclislerinde karşı karşıya. Yeni Parti ve CHP anlaşacak mı, yoksa yollar ayrılacak mı? Büyük şehirlerde yerel iktidar el değiştirmeye devam edecek mi? Hülya Ökenek soruyor, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, hukukçu avukat Cem Kaya, gazeteciler Mustafa Balbay, Ferhat Murat, Can Özçelik

0: Merve Şebnem Oruç yanıtlıyor. Enine boyuna. Bu akşam 20'de Habertürk'te.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
2: İklim bilimciler yapay zeka ve makine öğrenimini, geleceğin dünyasını ve burada yaşayan canlıları bekleyen olası durumları hesaplayabilmek için kullanıyor. 2050'de ya da 2100 yılında, hatta 2200 yılı dünyası bugünün yaşam alışkanlıklarıyla devam edersek nasıl bir yer olacak? Projeksiyonlar ağırlıklı olarak aşırı ısınmaya bağlı olumsuz senaryolar çizmeyi sürdürüyor. Yakın geleceğe ve uzun vadeye hazırlık yapabilmemiz için riskleri şimdiden iyi anlamak büyük önem taşıyor. Hava tahmininde yağışın şiddetini, süresini ve başlangıç bitiş zamanlarını iyi öngörebilmek, başta tarım olmak üzere lojistik, havacılık, turizm, inşaat, eğitim, spor gibi pek çok sektörü yakından ilgilendiriyor. Avrupa Hava Tahminleri Merkezi'nin geliştirdiği yeni nesil hava tahmin modeli, atmosferde örüntüler, birbirine benzer hareketler serileri arayarak geleceğin havasını daha iyi tahmin etmeye çalışıyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Habertürk ekranlarından merhaba. Bugün 9 Ekim Cuma, saatlerimiz 14'e geliyor. Önümüzdeki 2 saat boyunca Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeleri aktaracağız. Ben Ayşe Süberker, Haber Hattı başlıyor. Ve 5 vatandaşımızı kaybettiğimiz Maltepe'de o çöken bina ile ilgili ön bilirkişi raporu da hazırlandı. Ne diyor peki rapor? Onun detaylarını Alihan Tok'tan alacağız. Seni dinleyelim.
1: Evet Ayşe Süberker, rapor aslında çok çarpıcı bir şekilde o kaçak katın, yani bu yıkımın yaşanma sebebi, 5 kişinin hayatını kaybetme sebebi ne yazık ki o kaçak katlar önceden tespit edilmiş ve hatta yıkım kararı da verilmiş ancak bu karar uygulanmamış. Dolayısıyla burada çok kritik bir şekilde facia geliyorum demiş ve göz göre göre gelmiş. Burada bulunan, daha önceden yapılan bu bina, zaten ekipler de burada örnekler de aldılar aslında. Daha detaylı bir bilirkişi raporu da hazırlanacak ama ön raporunda, bilirkişi ön raporunda şimdi bu binayla alakalı daha önceki yıllarda binanın 3., 4., 5. ve 6. katları mevcut ruhsatın kapsamı dışında sonradan inşa edilmiş. Bu aykırılıklar belediye tarafından tespit edilerek yapı tatil tutanaklarına bağlanmış ve aynı zamanda 1989 ve 1990 tarihlerinde encümen kararları alınmış. Söz konusu katların yıkılması kararlaştırılmış. Ancak rapora göre yıkım kararları uygulanmamış. Yani dolayısıyla bu katların yıkılması yönündeki kararlar yaklaşık 36-37 yıl önce alınmış ama uygulanmamış. Dolayısıyla burada kaçak olarak yapılan bu yapı neden yıkılmadı, buna dair de artık burada soruşturma kapsamlı bir şekilde devam edecek, onu da söyleyelim. Şimdi burada olayla alakalı binanın mimarı, bina sahipleri ve o dönem şantiyeden sorumlu kişi kusurlu bulundu. Zaten bina mimarı ve bina o dönem şantiye sorumlusu da gözaltına alındı bildiğiniz üzere. Ama burada tabii çok net bir şekilde binanın yıkıldığında da aslında biz de net bir şekilde görmüştük. Bina iki katlı olarak yapılmış, yani alt katı dükkan, üst katı, şöyle bu tarafa da gelirsek orada hala çalışmalar devam ediyor. Alt katı dükkan olarak yapılmıştı ama üst kata iki kat diktikten sonra yıllar içerisinde tekraren kaçak yapılar yapılmış ve bu kaçak yapıların da kaçak olduğu, ruhsata aykırı olduğu da tespit edilmiş ama herhangi bir şekilde yıkım yapılmamış, yıkım kararı alınmış olmasına rağmen çok önemli ruhsat harici sonradan yapılmış 3., 4., 5. ve 6. katlar. 4 kat zaten ekipler burada çalışmalarını yaparken de o 4 kat sürekli olarak kayıyordu. Binanın statiğine uygun olmayacak bir şekilde yapıldığı zaten yıkım sonrası da ekipler tarafından belliydi. Ama ne yazık ki göz göre göre burada yıkım kararı çıkmış olmasına rağmen bu karar ifa edilmemiş. Bilirkişi ön raporu bize bunu söylüyor. Çok önemli bir

0: Binada şimdi artık soruşturma kapsamlı bir şekilde devam edecek. Binanın sahipleri, binanın mimarı ve o dönem şantiye sorumlusu kusurlu bulundu. Ön tespit bu. Ama soruşturma kapsamlı bir şekilde devam edecek. 5 kişiye mezar olan bu apartmanın sorumluları bulunacak.
1: Pekala Alihan Tok, teşekkür ediyoruz. Göz göre göre gelen yine bir trajedi, bir ihmal. 5 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Şimdi gelin bir Ankara'ya, meclise gidelim. Çünkü AK Parti beklenen fon teklifini bugün sunacak. 15.30'da sunulacak teklif. Peki detayları ne? Bu teklif neler içeriyor? Bize Buse Gençtürk anlatacak. Buse.
2: Ayşe Süberker, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler saat 15.30'da fonlara ilişkin kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunacak. Tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları hakkında kanun teklifiyle beraber 1 milyon liraya kadar yatırımı olanlara bir ara ödeme öngörülüyor. Bu ara ödeme 1 milyon liralık bir liraya kadar yapılacak. Net yatırım tutarı 1 milyon lira ve üzerinde olan yatırımcılara ise en fazla 1 milyon liralık bir ara ödeme yapılabilecek. Yani iki ayrı, aslında iki ayrım yapılmış olacak ara ödemelerde. Ara ödeme yatırımcının hesaplanan net yatırım tutarını aşamayacak. Ayrıca para piyasası niteliğindeki fonlar hariç olmak üzere ödeme tutarı tasfiye kararı tarihinde hesapta bulunan fon paylarının bir önceki gün sonu toplam değerinde geçemeyecek. Ödemeler nasıl yapılacak peki? Ana ödeme, ana paranın TEFE TÜFE ortalaması alınacak ve bir o ortalama üzerinden miktar çıkacak. Ana paranın üzerine de bu ortalama eklenerek aslında bu ödeme yapılmış olacak. Dağıtılabilir nakdin tüm yatırımcıların ara ödeme tutarını karşılamaya yetmemesi halinde ise mevcut kaynakta yatırımcıların hak kazandıkları ara ödeme tutarlarıyla orantılı olarak dağıtılmış olacak ve ara ödeme karşılığında da yatırımcının fon payları iade edilmeyecek. Fon paylarının iadesi de nihai tasfiye ödemeleri sırasında gerçekleştirilmiş olacak. Hukuka aykırı kazançlar için de bir iade mekanizması öngörülüyor. İsteğe bağlı olarak iadeler yapılacak. Şu detayda var, kişinin fiilen yaptığı yatırım ve yatırımının fonda kaldığı süre dikkate alınacak. Aynı yatırım stratejisi kategorisinde fonların yıllık ortalama getirisi üzerinden de bir emsal getiri hesaplanacak. Bu getiriyi aşan kısımda SPK tarafından ilan edilen hesaplara isteğe bağlı olarak iade edilebilecek ve iade hesabına gönüllü olarak aktarımlar yapılabilecek. Hesaplama yöntemi uygulama esaslarında SPK belirlemiş olacak. Saatler 15.30'u gösterdiğinde sunulacak. Önümüzdeki hafta kanun teklifinin de Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi bekleniyor. 9 maddelik teklifin de ardından genel kurula getirilmesi planlanıyor. Ayşe Süberker.
1: Pekala Buse Gençtürk, teşekkür ediyoruz. Aktardı bu teklifin detaylarını. Bu arada Mahinur Özdemir Göktaş yeni bir açıklama daha yaptı. Detaylarını alalım o açıklamalarının. Emre Aytekin dinliyoruz.
3: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş kendisiyle ilgili ortaya atılan iddialara karşı 3 yeni partili milletvekili hakkında suç duyurusunda bulundu. Buna ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bakan Göktaş, Ümit Özlale, Cemal Enginyurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulundum dedi. Yaptığı paylaşımda dünden bu yana iddialarını ispatlamalarını bekliyorum. İspatlayamadılar. İddialarını ispatlayamıyorlarsa istifa etmeleri gerektiğini açıkça söyledim. İstifa etmediler dedi paylaşımında. Diğer yandan ise bu söz konusu iddiaları sosyal medya platformlarında yayarak manşetlere taşıyan bazı basın kuruluşlarına karşı da bütün hukuki yollara başvuracağını açıkladı. Bakan Göktaş paylaşımın son kısmında ise şu ifadeleri kullandı. Hiç kimse çamur siyaseti uğruna şahsımı ve ailemi hedef alıp sorumluluktan kaçabileceğini sanmasın. Bu iftiraların peşini bırakmayacağım dedi. İftirayı atanlar da yayanlar da hukuk önünde hesap verecek ifadesini kullandı. Bir kez daha belirtelim, fon meselesi üzerinden Mahinur Özdemir Göktaş ile ilgili ortaya atılan iddialara ilişkin Bakan Göktaş bir suç duyurusunda bulundu. Yeni partili 3 milletvekili Ümit Özdağ ile Cemal Enginyurt ve Ali Mahir hakkında suç duyurusunda bulundu.

0: Pekala, teşekkür ediyoruz. Emre Aytekin aktardı Bakan Göktaş'ın suç duyurusunda bulunacağına yönelik açıklamasının detaylarını. Bu arada fon soruşturması kapsamında kamuoyunu yanıltıcı açıklamalar yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan iki gazeteci adliyeye sevk edildi. Şüpheli sıfatıyla çağrılan gazeteci Murat Arel de ifade işlemleri için adliyede. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı gazeteciler Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla gözaltı kararı verdi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Sevinç ve Balcı işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. İsmail Saymaz ve Murat Ağarel de şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Gazetecilerin fon soruşturmasına ilişkin basın yayın organları ve sosyal medya üzerinden kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklama yaptıkları ifade edildi. Murat Ağarel ifade vermek için adliyede. Ve Türkiye Futbol Federasyonu İbrahim Hacı Osmanoğlu başkanlığında Riva'da toplanıyor. Gündem olağanüstü. Detaylar ne peki? TT Spor ekibinden Oğuzhan Genç bizlere aktaracak. Seni dinleyelim Oğuzhan.
1: Teşekkürler Ayşe Süberker. Riva'dayız. Türkiye Futbol Federasyonu'nda senin de vurguladığın gibi olağanüstü bir gün. Birazdan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin bu kritik toplantısının başlamasını bekliyoruz. Bugün yurda dönüş yaptı Sayın Hacı Osmanoğlu. Berlin'deydi. Oradaki temasların ardından bugün İstanbul'a döndü ve saat 11'de de Türkiye Kupası kura çekimi vardı. O kuraya katıldı. Orada da kısa bir açıklama yaptı ve az önce de cuma namazını Riva kamp merkezindeki camide kıldı ve orada da kendisine sorularımızı yönelttik ancak kısa bir açıklama yaptı. Toplantının ardından konuşuruz mesajını verdi ve o toplantında birazdan başlaması artık bekleniyor. Tabii gündemde önemli konular var. İlk konu olağanüstü seçim olacak mı? Türkiye Futbol Federasyonu olağanüstü seçime gidecek mi? Hacı Osmanoğlu görevine devam edecek mi? Ferhat Gündoğdu istifa eden MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu tutuklu. Hakem Yasin Kol tutuklu. Tutuklanan farklı isimler de var hakem soruşturmasında ve Anthony Taylor hakem eğitmeni olarak geçici bir süreyle hakem atamalarını gerçekleştirecek. Dün Süper Lig'de bu hafta oynanacak karşılaşmanın hakemlerini o duyurdu. Merkez Hakem Kurulu'nun geleceği nasıl olacak? Taylor göreve devam mı edecek kalıcı olarak yoksa yeni bir Merkez Hakem Kurulu mu atanacak? İstifalar vardı Türkiye Futbol Federasyonu'nda. Son olarak Genel Sekreter Abdullah Ayaz istifa etmişti. Bu istifalar devam edecek mi? Ve tabii milli takımın durumu. A milli takımımız Uluslar Ligi'ne 4-0 ile başladı. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın geleceği de bu toplantıda masaya yatırılacak. Onunla yola devam edilecek mi, edilmeyecek mi? Bu kritik sorular bugün Riva'da yanıtını bulacak. Biz de HT Spor ekibi olarak gün boyunca bu kritik toplantıya ve sonuçlarına dair gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü tekrar stüdyoya bırakalım.
0: Pekala, teşekkürler Oğuzhan Genç aktardı. Şimdi Yalova'da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin dava bugün sürüyor. Aslında bugün bir karar bekleniyor. Davayı da Öznur Karşı'da Çetiner takip ediyor. Neler aktaracaksın, neler yaşandı bu saate kadar?
2: Ayşe Süberker, duruşmaya 12.30 sularında bir buçuk saatlik bir ara verildi. 13.45'te tekrar başladı bu aranın ardından. Şu anda duruşma Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatının savunmasıyla devam ediyor. Biliyorsunuz Güllü'nün kızı Tuğyan Gülter ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanıyor bu dava kapsamında. Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin Üstoy'a karşı tasarlayarak kasten öldürme suçlaması var karşısında. Bugün de duruşma savcısı mütalaasını açıkladı esasa ilişkin ve bir kez daha geçen hafta ilk duruşmada olduğu gibi Tuğyan Ülkem Gülter hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle az önce söylediğim gibi kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını istedi. Bu saate kadar neler yaşandı? Aslında geçen hafta bütün tanıklar dinlenmişti. Olay örgüsü bir hayli karışık. Güllü'nün ölümüne dair bir şekilde kızından bazı itiraflar duyduğunu söyleyen ya da annesini öldürmek istediğini iddia eden bu şekilde bu minvalde cümleler kuran 6 kişi

0: kişi vardı. Bunlardan bir kısmı tanıktı. Geçen hafta dinlendiler. Dolayısıyla her birinin farklı bir iddiası var. Bugün de bu mesajlara ya da Tuğyan Ülkem Gülter'in çevresine, komşusuna, eşe, dosta bu şekilde söylediği bu iddiaları ile ilgili, annesini öldürmekle ilgili söylediği cümlelerle alakalı avukatları tarafından tabii savunma yapıldı. Bu mesajların ya da bu içerikteki konuşmaların aslında bazen şakalaşma amaçlı olduğunu, bazen içi boş konuşmalar olduğunu söyledi Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı ve şunu söyledi. Dedi ki benim müvekkilim eğer annesini pencereden aşağıya attıysa maktulün üzerinde, yani Güllü'nün üzerinde neden kızına ait bir DNA bulunmadı dedi. Ve şunu söylediler. Evet, yerde yere sürülmüş, yere dökülmüş bir kaygan, zemini kayganlaştıracak bir madde yoktu ama zeminin kendi malzemesinden kaynaklı bir kayganlığı vardı. Bundan olabilir, Güllü'nün alkollü olmasından olabilir ya da kullandığı psikiyatrik ilaçtan kaynaklı buradan yola çıkarak biz bu ölümün kaza olduğu kanaatindeyiz şeklinde savunma yaptı Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı. Peki Güllü'nün oğlunun avukatları neler söyledi? İki kardeş şu anda biri sanık sırasında oturuyor, bir diğeri hemen sol tarafında oturuyor Güllü'nün oğlu Tuğberk Gülter. O da müşteki sıfatında bu davada suçtan zarar gören pozisyonunda. Onun avukatları da şöyle bir şey söylediler. Dediler ki o geceye tanıklık eden Tuğya'nın bir de arkadaşı vardı, Sultan Nur Ulu. Dolayısıyla biz bu ölümü ikisinin de planladığını, tasarladığını düşünüyoruz. Ve suça iştirakten de şu anda serbest durumda olan, yani sanık ve şüpheli durumda olmayan, ev hapsi kaldırılan Sultan Nur Ulu için de bir soruşturma başlatılmasını istiyoruz diye mahkemeye böyle bir talepte bulundu Güllü'nün oğlunun avukatları. Ve hadi görüşürüz diye kilit bir cümle vardı. O görüntülerden hatırlayacaksınız. Güllü lavabodan çıktıktan sonra odaya yönelmişti ve böyle bir cümle duyuluyor. Bu cümlenin hemen ardında da 01:26 Güllü düşerek hayatını kaybetmişti. Bu cümlenin bir tarafın avukatı Güllü tarafından söylendiğini söyledi. Diğer tarafın avukatları da bunu, bu cümlenin Güllü'nün kızı Tuğyan Gülter tarafından söylendiğini, yani bu cinayetin planlandığı anlamında bu cümleye işaret ettiler. Duruşma şu anda devam ediyor. Takip etmeye biz de devam ediyoruz. Ayrıntıları gün boyunca aktaracağız Ayşe Süberken.
1: Peki Özgür Karsı Çetinler'e teşekkür ediyoruz. Aktardı. Bugün karar çıkması bekleniyor. Çıkınca da döneriz Öznur'a. Şimdi Afyon Karahisar Vali Yardımcısı İhran Ayrancı aracında silahla başından vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Ayrancı kurtarılamadı. Kentteki bir otelin otoparkında Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı aracında başından silahla vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Ayrancı yaşamını yitirdi. Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamada konuyla ilgili adli ve idari tahkikat devam etmektedir denildi. Ahbap Derneği soruşturmasına tutuklu olan eski İBB Başkan Danışmanı Avukat Ece Güner tahliye edildi. Avukat Ece Güner İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 16 Temmuz'da tutuklanmıştı. Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, görevi kötüye kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla tutuklanan eski İBB Başkan Danışmanı olan Güner cezaevinden tahliye oldu. Ve bültenin başında da aktardık, Buse Gençtürk bugün saat 15.30'da meclise gelecek, fon teklifinin detaylarını paylaşmıştı bizlerle. Şimdi üzerine konuşacağız. Konuğum Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Yüksel Okşak. Merhabalar Yüksel Bey, nasılsınız?
2: Merhaba Ayşe Hanım, iyiyim, teşekkürler.
1: Buyurun. Evet, son konuşumuzdan bu yana biraz daha artık hani somut adımların atıldığını görüyoruz. Bugün mecliste kanunlaşması bekleniyor ki ilk etapta 1 milyon TL'ye kadar parası olan yatırımcılar bir nebze olsun rahatlatılsın. Siz görmüşsünüzdür teklifi. Genel çerçeve olarak ne düşünüyorsunuz?
2: Evet, yani bu zaten SPK'ya verilen yetki dışında hani çok da...

0: farklı bir hususu içerisinde barındırdığını pek görmüyoruz. Yani Tera, Pusula, Atlas ve Hedef'in sizin de ifade ettiğiniz bu en fazla 1 milyon TL ara ödeme yapılması meselesi yine taslağın içerisinde var. Bu SPK tarafında takip edenler bilecektir. Yani orada fon başına 1 milyon meselesi vardı. Şimdi bu taslakta da hani kişi başına 1 milyon teklif olarak gelir ve yasalaşır mı? Bir miktar tartışma konusu haline geldi. Yani yatırımcı her fon için ayrı ayrı 1 milyon mu, yoksa kişi başına azami 1 milyonluk bir avans ödemesi mi var? Bu tabii meclise geldiğinde göreceğimiz. Dolayısıyla şu anda hani hüküm vermekte açıkçası
1: Peki
0: çok doğru
1: ne
0: olmayan
1: farkı
0: bir
1: olur?
0: durum.
1: Anlamak için soruyorum Yüksel Bey. Yani fon başına mı, kişi başına mı? Burada o zaman meblağlarda çok ciddi farklar mı göreceğiz? Yani bu ne açıdan önemli
0: Meblağdan
1: olur?
0: ziyade mesela şöyle düşünün, aynı yatırımcı birkaç fonda var örneğin. Dolayısıyla şu anki yürürlükte olan kısım hayatta kalacaksa, o zaman mesela işte aynı kişi 3 fondaysa birer milyondan örneğin 3 milyonluk bir ödeme alabilecekti. Ama kişi başına 1 milyon avans varsa, 3 fonda da olsanız diğer alacaklarınız bekleyecek. Siz şu anda 1 milyon alacaksınız demektir. Dolayısıyla buradaki ayrım bu anlamda kıymetli. Mükerrer fonlarda bulunan yatırımcılarımız var. Yani aynı yatırımcının birden fazla fonda bulunduğu durumlar var. SPK şu ana kadar bu süreci şöyle yönetiyordu. Yani fon başına size 1 milyonluk bir avans ödemesi yapılacak diyordu. Dolayısıyla 3 fonda olanın 3 milyona kadar avans alma durumu vardı. Şimdi gelen teklif eğer şey olacaksa, bunun kesin bir hüküm değil. Bunun da altını çizelim. Yani daha önceki yayında böyle bir şey söylemiştim, çok eleştiri olmuştu. Yani orada da şunu demiştim. Para piyasası fonları öncelikli olacak ödemelerde demiştik. Diğerleri alamayacak gibi anlaşıldı. O yüzden kelimeleri seçerek konuşuyorum. Yani buradaki hikaye biraz öyle. Yani eğer teklif kişi başına 1 milyon gelecekse, siz 4 fonda 5 fonda bile olsanız şu anda şu aşamada yani 1 milyon alacaksınız, diğer alacaklarınız da daha sonraki hesaplamalarla ödenecek demektir. En büyük yani en çok konuşulan konulardan bir tanesi bu. Bunu da taslak geldi gördü. Bir de enflasyon farkı konusu var Ayşe Hanım.
1: Evet, o
0: Yani
1: ara
0: orada da
1: ödemede sanırım o geçerli olmuyor. O toplam tasfiyede mi geçerli olacak? Nasıl olacak orası?
0: Evet, o kısımda işte yani TÜFE ile ÜFE'nin bir ortalaması, yani ÜFE TÜFE bölü 2 gibi bir mekanizmayla ilk giren ilk çıkar şeklinde bir yöntemle bu yapılsın dendi. Ve sonrasında da hani avans kısmına uygulamayalım. Sonuçta bu bir avans. Nihai alacak verecek durumu geldiğinde, yani günün sonunda esas hesap günü geldiğinde, o zaman bu enflasyon farkını uygulayalım. Avanslar çünkü çok kafa karıştıracak. Yani avanslara uygulandığında avanstan sonra da bir tarih ve takvim geçeceği için enflasyon hesaplamasını en sona bırakalım dendi. Ama daha önceden bu konu çok net değildi. Yani şöyle, yani bir enflasyon farkı ödenecek mi tartışma konusuydu. Bugün gelinen noktada yine mecliste yayınlandıktan sonra, tabii şey meclise geçtikten sonra, tartışıldıktan sonra net söylemek lazım, ama gelinen noktada bir enflasyon farkının artık nihai bir karar olduğu doğrultusunda hemen hemen herkes hemfikir. Bir başka önemli soru, para yetmezse ne olacak meselesi. Belki de en çok tartışılan hadiselerden bir tanesi de bu. Ya bu konuyu da şöyle, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Bey zaman zaman konuşmalarında yer verdi, ama bir kere her fon, yani her coin kendi bacağından asılma durumu var. Her fon kendi içerisinde bir değerlendirilecek bir. Orada bu tasfiyeler tamamen yapıldıktan sonra, bu ödemeler yapıldıktan sonra eğer örneğin bazı fonlarda fazladan bakiye kalabilir, bazılarına yetmeyebilir. Bu kez ortak havuzdan süreç devam edecek.
1: O
0: Diyelim ki
1: ortak
0: ortak
1: havuzda bu
0: havuzda,
1: fonların satışıyla oluşturulan havuzdan mı bahsediyoruz?
0: evet kesinlikle
1: Peki o
0: öyle. Diyelim
1: fonların
0: ki
1: değeri neye göre satılacak? Çünkü biz onların fiktif olduğunu da biliyoruz ve bugün tabanı da görüyor. Dolayısıyla
0: kesinlikle
1: düşük.
0: öyle. Maalesef ki şu an için öyle. İşte burada ihale yöntemi tartışılıyor. İlgili şirketlerin hisse alımına gitmesi, yani ortakların hisse alımına gitmesi de tartışılan konulardan bir tanesi. Yani gündemde olan konulardan bir tanesi. Ki muhtemel ki ihale yoluna gidilecektir. Yani ihale yoluyla bu hisselerin satışının gerçekleşmesi. Çünkü mevcut fiyat anlamında baktığınızda, siz de ifade ettiniz, çok bir şeyi karşılamayacaktır. Diyelim ki bunlar da yapıldı Ayşe Hanım. Hala yetmiyor. O zaman işte bu soruşturma ve kovuşturmalarla bu şirketlerin, bu portföy yönetim şirketlerinin ortaklarının, şirket yöneticilerinin, artık yargılanan kimler varsa, bunların mal varlığı hem menkul hem gayrimenkul tabii ki. Bunların satış

0: de bu sefer havuza gelecek. Bunlarla da ödemeler yapılacak. Bundan sonraki süreç bu şekilde devam edecek. Ama burada yine tartışma konusu olan hususlardan bir tanesi de şu. Hazine parası kullanılacak mı? Yani devlet bir şekilde burada ödeme yapılacak mı?
1: Cevdet Yılmaz hayır dedi. Hayır dedi.
0: Evet, bunu net bir dille söyledi. Yani burada kamusal bir ödeme yapılmayacağını, önce para piyasası fonlarından başlayan bu ödeme silsilesinin zaman içerisinde fonların değeri, o da yetmezse dediğimiz gibi kovuşturma. Bir de iadeler var, onu da hatırlatalım.
1: Ona geleceğim de şunu sormak istiyorum. Ona geleceğim Yüksel Bey. Bu şimdi canlı yayındaydık, ben de dinledim. Sayın Yılmaz dedi ki mesela 1 milyon koyup 5 milyon kazananın, hani arada bir kaç milyon var, hani onun o ana paraya girmeyecek gibi dedi, eğer yanlış anlamadıysam ben. Dolayısıyla şimdi daha doğrusu şöyle diyelim, yani 1 milyonu mihenk olarak alıyoruz ama 1 milyon 250 bin olabilir. Bir kimse için 3 milyon küçük yatırımdır, karşılığında 7 milyon almıştır, 10 milyon almıştır. Kimi için de 15 milyon küçük yatırımdır. Şimdi hani buradaki kriteri tam olarak neye göre belli? Benim anladığım tabii ki şu. Hani 15 bin, 20 bin, 30 bin yatırımcıyı önce tabii ki kurtarmak, onların dertlerine deva olmak, ama hani birçok insan da 1 milyon, 1,5 milyon, 3 milyon da yatırmış olabilir ve o da küçük görülüyor olabilir.
0: Burada takip edilecek mekanizma geriye dönük ne kadar ödeme aldığı. Yani burada aslında bunu bir yani yasal dayanağa da çevirebilir bugün meclisten geçecek olan formülle beraber. Bir kere bugün meclisten geçecek olan husus tamamen bir taslak metin. Yani çok detay olmayacak içerisinde. Sonra evet, SPK'ya düzenleme yetkisi verecek. Ya burada bir hesap, şu anda Ayşe Hanım net bir hesap yok ama tahmininiz nedir diye sorarsanız hemen söyleyeyim. Ya SPK burada mesela geçmişe dönük örneğin fonların ortalamalarına mı bakabilir? Sağlıklı fonların tabii, bu tarz manipülatif fonların değil. Örneğin 1 yılda, 6 ayda, 3 ayda bunların ortalama getirilerine bakar. Bu ortalama getirileri size kazanç olarak hesaba katar. Bunun üzerindeki rakamları da astronomik kazanç ya da manipülatif süreçten elde edilmiş kazanç şeklinde yorumlayabilir. Yoksa siz de haklısınız. Yani kesinlikle bazı insanlar için 10 milyonluk kazanç normal kazanç, bazı insanlar için 1 milyonluk kazanç normal kazanç, ama geldiğimiz noktada şöyle bir gerçek var. Elimizde taban taban yapmış bir sürü fon var. Havuzda oluşacak olan, havuz öncesi ve havuz sonrası oluşacak olan bir meblağ var. Bir de işte iadelerden gelecek olan tutarlar ve bu şirketlerin sahiplerinden gelecek, satışlarından gelecek olan gelirler var. Şimdi bunların hepsinin bütün ödemeleri karşılamasıyla ilgili durumda gelinen son nokta aslına bakarsanız biraz da şey, yani ana parayı almak üzerine kurgulu, ki burası da bizim en temelde savunduğumuz yerlerden bir tanesi. Burada çok ciddi bir mağduriyet var. Ve bu mağduriyetin en azından ana para şekli, yani ana para ödemelerinin tamamen clear edilmesi, yani temizlenmesi en temel bence hedeflerden bir tanesi olmalı. Ondan sonra hani kar belki hani tefettüfe ortalaması, en azından gecikme payının ödenmesi yine sürece dahil edilecek olan husus. Yoksa astronomik karlarla ilgili zaten şu anda bir tartışma konusu da ne mecliste var ne daha önce bu komisyonun tartışma konularından bir tanesi hiç olmadı zaten.
1: Evet, ilk kez görüyoruz. Peki bu emsal getiriyi, daha doğrusu bu haksız kazanç sağlayan kişilerde işte gönüllülük esasına uygun olarak ben haksız kazanç sağladım, bu parayı iade etmek istiyorum dedi. O konuda düşünceleriniz ne?
0: Ya Bakan Bey açıkladı zaten. Yani bu konuda geri dönüşler olduğunu da söyledi. Ve iadelerin de hani bir şekilde başladığını da hani ifade etti. Ya bu tamamen biraz şey, hani gönüllü olan bir hadise. Zaten başından beri sürecin başlama şekli öyle. Yani burada astronomik kazançlar oldu mu? Oldu. SPK ile beraber, Takas Bank'la beraber zaten 100 milyon liranın üzerinde elde edilmiş kazançların sayısı, oranı, miktarı, kişi sayısı, bunların hepsi tespit edildi. Bunlar astronomik kazanç olarak zaten kayıtlara geçti. Bundan sonra gelecek olan örneğin bir SPK tebliğiyle ya da bir yasal düzenlemeyle bu haksız kazançların da geri alınması söz konusu olabilir. Ya aslında burada bir iyi niyet var. Yani biz yasal bir prosedürü hayata geçirmeden, bir kanun metnini, bir tebliği oluşturmadan siz getirin verin. Getirip vermezseniz zaten biz bunu yasal düzenlemeyle size rücu edeceğiz ve bunu alacağız şeklinde bir beyanat olarak okuyorum ben, ama daha net halini ifade ettiğim gibi meclisten çıktıktan sonra göreceğiz. Ya bu bence meclisten çıkacak.

0: olan teklif, yani kanunlaşacak olan teklif biraz anayasa gibi olacak. Yani içinde detayları görmeyeceğiz. Sonra yasalarla, SPK'dan gelecek olan tebliğlerle aslında uygulama adımlarını göreceğiz. Burada bir nevi aslında meclisten bir icazet alınıyor.
1: Ama
0: Bundan
1: o da
0: sonraki sürecin
1: sürecin
0: hayata
1: yani
0: geçirilmesiyle ilgili.
1: o zaman biz bir en az bir 3-5-6 aylık bir süreç mi öngörüyoruz?
0: Şöyle zaten hatırlarsa bizi izleyenler, bu iş ilk başladığında bir 3 ay tanımlanmıştı.
1: Evet.
0: Sonra bu çok
1: 6
0: hızlı bir
1: aya
0: şekilde
1: çıktı.
0: 6 ay uzatıldı. Neden? Çünkü hemen bakıldı, incelendi. Çünkü bazı fonlar hakikaten problemli. Yani bazılarında durum çok hiç karmaşık değil. Yani para piyasası fonlarında zaten araçların çok büyük bir kısmı hisse senedi değil. Ama bazı fonlarda hakikaten işte ters repo var, repo var. Bu işlemlerin yapıldığı farklı tarihler var. İki tane şu anda tasfiye edilen şirketin birbirlerine yaptığı farklı finansal
1: Ya.
0: işlemler var. Bunların takibi problemli. Kimin eli kimin cebinde bu anlamda tabiri caizse çok net değil. Bunların tespit edilmesi de uzun sürüyor. O yüzden 6 ay uzatıldı.
1: Evet.
0: Şimdi bu meclisten alınacak yetkiyle beraber bence süreç bir
1: Detaylar.
0: miktar hızlanacaktır. Detayları da biz hepimiz çok merak ediyoruz. Akşam saatlerinde zaten netleşmiş olacak.
1: Son sorum şu: görevden ayrılmış olmak, görev döneminde gerçekleştirilen işlem ve kararlardan doğan sorumluluğu ortadan kaldırmayacak diyor. Bu yine taslak tabii ki, ama hani burada sadece fon ve şirket ortakları, şirket yöneticilerinden mi bahsediliyor sizce?
0: Kesinlikle hayır. Bence kamu kurumu yetkililerinden de bahsediliyor burada. Yani kendi döneminde atılmış olan adımların, yapılmış olan işlemlerin, yani şöyle söyleyeyim, bakın neredeyse 500.000 insanın mağduriyetinden bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Burada atılmış farklı adımlar varsa, bunların belki örneğin bazıları art niyetli yapıldı. Bazıları da hani niyeti art değildi ama hani oturduğu konumdan ya da işte onu çok fazla karşılayamamaktan kaynaklandı. Ama günün sonunda ortada bir ihmal olduğu çok açık. Şimdi bu süreçteki görevdeki yetkilileri de kapsıyor bu. Sadece yetkililer değil Ayşe Hanım. Biz yani şunları da yaşadık. Bakın bu süreç patlamadan önce biliyorsunuz portföy yönetim şirketlerinin örneğin danışmanları vardı. Bunlar ekranlara çıkıyordu, YouTube kanallarına çıkıyordu. Bu fonları ballandıra ballandıra anlatıyordu. Şimdi bunların da bir sorumluluğu var bu sürecin içerisinde. Çünkü vatandaşı yanlış yönlendirmek
1: Yanıltıcı.
0: ya da tabii yanıltıcı bilgi vermek. Dolayısıyla hani bunlar, benim görev sürem bitti, ben artık emekli oldum ya da artık o kurumda değilim, beni bağlamıyor şeklindeki beyanatların tamamen ortadan kaldıracak çok doğru da bir adım
1: Evet.
0: şeklinde değerlendiriyorum.
1: Pekala, çok teşekkür ediyorum Yüksel Okşak. Sağ olunuz. Görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum
1: Sağ
0: sana.
1: olun. Ve merakla beklenen Nobel Barış Ödülü'nün sahibi, barışı ve uluslararası hukuku teşvik etme çabalarından ötürü Navi Pillay'ın oldu. Tam adı Nawenethem Pillay olan Güney Afrikalı hukukçu, dünya çapında insan hakları savunucusu olarak da tanınıyor. Pillay, uluslararası ceza mahkemelerinde ve Birleşmiş Milletler bünyesinde en üst düzey pozisyonlarda görev almış bir isim. Nobel ödülleri pazartesi günü tıp alanındaki ödülün açıklanmasıyla birlikte başlamıştı. Nobel Barış Ödülü için ise 287 aday bulunuyordu. Bunların 208'i kişi, 79'u da kuruluştu. Ödül miktarı ise yaklaşık 1,2 milyon dolar. Geçen yıl Barış Ödülünü kendisinin hak ettiğini düşünen Amerikan Başkanı Trump bu yıl da aynı görüşte. Trump geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada ödülün kendisine verilmemesi halinde Nobel'in itibar kaybedeceğini savunmuştu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Amerika'nın Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak'la İstanbul'da görüştü. Görüşmeye dair detayları Suriye Dışişleri Bakanlığı X hesabı üzerinden duyurdu. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Şeybani ile Barak'ın görüşmesinde ikili ilişkilerle bölgesel gelişmelerin ele alındığı belirtildi. Açıklamada ayrıca iki ülkenin işbirliği ve güvenlikle istikrar destekleme yönünde yürütülen çabaları görüştükleri de kaydedildi. Amerikan Başkanı Trump 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerine kadar İran'a yeni bir saldırı düzenlemeyeceğini açıkladı. Ancak Amerika ve İsrail basınında Pentagon'un aynı anda İran'a yönelik yeni saldırı seçenekleri hazırladığı yönünde de haberler yer aldı.
2: ABD ordusuna savaş hazırlığı talimatı verildiği iddia edilmişti. Başkan Trump 3 Kasım'daki ara seçimlerden önce İran'a yeni bir saldırı düzenlemeyeceklerini söyledi. Trump, İran'la verimli görüşmeler yürüttüklerini belirtti.

İran'ın hem ekonomik hem askeri açıdan çok kötü durumda olduğunu, Hürmüz Boğazı'ndan günlük milyonlarca varil petrol geçtiğini savundu. 3 Kasım'da ABD'de yapılacak ara seçimlerden önce hiçbir zaman İran'a saldırmayacağız dedi. Ancak New York Times, Pentagon'un Trump'ın talimatıyla İran'a yönelik yaklaşık 3 günlük yeni bir saldırı için seçenekler hazırladığını ileri sürdü. Habere göre ABD ordusuna ait 3 uçak gemisi Orta Doğu'ya varmak üzere.

0: seçimleri öncesinde İran'a saldırı düzenlemeyi planladığını iddia ediyor. İddiaya göre ABD'li yetkililer İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir'e önümüzdeki 3 hafta içinde büyük çaplı bir saldırıya hazırlık yapıldığını bildirdi. Zamir, böyle bir saldırının 27 Ekim'deki İsrail seçimlerinin ertelenmesine yol açabileceği uyarısı yaptığı belirtildi. Bölgede askeri hazırlıklar sürerken diplomasi trafiği de devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkmenistan'da İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'la görüştü. Putin, çatışmanın barışçıl yollarla çözümü için İran'a her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi. ABD'nin son önerisini inceleyen Tahran yönetiminin birkaç gün içerisinde yanıtını arabuluculara iletmesi bekleniyor.
1: İran Savaşı'nın ilk günlerinde Kuveyt'teki ana Amerikan üslerinden birine düzenlenen saldırıların yeni görüntüleri ortaya çıktı. CBS News'un ulaştığı kayıtlarda üssün balistik füze ve İHA'larla vurulduğu görülüyor. Amerikalı askerler saldırılarda İran'a ait F-5 savaş uçaklarının da kullanıldığını öne sürüyor.
2: İran Savaşı'nın ilk günlerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuveyt'teki ana askeri üssü Camp Buyuring'e düzenlenen saldırıların daha önce yayımlanmayan görüntüleri ortaya çıktı. Amerikan CBS News'un elde ettiği yeni görüntüler, balistik füze ve İHA'ların üsse isabet ettiği anları ve saldırıların ardından oluşan hasarı gösteriyor. CBS News'a konuşan 3 Amerikan askeri saldırılarda İran'a ait F-5 savaş uçaklarının da kullanıldığını savundu. Yoğun füze ve İHA bombardımanının askerleri sığınaklara girmeye zorladığı belirtildi. Bir asker uçakların çok alçaktan geçtiğini belirterek, "Bize o kadar yakın geçtiler ki pilotların kasklarını bile görebiliyordum. Geldiler, bizi vurdular ve uzaklaştılar," dedi. Habere göre saldırıların şiddeti üssü savunan birliklerin mühimmatını da kritik seviyeye indirdi. Savaştan önce üste bulunan yaklaşık 7 bin askerin büyük bölümü Pentagon'un hedef alanından uzaklaşma stratejisi kapsamında başka noktalara tahliye edilmişti. Ancak 100'den fazla asker üste kaldı. İsminin açıklanmasını istemeyen bir Amerikan askeri, "Bizi çok ağır vurdular. Sonunda üssü terk etmek zorunda kaldık," dedi. Irak sınırına yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Camp Buyuring üssü, Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki ana toplanma ve intikal üslerinden biri olarak biliniyor.
1: İstanbul Küçükçekmece'de bir eğlence mekanında çıkan silahlı çatışmada biri polis, iki kişi hayatını kaybetmişti. Daha doğrusu o anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
0: Eğlence mekanında silahlar çekildi. Ortalık savaş alanına döndü. Kurşunların hedefi olan bir kişi ve o sırada orada bulunan polis hayatını kaybetti. Olay İstanbul Küçükçekmece'de bir eğlence mekanında sabaha karşı yaşandı. Silahlı iki kişi eğlence mekanında arkadaşlarıyla oturan BÜ'yü hedef aldı. Kurşunların hedefi olan BÜ kanlar içinde yere yığıldı. O sırada eğlence mekanında olan bir polis memuru da olaya müdahale etmek istedi. Çıkan çatışmada polisle birlikte 4 kişi daha yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yapılan incelemede polis memuru BÜ'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Şüphelilerden birinin de ayağından yaralandığı belirlendi. Harekete geçen ekipler olayla ilgili 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor.
1: Hatay'da esnaf ve yanında çalışan bir kişi aynı çarşıdaki kuyumcuda soygun girişiminde bulundu. Polis iki zanlının kimliğini tespit etti ama birinin kalp krizinden öldüğü ortaya çıktı. Bakın hayatını kaybeden şüphelinin telefondaki arama geçmişinde neler çıkmış.
3: Şeytan aklına gelmez.
0: Bitişik'teki iş yerinin duvarını delerek kuyumcuya girdiler. Elleri boş evlerine döndüler. Hırsızlardan biri yakayı ele verdi, diğerinin kalp krizinden öldüğü ortaya çıktı.
3: Komşumuz kuyumcuya yalnız terzi tarafından geçip bir zarar vermişler.
0: Görüntüler 1 Ekim gününe ait. Hatay'ın Antakya ilçesinde AA ve yanında çalışan E'ye soygun planı yaptı. Hedeflerinde aynı iş merkezindeki bir kuyumcu vardı. Gece terzinin kapısından giren hırsızlar duvarı delerek kuyumcuya geçti. Ancak çelik kasayı açamadı. İkili hiçbir şey alamadan kuyumcudan ayrıldı.
3: Bir hafta boyunca inceleme yaptılar, kameralarımızı, güvenlik kayıtlarını falan aldılar.
0: Kuyumcu durumu polise bildirdi. Ekipler 120 saatlik görüntünün izini sürdü ve zanlıların kimliklerini tespit etti. Evlere baskın düzenleyen ekipler AA'nın...

0: Zanlının kalp krizinden öldüğünü belirledi. Zanlının telefonunda yapılan incelemede kasa hırsızlığının cezası kaç yıl şeklinde arama yaptığı tespit edildi. Diğer şüpheliye ekipler tarafından yakalandı. Soruşturma sürüyor.
1: Çarşıda güvenliğin arttırılmasını tercih ediyoruz. Çünkü hepimizin iş yeri var, hepimizin emeği var burada.
2: Bartın'da 81 yaşındaki bir sürücü fren yerine gaza basınca aracıyla markete girdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
0: Fren yerine gaza bastı. Marketin içine daldı. 81 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı. Bartın'ın Ulus ilçesinde 81 yaşındaki sürücü aracını marketin önüne park etmek isterken iddiaya göre pedalları karıştırdı. Sürücü fren yerine gaza basınca araç kontrolden çıktı. Hızlanan araç marketin camlarını kırıp içeri girdi. Neyse ki kazada kimseye bir şey olmadı. Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
2: Hakkari'de yaşayan 6 yaşındaki Efe Onay akşam saatlerinde kayboldu. Ailesi telaşla çocuğu aramaya başladı. Endişeli bekleyiş yaklaşık 10 saat sürdü. Kaybolan çocuk bakın nerede bulunmuş.
0: Efe! 6 yaşındaki çocuk akşam saatlerinde kayboldu. 10 saatlik kabus mutlu bitti. Kayıp Efe kamyonet kasasında uyurken bulundu.
3: Uzaklaşamaz diye ben düşündüm. Geldim bu araba baktım bir tane çocuk vardı içinde.
0: Olay Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşandı. 6 yaşındaki Efe Onay babasının çalıştığı yere gitti. Kamyonetin kapısı açık kalınca minik Efe araçtan indi. Yönünü kaybederek kısa süre içinde gözden kayboldu. Çocuğunun kaybolduğunu fark eden baba ve aile üyeleri büyük bir telaş yaşadı.
4: Efe!
0: Polis ve zabıta ekipleriyle birlikte aile üyeleri sokak sokak 6 yaşındaki çocuğu aramaya başladı. Çöpe atılan bavullar bile kontrol edildi. Çocuğun kayıp haberini duyan Gürkan Çakto, bölgeye giderek kayıp Efe'yi aramaya başladı. 10 saatin sonunda çevredeki araçları kontrol edince, minik Efe'nin kamyonetin kasasında uyuduğunu gördü.
3: Geldim bu araba baktım bir tane çocuk vardı içinde. İşte ismini falan sormadı. Efe'di, suadı nedir onu ayrı dedim. Sevindim yani bulduğuma çok sevindim ben bunu.
0: Efe'nin bulunması mahallede büyük sevinç yaşattı. Sağlık durumu iyi olan çocuk ailesine teslim edildi.
2: Hatay'da geçtiğimiz günlerde etkili olan ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı nar üreticisine vurdu. İhracat hazırlığı yapan üreticilerin zararı büyük.
5: Birkaç gün sonra buranın hasadı olacaktı. Maalesef doğal afet bir şey bırakmadı.
0: Hasat için gün sayıyorlardı ama olmadı. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu nar bahçelerini de vurdu. Üreticinin zararı büyük oldu.
6: Çok kötü bir dolu yağdı. Maalesef hepimiz çok kötü etkilendik. Yani bütün narlarımız gitti, zeytinlerimiz gitti. Bir yıllık emeğimiz bizim boşuna gitti.
0: Dolu Hatay'ın Arsuz ilçesini de etkiledi. İhraç edilecek narlara gözü gibi bakan üretici birkaç gün sonra hasada başlayacaktı.
5: Meyveler zaten tamamı artık meyve suyuna gidecek. Başka türlü kullanılmaz yani. Onu da toplatmak zaten ayrı bir maliyet. Yani zararımız çok büyük.
0: 100 dönümlük nar bahçesinin ürünleri meyve suyu olacak. Büyük zarara uğrayan üretici çare arıyor.
5: Şu an narlar %99'u mahvoldu yani. Herkesin yani durumu perişan.
6: Hasat etmiş olacaktık, yüzümüz gülmüş olacaktı ama şu an bu zararı kim karşılayacak?
2: AK Parti yeni sigara düzenlemesi için çalışmalarını sürdürüyor. 20-25 maddeden oluşacak teklifle restoran ve kafelerde açık alanlar sigara içilebilir veya içilemeyen alan olarak ikiye ayrılacak. Bunu yapamayan iş yerleri için yemek yenen alanlarda sigara içilmemesi şart koşulacak. Esnafı da yakından ilgilendiren bu düzenlemede başka neler var? Ayrıntılara gelin bir bakalım.
0: Kafe ve restoranlarda sigara içilebilir alanlar yeniden tanımlanacak. Açık alanlarda sigara kullanmayanlar için alan oluşturulacak. Denetimler sıklaştırılacak. AK Parti, sigara düzenlemesini içeren sağlık alanındaki kanun teklifi hazırlamak için taslak çalışmalarını sürdürüyor. 20-25 maddelik kanun teklifi, restoran ve kafelerdeki sigara içilen alanlara yönelik yeni düzenlemeler içeriyor. kafe, restoran gibi işletmelerde sigara kullanımı için ayrılan, üstü açılabilir, kapanabilir hale getirilen alanlar için

0: yeni standartlar belirlenecek. İşletmeler, mekanın büyüklüğüne göre sigara içilmesi için yiyecek içecek sunumunun yapılmadığı ayrı bir bölüm ya da tamamen açık bir alan belirleyecek. Mekanın açık alanlarında sigara kullanmayanlar için de yer ayrılacak. Sigara kullanımına ilişkin kuralların ihlaline uygulanan cezai yaptırımlara yönelik denetimler sıklaştırılacak. Bu kapsamda sigara satışında kimlik gösterme uygulaması daha sıkı takip edilecek. Hastanelerin bahçeleri ve acil servis girişleriyle okulların ve çocukların kullandığı spor tesislerinin çevresinde sigara kullanımına da mesafe sınırlaması getirilecek. Mesafelerin kaç metre olacağına ilişkin çalışmalarsa sürüyor. Teklifte belli bir tarihten sonra doğanlara sigara yasağı getirilmesine ilişkin bir düzenleme ise bulunmayacak. Teklifin en geç yeni yıldan sonra meclise sunulması bekleniyor.
1: Kahramanmaraş Emniyeti'nde görev yapan narkotik köpeği Alfie 10 yıllık görev süresini tamamladı ve emekli oldu. Alfie bundan sonra yıllarca birlikte görev yaptı. Mesai arkadaşı polis memuruyla birlikte yaşayacak. İşte hassas burnuyla zehir tacirlerinin ensesinde olan Alfie'nin başarıyla dolu 10 yılı.
0: Emniyete katıldığında daha 2 yaşındaydı. Binlerce operasyona katıldı. Hassas burnuyla zehir tacirlerinin ensesindeydi. Alfie görevini tamamladı, emekli oldu. Narkotik köpeği Alfie Kahramanmaraş Emniyeti'nde görev yapıyordu. 3 kez yılın narkotik köpeği seçildi.
2: Narkotik direktör arama köpeğimiz de şu an için aramaya başlamak üzereyiz.
0: Araçların motor kaputu, vites kutuları, sehpaların özel bölmeleri, saksıların dibi. Uyuşturucu tacirleri nereye saklarsa saklasın, Alfie zehirleri bulup çıkardı.
3: Sehpa görünüş itibarıyla üstten açıldığında uyuşturucu maddelerden ele geçirilmiştir.
0: 8.224 operasyona katıldı. Yaklaşık 1 milyar lira değerindeki uyuşturucuyu bulup polislere yön gösterdi. Alfie zorlu görev süresini tamamladı. 10 yıldır görev yaptığı emniyetten emekli oldu. Onu birlikte görev yaptığı polis memuru sahiplendi. Alman Solid Black çoban köpeği Alfie'nin 8 yavrusu var. Her bir yavru Türkiye'nin çeşitli illerinde narkotik köpeği olarak görev yapıyor.
1: İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin sahneleyici Afife Balesi İstanbul'da sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Cumartesi akşamı Atatürk Kültür Merkezi'ndeki ilk gösterim öncesi Habertürk ekibi provaları görüntüledi.
0: Göz alıcı kostümleri özenle hazırlandı. Son provalar yapıldı. İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin sahneleyeceği Afife Balesi izleyiciyle buluşuyor.
4: Afife Hanım'ın sahne tutkusuyla başlayan ve o cesareti, o içindeki o ateşi, o öncülüğü, yenilikçiyi ama sonunda hüzünle biten bir trajik yaşamı.
0: Türk tiyatrosunun öncü ismi Afife Jale'nin yaşamı bu kez modern baleyle sahneye taşınıyor. Eser, balenin zarafetiyle müziğin ahengini sahnede buluşturuyor.
5: Büyük bir öncü. Onun sayesinde Türk kadını artık özgürce sahneye çıkıp tiyatro yapabiliyor. Eserin bestecisi Turgay Erdener, bu eser direkt bir bale müziği olarak bestelendi ve renkler hayatımızın parçaları. Müzikte de renkler var.
6: Eser, sanatçının yaşamını 4 farklı dönemi simgeleyen 4 ayrı renkle anlatıyor. O renklerden biri de altın.
4: Altın Afife'yi ilk gördüğümüz zaman doğum gününde görüyoruz. Arkadaşlar eve geliyor, ev tiyatrosu yapıyorlar. Altın dönemi, ilk bu sahneye çıkma aşkıyla yanıp tutuştuğu dönem. Gençlik dönemi 17 yaşında.
0: Diğer renklerin hikayesine gelince.
4: Sonra kırmızı dönem, biraz böyle ateşli bir dönem. Orada işte yasaklara rağmen sahneye çıkıyor. Sonra baş ağrıları gelişiyor. Da mor dönemi, biraz daha böyle problematik bir dönem. Selahattin Pınar'la tanışıyor o dönemin sonunda. Bu da bir gümüş dönem. Son bir heyecan, son bir aşk yaşıyor. Fakat maalesef o da iyi sonuçlanmıyor. Ayrılmak zorunda kalıyorlar.
0: Afife Balesi 10 Ekim Cumartesi Atatürk Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluşacak.
1: Uzay şirketi Blue Origin'in kurucusu Amerikalı milyarder Jeff Bezos, ayda kalıcı üs kurmayı planladıklarını söyledi. Ayı Mars öncesi gerekli bir basamak olarak niteleyen Bezos, Çin'den önce aya ulaşmıştı.

0: çalışmalıyız dedi.
1: Ay Mars öncesi gerekli bir basamak dedi. Ay'da kalıcı üs kurmayı planladıklarını söyledi. This is Blue Moon. Amazon ve uzay şirketi Blue Origin'in kurucusu ABD'li milyarder Jeff Bezos, Fox News'a konuştu. Ay programlarına dair değerlendirmelerde bulundu.
2: Ay'a kalmak için gideceğiz. Bu sadece bir görev yapıp geri dönmek olmayacak. Gerçek ve sürdürülebilir bir ay üssü kurulacak. Ay'ı keşfedeceğimiz ve ilginç şeyler bulacağımız yol bu.
1: Ay'a 3 günde ulaşılabildiğini söyleyen Bezos, Ay'ı Mars'a yapılacak insanlı görevlerden önce gerekli bir lojistik basamak olarak nitelendirdi. Bezos, Washington'ın uzay keşfi konusunda Pekin'in önüne geçmesi gerektiğini söyledi. Çin'den önce Ay'a ulaşmalıyız. Çin'den önce Ay'a ulaşacağımıza inanıyorum dedi. Bezos'un şirketi Blue Origin, NASA'nın Artemis programında önemli bir ticari ortak olarak yer alıyor. Şirket, Artemis V görevinde astronotları ay yüzeyine taşıması planlanan insanlı iniş sistemini geliştiriyor.
0: Türk mutfağının vazgeçilmezi döner. Almanya'nın başkenti Berlin'de vazgeçilmez tatlarından. Döner bu kez lokantada değil müzede sergilendi. En önemli özelliği ise bal mumundan yapılmış olması.
3: Ne etten üretildi ne tavuktan. Berlin'in simgelerinden olan döner bu kez bal mumundan yapıldı. Almanya'nın başkenti Madame Tuss Müzesi'nde döner lokantası canlandırması yapıldı. Lokanta sahibi Tarık Kara'nın da döner keserken figürü kullanıldı. Kara bal mumu heykelin açılışına da katıldı.
4: Wie fühlt es sich an? Ich bin sehr aufgeregt. Und es ist erfreulich, natürlich sehr erfreulich und ich bin erstaunt über diese Aktion und dass es so viel Interesse weckt bei den Menschen, das freut mich sehr.
3: Kara Kreuzberg'de yaşayan bir işletmeci. 2005'ten beri döner satıyor.
4: Ja, ich bin ja Kreuzberger und in Kreuzberg aufgewachsen und als Kind in den 80ern war Döner etwas Besonderes für uns und da haben wir einmal die Woche Döner gegessen vielleicht und es gab nicht so viele Dönerläden.
3: Bal mumundan döner 10.000 euroya mal oldu. Tüm sunumun toplam maliyeti ise yaklaşık 20.000 euro civarında.
0: Böylelikle ilk dilimi tamamladık. Saat başında yeniden görüşmek üzere.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Dünya Ekonomik Forumu turizm sektörünün iklim değişikliği karşısında en kırılgan alanlardan biri olduğunu belirtiyor. Turizm endüstrisi karla kaplı dağlara, yüksek hava kalitesine ve istikrarlı kıyı şeritleri, sahiller gibi iklimin doğrudan şekillendirdiği doğal güzelliklere bağlıdır. Sera gazı emisyonlarının yaklaşık %8'inden sorumlu olan turizm sektörü, kendi varlığını sürdürebilmesi için havacılık başta olmak üzere sektör bileşenlerinde dönüşümler yapabilir, yenilenebilir kaynakları artan oranda kullanabilir, daha verimli tesisler ve sürdürülebilir turizm anlayışı benimsenebilir.
2: Dünya Meteoroloji Örgütü'nün de raporladığı üzere Türkiye'de sıcak hava dalgalarına daha sık maruz kalıyoruz. İçme suyu kıtlığı, deniz seviyesinin yükselmesiyle kıyı şeritlerinin daralması ve erozyon, ülke turizmi endüstrisini gelecekte daha kötü etkileyebilir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
4: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar.
5: Seymen.

0: Gıdaların doğru sıcaklıkta saklanması bakteri oluşumunu ve gıda kaynaklı sağlık risklerini önlemek açısından kritik önem taşıyor. Tarım ilaçları ve katkı maddelerinin denetimsiz kullanımı gıda güvenliği açısından en önemli risk başlıkları arasında. 2025 yılında akut gıda güvensizliği, çatışmalar, aşırı hava olayları ve ekonomik şokların bileşik etkisiyle daha da derinleşti. Uzmanlara göre gıda güvenliği ve beslenmeye ilişkin veri sistemlerinin korunması artık stratejik önem taşıyor.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Saatlerimiz 15'e geliyor. Haber hattındasınız. Ben Ayşe Süberker. İstanbul Maltepe'de çöken 7 katlı binada maalesef hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Olayla ilgili soruşturma sürerken bilirkişinin ön raporu facianın yine göz göre göre geldiğini ortaya koydu.
1: Oturanlar, mahalle sakinleri bir tabut tutuyorlar yani, tabut. Zaten anlaşmamazlık var binada. Kentsel dönüşüme anlaşamamışlar.
2: Kentsel dönüşüme gideceklerdi. Anlaşamayınca 39 yıllık bina dönüşemedi. Çöken bina, biri çocuk 5 kişiyi hayattan kopardı. Bilirkişinin ön raporu facianın göz göre göre geldiğini ortaya çıkardı.
3: Yerdeki çatlaklar, balkonların böyle dökük olması, bu bina gidici diyorsun yani. Bina çatır çatır gelmiş, yıkılmış yani. Sesleri duymuşlar.
2: İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın ilk 3 katı büyük bir gürültüyle çöktü. Binaya sonradan kaçak olarak eklendiği ortaya çıkan 4 kat ayakta kaldı. Seferber olan ekipler enkazdan 14 kişiyi çıkardı ama 5 kişiden acı haber geldi. 5 yaşındaki Gülce Dora Turhan, 22 yaşındaki Ahmet Muhammed İnan, 20 yaşındaki kardeşi Zeynep İnan, Mesut Bilece ve Hüseyin Özkurt yaşamını yitirdi. Ekipler enkaz kaldırma çalışması yaptı. Enkaz altından hurdaya dönen bir araç da çıkarıldı. Bilirkişi heyeti de olay yerindeydi.
4: Binanın her katından kolon ve kirişlerden beton parçaları çıkarıldı ve o parçalardan karat örnekleri alınıyor.
1: Binada asansörü yok. Su getirenler çıkıyor. Diyor ki ben enkaz tabuttu diyor. Suyu vermeye diyor. Korkuyordum yani.
2: Alınan örneklerde bu korkuyu kanıtlar nitelikteydi.
4: Binadan alınan örneklerde çarpıcı detaylar da var. 1987 yılında inşa edilen o binanın betonunda deniz kumu kullanılmış ve bakın örneklerde bu şekilde deniz kabukları da yer alıyor.
1: Aralarında dükkan sahibiyle diğer kat malikleri şey yapamamış, anlaşamamış yani dönüşüme vermek için problemleri var.
2: Bilirkişinin hazırladığı ön rapor facianın göz göre göre geldiğini ortaya koydu.
4: Binanın kaçak 4 katı için yıkım kararı çıkmış ancak bu karar uygulanmamıştı. Bilirkişi ön raporunda binanın mimarı, bina sahipleri ve o dönemki şantiye sorumlusu kusurlu bulundu.
2: Gözaltına alınan mimar ve şantiye şefinin emniyette işlemleri devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'nın görevlendirdiği mülkiye müfettişleri de binanın yapımı ve denetlemeler sırasında kamu görevlilerinin ihmali olup olmadığını araştırıyor.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Çerkezköy Kapıkule hızlı tren açılış hattı töreninde konuşuyor.
5: Avrupa Birliği ile ülkemizi birbirine bağlıyor, işbirliğimizi böylece pekiştiriyoruz. Avrupa Birliği ile bu projedeki işbirliğimizi ulaştırma koridorlarında daha da ileriye taşımak için beraber çalışmaya devam edeceğiz. Güçlü liderliğinizle Türkiye yüzyılına yakışır eserleri birbiri ardına milletimizin hizmetine sunmaya devam edeceğiz. Sizin kararlı duruşunuz ve durmak bilmeyen çalışma azminiz bizlere de ilham kaynağı veriyor. Daha büyük hedeflere yürümemizi mümkün kılıyor. İnşallah 2028'e kadar doğrudan hızlı trenle bağlantılı il sayımızı 27'ye yükselteceğiz. Türkiye yüzyılında liderliğinizle daha nice eserlere imza atmayı Rabbim bizlere nasip etsin inşallah. Türkiye'nin geleceğine ışık tutacak her projede olduğu gibi bu projede de yanımızda olduğunuz için ve bizleri desteklediğiniz için zat-ı devletlerinize şükranlarımı arz ediyorum. Projemizi başarıyla tamamlayan yüklenici firmalarımıza, Devlet Demiryolları bütün teşkilatımıza ve Avrupa Birliği Türkiye delegasyonu yetkilileriyle tüm paydaşlarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyor. Başarılarının devamını diliyorum. Sizleri saygıyla selamlıyorum Sayın Cumhurbaşkanım.

0: Evet, Çerkezköy Kapıkule hızlı tren hattının açılış törenini ekranlarınıza getiriyoruz. Ulaştırma Bakanı'nın yaptığı açıklamayı ekrana getirdik. Birazdan Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir konuşma yapacak. Biraz bu projeye bir bakalım. Halkalı Kapıkule hızlı tren projesi toplam 229 kilometre uzunluğunda ve 3 etaptan oluşuyor. Çerkezköy Kapıkule 153 kilometre, Isparta Çerkezköy 69 kilometre ve Halkalı Isparta Kule 7 kilometre uzunluğunda. Projenin en uzun etabı olan 153 kilometrelik Çerkezköy Kapıkule kesimi siz de görüyorsunuz şimdi bu törenle birlikte hizmete açılacak. Böylece hızlı tren ağı Çerkezköy'den Kapıkule'ye ve oradan Avrupa sınırına kadar ulaşacak. Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne hızlı tren ağına da dahil olacak. Evet, döneceğiz Cumhurbaşkanı konuşunca ama şimdi bir Yalova'ya gelin, bir gidelim. Çünkü Öznur Karşı Çetin Er karşımızda olacak. Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin süren davada bir gelişme var galiba. Seni dinleyelim.
1: Ayşe Su Berker Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili görülen davada bugün ikinci duruşmaydı. Mahkeme heyetinin karar vermesi bekleniyor demiştik ve 4,5 saat süren duruşma az önce kararın verilmesi ve yazılması üzerine ara verildi. Şu anda biz de bekleyişimizi sürdürüyoruz. Mahkeme heyeti, tekrar edeyim, kararın verilmesi için bir ara verdi ama bu aranın ne kadar süreceğine dair de bir bilgi paylaşılmadığı, uzun da sürebilir, kısa da sürebilir. Biz de bekleyişimizi sürdürüyoruz. Bugün duruşmada 4 avukat savunma yaptı. Hem Güllü'nün oğlu ve kız kardeşin avukatları, hem de annesini öldürmekle suçlanan Tuğyan Gülter'in 2 avukatı savunma yaptı. Ve son söz yaklaşık bir 15 dakika önce bu davanın tek sanığı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'e verildi. Yazılı bir savunması vardı. Elleri titreyerek sanık sırasında kalktı, kürsüye geldi ve çoğunlukla ağlayarak bu savunmasını okumaya başladı. Tuğyan Gülter'in ilk cümlesi ne oldu? Hemen onu da anlatayım, aktarayım neler söylediğini. Yaşanan bir kazadır. Annemin düşme anını asla görmedim. Görseydim tutardım. Ben sadece annemi değil, hayata tutunacak dalımı kaybettim dedi. Sultanın benimle ilgili bu iftirasını anlamlandıramıyorum. Sanığım belki şu anda huzurunuzda ama ben mağdurum. Ben madem katildim, Sultan neden olay anında yanında polis varken hiç sesini çıkarmadı? İlk mülakatta olay yeri keşfi yapılırken niye konuşmadı? Üç buçuk ay ben katil dediğim arkadaşımın yanında durmazdım. Annemin patronunun baskısı sonucu benimle ilgili böyle bir ifade verdi. Yazılı savunmasından okudu bu satırları. Cezaevine gittiğimde, geçen haftaki ilk duruşmadan sonra cezaevine gittiğimde arkadaşlarım saçımı annem için boyadığımı söylediler. Bu bile artık konuşulur hale geldi. Büyük bir iftiraya uğradım. İlahi adalete inanıyorum. Bu anlar, bu son cümlelerini sarf ettiği sıralarda 2 defa peş peşe kürsüye, masaya vurarak konuştu. Ve annemin ilk göz ağrını lekelediler dedi ve suçlamaları kabul etmiyorum diyerek de Tuğyan Ülkem Gülter sözlerine son verdi. Tekrar edelim, mahkeme heyeti üst soya karşı, yani annesini tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanan Tuğyan Ülkem Gülter hakkında kararını, nihai kararını vermek için duruşmaya bir ara verdi. Bu ara ne kadar sürecek bilmiyoruz. Bekleyişimiz Yalova Adliyesi'nde 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin önünde sürüyor. Ayrıntıları aktarmaya devam edeceğiz.
0: Pekala, Öznur Karşı Çetin Er, teşekkür ediyoruz. Bir karar çıkarsa tekrar Yalova'ya elbette döneceğiz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş kendisiyle ilgili fon iddiasında bulunan Ümit Özdağ'la Cemal Enginyurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulundu. Bakan Göktaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni partide 3 ismi iddialarını ispatlamaya devam

0: devam ettiğini anımsatarak ispatlayamadılar, istifa etmediler dedi. Basın kuruluşlarına da tepki gösteren Göktaş iddiaları yayarak kamuoyunda kendisinin suçlu olduğu algısının oluşturulduğunu, medya kuruluşlarına karşı da hukuki yollara başvuracağını söyledi. İftirayı atanlar da yayanlar da hukuk önünde hesap verecek ifadelerini kullandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasının detayları da netleşti. TMSF'ye en çok kar eden 214 kişilik liste iletildi. 187 milyar liralık fahiş kar bu isimlerden tebligatla istenecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek özellikle 13, 14, 15 ve 16 Eylül tarihlerinde fonlardan satış gerçekleştiren kişilerin mercek altına alınarak soruşturmaya dahil edildiğini paylaştı.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TMSF'ye en çok kar eden 214 kişilik liste iletildi. 187 milyar liralık fahiş kar bu isimlerden tebligatta istenecek. Sabah gazetesinin haberine göre başsavcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında fon şirketlerinin hesaplarında yapılan incelemelerde 100 milyonun üzerinde kazanç sağlayan isimler belirlendi. 141'i gerçek kişi, 73'ü de tüzel kişi olan 214 kişinin 3 fonda toplam 187 milyar 653 milyon lira kar ettiği tespit edildi. Soruşturma detaylarına göre Terra fonlarından 102 gerçek kişi yaklaşık 28 milyar lira, 38 tüzel kişi ise yaklaşık 62 milyar 77 milyon lira kazanç elde etti. Pusula fonlarındansa 19 gerçek kişi yaklaşık 69 milyar 700 milyon lira, 20 tüzel kişi ise yaklaşık 10 milyar lira kar sağladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tespit edilen bu isimleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na bildirdi. TMSF'nin listede yer alan kişilere paranın iadesi hususunda resmi bildirim yapmaya başladığı ve toplanan bu paraların mağdurlar için oluşturulan hesaplarda bir araya getirileceği öğrenildi. Sabah gazetesine açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda büyük bir titizlikle yürütüldüğünü vurguladı. Soruşturma sürecinde yapay zeka sistemlerinden de destek alındığını belirtti. Özellikle 13, 14, 15 ve 16 Eylül tarihlerinde fonlardan satış gerçekleştiren kişilerin mercek altına alınarak soruşturmaya dahil edildiğini paylaştı. Yapılan incelemelerde söz konusu kişilerin fonlardan önceden haberli olarak ve kendilerine verilen bilgiler doğrultusunda çıkış yaptıkları saptandı.
0: AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan fon soruşturması ile ilgili konuştu. Yeni partinin iddialarına tepki gösteren İnan, "Operasyonu gördük, ellerinde patladı," dedi.
1: Yeni Parti'nin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'la ilgili iddialarına tepki gösterdi. "Operasyon ellerinde patladı," dedi.
2: Parti olarak burada bir sıkıntılı işe bulaşan kim varsa bunun örtbas edilmesine ne müsaade ederiz ne de bir arkadaşımızı, partilimizi, bakanımızı bu yalanlara, bu iftiralara, bu sosyal medya operasyonlarına kurban ederiz. O nedenle buradaki operasyonu gördük, ellerinde patladı.
1: AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, NTV yayınında soruları yanıtladı. Gündeminde yeni partiden fon soruşturması ile ilgili yapılan açıklamalar vardı.
2: "Bu dolandırıcılığı ortaya koyanlarla, bu fon şeytanları ile mücadele ediyoruz. Ama Özgür Özel ve arkadaşları bu mücadelede ortaya bir gayret koyan hangi durum varsa bununla mücadele eden kişileri hedefe koyuyorlar. Bu işin arkasında kimler olduğunu da kamuoyuna gün gün, saat saat anlatmaktan hiç geri durmayacağız. Atmış oldukları bu yalanların, bu iftiraların bedelini hem sandıkta, hem milletimizin huzurunda, hem de her türlü siyasal zeminde mutlaka ödeyecekler."
1: İnan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılımını da değerlendirdi. "İzmir'in tüm ilçelerinde arzu ettiğimiz projeleri hayata geçirmeye hazırız. Bunun karşısında olurlarsa zaten 25 yılda ne kadar geriye götürdüklerini tüm kamuoyu biliyor," ifadelerini kullandı.
0: Alevi inanç önderleri ve Cemevi başkanları istişare toplantısı Ankara'da yapıldı. Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin, "İnancımızın merkezinde insan vardır," dedi.
3: "Birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek, aramızdaki gönül bağını kuvvetlendirmek, geleceğe daha sağlam adımlarla yürüyeceğimize inancımız tamdır."
1: "İnancımızın merkezinde insan vardır," dedi. Cemevleri ve dergahların önemine dikkat çekti.
3: "Cemevleriniz ve dergahlarımız, bu değerlerin yaşatıldığı, gönüllerin buluştuğu,

0: oluştuğu, yolumuzun gelecek nesillere aktarıldığı mekanlardır. Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı olarak bizim sorumluluğumuz, siz değerli yol önderlerimizle beraber bu mirasa sahip çıkaracak, gelecek nesillere bu mirası aktaracağız.
1: Alevi inanç önderleri ve Cemevi başkanları başkentte buluştu. Açılış konuşmasını yapan Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin, birlik için sözümüz var vurgusu yaptı.
0: Burada da dile getireceğiz. Öncelikle eleştirileriniz her zaman benim için çok kıymetlidir. Bizim yolumuza ışık tutar. Bundan da memnuniyet duyduğumuz için bu sıklıkta toplantılarımızı gerçekleştiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Bakanımıza burada konuşulan her cümleyi noktası virgülüne rapor edip ileteceğimizde güveniniz tam olsun.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan Çerkezköy Kapı Kule hızlı tren hattı açılış töreninde konuşuyor.
3: Hepinizi en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin vasıtasıyla ilçeleriyle, köyleriyle, Kırklareli'nde yaşayan bütün vatandaşlarımı yürekten selamlıyorum. Kırklareli'nin güzel insanlarına, bizi hasretle bağlarına bastıkları için teşekkür ediyor. Rabbim muhabbetimizi, dayanışmamızı daim eylesin diyorum. Bugün çok önemli bir yatırımın açılışını yapmak üzere sizlerle beraberiz. Ulaştırma alanında stratejik bir projeyi daha ülkemize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Öncelikle heyecanımızı bugün burada bizlerle paylaşan Avrupa Birliği Genişlemeden Sorumlu Komiseri Sayın Marta Kosa teşekkür ediyorum. Sayın Kosu bu vesileyle ülkemizde misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Halkalı Kapı Kule hızlı tren hattı Çerkezköy Kapı Kule kesiminin şehrimize, Trakya bölgemize, Türkiye'ye hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu önemli yatırımın milletimizin hizmetine sunulmasında emeği geçen Ulaştırma Bakanlığımız başta olmak üzere tüm kurumlarımıza, yüklenici firmalarımıza, işçisinden mühendisine, tüm kardeşlerime teşekkür ediyor. İsmini burada sayamadığım her bir emek sahibini gönülden tebrik ediyorum. Biliyorsunuz Halkalı Kapı Kule hızlı tren hattı toplam 229 kilometrelik uzunluğu ile ülkemize vizyon katacak ulaştırma projelerimizden biridir. Projemiz 3 etaptan oluşmaktadır. 153 kilometre uzunluğa sahip Çerkezköy Kapı Kule kesimi projemizin en uzun etabıdır. Saatte 200 kilometre tasarım ve işletme hızına sahip olacak hattımız çift hatlı elektrikli sinyalli olarak inşa edilmiştir. Hat üzerinde 31 köprü, 2520 metre uzunluğunda 8 aç kapa tünel, 2 viyadük, 114 alt ve üst geçit ile 175 menfez vardır. Böylece Tekirdağ'ı Kırklareli'ne ve Edirne'yi hızlı tren ağına dahil ederek hızlı tren ağımızı Çerkezköy'den Kapı Kule'ye kadar ulaştırmış oluyoruz. Burada şunu da memnuniyetle ifade etmek isterim. Projemizin hizmete girmesiyle etkilerini çok geniş bir alanda göreceğimiz yeni bir dönem başlayacak.

En başta Halkalı Kapıkule arasındaki yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya düşecek. Yük taşıma süresi ise 8 saat 30 dakikadan 3 saat 30 dakikaya inecek. Demiryolu hattının kapasitesi de yaklaşık 4 katına çıkacak. Yıllık yolcu kapasitesinin 600 binden 3 milyona, yıllık yük kapasitesinin ise 1,5 milyon tondan 9,5 milyon tona yükselmesini bekliyoruz. Bu şu anlama geliyor değerli kardeşlerim. Ulaşım hızlanacak. Lojistik güçlenecek. Seyahat süreci azalacak. Neticede üretim artacak, ihracat artacak, istihdam artacak, ticaret ve turizm inşallah daha da hareketlenecek. Projemiz sadece gönülleri ve şehirleri birleştirmekle kalmayacak. Aynı zamanda Trakya ve Türkiye ekonomisine çok ciddi katkılarda bulunacak. Bir diğer önemli husus şudur. Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı olan Kapıkule'deki demir yolu kapasitemizi artırıyoruz. Gar sahasında yol sayısını 23'ten 42'ye, toplam hat uzunluğunu ise 15.675 metreden 51.000 metreye çıkarıyoruz. Proje kapsamında Baba Eski, Lüleburgaz ve Büyük Karıştıran'da yeni istasyon binaları inşa ediyoruz. Kapıkule ve Edirne gar binalarını yeniden yapıyoruz. Çerkezköy'de yük istasyonu personel binası ve lokomotif bakım atölyesi de projenin kapsamında yer alıyor. Böylece sadece ana hattı değil, hattın bütün unsurlarını modern ve güçlü bir yapıya kavuşturuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Şurası da lütfen dikkatlerinizden kaçmasın. Halkalı Kapıkule hattının ehemmiyetini yalnızca Trakya ile sınırlandıramayız. Bu hat Bakü, Tiflis, Kars ve Marmaray üzerinden Avrupa'ya uzanan ortak koridorun Avrupa bağlantısını da güçlendiriyor. Halkalı Kapıkule projesi 6.314 kilometrelik kalkınma koridorunun Türkiye'den geçen 2.094 kilometrelik bölümünün kritik parçalarındandır. Fav limanından başlayıp ülkemiz üzerinden Avrupa'ya uzanacak kalkınma yolunun batı ucundaki Avrupa bağlantısını oluşturacaktır. Bu tablo bize aslında şunu gösteriyor. Ulaştırma yatırımlarımız artık yol, köprü ve demiryolu yatırımı olmaktan çıkmış, küresel ticaret yollarının en stratejik halkalarına dönüşmüştür. Halkalı Kapıkule hattı İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Trakya'daki organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere sanayi merkezlerimizin ve limanlarımızın Avrupa pazarlarına erişimini kolaylaştıracaktır. Dolayısıyla bu hat inşallah Anadolu'nun üretimini Avrupa pazarlarına bağlayan bir damar, Türkiye'nin ihracat hedeflerine ulaşmasını hızlandıran bir lojistik omurga olacaktır.

Trakya bölgesiyle birlikte Türkiye ekonomisine büyük katkılar yapacağına inandığım bu önemli projenin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kırklareli'mize ve tüm bölgemize böyle stratejik bir yatırımı kazandırmaktan büyük bahtiyarlık duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Rabbim bizi sizlere ve Türk milletine hizmet yolundan ayırmasın diyorum. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli misafirler, Türkiye'ye 24 yılda kelimenin tam anlamıyla çağ atlattığımız alanların başında ulaştırma yatırımlarımız bulunuyor. İktidarlarımız döneminde ulaştırma yatırımlarımızın bugünkü değeri 355 milyar dolara yükseldi. Bunun içerisinde demir yollarımızın payı yaklaşık 80 milyar dolardır. Toplam demir yolu ağımızı 13.919 kilometreye ulaştırdık. Elektrikli hat uzunluğumuzu 2.122 kilometreden 7.274 kilometreye çıkardık. %243'lük bir artış sağladık. Sinyalli hat uzunluğumuz 2.505 kilometreden 8.419 kilometreye yükseldi. Buradaki artışımız %236 oldu. Ülkemizi hızlı trenin konforuyla tanıştıran yine biz olduk. Kardeşlerim, sıfırdan aldık ve ülkemize 2251 kilometre uzunluğunda hızlı tren hattı yaptık. Bugün hızlı tren hizmetlerinden nüfusumuzun %51'i yararlanıyor. Çerkezköy Kapıkule hattının tamamlanmasıyla hızlı tren hatlarımızın uzunluğu 2604 kilometreye çıkacak. Doğrudan hızlı tren bağlantısı bulunan il sayımız ise 14 olacak. 2028 yılı sonunda ise bunu 27 şehre çıkarmayı istiyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında demir yolu yatırımlarımıza devam ediyoruz. Hali hazırda toplam 4858 kilometrelik demir yolu hattının yapımı sürüyor. 2053 için hedefimiz demir yolu hat uzunluğumuzu, dikkat edin, 28.590 kilometreye yükseltmektir. Değerli kardeşlerim, çok kıymetli dostlarım, burada inanıyorum ki sizlerin de çok net gördüğü derin bir farka bir kez daha vurgu yapmak isterim. Bizim gündemimizi işte sizler de görüyorsunuz. Neyle meşgul olduğumuzu, niçin çalıştığımızı, hedefimizin, hayalimizin neler olduğunu sizler de takip ediyorsunuz. Bizim gündemimizde sizlere hizmet etmek var. Ülkemize eser kazandırmak var. Geçen hafta Şanlıurfa'daydık. Urfa'da 2000 yatak kapasiteli şehir hastanemizi hizmete açtık. Teknofest Güneydoğu'da Türkiye'nin umudu olan gençlerimizin birbirinden gurur verici projelerine şahitlik ettik. Öncesinde İstanbul Havalimanı 4. pist ve ilave yatırımların açılışını gerçekleştirdik. Daha öncesinde Samsun'da 17 milyar liralık bir yatırım olan 1458 yataklı Samsun Şehir Hastanemizi hizmete aldık. Bugün ise buradayız.

durmuyor, dinlenmiyor. 7 gün 24 saat aşkla çalışıyoruz. Biz icraat üretiyoruz, icraat. Hizmet üretiyoruz, hizmet. Laf değil. Taş üstüne taş koyuyoruz. Biz Türkiye'yi yeni yüzyıla hazırlamak için gece gündüz koşturuyoruz. Peki sürekli bizi eleştirenler, sürekli bize satışanlar ne yapıyor? 24 yıldır ne yapıyorlarsa bugün de aynısını yapıyorlar. Dikkat ediniz, gündemlerinde hiçbir somut proje yok. Yalan istersen bunlarda bol. Kendilerinin bile inanmadığı popülist vaatler dışında milletin derdine derman olacak hiçbir önerileri yok. Varsa yoksa yalan, dolan, spekülasyon. Siyasi parti değil, sanki iftira üretme merkezi, sanki dedikodu kazanı bunlar. Sadece dezenformasyon üretmenin peşindeler. Sadece çamur atmanın, sadece iftira atmanın, kendi pisliklerini bize de bulaştırmanın peşindeler. FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle ellerine ne tutuşturulsa önüne arkasına bakmadan, doğruluğunu yanlışlığını araştırmadan bize saldırıyorlar. Münferit örnekler üzerinden değerlerimize saldırıyorlar. Kimse kusura bakmasın. Boğazlarına kadar yolsuzluğa, ahlaksızlığa batmış durumdalar. Bir de çıkıp utanmadan bize laf söylüyorlar. Kardeşlerim, bakın bunun adı siyaset değildir. Bunun adı muhalefet etmek değildir. Bunun adı kamu adına hesap sormak hiç değildir. Bir defa başkalarına laf söylemeden önce para kulelerinin hesabını vereceksin. Elimizde 32 saatlik kumpasın kaydı var. Ben izledim dediğiniz baklava kutularının hesabını vereceksiniz. Siz önce arpalığa çevirdiğiniz, eş, dost, akraba çiftliğine çevirdiğiniz, soyup soğana çevirdiğiniz belediyelerin hesabını vereceksiniz. Hem şehir şehir, meydan meydan dolaşıp milletin malını çalanlara hesap soracaksınız, hem de bize siyasi etik dersi vermeye kalkacaksınız. Biz buna müsaade etmeyiz. Biz bu ilkesiz siyasete, bu rezil siyasete prim vermeyiz. Daha evvel defalarca söyledim. Bugün yine söylüyorum. Kim milletin hakkına, hukukuna ve emanetine el uzatırsa karşısında bizi bulur. Yargısıyla, emniyetiyle, maliyesiyle devletin tüm kurumlarını bulur. Hukukun, meşruiyetin sınırlarını aşanlar aynı zamanda ahlakın sınırlarını da aşarlar. Bizim bunlarla işimiz olmaz ve olamaz. Suç işleyenin yargı yakasına zaten yapışır ve yapışıyor. Orada bırakmaz, suçu sübut bulanın yakasına hiç tereddütsüz yapışır ve bu konudaki kararlılığımızı, bu konudaki hassasiyetimizi 24 sene boyunca defalarca milletimize gösterdik. Fakat şunu da bilsinler ki ne ekran tetikçilerinin ne de siyasetçi kılıklı müfterilerin haysiyet cellatlığı yapmasına, yargısız infaz yapmasına asla izin vermeyeceğiz. Kirli yöntemler, iftira ve itibar

kibarsızlaştırma kampanyalarıyla kadrolarımıza karşı bir operasyon yürütülmesine eyvallah demeyiz. Siyasetin de medyanın da limanı ahlaktır, dürüstlüktür. Biz ilk gün nerede duruyorsak bugün de aynı yerde sapasağlam duruyoruz.

0: Ama bunu yaparken adaletten, ahlaktan, vicdandan, özellikle hakkaniyet çizgisinden bir milim sapmayacağız. Ne oyuna geleceğiz, ne tuzağa düşeceğiz, ne de birilerinin yalan rüzgarına kendimizi kaptıracağız. Sağduyulu ve serin kanlı bir şekilde, akıl ve basiretle inşallah bu hassas süreci yöneteceğiz. Milletin müşteri olsun, bize güvensin ama aynı zamanda uyanık ve dikkatli olsun. Milletim sicili bozuk siyasi fırsatçıların nemalanma tuzağına düşmesin. Biz gerekeni yapıyoruz. Tıpkı bir cerrah titizliğiyle meseleye vaziyet ediyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle Halkalı, Kapıkule, hızlı tren hattı, Çerkezköy, Kapıkule kesiminin sizlere ve milletimize tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçenleri bir kere daha tebrik ediyor. Tekrar görüşünceye kadar sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la konuşmaları için çok teşekkür ediyorum.
2: Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Halkalı Kapı Kule hızlı tren hattı Çerkezköy Kapı Kule kesiminin açılışında konuştu. Proje hakkında bilgiler verdi. Özellikle bugün açılan bu Çerkezköy Kapı Kule kesimi için uzunluk 153 kilometreden bahsediyoruz. Çift hatlı, elektrikli ve sinyalli bir hat olacak. 31 köprü, 8 aç kapı. Kapa tünel, 2 viyadük, 114 alt ve 3 geçit ve 175 menfez inşa edilecek dedi. Böylelikle Halkalı Kapı Kule yolcu seyahat süresi de 4 saatten 1,5 saate düşecek. Eğer hayata geçtikten sonra yolcu kapasitesi 600 binden yaklaşık 3 milyona, yıllık yük kapasitesi ise 1,5 milyon tondan 9,5 milyon tona çıkacak. Tabii bu an eklemlenmesiyle birlikte zaten orada Avrupa Birliği'nin yetkilisini de görüyoruz. Ortak koridor, yani bu Avrupa bağlantısının önemli bir parçası da tamamlanmış olacak. Çünkü Halkalı Kapı Kule hattı genelinde Türkiye'nin Avrupa Demiryolu ağına bağlantısının ana güzergahlarından biri hayata da geçilecek. Bu Bakü, Tiflis, Kars ve Marmaray üzerinden Avrupa'ya uzanan orta koridorun Avrupa bağlantısını tabii ki güçlendirecek. Türkiye'nin de Avrupa bağlantısı daha da kuvvetlenecek. Bir de diğer tarafa, yani doğuya baktığımız zaman kalkınma koridorunun da bir parçası haline gelecek. Halkalı Kapı Kule projesi bu hedeflenen 6314 kilometrelik kalkınma koridorunun Türkiye üzerinden geçen 2094 kilometrelik kesiminin önemli bir parçası. Malumunuz kalkınma koridoru Irak'ın Basra Körfezi'nden başlıyor. Fav Limanı'ndan başlayarak Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanacak olan bir bağlantı.
3: Her türlü işimizde, gücümüzde en güzel
2: salona dönelim.
3: Bize nasip eyle. Bu dünyanın ve ahiretin her türlü kötü sonuç ve akıbetlerinden ve cehennemin azabından cümlemizi muhafaza eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, bugün burada açılışı gerçekleştirilen hızlı tren hattının ve daha önce milletimizin istifadesine sunulan nice nice eserler, hizmetler ve tesislerin milletimiz hakkında birlik, beraberlik, kardeşlik, sevgi, ülfet, muhabbet, hayır ve mutluluklara vesile olmasını nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım, İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle. Senin dinine yardım edenlere yardım eyle. İslam'ı ve Müslümanları aziz eyle.
2: Evet, bugün açılan aslında Çerkezköy Kapıkule kesimiyle alakalı ama bunu daha geniş Halkalı Kapıkule hızlı tren hattı için değerlendirdik. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir takım teknik bilgiler verdi. Bunun tabii ki orta koridor Avrupa bağlantısı var. Türkiye'nin de içinde olduğu kalkınma koridoru bağlantısı da var. Biraz önce söylemiştim. Ta Irak'ın

0: Basra Körfezi'nden, Bofa Limanı'ndan başlayarak Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanacak bu kalkınma yolunun batı ucundaki Avrupa bağlantısı da olacak. Dolayısıyla kesintisiz bir hattın inşası öngörülüyor. Peki bu sanayi ve ihracata da nasıl yansıyacak? Bu hat özellikle başta İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Trakya'daki organize sanayi bölgeleriyle limanların Avrupa pazarlarına erişimini çok daha güçlendirecek ve kolaylaştırılacaktır. 2024 yılında demir yolu ihracat taşımalarının %86'sı İstanbul ve çevre illerden yapılmıştır. Uluslararası trenlerimizin en yoğun olarak işletildiği terminal de Halkalı. Halkalı'dan günlük ortalama 4 ihracat treni çıkmaktadır dedi. Dolayısıyla bu hem istihdama hem de Türkiye'nin ekonomisine Tekirdağ'dan başlamak üzere ciddi katkılar sağlayacak. Tamamlandığı zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan bu proje hakkında konuştuktan sonra muhalefete yönelik eleştirilerini de dile getirdi. Milletim dedi, sicili bozuk siyasi fırsatçıların nemalanma tuzağına düşmesin, biz gerekeni yapıyoruz, tıpkı bir cerrah titizliği ile meseleye vaziyet ediyoruz dedi. Bu tabii ki fon soruşturmasına dair hem gidişat hem de muhalefetin eleştirileri üzerine yapıldı.
1: Veşfi merdane verham mevtane vestur uyubena bi sırri suretil Fatiha.
0: Evet, şimdi de dualar edildi. Şimdi Kurdele kesimine geçilecek. Biraz önce bahsediyordum aslında, bu fon soruşturmasına dair mesajlar da vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tıpkı bir cerrah titizliğiyle meseleye vaziyet ediyoruz dedi. Bu milletim dedi, sicili bozuk siyasi fırsatçıların nemalanma tuzağına düşmesin. Biz gerekeni yapıyoruz. Millet müsterih olsun, bize güvensin ama aynı zamanda uyanık ve dikkatli olsun uyarısında da bulundu ve şimdi kurdeleyi kesiyorlar.
1: Ya Allah! Bismillah!
0: Evet, Halkalı Kapı Kule, hızlı tren hattının Çerkezköy Kapı Kule kesim töreni böylelikle bitmek üzere. Konuşmalar yapıldı, dualar edildi ve kurdelede kesildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirilerinden de bahsediyordum. Diyor ki ne ekran tetikçilerinin ne de siyasetçi kılıklı müftelerin haysiyet cellatlığı yapmasına, yargısız infaz yapmasına asla izin vermeyeceğiz dedi. Bu tabii ki bu fon soruşturmasına dair sözleri. Bu ilkesiz siyasete, rezil siyasete prim vermeyiz. Kim milletin hakkına, hukukuna ve emanetine el uzatırsa karşısında bizi bulur dedi. Müsterih olmasına istedi Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlardan bu fon soruşturması ve tasfiye sürecine dair, tıpkı bir cerrah gibi titizlikle meseleye hizmet vaziyet ediyoruz dedi.
2: Ve Sayın Cumhurbaşkanımızı saygılarımızla uğurluyoruz. Teşekkürler Kırklareli.
0: Ve böylelikle haber hattının sonuna geldik. Sırada spor bülteni olacak. Selen Güldayıoğlu karşınızda olacak. Pazartesi saat 14'te görüşmek üzere. İyi hafta sonları.

Evet, bugün Halkalı Kapı Kule hızlı tren hattı Çerkezköy Kapı Kule kesiminin açılış töreni yapıldı. Şu anda da ekranlarınıza istasyondan görüntüler Kırklareli'nden geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da geride bıraktığımız dakikalarda bu projeye dair teknik detaylar verdi. Halkalı Kapı Kule yolcu seyahat süresinin bu projenin hayata geçmesiyle birlikte 4 saatten 1 saat 30 dakikaya düşeceğini söyledi. Yük taşıma süresinde de ciddi oranda bir geliştirme olacak. 8 saat 30 dakikalık yük taşıma süresi 3 saat 30 dakikaya indirilecek. Böylelikle mevcut hat kapasitesi de 4 katına çıkacak. Yolcu kapasitesi şu an itibariyle yaklaşık olarak 600 bin civarında. Bu projenin hayata geçmesiyle birlikte 3 milyona yükselecek sadece yolcu taşıma kapasitesi. Orada heyeti de görüyoruz, trene yaklaşıyorlar. Yıllık yük kapasitesi de 1,5 milyon tondan tam 9,5 milyon tona çıkacak. Tabii bununla birlikte, bu projeyle birlikte Çerkezköy Kapı Kule kesimiyle birlikte aslında birçok altyapı daha hayata geçirilecek. Bugün açılan aslında kesim, şu an gördüğünüz 153 kilometrelik bir uzunluktan bahsediyoruz. Çift hatlı olacak, elektrikli ve sinyalli olacak. Bunun ulaşımını sağlamak için 31 köprü, 8 adet aç kapa tünel, ki bunların toplamı yaklaşık 2520 metre. 2 viyadük inşa edilecek, o da 1000 küsür metre. 114 alt ve üst geçitle 175 menfezde böylelikle inşa edilecek. Şimdi tabii bu daha büyük bir projeden bahsediyoruz. Halkalı Kapı Kule hattı Türkiye'nin Avrupa Demiryolu ağına bağlantısında ana güzergahlarından bir tanesi, önemli bir parçası. Bakü'den başlıyor. Bakü, Tiflis, Kars ve Marmaray üzerinden Avrupa'ya uzanan

Orta koridorun Avrupa bağlantısı da böylelikle güçlenecek. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görüyoruz. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu yanında Binali Yıldırım'ı görüyoruz. Avrupa Birliği'nin temsilcisi Kaas da bu toplantıya katılıyor. Tabii ki bu hattın hayata geçmesi yani daha büyük bir projenin bir parçası. Dolayısıyla hiç kesilmeden ta Orta Doğu'dan başlayıp Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşacak ciddi bir ticaret hattından söz ediyoruz. Burada ne tabii ki bu kalkınma koridoru, Türkiye'nin bir parçası olduğu koridor bu. Irak'ta da zaten son zamanlarda bu konuda ciddi istişareler ve görüşmeler vardı. Bunun önemi ne peki? Bu halkalı kapı kule projesi 6314 kilometrelik bir kalkınma koridorunun Türkiye üzerinden geçen 2094 kilometrelik kesiminin önemli bir parçası. Dolayısıyla bu Irak'ın bahsettiğim Basra Körfezi'nden başlayan Fav Limanı'nda başlayacak. Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanacak ve kalkınma yolunun batı ucundaki Avrupa bağlantısı da olacak. Ekim başında aslında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu projenin inşasına bu yıl başlanabileceğini de söylemişti aslında. Bugün itibariyle de başlanıyor ve 4-5 yıl içerisinde bu projenin tamamlanmasının öngörüldüğü tahmin ediliyor. Enerji açısından baktığımız zamansa projenin petrol, doğalgaz ve elektrik hatlarıyla yıllık 80 milyar dolarlık ekonomik bir değere sahip bir enerji koridoruna da dönüşebileceği de belirtiliyor. Hani bu bölgesel kalkınma programları çerçevesinde de değerlendiriliyor tabii ki. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan da trene yerleşti. Beraberindeki heyetlerle birlikte herhalde ilk deneme sürüşünü yapacaklar. Tabii bu anlamda Türkiye'nin kendilerinin iktidara geldiği bu yandan, bu tarihten diyelim bu zamana kadar demir ağlarına, demir yollarına ne kadar önem verdiklerinden de bahsetti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Binlerce kilometrelik demir yolu inşasından da bahsetti ve bunun önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceğini söyledi. Bu küçük bir hattan bahsediyor olsak da aslında bütün bu halkalı kapı kulenin, bütün bu uzun hızlı tren hattının en önemli parçalarından biri olacak. Çünkü biraz önce hem kalkınma koridorundan da bahsettik ama bunun Türkiye içinde sanayi ve ihracata yapacağı olumlu etkiler açısından da hat başta İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Trakya'daki organize sanayi bölgeleriyle limanların Avrupa pazarlarına erişimini çok daha güçlendirecek, hızlandıracak ve kolaylaştıracak. 2024 yılında demiryolu ihracat taşımalarının %86'sı İstanbul ve çevre illerden yapılıyor. Uluslararası trenlerin bizim yani en yoğun olarak işletildiği terminal ise Halkalı. Halkalı'dan günlük ortalama 4 ihracat treninin çıktığını biliyoruz. Halkanın yanı sıra bunun tabii işte çevresel etkileri, işte Çatalca, Çerkezköy, Çorlu, Muratlı, Lüleburgaz, Alpullu, Abalar ve Edirne istasyonlarından düzenli ihracat taşımacılığı da yapılacaktır böylelikle. Anadolu tarafına baktığımız zamansa Köseköy, Derince, Çukurhisar, Eskişehir, Ankara ve Sivas gibi merkezlerden yüklenen ihracat yükleri de bu koridor üzerinden Avrupa'ya ulaştırılacak.

Evet, bugün açılan Çerkezköy Kapıkule hızlı tren hattı projesi toplamda 229 kilometre uzunluğunda. Bu proje aslında 3 etaptan da oluşuyor. Çerkezköy Kapıkule 153 kilometre, Isparta Kule Çerkezköy 69 kilometre.

0: Halkalı Isparta Kule ise 7 kilometre. Ama bu projenin tabii ki en uzun etabı 153 kilometrelik Çerkezköy Kapı Kule kesimi bugün itibariyle siz de ekranlarınızda görüyorsunuz hizmete açılıyor. Böylece hızlı tren ağımız Çerkezköy'den Kapı Kule'ye, oradan da tabii ki Avrupa sınırına kadar ulaşacak. Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'de böylelikle hızlı tren ağına dahil edilecekler. Tren hattı açıldı ve tren de gitmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kullanıyor. Şimdi tabii bu proje çok geniş çaplı, birçok katmanı olan bir proje olduğu için içine gar sahası giriyor, istasyonlar giriyor, diğer altyapı hizmetleri giriyor. Bu proje kapsamında Babaeski, Lüleburgaz, Büyük Karıştıran yeni istasyon binalarının yanında Kapı Kule ve Edirne Gar gibi binaların da tekrar yapımı yer alacak. Aynı zamanda Çerkezköy Yük İstasyonu, personel binası ve loko bakım atölyesi yapım işleri de sözleşme kapsamında gerçekleşecek. Dediğimiz gibi Halkalı Kapı Kule hattı Türkiye'nin Avrupa Demir Yolu ağına bağlantısının ana güzergahlarından biri oluyor bugün itibariyle. Burada Türkiye'nin tabii orta koridor, Avrupa bağlantısı da öne çıkıyor. Geçtiğimiz yıllarda buna alternatif bir takım projeler de aslında gündeme getirilmişti. Başta Hindistan olmak üzere Türkiye'yi aradan çıkarıp Orta Doğu üzerinden direkt Avrupa'ya ulaşma projeleri de gündeme gelmişti. Ama Türkiye ısrarla Orta Doğu'dan ya da Orta Asya ülkelerinden Türkiye üzerinden geçmeyen hiçbir enerji projesinin fizibilite açısından uygun olmayacağını söyledi. Dolayısıyla bu projelerde tabii ülkelerin gündeme getirdikleri, iddialarını arttırdıkları teklifler diyelim olarak öne çıkıyor. Ama Türkiye bu anlamda bu orta koridordaki iddiasından vazgeçmedi ve böylelikle bu Avrupa bağlantısının önemli bir kısmını da hayata geçirmiş oluyor.
1: Türkiye'nin gücü raylarda yükseliyor.
0: Bu Türkiye'nin sadece orta koridordaki iddiasını da güçlendirmiyor aslında. Diğer yandan da uzun zamandır gerek Bağdat yönetimi gerekse kuzeydeki yönetimle temasını sürdüren Türkiye'nin kalkınma koridoru projesinin de önemli bir ayağını oluşturuyor. Bu Halkalı Kapı Kule projesi 6314 kilometrelik kalkınma koridorunun 1/3'ünü aslında yükseliyor diyebiliriz. Bu Irak'ın Basra Körfezi'nden başlayacak, Türkiye üzerinden geçecek, oradan da Avrupa'ya ulaşacak. Bugün de bunun açılışı böylelikle yapılmış oldu.

0: Efendim saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Habertürk HT360'dasınız. Merhabalar. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tasfiye edilen fonlarla ilgili kanun teklifine ilişkin bir açıklama yapıyor. Oraya dönüyoruz.
1: Savaş ortamı ve küresel enerji fiyatlarındaki baskılara rağmen cari açığımız milli gelire oranı %2.6 seviyesinde dengelenmiştir. Asrın felaketi olan 6 Şubat depremlerinin meydana getirdiği olumsuzluklar ve bunun neticesinde mevcut bugüne kadar harcadığımız 100 milyar dolar civarındaki harcamayı da dikkate aldığımızda bu yılki 2026 yılı itibariyle baktığımızda bu harcamalara rağmen bütçe açığımızın milli gelire oranı da %3 civarındadır. Merkez Bankamızın rezervleri de dış şoklara karşı tam bir emniyet sağlarken bankacılık sektörümüzde yüksek sermaye yeterlilik oranlarıyla dünya standartlarında son derece güvenli ve güçlü bir yapıyı da sergilemektedir. Dolayısıyla finans piyasalarımızın güçlü yapısı nedeniyle de sermaye piyasalarında da herhangi bir olumsuz durum söz konusu olmamaktadır. Kıymetli basın mensupları, sermaye piyasalarımızın güvenilirliği, yatırımcılarımızın haklarının korunması ve mülkiyet hakkıyla beraber hukukun üstünlüğü temel önceliklerimiz arasındadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17 Eylül 2026 tarihli kararıyla tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarında yaşanan olağan dışı durumun yatırımcıların ortak menfaatini gözeten adil ve şeffaf bir yöntemle çözüme kavuşturması amacıyla özel bir kanunu düzenlemeyi hazırlamış olduk. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17 Eylül 2026 tarihinde müdahalede bulunduğu fonlar piyasalarımızın genel resmini asla göstermemektedir. Nitekim rakamlar da bunu açıkça ortaya koymaktadır. Tasfiyedeki fonların toplam portföy büyüklüğü hane halkımızın finansal varlıklarının yalnızca sadece %2.4'üne tekabül etmektedir. Yine tasfiye halindeki 131 fon sistemimizdeki toplam fon sayısının yalnızca %4.6'sını oluşturmaktadır. Yani sorun fon piyasasının belirli ve sınırlı bir alanında yaşanmıştır. Ama

bu demek değildir ki. Buna sessiz kalacağız, görmemezlikten geleceğiz veya sessizce izleyeceğiz gibi bir durum asla da söz konusu değildir. Tam tersi, üstüne gideceğiz, kararlılıkla mücadele edeceğiz, bu virüsü bünyeden söküp atacağız. İşte bu teklifimizle tam da bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Ve bu hastalıklı unsurları özellikle sermaye piyasasına bu manada farklı bir etkisini de ortadan kaldırmak ve tasfiye etmek için de önemli bir adım olacaktır. Meclis Başkanlığı'na sunduğumuz kanun teklifimizde piyasalarımızın sağlam gövdesini korumak, sermaye piyasalarımızı her türlü riskten arındırarak yoluna çok daha güvenli ve çok daha olumlu havada devam etmesini arzu ediyoruz. Biliyoruz ki Sermaye Piyasası Kurulumuzun 17 Eylül 2026 tarihli kararıyla tasfiyesine karar verilen bu fonlarda yaşanan olağan dışı gelişmeler klasik tasfiye usullerinin ötesinde hak sahiplerini gözeten adil ve şeffaf özel bir kanunu çerçeveyi zorunlu kılmıştır. Burada bir hususu özellikle vurgulamak isterim. Hazırladığımız bu kanun teklifi sermaye piyasalarımız için genel veya sürekli bir tasfiye rejimi getirmemektedir. Yalnızca Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17 Eylül 2026 tarihli kararıyla tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarından bu kanunun yayımı tarihinde tasfiyesi tamamlanmamış olan fonlara özgü geçici istisnai bir düzenlemedir. Değerli basın mensupları, biraz sonra teklifimizin belli başlı ana metinlerini sizlerle paylaşacağım. Aziz milletimize ve kamuoyuna şunu ifade etmek isterim ki 9 maddeden oluşan bu kanun teklifimiz ve devamında fon izleme ve koordinasyon kurulunun ve diğer SPK'nın sermaye piyasası kurulunun alacağı kararlarda asla hiçbir şekilde kamu kaynağı kullanılmayacaktır ve bundan sonra da kullanılmasına izin verilmeyecektir. Bunu açık yüreklilikle ifade ediyoruz. Gerek bu kanun teklifimizde, gerekse de daha sonra sermaye piyasasının alacağı kararlarda ne hazineden bir katkı, ne de bir kaynağı, ne de bir kamu kaynağı asla bu süreçte kullanılmayacaktır. Fonların mevcut teminatları, gerek menkul, gerek gayrimenkul varlıkları veya diğer hisse senedi, tahvil gibi varlıklarıyla beraber tamamı kendi varlıkları içerisinden bu tasfiye süreci devam ettirilecek ve sonuçları itibariyle inşallah tamamlanacaktır. Değerli basın mensupları, kanun teklifimizin birinci maddesiyle beraber amaç ve kapsam ve tanımlar bölümünde bunların ne manaya geldiği, hedefin ne olduğu çok açık bir şekilde yazılmıştır. Geçici bir hüviyet arz ettiği ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17 Eylül tarihinde almış olduğu kararlar çerçevesinde bir tasfiye sürecinin yapılacağı ifade edilmiştir. Tanımlar bölümünde belli başlıklı kavramlar kullandık. Bu kavramlarla beraber uygulamayı gerçekleştireceğiz. Özellikle üçüncü madde anlamında tasfiye iş ve işlemlerini Sermaye Piyasası Kurulumuzun sıkı gözetim ve denetiminde olmasını arzu ediyoruz. Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takas Bank, saklama ve dağıtım kurumlarının kayıtlarını birbiriyle mutabık hale getirerek her bir fonun gerçek mal varlığını ve gerçek hak sahiplerini tek tek ve şeffaf bir şekilde belirliyoruz. Fonların portföyündeki varlıkların aceleyle ve değer kaybına yol açacak şekilde elden çıkarılması yerine mümkün olan en yüksek ekonomik değerin elde edilmesi de hedeflenmiştir. Gerekli hallerde kurulun kararı ve denetimi altında hakim ortağı satma hakkı, toptan satış, özel emir, geçici farklı fiyat marjı ve borsa dışı satış imkanında yararlanabilmesinin önü açılmaktadır. Dördüncü maddemiz

bizde açıkça ifade edildiği gibi yatırımcılarımızın mağduriyetini önleyen 1 milyon TL ara ödeme imkanı da sağlıyoruz. Bir diğer önemli düzenleme, fon varlıklarının tamamının henüz nakde dönüştürülmediği aşamada yatırımcılarımıza ara ödeme yapılabilmesinin önünü açıyoruz. Teklifte fon pay sahibinin fiili nakit giriş ve çıkışlarını esas alan net yatırım tutarı üzerinden belirlenen koşullarla kişi başına en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılabilmesi öngörülmektedir. Bu tutar herkese koşulsuz veya peşin ödenecek bir meblağ ya da nihai tazminat vaadi değildir. Dağıtılabilir nakdin yeterli olmaması halinde mevcut nakdin fon pay sahipleri arasında da en fazla sayıda fon pay sahibine ödeme yapılmasını temin eden kurula yetki veren bir yöntemi de hedefliyoruz. Beşinci maddemizde hukuka aykırı işlemlerde şahsi sorumluluk ve TMSF aracılığıyla cebri tahsilat imkanı da getiriyoruz. Teklifimizde gerçeğe aykırı değerler üzerinden fonlardan çıkış yaparak olağan piyasa koşullarının üzerinde getiri elde edenlerin ve fiyatı gerçeğe aykırı oluşmuş paylardan olağan dışı kazanç sağlayanların objektif emsal getiriyi aşan tutarlarını ise gönüllülük esasına göre iade edebilmelerine de imkan tanıyoruz. Fon varlığından hukuka aykırı biçimde çıkarılan değerlerin geri kazanılması için de özel hükümleri öngörüyoruz. Fonun kurucusu Pört Bey Yönetim Şirketi'nin sorumluluğu esas alınmakta, tahsilin ondan sağlamadığı durumlarda da sorumluluğu belirlenen diğer gerçek ve tüzel kişilere de başvurma imkanı getiriyoruz. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tespit edilen tutarların takibi ve tahsili Tasarruf ve Edevat Sigorta Fonu tarafından yürütülecek ve amm alacaklara 6183 sayılı kanunun hükümlere uygulanacaktır. Altıncı maddemizde el konulan ve müsaade edilen mal varlıkların doğrudan fonlara iadesi imkanı getiriyoruz. Ceza soruşturmaları kapsamında el konulan veya yargılama sonucunda müsaade edilen ve ilgili fonda bağlantısı hukuken belirlenen mal varlıkları değerlerinin de fon pay sahiplerinin yararına geri kazanılması amaçlanmaktadır. Geri kazanılan tutarlar TMSF nezdinde her fon için ayrı hesaplarda izlenecek ve yalnızca ilgili fonun tasfiyesiyle fon pay sahiplerine yapılacak ödemelerde kullanılacaktır. Tasfiye tamamlandıktan sonra elde edilen tutarlarda belirlenen usulle yatırımcılara ulaştırılacaktır. Gerçeğe aykırı değerler üzerinden fonlardan çıkış yaparak veya suni fiyatlandırılmış paylardan piyasa koşullarının üzerinde olağan dışı kazanç sağlayanlar için nesnel bir çerçeve getiriyoruz. Bu kişilerin objektif emsal getirileri aşan tutarları açılacak özel hesaplara gönüllü olarak iade edilmeden de yasal zemin oluşturuyoruz. Sermaye Piyasası Kanunu'nda 63-62 sayılı kanunda yer alan piyasa dolandırıcılığı veya bilgi suistimali gibi fiilleri işleyen veya bu fiilleri işleyenlerle birlikte hareket ettiği tespit edilen kişi ve kurumları bu mekanizmanın tamamen dışında tutuyoruz. Suç işleyenin, suistimal yapanın bu kanunun sağladığı ödeme imkanlarından faydalanması asla ve kata da mümkün değildir. Değerli basın mensupları, amacımız bir yandan yatırımcıların meşru menfaatlerini korurken, diğer yandan da hukuka aykırı işlemlerden doğan sorumluluğun ilgililerine yöneltilmesini ve sermaye piyasasına duyulan güvenin de güçlendirilmesini amaçlıyoruz. Kanun teklifimiz ile mevcut sermaye piyasalarımıza, ekonomimize ve hak sahibi olan vatandaşlarımıza bir güvence oluşturmuş oluyoruz. Dolayısıyla mevcut bu kanun teklifimizle beraber son dönemlerde yaşanan bu durumları en azından belli bir periyotta kanuni güvenceye de sağlamış oluyoruz. Ben kanun teklifimizin hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah önümüzdeki hafta öncelikli olarak plan bütçe komisyonumuzda görüşmeleri tamamlanacak.

Perşembe günü olur, Perşembe günü olabilir. Plan Bütçe Komisyon Başkanlığımız gerekli planlamayı yapacaktır. Daha sonraki haftalarda da inşallah genel kurul gündemine gelmek suretiyle bu süreci inşallah tamamlamış oluyoruz. Değerli basın mensupları, 63-62 sayılı sermaye piyasası kanununun 104. madde piyasa bozucu eylemler. Yine 106. madde bilgi suistimali. Özellikle iş, meslek ve görevler icrası nedeniyle bu bilgilere sahip olan kişilerin. Yine bu bilgilere suç işlemek suretiyle elde edilen kişilerin. Yine 107. maddede piyasa dolandırıcılığı. Madde 107. Sermaye piyasa araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin olarak yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla alım veya satım yapanlar, emir verenler, emir iptal edenler, emri değiştirenler veya hasap hareketlerini gerçekleştirilenlerle ilgili mevcut soruşturmalar ve buna göre de gözaltılar ve tutuklamalar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Bugüne kadar 85'in üzerinde gözaltıyla beraber bu süreçlerde tutuklamalar oldu. Yine Türk Ceza Kanunu'nun 220. maddesi ilgili bu eylemleri bir örgüt halinde işlenmesi halinde. Türk Ceza Kanunu 220. Yine Türk Ceza Kanunu'nun 157-159 nitelikli dolandırıcılık. Yine Türk Ceza Kanunu'nun 168. madde etkin pişmanlık gibi orada katalog suçlar var. Bu süreç içerisinde yine soruşturmalarda bu kapsam içerisinde ciddi bir şekilde yargıda görevini yapıyor. Dolayısıyla buradaki mevcut 17 Eylül'den itibaren meydana gelen bu olaylarla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında ilgili Maliye Hazine Bakanımız, Adalet Bakanımız ve ilgili kurullar ve başkanlıkların katıldığı fon izleme ve koordinasyon kurulu var. O da farklı bu süreçlerde ortaya çıkan durumlara yönelik kararlar yapıyor, kararlar oluşturuyor. Bir bütünlük içerisinde, bir koordinasyon içerisinde bu süreci ciddi, kararlı ve piyasalara güven verecek şekilde devam ettiriyor. Bu çok önemli bir husus. Ve bugüne kadar da alınan kararlar, yapılan işlemler ve sürecin şu anda hali hazırda ne konumda olduğuna dair de Türkiye Büyük Millet Meclisimizde iç tüzük 59 bağlamında ve genel görüşme çerçevesinde Cumhurbaşkanı Yardımcımız meclisimize geldi ve genel kurulu bu süreçte bilgilendirdi. Tabii siyasi partilerin de orada parti grupları adına konuşmaları oldu. Yine dediğim gibi, biraz önce bahsettiğim gibi 63-62 sayılı sermaye piyasası kanununun 104. 106. 107. maddesi bağlamında yine Türk Ceza Kanunu'nun 220, 157, 159 ve 168. madde bağlamında etkin, caydırıcı ve nitelikli bir şekilde soruşturmada devam ediyor. Tabi bunun yanında yine bu süreçle ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın görevlendirmesiyle beraber anayasamızın 108. maddesi bağlamında Devlet Denetleme Kurulu ilk görevlendirildiği günden itibaren ciddi inceleme, denetleme ve bu konuyla ilgili soruşturma yapıyor. Kimin ihmali varsa, kimin bu manada herhangi bir olumsuz kararı varsa, bu sürece dair neler varsa Devlet Denetleme Kurulu raporuyla da ortaya çıkacaktır. Ben şundan eminim. Bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığı ortada. Bunun sonucu, bunun kime dayanacağı, kime ulaşacağının hiçbir önemi yok. Bunu açık yüreklilikle söyleyelim arkadaşlar. Ve bunun da gereğini hem parti olarak hem kurumsal manada yaptığımızı da açıkça söylemek isterim. Kim karışmışsa bu olaylara ve gerçek manada bir eylemleriyle
gerek SPK kanunu 104

400, 600, 7. madde bağlamında. Gereksiz de Türk Ceza Kanunu ilgili maddeleri bağlamında. Kimin bir eylemi, kim bir suç işlemişse gereği sonuna kadar yapılacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki kararlılığı, açıklamaları ortada. Bunun da gereğini biz yapacağız. Hiç kimse merak etmesin. Aziz milletimiz müsterih olsun. AK Parti kadroları olarak bizler aziz milletimizin bu emaneti noktasında elbette bu konuda yanlış yapanlar olabilir. Biz büyük bir partiyiz. Büyük bir camiayız. Kim de ne yapmışsa asla yanına da kar kalmayacaktır. Bundan da herkes emin olsun. Biz birilerine benzemeyiz. Açıkça bütün kamuoyunun göz önünde otel odalarında basılan baklava kutularında rüşvet paraları ortaya çıkan insanların utanmazlığını bizler asla gösteremeyiz. Bizler kardeşimiz de olsa, arkadaşımız da olsa, partimizde görevli bir arkadaşımız da olsa bundan üzüntü duyarız. Mahcubiyet duyarız, üzülürüz, kırılırız. Ama gereğini de sonuna kadar yaparız. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize öğrettiği, bize anlattığı ve bizden beklediği de budur. Ve gereğini de yapıyoruz. Ama ve lakin, üzüldüm. Bu mecliste 8 Ekim değil mi? Bu mecliste 8 çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kürsüsünde gerçekten üzüldüm. Haya ettim. Bu meclis çatısı altında bir milletvekili, yeni parti milletvekili. İsmini de söyleyelim. Ümit Özlale. Benim kendisini tanıdığım kadarıyla bir başkasının hukukuna girmeyecek, bir başkasının hukukunu zedelemeyecek, nezaket sahibi olarak görmüştüm. Ama yanılmışım maalesef. Kendisini bir aparat olarak kullanan bazı yapıların, buna terör örgütleri de dahildir, yalan yanlış bilgiler vererek, özellikle iki bakanımız hakkında yaptığı iftirayı ve yalanı buradan açıkça lanetliyorum ve kendisini de kınıyorum, ayıplıyorum. Peki bu arkadaşımıza bu olaylar çıktığında kendisinin de ismi karışmıştı değil mi? Ümit Özdağ'le diye değerli basın desi. Onun da bu fon piyasalarında manipülasyon yaptığına dair isminin olduğuna dair bilgi çıkmıştı. Hemen açıklama yaptı Ümit Bey. Benim adıma attığınız yalanı bir kenara bırakalım. O yatırımcının kimlik bilgilerine hangi fonda ne kadar parası kaldığını gösteren kayda nasıl ulaştınız? Bu bilgiler size kimden geldi diye sosyal medya hesabında sormuştu. Burada açığa çıkan şey bir trolün beceriksizliği değil. Fon mağdurlar için ciddi bir tehlike. Birikimleri bu düzende eriyen insanların bilgileri şimdi de sosyal medya hesaplarının elinde dolaşıyor. Yarın kapılarını paranızı geri alacağız diyerek çalacak dolandırıcılara karşı bu insanları kim koruyacak? Adalet Bakanlığı kayıtlarının kaynağını ve kimler ulaştığını derhal ortaya çıkarmalıdır. İktidarın dilinden güvenlik düşmüyor. Siz ortalıkta dolaşan bu durumlara bakın diye tweet attı. Kınadı. Kendisinin isminin karıştırılmasıyla beraber. Ve bunu yayınlayan ilgili haber sitesi de özür dileyerek kaldırdı. Güzel. Öyle ya, bir yalan, bir iftira, isim benzerliğinden dolayı karıştırılmışsa burada tepki verdi Ümit Bey. Çok güzel. Sonra kendisi burada eşi, bu eşi bir gazeteci Serap Hanım, gayet haklı bir tepki olarak eşinin isim benzerliğinden dolayı karıştırılmasından dolayı ispat etmeyen şerefsiz kere şerefsizdir diye bir tweet attı. Benim kocamın isim benzerliğinden dolayı.

oraya karıştırıyorsanız siz şerefsiz kere şerefsizsinizdir diye tweet attı. Güzel. Doğal bir tepki. Niye karıştırıyorsunuz insanları? İnsanların onuru ve şerefiyle niye oynuyorsunuz? Peki ne yaptı Ümit Bey sonra 8 Ekim tarihinde geldi. Basın açıklaması yaptı partisinde. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahir Özdemir Göktaş'la ilgili olarak babanız Hasan Özdemir'in bazı numaralar paylaştı. Tekrardan söyledi. Bununla ilgili olaraktan işte 830 milyon liralık bir işlem gerçekleştirip gerçekleştirmediği noktasında iddiada bulundu. Meğersem Türkiye'de 4000 civarında olan Hasan Özdemir'leri karıştırmış. Kendisini aparat olarak kullanan bazı merkezler. Şimdi biz Ümit Özdağ'a kendisinin sorduğu soruları soruyoruz. Tweetindeki. Bu yalanı ve iftirayı bir kenara bırakalım Sayın Ümit Özdağ'a. O yatırımcının kimlik bilgilerini, hangi fonda ne kadar parası kaldığını gösteren kayda nasıl ulaştınız? Bu bilgiler size kimden geldi? Bu yalan ve iftiranızın bilgilerini sizin sorunuz gibi soruyorum. Kimden geldi? Peki ortaya çıktı. Bir başka Hasan Özdemir olarak meğersem karıştırılmış. Bakan Hanım açıkça dedi ki iddialarınızı somut delillerle ispatlayın. Görevimi derhal bırakacağım. Peki bu iddiaların yalan ve iftira olduğu ortaya çıktığında siz de görevlerinizi bırakacak mısınız? Ben bu sözümün arkasındayım. Bu iftirayı atanlardan da aynı durumu bekliyorum dedi. Aynı şekilde Ömer Bolat Bey de açıklamalarını yaptı. Peki bu kadar yalan ve iftiradan sonra bir insandan ne beklersiniz? Değerli basın mensupları bir özür değil mi? Kusura bakmayın. Ben Hasan Özdemir isimlerini karıştırmışım. Özür diliyorum dersiniz değil mi? Eşiniz de çünkü bu iftirayı atanlara şerefsiz dedi eşiniz. Ben size öyle bir şey demiyorum. Ne dedi biliyor musunuz Ümit Özdağ'a? Hayretler içinde kaldım. Efendim, 2 senedir çirkin iftiralarla tutukladığınız arkadaşlarımızla ve onların ailelerine yaşattığınız zulmün mağduriyetin yanında Sayın Bakan'a fırsat doğdu. Bir günlük incinmenin esamesi okunmaz. Sayın Bakan'ın da çok iyi bildiği gibi Yunus Emre bir söz okuyor. Bizden özür mü bekliyorsunuz? O zaman ilk önce gerçekten mağdur ettiğiniz hak sahiplerinden, sonra da yıllardır hak mahrumiyeti yaşattığını, zulmettiğiniz arkadaşlarımdan özür dileyin, gerisi kolay. Ben bir yıldan beri bu fon vurgununu çalışıyorum ve halkımı dolandıranları ve nasıl dolandıklarını ifşa ediyorum. Vicdanım rahat, vermeyeceğim bir hesabım yok. Partimle çalışan arkadaşlar bu konudaki hasiyetimize gurur duyuyorum. Evet, Ümit Özdağ'a yalan ve iftirayı kabul ediyor, özür dilemeyeceğim diyor. O zaman ben de Ümit Bey, yalan ve iftiranız haksız yere hem Ömer Bolat Bey'i hem Mahir Bakanımızın ismini karıştırdığınız ve açıkça bu yalan bir iftira olmasına rağmen bir özür bile dilemiyorsanız size eşinizin tweetini okutacağım. Eşiniz sizin isminiz karıştırıldığında nasıl tepki verdiyse eşiniz şu anda size aynı tepkiyi veriyor. Ne demişti eşi? Eşime bu yalan ve iftirayı atanlar şerefsiz kere şerefsizdir. Bakın. Bir insana, ben kendisine hiçbir şey demiyorum, eşinin sözleriyle cevap veriyorum. İnşallah utanır. Ve maalesef utanmıyor, yalan ve iftiralarında bir aparat olarak kendilerini kullandırdıkları için, kimin kullandıklarını bilmiyorum. O bilgiler kendinin sözüyle nereden gelinmiştir, bu numaralar nereden öğrenmiştir, kendisi ifade ediyor. Benim adıma attığınız bu yalanın kimlik bilgilerine nasıl ulaştınız? Kim getirdi size? Bir aparat olarak kullanılmaktan utanmıyor musunuz? Efendim pazartesinden itibaren de liste yayınlanmaya devam edecekmiş. Ümit Bey siz yalancı ve iftiracısınız. Size kimse inanmaz. Siz kurgulanmış bir yapısınız. Lütfen özür dileyin ve köşenize çekilin. Ve mevcut yargının da işini yapmasını engellemeyin. Bu yaptığınız yalan ve iftira bilgileriyle insanların üzerinde töhmet bırakıyorsunuz. Namuslu, onurlu, şerefli insanları maalesef lekeliyorsunuz. Yapmayın bunu. Lütfen yapmayın. Aynı muameleyi yaşamanıza rağmen, size de bu iftira atılmasına rağmen

nasıl üzüldüğünüzü ve bunun karşısında karınızın, hanımınızın nasıl cevap verdiğini gördük. Lütfen bunu başkasına yapmayın. Yalanlarınızı, iftiralarınızı kendinize saklayın. Biz ciddi bir iş yapıyoruz. Bakın bir kanun teklifi verdik. Bu mağduriyetler, bu haksızlıklar ne varsa, yolsuzluklar, usulsüzlükler ne varsa gereğini yargı yapıyor. Biz de yasal düzlemde de bu fon pay sahiplerinin varsa olumsuz etkilenen bu insanlarımızın haklarını güvence altına alma, koruma adına da bir kanun teklifi hazırlıyoruz. İşimizi ciddi yapıyoruz. Kimsenin namusu ve şerefiyle de uğraşmıyoruz. Şimdi açıklama yapıyor ya Ümit Özdağ Bey. Halkımı dolandıranları, halkımın paralarını. Ben şimdi kendisine bu açıklamayı yaptığı gün bir şey hatırlatacağım. Lütfen not alsın ben izliyorsa. Fatoş Pınar Türker, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Medya AŞ Genel Müdürü. İki çocuk annesi. 15 ayda tutuklu. Bunlar öyle diyor. O hanımefendi 8'inde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu yolsuzluk davasında bir açıklama yaptı. Ümit Özdağ ile inşallah bu açıklamadan utanır. Bakın diyor ki Murat Bey, Murat Ongun'a söylüyor. Biz 19 aydır tek bir kuruşa leke sürmeden cezaevinde yatıyoruz. Murat Bey size gerçekten gönül koyuyorum. Arkada siz böyle işler yapıyordunuz da bizim niye haberimiz yok? Emrah Bağdatlı'yla farklı ilişkiler çeviriyordunuz da bizim niye haberimiz yok? Ayıp değil mi bu bize? Bizi niye kandırdınız diyor. Ümit Bey, Fatoş Pınar Türker size söylüyor. Bu insanları niye kandırdınız? O duruşmada söz alan Cüneyt Yakut diyor ki, bakın arkadaşlar, Yakut taraflara seslenerek çıkın delikanlı gibi kabul edin. Emrah'la yedik deyin. Bari şu masum insanlar kurtulsun. Ne suçu var bu insanların? Biri Allahsızlar diyor. Kime diyor Ümit Bey, Ümit Özdağ'a? Bu davalarda hani siz halkın parasını yiyen, dolandıran insanların peşinden gidiyorsunuz ya. Bu davalarda bakın. Belki vicdanınız müsterih olur. Ben de size hatırlatayım. Bakın arkadaşlar yine Ümit Özdağ'ın iftiralarını attığı gün İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında bu villalarda gündeme geldi. Ali Nuhoğlu. Ekrem Bey'in bu bütün süreçlerden bilgisi var mı diyor mahkeme. Ekrem Bey'in her şeyden bilgisi var diyor. Değeri 50 milyon dolar olan bu villaları sadece 15 milyon lira devretmişsiniz. Bu normal bir devir mi diyor? Hayır değil diyor. Neydi peki diyorlar? Bizim çok yüksek İSKİ'den alacaklarımız vardı. O alacaklarımızı almak için bunları devrettik diyor. Ümit Özdağ Bey, kamuoyu sizden bunun cevabını bekliyor. Çok meraklısınız ya. Bakın şu anda yargılaması devam eden bir husustan bahsediyorum. Şu anda yargılaması devam eden, mahkeme huzurunda devam eden bir dosya içeriğinden bahsediyorum. Buna bir cevabınız var mı? O villalar ne karşılığında alınmış? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesini kim çalmış? Kim hortumlamış? Bir bilginiz var mı? Kamuoyu sizden bunu bekliyor. Hani siz toplum yararına çalışıyorsunuz ya bir yıldır. Buna da bir çalışın. Sizden bu cevabı bekleyelim. Bakın sizin konuşma yaptığınız, yalan söylediğiniz, iki bakanımıza iftira attığınız gün bunlar yaşanıyor. O mağdur ettiğiniz insanların ifadesi bunlar. Fatoş Pınar Dürker ne diyor? Size teessüf ediyorum. Niye bizi kandırdınız diyor. Niye kandırdınız arkadaşları? Bunlara bir cevabını verin ya. Çok merak ediyoruz. Peki. Arkadaşlar bir de malum bu hafta muhalefet meclis araştırma komisyonu açılsın dedi bu konuda. Aşağıda bir sürü laf ettiler. Meclis

Araştırma Komisyonu Meclis İş Tüzüğümüzün 104. maddesinde yer alıyor. Meclis araştırması belli bir konuda bilgi edinmek için yapılan incelemeden ibarettir. Yani olay nasıl meydana gelmiştir? Süreç nasıl işlemiştir? Bununla ilgili meclis bilgilenecek. Peki dün Meclis Araştırma Komisyonu isteyen muhalefet ne istedi? Ellerinde yalan yanlış bilgilerle beraber bir adeta hiçbir günahı belki de olmayan yalan yanlış bilgiler ışığında sorumsuzca linç edilen insanları değerlendirdiler. Anayasamızın 38. maddesi çok açık değerli arkadaşlar.

0: ilgili komisyonlarımız çalışıyor. Devlet Denetleme Kurulu çalışıyor ve devrede. Peki 138. maddemiz var anayasamızın. Der ki 138. maddede görülmekte olan bir dava hakkında yasama meclisinde yargı yetkisinin kullanılmasıyla ilgili soru sorulamaz. Görüşme yapılamaz ve herhangi beyanda bulunulamaz. Olay yargıya intikal etmiş. Her yönüyle sorumlular gözaltına alınmış. Tutuklanmış birçoğu. Soruşturma devam ediyor. Bu arada Devlet Denetleme Kurulu idari manada her şeyi inceliyor. Peki araştırma komisyonu bilgi edinmek amacıysa çarşamba günü Cumhurbaşkanı yardımcımız geldi bilgi verdi meclisimizi her türlü çalışmayla ilgili neler yapılacağına dair. Araştırma komisyonundan sonra neyi araştıracak bu arkadaşlar? Ellerine birileri tarafından tutuşturulmuş ve iki bakanımız için de yapılan bu bilgilendirmenin yalan ve iftira olduğu ortaya çıktığına göre yine masum, suçu günahı olmayan, sadece siyaseten bir hesaplaşmanın ürünü olarak, çünkü Ümit Özdağ'a çok açıkça itiraf ediyor. Sizin bizim arkadaşlarımıza yaptığınız bu iftiralar, bu şeylerden dolayı biz de size iftira atacağız diyor. Açıkça söylüyor yani, özür dilemiyor. Bunlar az bile diyor. Eline tutuşturulmuş isim listesini paylaşacak. Bunlar diyecek yolsuzluk yaptı. Belgen nerede? Yok. Bilgi nereden? Yok. Kim ulaştırdı sana bu? Yok. Ben çamuru atarım izi kalsın. Arkadaşlar AK Parti olarak bizim böyle bir yöntemimiz yok. Biz elimizde doğru bir bilgi ve bir kişi hakkında kesin mahkumiyeti noktasında herhangi bir hüküm yoksa biz kimseye onların yaptığı gibi yalan ve iftiralarla kimseyi suçlamayız. Suçlamayacağız da. Bağımsız ve tarafsız yargı önünde herkes gitsin hesabını versin. Biz baştan itibaren kimseye suçlu demiyoruz, suçsuz da demiyoruz. Ama biz biliyoruz ki bu arkadaşlar nereden bunları öğrendilerse adam baklava kutularıyla yakalanır. Bu bir siyasi operasyondur. Adam gece vakti otel odalarında yakalanır. Buna başka kılıflar aranır. Ya çok sade bir şey yapabilirsiniz. İlgili arkadaşı uzaklaştırırsınız. Yargı önünde git hesap ver diyebilirsiniz. Çok sade bir şey. Çok basit bir şey.
1: Peki Abdullah Gül'ün açıklamalarını ekrana getirdik. Fon Koordinasyon Kurulu da 4. toplantısını yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki bu toplantıda da meclise sunulan kanun teklifi ve hak sahiplerine ödemelerin teknik hazırlıkları ele alındı. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı bakanlarla ilgili fon iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Muhalefete tepkisi vardı. Ellerine ne tutuşturulursa doğruluğunu araştırmadan bize saldırıyorlar. Siz önce para kulelerinin hesabını verin dedi. Kim milletin hakkına el uzatırsa karşısında bizi bulur ifadesini kullandı.
2: Biz icraat üretiyoruz. İcraat. Peki sürekli bizi eleştirenler, sürekli bize satışanlar ne yapıyor? Dikkat ediniz, gündemlerinde hiçbir somut proje yok. Varsa yoksa yalan, dolan, spekülasyon. FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle ellerine ne tutuşturulsa önüne arkasına bakmadan, doğruluğunu yanlışlığını araştırmadan bize saldırıyorlar. Bunun adı siyaset değildir. Bunun adı muhalefet etmek değildir. Bunun adı kamu adına hesap sormak hiç değildir. Kim milletin hakkına, hukukuna ve emanetine el uzatırsa karşısında bizi bulur, yargısıyla, emniyetiyle, maliyesiyle devletin tüm kurumlarını bulur. Suç işleyenin yargı yakasına zaten yapışır ve yapışıyor. Kirli yöntemler, iftira ve itibarsızlaştırma kampanyalarıyla kadrolarımıza karşı

0: bir operasyon yürütülmesine eyvallah demeyiz. Ne oyuna geleceğiz, ne tuzağa düşeceğiz, ne de birilerinin yalan rüzgarına kendimizi kaptıracağız. Sağduyulu ve serin kanlı bir şekilde, akıl ve basiretle inşallah bu hassas süreci yöneteceğiz.
1: Ve terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir görüşme gerçekleşti. DEM Parti İmralı heyeti MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Süreçteki gelişmeler ve bu görüşmenin gündemini editörümüz Mahir Kılıç'tan alacağız. Mahir, bu görüşme neden önemliydi ve elbette nasıl bir süreç ilerliyor bu görüşmeyle beraber?
2: Tilekül, görüşme trafiği son günlerde hızlandı diyebiliriz. MHP lideri Bahçeli'yle yapılan görüşme sonuncusu oldu aslında. O görüşmede Meclis Başkan Vekili Celal Adan'ın da yer aldığını belirtelim. Süreçte gelinen aşama kapsam bir şekilde ele alındı ve sürecin bundan sonrasına dair de görüş alışverişinde bulunulduğunu belirtebiliriz. Mithat Sancar, Pervin Buldan'dan oluşan DEM Parti etki Bahçeli görüşmesinde avukat Faik Özgür Erol da vardı. Geçtiğimiz günlerde ilk olarak aslında Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la görüşmeler gerçekleştirmişlerdi. Hafta sonu bu iki görüşmenin ardından yine dün de AK Parti heyetiyle görüşüldü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Peki heyette kimler vardı? AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler'i biraz önce basın toplantısını ekrana getirdik. Bu üç isimle Mithat Sancar ve Pervin Buldan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüştü. Görüşmede terörist Türkiye süreci ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'ndaki takip ve değerlendirme kurulunun çalışmaları son toplantısı ele alındı diyebiliriz. Yine çerçevesi kapsamındaki süreçte görüşüldü. Özellikle silah bırakma sürecine ilişkin ve izleme komisyonu ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğunu ifade edebiliriz. Habertürk'ün edindiği bilgiye göre o görüşmede AK Parti heyeti söz konusu komisyonu ilişkin üyesi sayısına dair de görüşlerini DEM Partili isimlere aktardı. O görüşmenin yankıları devam ederken bugün de MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir görüşme gerçekleştirildi. Meclisteki makamında yapıldı bu görüşme. Mithat Sancar, Pervin Buldan ve avukat Faik Özgür Erol görüştü. MHP lideri Bahçeli ise Meclis Başkan Vekili Celal Adan'ın eşlik ettiğini belirtti. Dediğim gibi süreçte gelinen aşama ve bundan sonrası ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Tabi izleme komisyonuna dönmüş durumda gözler. Bu kapsamda bu komisyon ne zaman kurulacak, bu önemli. Çerçeve yasasının uygulanmasını takip edecek detaylı bir şekilde hem mecliste hem de sahada çalışmalarda bulunacak, süreci yakından takip edecek diyebiliriz. Bu kapsamda da komisyonun üye sayısı, çalışma usulü ve yöntemleri önemli. Bu noktada önümüzdeki günlerde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un partilerden görüş alabileceği belirtiliyor. Yapılacak istişarelerden görüş alma sonra da gruplara yazılar yazılacak ve üye bildirmeleri istenecek. O komisyon resmen kurulduktan sonra terörist Türkiye süreci ve özellikle dediğim gibi çerçeve yasasının uygulaması buradan takip edilecek. Bu komisyonun kurulma aşamasında, kurulmasının hemen öncesinde de dediğim gibi Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve aynı zamanda DEM Parti eş genel başkanları Tuncer Bakıran ve Tülay Hatemoğulları Oruç'un detaylı bir liderler, bir partiler turuna çıkmasını bekliyoruz diyelim ve sözü tekrar size bırakalım Dilek.
1: Bir sorum var. Hazır seni bulmuş sormadan çok kısa bir yanıt alayım. Üye sayısı telaffuz ediliyor farklı mecralarda. Bu üye sayısına dair bizim bir bilgimiz var mı? Bir de partilerden seçilecek üyeler ya da sayılarına ilişkin partilerin meclisteki özgür ağırlığına göre mi bir dağılım yapılacak?
2: Bir sandalye dağılımına göre üye sayısı belirlenmesi muhtemel. Bu kapsamda çalışmalar da var. 17 ile 20, 17 ile 25 arasında belki değişebilir bu rakam. Dediğim gibi burada da sandalye sayısına bakılacak. AK Parti en fazla milletvekili olan grup. Daha sonra Yeni Parti, ardından DEM Parti, Milliyetçi Hareket Partisi şeklinde devam edecek. Ancak dediğim gibi bu noktada kesin bir karar verilmiş değil. Üye sayısı daha fazla da olabilir, daha az da olabilir. 17 rakamı çokça telaffuz ediliyor.
1: Tamam.
2: Bunu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bu noktada Meclis Başkanı görüş alması gerekiyor. O görüşler alınıp istişareler yapıldıktan sonra son karar verilecek Dilek Gül.
1: Peki Mahir, çok teşekkür ederiz. Sağ olasın. Terörsüz Türkiye sürecine dair İmralı heyetinden Bahçeli'ye bir ziyaret gerçekleşti. Detaylarını editörümüz Mahir Kılıç aktardı. Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada mahkeme heyeti karar açıkladı. Tuğyan Ülkem Gülter annesini öldürmekten suçlu bulundu. Karar ve duruşmadan notları da Yalova'daki davayı takip eden arkadaşımız Özgür Karslı Çetiner'den öğreneceğiz. Özgür, detaylar sende. Nasıl bir mahkeme vardı bugün ve tabii sonuç ne oldu?

0: Evet Dilek Gül, duruşma yaklaşık 5 saat sürdü. Yalova Adliyesi'nde, Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Ve mahkeme heyeti Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in bu suçu işlediğine kanaat getirdiğini söyledi kararında. Ve sonrasında Tuğyan Gülter'i ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Tutukluluk halinin de devamına karar verdi. Geçen hafta ilk kez Tuğyan Gülter hakim karşısına çıkmıştı. Uzun bir hem sözlü hem yazılı savunma yapmıştı. Bugün ikinci duruşmada karar duruşmasıydı. Duruşma önce taraf avukatlarının savunmasıyla başladı. 4 avukat savunma yaptı. Bu avukatlardan ikisi Güllü'yü temsilen Güllü'nün kız kardeşinin ve oğlunun avukatlarıydı. Bir diğer iki avukat da annesini öldürmekle suçlanan Güllü'nün kızı Tuğyan Ülken Gülter'in avukatlarıydı. Ve son olarak duruşmada son söz bir kez daha Tuğyan Ülken Gülter'e verildi. Bu kez daha soğukkanlıydı sözlerine başladığında. Yine yazılı savunmasını okudu. Bu savunma geçen haftaya göre çok daha kısa bir savunmaydı. Peki ilk sözleri ne oldu? Son savunmasında, daha doğrusu böyle desek yeridir, neler söyledi onu da aktaralım. Tuğyan Gülter ilk sözü yaşanan bir kazadır. Annemin düşme anını asla görmedim. Görseydim tutardım dedi. Hayata tutunacak dalımı kaybettim. Arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun kendisiyle ilgili neden böyle bir iddiada, iftirada bulunduğuna anlam veremediğini söyledi. Madem ben katildim, olay anında Sultan neden hiç ses çıkarmadı dedi. Ben katilsem katil olduğunu bildiğim bir arkadaşım. 3,5 ay yan yana olmazdım dedi. Ve son olarak şunu da söyledi. Geçen haftaki duruşmada bu ayrıntıyı paylaşmıştık. Annesinin son saç rengi olan saçlarını siyaha boyamıştı. Olay günündeki görüntülerde farklı bir renkti. Ve şunu söyledi son sözlerinden biri olarak. Geçen hafta duruşmadan sonra cezaevine gittiğimde oradaki arkadaşlarım saçımı annem için boyadığımı söylediler. Artık bu bile konuşulur hale geldi. İftiraya uğradım. İlahi adalete inanıyorum dedi. Bu anlarda iki defa elini masaya vurdu, kürsüye vurdu ve mahkeme kararını açıklamak üzere kısa bir ara verdi. Yarım saat gibi bir araydı bu süre. Duruşma salonunda bekledikten sonra tekrar duruşma salonundaki gazeteciler, Güllü'nün ölümünü yakından takip edenler, 30-35 kişilik bir katılım vardı. Tekrar içeriye girdiğimizde çok geçmeden herkes ayağa kalktı. Heyet kararını belirtmek üzere herkes ayağa kaldırdı ve ilk cümlesi Tuğyan Ülkem Gülter'in bu suçu işlediğine kanaatimiz vardır ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yönündedir diye kararları için ekledi ve tutukluluk halinin devamına karar verdi. Tabii iki mahkeme heyeti 2 haftalık bir itiraz süreci olduğunu da belirtti. Sonrasında bu kararın hemen sonrasında Tuğyan'ın kardeşi Tuğberk Gülter de ağlayarak mahkeme salonunu terk etti.
1: Özün çok sağ olasın, teşekkürler. Güllü'nün ölümüne ilişkin kızını ağırlaştırmış müebbet hapis cezası söz konusu. Detayları da Öznur Karslı Çetiner aktardı bize. Şimdi bir de İstanbul Maltepe'de çöken 7 katlı binanın son durumuna bakacağız. Çünkü bilirkişinin ön raporu çıktı. Ortaya çıktı daha doğrusu. Ve bu raporun ayrıntılarını Alihan Tok'tan dinleyelim. Alihan günlerdir takipte. Alihan, ne söylüyor rapor?
2: Şimdi Dilek Gül, rapor aslında net bir şekilde bu ihmalin, bu can kaybının, can kayıplarının neden yaşandığını bizlere anlatıyor. Burada kaçak bir 4 kat vardı biliyorsunuz. Binanın statiğine uygun olmayan bir şekilde eklenen 4 kat. Bu 4 kat daha önceden tespit edilmiş ve hatta yıkımına yönelik bir karar da alınmış ama yıkılmamış. Neden yıkılmamış? İşte bunlarla ilgili sorumlular da kusurlular da aslında tespit edildi. Binanın sahipleri ve aynı zamanda binanın mimarı ve o dönemin şantiye şefi sorumlu bulundu bu konuyla alakalı. Ve bina üzerinde de buradan şimdi yıkımı gerçekleşti binanın. Zaten bina çalışmalar yapılırken de sürekli kayıyordu. Ve yükü hafifletilmek için önce yıkımına başlandı kontrollü bir şekilde. Daha sonra ne yazık ki biri çocuk Son kalan 3 kişi de buradan cansız bedenleri çıkarıldı ve 5 kişiye mezar oldu bulunan bu apartman. Ve daha sonra tamamen yıkılıyor. Burada tabii PVC yapılar da var. Yani bu ürünler neden var aşağıda? Çünkü aşağının bir kumaş atölyesi olduğu biliniyordu. Dolayısıyla bunlar da araştırılacak. Ama burada en önemli konu bu binaya eklenen o kaçak yapılar ve neden önlem alınmadı? Kaçak katların yıkımına karar verilmesine rağmen bu karar neden ifa edilmedi? İşte bunların üzerine gidecek Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı. Soruşturmaya konu aykırılıklar için daha önceden 89 ve 90 tarihli yapı tatil tutanakları düzenlenmiş. Yani burada bir kaçak yapı olduğu tespit edilmiş. Bir tutanak düzenlenmiş. Ruhsata aykırı imalatların göçmenin gerçekleştiği tarihte mevcut olduğu ve soruşturmaya konu aykırılıklar için düzenlenen bu tutanaklardan binaen encümen kararları ile ruhsat harici sonradan yapımı gerçekleştiren 3, 4, 5 ve 6. katların yıkımına karar verilmiş ama bu kararlar ifa edilmemiş. Dolayısıyla burada sorumlular da bahsettiğimiz gibi hem binanın sahipleri hem de binanın mimarı ve o dönem şantiyeden sorumlu kişi kusurlu bulundu bilirkişi ön raporunda. Burada hem her katın kolon kirişlerinden ve perde duvarlarından örnekler alındı. Şimdi o örnekler incelenecek. Binanın yapım aşamasından yıkımına kadar hangi ihmaller var daha detaylı bir şekilde rapor oluşturulacak. Ama 5 can yitirildi bu ihmallerden dolayı. Kaçak kat çıkılmış göz göre göre. Yani resmi olarak raporlaştırılmış da encümen kararıyla aslında yıkımına da idari o dönemin idarisi karar vermiş ama bu karar uygulanmamış. Neden, niçin? Tüm bunlar araştırılacak. Bir de çevredeki binalar da şu anda tahliye edilmiş durumda. Çünkü bu yıkım olduktan hemen sonra çevredeki binalara, dükkanlara da ciddi hasar verdi. O konuyla alakalı 3 bina ve 6 iş yeri boşaltıldı. Toplamda 55 kişi çevredeki binalardan tahliye edildi. Onu da söyleyelim. Bilirkişi ön raporu şunu söylüyor özetle. Burada bir kusur var. Bu kusur daha önceden tespit edilmiş. Hatta bina içerisinde yaşayanların, iş yeri sahiplerinin işte kentsel dönüşüm projesine girip girmeme konusunda bazı anlaşmazlıklar yaşadığı da yine konuşulan, iddia edilen burada olaylar arasında. Dolayısıyla tüm bunlar araştırılacak. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı bu soruşturmaları geniş kapsamlı bir şekilde devam ettiriyor. Ama söylediğimiz gibi kaçak katlar ve sonunda böyle bir felaket. 5 kişinin burada can verdiği bir çökmeden bahsediyoruz. Şimdilik sorumlular, ilk ön raporda sorumlular, binanın sahipleri, binanın mimarı ve o dönemin şantiye şefi.
1: Alihan, çok teşekkür ederiz. Sağ olasın. Hem sana hem de drone görüntülerini bizimle paylaşan Mehmet Selman Bektaş'a teşekkür ediyoruz. Efendim, HT360'ın artık sonuna geldik. Vaktim doldu. Ben gidiyorum. Ama siz burada kalın. Benden sonra manşet programıyla Zülfikar Ali Aydın sizlerle olacak. Hoşça kalın. İyi akşamlar.

0: Uluslararası Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre gelecekte sürdürülebilir tarım alanları, ürünleri ve yeşillenme tarihleri değişecek. Ulaşılır haldeki temiz suyun büyük kısmı Türkiye'de her yıl yaklaşık %70'i tarımda sulama ve yetiştirme faaliyetleri için kullanılıyor. ...2050 yılında Türkiye'nin iç ve Doğu Anadolu bölgeleri buğday üretiminde verim artışı yaklaşık %20 yaşayabilecek bir senaryoda görülürken, batı ve güney bölgelerde buğday üretiminde %25'e ulaşan kayıplar yaşamamız söz konusu olabilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 25, Bursa 24 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 27, Muğla güneşli 26 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 27, Adana güneşli 32 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 22, Giresun yer yer yağmurlu 22 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 24, Kayseri parçalı bulutlu 22 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 16, Van güneşli 18 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 25, Şanlıurfa 27 derece.

Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk manşetle karşınızdayız. Türkiye bir kez daha zamana yayılmış bir ihmal cinayetiyle yüzleşiyor. Dün sabah saatlerinde Maltepe'de çöken 7 katlı binada biri çocuk, 5 canımız gitti. Kardeşler apartmanının aslında 3 kat olması gerekiyordu. İlk kaçak katı 36 yıl önce yaptılar. Kimse ses çıkarmadı. Sonra 3 kat daha kaçak kat çıktılar. Yine kimse ses çıkarmadı. Sonra bir yapı...

0: tatil tutanağı tuttular. Yapı tatil tutanağı. Ardından belediye encümeni bir karar verdi binayı yıkın diye. Ama yine kimse hiçbir şey yapmadı. Aslında kaçak katların yıkılması anlamına geliyordu bu karar. Ama ya siyaset, ya oy kaygısı, ya da belki de bazı görevlilerin rüşveti karşılığında, rüşvet alması karşılığında o binaya yıllarca göz yumuldu. Gerçek bu. Kimsenin dokunmadığı o bina 5 insana mezar oldu. 40 yıl sonra 5 cana tabut oldu o bina. Bugün bu konuyu, yani ihmal cinayetini nasıl geldiğini gösteren süreci başından sonuna mercek altına alacağız. Ama baştan söyleyelim, yarın benzer bir durumu yaşama ihtimalimiz yine var. Çünkü sadece riskli bina meselemiz yok. Ayrıca hasarlı bina meselemiz de var. Ona da bir parantez açacağız. Habertürk manşet başlıyor. Evet, önce gündemin öne çıkan başlıkları. Cumhurbaşkanı Erdoğan, piyasa araçları kullanılarak yapılan fon dolandırıcılığı meselesiyle ilgili, bununla ilgili bir soruşturma yürüyor. Biliyorsunuz Devlet Denetleme Kurulu bir görev yapıyor, araştırma yapıyor. Muhalefetin bu konuya yaklaşımına tepki gösterdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Siz önce para kulelerinin hesabını verin dedi ve ekledi. Kim milletin hakkını el uzatırsa karşısında bizi bulur.
1: Biz icraat üretiyoruz, icraat. Peki sürekli bizi eleştirenler, sürekli bize satışanlar ne yapıyor? Dikkat ediniz, gündemlerinde hiçbir somut proje yok. Varsa yoksa yalan, dolan, spekülasyon. FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle ellerine ne tutuşturulsa önüne arkasına bakmadan, doğruluğunu yanlışlığını araştırmadan bize saldırıyorlar. Bunun adı siyaset değildir. Bunun adı muhalefet etmek değildir. Bunun adı kamu adına hesap sormak hiç değildir. Kim milletin hakkına, hukukuna ve emanetine el uzatırsa karşısında bizi bulur. Yargısıyla, emniyetiyle, maliyesiyle devletin tüm kurumlarını bulur. Suç işleyenin yargı yakasına zaten yapışır ve yapışıyor. Kirli yöntemlerle, iftira ve itibarsızlaştırma kampanyalarıyla kadrolarımıza karşı bir operasyon yürütülmesine eyvallah demeyiz. Ne oyuna geleceğiz, ne tuzağa düşeceğiz, ne de birilerinin yalan rüzgarına kendimizi kaptıracağız. Sağduyulu ve serin kanlı bir şekilde, akıl ve basiretle inşallah bu hassas süreci yöneteceğiz.
0: Evet, bu konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını dinledik. Bir de bunun soruşturma boyutu var. O konu da fon dolandırıcılığı yönünden Adalet Bakanı'nın gündemindeydi. Ortaya çıkan tabloyu rakamlarla anlattı. Hemen bakalım. 3 fonla ilgili yapılan tespitleri rakamsal olarak aktardı Adalet Bakanı Akın Gürlek. 3 fon var biliyorsunuz ön plana çıkan: Tera, Pusula ve Hedef Portföy. Bunun içinde fon dolandırıcılığına karışmış kişi ve tüzel kişilikler, işte şirketler bulunuyor. 102 gerçek kişi, 38 tüzel kişi var. Toplam rakamları hemen Sayın Bakan aktardı, 28 milyar ve 62 milyar şeklinde. Yine pusula fonlarında 19 gerçek kişi, 20 tüzel kişi olduğunu söyledi. Bunun içinde kimlerin olduğu biliyorsunuz çok tartışma konusuydu. O sebeple 19 gerçek ve 20 tüzel kişilik olduğunu söyleyelim. Hedef portföyde de 20 gerçek isim, şahıs hesabı olarak işlem yapan 15 de tüzel kişi var. Adalet Bakanı Akın Gürlek diyor ki bu fonlarda 1,5-2 yıla yayılan bir dolandırıcılık var. Hesapların şişirilmesi, şirketlerin değerlerinin üzerinde gösterilmesi ve sonra da paranın son 2-3 ayda yurt dışına çıkarılması ya da başka hesaplara aktarılması süreci. O süreçte ne olduğunu anlatmış. Hemen Sayın Bakan'ın anlattığı ifadelerle aktaralım. Diyor ki haber alıp sattılar. Ne demek o? Yapılan incelemelerde bazı isimlerin piyasadaki dalgalanmadan kendilerine sızdırılan içeriden bilgiler doğrultusunda, yani içeride birileri vardı, bu

0: kişilere bilgi sızdırdı, onlar da parayı çekti demek istiyor. Organize şekilde fonlardan çıkış yaptıkları tespit edildi diyor. Peki bundan sonrasında ne olacak? Sayın Bakan'ın anlattığı konuya göre, ifadelere göre zaten bir soruşturma süreci var. Ve bir de bu paraların iade edilmesi süreci var. Bu paraların tamamı devlet ilgili soruşturma ve kurum ve kanunlar çerçevesinde bunun tahsiline girişti diyor. Onu da nasıl yaptı? Bu paranın iadesi istenecek diyor. Tasarruf mevduatı sigorta fonu bünyesinde iade hesapları oluşturuldu. Eski bakan Fatma Betülsayan Kaya'nın da bu hesaba para gönderdiği bilgi dahilinde açıklanmıştır resmi kaynaklar tarafından. 13 ve 16 Eylül bu tarihler mercek altında, bunu söyleyelim. 13 ve 16 Eylül tarihleri arasında çıkış yapan, bu hesaplardan kaçırılan paraların iadesi istenecek. Devam ediyoruz. Evet, şimdi Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk suçlamasıyla açılmış, örgüt suçlamasıyla açılmış bir dava yürüyor. Bu davanın çok önemli bir ismi var. Murat Gül İbrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı. Adalet Bakanlığı da iade talebinde bulundu. Hemen bu ismin neden kritik olduğuna ayrıntılı olarak bakalım. Şimdi Cebeci'de bir hafriyat sahası var. Bu yolsuzluk soruşturması ile ilgili haberlerde çok öne çıkan bir yer burası. Yaklaşık 180 milyar liralık bu Cebeci'deki hafriyat döküm sahasının işletmesi Murat Gül İbrahimoğlu'na veriliyor. Ve burada yaklaşık kaçak dökümlerle 180 milyar liralık toplamda işlem hacmi olarak söyleniyor. 180 milyar liralık bir yolsuzluk yapmakla suçlanıyor. Kim? Murat Gül İbrahimoğlu. İddianamede de bu tespitler var. Döküm işlerinin %70'inin, yani İstanbul gibi bir kenti düşünün. Buradaki inşaat potansiyelini düşünün. Yapılan kaçak döküm ya da hafriyat potansiyelini düşünün. O rakam öyle bir sürecin sonunda ortaya çıkmış bir rakamdır. %70'ini kontrol etmekle suçlanıyor. İddianamede kendisi örgüt yöneticisi bu isim. Daha önce AK Parti Beylikdüzü'nde yöneticilik yapmış bir isim, onu da söyleyelim. 8 firariden birisi, İBB yolsuzluk davasındaki 8 firariden birisi olduğunu söyleyelim. Çok önemli tespitler de var. Yine Yunanistan'da yakalanmadan önce bu dosyada, yolsuzluk soruşturması dosyasında ifade veren Ertan Yıldız, bu kişinin yolsuzlukla elde edilmiş gelirleri uçaklarla yurt dışına, özel jetlerle yurt dışına taşıdığına dair bazı ifadelerde kullanmıştı. İtirafçı iş insanı yine Sarp Yalçınkaya'nın da verdiği ifadeler var. Özel jetle kimlerle, neden yurt dışına çıktığını sorduğumda diyor Murat Gül İbrahimoğlu'na, yurt dışına para götürdüklerini söyledi diyor. Tabii bu itirafçı iş insanı Sarp Yalçınkaya'nın ifadesi. Bir diğer ifade de az önce söyledim, Ertan Yıldız. Yıllık 200 milyon dolara yakın gelir sağladı diyor. Kim için söylüyor? Murat Gül İbrahimoğlu şu anda firarda, özel bir jetle yurt dışına kaçtığı değerlendiriliyor. Ve Adalet Bakanlığı da doğal olarak Yunanistan'da geçtiğimiz günlerde yakalandığı için iadesini istedi. Bu firardaki isim önemliydi. Bu sebeple de altını özellikle çizmek gerekiyor. Gündemin öne çıkan başlıklarından birisiydi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi nerede? Yunanistan'da. Yunanistan'da olma sebebi de benzer durumdaki kişilerin, yurt dışına kaçan firarilerin yakalanmasına dönüktü. Sayın Bakan'ın açıklamaları var değil mi arkadaşlar? Ona bir bakacağız. Ona bir bakalım, dinleyelim Sayın Bakan'ın sesini, ne diyor?
1: Yeni nesil suç örgütleri veya organize suç çetelerinin üyeleri Türkiye'de suç işledikten sonra nereye kaçarlarsa kaçsınlar, dünyanın hangi ülkesine giderlerse gitsinler, Türkiye İçişleri Bakanlığı olarak peşlerini bırakmamakta kararlıyız. Onlar da Türkiye'de suç işleyip de Yunanistan'a sığınan yeni nesil suç örgütleriyle, organize suç çetelerinin üyeleriyle, onların da başı dertte. Onlar da burada aynı mücadeleyi vermek istiyorlar. Dolayısıyla problem ortak. Yani zaten suçlu her yerde suçlu. Gittiği yerde de rahat durmuyor. Onun için onlar da bu konuda işbirliğine oldukça açıklar, sıcak bakıyorlar. İşbirliğini geliştirmek istiyorlar.

0: İşte bak böyle çatlaklar oluşmaya başladı. Gün geçtikçe de büyüyor bak.
1: Evet, İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın ilk 3 katı dün sabaha karşı olduğu gibi çöktü. Fotoğraflarını gördünüz, görüntülerini izlediniz. 40 yıllık neredeyse binanın çöküş nedeninde uzun yıllardır konuştuğumuz ihmaller var. O ihmallerde sürekli konuştuğumuz ihmaller, ders çıkarmadığımız ihmaller. Bina ile ilgili de önemli bir ön rapor çıktı. Raporda önemli tespitler var. Diyor ki rapor, bu binaya tam 4 kat kaçak çıkıldı, kaçak kat çıkıldı. Yıkım kararı çıktı ama zabıta, belediye, idare, herkes seyretti ve bu ihmal de 36 yıl sürdü. Şimdi bu 36 yıllık ihmalin nedenini ve sorumlularını, hukuki sorumluluk doğan isimleri de birazdan konuşacağız. Kimler olabilir diye. Sonunda bina çöktü tabii. Çok da aslında İronik bir yönüyle de tartışılması gereken bir konu var. Eğer bu binada yaşayanlar 2017 yılında imar barışından yararlansaydı ve bu bina yine çökseydi, geçmişe dönük hiç kimse sorumluluk altında kalmayacaktı. Özellikle de belediyeler yönünden, belki şantiye şefi vesaire açısından farklı bir tablo ortaya çıkacaktı. Binanın enkazından deniz kumu çıktı. Kolonlar zayıftı. Bu konuyu konuşacağız. Bu süreci bütün yönleriyle mercek altına alacağız. Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Koçak'la birlikte. Hocam kısaca tespitleri söyledim ama
2: evet,
1: ön raporda çok ciddi şeyler var. Bu ihmal 40 yıla yayılan bir ihmal nasıl geliyor? Başka örnekleri var mı? Tehlike altında mıyız?
2: Şimdi bu aslında İstanbul'daki yapı kayıt belgesi alan ya da almayan binaların genel durumu, vaziyeti. Evet. Kaçak yapı yakalandığı zaman kaçak kat.
1: Şöyle alayım hocam size.
2: Kaçak kat yapıldığı zaman zabıt tutuluyor.
1: Evet.
2: Örneğin şu sarı olan bölge.
1: Evet.
2: Değil mi? Orada.
1: Hocam şöyle başlayalım isterseniz. Evet. Şimdi 1988 biraz geriye doğru gideceğiz. Bir tatil tutanağı tutulmuş orada. Diyor ki 1988 yılı aslında 87'de başlamış muhtemelen inşaat. Bodrum artı zemin iki katı olarak başlamış. Şimdi evet, biz burada hemen Bahadır da biraz yakından gösterirse binanın sonradan olan katlarını fotoğraftan çıkardık. 1988 yılı bina bu şekilde yapılması lazım.
2: Zaten o kadar kolon o kadar taşırdı yani.
1: Zaten bu kadar taşıyor.
2: O kadar taşır. Evet. Maksimum
1: ben bunu size vereceğim hocam.
2: Evet. Maksimumu o kadar yani öyle.
1: Ruhsat hatta tarihi 1987 ama inşaatın bitiş tarihi 1988.
2: Hatta şu anda bile o kadar kolon boyutları bunun daha yükseği. Yeni yönetmeliklerle dedik ki çünkü neden? Şimdi gördünüz, dediniz ki deniz kabukları çıktı içerisinden.
1: Evet.
2: Ve demir donatılara rastlanmadı doğru dürüst. Onun sebeplerinden dolayı işte biz boyutları yükselttik yeni yönetmeliklerde. Şu anda bunun çok daha üst katlarına doğru çıkıyor. Ama şimdi bakın şu katlar yapılıyor. Evet. Ve o kolonların o kadardı zaten ömrü.
1: Evet.
2: Bir şey de o kadar. Taşıma gücü de o kadar. Ama şimdi bakın sarısı yapılıyor ya buranın.
1: Hı hı.
2: Tamam. Belediyenin yapması gereken şuydu. Diyecekti ki arkadaş, sen burayı 4 kat mı yapacaksın? Alt katın bu katı taşıdığına dair hesaplamasını yap bana getir.
1: 89 ya da 90'da yapması gereken
2: aynen
1: buydu.
2: Aynen öyle. Evet, oydu.
1: Şimdi 1988, 89, 1990'da yapılmayanların ve sonrasında yapılmayanların bedelini dün ödedik.
2: Dün ödedik. Tabii.
1: 5 canla. 5 canla.
2: Yapı kayıt belgesi alsaydı gene
1: evet,
2: ödeyecektik tabii.
1: Tabii ki ama o zaman başka bir şey, daha vahim bir şey konuşacaktık hocam. Önce şurayı
2: tabii,
1: bitirelim
2: tabii,
1: ona
2: tabii,
1: geleceğiz.
2: Daha vahim bir şey. Şimdi evet, bu sarıyı da yaptı ya böyle. Tamam. Belediyeden tekrar 90 yılına mı geldi?
1: Evet. Bu arada bina o zaman Kartal Belediyesi sınırlarında, sonra belediye evet, kanunuyla Maltepe'nin
2: Maltepe
1: sınırları içinde kalıyor.
2: Geçiyor. Evet. Şimdi ama bu gene hadi diyelim ki bunu yapmadı. Bir kat üstüne kaçak ilavesini yaptı.
1: Hı-hı.
2: Ama ruhsat bitti artık bunun için.
1: Evet.
2: Yani binanın artık kaçağa giriyor, zabıt tutulması gerekiyor ve bundan sonra ruhsat veremezsiniz binaya.
1: Evet.
2: Ama ne oluyor? 90 yılında 3 kat daha geliyor.
1: Evet.
2: Şimdi bunun için de bir ruhsat alıyor mu? Bir tutanak düzenleniyor buraya değil evet, mi?
1: Yaptığının 2 katı daha kaçak
2: çıkıyor. Yapılıyor.
1: Sonra olayın abartıldığı anlaşılınca Konu belediye encümenine kadar gidiyor.
2: Burada da normalde encümene gider.
1: Evet, orada da gitmiş ama karar evet. Encümenden çıkmamış hocam o zaman.
2: Tabii o zaman ama ne oluyor? Ceza veriyor, yıkımla çıkmıyor oradan.
1: Yıkım çıkmıyor evet.
2: Evet ama burada encümene gidip ceza yazıldığı anda, yapı tatil tutanağı düzenlendiği anda hem para cezası çıkıyor hem yıkım kararı çıkıyor burada.
1: Peki hocam şimdi bu örneği unuttuk.
2: Evet.
1: 5 yıl öncesine gittik. 5 yıl öncesinden ya da 10 yıl öncesinden de olabilir. Bu 20 yıl öncesinden de olabilir. Hiç sorun değil. Genelde şöyle mi oluyor? Yani kaçak katı çıktınız. Bugün İBB davasında da birçok belediyedeki yolsuzluk davasında da işte ruhsat vermek için ya da onay vermek için para istendiğine dair iddialar görüyoruz. Artık çok yaygın. Yani genelde bu böyle mi oluyor? Siz para cezasını ödüyorsunuz, sizi sonra görmezden mi geliyorlar?
2: Şimdi,
1: problem nedir yani?
2: Tabii şöyle, aslında burada para cezasıyla beraber yıkım kağıdı bir kere net çıktığını söyleyelim.
1: Evet.
2: Kaçak her türlü yapı için encümene girip para cezası çıktığında yıkım kararı da çıkar. Ama şöyle bir durum var. Şimdi ilçe ilçe bile ele alsak, her ilçede böyle yapı ruhsatı almış ya da yapı kayıt belgesi almış bina sayısına bakacaksanız hepsi için encümen kararı vardır.
1: Evet.
2: Örnek vereyim mesela. İlçe olarak söylemek istemiyordum ama Şirinevlere gidelim.
1: Böyle çok bina vardır orada.
2: Çok sayıda bina var.
1: Evet.
2: Çünkü eskiden yayla bölgesi örneğin. Bakırköy'ün bazı bölgeleri gene.
1: Sonra Soğanlı.
2: Güngören'in gene Soğanlı bölgesi. Gene Güngören bölgesi. Kartal bölgesi. Bu eski sonradan yapılaşmanın olduğu bölgelerde iki kat kaçakları vardır onların.
1: Evet. Şimdi
2: ama çok affedersin. Niye yıkılamıyor bunlar? Şimdi belediye aynı pozisyonda dünkü konuştuğumuz gibi yani bu binaları inceleyip de ortaya çıkarsanız büyük bir risk tabii şu anda.
1: Evet.
2: Ne açıdan risk? Şimdi binlerce insanı dışarı çıkartmak zorunda kalacaksınız.
1: Evet.
2: Çıkartmasanız da böyle sonuçlarla karşımıza çıkıyor. Kendiliğinden yıkılıyor binalar.
1: Kendiliğinden yıkılıyor hocam. Savcılık hem belediye nezdinde ya da ilgili kurumlar nezdinde bir tespit yapıyor. Diyor ki buranın yapı tatil tutanağı. Büyük başlıkta da görüyorsunuz, geniş açıda da görebilirsiniz. Bahadır gösterir size. Diyor ki yapı tatil tutanağı düzenlenmiş, ruhsata aykırı imalatların göçmenin gerçekleştiği tarihte mevcut olduğu. Diyor ki hala görüyoruz yani bu binanın çökmesi halinde görüyoruz. Ama encümen kararı varken neden belediyeler bunu yıkmıyor?
2: Şimdi
1: ilk sorumluluk belediyeye ait.
2: Aynen öyle. Şöyle oluyor işte. Şimdi diyelim ki herhangi bir ilçede bunun gibi 100 tane bina var. Şey de almadığını düşünelim, yapı kayıt da olmadığını düşünelim. Ondan önceki durumu düşünelim. 100 tane binayı yıkmak çok ciddi cesaret istiyor.
1: Evet.
2: Ve o 100 tane binadaki yaklaşık 20 kişinin oturduğunu düşünsek 2000 kişi yapıyor. Bir de 100 tane binayı boşalttığınız anda o insanları ne yapacaksınız? Başka bir şey daha söyleyeyim. Daha vahimi var. Bu çok önceden yapı kayıt belgesinden de önce bu daki kaçak daire satılabiliyordu.
1: Yani yapı kayıt belgesi olsa da
2: olmasa da çok önce bu daireler satılabiliyordu.
1: Noter üzerinden
2: tapudan da veriliyordu.
1: Tapudan da veriliyordu.
2: Hisse veriliyordu, tapu hissesi veriliyordu.
1: Evet.
2: Kat ittifakı da kat mülkiyeti yoktu o zaman.
1: Şu anda
2: verilmiyor tabii. Şu anda zaten kaçağa da izin veremezsiniz. 3194'de muhalifetten ağır cezada yargılanıyorsunuz şu anda.
1: Satabilir misiniz hocam böyle bu tip bir binayı? Yapı kayıt belgesi alınmış satabiliyorsunuz.
2: Satabiliyorsunuz.
1: Evet. Ama 5 yıl sonra çökse benzer şekilde yine aynı tabloyu konuşmuş olacağız.
2: Yaşamış olacağız. Yani.
1: Peki şimdi devam edelim arkadaşlar. Bu 36 yıl boyunca yani binanın yapıldığı dönem... Bu işin hukuki boyutuna baktık hocam. Şimdi encümen kararı çıktığı zaman bu belediye başkanı tarafından bu encümen kararının uygulanması gerekiyor. Neden? Belediye encümenine belediye başkanı başkanlık yapıyor değil mi
2: evet,
1: hocam?
2: Evet.
1: Ya da vekalet veriyor birisine. O vekaleten onun adını o kişi o görevi yürütüyor.
2: Sorumluluk encümende olmuş oluyor. Encümende evet. Başkan yardımcısı genelde.
1: Ama başkanı sorumluluktan kurtaran bir durum yok.
2: Yok maalesef.
1: Yok.
2: Tabii.
1: Şimdi 1992'den bugüne kadar 89'da 92 arasında Kartal'a bağlı bu binanın yıkılan evet, bölüm evet. Mahalle olarak. Sonrasında ANAP'ta, sonrasında AK Parti'de, sonrasında CHP'de, sonrasında yine CHP'de ve bugün hala CHP'de. Yani çok önemli değil aslında hangi partide olduğu da.
2: Yani en azından... aynı benzer durum diğer ilçelerimizde de var yani.
1: Tabii tabii. Yani önemli olan burada belediye başkanlarının burada böyle bir tabloya unutmuş olması en iyi ihtimalle söyleyelim. Yani ben bunu görmüyorum.
2: Tabii şimdi aslında bir de şu var. Şimdi başkanları da şöyle suçlayamıyorum ben. Yapı barışı ya da yapı kayıt belgeleri çıktıktan sonra kaç tane bina kaldı böyle?
1: Evet.
2: Onu da bilmiyoruz. Aslında dosyaların hepsini tek tek taramak lazım bunda. Yani bizim şu anki kaçak binayla yapı ruhsata, yapı kayıt belgesi almış bina arasında çok ciddi bir fark yok. Yani onlar da
1: evet. Kaçaklar. Şimdi Habertürk drone'u havadaysa arkadaşlar bir binanın son durumunu görelim. Hemen yanına da Alihan Tok'u görelim. Olay yerinde Alihan'la bir konuşalım. Şimdi bu... ondan önce şunu söyleyelim hocam. Binada yapılan tadilatlar var. Şimdi tekstil atölyesi sahibi. Ben şimdi hemen size şöyle ifade edeceğim. Hocam yerinde kalsın. Tekstil atölyesinin sahibi kim? Yapıyı hafiflettim diyor. Nasıl hafifletmiş? Şurada bir fırın var. O fırını hocam...
2: Kaldırıyor oradan.
1: Kaldırıyor. Bu öncesi. Bu da kaldırdıktan sonraki hali.
2: Tabii bu yüksek ısı aslında kolonlara da zarar veriyor öyle. Şimdi bakın. Bizim çok, çok önemli bir konu.
1: Bu da önemli. Evet.
2: Çok önemli. Yani fırın olan binalarda özel tasarlamak lazım onu. Yani çok ciddi izolasyonlar yapmak lazım. Şurada bakın. Buyurun. Çoğu fırında da bunu görüyorum. Kolonun üzerine sadece seramik yapıştırmakla oradaki ısının etkisini kesemiyorsunuz.
1: Evet.
2: Betona dokunduğunuz zaman o da yanıyor. Yanan bir beton dayanımını zaten kaybedecek demektir.
1: Evet.
2: Tekstil... Su deposu olan binalarda da durum aynı. Su deposunda da su buharlaştıkça yaz kış buharlaşıyor.
1: Yani bu fırın aslında yanlış yapılmış ve kolonlara zarar veriyor. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
2: Kesin, kesin. Bütün betonarmeye evet. Zarar veriyor. Yani.
1: Evet ama işte binayı baklava dükkanı sahibinden alan kişi baklava fırını olarak kullanılıyormuş. Tekstil atölyesinin sahibi Serkan Kaya diyor ki içeride tuğla yapılmıştı diyor. Yani tuğladan yapılmıştı bir taş fırındı diyor. Ben bunu diyor kaldırdım. Aslında yapıya yük bindiğini söylüyor ama o katta yük çok binmez bir fırında.
2: Zaten temele oturuyor orası da.
1: Evet, evet.
2: O yük çok etkili olan bir yük değil böyle.
1: Evet. Şimdi hocam bir de şöyle hemen Alihan'a gideceğiz zaten... ama şu bilgiyi de aktarayım.
2: Evet.
1: Siz kalın lütfen yerinizde. Bina sakinleri de zaten ses duyduklarını söylüyorlar. Bu tip çökme olan binalarda çok sık rastlanan bir durum. Yarısı bizden kampanyası içinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Emlak Bankı, Emlak Katılım Bankası üzerinden yürüttüğü. Binadan sesler geliyordu diyor. Kim söylüyor? Fatma Turan'la Tolga Gür. Bu da önemli bir not olarak bunu da aktarmış olduk. Hemen devam edeceğiz. Habertürk drone'undan canlı izleyeceksiniz. Ve Alihan Tok'a gideceğiz. Alihan Tok bize son durumu aktaracak.
3: Evet, burada şimdi gün boyunca zaten enkaz kaldırma işlemleri yapıldı. Enkazın da zaten büyük bir bölümü kaldırıldı. Ve tabii bizim gözlemlediğimiz bilirkişi ön raporu da çok önemli ama ben burada birkaç örnek aldım. Yani binanın içerisinden çıkan o beton parçalarından sizlere göstereceğim. Yani betonun içeriği bu şekilde. İçerisinde deniz kabukları var. Şöyle deniz kabukları çıktı. Aynı zamanda alınan demir örnekleri de bu şekilde. Son derece eskimiş demir örnekleri gördüğünüz gibi paslanmış. 87 yılında yapılmış içerisinde. Yani deniz kabuklarının olduğu, deniz kumunun kullandığı beton çok önemli. Burada... Tabii 5 kişi hayatını kaybetti. Örnekler alındı. Daha geniş kapsamlı bir bilirkişi raporu oluşturulacak. Ama acı hikayeler bıraktı gerisinde. Mesela 40 yaşında Mesut Bilece. Çok acı. 11 ay önce taşınmış buraya ve taşınma sebebi de kentsel dönüşüm. Evi kentsel dönüşüme girmiş. Maltepe'de gül suyunda otururken aslında depreme karşı bir önlem almak için taşınmış. Ama ne yazık ki burada bu binada hayatını kaybetti. 3 çocuğu ve eşi bu enkazdan kurtuldu ama kendisi ne yazık ki kurtulamadı. Aynı zamanda hayatını kaybedenlerin arasında 5 yaşında bir çocuk da var. Dolayısıyla acı hikayeleri geride bıraktı. Burada yaşanan bu facia. Ama söylediğiniz gibi şimdi binanın içerisinde yaşayanlar az önce bir hanımefendiyle de konuştuk zaten. Aslında dükkan sahibinin kayınvalidesi şunu söylüyor. Zaten benim damadım bu dükkanı işletirken kiracısıymış. Yani dükkanın eski olduğunu, kolonlarının eski olduğunu hatta yer yer o kolonlara su basıldığını da yani yağmur yağdığında oraya kadar taşlığını da biliyordu. Bize de söylüyordu. Biz de söylüyorduk her gittiğimizde bu bina dayanmaz, bu bina evet. Çöktü çökecek diyordu. Ve bir şey daha duyduk şunu da aktaracağım. Yani burada eski oturanlar mesela su dağıtırlarmış damacanalarla. O su dağıtan firmalar bu binaya girmek istemezlermiş. Asansörü de yok. Üst katlara çıkana kadar korkuyoruz merdivenlerde çıkarken derlermiş. Dolayısıyla aslında facia göz göre göre gelmiş.
4: Evet Aylihan, bir yere gitme. Senden son bir ricamız var. O deniz kumunu ve o tuğlayı, söktüğün tuğlayı bir kameraya bir tekrar göster. Hocamız bir üzerinden bir onunla bir değerlendirelim. Hemen senden rica edelim. Tabii, o tuğlayı ve deniz kabuklarını bir eline al. Biraz şöyle daha kameraya yakın gösterirsen. Ve düz demir hocam, o sizin düz demir dediğiniz şey.
3: Evet. Binadan alınan boşlukları örnek taş.
2: Boşlukları görüyor musunuz üzerindeki?
4: Evet.
2: Şeyler de var, bilgiler hala duruyor üzerinde.
4: Evet.
2: Şu kısımlarda, boşluklarda.
4: Boşluklar var.
2: Evet.
4: Peki Aylihan Tok, teşekkür ediyoruz. Hocam çok çarpıcı aslında, o taş ve deniz kabukları çok şeyi anlatıyor.
2: Zaten binanın kolonlarına baktığımız zaman da öyle yani. Dediğimiz gibi sadece bu 3 katlı bir bina olması gerekirdi öyle.
4: Evet. Şimdi hocam aslında binanın ön bilirkişi raporu, Aylihan'ın anlattıkları, işte kolonlarının su bastığı ve dayanıksız hale geldiği, evet, merdiven boşluğunun çökme ihtimali adım adım zamana sari 40 yılda gelmiş ve bu tablo oluştu. Bir de ağır hasarlı binalarımız var. Onun bir grafiği, fotoğraflı bir grafiği var. Bu vesileyle bu konuya da bir parantez açalım istedim. O fotoğrafı verelim arkadaşlar. Küçükçekmece'deki binanın fotoğrafı.
2: Evet.
4: Şimdi Türkiye'nin hasarlı bina problemi var. Yer Küçükçekmece, evet. Devamı sizde hocam. Bu bina hala kullanılıyor mu?
2: Şimdi İçinde 99 yılında ben orada bölgede biraz danışmanlık yapıyordum. Şu kolon kesmiş bakın. Bu bir dükkan aşağısı. Kesmiş kolon. Hala bina devam ediyor. Yani oturuyorlar içinde. Şu halde oturuyorlar.
4: Bu gördüğümüz binada
2: şu
4: hala
2: oturuyorlar. Evet.
4: Evet. Güncel
2: az önce,
4: yani.
2: Az önce de teyidini aldım. Kentsel dönüşümünü hala sokamamışlar. 5 bloklu bir site Küçükçekmece'nin içerisinde. Fakat kolonu görüyorsunuz şu halde. Bu 99 depreminde oldu. Şu halde kesti burası. Sonraki günlerde biraz daha arttı bu.
4: Evet.
2: Sonradan bunu sıvadılar dükkanın içinde ve dükkanda oturmaya devam ediyorlar binada.
4: Kentsel dönüşümde oturan vatandaşların birbirleriyle anlaşamaması da, yani bütün ihaleyi kamu kurumlarının sorumlularına bırakmaktan ziyade bu da benzer bir durum var galiba. Anlaşamayınca konu sürüncemede kalıyor.
2: Şimdi bakın işte Türkiye'de Zülfikar Bey, böyle bina da var. Hasarlı bina. Hı hı. Çünkü daha önceki yaptığımız bizim araştırmalarda da var böyle. Ben 300'e yakın bina incelemiştim tüm ilçelerde. Bunun %10'unda ciddi hasarlar vardı böyle.
4: Evet.
2: 99 öncesi binalar. Bu da 99'dan önce yapılmış. Kooperatif eliyle yapılmış binalar. Ama o bölgelerimizde bizim hala daha hasarlı binalar var. Bir de depreme dayanıksız ciddi böyle kaçağı olan, 2 kat 3 kat kaçağı olan binalarımız da var.
4: Kırıkhan'daki örnekten mi bahsediyorsun?
2: Yok, Kırıkhan'daki de çok ilginç bir örnek ama orası.
4: Tamam, onu da verelim hocam, onu da konuşalım. Çünkü o da önemli. Bu binaların hepsini bir gündeme getirmemiz gerekiyor ki...
2: Bu Kırıkhan'daki yağmur apartmanı.
4: Yağmur apartmanı. Depremle bu 2023 beraber, fotoğrafı değil mi?
2: İlk depremde yıkıldı. Evet. Binayı görüyorsunuz öyle.
4: Evet. Bize bir anlatın hocam, yani
2: beş
4: bu
2: kat,
4: ne anlama geliyor?
2: 5 kat.
4: Evet.
2: Burada bir asma katlı dükkan var altında.
4: Evet.
2: Bina böyle. Şimdi bina tamamen yerle bir oldu depremde. Ve kolonların hiçbirisini göremiyorsunuz. Bakın şu kattaki kirişlerimiz gözüküyor ama kolonlarımız çok parçalı halde, çok dağılmış halde. Neden peki bu bina böyle oldu? Kontrol ettik. Beton dayanımı son derece kalitesiz.
4: Evet.
2: Demir aralıkları gene çok kötü. Peki bu ruhsatı nasıl aldı? Nasıl ruhsat? İlk 96'da başlıyorlar ruhsata.
4: Evet, sonra
2: İlk
4: 2001'de yenileme.
2: Bodrum zemin 2 normal kat olarak alıyorlar bunu.
4: Evet.
2: Sonra geçiyorlar 2001'de bir tadilat ruhsatı veriyorlar.
4: Evet.
2: Yenileme yapmışlar ruhsatı. Gene aynı katlar.
4: Evet.
2: Projeyi yenilemişler. O zaman burada bir şey mi vardı da yenilediniz?
4: Ne yapmış olabilirler hocam?
2: Değişiklik var. İmalatta değişiklik var. 10. ruhsatını alıyor. Neden ama alıyor? Bu da çok ilginç. Tekrar 2006'da bir daha ruhsat alıyorlar. Gene yenileme. Gene aynı kat üzerinde. Gene yapıya ilişkin değişiklikler var.
4: Bunlar matbu ifadeler mi hocam?
2: Yoksa hayır, resmi bunlar. Projeleri var. Evet, evet. Belediyeden aldık bunları. Evet. Sonra geliyoruz 2001'e, 2006'dan. 5 sene sonra. Bu sefer durum anlaşılıyor. 2 kat ilave yapıyorlar projeye. Bunları almalarının sebebi de şu 2 tane ruhsatı. Yaptıkları değişiklikleri onaylatıyorlar.
4: Evet. Yasal sorumluluğu kaldırıyor.
2: Yasal sorumluluğu
4: kaldırıyor ortadan.
2: Sonra ama hadi
4: sonucu değiştirmiyor.
2: Hadi yaptınız. 2015'te bir daha yenileme ruhsat alınıyor. Bu sefer 5 normal kata çıkıyor ve bu halde şimdi bina.
4: bu halde dediğiniz hemen...
2: Şöyle beş kat işte, evet, beş tane beş. Normal katı var. Ama ilk yapılırken bu şu kata

0: kadar yapılıyor gene. Şuraya kadar yapılıyor.
1: Evet, aslında bizim diğer binamız gibi. Yani diğer bina çöken gibi. Binamız.
0: Evet, üç katı da öyle.
1: Evet, peki o binayla öldüren ihmaller grafiğimiz var hocam. Onu da bir verelim. Şimdi çok aslında ironik, biz bunu çok konuşuyoruz. Hem kamuda hem bu görevleri, sorumluluğu olan insanların dikkatini de çekmek açısından. Şimdi riskli binalar, öldüren ihmaller dedik. Biz bunu 24 Nisan 2025'te sizinle yaptığımız programda konuşmuşuz. Şimdi
0: evet,
1: hangi bu apartmanın adı Kardelen Apartmanı mıydı arkadaşlar? Kardeşler Apartmanı. Kardeşler. Çok özür dilerim, düzeltiyorum. Çok fazla binaya baktığım için. Kardeşler Apartmanı, çöken bölümü görüyorsunuz. Bir yıl önce de 24 Nisan 2025'te de konuşmuşuz. O konuştuğumuz bölümün bir kaydı var. Aynı başlıklar. Bir verelim onu. Aradan geçen sürede hiçbir şeyin değişmediğini gösteren ifadeler. Verelim arkadaşlar.
2: Evet, bunların hepsi İstanbul içinde geçerli. Bu başka bölgeler içinde geçerli. Bu Bingöl'de de geçerliydi. Van'da da geçerliydi. Afyon, Dinar'da da bunlar geçerliydi. Tabii bu deprem, bu şu söylediğimiz tüm kurum her şey için geçerli. O zaman işte bizim sorunumuz şu. Vatandaşımızı bilgilendireceğiz deprem konusunda şüphesiz. Depremin felsefesini de anlatacağız. Bu insanlara bunu da öğreteceğiz. Depremde de nasıl davranacaklarını da anlatacağız. Deprem sonrası diyeceğiz ki afet planlarınızı hazırlayın de diyeceğiz. Ama daha önemlisi bunları yapanları biz eğitmemiz gerekiyor. Bunları neden yapmamaları gerektiğini daha net anlatmamız gerekiyor.
1: Evet, daha caydırıcı olarak anlatmak gerekiyor. Şimdi bakın başlıklar görüyorsunuz. Alalım başlıkları. Bugün alalım arkadaşlar videoyu. Bugün Kardeşler Apartmanı'nda konuştuğumuz şeyler de aynı şey.
0: Aynı şeyler.
1: Hemen evet. Beton standartlara uygun değil. Gösterdi Alihan. Denetim yok zaten, 39 yıl denetlenmemiş. Kaçak eklentiler var.
0: Gene denetim yok onda.
1: Gene
0: da.
1: Denetim yok. İzinsiz muhtemel tadilatlar yapılmış. Onun onayı alınmış mı? Kaçak katlar var. 4 kaçak kat var. Baktığınızda beton demir bağlantıları kusurlu demişiz. Evet. Düz demir mi diyorsunuz hocam?
0: Düz demir çok, o da şey değil. Evet. Eskiden vardı ama evet. Yani yönetmeliklerimizde de vardı ama böylesine bir imalat şekli değildi yani.
1: Evet.
0: Fakat esas olan tabii oradaki bakın taşıyıcı sistemi. Son derece kötü bu binanın. Evet. Ve bizim maalesef taşıyıcı sistemle ilgili sorunlarımız hala devam ediyor. Şu anda diyoruz ki evet bütün bu sorunlarımız var. Ya artık bizim yasalarda da bir takım değişikliklere ihtiyacımız var. Uzman mühendisliğin gelmesi lazım artık. Yani her gelen şurada imza atmasın buna. Şunu yaparken arkadaş bundan sonrasını da imza atmasınlar. Önce evet. Buraları desinler ki sağlamlaştırsınlar. Ya da desinler senin bu binanın
1: hocam, birileri para kazanacağım diye imza atmaya meyilli olabilir de kamunun, idarenin bunu denetliyor olması gerekmiyor mu zaten? Yani belediyelerin burada katı bir sistem oluşturup buna müsaade etmemesi gerekmiyor mu? İşte, yani hangi belediye olduğunun da önemi yok artık. Değil, İnsanlar
0: işte,
1: ölüyor.
0: Belediye başkanlığının görevi burada başlıyor.
1: Evet.
0: Oradaki kendi personeline arkasını olacak diyecek ki evet kardeşim yanlış gelen projeyi onaylama.
1: Evet, yani şimdi şöyle diyebilir miyiz biz? Bugünkü belediye başkanı, 5 yıl önceki sorumlu, 25 yıl önceki sorumlu. Yani bizim bugüne dair bir sorumluluğumuz da yok mu? Yani
0: şu anda bu, var tabii ki, olmaz mı? Evet. Yani şu anda bir bina daha yıkılsa, yapı kayıt belgesi olsa sorumluluğunuz yok mu diyeceğiz onlara?
1: Evet.
0: O zaman başka şeylerimiz başlıyor bizim. Şu anki mevcut yapıların değerlendirilmesi de var gündemde olan. Bir de yeni yapılan binalarda da Allah aşkına artık ya düzgün proje yapalım yani.
1: İmalatlarımız hala problemli diyorsun.
0: Hala problemli tabii.
1: Evet.
0: Hatta yapı denetimleri güçlendirelim. Bakın yapı denetimlerinin aldıkları ücret son derece kötü. Evet. O da denetimine ben size söyleyeyim elemanlarını başka tür eleman çalıştırıyor. Otobüs de gönderiyor firmayı incelemeye. O kadar düşük para alıyorlar ki durumlardan.
1: Bundan daha önce de bahsetmiştiniz. Evet.
0: Ve yapı denetimleri jeoloji ve jeofizik mühendisi barındırsınlar bünyelerinde. Zeminden dolayı ne kadar binamız çöktü bizim. Daha doğru dürüst denetleme yapsınlar.
1: Çoğu işçilikten
0: bakın,
1: inşaat
0: çok net söyleyeyim. Bazı çok iyi yapı denetimler var. Onları tenzih ederek söylüyorum. Evet. Hakikaten mesleğini yapan mimarlarımız, mühendislerimiz var. Dün de konuştuk onu. Ama sekreterin imza attığı projeler de geliyor belediyeler.
1: Sekreterin imza.
0: Evet. Mühendisin yerine sekreterin attığı projeler geliyor.
1: O yetkisi var mı sekreterin?
0: Mühendisin yerine atıyor yani.
1: Ha, imza taklidi.
0: İmza taklidi.
1: O da evrakta yani, sahtecilik.
0: Tabii ona giriyor tabii. Evet. Ama o kadar çok karşımıza çıkıyor ki böyle şeyler. Yani bizim topyekün bu inşaat sektörüne ilişkin düzenlemeler yapmak lazım. Bir de bir bina gerek az önceki Kırıkhan'daki Yağmur Apartmanı, gerekse Kardeş Apartmanı, Kardeşler Apartmanı, böyle bir binanın imalatı 5 yıl sürmez.
1: Evet, 5 yıl boyu. Daha uzundu biraz önce.
0: Daha uzun hatta. Yani. Öbürü de aynı. Yani ne olur? Demirler açıkta kalıyor. Ya bunun üstüne, şu katın üstüne burada demir filizi ne kadar bıraktınız? Kaç sene açıkta kaldı o? Evet. Sonra bunun üzerine çıkarken siz aşağıdaki kolonu görmediniz mi? Evet. Yani bunu bir mühendis asla yapmaması lazım.
1: Şimdi hocam videoyu 24 Nisan tarihli 2025'teki videoyu neden gösterdim? Aslında 40 saniyede bugün yaşadığımız şeyin özeti var.

0: Evet,
1: Evet. Hala aynı yerdeyiz. Yani onun altını çizmek için biraz...
0: Şimdi yapı denetçimizler evet. bana kızacaktır muhtemelen ama evet. biz iyi yapan arkadaşları her zaman tebrik etmişizdir. O konuda hiç tereddütsüz görevlerine devam etmelerini istemişizdir.
1: Evet.
0: Ama bunun içerisinde görevini yerine getirmeyen kim olursa olsun, belediye başkanı, oradaki projeyi imza atan raportör, başkan, belediye başkan yardımcısı veya bu binayı yapan ustası, kalfası, müteahhiti, her kimse, biz bu işlerimizi düzgün yapmak zorundayız.
1: Evet.
0: Çünkü bakın 5 yaşındaki çocuk, ne kabahati vardı bu kardeşler apartmanında? O niye bu hayatını kaybetti burada? 5 insanımızın mal oldu bu bina. Halbuki evet. bu binayı gerekirse oradaki insanlar zorlayacaklardı. Belediye de zorlayacaktı bunu.
1: Evet.
0: Diyecekti ki evet siz bunu kentsel dönüşüme sokun. Çünkü binanız çok riskli.
1: Evet.
0: Biz bunları yapmadığımız sürece yarın belki başka bir sabah uyandığımızda başka bir yerden gene bir yıkılma haberi gelecek.
1: Evet hocam, bir de bu binada yaşayanlardan birisi kentsel dönüşümden kaçıp buraya gelip kirada oturan birisiymiş. Onu da öğrendik.
0: Daha bu şey de var. Evet. İzmir'de yıkılan bu Bayraklı'da
1: apartmanda,
0: bir apartmanın evet, müteahhiti. O da Diyarbakır'da bina yıkılıyor, geliyor. Oradaki bina yapıyor, Emrah Apartmanı.
1: Evet.
0: Torunlarıyla beraber, kendisi de çocuklarıyla beraber evet. hayatını kaybediyor.
1: Yani alacak daha çok yolumuz var. Profesör Doktor Ali Koç'a teşekkür edelim. Umarım bu son,
0: artık
1: ders almamız
0: böyle.
1: Gereken son örnek olsun. Sıradaki haberle devam edelim. Habertürk manşet devam ediyor. Bu arada lig başladı. Tribünler doldu ama stadyumda yapılan her hareket sadece maçın heyecanıyla sınırlı değil. Sahaya atlamak, küfürlü tezahürat yapmak, yabancı madde fırlatmak, bütün bunlarla ilgili bir haberimiz var. Arzu Kaya'nın dosya haberini izleyelim. Üzerine çok kısa bir değerlendirme yapacağız.
2: Maç başladı. Tribünler doldu. Tezahüratlar yükseldi. Ama tribünde yapılan bazı hareketlerin faturası taraftara ağır yaptırımlar getiriyor.
3: Spor suçlarına karşılık gelen ceza miktarı ve türü ne olursa olsun fail hakkında seyirden yasaklılık tedbiri devreye girecektir.
2: Öyle ki taraftar tribünde maç izleyemediği gibi evinde bile izleyemez hale geliyor. Peki seyirden yasaklanan bir taraftarı ne bekliyor?
3: Takımın müsabakasının olduğu zamanlarda müsabakanın başlangıç saatinde ve bundan bir saat sonrasında kolluk birimine müracaat etme yükümlülüğü doğurmaktadır. İmza verme yükümlülüğü bulunduğu için artık müsabakaları evinden izleme olanağı da kalmamaktadır.
2: Mesela sahaya atlamak. Taraftarın müsabaka alanına, soyunma odalarına ya da sporcu çıkış tünellerine yetkisiz girmesi de suç. Bu suç hapis cezasına kadar gidiyor.
3: 3 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası kanunda öngörülmüş. Bu eylemler sebebiyle müsabaka düzeninin bozulması halinde ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanması öngörülmüştür.
2: Tribünden sahaya atılan pet şişe, bozuk para ve bunların sonucunda gerçekleşen yaralamanın ise yaptırımı büyük.
3: Kasten yaralama veya mala zarar verme suçu işlendiğinde hapis cezaları 1/2 oranında artırım yapılarak uygulanmaktadır.
4: Peki tribünde söylenen her söz suç mu? Hayır. Burada kime söylendiğine, dahası hakaret içerip içermediğine bakılıyor. Eğer hakaret içeren bir tezahürat yapıldıysa taraftar adli sürece maruz kalıyor.
3: En az 50 gün adli para cezası, din, dil, ırk, etnik köken, cinsiyet ve mezhep farklılıkları vurgulanarak gerçekleştirilmesi halinde ise 1 yıldan 3 yıla hapis cezası öngörülmektedir.
2: Stadyuma ne sokulduğu da önemli. Ateşli silahlar, bıçaklar. Bunların spor alanlarına sokulması da yaptırım konusu.
3: Çakmak, meşale gibi kesici, delici, yanıcı, yakıcı, parlayıcı madde bulundurma eylemi 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası gerektirmekte. Bu maddeleri kullanmak suretiyle müsabaka düzeninin bozulması halinde ise 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngörülmektedir.
2: Alkol konusunda da önemli bir ayrıntı var.
3: İradi olarak hareket edemeyecek düzeyde alkollü olması halinde müsabakayı seyretmesi olanaksız kılınmıştır. Çıkmakta direndikleri takdirde orantılı biçimde güç kullanılarak müsabaka alanının dışına çıkarırlar ve haklarında 1 yıl süreyle seyirden yasaklılık tedbiri uygulanır.
4: Yani stadyum kapısından girdikten sonra sorumluluk bitmiyor. Güvenlik kontrolü, sahaya yansıyan davranışlar, aynı zamanda tribündeki hareketlere dikkat et.

0: gitmek gerekiyor. Birçok taraftar için bunlara dikkat etmemenin sonucu ağır olabiliyor.
1: Müsabakanın seyrine kapılıp heyecanla, öfkeyle bu eylemler vücuda getirildiğinde de cezai sorumluluk doğacaktır.
0: Yani tribünde bir anlık öfke, bir saniyelik taşkınlık ya da ne olacak ki denilerek atılan bir adım. Maçın 90 dakikasından daha uzun sürecek bir yargılamanın kapısını taraftar için aralayabilir.
2: Evet, Arzu Kaya'nın haberini izledik. Tribünde artık daha fazla denetim, daha fazla ceza ve ceza olarak daha caydırıcı tedbirler var. Emekli Emniyet Müdürü Aydar Özdemirli, bu konuyu bir mercek altına alalım. Sonra şarkıcı Güllü'nün kızı ile ilgili verilen müebbet hapis cezasını hep birlikte değerlendireceğiz. Şimdi yıllarca İstanbul gibi bir şehirde tribünlerde tribünlerin güvenliğini alan bir konumdaydınız, emekli oldunuz. Ama problemler hala aynı. Tribünlerde ne tür problemler var? Nasıl çözülüyor bu cezalar? Caydırıcı olması için uygulamada nasıl bakmak lazım?
3: Şimdi dünyada en çok izlenen oyunlardan bir tanesi futbol oyunu. Futbol oyununa bu kadar ilgi ve alaka olduğu zaman ve bu kadar büyük alanlarda oyun oynandığında aslında bir toplumsal olay yönetiyorsunuz. İşe bu tarafıyla da bakmak lazım. Yani işin emniyet tarafına geçtiğinizde siz çok ciddi bir kalabalık yönetimi ortaya koyuyorsunuz. Bir toplumsal olaydır aynı zamanda. Ha, olay dediğimiz zaman izleyicilerimiz insanların işte çıkartmış olduğu olaylar gibi algılıyor. Ama zaten o kalabalığın bir araya gelmesi 50 bin kişilik statta, 40 bin kişilik statta, işte olimpiyat stadında oynanan müsabakalarda 70 bin kişiye kadar çıkıyor. Ve etrafında bulunan hareketliliği de hesapladığınız zaman 80-90 bin kişilik bir insan hareketini yönetmek zorunda kalıyorsunuz. Tabii bu yönetim içerisinde birçok faktörler var. Nedir işte? Kişinin kendisinin takımına olan sevdasından kaynaklı olarak diğer takım mensuplarını düşman gibi görmesi.
2: Evet.
3: Veya alkollü olarak fevri hareketlerinin bulunması. Veya en çok kendi kafasındaki kendi kafasındaki siyasi düşüncesini hazır kalabalığı yakalamışken ortaya koyması. Veya kendisinin mensup olduğu, bakın son zamanlarda şunu da yaşamaya başladı dedik. Tribünleri ele geçiren suç örgütü liderleri, onlarla ilgili yapılan propagandalar. Yani bir futbol müsabakasını izlemeye gidiyorsunuz. Tribünde bir pankart açılıyor. Pankartta bir kişiye ait bir fotoğraf var. Kalbimizdesin, ölmedin. Araştırmasını yapıyorsun kişinin. X terör örgütü, özür dilerim, suç örgütü üyesi bir yerde bir çatışmada ölmüş. Kalbimizdesin, yaşamıyor. Bu bizim tribünümüzde. Yani insanların toplumda ne yaşıyorsa futbol sahalarında da benzeri şeylerin yaşandığını hepimiz biliyoruz. Ama çok yol kat edildi mi diye sorarsanız bana, tabii ben 1993'te mesleğe girdiğim günden bu yana hep futbol müsabakalarının içerisinde hem görev aldım hem de Futbol Federasyonu'nda da bir şekilde zamanında yaptığım görevlerle yine bu tedbirlerin içerisinde bulundum. Yani tecrübesi anlamında, müsabaka tecrübesi anlamında çok ayrıntılı tecrübelere sahip olan işiyiz. İlk başladığımız noktadan geldiğimiz noktaya baktığımız zaman çok yol kat ettik. Bu yasaklama tedbirleri 62-22 sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesi yönündeki kanunumuz bizim çok ciddi etkiler yarattı. Futbol Federasyonu'nda vermiş olduğu cezalarla bu biraz daha disipline edilmiş hale geldi. Yeterli mi? Daha gideceğimiz yol var. İşte o yolla ilgili olarak başka bir programda da ayrıntıları konuşabiliriz.
2: Burada emniyet tedbirleri alanlar, emniyet personeli, işte emniyet müdürleri açısından en zorlayıcı unsur tribündeki fanatik diye tabir edebileceğimiz ya da holigan diye ifade edebileceğimiz kişilerin davranış kalıbı en çok zorlandığınız ya da uğraşmak zorunda kaldığınız hangisi oluyor ya da?
3: Şimdi ben şöyle tarif edeyim veya bir örnek de vereyim de açıklayıcı olsun. Müsabaka tedbirleri nerede başlar diye bir soruyu çok büyük kulüplerimizin başkanlarının da bulunduğu bir ortamda spor yöneticileriyle birlikteyken ben sordum. Daha sonrasında da bunu spor güvenliği ile ilgili vermiş olduğumuz kurslarda eğitimciydim. Eğitim alanında da sordum. Gene bizim kendi polis arkadaşlarımıza da sordum. Kendi tecrübem. İşte birçok şey yap. Bir hafta öncesinden başlar, müsabakadan işte 8 saat öncesinden başlar, bir gece öncesinden başlar. Çünkü hareketlilik o zaman başlıyor. Ancak benim tecrübem şunu söylüyor. Kombine biletleri satılırken başlar. Bakın siz daha sezona başlamadan önce alacağınız tedbirlerden bahsediyor olmanız lazım. Güvenlik açısından. Şimdi burada doğru bir planlama yaparsanız stadyum içerisinde bench arkasında yedek kulübesinin arkasındaki kişileri doğru planlarsanız, tünele girişteki kişileri doğru planlarsanız, sahaya atlamayla ilgili olarak alt tribünlerdeki kişileri doğru planlarsanız birçok stadyumumuz iki katlı. Belki holigan diye adlandırdığınız grupları daha yukarıya taşırsanız veya misafir tribün diye adlandırmış olduğumuz misafir tribündeki kişilere kendi holigan gruplarınızı çok yaklaştırmazsanız güvenlik tedbirleri belki çok daha rahat alınabilir. Buradan başlayın. Evet. Ondan sonraki süreç içerisinde işte amigolar işte yine 62-22'nin içerisinde çok net bir şekilde taraftarlardan sorumlu olan yönetici. Ben bugüne kadar taraftarlardan sorumlu olan bir yöneticinin çıkıp da şu açıklamayı yaptığını peki hiç duymadım. Gibi birçok başlığı var bu konunun.
2: Evet. Peki bu konuyu da mercek altına aldık. Çünkü tribün güvenliği de önemliydi. Habertürk manşet devam ediyor.

0: Evet, şarkıcı Güllü Yalova'daki evinin 6. kattaki evinin odasından düşüp öldüğü bir sır olarak kaldı uzun süre. Kızı Tuğyan ve onun arkadaşı yanındaydı o sırada. Türkiye aylarca bu konuyu tartıştı. Kızı hakkında açılan davada bugün ikinci duruşma görüldü. Ve Tuğyan Ülkem Gülter annesini tasarlayarak kasten öldürme suçundan Üssoy'a karşı bu suçu işlediğinden müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Emekli Emniyet Müdürü Aydar Özdemir'le bu çok konuşulan, birçok yönüyle hala tartışılan şüpheli ölüm ya da cinayet davası artık an itibariyle bir değerlendirme yapacağız. İlk karar çıktı. Verdiği savunma, bugün duruşmada verdiği savunma, Güllü'nün kızının verdiği savunma diyor ki bu bir kazadır. Ne dersiniz?
1: Yani ilk gün de aynı şeyi söylemişti Tuğyan ama süreç içerisinde hep şundan bahsettik biz. Yani şöyle bir geriye doğru dönersek aslında izleyicilerimiz de bugün çıkan kararın niye çıktığıyla ilgili olarak bir fikir sahibi olabilirler. Yani biz Güllü'nün ölümünü ilk duyduğumuzda yansıyan, yani bizzat Tuğyan'ın aracılığıyla Çiğdem Hanım tarafından o dönemde basına yapılan açıklamada işte kayarak düştüğünden bahsetmişti. Daha sonra toplamda iki kişi olduklarını öğrendik. Yani Sultan Tuğyan ve rahmetli Güllü Hanım'ın toplam üç kişinin o mahallede olduğunu öğrendik. Yani bu işin iki tane görgü şahidi var. Bir şekilde ve ikisi de aynı beyanda bulunuyor. Olabilir mi? Evet olabilir. Yani yüksek bir apartman insan dengesini kaybedebilir. Alkollüyken düşmüş olabilir mi? Düşmüş olabilir. Daha sonra olay yeri incelemeyle ilgili olarak bir bilgi geldi. Bir kare bir fotoğraf yansıdı ve o olay yeri incelemesini yapan görevli arkadaşlarımızla ilgili de bir arkadaşımızın, polis arkadaşımızın, bizzat olay yeri incelemesini yapan arkadaşımızın da ayağının kaydığı, zeminin çok kaygan bir zemin olduğuna dair bir bilgi. Arkasından da güvenlik kamerası görüntüleri geldi. Şimdi güvenlik kamerası görüntüleri ve sesi takip ettiğimizde o işte bir gariplik var dedik. Niye? Çünkü ilk kare fotoğrafı gördük. 2 metrekare alan, 3 kişi var. İkisi ben görmedim, kendiliğinden düştü diyor. Yani bu hayatın doğal akışına uygun değildi. İşte şüphe dediğimiz şey de burada başladı
0: ama
1: aslında.
0: Ama burada alkolün etkisi çok konuşuldu. Yani ben tersten düşünerek soruyorum.
1: Tabii düşünebilirsiniz bunu ancak yani yıllarca sahnede bulunan, alkol aldığı zaman da bu anlamda dengesini de kaybedebilecek veya diğer alışkanlıklarına baktığınız zaman çok da böyle pencere kenarlarını kullanmayan, yüksekten çekinen birisinden bahsediyoruz. Savunma avukatları mahkemede şundan da bahsettiler. Lavaboya girmişti. Ayağı ıslaktı. İşte çıktı. Gözlükleri gözünde değildi. Hani yani dengeyi sağlamakta zorlanabilir. Bir şey çok takıldı. Alkollüydü. Ondan dolayı dengesini de kurmakta zorlanıyordu. Yalpalayarak yürüdü vesaire falan gibi söylemlerde bulunsa da o saate kadar bununla ilgili olarak ya annem çok sarhoştu, yalpalıyordu, dengesini kaybetmişti veya işte onun öncesinde lavaboya gitmeden öncesinde şunlar oldu. Şuraya düştü, biz oradan kaldırdık, bunu yaptık. Ne diye malkatayı çalıyorsun? Yani bakın şimdi zaman çok dar da tamam,
0: bir konuşacağız. Hemen bir Öznur'u da şu noktada bir görelim arkadaşlar. Duruşma çünkü çok konuşulduğu için müebbette hapis cezası çıktı. Öznur'dan bir duruşma notlarını da bir alalım. Evet Öznur'u da gördük. Öznur nedir notların? Karar açıklandığında ya da duruşma salonuna girdiğinde Tuğyan'ın tepkileriyle başlayalım.
2: Zülfikar Ali Aydın, sanık Tuğyan Ülkem Gülter karar duruşmasına daha soğukkanlı ve donuk bir yüz ifadesiyle geldi bugün aslında. Geçen haftaki ilk duruşmadaki tavırları çok daha farklıydı. Bir 5-10 dakika bu soğukkanlılığını sürdürdü. Ancak kardeşi ve teyzesinin yani Güllü adına savunma yapan iki farklı avukat konuşmaya başladığında da sık sık başını sağa sola çevirerek hayır anlamına gelen hareketler yapmaya başladı. Ve duruşma boyunca aslında 4,5 saatlik bir duruşmaydı. Önce 4 avukat savunma yaptı. Sonrasında da son söz, son savunma olarak Tuğyan Ülkem Gülter'e söz verildi. Daha kısa bir savunmaydı. Yazılı bir savunmayı okudu. O esnada elleri titriyordu. Ağlıyordu. Yutkunarak, hıçkırarak ağladığı anlara şahit olduk. Ve sonrasında heyet kısa bir ara verdi. Aradan sonra içeriye girdiğimizde de hemen çok geçmeden etmeden bir dakika içinde karar okundu, yüzüne okundu. O anlarda da elindeki mendili yüzüne kapatarak, elleriyle yüzünü kapatarak yine aynı şekilde bu sefer çok daha yüksek sesle ağladı ve o anlarda da kardeşi Tuğberk Gülter o da hızlı bir şekilde ağlayarak salondan ayrıldı.
0: Peki Öznur Karslı Çetiner duruşmanın böyle satır arasında kalmış notlarıyla birlikte, anlarıyla birlikte çok güzel anlattı. Teşekkür ederiz. Bazı sorularınız vardı. Devam edelim orada.
1: Yani neden böyle yapıyor diye. Savunma avukatlarının soruları oluyor. Tabii bir şekilde iddia makamının ortaya koymuş oldukları oluyor. Bakın bu konuların hepsi çok zor olan konulardır. Yani ortamda iki kişi var. İlk verdikleri ifade farklı. Sonra verilen ifadeye baktığınız zaman bir şekilde Tuğyan'ın bu konuyu gerçekleştirdiği söyleniyor. Ama niye sustun sorusu hepimizi rahatsız eden bir soru. Yani çünkü çok yalnız kaldığın zamanlar oldu, işte başkalarının anlatabileceğin ortamlar oldu. Ama onların açıklamalarını da yaparken baktığınızda haklılık payı var mıdır diye değerlendirdiğinizde terazide aşağı yukarı var gibi görüyorsunuz. Çünkü çok güvendiğim işte Burça Hanım diyor. Burça Hanım tanıklıktan çekiliyor anlattığını bahsediyor. Şöyle... Veya o suçu duymuş olan birisi olarak kalkıp bunun ihbarında bulunmuyor. Biz diğer tarafından değerlendirirsek tabii
0: şimdi hukuki meselenin hakkaniyet ve hukuki süreci devam ettiği için masumiyet karenesi elbette devam ediyor ama bu olayda özür dilerim Sultan arkadaşı yani Güllü'nün kızının arkadaşının en son noktada bu ifadeyi vermiş olması yani son noktada Tuğyan'ı suçlaması, kızını suçlaması ileride hüküm açısından bilmiyorum hukuken belki farklı değerlendirilebilir yüksek mahkeme açısından.
1: Bence delillerin ışığında oturulacak, bakılacak ve vicdanen bir karar verilecek. Şu evet. anda yapılmış olan ilk karar bu. İlk karar duruşması. Tabii bunun daha sonra iki aşaması daha var. Yani itirazlar da mutlaka olacaktır ama şunu da göz önünde bulundurmamız lazım. Gerçekten kişinin bu tarzda bir meyli var mıydı? Şimdi bunlar da delil. Yan delilleri de değerlendiriyor evet. mahkeme. Sadece bilirkişi beyana sadece dayalı olmuyor.
0: Kanaat var bilirkişi Tabii. raporunda.
1: Bilirkişi evet. raporunda da bir itilmekten bahsediliyor. Ha, evet. Her ne kadar kendi kendine de olmuş olsa da... Ben o konuşma zamanı ile ilgili olarak hiç takılmam. Evet. Ama beyanlarına baktığınız zaman biz burada mahkeme de değiliz. Karar verici makam da evet. değiliz. Beyanlarına baktığınız zaman bunu da gerekçelendiren bir sultan var.
0: Çelişkili durumlar evet. onları da göz önünde bulundurmak zorundayız. Kararı da bu yönüyle tekrar değerlendirdik. Tabii son söz mahkemenin. Hafta başı tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: İktidar ve muhalefet bu kez belediye meclislerinde karşı karşıya. Yeni Parti ve CHP anlaşacak mı? Yoksa yollar ayrılacak mı? Büyük şehirlerde yerel iktidar el değiştirmeye devam edecek mi? Hülya Ökenek soruyor, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, hukukçu avukat Cem Kaya, gazeteciler Mustafa Balbay, Ferhat Murat, Can Özçelik ve Merve Şebnem Oruç yanıtlıyor. Enine boyuna bu akşam 20'de Habertürk'te.

0: Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 27, Bursa 26 derece. Ege bölgesinde gökyüzü güneşli, İzmir 28, Muğla 28 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 28, Adana güneşli 33 derece. Karadeniz'de hava güneşli, Samsun 23, Trabzon 23 derece. İç Anadolu'da da gökyüzü güneşli, Ankara 25, Kayseri 24 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 16, Erzincan güneşli 20 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 27, Gaziantep güneşli 27 derece.
1: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.

0: Efendim herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bugün 9 Ekim günlerden Cuma. Artık yavaş yavaş haftayı da tamamlıyoruz. Saatlerimiz de 18'i gösteriyor. Ben Semiha Şahin. Yine hem memlekete hem de dünyaya bakacağız. Neler yaşandı? Önce başlıklar. AK Parti tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları hakkındaki 9 maddeli kanun teklifini meclise sundu. Teklifin detaylarını AK Parti Grup Başkanı Güler açıkladı. Neler söyledi peki? Bakacağız birazdan. İstanbul Maltepe'de çöken 7 katlı binada maalesef hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Hakikaten çok acı, çok endişe verici bir durum. Çünkü dışarıda bu durumda olan tabut onlarca bina var. Şimdi bu olayla ilgili soruşturma sürerken ön bilir kişi raporu çıktı. Ne diyor o rapor? Sorumlu kim? Ona da bakacağız. Ve Güllü davasında karar çıktı. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Hepsi ve daha fazlası için haydi başlayalım. Şimdi önce AK Parti'ye gideceğiz. Ankara'ya gideceğiz. AK Parti tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları hakkındaki 9 maddeli kanun teklifini meclise sundu. Ne var peki o teklifte? Mecliste detaylar için Buse Genç Türk'e dönüyoruz. Buse bizi bekliyor. Nedir detaylar Buse teklifin?
1: Semiha Şahin, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler sundu o teklifi ve tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları hakkındaki 9 maddelik teklif artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve komisyonun sevk edilecek.

0: Grup Başkanı Abdullah Güler yaptığı açıklamada kim ne yaptıysa asla yanına kar kalmayacaktır ifadelerini kullandı ve teklifin geçici bir kanun teklifi olduğunun altını çizdi. Teklifle beraber yatırım tutarı 1 milyon liranın altındaki yatırımcılara yatırım tutarı kadarlık bir ara ödeme yapılması öngörülüyor. Net yatırım tutarı 1 milyon lira ve üzerinde olanlara ise en fazla 1 milyon liralık bir ara ödeme yapılabilecek kanun teklifiyle. Ara ödeme yatırımcının hesaplanan net yatırım tutarını aşamayacak ve yatırımcının fona koyduğu ana para TÜFE ve yurt içi üretici fiyat endeksi artışlarının ortalaması esas alınarak tasfiye tarihine kadar enflasyona karşı da güncellenecek. Dağıtılabilir nakdin tüm yatırımcıların ara ödemelerini karşılamaya yetmemesi halinde ise mevcut kaynak yatırımcılar arasında adil bir şekilde, orantılı bir şekilde dağıtılmış olacak. Zarar ya da kayıp ya da eksik tasfiye bakiyesinden öncelikle fonun kurucusu ya da yöneticisi olan portföy yönetim şirketi sorumlu olacak. Gerçek ya da tüzel kişilerin görevden ayrılmış olmaları, görev döneminde gerçekleştirilen işlem ve kararlardan doğan sorumluluğu da ortadan kaldırmayacak. Doğrudan devredilemeyen mal varlıkları bakımından tasarruf mevduat sigorta fonu da kayyum olarak atanabilecek ve TMSF dava sonucu beklenmeden de bu varlıkları satabilecek. Ayrıca teklifte gönüllü bir iade mekanizması da öngörülüyor. Fon portföyündeki payların gerçeğe aykırı fiyatlanması nedeniyle kazanç elde edilen kişilere yönelik olan piyasa getirisini aşırı kazançların genel hisse iade hesaplarına gönüllü olarak aktarabilecek bu kişiler ve hesaplama yöntemlerini uygulanacak esasları da Sermaye Piyasası Kurulu belirleyecek. Teklif artık meclise sunuldu ve önümüzdeki hafta Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Öncelikle komisyonda kabul edilmesinin ardından da kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'na sevk edilecek. Bir yandan da ara ödemeler dün başladı. 17 fonda bulunan yatırımcılara ve bundan sonraki süreçte de bu yasalaşma sürecinde de ara ödemeler peyderpey yapılmış olacak bazı fonlara. Bunun için teklifin kabul edilmesi beklenmeyecek. Gözler şimdi önümüzdeki hafta görüşmeleri yapılacak olan Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda olacak diyelim. Semih Aşay'ın sözü tekrar size bırakalım.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Buse Gençtürk, fon yasa teklifi meclise gitti. Neler var? Ayrıntıları da Buse aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan piyasa araçları kullanılarak yapılan fon dolandırıcılığıyla ilgili konuştu. Şimdi muhalefetin bu konuya yaklaşımına bir kere tepkili. Siz önce para kulelerinin hesabını verin diyor. Ekledi. Kim milletin hakkına el uzatırsa karşısında bizi bulur dedi.
2: Biz icraat üretiyoruz. İcraat. Peki sürekli bizi eleştirenler, sürekli bize satışanlar ne yapıyor? Dikkat ediniz. Gündemlerinde hiçbir somut proje yok. Varsa yoksa yalan, dolan, spekülasyon. FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle ellerine ne tutuşturulsa önüne arkasına bakmadan, doğruluğunu yanlışlığını araştırmadan bize saldırıyorlar. Bunun adı siyaset değildir. Bunun adı muhalefet etmek değildir. Bunun adı kamu adına hesap sormak hiç değildir. Kim milletin hakkına, hukukuna ve emanetine el uzatırsa karşısında bizi bulur, yargısıyla, emniyetiyle, maliyesiyle devletin tüm kurumlarını bulur. Suç işleyenin yargı yakasına zaten yapışır ve yapışıyor. Kirli yöntemlerle, iftira ve itibarsızlaştırma kampanyalarıyla kadrolarımıza karşı bir operasyon yürütülmesine eyvallah demeyiz. Ne oyuna geleceğiz, ne tuzağa düşeceğiz, ne de birilerinin yalan rüzgarına kendimizi kaptıracağız. Sağduyulu ve serin kanlı bir şekilde, akıl ve basiretle inşallah bu hassas süreci yöneteceğiz.
1: Efendim, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da kendisiyle ilgili fon

0: İddiasında bulunan Ümit Özlale, Cemal Enginyurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulundu. Bakan Göktaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni partili 3 ismi iddialarını ispatlamaya davet ettiğini anımsatarak ispatlayamadılar, istifa etmediler dedi. Basın kuruluşlarına da tepki gösteren Göktaş, iddiaları yayarak kamuoyunda kendisinin suçlu olduğu algısının oluşturulduğunu, medya kuruluşlarına karşı da hukuki yollara başvuracağını söyledi. İftirayı atanlar da, yayanlar da hukuk önünde hesap verecek dedi. Fon Koordinasyon Kurulu da 4. toplantısını yaptı. Toplantıda yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılmasını öngören yasal düzenlemeye ilişkin teknik hazırlıklar ele alındı. Tasfiye sürecindeki fonların son durumu da değerlendirildi.
1: 131 fonun tasfiye süreci değerlendirildi. Yatırımcının zararının karşılanmasına yönelik çalışmalar ele alındı. Fon Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda 4. toplantısını yaptı. Toplantının detaylarını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı paylaştı. Toplantıya Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ilgili bakanlıklardan yetkililer de katıldı. Toplantının en önemli gündem maddesi yatırımcılara yapılacak ara ödemeydi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan kanun teklifi kapsamında 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılmasına ilişkin teknik hazırlıklar gözden geçirildi. Fahiş kazanç elde edenlerden paralarının iadesine yönelik süreç de ele alındı. Bu amaçla açılan hesaplara yapılacak iadelerde kurumlar arası koordinasyonun sağlanması kararlaştırıldı. Teknik ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü, ilgili kurumların aldıkları kararları kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceği bildirildi.
0: MHP Genel Başkanı terörsüz Türkiye süreci kapsamında mecliste DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Görüşmede gündem mecliste kurulacak izleme ve irtibat komisyonuydu.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir görüşme daha yapıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Mecliste yapılan görüşmede Bahçeli'ye Meclis Başkan Vekili Celal Adan eşlik etti. DEM Parti heyetinde ise Pervin Buldan ve Mithat Sancar'la avukat Faik Özgür Erol yer aldı.
2: Teşekkür ederiz.
1: Görüşmede milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanundan sonraki süreç ele alındı. Mecliste kurulacak izleme ve irtibat komisyonuna ilişkin de fikir alışverişinde bulunuldu. Çerçeve yasa ve izleme kurulu çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdüren DEM Parti, daha önce de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve AK Parti grubunu ziyaret etmişti. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan da düzenlediği basın toplantısında izleme komisyonunun kurulması için çağrı yaptı.
3: Yasanın da öngördüğü izleme komisyonu süreci destekleyecek, güçlendirecek, diğer siyasi partilerin temsiliyetlerinin sağlanabileceği, kapsayıcılığın ve çoğulculuğun sağlanabileceği bir yöntemle bir an önce bu kuruluş çalışmaları tamamlanmalı ve Meclis Başkanı Sayın Kurtulmuş siyasi partilerle görüşmek için gerekli ziyaretleri tamamlamalı, önerilerini almalı. Usul, esas ve çalışma ilkeleri belirlenmeli. Yöntem kamuoyuyla paylaşılmalı.
0: Şimdi şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili davada bugün mahkeme kararını verdi. Olaya cinayet dedi. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter en ağır cezaya çarptırıldı. Sanık son savunmasında neler anlattı bakalım.
4: Herkes tamam mı?
1: Yaşanan bir kazaydı dedi. Annemin düşme anını asla görmediğim ifadelerini kullandı. Güllü'nün kızı tüm suçlamaları reddetse de en ağır cezaya çarptırıldı. Türkiye 26 Eylül 2025'te Yalova'dan gelen haberle sarsıldı. Güllü olarak tanınan şarkıcı Gültut, evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Olay sırasında evde kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu vardı. O günden bu yana ölümü cinayet mi, kaza mı diye tartışıldı. Tuğyan Ülkem Gülter, arkadaşının ihbarıyla yaklaşık 2,5 ay sonra cinayet suçlamasıyla tutuklandı. Gülter karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Tuğyan Ülkem Gülter ağlayarak yaptığı savunmasında suçlamaları bir kez daha reddetti. arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun kendisine iftira attığını söyledi.
2: Güllü'nün kızı peki son savunmasında ne söyledi? İlk cümlesi şu oldu. Yaşanan kazadır. Annemin düşme anını asla görmedim. Görseydim tutardım dedi. Sultanın benimle ilgili iddiasını anlamlandıramıyorum. Peki ben katilsem 3,5 ay boyunca neden yanımda durdu dedi.
5: Her ne kadar aramızda tartışmalar olsa da biz anne kızız. Ben sadece annemi değil hayata tutunacak dalımı kaybettim.
1: Savunmanın ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Tuğyan Ülkem Gülter, Üstsoy'a karşı kasten öldürme suçundan cezalandırıldı.
2: Annesini öldürme suçundan yaklaşık 11 aydır tutuklu bulunan Tuğyan Ülkem Gülter hakkında mahkeme heyeti kararını verdi ve bu suçu işlediğine kanaat getirdi. Tuğyan Ülkem Gülter ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Heyet aynı zamanda tutukluluk halinin devamına karar verdi.
6: Herkesten şikayetçiyim dedi.
7: Müsaade eder
6: misiniz? Bugün geldiğimiz noktada fikriniz nedir?
1: Güllü'nün oğlu Tuğberk Gülter de müşteki sıfatıyla duruşmadaydı. Avukatı kararı değerlendirdi.
8: Hiç kimse onun yerinde olmak istemezdi. Düşünün, bir tarafında annesini kaybetmiş birisi, bir tarafta yargılanan bir ablası. Nasıl olabilir? Allah kimsenin onu durumuna düşürmesin.
1: Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı karara itiraz etmeye hazırlanıyor.
9: İstinaf ve Yargıtay aşaması var. Deliller doğru düzgün, layıkıyla tartışılmadan bir kanaat oluştu mahkemede. Ben bu dosyanın üst mahkemelerden döneceğini, bozulacağını düşünüyorum.
0: İstanbul Maltepe'de çöken o 7 katlı binada maalesef hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Bu olayla ilgili soruşturma sürerken bilirkişinin ön raporu aslında bu facianın göz göre göre geldiğini ortaya koydu. İzleyelim neler söylendi.
10: Oturanlar, mahalle sakinleri bir tabut tutuyorlar yani, tabut. Zaten anlaşmamazlık var binada. Kentsel dönüşüme anlaşamamışlar.
11: Kentsel dönüşüme gideceklerdi. Anlaşamayınca 39 yıllık bina dönüşemedi. Çöken bina... Biri çocuk 5 kişiyi hayattan kopardı. Bilirkişinin ön raporu facianın göz göre göre geldiğini ortaya çıkardı.
12: Yerdeki çatlaklar, balkonların böyle dökük olması, bu bina gidici diyorsun yani. Bina çatır çatır gelmiş, yıkılmış yani. Sesleri duymuşlar.
11: İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın ilk 3 katı büyük bir gürültüyle çöktü. Binaya sonradan kaçak olarak eklendiği ortaya çıkan 4 kat ayakta kaldı. Seferber olan ekipler enkazdan 14 kişiyi çıkardı ama 5 kişiden acı haber geldi. 5 yaşındaki Gülce Dora Turhan, 22 yaşındaki Ahmet Muhammed İnan, 20 yaşındaki kardeşi Zeynep İnan, Mesut Bilece ve Hüseyin Özkurt yaşamını yitirdi. Ekipler enkaz kaldırma çalışması yaptı. Enkaz altından hurdaya dönen bir araç da çıkarıldı. Bilirkişi heyeti de olay yerindeydi.
13: Binanın her katından kolon ve kirişlerden beton parçaları çıkarıldı ve o parçalardan karat örnekleri alınıyor.
10: Binada asansörü yok. Su getirenler çıkıyor. Diyor ki ben enkaz tabuttu diyor. Suyu vermeye diyor, korkuyordum yani.
11: Alınan örneklerde bu korkuyu kanıtlar nitelikteydi.
13: Binadan alınan örneklerde çarpıcı detaylar da var. 1987 yılında inşa edilen o binanın betonunda deniz kumu kullanılmış ve bakın örneklerde bu şekilde deniz kabukları da yer alıyor.
10: Aralarında dükkan sahibiyle diğer kat malikleri şey yapamamış, anlaşamamış yani dönüşüme vermek için. Problemleri var.
11: Bilirkişinin hazırladığı ön rapor facianın göz göre göre geldiğini ortaya koydu.
13: Binanın kaçak 4 katı için yıkım kararı çıkmış ancak bu karar uygulanmamıştı. Bilirkişi ön raporunda binanın mimarı, bina sahipleri ve o dönemki şantiye sorumlusu kusurlu bulundu.
11: Gözaltına alınan mimar ve şantiye şefiyle ilgili soruşturma sürüyor. İçişleri Bakanlığı'nın görevlendirdiği mülkiye müfettişleri de binanın yapımı ve denetlemeler sırasında kamu görevlerinin ihmali olup olmadığını araştırıyor.
0: Yine ihmal, yine facia, yine kaybettiğimiz canlar. Tablo hep aynı. İhmalleri değil de artık sorumluları konuştuğumuz, gerçekten ortaya çıkan bu tablolardan ders aldığımız zamanları konuşsak ve görsek. Türkiye Futbol Federasyonu'nda bugün yapılan toplantıda 7 isim göreve devam edelim, 5 isim seçime gidelim dedi. Çoğunluk göreve devam dedi. Seçim isteyen 5 isim görevinden istifa etti. Şimdi detayları bir öğrenelim. HT Spor ekibinden Oğuzhan Genç orada. Oğuzhan, ne deniyor kararın detaylarında? Ne oldu?
7: Teşekkürler Semiha Şahin. Riva'daki kritik toplantıdan ilk bilgiler gelmeye başladı. Bugün saat 14'te yönetim kurulu üyeleri toplanmaya başlamışlardı ve saat 17 sularında o merakla beklenen toplantı gerçekleştirildi. Hemen sıcak bilgiyi aktarmak istiyorum. Yapılan oylamada 12 yönetim kurulu üyesinden 7'si devam edelim oyu verdi ve olağan seçime kadar, Haziran 2027'deki seçime kadar devam kararı çıktı. 5 isim ise seçim istedi ve bu 5 isim de bu kararın alınmamasının ardından görevinden istifa etti. Hemen o istifa eden yönetim kurulu üyelerini aktarmak istiyorum. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz istifa kararı aldı. Bunun yanı sıra Bilal Arslan, Mustafa Bozbağ, Zafer Bahadır, Saraç ve Murat Şahin istifalarını sundu. Türkiye Futbol Federasyonu tabii bunun öncesinde de 3 istifa gelmişti. 5 istifa daha böylelikle gelmiş oldu. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi görevine devam ediyor. Bunu ifade edelim. Toplantıdan çoğunlukla, oy çokluğuyla göreve devam kararı çıktı yönetim kurulundan ve bu kararın ardından da 5 isim görevine veda etmiş oldu. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz birinci başkan vekili olarak görev yapıyordu. Amilli takım ve Süper Lig'den sorumlu yönetim kurulu üyesiydi ve Otyakmaz'la birlikte Bilal Arslan, Mustafa Bozbağ, Zafer Bahadır Saraç ve Murat Şahin istifalarını sundular. Biz HT Spor ekibi olarak yeni bilgiler oldukça buradan aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sıcak gelişmeler oldukça da yine aktarıyor olacağız diyelim. Sözü de tekrar size bırakalım.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz Oğuzhan. Kolaylıklar dileyelim. Yanımda da HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul var. Konuşacağız. Kendisi zaten gitmek istemiyordu. Yani devam etmek istiyorum diyordu. Öyle de oldu değil mi?
14: Yani burada aslında salı günü pazartesi maç oynandı. Salı günü zaten yönetim kurulu üyeleri istifa kararı açıklayacaktı bu isimler. Bu isimlere bir isim daha eklenebilir. Ben de şimdi çok taze bir yandan da toplantıda devam ediyor. O yüzden hani isimler konusunda eksik isim hangisi onu tam bulmaya çalışıyordum. İstifa sayısı 6'ya da çıkabilir ama toplantıya katılmamış olabilir o kişi. Çünkü 12 kişi sanırım katılmış toplantıya. Ve bu 12 kişi katıldığı için de o 12 kişinin arasındaki 5 kişi istifa ediyor. Burada bu grubun tamamen düşüncesi olağanüstü seçim açıklamalıyız şeklindeydi.
0: Olursa o ne zaman olacak?
14: Yani o da seçim. Onun tarihi üzerine işte konuşulacak. Hani o grubun niyeti oydu ama Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu da böyle bir karara sıcak bakmıyordu. Yani bunun üzerine konuşulacaktı bu toplantıda. Gelişmeler gösteriyor ki İbrahim Hacı Osmanoğlu da bu toplantıda böyle bir tablo çizmedi. Yani bu konulara sıcak bakmadı. Kısa süre içerisinde istifa açıklamalarının yazılı olarak gelmesini bekliyoruz. Ama bu hani olağanüstü seçime gidilmesine yetecek bir istifa sayısı değil açıkçası. Onu da ifade edelim. Yani bu noktada yedek üyeler asil üyeliğe geçecek. Bunlar için belki bir oylama yapılacak o kalan 7 kişi arasında. Ve yönetim kurulu normalde seçim yaz ayında, Haziran ayında. Yönetim kurulu bu Haziran ayına kadar görevine devam edecek.
0: Peki Ahmet, burada yaşanan yönetim krizi mi, başkanlık krizi mi?
14: Yani şöyle ifade edeyim, son yaşanan gelişmelerin ardından Ferhat Gündoğdu ve Merkez Hakem Kurulu Yasin Kol'un yaşanan gelişmelerin ardından zaten süre gelen ve biriken problemler biraz da üst seviyeye çıktı. Yönetimde böyle bir grup bu şekilde nasıl ifade edeyim, rahatsızlıkları vardı. Mesela Abdullah Ayaz'ın, Genel Sekreter Abdullah Ayaz'ın istifasını okuduk dün resmi olarak. Bu grupla Abdullah Ayaz arasında bir nasıl ifade edeyim, çatışma durumu söz konusuydu. Daha önceden Abdullah Aziz istifa etmemişti ama bugün bir ortak mutabakata varılabilir mi toplantısına döndü bu biraz. Çünkü Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun istifa etmek etmeyi düşünmediği yani zaten biliyorduk. Ama olağanüstü seçimli kongre kararı alınma noktasında da demek ki herhangi bir şekilde bir mutabakata varılamadı.
0: O zaman bu kriz aşıldı diyebilir miyiz?
14: Şöyle tartışılmaya devam edecektir Türk futbolunda ama şu da var, kulüplerden de istifa etmesi yönünde İbrahim Hacı Osmanoğlu'na bir baskı gelmedi. Şu anda kamuoyuyla TFF arasında aslında bir nasıl diyeyim, o senin bahsettiğin kriz dediğimiz şey yaşananlar karşısında kamuoyuyla TFF arasında sürüyor. Kulüplerden böyle bir istifa etsin vesaire gelmedi veya muhalefet demek doğru olmaz da yazın olacak seçimde aday olmasını düşünen insanlar dahi normal şekilde
0: bir taraftan galiba bilgiler geliyor.
14: Bu arada evet ediyor. Sayın Mecnun Otyakmaz açıklama yapmış. Hemen onu da açıklama yapıyor mu hatta? Oraya da gidebiliriz.
0: Oğuzhan belki evet bize tekrar aktarabilir oradaki durumu.
14: Evet evet bir açıklama yaptı.
0: Peki hangi durumda olağanüstü seçime gidilmesi zorunlu 8, olur?
14: Başkanla birlikte 8'in altına düşerse yönetim kurulu üyesi sayısı olağanüstü seçime gitmesi
0: durumunda
14: gerekir. Ben de bir yandan açıklamaları tamam, bulmaya
0: zaten
14: çalışıyorum.
0: Zaten 5 istifa çıktı. Belki buna bir kişi daha eklenebilir demiştin. Olabilir.
14: Evet, evet.
0: Yani konuşuluyor.
14: Yanılmıyorsam Fazıl Bey bir de istifa edebilir. Bir yandan da açıklamayı öğrenmeye çalışıyorum.
0: Tabii. İstifa eden 5 isim Mecnun Otyakmaz, Bilal
14: yani
0: Arslan,
14: açıklama
0: Mustafa
14: yapılmış.
0: Bozbağ, Zafer Bahadır Saraç ve Murat Şahin.
14: Evet. Bu isimler istifa
0: birazdan
14: etti.
0: Birazdan Oğuzhan hazır olursa ondan da durumu alırız. Peki ona karşı çıkabilecek güçlü bir aday var mı?
14: Şimdi onu anlatıyordum. Mesela Mustafa Eröğüt'ün aday olması bekleniyor. Beklenen isimlerden bir tanesi. Son günlerde Ahmet Nur Çebi'nin ismi geçmeye başladı. Yani isimler, adaylar var. Fakat o tarafta hemen seçim olsun düşüncesinde değil. Daha yazın olmasını mantıklı buluyorlar demek istemiyorum. Bu doğru bir ifade olmaz ama yazın olması onlar açısından da problemli değil. Niye diyeceksiniz? Ocak ayında yayın ihalesi var. Bir yandan Uluslar Ligi'ne 4-0'la başladık. Kasım ayında 2 tane maç var. Hani şu anda ortada büyük bir kaos var. Bu bahis konusu var, hakemlik konusu var. Tüm bunlar varken de yeni bir yönetimin bütün bu topların altına girmesi kolay bir tablo oluşturmuyor.
0: Montella gider
14: evet.
0: Sence?
14: Toplantımızı
0: mi
14: yaptık. Hı-hı. Olağanüstü genel kurul isteyen arkadaşlarımız vardı. Teklifimiz kabul görmedi. İstifa ettik şeklinde işte resmileşmiş oldu. Mecnun Otyakmaz. Yönetim kurulu toplantımızı yaptık. Orada genel kurul isteyen arkadaşlarımız vardı. Bu teklifimiz kabul görmedi. Dolayısıyla biz de devam etmenin bir anlamı olmadığını düşündük. İstifa ettik. Hayırlı olsun. Yönetimde kalan arkadaşlara başarılar diliyoruz. İnşallah Türk futbolu için her şey çok daha iyi olur ifadesini kullanmış. Hemen dışarıda basın mensupları evet bekliyordu. Orada yaptığı açıklamada bu ifadeyi kullanmış. Dediğim gibi şu anda seçime gidiyor gibi bir durum söz konusu değil. Yaz ayında gerçekleşecek seçimde. Evet, burada zaten farklı adaylar da olacak. Orada Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu aday olabilir. Hani olacak mı olmayacak mı? Bir de yanlış bir haber çıktı. Yani şöyle kısmen doğru. UEFA'da yönetim kuruluna girmek istiyor Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu. Hı hı. O da o sürecin sanırım Mart ayında gerçekleşecek bu oradaki seçim. Oradaki seçim adayı olabilmeniz için de TFF başkanı veya başkan vekili olmanız gerekiyor. Böyle bir şart var. Ve oraya dahil olmak istiyor. O yüzden de en azından oraya kadar gitmesi planı var kendi kafasında. Hani yazın tekrar aday olur mu? Burası soru işareti. Bunu henüz sormadık. Ama dediğim gibi Türkiye Futbol Federasyonu şu anda seçime gidiyor gibi gözükmüyor.
0: Evet, yönetim kurulu çoğunlukla seçim istemiyor.
14: Onu evet evet yani buradan. 5 üye toplantıya 12 üye katılmış.
0: Ama biraz
14: ve
0: desteği
14: üye
0: de kaybetmiş görünüyor Hacı Osmanoğlu. Yani 5 istifa da az değil değil mi?
14: Ya ben burada söylediklerime dikkat etmek istiyorum. Yani yönetim için de sadece 5 istifa değil, geçmişten gelen ki sayı
0: evet
14: çok arttı.
0: Evet,
14: yani
0: evet, evet.
14: Bayram Saral,
0: bugün
14: efendime söyleyeyim evet, Ceyhun Kazancı istifa etmişti geçtiğimiz günlerde. Yine Vedat Altunlu sanırım istifa etmişti. İstifa vaka sayısı çok arttı. Ama toplamda neredeyse 15 asil 15 yedek 30 üye olduğu için bu sayılar o yönetim kurulunu olağanüstü kongreye götürmek için yeterli rakamlara ulaşabilmiş durumda değil. Ama tekrar ediyorum şu anda da bu dakikadan sonra da açıkçası hani yönetim kurulu üyeleri şu noktada istifa etmeyenlerin de yaza kadar tekrar istifa etme noktasında

0: noktasına geleceğini düşünmüyorum. Ama bu hafta önemli ziyaretler olacaktır, önemli görüşmeler olacaktır. Burada federasyon da bir şekilde destek yani destek arayacaktır değil ama destek gösterecektir. Kendilerine olan bazı destekleri göstermek isteyeceklerdir. Bu doğrultuda adımlar görebiliriz bu hafta içerisinde.
1: Peki Montella gider mi? Şimdi, o da konuşulacaktı bugün
0: yani
1: bir yandan da
0: onu sordum ama şimdi şöyle bir durum var. Bu da bir uzlaşma çıkmadığı için demek ki o konulara geçilmedi. Yani bu
1: toplantı bitti
0: şunu da
1: mi
0: söyleyeyim,
1: bu arada?
0: Çıktığına göre yani en azından o kişiler yani istifa eden
1: devam
0: kişiler
1: devam ediyormuş bu arada.
0: Evet, evet.
1: Şimdi Aslı onu söyledi.
0: Evet, ama yani devam eden kişiler, istifa eden kişiler belli ki ayrıldı. Hani bu dakikadan sonra şimdi bir yeni genel sekreter belirlenecek. Bununla ilgili haberleri takip etmeye devam edeceğiz. Efendime söyleyeyim.
1: Montella'ya sıra gelmez bugün diyorsun.
0: Tabii tabii tabii, yani gelebilir ama hani bu dakikadan sonra devam edecek bölümde gelebilir.
1: Evet.
0: İşte hani gündeme gelebilir.
1: Peki ama, sence gider mi? Ne bekliyorsunuz?
0: Ya şöyle, ben emin değilim. Neden olduğunu söyleyeyim. Ya bizde şu var, yani bizim futbol kamuoyuna göre de bir hareket edilmez. Şimdi yeni teknik direktör gelsin, tamam gelsin. Ya Montella çok önemli başarıları imza attı. Her ne kadar Türkiye'de teknik direktör isteyenlerin hepsi sonuçlardan dolayı, başka şeylerden
1: yani
0: dolayı istemiyor.
1: Dünya...
0: Kendi destekledikleri hoca göreve gelsin diye de bunları çok yapanlar var. Bizim ülkede bunlar hani çok sıradanlaşmış şeyler. Şimdi Uluslar Ligi'nde ilk 4 maçta 0 çektik. Bu büyük bir problem. Ama kalan 2 maç var. Ve bu maçlardan bir tanesi içeride Belçika, bir tanesi dışarıda Fransa. Ve böyle olunca da, hal böyle olunca da hani o dönemin tamamlanması Kasım'da bu maçlarda, onun ardından Montella'nın gönderilmesi de gündeme gelebilir. Şimdi yeni bir teknik direktör geldiğini düşün, gitti İspanya'da.
1: Şu anda ayrılması gerektiği konusunda bir görüş birliği var mı Ahmet?
0: Kim açısından soruyorsun? Kamuoyu mu, yönetim açısından
1: yönetim
0: mı? Ya bu kadar net, kesin gönderelim gibi bir durum henüz söz konusu değil. Bugün toplantıda
1: kamuoyu
0: da konuşulacak. Kamuoyu gitsin istiyor.
1: Ya kim ama, gelir yerine?
0: Farklı, ya onu biraz düşünmek gerekiyor. İşte Arda Turan ismi çıktı, olabilir ama yabancı teknik adam da yine olabilir. Onu da ifade edelim. Yani yabancı başka bir teknik adam da yine gündeme gelebilir. Doğal adaylar var, önemli isimler var.
1: Bir de bugün bakınırken Montella'nın tabii bir de tazminatı gündeme gelecek değil mi? O da önemli bir kalem.
0: Çok önemli değil çünkü peki, önemli bir kısmı tamamlandı. Montella yani Türk, özür dilerim böyle yani amacım seni yapma ama hani çok daha yüksek ücretlerle orada çalışmalar oldu mesela. Yani Montella'nın ücreti de tabii ki düşük değil ama bir de sözleşmesinde hatlı sayılır bir kısmını tamamladı bildiğim kadarıyla. O yüzden böyle söylüyorum. Bir de buna tazminat deniyor. Bunu da bazı şeyleri düzeltmek adına almamız gerekiyor. Bir sözleşme yapıyorsunuz. Sözleşmenin kalan kısımlarını talep etmek, tazminat talep etmek olmuyor. Onu da bir ayırmak gerekiyor. Bu dilimizde yaptığımız bir hata, çok yanlış anlaşılıyor. Ama kalan kısımlarını da alabilir Montella ama yanlış bilmiyorsam 5 aylık mı ne bölümü kalmıştı sözleşmesinin zaten.
1: Süremizi de tamamladık. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür
1: Ahmet
0: ediyorum.
1: Selim Kul, HT Spor Genel Yayın Yönetmeni. Devam edelim akşam haberlerine. Atina'da güvenlik temaslarında bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yunan mevkidaşını suç örgütleri üzerinden uyardı. Yunanistan suçluların sığınağı olmamalı dedi ve suçluların Türkiye'ye iadesini istedi.
2: Yunanistan suçluların sığınağı olmamalı dedi. İade süreçlerinin hızlandırılmasını istedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Atina'da Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Chrysoidis ve Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Plevris'te bir araya geldi.
3: Değerli mevkidaşım, ülkenizde çeşitli suç örgütlerinden lider, yönetici ve üye pozisyonlarında çok sayıda şahsın Yunanistan'da olduğunu değerlendirmekteyiz. Bu şahıslardan bazıları tutuklu oldukları halde maalesef yine Türkiye'deki örgütle irtibata geçmeye ve eylemler gerçekleştirmeye de devam edebilmektedir. Buna engel olunması bizim açımızdan son derece önemlidir.
2: Çiftçi, aralarında kırmızı bültenle aranan suç örgütü mensuplarının da olduğu 60 kişinin iade süreçlerinin hızlandırılmasını istedi.
3: Özellikle bu şahısların iade süreçlerinin hızlandırılmasını beklemekteyiz. Gerçekleştirdiğiniz ve gerçekleştireceğiniz iadeleri neticesinde

0: Yunanistan'ın suçluların sığınabileceği bir yer olmadığının da altı çizilmiş olacaktır.
1: Çiftçi, yılın ilk 9 ayında 714 suçlunun Türkiye'ye iadesinin sağlandığını açıkladı. Almanya, İtalya, Bulgaristan ve Gürcistan ziyaretleriyle güvenlik diplomasisinin süreceğini, suçluların kaçacak yerinin olmadığını vurguladı.
2: Efendim, Amerika Birleşik Devletleri'nde 90 yıl sonra ilk kez bir idamın halka açık hale getirilmesi planlanıyor. 2009'da 13 kişiyi öldüren eski ordu binbaşısı Nidal Malik Hasan'ın 3 Aralık'ta kurşuna dizilerek idam edileceği, infazın da internetten canlı yayınlanacağı açıklandı.
3: ABD 90 yıl sonra ilk kez bir idamı halkın izleyebileceği şekilde gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Pentagon, eski ordu binbaşısı Nidal Malik Hasan'ın 3 Aralık'ta kurşuna dizilerek idam edileceğini ve infazın halka açık olarak canlı yayınlanacağını duyurdu. Savunma Bakanı Exet, kararın çok mantıklı olduğunu savundu.
4: Olması gerektiği gibi askerlerden oluşan bir infaz mangası tarafından idam edilecek ve insanların bunu izleyebilmesini, kamuoyuna açık olmasını sağlayacağız. Çünkü insanların bu tür şeylerin ciddi sonuçları olduğunu anlamaları gerekiyor.
3: Hasan'ın idamı gerçekleşirse bu ABD ordusunun canlı yayınlanan ilk infazı olacak. ABD'de son halka açık idam 1936'da Kentucky'de gerçekleştirilmişti. ABD ordusunda son idam 1961'de, son kurşuna dizme infazı ise 1945'te yapılmıştı. Hasan 2009'da Fort Hood'da ateş açarak 13 kişiyi öldürmüş, 32 kişiyi yaralamıştı. 2013'te idam cezasına çarptırıldı. Eski ordu psikiyatristi Hasan, saldırı sırasında polis tarafından vurulduğu için kısmen felç kaldı ve tekerlekli sandalye kullanıyor. ABD'de kurşuna dizilerek idam nadir uygulanıyor. Bu yöntem halen Idaho, Oklahoma, Utah, Güney Carolina ve Mississippi'de yasal. Ölüm cezası bilgi merkezi ise devlet tarafından gerçekleştirilen bir infazın internetten canlı yayınlanmasına ilişkin ABD'de herhangi bir emsal bulunmadığını belirtiyor.
2: Ateş Serbest 2026 tatbikatı nefes kesiyor. 1 Eylül'de başlayan ve 22 Ekim'e kadar sürecek tatbikatta pek çok farklı silah sistemleriyle çeşitli senaryolar üzerinden atış yapılıyor. Şimdi o senaryolardan birini ekranlarınıza taşımak üzere gidelim bölgeye. Tatbikat alanında bulunan Habertürk muhabiri Serkan Şimşek ayrıntıları aktaracak.
5: Evet, Polatlı'da Ateş Serbest Tatbikat alanındayız. Ateş Serbest Tatbikatı çeşitli senaryolarla devam ediyor. Şimdi biz de o senaryolardan birini ekranlarınıza getireceğiz. Kameraman İbrahim Çakmak'la birlikte önümüzde tankları görüyorsunuz. Şimdi tank hızlı bir şekilde önünde bulunan bir hedef noktaya gidiyor ve o noktada sanki senaryo gereği bir mayına çarpmış gibi bir senaryo oluşturulmuş durumda. Şimdi bulunduğu yerde, tankın duman sebebiyle görülemediği o yerde, sanki o tank bir mayına çarpmış ve bu sebeple de hareketini durdurduğu tatbik ediliyor. Şimdi ise o noktaya insansız kara araçlarıyla yaralıları tahliye etmek için bir müdahale gerçekleşecek. Tabii Ateş Serbest Tatbikatı özellikle kara kuvvetlerinin pek çok gücünü sergilediği ve her yıl düzenli olarak yapılan tatbikatlardan bir tanesi. Zira Seçkin Gözlemci Günü de 15 Ekim tarihinde, Perşembe günü yine yapılacak. İşte bakın, bulunan o noktada tank bir mayına çarpmış gibi. Şu anda evet, flare'ları görüyorsunuz. Yani bir destek istemesi söz konusu şu anda. Çünkü bir mayına çarptı. İşte o desteğe de yanıt hemen bu noktada geldi. Bakın, bir insansız kara aracı arkamda hemen bulunan o tanka doğru hareketini gerçekleştirdi. Ve böylece o bölgede bulunan yaralı personel tahliye edilecek. İnsansız kara aracı, uzaktan komuta edilen bir araçla mayına çarpmış bir tankta bulunan yaralı personel, bakın, içindeki diğer askerler tarafından yaralı dışarıya çıkarıldı. Şimdi

0: İnsansız kara aracıyla bir tanktan yaralı tahliyesi senaryosu seyrediyorsunuz. Ateş serbest tatbikatında pek çok farklı senaryolar var. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın çeşitli güçleri keskin nişancılardan, obüslere, yine farklı atış yapan araçlardan, bazı hava araçlarına kadar pek çok güç bu noktada sergilenmiş oluyor. Ateş serbest tatbikatında Polatlı'da. İşte insansız kara aracı da o yaralı personeli şimdi tanktan aldı ve emniyetli bir şekilde bu alandan uzaklaştırıyor. Tabii insansız kara aracı da paletli bir sisteme sahip, gördüğünüz gibi. Bu noktadan ayrılıyor. Yaralı personeli üzerinde taşıyan Palem insansız kara aracı da ateş serbest tatbikatı oldukça farklı senaryolarda çeşitli kabiliyetlerin sergilendiği noktada devam ediyor. Biz de bir senaryosunu ekranlarınıza getirdik. Az önce bir tankta bulunan, senaryo gereği yaralanan bir asker insansız kara aracıyla tahliye edildi diyelim ve sözü ateş serbest tatbikat alanından yeniden size bırakalım.
1: Efendim, ekranlara da geliyor şu anda son dakika. Montella ile yollar ayrıldı. Yanımda Ahmet Selim Kul var ama önce o noktaya gidelim. Bir Oğuzhan Genç'ten durumu dinleyelim. Ne oldu, ne söylendi, nasıl bir açıklama geldi? Teknik direktörün görevine son verildi. Oğuzhan, sendeyiz.
2: Bir kez daha teşekkürler Semiha Şahin. Riva'da olağanüstü bir gün ve az önce Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yeni bir açıklama geldi. A milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella ile yollar resmen ayrıldı. Dünya Kupası'nın ardından Uluslar Ligi'ne de kötü bir başlangıç yapmıştık. 4-0'la başlamıştı Ay Yıldızı takımımız ve bu doğrultuda da yapılan değerlendirmede bugünkü toplantıda Montella ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Kısa süre içinde teknik direktör çalışmalarına da başlanacak. Az önce belirtmiştik, Mecnun Otyakmaz başkan vekili, Sayın Başkan Vekili Otyakmaz başta olmak üzere 5 isim istifa etmişti. Olağanüstü kongre istedikleri için ve bu talep karşılık görmeyince bu doğrultuda yeni atamalar da Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu. Hemen o açıklamayı aktaralım. Daha önce istifa eden iki asil yönetim kurulu üyesi yerine yedek yönetim kurulu üyelerinden İbrahim Özbay ve Metin Akyüz'ün atanmasına karar verilmiştir. Bunun yanı sıra geçtiğimiz günlerde istifasını sunan Genel Sekreter Abdullah Ayaz yerine de TFF Tescil İşleri Direktörü olarak halen görev yapan Ahmet Erzurumlu atanmıştır. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunulur. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yönetime dair yeni atamalarda bu ifadeyle duyuruldu. Gelişmeleri oldukça aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü tekrar stüdyoya bırakalım.
1: Peki Oğuzhan, çok teşekkür ediyoruz. Ahmet Selim Kul, HT Spor Genel Yayın Yönetmeni. Şimdi olağanüstü seçim kararı çıkabilir dedik, çıkmadı. Konuştuk, gittin. İki dakika sonra geri geldin.
3: Bu kararlar şimdi konuşulabilir derken o kararlar da muhtemelen diğer yönetim kurulu üyelerinin hemen ardından bu kararlarda oluşturuldu. Abdullah Ayaz istifa etmişti. Yerine uzun yıllardır TFF'de çalışmakta olan tescil işlerini gerçekleştiren Ahmet Erzurumlu atandı. Genel sekreter de önemli çünkü. Ayrıca Montella ile yollar ayrıldı. Az önce ifade ettim. Acaba iki maçı tamamlar mı, tamamlamaz mı? Bu noktada bir ikilemdeydik ama ve yönetim kurulu kalan yönetim kurulu üyeleriyle Montella ile yola devam etmeme kararı aldı. Tabii yeni teknik direktöre karşı yönelik bir açıklama da henüz gelmedi. Orada da Arda Turan isminin ön planda olduğunu ifade edelim. Ama Arda Turan Shakhtar'da şu anda görevine devam ediyor. Muhtemelen o detaylar konuşuluyordur. İkisini birlikte mi yapacak yoksa bir şekilde Shakhtar'dan ayrılacak mı? Çünkü Shakhtar'dan ayrılmasını da çok yüksek ihtimal görmüyorum. Bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyorlar ve önemli bir vitrinde bir yandan. Ama Türk Milli Takım Teknik Direktörlüğü teklifi de önemli. Bunun dışında
1: İkisi bir arada olur mu peki?
3: Var. Bunun çok fazla örneği var. Ama hani nasıl olur, nasıl bakılır, nasıl yaklaşılır bu kısmını
1: Arda dışında başka kim olabilir?
3: Yani tekrar ediyorum, bazı yabancı adaylar gündeme gelebilir. Sürpriz isimler olabilir.
1: Var mı konuşulan peki?
3: Ya isim
1: gelen
3: vermek için şu an doğru değil çünkü bir teyit ihtiyaç.
1: Ama ihtimal, yani öngörü. Biz illa şu mesela olacak demiyoruz.
3: Yani çok fazla ön planda olmayan ama başarılı olan teknik direktörler de gündeme gelebilir. İsim veremem çünkü verirsem çok büyüyecek o konu. Hiç ona gidilmeyebilir. Evet, söylerim, anlatırım neden olduğunu. Yanlış anlamasın izleyicimiz. Gizem yaratmak değil amacım. Şunun farkındayım, söylersem çok büyüyecek. Henüz ya o isme gidilmeyebilir. Peki. Sadece gündeme gelmiş olabilir ondan dolayı.
1: Onun dışında konuşmanda bir sakıncası olmayan isim var mı?
3: Yani dediğim gibi direktörlerde gündeme gelen çok isim var. İşte Aykut Kocaman ismi var, Abdullah ismi, Abdullah Avcı ismi tekrar gündeme

0: gelecektir. İşte Fatih Terim boşta, bu isimler Şenol Güneş boşta mesela. Şenol Güneş ismi mutlaka gündeme gelecek. Yani bu isimler doğal adaylar dediğim isimler, bu isimler. Yani bu isimleri bir aday olmadan dahi hep akla gelecek isimler. Ama ben Arda Turan isminin daha önde olduğunu, daha nasıl diyeyim, olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu söyleyebilirim.
1: Kamuoyu peki Arda'yı nasıl karşılar?
0: Yani çok destekleyenler olacaktır. Arda çünkü teknik direktörlük kariyerinin yükselişinde bir isim. Yani Eyüpspor'da bir istikrarlı dönem yakaladı. Ardından Shakhtar'a gitti ve Shakhtar'da da istikrarlı bir şekilde bir kariyer oluşturmaya devam ediyor. Ama henüz de bu kadar. Yani Türk milli takımı çok üst seviye bir nokta. O yüzden bundan dolayı hani eleştiriler de olacaktır. Arda Turan henüz bu görev için hazır değil noktasında eleştiriler de olacaktır. Ama bizim genç de bir takımımız var bir yandan. Ama ben yine de şunu söyleyebilirim. İşte yabancı adaylar olabilir dememe rağmen çok büyük ihtimalle artık uzun bir aradan sonra yeniden bir yerli teknik direktör isminin gelmesi daha muhtemel.
1: Peki bir de böyle mi olmalı toplantı sence? Daha mı mutlu eder?
0: Yani bize iyi teknik direktör lazım. Bize artık şu yabancı, yerli, milli takım konusunda da yani bunu sürekli bir Türk olmalı, Türk olmalı üzerinden anlatıyoruz. Bizim oyuncularımızın çok büyük bir kısmı Türkiye'de yetişmediler bile. Yani bunu ifade etmek gerekiyor. Yani oyuncularımızın çoğu gurbetçi oyuncular dediğimiz yurt dışında yetişen oyuncular. Bunlarla iyi bir iletişim kurmak gerekiyor. Yabancı teknik direktör tercih edilmesinin sebebi buydu. Yani o bağlar biraz kopmaya başlamıştı. Az önce saydığım isimler çok büyük başarılar elde etmiş isimler, doğal olarak belli ağırlıkları olan, belli egoları olan isimler. O yüzden bizim iyi takımla iyi bir kimya yakalayabilecek ve esnek bir takımımız var. Onu da ifade etmeye çalışayım.
1: Şu birlik ruhunu yeniden sağlayacak galiba.
0: Ya evet, aslında birlik
1: Uluslar Ligi maçlarında
0: yeniden
1: da en çok o konuşuldu ya, yani böyle bir o ruh yakalanamadı şöyle, diye bilmiyorum.
0: Evet, şöyle ifade edeyim. Biz de başarısız gitti mi hemen konuyu ruha dönmüştürüyoruz. Halbuki bizim takımımızın ciddi eksikleri var. Forvet'te biz oyuncu yetiştirmemiz gerekiyor. Yabancı sınırını gözden geçirmek gerekiyor. Biz de forvet yetiştiremiyoruz. Yok. Hani Montella forvetsiz oynuyor da forvet olmadığı için forvetsiz oynuyor. Efendime söyleyeyim, stoperlerde son geçtiğimiz dönemde yetiştirdiğimiz oyuncuların kırıntılarını toplamaya başladık. Stoper de gelmiyor alttan. Yani forvette başlayan sıkıntı kısa süre içerisinde defansta da boy göstermeye başlayacak. Ve biz iyi defans yapamıyoruz. Montella'nın hataları şu oldu. Dünya Kupası'nda o da Türkiye'ye ayak uydurdu, kamuoyuna ayak uydurdu. Olduğumuzdan fazla gördü gücümüzü. Yani bundan dolayı biz Paraguay'a atakla yenmeye çalıştık. Efendime söyleyeyim, Avustralya'yı yenmeye çalıştık. O maçlarda kapanıp 1-0 oynayabilsek çok daha başka.
1: Onlar.
0: Evet, ve dediğim gibi ama biraz olduğumuzdan fazla görüyoruz. Milli takımımız çok büyük yetenekleri var. Çok önemli yerlere gelebilir ama bu takımın ciddi eksikleri de var. Yani bunları unutmadan.
1: En başta futbolcuya ihtiyacı var.
0: Ya kesinlikle, dediğim gibi forvetimiz yok ya. Daha ötesi var mı? Biz bir tane büyük, iyi milli takımı tartışmadan sırtlayabilecek bir forvetimiz yok.
1: Peki şu noktada kendisinden vazgeçmek doğru bir karar oldu mu Ahmet sence?
0: Ben
1: önümüzdeki ilk maç ne zaman
0: açık
1: mesela?
0: Açık konuşayım. Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu bu gündemler olmasaydı bence Uluslar Ligi'ni tamamlardı ve bence Uluslar Ligi'ni tamamlaması gerekiyordu.
1: Ne zaman ilk maç?
0: Kasım ayında yanılmıyorsam 20 Kasım civarı, yani oralarda iki tane maç oynayacağız. İçeride Belçika, dışarıda Fransa. Şimdi yeni gelen teknik direktör de bunları düşünecek. Bence o yüzden direkt hani bir isim açıklanmamasının altında bu da var. Zorlu iki maçtan başlıyorsunuz. Yani Fransa deplasmanı her şey olabilir. Takımımızda herkesin atladığı bir şey var. Ben şimdi böyle Montella gitti, daha rahat konuşabilirim. Ya Hakan bizim...
1: Bu arada son 30 saniye.
0: 3 tane starımız var. Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Kenan Yıldız. İkisi yoktu bu 4 maçta. Ve rakiplerimiz dünyanın ilk onunda yer alan rakiplerdi. Şimdi bazı gerçeklerle yüzleşeceğiz. Çünkü artık elimizde tüketeceğimiz bir Montella da kalmadı.
1: Dur bakalım ya. Umudumuzu koruyalım.
0: Maalesef.
1: Çok teşekkür ederim Ahmet Selim Kul. Son dakikayı konuştuk. Montella gitti. Bakalım yerine kim gelecek? Biz yine buluşur, yine konuşuruz.
0: Konuşuruz.
1: Efendim şimdi Antalya'ya gideceğiz. 11. Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali var. Muratpaşa'da, Antalya'da. Gürcistan'a, İrlanda'dan Gürcistan'a, hatta pek çok ülkenin de misafirini ağırlıyor. Ve o noktada bizi Akdeniz temsilcimiz Yasin Anzerli bekliyor. Yanında konuğu da var. Yasin, sizdeyiz.
2: Teşekkürler Semih Şahin. Antalya'dayız. Antalya'nın hani kalbi deniz.

0: Gelecek noktadayız. Muratpaşa ilçesinin o kale içi bölgesindeyiz. Tabi 11. Uluslararası Kale İçi Old Town Festivali start verdi. Birçok ülkeden katılımcı var. Tabi sadece yabancılar değil. Bölgede bulunan yerli turistler ve yine Antalyalılar da bu festivalde sanata doyacak diyelim. Yayın konuğumuz var. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı olsun diyelim. Güzel bir atmosfer. Evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz? 11.si oldu, dile kolay.
1: Evet, kültür varlıklarının korunması, özellikle antik kentlerimizin turizme kazandırılması, uluslararası bir etkileşimi kolaylaştırıcı rol oynaması çok kıymetli, çok değerli. 11 yıl önce bu duygularla başladık. Kale İçi çok muhteşem bir antik kent. Avrasya bölgesinin en büyüğü. Hem falez üzerinde bir seyir terası görünümünde, hem içinde liman da barındırıyor. Muhteşem bir atmosfer. Bizim genel olarak bizim gelir standartımızdaki ülkelere göre çok iyi restore edilmiş de denebilir bir antik kentimiz. Tabii 11 yıl önce değişik sorunlarımız vardı. İşte güvenlik sorunları vardı. Akşamları pek girilemiyordu. Çok az sayıda işletme faaliyet gösteriyordu. Biz bunu 12 aya yaymak, uluslararası bir tanıtıma konu etmek istedik. 200 civarında şehri ağırladık burada 11 yılda. Yıl boyu iletişimimizi sürdürdük. Adeta bir konferans gibi, bir böyle ittifak gibi, kültür varlıklarını koruma ittifakı gibi festivalimizi düşündük. Ve şu anda Kale İçi 12 ay çalışıyor. 12 ay 24 saat açık canlı bir mekana dönüştü. İş aş üretiyor, kültür üretiyor. Aynı zamanda bu 200 kentle de kültür varlıklarının korunmasını esas alan entelektüel çalışmalar yapıyoruz. 15 ülkeden 20 şehir var bu yılda. Gelecekte, geleceğin turizminde bireyselleşecek hikayeler. Yani herkes böyle kitle turizmi, topluca gidip bir yerde eğleneyim, dinleneyimden ziyade bireysel hikayeler önem kazanacak. Kültür varlıkları, otantik mekanlar çok belirleyici olacak. Hatta bu kültür varlıklarını, örneğin antik kentleri, Türkiye'miz çok zengindir. Tarih boyunca bir tarih geçici uygarlıklar merkezi. Buralarda hologram teknolojisiyle buraların hükümdarlarını, tarihi şahsiyetlerini turistlere gösterebilmeliyiz. Bütün dünyaya gösterebilmeliyiz. Sanal gerçeklikle zaten turizmin bir kısmı yapılacak gelecekte. Sanal gerçeklik yelekleri, gözlükleri önem kazanacak. Bütün Türkiye'de antik kentlerimizde o teknolojik altyapıyı sağlayabilirsek dünyanın dört bir tarafından hem sahici hem de sanal olanaklar üzerinden yüksek teknolojiyle antik kentlerimizi turizme, gelire, işe, aşağı kültüre, toplumumuzun geleceği için çok faydalı şeylere vesile edebiliriz.
0: Efendim, gastronomiyle ilgili de burada önemli bir parantez açmak istiyorum. Hem bu festivalde hem biliyorsunuz Antalya'da da önemli bir yeri vardır. Nasıl gelenler yine bölgedeki gastronomik aktiviteler ve yine festival içerisindeki bu durum nasıl değerlendiriyor?
1: Evet, dünyada gastronomisini çok iyi pazarlayan, çok iyi gelire vesile eden, tarımını da kalkındıran İtalya gibi ülkeler var. Güney Kore gibi, Tayland gibi ülkelerde kendi mutfaklarını tanıtmak için Meksika gibi ülkeler büyük faaliyetlere girişiyorlar. Bu da çok kıymetli sonuçlar doğuruyor. Türkiye'miz çok geniş imkanlara sahip. Bu çalışmaları ilerletmemiz lazım. Bu yılki Kale İçi Old Town Festival'in teması ülke mutfakları, ülke kuzinleri. Herkes belli bir show, workshop çerçevesinde yemeklerini gösterecek, yemeklerini yapacaklar. Birbirine tattıracaklar. Öyle bir çalışmaya vesile olacağız. Biz özel Antalya yemeklerinin tescil edilmesinde, onların sunumu için bir lokanta geliştirilmesinde bizim belediyemizin etkin çalışmaları var. Açtığımız bir lokanta var, tescil çalışmalarımız var. Onu da bütün sertifikasyonlarımız var yüksek hijyen kalitesiyle ilgili. Onu da gelen konuklarla paylaşacağız. Toplam onlardan biz yararlanacağız. Onlar bizden yararlanacak. Ülkelerimizin, toplumlarımızın çıkarı için, faydası için, insanlığın faydası için faaliyetlerimize devam edeceğiz.
0: Efendim, son olarak Antalyalılara da soralım. Yani hani Siz bir söyleminiz vardır komşularımız. Çok fazla komşu var burada. Çok fazla Antalyalılar var. Onlara ne söylemek istersiniz? Yeni başladı, devam edecek. Bir de davet olsun onlara.
1: Antalyalılar ezberledi aslında Kaleiçi Old Town Festivali. Dünyanın her yerinden gelen insanları ağırlamaya alıştık burada. Belediye başkanlarını seçilmişleri. 12 ay o şey devam ediyor. Esnafımız son derece mutlu. Kültür faaliyetleri şehrin her köşesinde. Festivali yaşıyor Antalya'mız. Hepsine güle güle ne bileyim yaşasınlar, iyi dinletiler, iyi seyirler, iyi gezmeler. İnşallah bu seçilmişler bu gelenekleri sürdürür. 11.si, 21.si, 31.si bizim başlattığımız şey uzun yıllar şehrimize kültür üretmeye, faaliyet üretmeye, etkinlik üretmeye, iş aş üretmeye devam eder ve bütün Türkiye'mize yayılır. Bütün Türkiye'mizin dünyayla paylaşılacak mücevher yerleri var. O mücevherlerin paylaşılması lazım. Ona da bir örnek teşkil eder umuduyla.
0: Çok teşekkür umut ediyorum. Çok sağ olun.
1: Sağ olun. Çok teşekkür ederim.
0: İyi bir festival dileyelim. Bol katılımda, bol renkli diyelim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum.
0: Evet, Kaleiçi Old Town Festivali'nin 11.si düzenleniyor. Bugün start verdi. Keyifle başladı. Keyifle devam edecek gibi görünüyor. Antalya'dan tekrar sözü size bırakalım.
2: Peki. Çok teşekkür ediyoruz Yasin Anzerli. Şimdi kısa bir ara. Reklamlar.

Burası Habertürk. Ana habere hoş geldiniz. Ben Faruk Aksoy. 9 Ekim Cuma, haftanın son iş günü. Gerçekten fırtına gibi bir haftayı geride bıraktık. Fon meselesi, yeni teklifler, eleştiriler ve konuyu nasıl çözeceğiz tartışmaları. AK Parti'nin hazırladığı teklif mecliste görüşülecek. Önemli ayrıntılar, önemli detaylar var. Bununla birlikte futbolda adeta deprem oldu. Deprem oldu.

0: ve TFF toplandı. Bugün çok ama çok kritik bir toplantı vardı. Türkiye Futbol Federasyonu Vincenzo Montella, İtalyan teknik direktörün görevine son verdi sayın seyirciler. Ve olağan genel kurula kadar göreve devam kararı çıktı. Yani hoca gitti, yönetim kaldı. Seçim istedi 5 isim. Onlar görevlerinden istifa etti. 5 isim, biz seçime gidelim, göreve devam etmeyelim dedi. O 5 isim istifa etti. Kalan sahalar bizimdir dedi federasyon başkanı ve göreve devam etti. HT Spor muhabiri Oğuzhan Genç. Oğuzhan, Riva'dasın. Oğuzhan, neler oluyor, neler bitiyor? Her şeyi ülkemiz adına soruyoruz. Ülkemizin iyiliği için konuşuyoruz. Futbol Federasyonu teknik direktör Vincenzo Montella'yı göndererek meseleyi çözdü mü? Devam kararı aldı, yönetim devam ediyor, seçime gitmiyor. Bütün bunları bize bir özetler misin lütfen?
1: Teşekkürler Faruk Aksoy. Riva'dan herkese mutlu akşamlar dileyelim. Senin de ifade ettiğin gibi olağanüstü bir gün Türk futbolunda. Bugün sabah saatlerinden itibaren buradaydık ve o günlerdir beklenen olağanüstü toplantıyı biz de burada takip ettik. Saat 14-15 sularında planlanıyordu toplantı ancak 17'ye doğru başladı. Bunu ifade edelim. Evet. Ve oldukça önemli kararlar alındı. 3 önemli karar var aslında özetleyecek olursak. İlki, olağanüstü seçim gündemi yok. TFF Haziran 2027'ye kadar görevine devam edecek. İkincisi, seçim isteyen 5 yönetim kurulu üyesi istifa etti. Ve üçüncüsü de Montella ile yollar ayrıldı. Aslında hafta başından bu yana buradan çıkacak o seçim kararı olacak mı olmayacak mı tartışmaları. Bu noktada tabii Sayın Hacı Osmanoğlu'nun görevi bırakmaya sıcak bakmadığını belirtiyorduk, vurguluyorduk ve bugünkü toplantıda da Sayın Başkan bu talebini yönetim kurulu üyelerine iletti. Onun ardından bir oylama yapıldı. 7 üye yola devam edelim kararını verdi. 5 üye ise olağanüstü seçim istediklerini ifade etti ve onun ardından da çoğunluğun devam etme yönünde karar vermesinin ardından İstifa kararı aldılar. Burada da en dikkat çeken isim birinci başkan vekili Sayın Mecnun Otyakmaz oldu. Mecnun Otyakmaz'ın yanı sıra Bilal Arslan, Mustafa Bozbağ, Zafer Bahadır Saraç ve Murat Şahin istifalarını sunan diğer üyeler oldular. Ve hemen ardından Mecnun Otyakmaz toplantıdan çıktı. Basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulundu. Yönetim kurulu toplantımızı yaptık. Genel kurulu isteyen arkadaşlarımız vardı. Bu teklifimiz kabul görmedi. Dolayısıyla biz de devam etmenin bir anlamı olmadığını düşündük. İstifa ettik. Hayırlı olsun dedi ve Türkiye Futbol Federasyonu Riva tesislerinden ayrıldı. Onun ardından Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelecek açıklamaya çevrildi gözler ve o açıklama da geldi. Burada tabii istifa eden isimlerin yerine atamalar da duyuruldu. Hemen onları da aktarmak istiyorum. Daha önce istifa eden iki asil yönetim kurulu üyesinin yerine yedek yönetim kurulu üyelerinden İbrahim Özbay ve Metin Akyüz atanmıştır denildi. Bunun yanı sıra önceki gün istifa eden Genel Sekreter Abdullah Ayaz yerine TFF Tescil İşleri Direktörü olarak halen görevde olan Ahmet Erzurumlu'nun atandığı duyuruldu. Ve günün bir dikkat çeken haberi Vincenzo Montella ile de yolların ayrıldığı açıklamayla birlikte resmen duyurulmuş oldu. Uluslar Ligi'nde tabii kötü bir başlangıç yaptı. Milli takımımız aslında Dünya Kupası'na gidene kadar her şey çok iyiydi Montella yönetiminde. Euro 2024'e gitmiştik. Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselme başarısını göstermiştik. Ancak Dünya Kupası'nda gelen erken veda, onun ardından az önce bahsettiğimiz gibi Uluslar Ligi'ne 4-0'la girilmesi Montella'nın üzerindeki eleştiriyi de baskıyı da artırmış oldu ve Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi Montella ile yolları ayırdı. Tabii yeni teknik adam kim olacak, buna dair henüz konuşmak için erken ama kısa süre içinde bu kararın verilmesi bekleniyor. Kasım ayında yeni bir milli aranın olduğunu hatırlatalım. UEFA Uluslar Ligi'ndeki kalan iki maçımızı Kasım ayında oynayacağız. Ve o sürece kadar teknik adam konusunun netleşmesini bekliyoruz. Çok kısa şunu da aktarmak istiyorum. Faruk Aksoy, Merkez Hakem Kurulu konusunda henüz bir karar verilmedi. Hatırlayacaksınız, Anthony Taylor geçici olarak hakem atamalarını gerçekleştirmişti dün. Ancak şu anda Merkez Hakem Kurulu ile ilgili alınan bir karar yok. İlerleyen günlerde buna dair nihai kararın verilmesi bekleniyor Türkiye Futbol Federasyonu tarafından. Bu açıklamalarda şu anlık MHK'ye dair

0: bir duyurunun olmadığını belirtmek gerek.
1: Oğuzhan, teknik direktör konusu elbette şu anda bir isim yok gibi muhtemelen tartışılır bulunur. Bu çok önemli değil. Mesele acaba sadece teknik direktör meselesi mi? Ama Mecnun Ot Yakmaz seçime gidelim diyor. Diğer federasyon üyeleri, yönetim kurulundaki üyeler gitmeyelim diyor. Kısa bir cevap istiyorum. Mecnun Ot Yakmaz çıkınca, istifa edip çıkınca basın mensupları, yani siz seçim istiyorsunuz, gerekçeniz nedir? Seçim istemek, biz başarısız olduk, seçim istiyoruz demektir. Ama 7 üye istemiyoruz, devam kararı alıyor. O arada kimse Mecnun Ot Yakmaz'a gerçekten federasyon başkanı, federasyondaki yönetim kendilerini başarılı görüyorlar, onun için mi devam diyorlar? Siz neden istifa ettiniz, ayrıldınız diye sordunuz mu?
0: Faruk Aksoy, tabii Sayın Ot Yakmaz çok kısa bir açıklama yaptı aslında. Soru taleplerimizi de geçiştirdi. Aslında ilk olarak Montella konusunu kendisine sorduk açıklamasının ardından, istifa açıklamasının ardından. O da toplantının o bölümüne de katılmadıklarını belirtti. Hmm, yani istifa kararını verdikten sonra bu 5 isim salondan ayrıldılar. Montella kararının kendilerinden sonra görüşüleceğini, diğer konuların kendilerinden sonra görüşüleceğini ifade etti. Ve soru almadan da tabii buradan ayrıldı ama uzun süredir de tabii şunu biliyoruz. Ot Yakmaz federasyondaki son durumdan rahatsız olan isimlerin başında geliyordu. Hem yönetim kurulunda hem de yapılan hamleler konusunda ve bugün de seçim kararının alınmaması nedeniyle ki seçim kararını en gerekli gören isimlerin başında geliyordu. Kendisi birinci başkan vekiliydi. En önemli isimlerden birisi, Süper Lig'den ve amili takımdan da sorumluydu kendisi ve o kararın ardından da buradan ayrıldı. Kendisinden tabii ilerleyen günlerde daha detaylı açıklamalar bekliyoruz. Bunu belirtelim.
1: Oğuzhan çok teşekkürler. Kolay gelsin. Tabii elbette kurumların işleyişi, oradaki yasal prosedür, yani yönetimde 7 kişi devam edelim diyorsa devam edilecektir. Kurumların, kurulların kararları önemlidir. Çünkü sistemin işlemesi gerekir. Ama 7 üye devam kararı veriyor, 5 üye hayır başarısız olduk, istifa edelim ve seçime gidelim diyor. Şimdilik devam kararı çıkıyor. Bu işleyiş açısından normal. Çünkü oy çoğunluğuyla yönetim devam ediyor. Ama ayrılanların gerekçesi nedir? Onu anlamak, onu bilmek gerekiyor. Ayrıca Montella'nın gönderilmesiyle gerçekten futbolumuzdaki sorun çözülmüş müdür? Milli takımdaki sorun çözülmüş müdür? O da bir soru işareti. Şimdi dönelim hızlıca gündemin diğer başlıklarına. Fon meselesi. Sayın seyirciler, AK Parti tasfiyesine kadar verilen fonlarla ilgili kanun teklifini meclise sundu. 1 milyon lira altındaki yatırımcılara yatırım tutarı kadar ara ödeme yapılacak. 1 milyon lira ve üzerinde olan yatırımcılara ise en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılabilecek. Düzenlemede başka neler var? Nasıl ödenecek? Kimleri kapsıyor? Ne kadar kişiye bu şekilde ulaşılabiliyor? Detayları bir görelim.
2: Sorun fon piyasasının belirli ve sınırlı bir alanında yaşanmıştır. Üstüne gideceğiz, kararlılıkla mücadele edeceğiz, bu virüsü bünyeden söküp atacağız.
3: Tasfiye edilen fonlarda yatırımları olanlara ara ödeme yapılacak. Zarar veya kayıpta portföy yönetim şirketi sorumlu olacak.
2: Hak sahibi olan vatandaşlarımıza bir güvence oluşturmuş oluyoruz.
3: AK Parti, tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları hakkındaki 9 maddelik kanun teklifini meclise sundu. Teklifle yatırım tutarı 1 milyon liranın altındaki yatırımcılara yatırım tutarı kadar ödeme yapılacak. Net yatırım tutarı 1 milyon lira ve üzerinde olanlara ise en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılabilecek. Ara ödeme, yatırımcının hesaplanan net yatırım tutarını aşamayacak. Yatırımcının fona koyduğu ana para, TÜFE ve yurt içi üretici fiyat endeksi artışlarının ortalaması esas alınarak tasfiye tarihine kadar enflasyona karşı güncellenecek. Dağıtılabilir nakdin tüm yatırımcıların ara ödeme tutarlarını karşılamaya yetmemesi halinde mevcut kaynak yatırımcıların hak kazandıkları ara ödeme tutarlarıyla orantılı olarak dağıtılacak. Zarar veya kayıp veya eksik tasfiye bakiyesinden öncelikle fonun kurucusu ya da yöneticisi olan portföy yönetim şirketi sorumlu olacak. Gerçek ya da tüzel kişilerin görevden ayrılmış olmaları görev döneminde gerçekleştirilen işlem ve kararlardan doğan sorumluluğu ortadan kaldırmayacak. Doğrudan devredilmeyen mal varlıkları bakımından tasarruf mevduat sigorta fonu kayyum olarak atanabilecek. TMSF dava sonucunu beklemeden bu varlıkları satabilecek. gönüllü bir iade mekanizması geliştirilecek. Fon portföyündeki payların gerçeğe aykırı

0: kırı fiyatlanması nedeniyle kazanç elde eden kişilerde olağan piyasa getirisini aşan kazançlarını genel hisse iade hesabına gönüllü olarak aktarabilecek. Hesaplama yöntemlerini ve uygulanacak esasları Sermaye Piyasası Kurulu belirleyecek.
1: Bu arada fon meselesi iktidar ve muhalefet arasındaki ipleri bir kez daha gerdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fon soruşturması üzerinden muhalefeti eleştirdi. Ellerine ne tutuşturulursa doğruluğunu araştırmadan bize saldırıyorlar dedi. Erdoğan, siz önce para kulelerinin hesabını verin diye de ekledi.
2: Biz ilk gün nerede duruyorsak bugün de aynı yerde sapasağlam duruyoruz. Sağduyulu ve serin kanlı bir şekilde akıl ve basiretle inşallah bu hassas süreci yöneteceğiz.
0: Sözü fon soruşturmasına getirdi. Muhalefete tepki gösterdi.
2: Milletim, sicili bozuk siyasi fırsatçıların nemalanma tuzağına düşmesin. Biz gerekeni yapıyoruz. Tıpkı bir cerrah titizliğiyle meseleye vaziyet ediyoruz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan kırklar eline gitti. Çerkezköy Kapıkule yüksek hızlı tren hattı açılışında konuştu. Muhalefet için sadece dezenformasyon üretmenin peşindeler ifadesini kullandı.
2: Varsa yoksa yalan, dolan, spekülasyon. FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle ellerine ne tutuşturulsa bize saldırıyorlar. Başkalarına laf söylemeden önce para kulelerinin hesabını vereceksin. Biz bu ilkesiz siyasete, bu rezil siyasete prim vermeyiz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan öncesinde de İstanbul'daki Uluslararası Adalet Zirvesi'ne katıldı. Gazze üzerinden Birleşmiş Milletleri eleştirdi. Bir kez daha dünya beşten büyüktür dedi.
2: Sadece beş üyenin kararlarına bağlı olduğu bir yapının adil ve sağlıklı olmadığının hepimiz bilincindeyiz. Birileri odadaki fili görmemekte ısrar etse de mevcut sistemin hakkaniyetli ve sürdürülebilir olmadığını artık herkes biliyor.
1: Ortada ciddi bir problem olduğu konusunda herkes, hepimiz hemfikiriz. Sorunun çözülmesi gerekiyor. Çözülmesi gerekiyor. Bu konuda yetkililer özellikle yapılacak ödemenin kamu kaynaklarından olmayacağı teminatını veriyor. Yani devletin hazinesinden, milletin vergileriyle toplanan paradan fon kriziyle ilgili oluşan açık giderilmeyecek. O para oraya ödenmeyecek deniyor. Bu önemli bir teminat, önemli bir duyuru. Bununla birlikte elbette her kim varsa bu şekilde usulsüz ve fahiş kazançlar elde eden her kim varsa onlarla ilgili de hukuki süreç ilerliyor, devam ediyor. Mesela fon soruşturmasının detayları netleşti. Tabii tatmin olmayan kesimler, insanlar olabilir, normaldir. Zira ortada çok ciddi rakamlar var. Sıkıntı büyük. Bunların hepsi kabul ediliyor. Ama bir şekilde soruşturmanın detayları da netleşiyor, isimler de netleşiyor, çalışmalar da sürüyor. Yani devlet bir taraftan bir hadise var ve bu konuyu, bu sorunu, bu büyük problemi çözmemiz gerekiyor diyor. TMSF'ye en çok kar eden 214 kişilik liste iletildi. O liste TMSF'nin elinde. Kim? 214 kişi. Çok ciddi karlar elde etmiş isimler. 187 milyar liralık fahiş kar bu isimlerden, yani bu 214 kişiden tebligatla geri isteniyor. Fahiş bir kazanç elde etmişsiniz, usulsüzlük yapmışsınız. Burada toplu bir suç işlenmiş, parayı geri verin diyor TMSF.
3: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TMSF'ye en çok kar eden 214 kişilik liste iletildi. 187 milyar liralık fahiş kar bu isimlerden tebligatla istenecek. Sabah gazetesinin haberine göre başsavcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında fon şirketlerinin hesaplarında yapılan incelemelerde 100 milyonun üzerinde kazanç sağlayan isimler belirlendi. 141'i gerçek kişi, 73'ü de tüzel kişi olan 214 kişinin 3 fonda toplam 187 milyar 653 milyon lira kar ettiği tespit edildi. Soruşturma detaylarına göre Tera fonlarından 102 gerçek kişi yaklaşık 28 milyar lira, 38 tüzel kişi ise yaklaşık 62 milyar 77 milyon lira kazanç elde etti. Pusula fonlarındansa 19 gerçek kişi yaklaşık 69 milyar 700 milyon lira, 20 tüzel kişi ise yaklaşık 10 milyar lira kar sağladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tespit edilen bu isimleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na bildirdi. TMSF'nin listede yer alan kişilere paranın iadesi hususunda resmi bildirim yapmaya başladığı ve toplanan bu paraların mağdurlar için oluşturulan hesaplarda bir araya getirileceği öğrenildi. Sabah gazetesine açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda büyük bir titizlikle yürütüldüğünü vurguladı. Soruşturma sürecinde yapay zeka sistemlerinden de destek alındığını belirtti. Özellikle 13, 14, 15 ve 16 Eylül tarihlerinde fonlardan satış gerçekleştiren kişilerin mercek altına alınarak soruşturmaya dahil edildiğini paylaştı. Yapılan incelemelerde söz konusu kişilerin fonlardan önceden haberli olarak ve kendilerine verilen bilgiler doğrultusunda çıkış yaptıkları saptandı.
1: Fon soruşturması kapsamında kamuoyunu yanıltıcı açıklamalar yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan iki gazeteci için tutuklama talep edildi sayın seyirciler. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gazeteciler Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla gözaltı kararı verdi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Sevinç ve Balcı adliyeye sevk edildi. Savcılık iki kişiyi de tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti. Bu arada şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılan İsmail Saymaz ve Murat Ağırel de adliyeye gidip savcılıkta ifade verdi. Gazetecilere fon soruşturmasına ilişkin basın yayın organları ve sosyal medya üzerinden kamuoyunu yanıltma suçlaması yöneltildi. Saymaz ve Ağırel savcılıktaki ifadesinin ardından imza ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sayın seyirciler, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin'de tutuklu Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve iki belediye başkanını cezaevinde ziyaret etti. Özel, "Bizi yalnızlaştırmaya çalıştılar. Pes etmeyeceğiz, mücadeleye devam edeceğiz." dedi.
4: Gel, gel, gel, gel. Bugün sabah Vahap Seçer Başkanı ziyaret ettim. Ahmet Başkanı ziyaret ettim. Abdullah Başkanı ziyaret ettim. Hepsinin selamlarını size iletiyorum.
0: Tutuklu belediye başkanlarına destek mesajı verdi. Partimiz yalnızlaştırılmaya çalışıldı dedi.
4: Partimizin adaysızlaştırılmaya çalışıldı. Lidersizleştirilmeye çalışıldı. Partimizin kurumsuzlaştırmaya çalışıldığı bir sürecin sonunda kimselere güvenmeyerek, kimseden güç almayarak, sadece size güvenerek, sizden güç alarak yoldayız, mücadeleye devam ediyoruz.
0: Yeni Parti lideri Özgür Özel Mersin'deydi. Özel, tutuklu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve iki belediye başkanını cezaevinde ziyaret etti. Özel daha sonra Silifke ilçesinde toplanan kalabalığa hitap etti. Teslim olmayacağız dedi.
4: Bunlar korkanları teslim alır. Bunlar yılgınları yener. Bunlar pes edersek kazanır. Ama ayakta duranlar, bunlara direnenler, bunların üzerine yürüyenler kazanır. Asla teslim olmayacağız.
1: MHP Genel Başkanı Terörsüz Türkiye süreci kapsamında mecliste DEM Parti heyetiyle bir araya geldi sayın seyirciler. O görüşmede gündem mecliste kurulacak izleme ve irtibat komisyonuydu.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir görüşme daha yapıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Mecliste yapılan görüşmede Bahçeli'ye Meclis Başkan Vekili Celal Adan eşlik etti. DEM Parti heyetinde ise Pervin Buldan ve Mithat Sancar'la avukat Faik Özgür Erol yer aldı.
5: Teşekkür ederiz.
0: Görüşmede milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanundan sonraki süreç ele alındı. Mecliste kurulacak izleme ve irtibat komisyonuna ilişkin de fikir alışverişinde bulunuldu. Çerçeve

0: ve izleme kurulu çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdüren DEM Parti, daha önce de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve AK Parti grubunu ziyaret etmişti. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan da düzenlediği basın toplantısında izleme komisyonunun kurulması için çağrı yaptı.
1: Yasanın da öngördüğü izleme komisyonu süreci destekleyecek, güçlendirecek, diğer siyasi partilerin temsiliyetlerinin sağlanabileceği, kapsayıcılığın ve çoğulculuğun sağlanabileceği bir yöntemle bir an önce bu kuruluş çalışmaları tamamlanmalı ve Meclis Başkanı Sayın Kurtulmuş siyasi partilerle görüşmek için gerekli ziyaretleri tamamlamalı, önerilerini almalı, usul, esas ve çalışma ilkeleri belirlenmeli, yöntem kamuoyuyla paylaşılmalı.
2: İçerideki gündeme bir noktalı virgül. Dışarıya bakalım, dışarıda neler oluyor? Tabii Orta Doğu, Amerika Birleşik Devletleri, İran. Yeniden savaş başlayacak mı, başlamayacak mı? Doğrusunu isterseniz tüm dünya bu sorunun cevabını bekliyor. Çünkü herkesi derinden etkileyen bir ekonomik krizle karşı karşıyayız. Bu dünyanın meselesi. Özellikle petrol konusu. Sayın seyirciler, ABD Başkanı Trump 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerine kadar İran'a yeni bir saldırı düzenlenmeyeceğini söyledi. Ancak ABD ve İsrail basınında Pentagon'un aynı anda İran'a yönelik yeni saldırı seçenekleri hazırladığı yönünde haberler var. Yani Trump başka söylüyor, derin Amerika ve İsrail başka şey söylüyor. Bakalım neler olacak.
3: ABD ordusuna savaş hazırlığı talimatı verildiği iddia edilmişti. Başkan Trump 3 Kasım'daki ara seçimlerden önce İran'a yeni bir saldırı düzenlemeyeceklerini söyledi. Trump, İran'la verimli görüşmeler yürüttüklerini belirtti. İran'ın hem ekonomik hem askeri açıdan çok kötü durumda olduğunu, Hürmüz Boğazı'ndan günlük milyonlarca varil petrol geçtiğini savundu. 3 Kasım'da ABD'de yapılacak ara seçimlerden önce hiçbir zaman İran'a saldırmayacağız dedi. Ancak New York Times, Pentagon'un Trump'ın talimatıyla İran'a yönelik yaklaşık 3 günlük yeni bir saldırı için seçenekler hazırladığını ileri sürdü. Habere göre ABD ordusuna ait 3 uçak gemisi Orta Doğu'ya varmak üzere. Hedefler arasında İran'ın İHA ve füze stokları, enerji altyapısı ve askeri tesislerinin bulunduğu öne sürülüyor. İsrail basını da Trump, İsrail seçimleri öncesinde İran'a saldırı düzenlemeyi planladığını iddia ediyor. İddiaya göre ABD'li yetkililer İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir'e önümüzdeki 3 hafta içinde büyük çaplı bir saldırıya hazırlık yapıldığını bildirdi. Zamir, böyle bir saldırının 27 Ekim'deki İsrail seçimlerinin ertelenmesine yol açabileceği uyarısı yaptığı belirtildi. Bölgede askeri hazırlıklar sürerken diplomasi trafiği de devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkmenistan'da İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'la görüştü. Putin, çatışmanın barışçıl yollarla çözümü için İran'a her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi. ABD'nin son önerisini inceleyen Tahran yönetiminin birkaç gün içerisinde yanıtını arabuluculara iletmesi bekleniyor.
2: Şöyle ya da böyle, mutlaka bir gün bu 7 Ekim konusu tam anlamıyla açıklanacak, açıklığa kavuşturulacak. 7 Ekim'de bir şeyler oldu. Yani Hamas'ın İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği operasyonda. Bu iddia Hamas'ın ya da Filistinlilerin, orada haklı olan halkın aslında şüpheli hale gelmesi anlamına gelmiyor. Böyle bir mana taşımıyor, böyle bir anlama gelmiyor. Ama 7 Ekim'de muhtemelen İsrail, Hamas'ın içinde ya da çeperinde ya da bölgede başka bir faaliyet yürüttü ve Gazze işgalini ve soykırımını meşrulaştıracak bir eylemi tetikledi. Bu daha yaygın ve baskın bir görüş. Ve hiç de hafife alınmaması gereken bir görüş. Çünkü o günden bu yana İsrail'de çok ilginç gelişmeler oluyor. Mesela ne oluyor? İsrail'de 7 Ekim sabahına ait resmi kayıtların değiştirilmeye çalışıldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü sayın seyirciler. Netanyahu'nun eski askeri sekreteri Avigil, Başbakanlık Özel Kalem Müdürü'nün telefon görüşmesi saatini 06.40'tan 06.29'a çektirmeye çalıştığını söyledi. Netanyahu küplere bindi. Yok öyle bir şey dedi. Bu iddiaların tamamını reddetti. Ama 7 Ekim'de İsrail bölgede nasıl bir faaliyet yürüttü? Hamas'ın içinden ya da etrafından,

0: ya da çeperinden başka bir yerden nasıl bir müdahaleyle bu harekat gerçekleştirildi, bu operasyon yapıldı ve sonra İsrail Gazze'yi işgal etti. Bütün bunlar bir gün bütün çıplaklığıyla mutlaka ve mutlaka açıklanacak, tartışılacak. Ama şimdi Netanyahu'nun reddettiği o gelişmelere bakalım.
1: İsrail Başbakanlık Ofisi yetkilileri Başbakan Benjamin Netanyahu'nun 7 Ekim sabahı yaptığı telefon görüşmesi kayıtlarında değişiklik yaptı. İtiraf, Netanyahu'nun eski askeri sekreteri yedek tümgeneral Avi Gil'den geldi. İsrail'in Kanal 12 televizyonuna konuşan Gil, Başbakanlıktaki bir tutanak görevlisinin Netanyahu ile yapılan ilk güvenli telefon görüşmesinin saatinin değiştirilmesinin istendiğini kendisine anlattığını söyledi. Gil, kayıtlarda 06.40 ile 06.44 arasında görünen görüşmenin saldırının başladığı 06.29'a çekilmeye çalışıldığını belirtti. Avi Gil, talimatın Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Tsai Braverman'dan geldiğini öne sürdü. 7 Ekim sabahı saldırılar başladıktan sonra Netanyahu'nun o sabah yaptığı ilk telefon görüşmesi saatini 7 Ekim'in başlangıç saatine göre değiştirdiğini kaydetti. Gil saldırıdan önce güvenlik yönteminden Netanyahu'ya savaş riskine ilişkin tekrarlayan uyarılar yapıldığını da savundu. Gil, sert eleştirilerde bulunduğu Netanyahu'nun siyasi kariyerini riske atmamak adına Gazze'deki İsrailli esirleri geri getirebilecek açık fırsatları kasıtlı olarak geri çevirdiğini de kaydetti. İsrail Başbakanlık Ofisi ise suçlamaları reddetti. O gün yaşanan istihbarat zafiyetinin sorumluluğunun Netanyahu'ya atılamayacağı ileri sürüldü. Sorumluluğun orduda ve güvenlik şeflerinde olduğu savunuldu. Ancak muhalefet cezai soruşturma başlatılması çağrısında bulunuyor.
0: Kim ne derse desin, insanlığın ortak bir vicdanı var. Hangi dine mensup olursa olsun bu cümleyi belki 500 kez, 1000 kez telaffuz etmişizdir. Hangi inanca, hangi dine, hangi millete, hangi etnisiteye mensup olursa olsun insanlığın ortak bir vicdanı var. Bir şey yanlışsa insanlık aslında ona yanlış diyor. Fakat örgülü yapılar, planlı organizasyonlar her ne kadar insanlığın bağrından kopan o çığlığa kulak vermeseler de kendi karanlık emelleri için faaliyetlerine devam ediyorlar. Gazze'de olduğu gibi. Bu mesele öyle bir mesele ki dünyada son yıllarda bu kadar açık insanlığı birleştiren burada büyük problem var, soykırım var denilen başka bir hadise olmadı. Nobel ödülleri dağıtılıyor. Biliyorsunuz Nobel Barış Ödülü sadece Norveç'in başkenti Oslo'da veriliyor. Diğer Nobel ödülleri Stockholm'de, İsveç'te. Donald Trump da barış ödülünü istedi. Eğer bu sene bu barış ödülünü bana vermezseniz Nobel saygınlığını, maygınlığını yitirir dedi. Öyle olmadı. Tabii ki Trump'a verilmedi. Hatta Nobel belki tarihinde en anlamlı yere gitti. Barış ödülü en anlamlı kişiye gitti. Gazze'de soykırım yapılıyor diyen heyetin başkanına verildi sayın seyirciler. Birleşmiş Milletler'in eski İnsan Hakları Yüksek Komiseri ve Uluslararası Adalet Divanı Yargıcı Navi Pillay ödüle layık görüldü.
1: Hayatını ırkçılıkla mücadeleye adadı. Ruanda ve Filistin'deki insan hakları ihlallerine karşı çalışmalarla tanındı. 2026 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi Güney Afrikalı hukukçu Nawanethem Navi Pillay oldu.
2: The Nobel Peace Prize for 2026.
1: Norveç Nobel Komitesi tarafından başkent Oslo'da açıklanan kararda Navi Pillay'ın barış, uluslararası hukuk ve insan hakları alanında yaşam boyunca yürüttüğü çalışmalar nedeniyle bu ödüle layık görüldüğü vurgulandı.
2: Navi Pillay.
1: Güney Afrika'da yoksul bir Hint mahallesinde dünyaya gelen Navi Pillay, 1967 yılında Natal bölgesinde kendi hukuk bürosunu açan ilk kadın oldu. 1995'te Güney Afrika Yüksek Mahkemesi'ne atanan ilk beyaz olmayan kadın yargıç unvanını kazandı. Apartheid karşıtı çok sayıda kişiyi savundu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yargıç olarak seçildi. Pillay, yakın zamana kadar Birleşmiş Milletler'in işgal altındaki Filistin toprakları bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu'nun başkanlığını yürüttü. Geçen sene de İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığı sonucuna varan araştırma heyetinin başkanlığını yaptı. 85 yaşındaki Pillay, bugün Myanmar'ın soykırım yapmakla suçlandığı davada Uluslararası Adalet Divanı'nda yargıç olarak görev yapıyor. Ödül kazanmasının ardından dakikalarca alkışlanan Navi Pillay, ABD Başkanı'na esprili bir gönderme yaptı. Geçen yıl barış ödülünü kendisinin hak ettiğini düşünen ABD Başkanı Trump bu yılda aynı görüşteydi. Trump en son yaptığı açıklamada ödülün kendisine verilmemesi halinde Nobel'in itibar kaybedeceğini iddia etmişti.
0: Güzel görüntüler. Az önce söylediğim insanlığın vicdanı bu. O vicdanın sesi. Tıpkı 1933'ten 1945 yılına kadar Avrupa'nın ortasında Yahudilere karşı soykırım yapılıyor diyen insanlığın vicdanı gibi. Orada ağır hatalar yapıldı, Gazze'de burada ağır hatalar yapılıyor. Onun için güveneceğimiz tek yer insanlığın vicdanı. Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili davada mahkeme kararını verdi sayın seyirciler. Olaya cinayet dedi. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter en ağır cezaya çarptırıldı. Sanık son savunmasında bakın neler söyledi.
3: Herkes tamam mı?
4: Yaşanan bir kazaydı dedi. Annemin düşme anını asla görmediğim ifadelerini kullandı. Güllü'nün kızı tüm suçlamaları reddetse de en ağır cezaya çarptırıldı. Türkiye 26 Eylül 2025'te Yalova'dan gelen haberle sarsıldı. Güllü olarak tanınan şarkıcı Gültut, evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Olay sırasında evde kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu vardı. O günden bu yana ölümü cinayet mi, kaza mı diye tartışıldı. Tuğyan Ülkem Gülter, arkadaşının ihbarıyla yaklaşık 2,5 ay sonra cinayet suçlamasıyla tutuklandı. Gülter karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Tuğyan Ülkem Gülter ağlayarak yaptığı savunmasında suçlamaları bir kez daha reddetti. Arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun kendisine iftira attığını söyledi.
5: Güllü'nün kızı peki son savunmasında ne söyledi? İlk cümlesi şu oldu. Yaşanan kazadır. Annemin düşme anını asla görmedim. Görseydim tutardım dedi. Sultanın benimle ilgili iddiasını anlamlandıramıyorum. Peki ben katilsem 3,5 ay boyunca neden yanımda durdu dedi.
6: Her ne kadar aramızda tartışmalar olsa da biz anne kızız. Ben sadece annemi değil hayata tutunacak dalımı kaybettim.
4: Savunmanın ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Tuğyan Ülkem Gülter, üst soya karşı kasten öldürme suçundan cezalandırıldı.
5: Annesini öldürme suçundan yaklaşık 11 aydır tutuklu bulunan Tuğyan Ülkem Gülter hakkında mahkeme heyeti kararını verdi ve bu suçu işlediğine kanaat getirdi. Tuğyan Ülkem Gülter ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Heyet aynı zamanda tutukluluk halinin devamına karar verdi.
7: Herkesten şikayetçiyim dedi.
8: Müsaade ederim.
7: Geldiğimiz noktada fikriniz nedir?
4: Güllü'nün oğlu Tuğberk Gülter de müşteki sıfatıyla duruşmadaydı. Avukatı kararı değerlendirdi.
9: Hiç kimse onun yerinde olmak istemezdi. Düşünün bir tarafında annesini kaybetmiş birisi, bir tarafta yargılanan bir ablası. Nasıl olabilir? Allah kimsenin onun durumuna düşürmesin.
4: Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı karara itiraz etmeye hazırlanıyor.
10: İstinaf ve yargıta aşaması var. Deliller doğru düzgün, layıkıyla tartışılmadan bir kanaat oluştuğu mahkemede. Ben bu dosyanın üst mahkemelerden döneceğini, bozulacağını düşünüyorum.
0: İstanbul Maltepe'de çöken 7 katlı binada maalesef hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Olayla ilgili soruşturma sürerken bilirkişinin ön raporu facianın göz göre göre geldiğini ortaya koydu.
11: Oturanlar, mahalle sakinleri bir tabut tutuyorlar yani tabut. Zaten anlaşmamazlık var binada. Kentsel dönüşüme anlaşamamışlar.
1: Kentsel dönüşüme gideceklerdi. Anlaşamayınca 39 yıllık bina dönüşemedi. Çöken bina, biri çocuk 5 kişiyi hayattan kopardı. Bilirkişinin ön raporu facianın göz göre göre geldiğini ortaya çıkardı.
12: Yerdeki çatlaklar, balkonların böyle dökük olması bu bina gidici diyorsun yani. Bina çatır çatır gelmiş, yıkılmış yani. Sesleri duymuşlar.

İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın ilk 3 katı büyük bir gürültüyle çöktü. Binaya sonradan kaçak olarak eklendiği ortaya çıkan 4 kat ayakta kaldı. Seferber olan ekipler enkazdan 14 kişiyi çıkardı ama 5 kişiden acı haber geldi. 5 yaşındaki Gülce Dora Turhan, 22 yaşındaki Ahmet Muhammed İnan, 20 yaşındaki

0: Binaya dönen bir araç da çıkarıldı. Bilirkişi heyeti de olay yerindeydi.
1: Binanın her katından kolon ve kirişlerden beton parçaları çıkarıldı ve o parçalardan karat örnekleri alınıyor.
2: Binada asansörü yok. Su getirenler çıkıyor. Diyor ki ben enkaz tabuttu diyor. Suyu vermeye diyor. Korkuyordum yani.
0: Alınan örneklerde bu korkuyu kanıtlar nitelikteydi.
1: Binadan alınan örneklerde çarpıcı detaylar da var. 1987 yılında inşa edilen o binanın betonunda deniz kumu kullanılmış ve bakın örneklerde bu şekilde deniz kabukları da yer alıyor.
2: Aralarında dükkan sahibiyle diğer kat malikleri şey yapamamış, anlaşamamış yani dönüşüme vermek için problemleri var.
0: Bilirkişinin hazırladığı ön rapor facianın göz göre göre geldiğini ortaya koydu.
1: Binanın kaçak dört katı için yıkım kararı çıkmış ancak bu karar uygulanmamıştı. Bilirkişi ön raporunda binanın mimarı, bina sahipleri ve o dönemki şantiye sorumlusu kusurlu bulundu.
0: Gözaltına alınan mimar ve şantiye şefiyle ilgili soruşturma sürüyor. İçişleri Bakanlığı'nın görevlendirdiği mülkiye müfettişleri de binanın yapımı ve denetlemeler sırasında kamu görevlilerinin ihmali olup olmadığını araştırıyor.
3: Bu arada bu olayla ilgili yani yıkılan bina ile ilgili mimar ve şantiye şefi tutuklandı. Bu bilgiyi de aktaralım. Sayın seyirciler, tutuklu yargılanan gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un ikinci duruşması görüldü. 7 sanıklı uyuşturucu davasında mahkeme suç örgütü kurma ve yönetme, nitelikli cinsel saldırı ve uyuşturucu ticareti suçlamalarıyla yargılanan Mehmet Akif Ersoy'un tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mustafa Manas ev hapsi şeklinde adli kontrol kararıyla tahliye edildi. Duruşma 28 Ocağı ertelendi. Mersin'de apartmanın 14. katından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Atilla Taş'ın kızı son yolculuğuna uğurlandı sayın seyirciler. Atilla Taş kızının tabutu başında gözyaşlarına boğuldu.
4: Geldim babam.
5: Ah. Yüreği evlat acısıyla yandı. Şarkıcı Atilla Taş kızını son yolculuğuna uğurladı.
6: Biz de yusuf malum dünya hayatında yaşıyoruz. Birbirimize haklarımız geçiyor.
5: Sezen Taş 34 yaşındaydı. Mersin'de yaşıyordu. Erdemli ilçesinde site içindeki apartmanın 14. katından düştü. Olay yerinde hayatını kaybetti. Şarkıcı Atilla Taş kızının ölüm haberiyle büyük acı yaşadı.
4: Babam! Geldim babam.
5: Ah! İki çocuk annesi Sezen Taş için Mersin'de cenaze töreni düzenlendi. Törene genç kadının babası Atilla Taş'la annesi İlkay Sarıköse ve yakınları katıldı. Fenalık geçiren Atilla Taş törende güçlükle ayakta durdu. Acılı baba kızının tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından Sezen Taş'ın cenazesi Mezitli Mezarlığı'nda toprağa verildi. 34 yaşındaki Sezen Taş'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.
3: Zor. Evlat acısı çok zor. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına da başsağlığı dileklerimizi iletelim. Sayın seyirciler, Hatay'da geçtiğimiz günlerde etkili olan ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı nar üreticisini de vurdu maalesef. İhracat hazırlığı yapan üreticilerin zararı büyük.
7: Birkaç gün sonra buranın hasadı olacaktı. Maalesef doğal afet bir şey bırakmadı.
0: Hasat için gün sayıyorlardı ama olmadı. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu nar bahçelerine de vurdu. Üreticinin zararı büyük oldu.
8: Çok kötü bir dolu yağdı. Maalesef hepimiz çok kötü etkilendik. Yani bütün narlarımız gitti. Zeytinlerimiz gitti. Bir yıllık emeğimiz bizim boşuna gitti.
0: Dolu Hatay'ın Arsuz ilçesini de etkiledi. İhraç edilecek narlara gözü gibi bakan üretici birkaç gün sonra hasada başlayacaktı.
7: Meyveler zaten tamamı artık meyve suyuna gidecek. Başka türlü kullanılmaz yani. Onu da toplatmak zaten ayrı bir maliyet. Yani zararımız çok büyük.
0: 100 dönümlük nar bahçesinin ürünleri meyve suyu olacak. Büyük zarara uğrayan üretici çare arıyor.
7: Şu an narlar %99'u mahvoldu yani. Herkesin yani durumu perişan.
8: Hasat etmiş olacaktık, yüzümüz gülmüş olacaktı ama şu an bu zararı kim karşılayacak?
3: Geldik Ledin önüne. Anadolu'dan manzaralar İlkay'ın köşesi. Tabii farklı

0: Farklı renkler, farklı farklı görüntüler, enstantaneler. Anadolu'da bereketli hasat devam ediyor sayın seyirciler. Çerezlik kabak çekirdeğinde Türkiye'de lider olan Kayseri'de tarlalar sarıya büründü. 336 bin dekar alanda ekilen ve ülkenin kabak çekirdeği ihtiyacının %35'ini tek başına karşılayan kentte sarı ve turuncu renkli kabaklar seyirlik görüntü oluşturuyor. Hasat olduğuna, olgunluğuna ulaşan kabakların tarlalarda oluşturduğu renk cümbüşü hem üreticinin yüzünü güldürüyor hem de doğada sarı rengiyle ilgi çekiyor. Kent ekonomisine her yıl milyonlarca lira katma değer sağlayan devasa kabak tarlaları havadan çekilen görüntülerle de sarının en güzel tonlarını gözler önüne seriyor. Kayseri'den Karabük'e, Batı Karadeniz'e geçiyoruz. Ağırlıklı olarak Safranbolu'da yetiştirilen ve mucize bitki olarak adlandırılan safran çiçek açtı. Her yıl Ağustos'ta ekimine başlanan safran, Ekim-Kasım'da mor renkli ve hoş kokulu çiçekler açıyor. Mucize bitki ilçede 51 çiftçi tarafından 110 dekar alanda yetiştiriliyor. Boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok sektörde kullanılan ve bu yıl 55 kilogram ürün elde edilmesi amaçlanan safranın çiçekleri toplanıyor. Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen 80 bin çiçekten sadece safranın çiçekleri toplanıyor. Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram ürün elde edilebilen safranın kilogramı 800 bin liradan satılacak. Bu görsel şölenin adresi ise şimdi gelecek Hakkari. Kentte iki gündür aralıklarla etkili olan sağanağın ardından dağlarda ve yüksek kesimlerde sis bulutları oluştu. 3000 rakımlı Sümbül Dağı ve çevresindeki dağları kaplayan sis bulutları hızlandırılmış çekim tekniğiyle görüntülendi. Sis bulutlarının geçişi güzel görüntüler oluşturdu. Hem de birbirinden renkli görüntüler. Tabii her doğa olayı böyle masum olmuyor. Hakkari'den binlerce kilometre uzağa, İtalya'ya, Sicilya'ya gideceğiz. Marsala kentinin iki hortum vurdu. Kent yerle bir oldu. Denizde oluşan hortumlar hızla büyüyerek karaya çıktı. Dehşete düşüren doğa olayında ağaçlar devrildi, ağaçlar araçların, evlerin üzerine devrildi ve hasar oluştu. Hortum nedeniyle 4 çocuk, 9 kişi de yaralandı. Evet, görüntüler bunlar. Kısa bir tur attık. Anadolu'dan İtalya'ya da gittik. Peki gündemin diğer başlıklarında ne var? Fransa'da Renoir Müzesi'nden çalınan iki tablo bir ay sonra bulundu sayın seyirciler. Tabloların toplam değerinin 9 milyon euro olduğu tahmin ediliyor.
1: Milyonlarca euroluk eserler bir ay sonra bulundu. Fransa'daki Renoir Müzesi iki tablosuna yeniden kavuşacak. 8 Eylül'de Fransa'nın güneyindeki Cagnes-sur-Mer kentinde bulunan Renoir Müzesi'nden iki tablo çalınmış, hırsızlar diğer iki eseri ise kaçarken müzenin bahçesinde bırakmıştı. Kentin belediye başkanı Mason, çalınan eserlerin bulunduğunu açıkladı. Bu iki tablo sadece sanat eseri değil, şehrimizin tarihinin bir parçası ifadelerini kullandı. 6 şüphelinin gözaltına alındığını söyleyen Mason, eserlerin bulunduğu yer ve durumları hakkında bilgi vermedi. Çalınan eserler Pierre-Auguste Renoir, Madame Colonna Romano ve kuyu başındaki genç kadın tablolarıydı. Tahmini değeri 9 milyon euro olan iki eser Paris'teki Orsay Müzesi'nden ödünç verilmişti. Renoir Müzesi soygunu, Fransa'da yaşanan müze soygunlarının sonuncusu olmuş. Geçen yıl Paris'teki Louvre Müzesi'nden yaklaşık 100 milyon dolar değerinde kraliyet mücevherleri çalınmıştı.
0: Uzay şirketi Blue Origin'in kurucusu ABD'li milyarder Jeff Bezos, Ay'da kalıcı üst kurmayı planladıklarını söyledi. Ay'ı Mars öncesi gerekli bir basamak olarak niteledi. Çin'den önce Ay'a ulaşmalıyız dedi.
2: Ay Mars öncesi gerekli bir basamak dedi. Ay'da kalıcı üs kurmayı

0: planladıklarını söyledi. This is Blue Moon. Amazon ve uzay şirketi Blue Origin'in kurucusu ABD'li milyarder Jeff Bezos, Fox News'a konuştu. Ay programlarına dair değerlendirmelerde bulundu.
1: Ay'a kalmak için gideceğiz. Bu sadece bir görev yapıp geri dönmek olmayacak. Gerçek ve sürdürülebilir bir ay üssü kurulacak. Ay'ı keşfedeceğimiz ve ilginç şeyler bulacağımız yol bu.
0: Ay'a 3 günde ulaşılabildiğini söyleyen Bezos, Ay'ı Mars'a yapılacak insanlı görevlerden önce gerekli bir lojistik basamak olarak nitelendirdi. Bezos, Washington'ın uzay keşfi konusunda Pekin'in önüne geçmesi gerektiğini söyledi. Çin'den önce Ay'a ulaşmalıyız. Çin'den önce Ay'a ulaşacağımıza inanıyorum dedi. Bezos'un şirketi Blue Origin, NASA'nın Artemis programında önemli bir ticari ortak olarak yer alıyor. Şirket, Artemis V görevinde astronotları Ay yüzeyine taşıması planlanan insanlı iniş sistemini geliştiriyor.
2: Ana haberde kısa bir reklam.

Böylece memleketin kanalı Habertürk'te, haberin merkezinde haftayı da ana haberi de bitirdik. Pazartesi saatler 19'u gösterdiğinde ana haberde birlikteyiz. Şimdi Hülya Hökenek. Bir cuma klasiği enine boyuna başlayacak. Konuklarıyla memleketin gündemini tartışacak. Enine boyuna Hülya Hökenek'le az sonra başlıyor. Güzel bir hafta sonu olsun. İyi akşamlar, mutlu akşamlar Türkiye.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Uzmanlara göre gıda güvensizliği yeni göç dalgalarına neden olurken kalıcı çözümlere ulaşılmasını zorlaştırıyor. Gıda güvenliği yalnızca üretim değil, depolama, lojistik, denetim ve tüketici bilincini de kapsayan çok boyutlu bir süreç olarak öne çıkıyor. Kuraklık, sel ve aşırı hava olayları küresel gıda arz zincirlerini daha kırılgan hale getiriyor. Soğuk zincirin kırılması özellikle et, süt ve deniz ürünlerinde sağlık risklerini büyütüyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Son 20 yılda Orta Akdeniz ülkeleri orman yangınlarıyla boğuşuyor. İlkbahar sonrası başlayan yangın sezonları kış mevsimine kadar sürüyor. Sayısı ve şiddetinde belirgin bir artış gözlemlenen yangınların yok ettiği yüz binlerce hektar orman ve orman yaşamı, yeşillendirme ve ağaç ekimi çalışmalarıyla geri getirilmeye çalışılıyor. Türkiye'de her yıl 2 ila 3000 orman yangını çıktığı hesaplanırken, bahar ve yaz mevsimleri birkaç yıldır daha sıcak ve daha kurak geçiyor. Dünya sıcaklık ortalaması henüz 1.3 derece artmışken, Akdeniz ve Batı Avrupa ülkelerinde yazlar çok şiddetli sıcak hava dalgalarıyla geçiyor. Yeşil örtünün yıllar içinde arttığı bazı alanlar olsa da, ormanların yaşlı ağaç sayısı ve orman içi biyoçeşitliliği azalıyor. Sıcaklık artışı ve kuraklık gibi risklere karşı, yeşil alanları ve içindeki yaşamın devamlılığını sağlamak, geleceğimizi korumak adına önemli adımlardan biridir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

Ve hepinize iyi akşamlar diliyorum. Enine boyuna programındayız. Saatlerimiz 20'yi göstermek üzere. Yaklaşık bir dakika var. Uzun uzadıya birlikte olacağız. Konuklarım var, tanıtacağım. O kadar çok soru var ki, o kadar çok konu başlığı var ki belediyelere dair konu başlıkları bakın. Yani özellikle Ataşehir, Eyüp Sultan'da. Biliyorsunuz ne olacak bilmiyoruz. Çünkü bir başkan vekili seçimleri var. İstanbul'a da bakacağız. Çünkü 2024'ten günümüze İstanbul'da da o kadar çok hareketlilik var ki. O tabii İstanbul'daki seçimler ya da gelecek işte öngörüsü genel olarak bakıldığında siyasi tabloyu da biraz etkileyecek gibi duruyor. Mersin var, Yenişehir var, Mezitli var, başkan vekili seçimleri var. Bir de TBB yani Türkiye Belediyeler Birliği var. Öyle az buz bir seçim değil. Bir etkisi, bir ağırlığı olan da aslında bir kurum. Oradan bakıldığında da Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir ittifak önerisi var. Ama o ittifak önerisini yapıyor ya hani Müslüm Sarı, ama İzmir'e gelince orada işler değişiyor. Orada da ciddi anlamda bir

0: Cumhuriyet Halk Partisi değil ama Yeni Parti'den Özgür Özel'e bir eleştiri var. Çünkü Özgür Özel orada ne dedi, CHP ne dedi, onu da konuşacağız elbette. Bakalım, konu başlıklarımız çok. Onun dışında Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısına yaptığı açıklamalar vardı. O açıklamalar da aslında kafalarda hemen böyle bir başka bir başlığı da bize açtırdı, açtırmadı değil. O da yeniden adaylık, yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığı. Dediğim gibi soru çok, başlık da çok. Biz konuklarımızı hemen tanıtalım. Tanıttıktan sonra da kısa bir reklam arasına elbette gireceğiz. Bülent Kaya geldi. Hemen sıcağı sıcağına yetişti, eline boynaya. Hoş geldiniz Saadet Partisi İstanbul Milletvekili. İyi akşamlar.
1: Merhaba,
0: nasılsınız?
1: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Can Özçelik hemen yanında oturuyor. Can'ı da hepiniz çok yakından tanıyorsunuz. Can Özçelik de not1.com yazarı. İyi akşamlar,
2: i̇yi
0: hoş
2: akşamlar,
0: geldin
2: iyi
0: Can. Mustafa Balbay, Ankara stüdyosunda gazeteci büyüğüm. İyi akşamlar, hoş geldiniz.
3: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Avukat Cem Kaya, hukukçu. Cem Bey hoş geldiniz,
4: hoş bulduk,
0: iyi akşamlar
4: iyi
0: diliyorum. Ya. Sağ olun, çok teşekkürler. Ferhat Murat, gazeteci, hepiniz yakından tanıyorsunuz. Ferhat, iyi akşamlar, hoş geldiniz.
4: İyi akşamlar.
0: Ve elbette Merve Şebnem Oruç, benimle birlikte cuma akşamları gazeteci meslektaşım. Merve Şebnem, hoş geldin.
5: Hoş
0: çok
5: bulduk.
0: Şıksın bu arada. Şöyle yapalım, kısa bir reklam arası diyelim. Reklamdan sonra hemen başlayalım, hararetli tartışalım. İstiyorum ki, yani böyle kimse söz almasın, gerçekten coşkulu bir yayın olsun, enine boynaya yakışır şekilde diyelim. Kısa bir reklam.

0: Şimdi şöyle, son günlerde gerçekten belediyelere operasyonlar artarak devam ediyor. İşte kritik seçimler de var, başkan vekilleri seçimleri var. Arkadaşlarımızın eline sağlık. Çok güzel böyle ledler hazırlamışlar. Anlaşılır. Belediyede kritik seçimler, Ataşehir mevzusu mesela önemli. İşte Mersin, Eyüp Sultan. Yani belediye başkanları işte bakıyorsunuz onlar görevden uzaklaştırıldı. Şimdi bir seçim yapılacak. Başkan vekilleri seçilecek. İşte kritik ilçeler var. Ataşehir mesela bu kritik ilçelerden bir tanesi. Şimdi Eyüp Sultan, Ataşehir, Mersin mesela. Yani burada ne var? Bir tane il var. Dört tane de ilçe var. Burada da işte bu seçimler bakalım nasıl olacak? Yani başkan vekilleri seçimleri. Seçimlerin tarihleri de burada. Bu tarihler de tabii çok sıcak tarihler. Hemen olacak işte. Yani Ekim ayındayız. Onu.
1: Yarın iki tane.
0: Tabii iki tane. İşte 12'sinde var. Yani pazartesi. Salı günü mesela Mersin Büyükşehir. Yani bütün bu totale bakılınca aslında. Yani genel olarak hani soru ne? Bunlar AK Parti'ye mi geçecek? AK Parti'ye geçerse ne olur? Yani siyasi tabloyu nasıl etkiler? Çünkü her şey yerelden genele doğru gidiyor ya. Yani algı da öyle. Ama işte seçim yoluyla aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin AK Parti'nin yani 4 belediye CHP'ye geçti. CHP'den aldığını biliyoruz. Ataşehir olursa Ataşehir'le birlikte ne olacak Ferhat? 5 olacak değil mi? Yani rakama bakıyoruz. Tabii diğer yandan da işte klasik operasyonları konuşuyoruz. Ne olur ne biter diye. Bir diğer taraftan da böyle genel klasik algı var. Yani bu algı nedir? Yani işte operasyonlarla belediyelerin yönetimleri el değiştiriyor. Acaba bu algıyı Adalet ve Kalkınma Partisi nasıl yönetiyor? Yönetirken iyi mi yönetiyor? Onun dışında Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde ama hani çatı Cumhuriyet Halk Partisi ama bir de yeni parti var. Yani orada da bir şeyler tartışılıyor. Yani bu adayı sen koymuştun. İşte burada bu sıkıntı vardı. Yani bunların hepsini de ben bugün konuşalım istiyorum. Gerçekten bu gelişmeler bakalım hani nereye gebe. Ferhat seninle başlamak istiyorum. Ataşehir'de ne olur?
1: Ataşehir'de yarın sabah itibariyle seçim yapılacak ve şu an itibariyle AK Parti'nin daha doğrusu Cumhur İttifakı'nın meclis üyesi sayısı...
0: Gelmek ister misin böyle?
1: Olabilir.
0: Olur. Evet.
1: AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın dolayısıyla meclis üyesi sayısı artı bir fazla gibi. Biliyorsun geçtiğimiz hafta 6 tane meclis üyesi Cumhuriyet AK Partisi'nden ayrılıp AK Parti'ye geçmişti, istifa etmişti. Evet. Ve orada bir başa başlık durumu söz konusuydu. 18'e 18 gibi bir durum söz konusuydu. Ancak Cumhuriyet Halk Partili bir meclis üyesinin oy verme hakkı ile ilgili bir soru işareti olduğu için şu anda Cumhur İttifakı'nın artı bir sayısı fazla gibi. Yani orada yarın sabah itibariyle şunu rahatlıkla görmemiz mümkün. Ataşehir AK Parti belediyesi olacak gibi gözüküyor yarın sabah itibariyle. Eyüp Sultan tarafına baktığımızda
0: tabii bir getirelim orada... arkadaşlar isterseniz. Yani bir Eyüp Sultan'ı da getirelim. O da şöyle yani ilk ledi getirsek aslında üzerinde konuşalım. Birinci ledi kritik seçimler başlığıyla. Çünkü bu Ataşehir

0: özeli.
1: Şimdi burada aslında
0: Birincileri yapıyoruz.
1: Ataşehir'i biraz
0: Evet.
1: derinlemesine bakacak olursak şöyle. Zaten işte Mart 2025 itibariyle Cumhuriyet Halk Partili İstanbul'da Beşiktaş, Beykoz ve sonrasında İBB süreciyle başlayan operasyonlar sürecinin tam bir yıl bir ay sonrasında Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel gözaltına alındı.
0: Evet.
1: Rüşvet, irtikap ve yolsuzluk suçlamasıyla ve örgüt suçlamasıyla. Şimdi burada aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir taraftan stratejik bir hata yaptığını da söyleyebiliriz. Çünkü o yolsuzluklarla ilgili ismi geçenlerden bir diğerini belediye başkan vekili olarak aday gösterdiler. Yani burada aslında hani biraz da bu stratejik hataların da sonucu olarak aslında bunu görüyoruz. Bir taraftan da aslında Cumhuriyet Halk Partisi meclisi içerisinde de meclis üyeleri içerisinde de yekpare bir anlayış söz konusu değil, onu söyleyeyim.
0: Değil, tabii.
1: Neden değil?
0: Çatı CHP gibi duruyor.
1: Evet.
0: Ama orada da...
1: Ama yani CHP yeni parti ayrımından da öte aslında Özgür Çelik yönetiminin meclis üyeleriyle 2,5 yıl boyunca çok ilgili olmaması, ilçelerde de ilçe belediye başkanlarının meclis üyelerine kapılarını genellikle kapatıyor olması sebebiyle aslında iletişimlerinin kesik olduğunu nereden biliyoruz? Üsküdar'da İptal edilen seçimde Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyesi olmasına rağmen AK Parti adayına oy veren meclis üyeleriyle görüştüğümde bunu öğrenmiştim. Ve kendilerinin 2,5 yıl boyunca meclis üyesi olmasına rağmen belediye başkanıyla sadece 10 dakika görüşebildiğini Üsküdar'da bir meclis üyesi bana ifade etmişti. Yine bir başka meclis üyesi de geçtiğimiz hafta belediye başkan vekili Dündar Ziya Gültekin'i ziyaret ettiğimde Dündar Ziya Gültekin tarafından bana iletildi.
0: Direkt
1: biz
0: iletildi.
1: Makam odasının bu kadar büyük olduğunu ilk defa gördük. Çünkü
0: yani,
1: ilk defa geliyoruz.
0: Bak bu çok önemli bir şey. Yani bu bir ciddi bir eleştiri mesela. Değil mi?
1: Evet.
0: Yani buradan da Cumhuriyet Halk Partisi.
2: Ama kendileri yaptılar o odayı.
1: İkinci bir nokta, odanın büyüklüğünden
2: niye
1: bahsetmiyorum.
2: Niye şaşırıyor? Onların döneminde yapılmadı mı?
1: Şimdi sevgili
0: işte,
1: Can Özçelik, odanın
0: işte,
1: büyüklüğü, küçüklüğü değil de odanın koltuk renginin
0: yani,
1: kırmızı olduğunu böyle, yeni öğrendim demek gibi değerlendirmek lazım. Ben olanı anlatıyorum sevgili
2: hayır,
1: kardeşim.
2: Sen,
1: İki, bir diğer konu.
2: Etmiyorum.
1: Bir devam
0: edelim.
1: Üzerine itiraz et. Bir başka meclis üyesi de diyor ki, yine oy verenlerden bir tanesi de bizzat iyi görüştüğümde, kendi cenazem olduğunda belediye meclis üyesi olmama rağmen belediyeden plastik sandalye dahi gönderilmedi. Ve ben pirincini, yağını, ununu işte artık cenazeyle ilgili ne ikram edilecekse bütün ürünleri kendim alıp aşevinde sadece pişirme talebinde bulunmama rağmen 6 zamanda bunların hiçbirisine olumlu yanıt verilmedi. Ben gidip bir cemevinin aşevinde bunu pişirmek zorunda kaldım ifadesini kullandı bir meclis üyesi örneği. Yani burada aslında şunu da görmek lazım. Ben şunu söylemiyorum. Partiler arası geçişler normaldir. Kendi adıma en azından ilkesel çok sağlıklı bakan birisi değilim. Ama siyasette de bunun var olduğunu bilmek lazım.
0: Siyasette var olması başka hani normal.
2: Peki,
0: işte,
2: bir şey
0: yani normal,
2: bir
0: ne kadar normalleştirmiş.
1: Meclis üyelerinin insani ilişki boyutundan uzak bir şekilde değerlendirilip de sadece buton gibi istediğim şeye oy kullanacaksın şeklinde metalaştırılmasına benim anladığım kadarıyla karşı duruyorum.
0: Tamam Can lütfen
2: şöyle,
0: interaktif
2: hayır,
0: olsun istiyorum.
2: Bu eleştiriyi vatandaş yapsa çok değerli. Yani cenazesine belediye gidip bunu kaldıramaması ve bu sorunlarla karşılaşsa evet. Bu önemli.
1: Ama
2: değerli,
1: vatandaş için de talepte bulunuyor hayır, ya meclis üyeleri kendi mahallesindeki.
2: Bulunabilir, bulunabilir. Hayır ama şöyle. Cenazede ararsınız belediyeyi. Yani biz öyle yapıyoruz. Ararsınız belediyeyi. Cenazemiz var dersiniz. İlgili bölüme bağlanır ve iş çözülür. Yani araya belediye meclisi sokmaya gerek yok cenaze için. Ben de mesela memleketimde AK Parti belediyesi var. Biz aradık. Geldi yaptı
1: ama
2: yani.
1: AK Parti belediyesi var işte.
2: Ya tamam
1: ondan,
2: fark etmez.
1: Yani.
2: AK
1: yani.
2: Ya fark etmez. AK Parti, CHP yani.
0: Ama Şişli'de orada
2: bir arkadaşımın...
1: Ama işte... Burada
2: Şişli'de de bir arkadaşımın yakını vefat etmişti. O aradı belediyeyi çözdüler yani.
1: Ama
2: bu oluyor.
1: Can belediye başkanıyla meclis üyesinin iletişimi şöyle önemlidir.
0: Ama cenaze söz konusu
1: sorunu...
0: olduğunda Ferhat bu da olmamalı yani.
1: O ayrıca
0: o başka bir
1: kişisel
0: şey,
1: boyutu belki bu diyebiliriz ama öteki taraftan da mahallesindeki bir sorunu doğrudan belediye başkanına ileterek çözmek isteyen bir meclis üyesinin kapı duvar bir şekilde karşılaşması da bir yerden sonra ben siyaset yapıyorum. Oy isteyeceğim önümüzdeki seçimlerde de ama hizmet üretemiyorum noktasına götürüp bir taraftan da ne olur? Aslında o partiden ya da o kişilerden onun uzaklaşmasını da sağlar.
2: Doğru. Bu eleştiriyi böyle yapabilir. Ben sadece itiraz ettiğim nokta şu. Evet bu cenaze meselesinde...

0: vatandaş yapsa çok değerli. Başımızın üstünde eleştiririz, hep beraber de destekleriz. Ama belediye meclisinin bunu söylemesi bana çok gerçekçi gelmediği için eleştiriyorum. Yoksa tabii ki olabilir. Yani bu belediye başkanı kapısını çalmış, o girememiş veya işte odanın ne kadar büyük olduğunu görmüyorlarmış. Bir önceki dönem AK Parti belediyesindeydi ve her defasında o odaya gidip başkanla görüşüyorlardı. O zaman büyüklüğünü, metrekaresini anlayamamışlar.
1: Ama geçen dönem meclis üyesi değilse ne olacak? Şimdi geçen dönem meclis üyelerinden bir tanesi de şunu söyledi. Dedi ki ben AK Parti'deyken Hilmi Türkmen belediye başkanıydı.
0: Hilmi başkanı arardı. Başkanım bak, odanız kaç metrekare diye sorabilirdi.
2: Yani. Ama şu da var yani böyle.
1: Meseleyi ekleyeceğini yani. Geçen dönem, Bülent Bey çok özür dilerim. Geçen dönem belediye meclis üyesi olarak devam eden, bu dönemde yoluna devam eden bir meclis üyesi de diyor ki biz diyor belediye başkanının makamına gittiğimizde özel kaleme söylerdik. En fazla 3 dakika içerisinde belediye başkanının yanına gider, meramımız neyse, mahalleyle ilgili, ilçeyle ilgili ya da kendileriyle ilgili neyse anlatırdık diyorlar. Bu da önemli bir etki.
3: Bu, şöyle bu mesela bu şeyi söyle arkadaşlar, bir henüz daha tekrar bir belediye meclis üyesi seçimi oldu. Yani belediye başkan vekili seçimi oldu. O seçimde şimdi şikayet ettiği belediye başkanı oy verdi. Üsküdar'da ikinci kez seçim yapıldı. Ataşehir'de ikinci kez seçim yapıldı. Çünkü Onursal Bey tutuklandıktan sonra Ataşehir Belediyesi'nde bir meclis başkan vekili seçildi. Bu şikayet eden arkadaşlar, istifa eden arkadaşlar, hadi diyelim hasbelkader iki sene Onursal aldır güzel tahammül etmek zorunda kaldılar. O belediye başkan vekilini niye seçtiler? Daha birkaç ay önce.
4: O seçimde oy kullanan bir başkası değildi diyor. Hayır, yani hayır, Ahmet Mehmet değildi diyor.
1: Adayı da meclis üyelerine sorarak mı belirlediler?
3: Fark etmeme oy kullanıyorum.
1: Üsküdar'la ilgili şunu söyleyeyim.
4: Oy kullanmayabilirdiniz.
3: Adayı sorup sormama önemli değil. Ama
1: Üsküdar'la ilgili şunu söyleyeyim. İlk seçimde iptal edilen seçimde 6 CHP'li meclis üyesi AK Parti'ye geçmeden
3: zaten. Eden, hani belediye başkanı
1: AK Parti adayına oy kullandı ama iptal edildi biliyorsunuz.
3: Siyasi etik açıdan doğru olmayan şöyle bir şey. Hiç kimse bu süreci normalleştirmesin. Türkiye siyasi tarihinde hiçbir zaman bu kadar belediye başkan vekili ve belediyelerden yapılan transferlerle el değiştirmemiştir. Türkiye siyasi tarihinde örneği yoktur yani. Dolayısıyla bunun bir olağanüstü dönem olduğunu görmemezlikten gelirsek, işte yok iyi hizmet alamadım, bunu alamadım, parti değiştirmeye karar verdikten sonra insanlar çok büyük bahaneler bulabilir ama bu emin olun millet tarafından inandırıcı bulunmaz. Eğer Ataşehir belediye başkan vekili tutuklanmamış olsaydı ya da gözaltına alınmamış olsaydı ve o risk görülmemiş olsa bunlar giderecek miydi yani? Onursal Bey göreve devam...
1: Tutuklanmadan geçtiler ama Bülent Bey Ataşehir'de aldı.
3: Hemen öncesinde ya bu şimdi siyaset, yargı, bürokrasi operasyonuyla giden bu işte görmemezlikten gelirsek emin olun halk bizim dediğimize inanmaz. Bakın diyorum ki bir de şöyle bir gayri siyaset etik olarak doğru olmayan şöyle bir şey var. Belediyelerde şu an seçim yapılmıyor. Şu an tutuklu bulunan belediye başkanı tamamı hala belediye başkanı. Siz onların yerine vekaleten birini seçersiniz. Hani bir zafer havasıyla bunu yansıtmaya gerek yok. Bunlar tahliye olduğu an kendi görevlerine geri dönüp belediye başkanlığı yapıyor. Siz vekaleten o cezaevinde tutuklu bulunanlara vekaleten o belediyeyi idare ediyorsunuz. Dolayısıyla en azından onlara karşı olan bir tabiri caizse bir nezaket gereği. Bunu bir zafer havası sanki seçimi kazanmışsınız gibi
4: yansıtmamak. Siz orada demokratik meşruiyet açısından onu hem tartışmalı hem hale yani getirmeye çalışıyorsunuz. Benim anladığım kadarıyla
3: Üsküdar'da, Beykoz'da, Şile'de sayabilirim diğer belediyeleri, Gazi Osmanpaşa'da bu belediye başkanının tamamı belediye başkanı ve içeride tutuklu. Ama onların yerine seçmeni selamlayıp işte AK Parti belediyesi diyen arkadaşlar o tutuklu olanlara vekalet
4: alıyor. Bülent Bey şunu mu anlamalıyız? Bir saniye zaten. Ferhat bir saniye. Ama, dolayısıyla siz değil. Vekaleten... Yani hukuken burada baktığınız zaman tabloya diyorsunuz ki geçerli bir seçim olabilir. Bu ayrıma siyaseten baktığınızda ve demokratik açıdan
3: Hem yaygınlığı açısından söylüyorum.
4: Ve yani, tartışılır bir zemin
3: hem,
4: yaratıyor
3: hem o hem yaygınlığı açısından söylüyorum. Bakın bu bir belediyede şöyle olabilir. Mesela örneğin herhangi bir belediyede sandıkta iki oy veriyorsunuz. Bir belediye başkanını seçiyorsun. Bir de belediye meclisin. Elbette seçmen belediye başkanında bir başka partiye, belediye meclisinde çoğunluğu başka birine. Bu normal ve bir Allah göstermesin ölüm hali olur, istifa hali olur. Yeniden seçim yapılacağız ama o gayet demokratik ve meşhur bir şeydir. Ama siz tam belediye başkanı tutuklandıktan sonra veya tutuklamadan hemen önce bir operasyon çekiyorsanız hiç kimse bunu siyasetle normal görmemeli. AK Partili arkadaşlar da görmemeli. En fazla milli iradeye vurgu yapan AK Parti siyasetine hakarettir bu. Ben bir AK Parti il başkanının böyle hani seçim yeni zaferlerinden sonra balkon konuşmaları yapmış yapmaya alışkın bir Erdoğan'a Meclis üyesi transferinden sonra telefonla bağlandı.

0: sanki seçim zaferiymiş gibi Sayın Erdoğan'a bağlanmayı ben Sayın Erdoğan'a hakaret olarak görürüm şahsen yani. Çünkü Sayın Erdoğan gibi milli iradeye sürekli vurgulayan bir genel başkana bu yapılabilecek en büyük haksızlıktır. Dolayısıyla millet oraya geçerken Ataşehir'de, Eyüp Sultan'da, Mersin'de iktidarın adayı vardı. Hele hele ya ben hizmet etmek için iktidar partisine gidiyorum. Örneğin İzmir Belediye Başkanı. Ya İzmirli seçmen aklı zekası yok mu? İktidar partisinin adayı varken muhalefete oy veriyor. İşte İzmir'i çöp götürüyor.
1: İzmir'i,
0: doğru.
1: Evet. İzmir'i zaten ayrı bir başlıkta yani zaten konuşacağız.
0: Hizmet
1: biliyorum,
0: almayabilir,
1: farkındayım.
0: Şey almayabilir farkındayım. Ama seçmen diyor ki ben burada siyasi bir duruş ortaya koyuyorum diyor. Her belediye meclis üyesinin o siyasi duruşa yani saygı duymaz. Kendiliğinden gitse yine bir şey demeyeceğim. Emin olun bunların ikna odalarına götürüldüğünü bütün seçmenler biliyor. Ay yok sayabiliriz, göz boyayabiliriz ama gerçek bu. Yani
1: siz diyorsunuz ki bu gerçeklik aslında bir geliş bir stratejinin bir parçası.
0: Ya bu siyasi zafer falan değil.
1: Tamam,
0: bu bir,
2: bir ek yapayım. Bir
1: şey olur olur yani. İnteraktif
2: bir
1: olsun.
2: Bir ek yapayım. Yani
1: evet,
2: bunu yani siyasi zafer şeklinde en azından ben konumlandırmıyorum.
0: Oğlum Sayın Cumhurbaşkanı'na görüntülü dönüştürüp orada bir sürü
2: konuşulabilir. Saadet Partisi'ne, Saadet Partisi'ne 20 sonra tane belediye başkanı geçmek istese ya da bir üye katılımı olsa siz şanlı şerefli üye katılımını yapmıyor musunuz? Ya
0: ben dedim mi? Bu işte
2: filanca partiden istifa ettiler. Saadet Partisi'ne katıldılar deyince tören yapıyorsunuz. Şimdi o başka
0: tamam,
2: bir mesele.
0: Ama devlet gücünü kullanıp onları transfer etmiyoruz.
2: Devlet gücünü kullandığını siz iddia ediyorsunuz. İkna odalarını siz iddia ediyorsunuz. Müddeyi iddiasını ispatla mükelleftir. Nerede ikna ediliyorsa ikna odaları neredeyse açık edin.
0: Bakın,
2: hatta suç duyurusunda bulunun. Hepiniz bunun takipçisi olun.
0: Şimdi ülkede suç duyurusunda bulunun.
1: Şimdi şöyle ikna odaları falan deyince. Bir dakika çok
2: olur. Nerede şimdi
0: yani? Bir dakika. Diğer arkadaşa da aksın.
1: Ben de bir cümle edeyim. Böyle siyasi hafızamızda ikna odaları meselesi, başörtüsü meselesiyle çok özdeşleşmiş ya. Pek de hoş değil.
0: Adalar
1: o yüzden
0: hani ya hoş değil ama şu an o hoş olmayan manzara yaşatıyorlar bu ülke. Adalar Belediyesi'nin iki tane AK Parti görevden uzaklaştırılmış üyesi var Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Niye seçimden bir gün önce geceleyin sadece bir tanesinin görevden uzaklaştırılmasını iptal ediyorsunuz ve o gelip AK Parti'ye oy kullanıyorsa ya bu yargının normal bir işlemi. Demek insanların zekasıyla alay etmek
2: için. Siz ikna... Yapamadım.
1: Efendim?
2: Yapacağım eki yapamadım. Yani o başka bir mesele.
1: Ol, tamam.
2: Şimdi özellikle bu parti geçişleri üzerinde konuşulan belediyelerden bir tanesinin bürokratı. İsmini vermemek kaydıyla bana dedi ki, biz dedi gelen usulsüz emirlere ya da talimatlara imza atmakta çok çekiniyoruz dedi. Çünkü buna imza attığımızda başımızın belaya gireceğini tahmin ediyoruz. Eğer iş yargıya suçlu giderse. İki, atmadığımızda da görevimizden olacağını, olacağımızı düşünüyoruz deyip bir saniye bitireyim arkadaş. Zaten ne?
3: Yaptı zaten suç, biliyor musun? Bak bu yaptığı, sana söylediği şey suç aslında.
2: Canım arkadaşım, cümlemi bitirirsen adamın suç işlemediğini anlayacaksın. Sonra adam gidiyor yargıya şikayette bulunuyor. Ve bunun da gerekçesini şöyle açıkçası ifade ediyorlar. Deniyor ki şimdi bu belediye başkanları ya da belediye başkan vekilleri özellikle CHP'nin son dönemi kısa vadede, kısa zaman diliminde çok fazla kişisel servet edinmek ihtiyacı içerisinde kendilerini hissettikleri için yatılacak süre dahi hesaplanarak hunharca belediyenin kaynakları iç ediliyor şeklinde bir ifadesi var. Şimdi bakıldığında biz aslında belediye başkanlarının yerine gelen belediye başkan vekillerinde de Ataşehir örneğinde olduğu gibi benzer imarla ilgili suç örgütü iddiasıyla belediye başkanı tutukluyken aynı tas, aynı hamam şekilde vekillerin devam etmesi doğru değil. Şöyle deniyor. Yani genel pratikteki bakışı şu. 3 sene yatarım. Kenara attığım, koyduğum para eğer benden tahsil edilemezse bu da benim karım olur şeklinde bir bakış var diye bürokratlardan bir aktarım söz konusu.
4: Onda tamam, da aynısı var üstadın dediği gibi.
2: Benzer, evet, maalesef. İşte tamahkarlık şeyi değiştirmiyor yani. Tamahkarlık aynı.
1: Şimdi şöyle bir şey var. Yani bütün bu yaşananlara bakınca aslında bu kopuşlar, işte belediyelerin el değiştirmesi, 5 belediyede kritik başkan vekili seçimleri var. Öyle hani bunlar da böyle başkan vekili seçimleri 3 ay sonra, 5 ay sonra falan değil. Yani 3-4 gün içinde olacak. Böyle genel olarak bakıyorum yapılan açıklamalara da, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde de eleştiriler var. Kendi içine dair eleştiriler de var. Yani yeni parti keza aynı şekilde. Ama bütün totalde kazanan kim olacak? Yani bu işin de bir siyasi yansıması da var değil mi? Yani bunun siyasi kazananı kim? Yoksa Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani kendi içinden gerçekten bakıldığında yani siyasi kopuşlar mı bir şekilde siyasetin sonucunu da belirleyecek? Yani onu da bilmiyorum. Ferhat, ben
2: Sen, Adalar İlçe Başkanı yazmış.
1: Sen burada benimle birlikte kal, ben çünkü evet. Sayın Balbay'a
2: AK Parti istiyorum. Adalar İlçe Başkanı yazmış, mesaj atmış. Şimdi ona baktım. Hı-hı. Diyor ki bizim bir önceki seçimde de adayımız aynı kişiydi. Şu an Hı-hı. belediye başkan vekili Doğru. seçilen kişi. Doğru. 5'e 2 idi.
1: Evet.
2: Mevcut belediye başkan vekili, yani istifa eden belediye başkan vekili şekerinin 600 olması sebebiyle sağlık sorunlarından dolayı istifa etti diyor. Hı-hı. Ancak onu şikayet eden de Cumhuriyet Halk Partili meclis üyeleriydi diyor. Şimdi mesele bu. Parti kendi içerisinde birbirini şikayet eden bir pozisyona gelmiş. Bununla da kalmamış.
0: Onu
2: bir
0: de CHP nasıl kalkmış? Onu da
2: bir de CHP yeni parti ayrımı, bir de yeni parti CHP ayrımı karşısına gelmiş. Herkes bir tarafa çekiştirmeye çalışıyor. Ortada somut bir siyaset üretiminde söz konusu olmadığında en azından şu deniyor olabilir. Ona da gitmeyeyim, ona da gitmeyeyim. Ben en azından sonuç almaya doğru bir yönelim içerisinde olayım demiş
0: o
2: olabilir.
0: Zaman ha, bunu biz takdir ediyoruz.
2: Veya bu çok doğru bir davranış demiyoruz ama herkesin kendine göre bir siyasi anlayışı var. Keşke Cumhuriyet Halk Partisi'de biz birlikte kalabilseydik, bir olabilseydik, ikiye ayrılmasaydık Ondan şeklinde siz... bir yaklaşım içerisinde olsaydı belki de bu hesapları yapmak daha zor olacaktı. Hı, mesela Yenişehir'de, Mezitli'de, Mersin'de bu hesabı yapabilir misin? Çok fazla meclis üyesi farkı var. Sandalye dağılımı.
0: Buradaki ama şeyim şu. Cumhuriyet Halk Partisi ile yeni partinin bölünmesi, belediye başkanlığını kaybetmek onların problemi. Ben genel siyasi etik ve ahlak ve seçmenin siyasetçiye duyduğu güvenle ilgiliyim. Yoksa İzmir Büyükşehir Belediyesi ha AK Parti'de olmuş ha Cumhuriyet Halk Partisi'nde olmuş. Saadet Partisi'nde olmadıktan sonra benim için fark etmiyor. Ama şuradayım ben. Eğer seçmen bir siyasetçiye güvenip yetki veriyorsa, görev veriyorsa ve o siyasetçi ya kendisi ya da ayak oyunlarıyla geçmek durumunda kalıyorsa bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi, Yeni Parti, AK Parti'ye zarar vermiyor. Topyekun hepimiz aynı zemindeyiz. Siyaset kurumuna olan güveni zedeliyor. Hmm. Ve dedim ki bakın Türkiye demokrasisinde bir ilktir bu kadar yoğun belediye meclislerinde transferlerle belediye başkanlarının el değiştirmesi ve Türkiye demokrasisinde bir ilktir bu kadar vekaleten yönetilen belediyenin olması. Evet. Şimdi istatistik bilimin denen bir şey var. Yani siz bakarsınız Cumhuriyet tarihi boyunca toplam her seçim döneminde kaç tane belediye vekaleten yönetilmiş, kaç tane belediyede belediye meclisi üyelerinin transferiyle el değiştirmiş. Peki. Bu anormallik bile tek başına bu tablonun normal olmadığının göstergesi. Şimdi Ferhat Bey diyor ya, beni ilgilendirmiyor ki. Elbette CHP ve Yeni Parti bir arada kalabilseler bu kadar operasyonu açık hale gelmezlerdi.
2: Bülent Bey, şu olamaz
0: ama benim
2: mı?
0: Sorunum değil yani.
2: Herkes,
0: ben orasıyla
2: herkes
0: değilim.
2: Herkes en azından şu yolsuzluklarla ilgili suç ortağı olmak istemiyor olabilir. Bu
0: tabii
2: birincisi.
0: Ona...
2: İki, biz de istatistiksel olarak bu dönem
0: olsa.
2: Kadar adaylıklarla ilgili milyon milyon euroların genel merkezlerde pas edildiği süreci bundan önce tabii. görmemiştik. Şimdi milyon euro adaylık için para alan bir partinin belediye başkanı da o parayı toplamak için ne yapar?
0: Şimdi
2: gidip ama, mendil açmaz herhalde. Belediyelerde ben yolsuzluk ve benzeri rüşvet gibi suçları imza atar.
0: Ben şimdi o siyaseti konuşmuyorum. Yani o zaten eğer parayla aday olmuşsa, bahsettiğiniz gibi yolsuzluk yapmıyorsa, yani hani ekrandayız ama Allah belasını versin diyeyim. Ama ona oy veren seçmen nihayetinde onun bulunduğu partiye ve onun karşısındaki partiye oy vermek istemediği için ona veriyor. Yani onun için diyorum eğer siz... Seçmenin ortaya koymuş olduğu aynı zamanda bir siyasi duruş var. Cemil Tugay'ın şahsına oy vermedi İzmirliler. Bir siyasi duruş ortaya koydular ve dediler ki ben burada iktidar partisinin İzmir'i almasını istemiyorum. Oy verdi. E şimdi buna saygı duyması...
2: O adayları kim belirledi? İşte demek ki parti aidiyeti en zayıf adayları belirlemiş. Yani
1: orada da Bülent Bey,
0: AK Parti'ye geçer, yarın başka bir siyasi güçler oraya geçer.
1: Bülent Bey, orada da şöyle bir şey deniyor ya aslında. Siz diyorsunuz ya CHP yeni parti kendi içinde o beni çok bağlamıyor. Ben siyasi etik ve üst başlık tabii. olarak bakıyorum diyorsunuz Doğru. ya. Ama mesela orada da şöyle bir şey var. Çok ağır bir şekilde... Özgür Özel şöyle, yeni partinin genel başkanı Sayın Özel şu şekilde eleştiriyor. Bu örgütsel başarısızlık, yani bu isim zaten yeni partinin genel başkanıyken, genel başkanlığa adayken desteklendi. Birçok şeyde desteklendi. Özgür Özel'i destekledi. Karşıyaka belediye başkanıydı. Yani ciddi bir başarısızlık, burada bir öz eleştiri verilmesi tabii gerekiyor
0: elbette,
1: deniyor.
0: Yani
2: o zaman var, evet, onda yok demişti.
1: Yani AK Parti'ye ne faydası var? İzmir'i yani İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin belediye başkanının AK Parti'ye geçmesinin ne faydası var ayrı bir tartışma. Bir de orada örgütsel başarısızlık meselesi sanırım ayrı bir tartışma. Müsaade ederseniz kısaca tamamlayın ya da Cem Bey'e geçeceğim.
0: Şöyle,
1: çünkü
0: yani şöyle bir faydası. Şimdi İzmir tabiri caizse her zaman en azından iktidara karşı muhalif FETÖ'nün özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kalesi.

0: gibi görülür. Hı hı. Şimdi siz orayı iktidar partisine kaybettirdiğiniz zaman ister istemez Cumhuriyet Halk Partisi ve muhalif seçmende bir moral motivasyon bozukluğu olur. Hı. İstanbul'u kaybettiğiniz zaman o İstanbul İktidar Partisi kaybetsin de oy vermiş olan o seçmende çok ciddi bir moral bozukluğu olur. Ardından bu ve benzeri belediyeleri kaybettiğiniz zaman yani iktidar partisine ne faydası var diyorsunuz ya, siyasi ahlak olarak zerre bir faydası yok. Sadece muhalif seçmenin moralini ne kadar bozarım diye bir şey yapıyor Adalet ve Kalkınma Partisi ama emin olun
1: morali bu bozulunca çürüme, daha aleyhine
2: olur. Ama bu da zarar değil mi?
0: Partili değilsiniz, gazetecisiniz. Ona
1: hayır, ben de diyorum versin ki morali bozulunca, morali bozulan seçmen bir sonraki seçimde o moral bozukluğunu evet, hatırlamaz.
0: Evet. İşte ben onu söylüyorum tam da. Evet. Diyorum ki bunlar kısa vadede AK Parti'ye kazanmış gibi görünebilir. Bakın Doğu Güneydoğu'daki birçok il belediyesine kayyum atandı. Genelde de yapılan memnuniyet anketlerinde kayyum belediyeleri biraz da merkezden de iyi ekonomik destek aldıkları için
3: İstanbul'da
0: güzel
3: hizmetler
0: yaptılar.
3: Hülya
0: Hanım. İki. Ama Şişli o Şişli belediyecilik Esen açısından kayyumların başarılı olduğu ilçe illerin tamamında HDP'li başkanlar oylarını arttırarak
1: tekrar
4: kazandı. Verdiğin örneğin cevabını biliyorsun.
1: İzmir'de ideolojik oy verir.
0: Arttırarak yani o öfkeye dönüşüyor.
4: Öfkeye sizin yani ideolojik bakış.
0: Dolayısıyla şöyle yapıyor seçmen. Diyor ki ya ben örnek olduğu için söylüyorum. Ben de Diyarbakır ya ben Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı'na artık hizmet yaptım mı yapmam mı diye oy vermiyorum. Benim iradem sakatlanıyor. İnadına gidip tekrar oy veriyor.
3: Fatih orada
0: burada da benzeri sonuçlar
3: var. Bir başka
0: olacak.
4: İnadına vermiyor.
3: Cem Bey ben size gelmek istiyorum. Neden? Çünkü hukukçu olduğunuz için şundan dolayı. Yani böyle genel olarak bakıyorum hep böyle yani siyasi bir mesele ve hukuki bir mesele ikisi ayrışıyor. Çünkü niye? Yani bir meclis üyesinin ya da bir belediye başkanının parti değiştirmesi demokratik bir hak mı? Şimdi, yok. Yani şundan dolayı
4: geçen hafta ben bu kanaldaydım. Evet. Burada Kübra Nur Hanım Efendi vardı. Ben ona Habertürk Partisi'nden ve onun belediye reisinden örnek vererek buna cevap vermiştim.
0: Bir satışa mal vermek için.
4: Hukuken uygun olabilir ve fakat ben siyasi etik açısından asla doğru bulmuyorum.
3: Peki benim anladığım
1: yerine
3: şimdi
1: Hülya
3: Bülent Bey.
1: Hökenek geldi.
3: Bak, Bülent Bey şimdi diyor ki yani her şey bir kenara. Yani bu değişikliğe bakıldığında yani bu sisteme bakıldığında işte oy verdiği belediye yönetimi değişebiliyor. Başkan vekili işte
5: mesela
3: bir şekilde farklı gerekçelerle.
5: Mesela belediye başkanları oy kullanabilecek mi mesela?
3: İki tane.
1: O hukuki burada tartışma netleşmiş.
3: Benim anladığım hukuki hakla siyasi
5: devlet bürokratı,
3: etik
5: devlet bürokratı gidip oy kullanabilir
3: sizin. Yani burada hukuki hak başka bir şey verecek ama yani siyasi etik başkanı.
5: CHP belediyesi çünkü onlar.
4: Değerli toplu ifade edelim. Şimdi hakikaten çok güzel üstad da bana paslar attı. Notlar da aldım buraya. Mesela üç kez siyaset, yargı, bürokrasi müşterek operasyonundan bahsetti. Devletin gücünden bahsetti. Şimdi hepsini nacizane derli toplu ifade edeceğim. Şimdi bizim malum haliniz kıymetli Hülya Hanım biraz ayrı kaldık ama hep bir düsturumuz var. Hep şehitlerimizi zikrederek başlıyoruz.
3: Buluştuk ama.
4: Evet ne güzel sonunda, ne evet. Allah bir daha ayırmasın sizlere evet, uzun ömürler versin evladınıza.
3: Amin hep birlikte inşallah.
4: Tüm şehitlerimize rahmet dileyerek başlamak istiyorum. Bir de Gazi'yi unutuyoruz. 7 Ekim 3. yıl. Yayına gelmezden önce baktım 74.777 şehidimiz var. Allah mekanlarını cennet eylesin.
1: Sayılabilen.
4: Şimdi 6 Ekim tarihi itibariyle lider Devlet Bahçeli ki çok konuşulmuyor, çok önemli bir manifestoda bulundu. 11 sayfalık bir grup konuşması vardı. Ve yürütmede Erdoğan, yasamada Milliyetçi Hareket, Türkiye'de Cumhur İttifakı ve dünyada Türk asrı dedi. Aynı manifestosunun içerisinde hemen 4. sayfada çok önemli bir vurgu yaptı. Siyasetin manasına ilişkin. Şöyle diyor Genel Başkan Devlet Bey. Bize göre siyaset kısır bir iktidar mücadelesinin çıkar ve çatışma unsuru değil, menfaat dünyasının bir tezahürü değil, yalnız ve sadece millete hizmet yarışıdır. Bakın bu çok önemli bir cümledir. Cennet Mekan Başbuğa soruyorlar. Aynı noktada hatırlar kıymetli üstadlarım, Güneş Motel transferlerinin yaşandığı bir dönemde şu tarihi cümleyi zikrediyor Hülya Hanım. Evlatlarım diyor, mevzu bahis vatansa hepimiz ölelim, yok eğer sizin makamınızsa hepiniz ölün diyor. Şimdi bunları niye zikrettim? Bizim siyasetten muradımız ne, ne anlıyoruz? Ben çıktığım her yayında kanuna, kitaba, mevzuata uygun olanla ahlaki değerlere, hukukun evrensel prensiplerinin zaman zaman çatışabileceğini ifade ettim. Şimdi her iki hatibe de katılıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nden, İzmir özelinden Sayın Cemil Bey'i

seçtikten sonra Cemil Bey'in 6 oktan Cumhuriyet Halk Partisi bir belediye başkanı olarak seçildikten sonra artık Cemil Bey'in ahlaki açıdan, siyasi açıdan ne bağımsız kalma lüksü vardır. Bakın bağımsız da kalamaz. Net söylüyorum. Ne de başka bir X, Y, Z partisine geçme hakkı vardır. Kendisinin beyanıdır geçmişte. Kendisinden örnek verelim. İstifa edecektir belediye başkanlığından. O meclis 5393 sayılı kanuna göre yeni birini seçmekle mükelleftir. Fakat şu an yaşadığımız ne? Neyi görüyoruz? Muazzam bir satranç oynanıyor siyaseten. Bu satrançın piyonları var, filleri var, kaleleri var, şahı var, veziği var. Bir de master'ı var. Master, siyaseti Cumhurbaşkanı. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanlığı sıfatıyla ve kasketiyle siyaseti yeniden dizayn ediyor. Bakın çok önemli. Buna stratejik bir zekanın tezahürü bu. Çok farklı.

0: söyleyemiyor. Orada da bir şimdi ideolojik bakın, kopuş var.
1: Bakın bizim üç tane
0: orada başka bir
1: üç tane temel kanunumuz var kıymetli Hülya. Üstad mecliste. Gelecek bir 2820 sayılı siyasi partiler kanunumuz var. Bir milletvekili seçim kanunu var. 2839 malumat. Bizde 5393 sayılı belediye kanunu. Birbiri açısından geliş geçişleri hatırlayınız. İyi Parti'nin seçime girmek için 20 vekilli. Sevgili Afyon Belediye Başkanımız o tarihte ve Burcu milletvekiliydi. Nasıl bir yüz ifadesiyle geçtiğini hatırlarsınız. Üstadın grubunda yaşanıyor işte bir eksilme oluyor, vefat oluyor. Hemen bir millet... Demokrasi kendi içerisinde çözüm üretiyor. Ama bizim bu üç temel yasayı kıymetli üstadın mecliste evvel emirde değiştirmemiz lazım ki bunun önüne geçmemiz lazım. Yoksa kanun kitap mevzuat buna izin veriyor. Şimdi muhalefet darmadağın. Ben çarşamba günü farklı bir ulusal kanaldaydım. Bir çok değerli izleyicimiz Cumhuriyet Halk Partili teyzemiz dedi ki ben sandığa gitmeyeceğim. Niye? Sordum yayından önce. Bakın dedi Özgür Özel ve ekibi maalesef Silivri'ye teslim olmuş durumda. Hiçbir şekilde yeni bir siyaset, politika, çözüm veya Türkiye'nin satım haline ilişkin bir politika üretemiyor. Diğer taraf bambaşka bir tarafta. Ben dedi zaten hayatım boyunca sağa oy vermedim. Ben dedi sandığa küstüm. Eğer siyaset çözümsüzlük olarak kıymetli üstadın ifade ettiği gibi seçmez benzinde anlaşılırsa ve bu bir algı kavi hale gelirse çok farklı bir demokratik açıdan
0: o zaman soru şu sizdeyim. Buyurun. Bugün yaşanan bütün bu siyasi evet. atmosfer ya da evet. işte bunu nasıl algılarsak, nasıl adlandırırsak evet. onu bilmiyorum. Yani evet. siyasi atmosferle birlikte işte bu belediyelerdeki değişimin siyasi evet. anlamı ne diye sormuş Ali. Evet. Editörüm sağ olsun. Evet. Doğru bir soru gerçekten. Yani bu atmosfere baktığınızda bir çözümsüzlük üretiliyorsa eğer algı evet. böyleyse evet. diyorsunuz.
1: Bunu üreten siyasi parti.
0: Diyorsanız evet. Bu tamam çözümsüzlük böyleyse diyorsanız evet. peki bu algıyı Adalet ve Kalkınma Partisi iktidar olduğu için yönetemiyor mu anlamına
1: bakın,
0: getiriyorsunuz? Yani yönetemiyor mu demek istiyorsunuz?
1: Bunun devlet olmakla evet. kıymetli üstadan ayırıyorum burada.
0: Hayır müthiş bir çekici, strateji dediniz
1: onu
0: ya.
1: Onu Erdoğan stratejisi. Türkiye'de şu an onun üzerinde siyaset yapan Devlet Bey devletin bizatihi kendisidir. Siyasetçi değildir. Başka bir isim yok. Bakın tamam. senaryoyu yazıyor, oyunu kuruyor ve yönetiyor. Çok enteresan.
0: Ha, şimdi çözümsüzlük dediniz. O
1: şimdi sonra. Şunu ifade etmek lazım. Vatandaş hep şunu arar. Güvenli bir liman arar. Evlatlarımız da böyledir. Çocuğunuz her zaman güveneceği, sığınacağı kişinin yanına gider. Hı-hı. Okulda öğretmenidir, evde annesidir, yer yer babasıdır. Bir takım kendisine paranoyalar yaratacak, güvensiz alanlara, kırmızı hatlara gitmez. Hı-hı. 14 Mayıs 2023 seçimini, bir ay önce farklı bir seçim anketi geldi önümüze, ekrandaydık. Bağırarak orada hatiplerden biri, milletin yüzüne bakamayacaksınız dedi. %26 gösterdiler Erdoğan'ı. Ben dedim ki Erdoğan bu seçimi kazanacak ve kazandı. Nasıl kazandı? Çünkü muazzam bir dağınık kompozisyon vardı. Yine var. Muhalefet darmadağın. Bakın üstadım ifade etti Ferhat Bey. Sütte leke yok dediğiniz adamda bugün çıkıyorsunuz her türlü tahkir ve tezifatı yapıyorsunuz.
2: Haysiyetsiz
1: adam diyor. Adam şu sizin an. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanınız. Bakın siz getirdiniz onu. Öte yandan inanılmaz Uşak başta olmak üzere. Ya inanamıyorum Beşiktaş dosyalarını bildiğim için. Yani onların içinde birebir surette hukukçuluk yaptığım için söylüyorum. Olağanüstü seçilmemesi, namzet gösterilmemesi gereken Menderes. Ya dönüp diyorsunuz ki bırakın burayı, İçişleri Vekaletini, Dahiliye Vekaletini verin diyorsunuz. Adamın yolsuzluklar diz boyu olmuş gelmiş. Peki niye hesap vermiyor? Yani benim belediye başkanım açacak otel kapısını, belinde peştemalla polisi karşılayacak. Ben o gün dedim ki ben özür diliyorum. Ben gösterdim, İzmir'i de ben gösterdim. Ben siyaseten doğru namzetler belirleyemedim. Milletime dönüp önce ben hesap ver. Bu yok. Şimdi muhalefet kendi içerisinde hesap vermiyor. Dönüyor.
0: Bütün belediyeler için mi bunu söylüyorsunuz?
1: Bakın ben şunu söylerim.
0: Yani eğer bugün içeride olan tutuklanan...
1: Tutuklananlar bütün... içeriden konuşamazlar. Ama bildiğim çok önemli örnekleri veriyorum burada. Mesela İBB iddianamesi. Ya 153 eyleme gerek yok kıymetli hanımefendi. Bir tek getirin Güllüce Tarım'ı koyun. Yatacağı ceza Emir zaten... Ya. Yani inanılmazdır ya. Ben onu yayında anlattım. Anlatırken utandım ya. 50 bin lira sermaye şirket kurduruyorsun. 500 milyonluk 5 tane villa aldırıyorsun. Bunun da adı hukuk oluyor. Yani 35 milyar katrilyon eski parayla şimdi milyar senin şirketinin adını da verelim burada. İmamoğlu İnşaat AŞ'nin mal varlığı oluyor. Dönüp hakime diyorsun ki benim sadece 250 bin liralık belediye gelirim var. Artık bak milletin burasına geldi.
2: Cem Bey, diyor ki o villaları ben, o stüdyoda aldı.

0: aldığını da kendisi ifade evet. etmişti. Benim değil, şirketimin diye.
1: Hep öyle söylüyor. Bakın şimdi bizde siyaseten bir ahlaki noksanlık var. Üstadımla biz avukatlık döneminden beri tanıyoruz. Hiç kimse akçeli bir işine şahitlik edebilir mi? Rahmetli Ecevit, edebilir misiniz? Rahmetli Başbuğ Türkeç, edebilir misiniz? Kemal Kılıçdaroğlu, bak en ağır biz eleştirilmişizdir. Hmm. Çıkıp bir şey söyleyebilir misiniz? Niye? Dürüstlük ve ahlaki değerlerde buluşan insanlardır bunlar. Ama şimdi ben bakıyorum, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmaya zorlanan,
2: Kemal Kılıçdaroğlu dediniz de mesela son dakika bir açıklaması var evet. Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Şöyle diyor, Cemil Tugay'ı aday gösterilmemesini işte söylemiştiniz diye bir soru evet. soruluyor. AK Parti'ye geçiş nasıl değerlendiriliyor diye. Cevabı şu, Karşıyaka Belediyeciliği'nde ilk dönemde Beşli Çete'ye hizmet ettiğini öğrenince ve iddialar doğru olduğunu öğrendim. Tunç Soyer'i haksız yere şikayet edenin de o olduğunu biliyorum. Bir genel başkanın bilmesi gereken konuları aktarmıştım Özgür Özel'e. Bunun aday gösterilmemesini söylemiştim. Tutarlı biri olmadığı aday gösterilmemesini zaten söylemiştim.
3: Sonra o zaman Beşli Çete falan diyor Kemal Bey. Yani
1: şunu da bitireyim ben kıymetli.
3: O zaman şimdi AK Parti
0: birisi CHP milletvekili olan.
2: Toparlayacak. Ben Sayın Balbay'a gideceğim. Şöyle ardından da Merve size gideceğim. Bir taraftan not da alıyorsun. Umarım
1: çok önemli kıymetli. Değerli üstadım affına mağruren. Şimdi uyarıları yaptı Sayın Genel Başkan. Partiye döndü. Özgür Bey'in elinde çok büyük bir şans vardı. Özgür Özel Bey o şansı yitirdi. 20 Temmuz'a giden süreçte koştur koştur parti kurdurdu. Maalesef Ekrem Bey yargı sürecini beklemeden böyle bir hataya düştü. Grup başkanı olarak çok farklı bir projeksiyon çizebilirdi. Ki Devlet Bey'le yakaladığı uyumu, bir dönem Sayın Erdoğan'la yakaladığı uyumu biliyorsunuz Sayın Özgür Özel'in. Ve fakat bir türlü lider Devlet Bahçeli'nin tabiridir özgürleşemedi. Şimdi
2: kısaca
1: çok kısa toparlıyorum. Kıymetli üstadım ikna odaları dedi. Nacizane kendisi benden daha vakıftır. Biz ikna odalarını hatırlıyoruz 28 Şubat döneminden. Kendisinin durduğu dünya görüşü yer itibariyle ben nacizane bunu kastetmediği kanaatliyim. Bir de siyaset ikna bitireyim üstad.
4: Çok iyi biliyorum.
1: Bitireyim. Ya bildiğini
4: siyasetin içerisindeyiz.
1: Konumatın üstad ben bilmiyorsun Bey. Demedim. Altını çizdim.
0: Hayır, konumatın
1: bir de
0: ama,
1: siyaset, yargı ve bürokrasi üçgeni dedi. Kötü bakın işte, şimdi bizim bir tane bakanımız var. Beğenin beğenmeyin. Akın Bakan'ı bizim pamuklar üzerinde tutmamız lazım. Ben çıktığım her yayında haddim olmadan Akın Gürlek savunuculuğu yapmak durumunda kalıyorum. Niye? Akın Bey herkesin ve her türlü mahfilin FETÖ başta olmak üzere hedefinde. Eğer biz bu yayınlarda yargı, siyaset, bürokrasi üzerinden sanki belediyeler, sanki büyükşehir belediyeler üzerinde bir manipülasyon ve dizayn var dersek her şeyden önce Sayın Bakan'a haksızlık etmiş oluruz.
4: Yargı Sayın Bakan'a mı var üstad? Bak, şöyle.
1: Kıymetli üstadım sen yine konuş.
4: Gürlek diyorsun
1: bak,
4: ama.
1: Bak ben seni çok seviyorum.
4: Yargı Akın Bey mi
1: var? Yargının başında bir numara kim var? Sayın
4: başında
1: Bakan
4: değil
1: var.
4: Başında değil ya.
1: Değil mi?
4: Değil tabii ki yargı bağımsız.
1: HSK'nın başında değil mi?
4: HSK'nın başında.
1: HSK'nın başkanı kim?
4: Ne yapıyor? Atama yapıyor. Mahkemenin
1: başsavcı değil miydi üstad? Başsavcı değil miydi? İBB iddianamesini kim yazdı üstad?
4: Tek başına bir başsavcı.
1: İfade. Yani iddianame düzenliyor ya.
4: Yargıyla ilgili eleştirin. Akın Bey. İdari bir görev o ya.
1: Bakın. Yargı, siyaset, bürokrasi üçgeni üzerinden giderseniz ben bir kardeşiniz olarak bakın ben bir kardeşiniz olarak ya ben bir konuşayım bitireyim. Ben bir kardeşiniz olarak ben burada itirazı kayıp koymak durumundayım.
2: Ben şimdi Ankara'ya geçeyim. Bitiriyorum. Mustafa Balbay, Sayın Balbay
1: çünkü maalesef İmam-ı Şafii'nin dediği gibi bütün oklar onu gösteriyor. Sadece bir paragraf okuyacağım. Sonra da bu paragraf kim olabilir diye topu atacağım üstadlara.
2: Peki.
1: Bakın diyor ki bir para teklif ederler. Bir belediye başkanı. Siz onu kovarsınız. Ondan sonra sizi çocuğunuzla, çoluğunuzla, ailenizle tehdit ederler. Onu da kovarsanız. Yok onu yaparız, bunu yaparız diye bu sefer namusunuzla, canınızla tehdit ederler. Onları da kovarsınız ve savcılığa gidersiniz. Ben öyle yaptım. Bunları bana yapanların hepsini savcılığa şikayet ettim. Ve ölene kadar da bunu yapacağım diyor. Bu kim biliyor musunuz? Ferdi Zeyrek. Bakın çok önemli bir cümle. Rahmetli Ferdi Zeyrek 9 Haziran 2025'teki vefatından önce Cumhuriyet Halk Partili Özgür Özel'in sonuna kadar sahip çıktı. Bir merhum belediye başkanı feveran ediyor. Savcılık dosyaları önümüzdeki günlerde iddianame dönüşecek. Çok iyi takip edelim nokta.
2: Peki.
4: Cem Bey kastetmemiştir ama şeyi evet. düzeltmemiz lazım.
0: Şimdi Hülya Hanım.
2: Geliyorum size geliyorum şöyle, çünkü Hülya Ankara'dasınız beklediniz. Sizden sonra diğer konuklarım da var özellikle bu
4: başlıkta. Birbirinden 3 bağımsız erk vardır. Yasama, evet. yürütme, yargı. Hı hı. Eğer siz yürütmenin bir mensubu olan Adalet Bakanlığı...

0: yargının başındaki kişi diye gösterirseniz yargı bağımsız diye bir şey kalmaz bu ülkede.
1: İddianameden bahsettik.
0: Başsavcısıyken de yargının
1: Büyükşehir Belediyesi iddianamesinden bahsettik. İddianameden
2: İstanbul'daki Çağlayan'daki bir numara.
1: İBB, Sayın Balbay'a geçeceğim.
0: İBB dosyasından bahsetmiyoruz ki. 50-60 tane belediyeden bahsediyoruz.
1: Sayın Balbay bir müsaade eder misiniz?
3: Beşiktaş iddianamesi Aziz İdrak'ta akta çişimi yazdı.
1: Olabilir. Cemre. Evet şimdi Sayın Balbay şöyle. Ben şunu anlıyorum. Bu belediye seçimleri, bu değişimler, parti meclisi, başkan vekilleri. Ya şimdi bu belediye operasyonları üst başlık aslında. Şimdi biz konu başlıkları böyle ayırdık. Üst başlık evet tabii ki bu yapılan operasyonlar ve seçimler. Ama Ataşehir Belediyesi olsun işte Mersin olsun, Mezitli, Yenişehir, Eyüp Sultan bunlar çok sıcağı sıcağına birkaç gün sonra seçimler olacak. Ama onun dışında İstanbul var mesela, o ne olacak? Onun dışında diğer belediyeler var, işte iki tane ilçede kayyum belediyesi var değil mi, kayyumla yönetilen İstanbul'da. Bütün bunlar İzmir mesela, büyükşehir, işte Cemil Tugay geçti, AK Parti'ye geçti. Yani hani bu çok önemli. Cumhuriyet yani, Halk Partisi hani açısından bakıldığında da. Fakat ben hep şunu görüyorum. Evet, yani genel olarak eleştiri şu yönde hep. Ya böyle Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakıyoruz, işte orada bir örgütsel bir sıkıntı yaşanıyor, bir başarısızlık var gibi. İşte eleştiri hep içeriye dair yapılıyor. İşte bu ihaleler olsun, yolsuzluk meselesi olsun, isim konusu olsun ya da biraz önce Ferhat Murat'ın söylediği bu iletişim kopukluğu, iletişim eksikliği olsun bazı belediyelere yönelik. Yani Cumhuriyet Halk Partisi eleştirilen üst başlığı şu. Ya stratejik bir hata mı yapıyor? Genel olarak eleştirilere siz ne cevap verirsiniz, ne dersiniz? Buyurun.
4: Şimdi Hülya Hanım, tabii bütün bu söyledikleriniz konuşulabilir. Ama ben arkadaşların vurguladıklarından da kısa kısa notlar tuttum. Buyurun. Hani kesmemek için de sıra gelince düşüncelerimi söylerim diye paylaştım. Bir defa şu anda gelinen nokta itibariyle Türkiye'de ana muhalefet partisi, yeni parti ve bir iktidar partisi var, Cumhur İttifakı. Ve önümüzdeki dönemde adım adım bir iktidar mücadelesi olduğunda yeni partinin ana muhalefeti olarak bir iddia içinde olduğunu görüyoruz. Hı hı. Şimdi bunu şu nedenle vurguluyorum. Bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi davalarının tümünü, toplamını en iyi özetleyen kişilerden biri Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan oldu. Hı. Erbakan dedi ki bu bir iktidarı vermeme, iktidara rakip olma davasıdır. Eğer bu iktidara biz rakip olsaydık Silivri'de biz yargılanırdık dedim. Bu Fatih Erbakan'ın değerlendirmesi. Genel olarak ben de tabii ki anlatım şekli değişebilir ama olayın özü bu. Belediyelerde yolsuzluk var mıdır? Tümünde vardır, İstanbul'da da vardır. Benim başından beri vurguladığım o ki aç davayı, hangi olay ise o çok açık ortaya çıksın, hem hesabını versin hem de bir karışıklık olmasın. Hı hı. Birincisi bu. İkincisi, şimdi bu belediyelerde, belediye başkan vekillikleri, Cumhuriyet tarihimizde böyle bir dönem yaşanmadı Hülya Hanım. Bakın, bir transfer olayı oldu, aradan yıllar geçti, neredeyse yarım asır diyeceğim, hala konuşuyoruz. Bir cümle, işte Cem Kaya bahsetti, Güneş Motel olayı diye. İnşallah hep beraber yaşayacağız, göreceğiz. Bu dönemin bu transferleri yazılacak. Ve şu anda bilinenler en çok %10'u. Ki ben çok ilgilendiğim halde. En çok diyelim %20'si. Ama bunların hiçbiri ya benim cenazeme gelen olmadı. Elbette bir cenaze herkesin saygı duyacağı ve en gerekli şeyi yapacağı bir şeydir. Ama ben belediye meclis üyelerinin gücünü biliyorum genel olarak. O belediye meclis üyesi başkandan önce kendi yapar o işleri. Hani genel anlamda bu tür sorumluluklarını kendileri yapabilecek güçtedir onlar zaten. O belediye meclis üyeleriyle örneğin Özgür Çelik hem CHP İstanbul İl Başkanlığı döneminde hem Yeni Parti Başkanlığı döneminde diyelim ki Şile Belediye Başkanlığı için iki gün yaklaşık 20-25 saat iki günde belediye meclis üyeleri toplantılar yaptı. Ne ilgilenmemek bir yana, çünkü iki aday vardı. Hepsini anlattı, hepsini ikna etmeye çalıştı. Örneğin azınlıktaki isteyenlerin böyle sadece Terzi CHP adayıydı. Saatlerce uğraştılar. Hep birlikte ortak bir adayda birleştiler. Sadece Terzi'yi seçtiler. O da gitti AKP'ye geçti.
1: Niye?
4: Ama neden nasıl geçti? Onları tarih... Hayır,

0: dakika bir şey söyleyeceğim ama mesela
1: tarih
0: işte,
1: yazacak onları.
0: Değil mi? Efendim tarih onları yazacak diyorsunuz.
1: Ben
0: öyle
1: tabii.
0: Mi?
1: Tabii ki hepsini yazacak. Evet. Mesela şu sıcak duruma gelirsek Ateşehir Hülya Hanım.
0: Peki onu siz bunu örgüsel bir başarısızlık yerine olarak addediyor musunuz? Yani mesela şöyle tarih hayır, onları yazacak mı diyorsunuz? Yoksa şunu mu diyorsunuz? Yani
2: hani şöyle
1: çok ciddi bir kuşatma var.
2: Onu yazacak.
0: Efendim?
1: Üçlü bir kuşatma var Hülya Hanım. Cumhuriyet Halk Partili belediyelere ya transfer var, ya tutuklama var, ya da kongresine yönelik dava var. Şimdi kongre apayrı bir olay, dağıtmak istemiyorum. Ama kongresine yönelik davanın da örneğin İstanbul İl Kongresi'nin ilk 8 mahkemede reddedildiğini ama bir 9. mahkeme bulunup orada iptal edildiğini anımsatalım. Burada yargı
2: kim şikayet etti?
1: Bu süreçlerin Sayın bu Balbay kadar uzamasında önemli bir etken oldu. Yargı kaos yaratmaz. Kaos çözer. Yargı sorun üretmez, sorun çözer. Ama bütün geçmişi bir yana bırakalım. 21 Mayıs'tan sonra bile 5 ay geçti. Yargıtay hala buttan karar verecek. Ve bu belirsizlik de doğal olarak Cumhuriyet Halk Partileri, sonra kurulan yeni partilerin siyaset üretmesini engelliyor. Bunu da bir gerçeklik olarak koyuyorum. Pek çok belediyeden örnek verebilir Hülya Hanım ama en sıcak boyut şu anda Ataşehir. Ataşehir'de düşünün, o ilk onursal adı güzelden sonra arşiv açık, herkes baksın. Özgür Çelik dedi ki belediye meclis üyelerimize olağanüstü bir mobbing var, baskı var. Buna rağmen biz bu başkan vekilliği seçimini alacağız dedim. Özgür Çelik'e hani itiraz eden ya da hani öyle değil böyle diyen de olmadı. Alındı. Sonra Ataşehir'de 6 belediye meclis üyesi istifa edip AKP'ye geçti. 5 gün sonra belediye başkan vekili tutuklandı. Yani kamuoyuna soruyorum Allah aşkına, bu tesadüf mü? Belediye meclis üyeleri istifa edecek. Bir hafta sonra da başkan vekilini tutuklayacaklar. Ondan sonra da şimdi yarın seçim yapılacak. Bu Türkiye'nin göz önünde seyrediyor. Ama bunun kimi ayrıntıları dediğim gibi zamanla daha net ortaya çıkacak. Şimdi belediyelerin başarısı başarısızlığı hakikaten...
0: O zaman
1: İstanbul
0: şöyle bir şey mi? Yani bu Ataşehir'de yaşanan belediye meclis üyeleri üzerinde ki sizin söylediğiniz tabirle işte baskı ya da mobbing, Özgür Çelik'in söylediği tabirle. Aslında Ataşehir özelinde evet, siz genel Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerine yapılan operasyonlar açısından bakıldığında bunun bir işte model bu diyorsunuz. Yani bundan dolayı diyorsunuz.
1: Model bu.
0: İçeride bir kırılma olduğu için değil, bir kopuş olduğu için değil, yolsuzluk olduğu için, bir sıkıntı olduğu için değil, içeride yanlış bir örgütsel başarısızlık olduğu için değil. Yani böyle
3: aday seçimi doğru.
0: Aday seçimi noktasında değil.
1: Şimdi Hülya Hanım
0: yani bunu söylüyorsunuz.
2: Kesinlikle yok. Bunlar diyor.
0: Yok hayır. Yani
1: bunları seçmen karar verir. Başka seçmenden başkası karar veremez bunlar Hülya Hanım. Aday başarısızsa bir önceki seçimde onu da ısrar edersen kaybeder seçimi. O genel başkan yani başarısızlık mı ister?
2: Ne olacak peki?
1: Onun kararını seçmen
2: dönem
1: verir.
2: Sonuna kadar yolsuzluklarla ilgili buzdolabına mı kaldırılacak? Vermez. Operasyon yapılmayacak
1: eğer
2: mı? Göz mü yumulacak?
1: Ki,
2: yani bunu mu demek istiyorsunuz?
1: Bir yolsuzluk varsa tekrar altını çiziyorum. O yolsuzluk davasını açın. Soruşturmaları açın. Alın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu 2011 yılında 396 yıl hapis istemiyle yargılandı. Tek tek ama dedi ki Aziz Kocaoğlu, bunların hiçbirinde dedi ne benim dahlim var ne bunlar suçtur. 2011 yılı. Bakın ileride yargılanırlar ama 2017 yılında beraat etti Aziz Kocaoğlu. 396 yıl hapisten sonra. Hı hı. 2017 yılında Aziz Kocaoğlu İzmir Adliyesi'nin önünde sordu. Benim 6 yıllık itibar suikastim ne olacak? Çünkü Aziz Kocaoğlu'nun bürokratlarının belediyeyi soyduğu, ihalelerde fesat karıştığı vesaire söyleniyordu. Kocaoğlu bütün suçlamalardan beraat ettiği gibi o üyelerden de çok azı, kimi hakikaten altını çiziyorum, bir yolsuzluk, bir usulsüz işlem olabilir, onlardan hüküm giydi. Bunları yaşadı bu iktidar döneminde Türkiye. Şu an içinden geçtiğimiz yargılamalarda da

0: Sadece bir örnek vereyim Hülya Hanım.
1: Buyurun.
0: Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar. Tutukladınız. 7 ay içeride hapis yattı. Çıktı. Yerine Ramazan Bey başkan vekili olarak seçildi. Şimdi geçmişte de olmuştu böyle Aziz Kocaoğlu örneğinde verdiğim gibi yargılandığı halde görevine devam eden. Verin görevine. Hayır. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney. Serbest bırakıldı. Verin görevine. Hayır. Hülya Hanım, bu dönem yaşanmadı.
1: Peki.
0: Yani ben sadece konu başlıklarını söylüyorum.
1: Peki, ben anladım.
0: Bunların her birinin altına insek her biri için ayrı bir program yapabiliriz.
1: Tamam.
0: Şimdi burada bugün sıcak bir durum olduğu için söylüyorum Hülya Hanım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan bir basın toplantısı yaptı.
1: Evet, doğru.
0: 100 bin emekliye bir yılda 24 bin lira kira yardımı yapacağını, her ay 2 bin lira. Konuyu getireceğim yer şu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi herkesin göz önünde. Ve şu anda belediyenin yaklaşık 200'den fazla bürokrati yargılanıyor. Buna rağmen o bürokrasi kendi çarkını işletiyor. Zaten büyüteç altındalar. Kılı 80 yarıyorlar. En ufak bir olumsuzluk olsa zaten hesabını soracaklar ya da üzerine gidecekler.
1: Orada da ne olacak yapılsın onu bilmiyorum. Böyle. Yani İstanbul'u da böyle.
0: Üzerinde olsun.
1: Anladım.
0: Ama
1: orada da
0: ama bütün bunlara rağmen orada bir çark dönüyor. Yani orada belediyelerde başarısızlıktı vesaire. Ben öneriyorum yapılsın bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şu andaki icraatından memnuniyet anketi. Tarafsız bir kuruma.
2: Yapıyorlardır bütün bunların yanında. Sayın Balbay aslında siz kendiniz itiraf ediyorsunuz.
0: Evet.
2: Şunu şimdi, itiraf anladım. Ediyorsunuz Sayın
0: hayır,
2: Balbay.
0: Hayır.
2: 2,5 yıl hayır, önce yapılsın, verilen sözün bugün yerine getiriliyor olması aslında belediyede yolsuzluk hayır, ve benzeri yaklaşım tek olmayınca demek ki milletin parası millete gidebiliyormuş. Peki. Emekliye para şöyle, gitsin biz de mutlu oluruz.
0: Hayır bakın.
2: Demek ki bakın, büyüteçler üzerinde diye mi artık ya da iyi niyetli şeyler, oldukları için mi, dürüst oldukları için mi, milletin parasını millete veriyorlarsa demek ki
0: hepsi gözünün önünde.
2: 2,5 yıl boyunca bu yapılmadığı anlamına gelir.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi de Şafak Paşa, o da İSSU'nun başında olarak hesabını veriyorlar kamuoyuna. Ve şu anda bir icraat dönüyor. İcraat dönüyor. Şimdi bütün bu geçişlerde Hülya Hanım, İzmir dahil, hani çok mevzu oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı işte eşim beni boşar dedi, yok işte sonra geçti. Hakikaten tamamen yalın bir soru soruyorum. Yani tamam CHP'lileri eleştirelim, geçtiler diyelim ama yani AKP'nin midesi de bu kadar büyük mü Allah aşkına? Her kesimden alıyorum, ne olursa olsa alıyorum. Falanca da geçebilirmiş, o da olabilir. Şu da geçebilirmiş, o da olabilir. Bu da hakikaten genel bir demokrasi peki, erozyonuna neden oluyor.
1: Peki.
0: Ve şimdi, yakın peki, gelecekte de bunun sonuçlarını son cümle olarak söyleyeyim. 31 Mart 2019 seçimlerinin yenilenmesinden sonra 23 Haziran 2019 seçimlerini hepimiz biliyoruz. Şu anda bir zorlama var. Nasıl bu fonlarla halkın parası, binlerce kişinin parası haksız yere başka ele geçtiyse bu milli iradenin bu şekilde başka ele geçmiş olma görüntüsü de halkın gündemindedir. Muhalefet bu süreçten adaylarla ilgili derslerini de çıkarması gerekir. Onu da altını çizelim.
1: Peki.
0: Halka sorarak ya da değişik bir yöntemle.
1: Peki.
0: Zaten yeni parti bunu bütün seçimleri halka sorarak yapacağını söyledi. Önümüzdeki seçimlerde son sözü millet söyleyecektir diye değerlendiriyorum.
1: Peki, ben çok teşekkür ediyorum. Ya aslında siyasi bir kopuş olabilir, içeride eleştirilebilir, örgütsel bir başarısızlık olabilir. Bunların hepsi konuşulur. Bunların hepsi tartışılır diyor Mustafa Balbay. Sen de dinledin. Ama genel olarak Sayın Balbay'ın bütün konuşmalarından yani ilçe belediyeleri, il büyükşehir belediyeleri noktasına yapılan operasyonlar ve bugün gelinen noktada bütün konuşmalarından benim çıkardığım kelime, cımbızladığım kelime mobbing. Bir baskı ve diyor ki hem belediye meclisi üyesi açısından bakıldığında Merve hem de aynı zamanda belediye başkanları açısından bakıldığında yani bir sıkıntı var. Bu kadar kolay bu geçişler hani bir korkunun belki de ürünü. Nedeni şu hani ben de tutuklanabilirim tarzında. Böyle de bir algı var. Ne dersin bu algıyla ilgili? Eğer böyle bir algı varsa yani bu algı nasıl yönetiliyor sence? İyi yönetiliyor mu? Sayın Balbay'ın eleştirilerine ve Sayın Bülent Kaya'nın eleştirilerine ne dersin?
3: Aslında herkes çok önemli şeyler söylüyor. Belki de yani böyle işte Ataşehir Belediyesi, Eyüp Sultan vesaire diye belki onlardan parça parça gitmek bizim çok işimize yaramaz. Günün sonunda arkanızdaki tablo çok güzel gösteriyor. 26 CHP evet. Belediyesi iken bugün 15 CHP belediyesi ise bunun da bu yani özetin vatandaşa verdiği bir mesaj var. Vatandaş şunu düşünmez.
1: Çok özür dilerim, editörüm Ali de Intercom'dan kulağıma diyor ki birazdan Ömer Çelik açıklamasına geçebiliriz. Evet, onu evet, da söyleyeyim. Onun da açıklamaları bölünebiliriz. O yüzden işte konuşuyor açıklama.
3: Yok,
1: şu an bölünebiliriz. Özür diliyorum.
3: Tamam.
1: Sayın Çelik açıklama yapıyor. Bir bakalım.
4: Üzerinden bu sene anlamlandırılacak. Ya gerçekten burada bulunduğumuz ortam, burada genç arkadaşlarımızla yaptığımız sohbet, buradaki hocalarımızın, sanatçılarımızın, üstadların, gençlerin bu kültür sanat etrafında birleşiyor olması çok önemliydi. Çok hoş bir ortam vardı içeride. Ayrıca da burada onlarca salonun olmasından, onlarca kültürel merkezin olmasından da büyük bir memnuniyet duydum. O sebeple böylesine kültür sanat dolu güzel bir akşamdan sonra Özgür Özel gibi tatsız bir konuda konuşmak istemezdim. Ama Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı bazı ifadeler kullanmış Özgür Özel. Bu ifadelerin de cevabını alması gerekiyor. Demiş ki sizin bahsettiğiniz şekilde Erdoğan ya istifa etmeli ya da Türkiye'yi yönetme kabiliyetini kaybettiğini ortaya koymalı. Üçüncü bir şık yok demiş. Birincisi olarak şunu söylemek isterim. Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye Cumhuriyeti'ni Cumhuriyet tarihimizde en yüksek düzeyde siyasi kapasiteyle yöneten liderdir. Atatürk döneminden sonra çok partili hayata geçtikten sonra çok partili hayat döneminde Türkiye Cumhuriyeti'ni bu derece yüksek kapasiteyle, bilgelikle, dirayetle, siyasi performansla yöneten bir lider görülmemiştir. İkincisi, bırakın Türkiye'yi yönetmeyi, Sayın Cumhurbaşkanımız dünya siyasetine yön veren birkaç liderden bir tanesidir. Dolayısıyla bırakın Özgür Özel'in böyle bir konuda değerlendirme yapmasını, Türkiye'yi yönetme konusunda ilkokul düzeyinde bilgisi olmayan birisi olarak, dünya siyaseti konusunda ise anaokulu düzeyinde bile bilgisi olmayan birisi olarak bu cümleleri kurması haddine düşmez. Kendi bir yanda kendi partisini yönetemeyen, Cumhuriyet tarihimizin vatandaşlarımızın gönül verdiği önemli partilerinden olan Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir hırsızlık şebekesine elleriyle teslim etmiş olan birinin, kendi partisini yönetememiş olan birisinin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı Sayın Cumhurbaşkanımızın yönetim kapasitesini, yönetim performansını değerlendirme konusunda herhangi bir yeteneği söz konusu değildir. Bakın, Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'yi şan ve şerefle yönetiyor. Devletin ve milletin birliğini temsil ediyor. Ordularımızın başkomutanıdır. Ve dünya siyasetinde hangi zirveye bakarsanız bakın, en son Birleşmiş Milletler zirvesine bakın, herkes ne diyordu? Erdoğan'la görüşmem lazım, Erdoğan'la istişare etmem lazım diyordu. Değil mi? Bu derece merkezi rol oynayan, hatta biz bunu sadece yerli, buradaki sevgili basın mensubu arkadaşlarımızdan değil, yabancı basın mensuplarından da duyduk. Birleşmiş Milletler'de Türkiye rüzgarı esiyor diye. En çok görüşme talebinde bulunan lider Cumhurbaşkanımızdır. Türkiye Cumhuriyeti açısından bakıldığında ise 25 yıldır her türlü belaya, her türlü provokasyona, her türlü suikast girişimine karşı dimdik ayakta durmuş, milletin iradesiyle, milletin adamı olarak, milletin sevgilisi olarak bu liderliği yapmıştır. O sebeple diyoruz ki, sağımıza bakıyoruz, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırısı. Solumuza bakıyoruz, Balkanlar kaynıyor. Yukarıya bakıyoruz, Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor, Karadeniz'de kriz devam ediyor. Güneyimize bakıyoruz, Suriye'den başlayıp Gazze'deki soykırıma kadar istikrarsızlık alanları var. Akdeniz'de savaş gemisi, savaş

gemilerinin çokluğundan balıkçı gemisi koyulacak yer kalmadı. Bütün bunun içerisinde Türkiye'yi bir istikrar adası, Türkiye'yi bütün dünyanın gözü önünde bir cazibe merkezi, Türkiye'yi bütün dünyadaki sorunların çözüleceği diplomasi masalarının adresi haline getiren liderliktir Recep Tayyip Erdoğan. Özgür Özel'in istifa etsin demesinin kendisinin aynaya bakıp da söylemesinden başka bir değeri yok. Bu net. İkincisi, bu fon merkezli tartışmalarla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızı suçlayarak bunları söylüyor. Bakın dünyadaki örneklere bakın arkadaşlar. İşte Madoff olayı deniyor, Bonzi olayı deniyor, bir sürü olaydan bahsediliyor. Dünyanın her devletinde bu tip olaylar oluyor. Kanuni boşluklardan oluyor. Maalesef sahtekarlık sınır tanımıyor, dolandırıcılık sınır tanımıyor. Bütün bunun içerisine baktığınızda onların 4-5 yılda bazen 9 yılda başladığı ödemelere bakın Türkiye Cumhuriyeti bugün başlamış. Cumhurbaşkanımız bir irade koydu devlet başkanı olarak. Dedi ki hiçbir şey karanlıkta kalmayacak. Her şey açığa çıkacak. Dolandırıcılık yapanlar, fon şeytanlığı yapanlar, vatandaşımızın hakkını gasp edenler mutlaka bedelini ödeyecek. Bu kim olursa olsun. Hakkı gasp edilmiş vatandaşlarımızın da hakları kendilerine iade edilecek. Bu yapılırken de bunun parası bu fon dolandırıcılarından alınacak. Devletin cebinden, milletin cebinden bir kuruş çıkmayacak. Çünkü bütün bu sistemler milletin emanetidir. Şimdi grup başkanımız açıkladı. Bir de bir yasa çıkarıyoruz. Hem bu işleri düzenlemek için hem de bir daha bunların tekrar etmemesi için. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında kurulan fon kurulu 4. toplantısını yaptı. Süratli bir şekilde kararlar alınıyor. Peki bütün bu çerçeveler meydana getirilirken muhalefet ne yapıyor? Özgür Özel başta olmak üzere. Yalan siyaseti yapıyor. İftira siyaseti yapıyor. Ve her gün ellerinde patlayan bir gayri ahlaki yaklaşıma imza atmış oluyorlar. Bakın arkadaşlar, biz çok temel bir prensip koyuyoruz ortaya. Hangimizin arkadaşı olsun olmasın, hangimizin akrabası olsun olmasın, hangimizin çalışanı olsun olmasın, hangimizin sevdiği olsun olmasın, hangimizin tanıdığı olsun olmasın. Bu işle ilgili bir iddia varsa sonuna kadar üstüne gideriz. Masum olanlar masumiyet karinesinden zaten yararlanır. Suçlu olanlar da maliyenin ve adliyenin ortak çalışması neticesinde tespit edildiği zaman onlardan gereken bedel ödenir, gereken cezalandırma süreçleri başlar. İlk andan itibaren Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı koordinasyon içerisinde Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bu işi çözmeye, çalışmaları yapmaya başladılar. Biz burada bütün bu iradenin başı kimdir? Bu dolandırıcılığın temizlenmesinin iradesinin başı kimdir? Yani bu dolandırıcılığın üzerine giden, bu dolandırıcılığı Türkiye Cumhuriyeti'nden silmek için, bu bir daha tekerrür etmesin diye, bunu yapanlar bedel ödesin diye en net iradeyi koyan kişi Cumhurbaşkanımızdır. Özgür Özel çıkıyor ve diyor ki bu işin başında siz varsınız. Burada mevzu şuna dönmüştür. Yeni parti başta olmak üzere muhalefetteki bazılarının bu meselenin açığa çıkması diye bir derdi yok. Onlar bu meseleyi vesile addedip bir siyasi linç kampanyası yapmaya çalışıyorlar. Bakın biz siyasi linçle mücadele etme konusunda acayip deneyimli bir partiyiz. İlk kurulduğumuz günden itibaren siyasi lince maruz kaldık. Biz bunun her türlüsüyle kapatma davasından darbe girişimine kadar her türlüsüyle mücadele etmiş bir partiyiz ve biz bütün bunlar karşısında bir adım bile geri adım atmamış yürüyelim arkadaşlar demiş bir lidere sahibiz. Onun için net bir şekilde ilan ediyorum. Bakın biz bu ne siyasi linç kampanyasına müsaade ederiz, insanların siyasi linç kampanyasıyla hedef gösterilmesine müsaade ederiz, ne de biriyle ilgili bir iddia varsa bunun siyasi himaye ile örtbas edilmesine müsaade ederiz. Biz siyasi linç kampanyalarıyla yalanlar üreterek bakanlarımıza, genel başkan yardımcılarımıza, AK Parti'mizin kurumsal kimliğine ama en önemlisi bakın açık söylüyorum Cumhurbaşkanımıza ve Cumhurbaşkanımızın ailesine saldıran olursa
Buna en

net cevabı veririz. Bakın, bu iş artık haddini aşmıştır. Burada herhangi bir şekilde bizim bu fon meselesindeki sıkıntıları gidermek için yaptığımız çalışmaları istismar ederek bir siyasi linç kampanyası yürütülmeye çalışıyor. Biz buna müsaade etmeyiz. Biz siyasi lince de karşıyız, siyasi örtbas etmeye de karşıyız. Kim olursa olsun, elinde belge bilgi olan adliyeye götürsün, bilgiyi versin. Siyasi linç yoluyla insanlar hakkında önce iddia diyerek, duyum diyerek, şöyleymiş böyleymiş diyerek insanları linç ediyorlar. Ondan sonra yalan çıktığı zaman özür dilemiyorlar. Öbür taraftan birileri çıkıp da birileri hakkında iddia varsa, bunu siyasi olarak himaye etmeye çalışıyorsa, bu da karşısında bizi bulur. Siyasi linci bulduğu gibi. Bakın, Cumhurbaşkanımıza ve ailesine karşı bu siyasi linç kampanyası yürütmeye çalışanlara açıkça söylüyorum. Dün açıklamalarımızı yaptık. Kurumsal kimliğimizle hukuki ve siyasi açıdan bunlara karşı en yüksek mücadele seviyesine geçiyoruz. Cumhurbaşkanımıza ve ailesine karşı söylenen sözler karşısında bütün AK Partililer, bütün teşkilatlarımız, bütün arkadaşlarımız mücadele dozunu en yüksek seviyeye çıkarıyor. Herkes haddini bilsin. Söyleyeceği bir söz varsa, memleketin iyiliği için söyleyeceği bir şey varsa, bildiği bir yolsuzluk, dolandırıcılık varsa yargıya intikal ettirmek istediği, onun takip edilmesi için biz de onlara yardımcı olalım. Ama bunlar olmadan Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet başkanına iftira atacaksın. Ailesine iftira atacaksın. Bakanlarımıza iftira atacaksın. AK Parti'mizin kurumsal kimliğini hedef alacaksın. Bak, biz buna müsaade etmeyiz. Biz normal bir yere, bir şeye gidip de bir kahvehaneye çay istersin ve çay içersin ya. Bu ne kadar kolay bir şeyse, bu siyasi linçle mücadele etmek de bizim için o kadar kolay bir şeydir. Asla ve kata müsaade etmeyiz. Bütün teşkilatlarımız kurumsal kimliğimizin dün ilan ettiği gibi bu şebekelerle, bu organizasyonlarla en yüksek mücadele seviyesine geçmiştir. İkincisi, bugün Sayın Cumhurbaşkanımız da söyledi. Siyasetçi kılığındaki siyasi yan kesiciler, maaşlı haber aparatları, operasyon elemanları, yalan haber üretim merkezleri önümüze çıkmışlar, her türlü iftirayı atabileceklerini zannediyorlar. Bütün o siyasi iftiraları, hepsini biz o iftira sahiplerinin alnına tabela olarak yapıştırmaya muktediriz. Biz bunun mücadelesini verdik. Hukuki açıdan ve siyasi açıdan bütün kapasitemizi ortaya koyarız. Biz Cumhurbaşkanımıza ve ailesine karşı yürütülmeye çalışan iftira kampanyasıyla mücadele edeceğiz. AK Parti'mizi ve arkadaşlarımızı, Bakanlar Kurulumuzu hedef alan bu siyasi iftira şebekesiyle mücadele edeceğiz. Biz bu fon dolandırıcılarıyla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Biz özellikle yeni partide örgütlenmiş, yuvalanmış, belediyeler üzerinden kurulmuş hırsızlık şebekesiyle de sonuna kadar mücadele edeceğiz. Yani öyle iki tane cümleyle AK Parti teşkilatlarını sindireceğini, AK Parti genel merkezine iftira atacağını, bakanlarımıza iftira atacağını söylüyorsa, hele de en önemlisi, Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir. Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir. Bütün teşkilatlarımızla birlikte Cumhurbaşkanımıza, partimize, Bakanlar Kurulumuza yapılan bu saldırıya karşı en yüksek mücadele seviyesine geçiyoruz. Hukuki olarak ve siyasi olarak sahadayız. Sokağa çıkmaması gereken adamlar, kendi yol arkadaşları açsın tarafından rüşvetle suçlananlar, şantajla suçlananlar, her şeyleri ortalığa dökülmüş, her türlü pis işin içinde yer almış kişiler tutmuşlar bize bugün ahlak dersi vermeye çalışıyorlar. Siyasi yan kesicilikten siyaset hırsızlığına kadar her türlü organizasyonun içindeler. Bir diğer konuşulur. Siyaset üzerinde vesayet kurmaya çalışıyorlar. Bak, biz bu vesayetle mücadele konusunda çok deneyimliyiz. Biz Türkiye'nin en karanlık dönemlerinde siyasi iktidarımız bu kadar güçlü değilken, siyasi iktidarımız bu kadar konsolide değilken bile biz bu şebekelerin hakkından gelmişiz. Şimdi görmüyor muyuz biz yani? Ortaya bir iddia atılıyor. Yalan. Hadi ispat et. Şu kadar para varmış, bu kadar bilmem ne varmış, şu şuna şunu söylemiş, bu buna şunu söylemiş. Biz bu haberleri yapanların maaşlı sahte haber üretme merkezi olduğunu bilmiyor muyuz? Bu siyasetçilerde utanma olsa, dünkü yalanlarından sonra birazcık

0: özür dilerler. Onu bile dilemiyorlar. Çok büyük bir lütufmuş gibi konuşuyorlar. Ne demek? Yani bir de çıkmış dünya siyasetine yön veren Cumhurbaşkanımızın Türkiye'yi yönetip yönetmeme kapasitesini tartışıyor. Erdoğan istifa etmeli diyor. Bunu kendisi aynaya bakarak söylesin. Bırak siz aynaya bakarak istifa etme meselesini. Her gün kendisine aynaya bakıp benim bir daha sokağa çıkmamam lazım demiş desin Özgür Özel. Böyle bir şey olabilir mi? Biz kim olursa olsun, arkadaşımız olsun olmasın, tanıdığımız olsun olmasın, mesai arkadaşımız olsun olmasın, yanımızda çalışan biri olsun olmasın, kimsenin manevi GBT'sine bakmıyoruz. Akrabamız olsun olmasın, tanıdığımız olsun olmasın, sevdiğimiz biri olsun olmasın, ne siyasi lince maruz kalmasına müsaade ederiz, ne de siyasi himayeyle hakkındaki iddiaların örtbas edilmesine müsaade ederiz. Bütün bunda adliyenin, maliyenin çalışmalarıyla ortaya çıkacak, her şey netleşecek. Orası artık parti olmaktan çıkmış, bir operasyon üssü haline gelmiş. Cumhurbaşkanımız hakkında söylediklerine vereceğim cevap şudur. Bundan sonrasını onlar düşünsünler. Türkiye'yi şanla şerefle yöneten Cumhurbaşkanımız, dünya siyasetine yön veren liderlerden biri olan Cumhurbaşkanımız, önümüzdeki dönemde de Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayıdır. Bizim vereceğimiz cevap budur. Allah'ın izniyle, milletin teveccühüyle bu hedefe de ulaşacağımıza inanıyoruz. İşimize bakıyoruz. Diğerlerini kendi kirli gündemleriyle köklü bir cumhuriyet tarihinin köklü bir partisini hırsızlara teslim etmeleriyle ve kendilerine kendi yol arkadaşları tarafından söylenmiş cümleler hakkında hiçbir cevap vermeyenlerin, hiçbir şey söylemeyenlerin arkadaşlarımızı sorgulama haklarının olmadığını ifade ederek biz bu yola devam edeceğiz. Ve bütün teşkilatlarımızla birlikte, bütün arkadaşlarımız, belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, Cumhurbaşkanımıza, Bakanlar Kurulumuza ve partimizin kurumsal kimliğine, yol arkadaşlarımıza karşı yapılan bu haysiyet cellatlığına karşı hukuk içinde ahlaki ilkelerle en yüksek mücadele seviyesine geçmiştir. Bütün illerimizde, ilçelerimizde, mahallelerimizde, beldelerimizde, genel merkezimizden başlayarak en yüksek mücadeleyi hukuk ve siyaset zemininde vereceğiz arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun.
1: Sözcüsü Saniye yönetmenim Ömer Çelik'i, Sayın Çelik'in açıklamalarını verirken bizi de ekranda tutuyordu. Çünkü hepimiz burada, meslektaşlarım dahil olmak üzere, hepimiz notlar alıyorduk bir taraftan. Masum aklını, suçlu bedelini öder diyor. Benim bütün bu konuşmadan çıkardığım aslında şu, yani ciddi böyle bir kararlılıkla bu meselenin üstüne gidilecek. Diyor ki biz siyasi linç falan, yani herkes haddini bilecek. Biz buna karşıyız ama şöyle de bir şey var. Siyasi örtbas falan, bunlar da edilmeyecek diyor. Yakının olabilir, sevdiğin olabilir, siyaset yaptığın arkadaşın, yani olabilir de olabilir. Ama bunlara karşıyız. Ha bir de diyor Türkiye'nin bu yönetim mevzusunda, İşte Türkiye'yi hani artık yönetemez, yönetmemeli, istifa evet. etmelidir falan gibi. Yani hani Özgür Özel'in yaptığı açıklamaya da sert bir şekilde karşılık verdi. Ömer Çelik, yani kararlılıkla bir kere gideceğiz. İşte ama bu kararlılığı linç kampanyasına da müsaade etmeyeceğiz diyor. Bu fon krizi, fon meselesi, işte adına ne dersek diyelim. Herkes bir şekilde kendi cephesinden adlandırıyor çünkü bunu. Skandal diyen var. Buna böyle kriz diyen var, değil mi? Yani ama biz bunun bir şekilde sonuna, Adalet Bakanlığı'yla Maliye Bakanlığı zaten koordineli bir şekilde çalışıyor diyor. İşte yurt dışından yine bu krizler yaşandığı zaman örnekler verdi. Arkadaşlar siz de meslektaşımsınız. Hatırlayamadıklarım varsa sizler de destek çıkın. Diyor ki mesela 6 yılda 7 yılda ödenenler vardı. İşte biz hemen çok kısa bir sürede bunu ödemeye başlıyoruz. Medyaya eleştirisi vardı. Onun dışında yani siyaseten de. Benim anladığım şu, kendim bir gazeteci olarak bu işin üstüne gidilecek. Ama bizim bir kırmızı çizgimiz var, bir dokunulmazımız var diyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanı diyor ve ailesi mesela. Ya o konuda hiçbir şekilde işte iftiralar, linçler, bunlarla mücadele edeceğiz. Ama şu da çok önemli bir cümle. Siyasi örtbas. Kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Örtbas edilmeyecek. Kim bu işin içindeyse o da sonuna kadar gidilecek. Biliyorsunuz bazı isimler değil de bazı listeler falan da konuşuluyor günlerdir. Köşe yazılarına böyle ya da AK Parti'den Sayın Özlem Zengin mesela. Yani hani bu liste neyse kimse açıklansın meselesi vardı. Sayın Ümit Özdağ ile işte birkaç isimden bahsetti. Ardından bunların gerçek olmadığı zaten. Yani Maynur Hanım, hani ben de Maynur Hanım'ı Sayın Bakan'ı hani biliyorum, tanışıyoruz kendisiyle de. Kendisi çok net bir açıklama yaptı. Eğer böyleyse dedi, çıksın ortaya. Yani hani kim belge sunsun bakalım. Yani bunlar öyle bir hani böyle bir iftirayla olmaz dedi evet. Mesela. Yani çok net bir şekilde işte TC kimlik nosu, işte babam, ailem, her şeyim benim ortada. Bartın yani nüfusu, çok net. Nüfusu. Ama şimdi şöyle bir şey var. Yani Ömer Çelik'in de Sayın Çelik'in de açıklaması diyor ki hani bu linç kampanyaları falan hani kimler ne yapıyor? Bunların hepsini görüyoruz, biliyoruz. Siyasi örtbasa da kesinlikle.
2: Biliyor, çok
1: orada çizgimiz var.
2: Önemli biraz bir böyle nokta da şu.
1: Bunun üstünden gideceğiz çünkü konuşalım istiyorum.
2: Senin söylediklerine ek olarak şunu söyleyeyim.
1: Benim hatırladıklarım bunlar
2: herkes
1: şimdi.
2: Herkes haddini bilsin. AK Parti olarak kurumsal mücadele kapasitemizi en yukarı seviyeye çıkartıyoruz.
1: Bak, o önemli.
2: Tüm teşkilatımızla ve iftiracılarla sonuna kadar, hırsızlık şebekesiyle sonuna kadar, fon meselesinin çözümüyle ilgili de sonuna kadar mücadele edeceğiz. Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir. Açıklaması ve tabii ki Cumhurbaşkanı'nın ülkeyi yönetme kapasitesi üzerinden yaptığı ifadeyi çok net ve sert bir dille eleştirdi AK Parti
1: sözcüsü. Evet. Şimdi şöyle çekim. Yani belediyelere operasyonları biz bir taraftan konuşuyoruz. Tabii ki son dakika olarak veriyoruz. Çünkü Sayın Çelik'in Türkiye'nin siyasi hafızasına çok önemli bir şekilde yer teşkil edecek, yani işgal edecek bütün hafızamızı bu fon krizi ve bu mesele, bu skandal. Bununla ilgili yaptığı açıklama önemli. Çünkü günlerdir işte listeden bahsediliyor. İsimler, o isim geliyor, bu isim gidiyor. Açıklamalar yapılıyor. Gerçekten siyaseten bunun elbette yansıması da olacak. Ama bir taraftan bu belediye operasyonlarını da konuşurken ben şöyle yapalım diyorum. Karma gitsin bu. Tabii, Merve
3: birbiriyle
1: konuşuyordu.
3: Çok da bağımsız değiller aslında.
1: Hayır, niye bağımsız değil birbiriyle?
3: Çünkü siyasi partilerin ikisinin de kendi içlerindeki hatta dışarıdan gelen saldırılarla alakalı olarak tutumlarının birebir birbiriyle zıt olduğunu görüyoruz. Bence çok belirleyici. Biraz onun
1: buradan devam edelim. Sendeydi çünkü zaten konuşma sırası ve daha yeni başlamıştın. Can Özçelik konuşmamıştı. Can'da da böyle genel bir toparlama yaparız. Daha fazla vakit veririz ya, eğer.
4: Şebnem bitirsin.
1: Tabii ondan sonra. Yani bazen öyle oluyor ya, ilk dilimde en son söz alan böyle beklemiş oluyor Can. Sen daha fazla konuşursun.
2: Son söz almak daha iyidir.
1: Tabii toparlıyor.
3: Ben aslında Sayın Ömer Çelik'in açıklamasıyla başlayıp belediyelerle o zaman bitireyim. Çünkü bence stüdyoda herkes çok değerli, hem de Ankara stüdyoda Sayın Balbay'da çok değerli sözlerde bulundu. Bence çok hakikaten katıldığım bir yer var. Tarihi günlerden geçiyoruz. Bence Türkiye siyaseti açısından hem bu fon meselesi hem de belediyeler meselesi falan gerçekten tarih kitaplarında bir şekilde yazacak. Ama nasıl yazacağını henüz bilmiyoruz. Bir şekilde yazılışına da şahit oluyoruz. Şimdi az evvelki tabloda vardı ya, konuşmaya geçmeden önce belediyelerin geçişi. Şimdi günün sonunda o kitapta bir gün yazdığında detayları kimse o kadar uzun okuyamaz. Bunu da herhalde en iyi siyasetçiler, siyaset yapıcılar bilir. Vatandaş kalkıp Ataşehir'de şu olmuştu, Üsküdar'da bu olmuştu, Z'yi 2 yazmışlardı, G'yi 6 yazmışlardı. Bu detayları hatırlamaz.
1: Neyi hatırlar?
3: Günün sonunda çok sayıda partinin, sayısını da hatırlamaz, çok sayıda partinin ve partilinin geçiş yaptığını hatırlar. Bunu herhalde siyasetçiler, gazetecilerden iyi bilir. Bu arada belediye meselesinin bu kadar ateşten gömlek olduğunu ben hiç bilmiyordum. 46 yaşıma geldim, bu sene öğrenmiş oldum. Hakikaten ateşten gömlekmiş. Belediye başkanlığı, belediye seçimleri ne var yani? Kolay 5 yıl falan diyorduk, değilmiş hakikaten. Ateşten gömlekmiş. Ama şimdi bunu...
1: Ama Sayın Balbay diyor ki öyle değildi. Tarihte bu bir
3: demek
1: kırılmadır.
3: Demek ki böyleymiş. Bu zamana kadar
1: diyor. Bu,
3: bu zamana
1: diyor
3: kadar olmamış olabilir. Yani böyle bir dönem yaşanmamış olabilir ya demin söylediğim gibi. Ama ateşten gömlek her zaman yakacak değil. Bu dönemde yakmış. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Cem Kaya dedi ya, bir satranç oynanıyor ve bu satrancın işte filini söyledi, kalesini söyledi, atını söyledi, piyonlarını söyledi ve bir master'ı var dedi. Doğru. Master, Grand Master planı olan bir master'dır. Ki 20, en az 25 senedir sadece AK Parti'deki siyasi hayatı var. Ondan önce Refah Partisi var vesaire. Hiç çok olmaz. Ciddi bir tecrübesi var. Ve çoğunlukla da ilişkisini, çoğunlukla değil her zaman ilişkisini, siyasetle olan ilişkisini sandık üzerinden kurmuş birinden bahsediyoruz. Herhalde herkes bunu biliyordur. Az evvel Ömer Çelik de söyledi. Hani yeri geldi vesayetle, askeri vesayetle mücadele etti. Yeri geldi işte bürokrasi, bürokratik vesayetle. İlk geldikleri zaman güçlü müydü AK Parti? Değildi işte. Yani belki de CHP bugün Balbay diyor ya, Sayın Balbay. Üç koldan sıkıştırılıyor. AK Parti, o söylerken AK Parti'nin ilk dönemlerini hatırladım aslında. Mesela bugün fon meselesinde yaşananlar, acaba tırnak içinde söylüyorum, içerideki temizlik yeteri kadar yapılabilir mi? Burada da tecrübe sahibi bir partiden bahsediyoruz. Partinin kendisinde değil belki ama devletin içerisine yerleşmiş FETÖ'yü de temizleyen, o tecrübeye de sahip bir yönetimden, bir iktidardan bahsediyoruz. Dönüyorum şimdi başa. Bütün bu konuşulanları, günün sonunda milletin bu fotoğrafı nasıl değerlendireceğini herhalde en çok Erdoğan düşünüyordur. Sayın Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı.
1: Çünkü siyaseten yansıması açısından.
3: Evet, çünkü ya şimdi mesela siyasi operasyon deniyor ya. Bu fotoğrafa bakınca bunu satın almak çok kolay. Benim açımdan da gerçekten acaba dediğim anlar oluyor. Çünkü ben sürekli kendisini düzeltme ihtiyacı duyan, her gün kendinden şüphe edip fikrini tekrar kurmaya çalışan biriyim. Gerçekten siyasi operasyon mu? E peki bu kime yarar, kime zarar? Gün sonunda sizin söylediğiniz Sayın Bülent Kaya... AK Parti'ye yarar sağlamaz, sadece kısa vadeli bir faydası olur diyorsunuz. Doğru, katılıyorum. Eğer bunun fayda olduğu düşünülüyorsa gerçekten kısa vadeli. Ama bu kadar uzun siyasi geçmişi olan, siyasi tecrübesi olanlar da bu kadar kısa mesafeli koşullara çıkmazlar diye düşünüyorum. Günün sonunda bu ülkede 5 yılda bir sandık kuruluyor mu? Hatta 4 yılda bir genel seçim, bir yerel seçim arası. Kime siyasi operasyon çekiliyor olabilir? Muhalif partiye mi? Yani rakibiniz olan partiye mi? Ama bu aslında bir tarafıyla hani seçmen iradesinden de bahsediyorsak 2024 seçimlerinde bu belediyeleri CHP'ye veren seçmene de operasyon çekmektir. Seçmenle mücadele eder misiniz? Seçmenle inatlaşır mısınız? O günün intikamı alınıyor diyelim. Onun intikamını vatandaştan alır mısınız? Bence yani akıllı bir siyasetçiyseniz, hele bu kadar tecrübeli siyasetçiyseniz yapmazsınız. Çünkü tekrar sandık kurulacak.
4: Mesela 2019'da tekrarlanan İstanbul seçimlerinde önemli bir kısım...
3: Doğru, bu bir örnektir.
4: Ki, bu seçim tekrarlanmasın. Çünkü evet, seçmende bir tepki oluşur. 13 bin farkla kaybedilen bir seçim vardı. Sadece 1,5 ay sonra 800 bin farka çıktı. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bunu... Elbette siyasiler
3: hayır,
4: bir hesap yapar.
3: Hayır, çok doğru söylüyorsunuz. Zaten bu bile yaşanmış.
5: Yani 860 bin.
4: Yani her hesabı tutmayabilir siyasetçinin. Yani çünkü o an ya nasıl olsa 13 bin bir şekilde kapatılır.
3: Evet,
4: belki
3: ama
4: de haksız olduğunu düşünüyordur.
3: Artık dünya çapında siyaset
2: ama
3: yapan birisi için.
2: Ama orada 13 binde de şöyle bir şey vardı. Dünya çapında... Çok özür dilerim. Açılmaya devam ettikçe fark azalıyordu. Ve hani orada hukuki bir hamleyle sayım bitti yani. Evet. Orada belki biz fazlayız diye düşünüyorum.
3: Merve Şevkan bitirsin. Çünkü
4: biraz
3: şöyle...
4: haklı olsa bile diyorum ki hani Cemil Hanım'da
2: ben de farklı düşünmüyorum
4: da. Yani siyasal sonuçları
3: şimdi şöyle. Peki. Ya 2019'daki iki seçime bakmayın. 2019'dan sonra 2024 yaşandı.
4: Tabii.
3: Harita daha da sarıya boyanmıştı. Ya bir süreklilik var, bir silsile var. Bu görülmüyor mudur? Bunu görüyordur herhalde siyaset. Ve eğer yani bu kadar kısa, diyelim ki bakın gerçekten hani kitabın ortasından konuşalım. Burada bir siyasi operasyon var diyelim. Ya vatandaşın, Türkiye'de vatandaşın gerçekten çok enteresan, sandığa gittiği zaman çok hassas bir kantarı, bir terazisi olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve en önemlisi mağduriyet ve vicdan konusu çok önemli. Birinci sırada geliyor.
4: Onun için 2019'u hatırlattım zaten.
3: Evet, ama aynı şey işte 2023'te de 2024'te de yani benzerlerini konuşabiliriz. Eğer şimdi 2029'da yerel seçimler ya da genel seçimler, bu dinamiği de ayırmayabilir. Her zaman ayıracak diye bir şey de yok. Burada bir mağdur oluştuğunu düşünürse, buradaki bir hak gaspı var. Bunlar normal demokratik geçişler değil
1: seçmen
3: derse.
1: Seçmen o teraziyi
3: diyebilir.
1: Şey yapar.
3: Bunu yapar. AK Parti ki aslında yani seçmen önündeki görüntüsünü, görünümünü çok önemseyen bir parti. Gücümü direkt oradan alıyorum diyor. Bugün hala bütün tezlerini, bütün argümanlarını bunun üzerine kuruyor. Şimdi böyle bir hata yapar mı? Ya diyelim ki en basiti. Bakın en basiti. Kaynak arayışı seçimler için. Çünkü pek çok kişiyle konuştuğumda neden böyle düşünüyorsunuz dediğimde kaynak arayışı. Ya kaynak arayışı kaybedilecek seçim için yapılır mı Allah aşkına? Ama buradaki bence de bir master plan var. Ama o master planın ne olduğunu bilmiyorum. Fakat
1: okuman ne peki?
3: Fakat
1: ya bilmiyor olabilirsin çünkü bilmezsin. Hala yani

0: bazı hissiyatlarım var. En son onu söyleyeceğim. Çünkü tam hala tam net bir şey söyleyemem. Fakat bazı hissiyatlarım var. Yine de bir tarafıyla günün sonunda buna ortam veren de bir muhalefet var. Yaşananlar yani
1: organizasyon başarısızlığı
0: oldu, ekme sütte boğuldu diye seçim. Gitmeyeceğim. Bu iş başından beri hani bir yerdeki böl parçala yönetle götürülen bir strateji var diyelim. Ya kardeşim böldürme, parçalatma, yönettirme. Sen bu ülkeyi yönetmeye talipsin. Biz üç taraftan beş taraftan baskı altındayız deme aslında. Belki de avantaj senin şansın. Mağduriyet edebiyatı yapabilirsin. Tırnak içinde söyleyeyim edebiyatı, yanlış anlaşılmasın. Eğer bunu istiyorsan imkanların hepsi senin için uygun. Türkiye için ikinci en önemli konu nedir? Güvenlik, güvenlik meselesi. Bakın terörsüz Türkiye'yi konuşuyoruz ve güvenlik mekanizması artık bir siyaset aparatı olarak kullanılamayacak belki. Yani güvenlik tehdidi var, devletin sürekliliği vesaire falan belki denmeyecek. Ekonomi, ekonomik göstergeler aslında muhalefetin lehine. Sabah akşam konuşacağınız çok belli şeyler var. Yani muhalefette olabilmek için bütün fırsatlar elinizde. Ama diyorsunuz ki siyaset yaptırılmıyor. Daha ötesi mesela bir fon meselesi var. Siyaseten bir, madem bu bir satrançtır, bu bir mücadele şeklidir. Bu konuyla ilgili de yani ilk çıktınız bir isim doğru tuttu, evet. Onun gazıyla muhtemelen verilen diğer isimlerin hiçbirini kontrol etmediniz. Hiçbirini kontrol etmediniz. Ya bakın Ömer Bolat, ya kimseye kefil olamayız, kimseye şey yapamayız ama yani gerçekten siyasetin içerisinde pırlanta gibi bir insan. Geçmişteki CEO'luğu, genel müdürlüğünü falan biliyoruz. Ya biri döner bakarsın yani ya da telefon edersin yani işte kendi içlerinde tanımıyorlarsa Saadet Partililere sorabilirler. Yeniden Refahlılara sorabilirler. Yani o kişi ya yapmayın böyle bir şey mümkün değil diyecek. Bir kendi kendine operasyona dönüyor bu iş. Ve bir de bunun üzerine aynı yerde tekrar sıkışıp kalıyorsunuz. Özür dilemek ya da en azından bunun bir doğrulamadık, hata yaptık, yanıltıldık demek yerine aslında bir istifa mekanizmasını görmek isteriz tabii ama bunun yerine ya biz çok mağdur olduk bu defa da siz olun. Ya bize çok iftira edildi bu defa da siz bunu yutun böyle denir mi?
1: Peki.
0: Tıkanıp kaldığınız yer tam da burası oluyor.
1: Evet.
0: Günün sonunda CHP'nin yapabileceği tek bir şey var. O yüzden demin başta onu söyledim. AK Parti de ilk başta çok fazla baskıyla karşı karşıyaydı. O yüzden işte Cumhurbaşkanı'nın kendisine bile muhtar bile olamaz dendi. 25 yıl sonra neredeyiz? Tek başına bir şey deniyor artık. Tek başına bir güç yapıyor, yönetiyor vesaire falan. Ama bunun da ötesinde ya yargıya da çok fazla zarar verir mi? Günün sonunda vatandaşın gideceği yer kendi hakkını da arayacağı, devletin de vatandaş karşısında hak arayacağı yer. Yargıdır. Diyelim ki bu bir siyasi operasyon ve iddia edildiği gibi yargıda araçsallaştırıyor. Yani günün sonunda senin ihtiyacın olacak aparatı nasıl bu kadar dejenere edebilirsin? Çok açık söylüyorum. Hadi diyelim ki otoriterleşiyor Türkiye. Ya biz o kadar çok otoriter rejimle mücadele ettik ki başta AK Parti bunu yaptığı için muhalefet tarafından da eleştirildi. Suriye'yi örnek vermeyeceğim sadece. Ya Mısır'da yani işte nedir Mursi'nin yanında durdu diye de nasıl bir bedel ödedi? Bu bedeller ödendi. Bu sadece o bedel ödemişlik değil. Günün sonunda her otoriterleşen rejimin halk tarafından sınava tabi tutulacağını bilir. Ben de o yüzden soruyorum. Yani siyasi operasyon deniyor. Bakın şey de değilim. Yani hani hadi geçtim hepsini. Bütün bu belediyelere dair operasyonların vesairenin günün sonunda hatta en son Çeşme Belediyesi'nde de yine kendi içlerinde bir şikayetten çıktı. Boşanmakta olan bir çiftin hikayesinden.
1: Detaya girmeden tamam. Şimdi şöyle.
0: Ama yani siz kendi içinizdeki meselelere bakmıyorsunuz da neden bir siyasi strateji de üretmiyorsunuz? Bu arada şöyle bir risk de var. Mesela Mersin örneği. Mersin örneğinde şunu hissettik doğru mu? Aslında aynı stüdyodaydık. Mersin bölünmüş olan muhalefetin tekrar bir araya gelme ihtimalini de doğurabilir.
1: Çünkü orada mesela Müslüm Sarı'da yani bir açıklama yaptı ya böyle bir çağrıydı aslında Mersin
0: evet,
1: noktasında.
0: Evet ya bu arada hala yapamıyorlar şaşırıyorum.
1: Ama işte
0: ediyorum.
1: Hani orada öyle mesele ama orada öyle bir strateji güdülür mü onu bilmiyorum. Çünkü orada kilit var DEM Parti.
0: Evet, tam da bu yüzden aslında. Evet. Yani siyasi operasyonlu neden bu, hani bir parti AK Parti'den bahsediyorum ya da iktidardan siyasi operasyon yapıyorsa kısa vadede birilerine gibi gözükse de bu uzun vadede peki, kendine dönük
1: buradan
0: olabilir.
1: Buradan alayım mı ben?

0: en temel argümanım bu açıkçası. Bu, cevabını
1: şey
0: da
1: diyor, diyor ki yani hani bir master plan o başka bir şey belki var. Ama hani ben yani çelişir bu gerçekten. Çünkü seçmeni kazanmaksa amaç. Çünkü o seçmeni kazanmazsan oraya kimi koyarsan koy. Yani İzmir bunun örneği, işte Mersin bunun örneği, ilçeler. Bir dolu bir şey. O zaman yani bu siyasi operasyonsa bu operasyonu en büyük kendine çekiyor o zaman diyor Merve. Yani çünkü buradan bakıldığında.

0: Bunun bir başka bir boyutu var. Ne o zaman bu yani? Bu bir arınmaya giden yol
1: Yani
0: mu?
1: bu...
0: Sen ne diyorsun Can? Onu merak ediyorum. Bir de hem Ömer Çelik'in açıklamasına bir şey dikkatimi çekti. Ya şuraya not aldım. Bundan sonra onlar düşünsün diyor. Ne bekliyoruz? Peki hani ne olur? Sen de not aldın çünkü. Ve bu belediyeler operasyonlar nezdinde neler
2: Parti
0: söylüyor?
2: olmaktan çıkmış operasyon merkezi olmuş diyor bir de.
0: Evet,
2: Yeni
3: yani
2: parti.
3: siyasetçinin başka bir siyasetçiye veya siyasi partiye söylediği sözleri ben yorumlayamam. Çünkü siyasetçi onlar, yani onların bir dili var ve o siyaset dilinde birbirlerine ağır eleştiri yapabilirler. Nasıl Özgür Özel yaptıysa eleştiriyi, o hakkı Ömer Çelik de kullanıyor ve o eleştiriyi yapıyor. O başka bir tartışma konusu. Yani o yaptığı, ana muhalefet partisine yaptığı eleştiriyi diye bir yanıt veremeyiz. Onu ana muhalefet partisinin kendisi vermeli. Ama şu operasyona dönüyor meselesi, evet haklı. Keşke bütün siyasi gelişmeler açısından böyle tarafsız bakabilsek duruma. Sadece AK Parti'ye dönen o operasyon, yani operasyona dönen eleştirileri, keşke Cumhuriyet Halk Partisi'nde de operasyona veya yeni partide de operasyona dönen eleştirilere karşı da durabilseydik bugün gerçekten anlamlı olurdu. Yani bu sözleri Ömer Çelik söylerken aynı eleştiriler ve operasyonel durum Cumhuriyet Halk Partisi ve yeni partiye geldiğinde keşke siyaseten bir iktidar partisinin mensubu olarak hayır bu doğru değil deyip bir karşı duruş sergilemiş olsaydı siyaset, Ömer Çelik özelinde söylemiyorum bunu, siyaset mekanizması açısından söylüyorum, o zaman çok daha anlamlı olurdu. Şöyle doğru, bir bakan, eski bir bakan ve işte AK Parti Genel Başkan Yardımcısının fon meselesi üzerinden başlatılan tartışmada işte kendisi de gitti ifade verdi. Ama bu başka bir siyasi parti yetkilisi olsaydı aynı şekilde olur muydu? Yani 20 gün sonra mı ifade vermeye giderdi? İfade vermeye böyle mi giderdi? Bu tartışılır. Yani
0: O çok
3: doğru.
0: eleştirildi zaten,
3: Evet
0: değil mi?
3: çok doğru. Çok doğru. Yani soruşturma açılması doğru, ifadeye gitmesi doğru. Ama yöntemi başkalarını çok açık şekilde görüyoruz. Nasıl bir yöntemle karşı karşıya kaldıklarını. Ha, hukukçu değilim.
2: SPK da bu arada suç duyurusunda bulunuyor.
3: Evet, hukukçu değilim.
2: Kendileri için.
3: Ve bunu hukukçular tartışır. Ben dışarıdan bir gözle baktığımda gazeteci olarak ortada bir dengesiz durum olduğunu görebiliyorum. Yani terazinin bir tarafı bir tarafa fazla ağır basarken diğer tarafa hiçbir şey olmamış gibi davranılabiliyor. O yüzden burada operasyona döndüğü kısmına katılırken evet doğru bir eski bir bakan gitti ifadesini verdi. Ne olacak onu bilmiyoruz hakkında. Ama Sayın Özlale şunu yapabilirdi mesela. Bir milletvekili arar Sayın Bakan'ı, der ki elimde böyle bir belge var. Babanızın adı yazıyor burada. Kimlik numarası da var sonuçta. 5 dakikalık, yani biz belki Sayın Bakan'a ulaşmamız bir günü sürebilir. Ama bir milletvekilinin Sayın Bakan'a ulaşması gerçekten 5 dakika sürer. Arar. Der ki şöyle bir kimlik numarası var elimde. Babanızın adı soyadı yazıyor. Sayın Bakan da babasının kimlik numarasına bakar. Hayır bu isim benzerliği der ve ortadan kalkar. Şimdi Sayın Özlali de aynı durumla karşılaştı. Bundan 15 gün önce. Dediler ki fon aldı dediler. İsim benzerliği çıktı. Ve çıktı Sözcü TV'de dedi ki feveran etti. Ya dedi isim benzerliğini geçtik. Kimlik numaraları milletin elinde diye eleştirdi.
2: Karısı ne dedi? Serap Belovacıklı. Eşi, Ümit Özdağ'ın eşi. Bunu ispat etmeyen, iddiasını ispat etmeyen şerefsiz kere şerefsizdir
3: evet.
2: dedi.
3: Şöyle... Aynı hatayı kendisinin yapmasına ben çok şaşırdım. Biz not 1 olarak aradık kendisini, mesaj attık. Dedik yani bir açıklamanız olacak mı? Bize de yanıt vermedi, dönmedi. Sus pus. Hatta artık televizyona da çıkmama kararı almış anladığım kadarıyla. Bir süre uzak duracakmış. Bence de uzak dursun. Bence uzak dursun yani. Çünkü doğru yani şimdi çıkıp ekrana çıkıp da eline tutuşturulan iddiayı bir milletvekilinin bakın. Biz kahvehanede sohbet etmiyoruz.
2: Can tabii. Bunu
0: böyle bir şey değil
2: ki.
0: Yani belgen
2: Ali
0: varsa
2: Başarır,
3: ben oraya
2: bir gün önce grupta söyledi
3: geleceğim.
2: Aynı şeyi.
3: Hepsini topla eleştiri yapacağım. Hı-hı. Şimdi biz kahvehanede konuşmuyoruz. Bunu kahvehanede otursak değil mi kendi aramızda ya

0: Hükümeti düşürürüz, hükümeti kaldırırız, iktidar yaparız, yapmayız. Yani bu, evet, bu sohbeti yapabiliriz. Evimizde çay içerken yapabiliriz bunu.
1: O bile ama bir kendi aramızda konuşurken bile şey ya, evet, biliyor musun?
0: Veya,
1: bak tövbe tahtında
0: veya reklam arasında
1: hani günahına giriyorsun.
0: Yapılan sohbetler reklam arası olduğu için daha rahat konuşursunuz. Çünkü kamuoyuna bir burada bir beklenti var kamuoyuna. Diyor ki gazeteci çıkıp konuştuğunda ya bu kişi bizden daha çok insana ulaşıyor, daha çok yetkiliye ulaşıyor, daha çok bilgi alıyor, bizden bilgi istiyor.
2: Doğrulattı.
0: Şimdi ben burada ekrana çıktığımda X bakan fon olayına girdi dersem bunun bir sorumluluğu olmalı benim açımdan. Şöyle değil. Yani A bakan işte A partisinin milletvekili şunu yaptı. Belgen var mı? Bilgin var mı? O yüzden kahvehane örneğini verdim. Şimdi dedikodu haber değildir. Kulaktan kulağa yayılan şeyler haber niteliği taşımaz.
3: İddia ediliyor.
0: İddia ediliyor bile denmez. Bakın iddia ediliyor bile denmez. Bir belgeniz, bir bilginiz varsa bunu delillendirirsiniz ki delillendirmek dedim yani haberi haber formatına getirirsiniz. Yani 5N1K'yı oluşturursunuz. Sonra da kamuoyunun takdirine sunarsınız. Kabul olur olmaz. Devamı gelir gelmez bu başka bir şey. Ama ekrana çıkıp bir bakanla ikili ki arkadaşlar ben o kanalda da daimi konuk olan bir yorumcuyum. Arkadaşlar da yakın arkadaşım. İsmail Saymaz'la beraber program yapıyoruz. Pazartesi günleri. Murat Areli uzun yıllardır tanıyorum. İkisi de arkadaşım. Ama ben o programda olsam şahsen bir dakika derdim yani bu soralım ederim. Ki daha önce de yapmışlığım olduğu için söylüyorum bunu. Şimdi ha ama diğer taraftan da şimdi iki arkadaşımız adli kontrolle serbest bırakılmış. Doğru olan odur. Yani evet hata yapmış olabilirler, yanlış yapmış olabilirler ama bunun karşılığı bir tutuklama olmamalı. Ama mesela Şaban Sevinç ve diğer gazeteci arkadaşımız Mustafa Balcı tutuklanmış. Şimdi niye tutuklandıklarını...
1: Bugün akşam saatlerinde oldu o da.
0: Tartışmayacağız, konuşmayacağız. Yani dezenformasyon iddiasıyla tutuklandılar. Şimdi bu iki gazeteci arkadaşımız da Şaban Bey'le de biz yıllardan beri ekranda beraber...
1: Tabii biz de çok uzun
0: yıllar arkadaşımız da gazetecilik yapıyor. Adli kontrol tedbiri uygulanabilirdi. Yani ne yazık ki tutuklama...
2: Cezaya dönüşüyor.
0: Şimdi ben yakından biliyoruz arkadaşlarımızı. Selahattin Günday örneği benim yakın arkadaşım. İşte Kocaeli soruşturmasından tutuklandı. Görüntüyü çeken kişi ben çektim demesine rağmen hala tutuklu. Bugün de işte tahliye talebi vardı. Duruşmalı bir işte tutukluluk süresine itirazlı duruşmalı yapıldı. Tahliye talebi reddedildi. Şimdi gerçekten gazeteciler açısından da evet bakın hata yapanları eleştiriyoruz. Yanlış yaptığını söylüyor. Arkadaşlarımız yanlış yapmış. Doğru değil. Yani bir kulaktan duyma bilgi. Bir kişi Ferhat Murat bana şu bilgiyi verdi diye. Ya tamam Ferhat Murat gazetecidir bana bu bilgiyi verdi deyip de üzerine atlamaman lazım. Tabii. Araştırman lazım.
3: Bu bile daha somut. Bak, bu bile daha somut kurduğun cümle. Yani
4: evet,
3: diğerine böyle böyle konuşuluyor.
0: Hayır, şöyle bir şey söylemeden.
1: Peki Can bir şey söyleyeyim. Can şunu, sen deyim şuna katılır mısın? Ya işte hani listeden bahsediliyor ya. Yani bu liste açıklanmazsa eğer daha çok iftira, daha çok dedikodu, daha çok üzerine örtbas edilemeyeceği
0: bir...
1: Mesela
0: çok,
1: Özlem Zengin'in
0: çok kıymetli.
1: Bakın, yani
0: Özlem...
1: çağrısı karşılık bulmalı mı? Değil mi?
0: Bak Özlem Hanım da çok deneyimli bir siyasetçi.
5: Bülent Bey de çok gayet kıymetli. Güzel konuştu AKP'nin.
0: Çok kıymetli. Evet. Çünkü
5: AKP...
2: Bülent Turan'ı diyor.
5: Bakan yardımcısı.
1: Evet, evet. Evet.
3: Bakan yardımcısı.
1: Evet, evet.
0: Şimdi
1: evet.
0: Deneyimli bir siyasetçi Özlem Hanım. Grup başkan vekili yaptı. Yapıyor hala, devam ediyor. Ve dediği bir iktidar partisinin mensubu olarak söylediği şey çok kıymetli, değerli. Ha açıklanır açıklanmaz bu başka bir şey. Ki insanlar da açıklayarak da bence ya bu kadar para kazan değil. Ortada bir suç unsuru varsa.
3: Fahiş para kazananlar.
0: Yargı yani. Yargı gereğini yapar. Yapıyor da zaten.
3: Açın bir formülü olmalı belki.
1: Ferhat yoksa herkes burada, bu şekilde böyle konuşur. Şöyle, işte siyasi etik de yok. Töhmet altında KVKK kalacak. Ona iftira
3: olmayabilir bazı şeyler ama hayır, şu olabilir. Şurada bir gönlümüz formülle rahat. Belki açıklanması gerekir yani.
0: Şurada gönlümüz rahat.
3: Kim kastettiyse.
0: İstanbul evet. Cumhuriyet Başsavcılığı 2025 yılında bunlarla ilgili bir evrak göndermiş. Demiş ki burada bir sıkıntı var demiş.
2: 26 Şubat.
0: Daha sonrasında da işte bakan olmuş ve devam ettirmiş, üzerinde durmuş. Yani içimiz rahat bu anlamda. Evet, savcı

0: Bakanlıklar da Adalet Bakanlığı da bu anlamda görevini yapıyor fon meselesi konusunda. Buna kimse itiraz etmiyor.
1: Zaten koordineli çalışıyorlar. Ömer Çelik'in de söylediği önemli.
0: Hayır, şunu söylüyorum.
1: Ama siyasi örtbas
0: işte, siyasi
1: meselesi.
0: Boyutu örtbas, ya örtbas edilecek olsaydı sayın işte görev istifa Betül eden Genel Başkan yardımcısı kapatılırdı. Şimdi bu çok gerçekçi değil. Şu iletişim çağında birilerinin üstünü kapatması mümkün değil. Zaten olmadığı da ortaya çıktı mesela, değil mi? Sayın Aile Bakanı ile ilgili de, Sayın Ömer Ticaret Bakanı ile de ilgili. Yani bu siyasetten
1: bahsediyorsunuz.
0: Evet,
1: değil
0: evet
1: mi?
0: Yani onun babasıyla ilgili iddiayla.
1: Evet.
0: Şimdi yarın herkesle ilgili her şey söylenebilir. Bakın, burası sosyal medya alanı, bir bilgi alanı değildir. Bir bilgi dağıtma alanı değildir. Ne yazık ki bizim de arkadaşlarımız, bazen biz de o büyüye kapılabiliyoruz. Çok etkileşim alma, çok işte okunma, çok tıklanma
1: ya da
0: değil.
1: Çok etkileşim alan bir meseleyle ilgili
0: bakın,
1: bir şey yazma gereği,
0: böyle
1: hemen
0: bilgiler...
1: o anda double check yapmadan bir şey söyleme gereği.
2: Yok, evet. Gazeteci
1: yani böyle
2: bilgiler.
1: Ama
2: öyle,
1: işte
2: tekrar
1: yani
2: her yerde yapar gazeteci. O biraz spekülasyon.
1: Ama işte
2: şehveti diyeceğim yani.
0: Evet.
2: Yani
3: nerede
2: ne
3: yapar
2: diyeyim yani?
3: Gazeteci dediğin yapar da.
2: Gazeteci
3: yapar.
2: Tecrübeli gazeteci
1: yapmalı. Hayır, yapmalı.
3: Gazeteci yapar
1: başka
3: ama
1: bir şey.
3: Çıkıp o ekranda 21 sularında başlayan programda bakanın danışmanına ulaşmaya çalıştım açmadı diyerek yalan söyleyemez. Bakanın danışmanı ekran resimlerini verdi, 23'lerde çıktı.
0: Mesaj
3: sonra kulaktan dolma
0: hani
3: bilgileri de getirip burada o zaman biz de konuşalım ya. Burada diyelim ki filancanın şeyi falancaymış böyle konuşuyor. Benim iddiam da değil
0: Hata yapmış olabilir. Belki mesaj attı.
3: O hata o,
0: mesaj
3: değil. Ben onu hata olarak
0: görüyorum.
3: O niyet
0: mesaj ulaşamadı falan. Bu başka.
3: Niyet problemi.
0: Onu zaten bunu açıklamışlardır savcılıkta. Gittiler ifade verdiler. Ama doğru olan adli kontroldü. Keşke diğer Şaban Sevinç'le Mustafa arkadaşımız hakkında
2: da. Konular farklı olmasına rağmen uygulama farklı. Çok dikkat çekici.
0: Şimdi ikisinde
2: yani.
0: De ikisinde de aslında dezenformasyon
2: var. Öteki tarafta bakanın suç duyurusu da var. Ben o yüzden adli kontrolü tam hani orada öyleyse bunda da olur.
3: Bir yanıltıcılık açısından bakacak olursak Murat Ağarel ve İsmail Saymaz'ın yanıltıcılık oranı Şaban Sevinç ve Şaban Sevinç'e göre bence daha yüksek.
4: Ama o oran yani, tutuklama sebebi değil çünkü tutuklama bir ceza değil.
0: Evet yani o
3: tedbir. Eyvallah. Yani.
0: İşte keşke ev hapsiyle
3: düşmanlığa tahrik
2: tutuklama,
3: gibi bir suçlama varsa onu söylemeye çalışıyorum.
2: Yani.
3: Bu suçlama
0: evet, evet, doğru. Aynı
3: Murat Ağarel'in yaptığı o televizyon programında olmayan bir şeyi İsmail Saymaz'la birlikte dile getirerek ortaya koymak.
2: Can devam etmeden buraya bir şey söylemek isterim. Bu 12 kişi ya da kaç kişiyse bunlar söylenmediği müddetçe böyle farklı
0: bakan
2: yerlerden nereden
0: aslandı.
2: Geldiğini bilmediğimiz
0: bakan,
2: kişiler
0: bakan
2: masum insanların isimlerini zikrediyor ve gerçekten hoş
3: burada da bir hataya
0: aslında
3: düşüyoruz.
0: Bakan
3: 12
0: söyledi,
3: kişi meselesini ortaya
0: kişi
3: atan da bu mışmışçular.
0: Bakan Bey söyledi.
3: Bak mışmışçular 12 kişi ya da evet 20 milyar lira Gürcistan'a kaçırdığı iddia edilen bugün bir başka yayında da bu mesele nereden çıktı diye soruyorlar. Yine Sözcü TV'de sabah İsmail Küçükkaya İsmail Saymaz diyor. Yani nereden çıktığı belli değil. Birileri bir şey atıyor ortaya ama.
2: Evet bu arada ve
3: kendi kendilerini büyüterek çıkartıyorlar.
2: Yani oradaki
3: yani.
2: Konunun muhatabı olan kişi değil, bambaşka biri zaten hedefe koyuyor falan diye. Ben o yüzden diyorum.
0: Yani şöyle,
2: bu kişiden kim bir
1: peki bir şey söyleyeceğim.
2: Edilmez.
1: Ya şimdi
3: ben de iki cümle
1: edeceksiniz ama şöyle yönetmenim diyor ki hani bir reklama gidelim. Bu reklam zorunlu. Reklamdan sonra devam ederiz. Aslında şöyle yani Sayın Ömer Çelik ilk cümlesi değil mi açıklama yaptığı zaman Sayın Cumhurbaşkanı'yla ilgiliydi Özgür Özel'e orada eleştirisine Özgür Özel'in cevap verirken özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'yla ilgili işte haddini bilmesi gerekir. Çünkü yani yönetim noktasında nasıl böyle bir şey söyler dedi. Biz buna müsaade kesinlikle etmeyiz Sayın Cumhurbaşkanı bizim bu konuda kırmızı çizgimiz dedi. Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye de falan açıklamalarına Sayın Ömer Çelik sert tepki gösterdi. Şimdi ve yeniden bizim Cumhurbaşkanı adayımızdır da dedi. Bu konu da konu başlığı da biz editörüm Ali ile birlikte yani enine boyunayı hazırlarken konu başlıklarımızın arasında aslında yeniden adaylık tartışmaları. Bu belediye tartışmalarını böyle biraz noktalandırırız belki reklamdan sonra herkesten küçük küçük sözler alırım sonra o başlığı açarız ama kısa bir reklam arası gerçekten kısa.

Şimdi şöyle, aslında bir diğer başlığım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı tartışması var. Tartışma diyorum çünkü hani

0: Ortada kocaman da duran bir işte soru var. Bu soru da şu, sağ olsun Ali editörüm çok da güzel hazırlamış. Bu ledi, yani Erdoğan nasıl üçüncü kez aday olur? Yani nasıl, ne şekilde? Aritmetik de ortada. Kim destek verecek adaylığına ve nasıl olacak gerçekten? Şimdi gereken eşik ne? 360 oy, bunu biliyoruz. Ben yönetmenim saniyeden de rica ediyorum. Aynen. LED'i biraz yakınlaştıralım. İzleyiciler açısından da Cumhur İttifakı'na bakıyoruz, mevcut oy aralığına. Gereken eşik ortada. Eksik oy var. Tamamlanması gereken oy sayısını da biz böyle yazdık. Eksik oylar nereden gelebilir mesela? Şöyle DEM Parti'den, Yeni Parti'den ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden.
1: Yeni yoldan da gelebilir.
0: 44 vekil.
2: Üstadımız burada.
0: Tamam, geleceğim şimdi.
2: Sağlam bir üstad.
0: Bir dakika bak Ali ne diyorlar, gördün mü?
1: Evet, Salı akşamı ben sordum.
2: Valla Bülent Üstad'ım ben.
0: Şöyle.
2: Oyuna talibiz yani.
0: Biz tabii ki. Şimdi hayır. tabii ki hiçbir şekilde aslında onlar çok unutulmuş değil. Genel olarak çünkü bütün partiler nezdinde.
2: Ama Hülya Hanım siyaset yaptı, duydunuz mu?
0: Duydum. Onu da söyleyeceğim, soracağım. Eksik oylar nereden gelebilir derken. Aynen. Yeni Parti'den de 91 vekil var, DEM Parti'den de 56 vekil var. Şimdi ben bu konu başına geleceğim. Çünkü Sayın Ömer Çelik açıklama yaparken dedi ki, yani Cumhurbaşkanı bizim bir daha adayımızdır. Bu konuda kesin netiz ve kararlıyız. Üzerine zaten hiçbir tartışma güdülemez dedi. Dedi de. Sayın Bahçeli'nin de bir açıklaması var. Sayın Bahçeli de çok önemli bir açıklama yaptı grup toplantısında. Dedi ki Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın bir daha aday olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uygun zamanda ve azami mütabakatla seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalıdır. Bakın ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının yeniden Sayın Recep Tayyip Erdoğan olması arzumuz ve talebimizdir dedi. Bu da bir mesaj. Tabii. Şimdi bunu da konuşacağız, yani bu mesajı da elbette konuşacağız. Sayın Bahçeli'nin yaptığı ara ara bu hep konuşulur, söylenir. Ama şimdi bugün bakıldığında Sayın Ömer Çelik'in de Sayın Özgür Özel'e verdiği cevaben, eleştirilere verdiği cevabın arasında Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir kez daha adaylığını söylemiş oldu ve bu konuda da kesin net kararlıyız dedi. Bu başlığa geçeceğim ama Sayın Balbay dedi ki bir önceki başlıkla ilgili bir söz hakkı istiyorum. Buyurun efendim.
2: Sayın Balbay'dan sonra ben de.
0: Tamam. Evet, kısaca alırım. Çok kısaca ama tabii, böyle hani birer dakika alayım çünkü yani bu başlığı da konuşalım.
1: Aslında bu konu daha doğru. Bence de bu konu daha çekici çünkü Devlet Bahçeli'nin önermesi de önemli. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan ama mecliste MHP diyor, yani hani yürütmede, işte yasamada. Konuş sadece hani sıcaklığı içinde, evet yasamada. Sayın Oruç hani genel hakikaten hani bir yelpaze çizdi bütün kesimler için, hem yerel yönetimler hem fon tartışması ilgili. Belki de yani Ömer Çelik fon dolandırıcılığı dedi. Belki de hepimizin üzerinde birleşebileceği bir kelime bu, evet. Yani hani fon dolandırıcılığı. Bir de hepimizin birleşebileceği Ömer Çelik yani bu hassasiyetlerinin herkes için gösterse. Yani şu anda yani ortada hakikaten ayan beyan Hülya Hanım, yani belediye başkanlarına yönelik tavırla bu fon olayındaki tavır arasında 180 derece fark var. Şimdi belediyelerde aynı belediyede çalışan kişilere örgütlü suçlar deyip o kapsamda şafak operasyonu yapıyorsun. Şu andaki fon olayında da şeytana uyanlar, nefsine yenik düşenler, hata yapmış olanlar, gaflet içindekiler. Yani suçlamalar böyle. Hani bunlar da tabii siyaseten çok ağır suçlamalar. Ama şunu kamuoyuna yani hep beraber değerlendirelim diyorum. Belediyelere yönelik suçlamada siz aynı belediyede içinde suç işledilerse bu örgütlü suça girer deyip baştan böyle bir adeta bir hükümle bir operasyon yapıyorsunuz. Şimdi düşünelim, eğer bir gece değil, bir hafta değil, bilinen bir yıldır spekülasyon yapılmış, manipülasyon yapılmış. Hani Sayın Mehmet Şimşek'in dediklerinde baz alsak bile. Şimdi o zaman SPK ne yaptı? İMKB ne yaptı? Maliye Bakanlığı ne yaptı? Borsa ne yaptı? Bunu işleyenler ne yaptı? Buradan yararlananlar ne yaptı? O zaman hani bu da fiilen örgüte girmiyor mu? Belediyeleri örgüte sokuyorsanız. Ama belediyeyle ben hakikaten hani hep genel sözüm şu. Ama para olarak baktığınızda fon 10 katı, eğer bir zarar yaratma diye baktığınızda. Ben buna da bak.

0: Yorum. Bir suçlama söz konusuysa Sayın Ömer Çelik o hani hatta not aldım. Yani masum aklanır, suçlu bedelini öder. Ben de katılıyorum. Ama siz tutuklama yaptığınızda adeta infazı peşin yapmış oluyorsunuz. Hani en somut örneğin Zeydan Karalar'la İnan Güney. Hani hem görevlerine dönemediler hem aylarca hapiste kaldılar. Örneğin yine İstanbul'da geçen hafta bir dava vardı Hülya Hanım. Çok izlenmemiş olabilir kamuoyu önünde. Ama İBB ile bağlantılı 7 sanıklı bir dava. 10 aydır tutuklu. İlk defa hakim karşısına çıktılar. Hakim 6'sını serbest bıraktı. Şimdi İmamoğlu'nu tutukladınız. 2 şoförünü 7 ay tutuklu bıraktılar. Şimdi o 2 şoförle ilgili iddianame de yok. Şimdi onlar biz neyle yargılanacağız diye aylardır. Şimdi ortada bir suçlama da kalmamış. Yani diyeceğim ayrıntılara da girmek istemiyorum. Herkesin diye buna göre kendince üretebilecekleri vardır. Ama uygulama ortak olsun. Burada bir ikilem olmasın. Yani Ömer Çelik'in bu hassasiyetini her alanda göstermesi. Mahinur Hanım hakikaten yüzünden okunuyordu. Yani belli bir hani içi acımış. Evet. Ama Mersin'de gözaltına alınan belediye başkanının eşi içinde herkesin içi acımalı.
1: Doğru.
0: Kamerayı kapatın dediği halde milyonların önünde siz o kadını sabah yani o kıyafetiyle yayınlamak.
2: Onu hepimiz
3: buna, bence o zaten bir şey söyleyeceğim. Yani. Biz buradaydık yok. Yine evet. Geçen hafta konuşuyorduk.
1: Evet, Cuma günü.
3: Yani burada yani bulunan yani herkes, herkes bütün hangi ideolojiye sahip olursa olsun o başka bir şey. Çok ilkesel bir tutum o. O zaten kabul edilebilir bir şey değildi. Bence onu yani hani burada tekrar konu etmek.
0: Ama ilkesel tutum bunun yaptırımı yok mu? Bu şu yapmıştı cezasını verdi.
3: O bir soru.
0: Yok mu? Bir
3: o bir
0: daha olmayacak yok mu?
3: O bir soru. O önemli bir soru. Onu ortaya bırakalım.
1: Zaten
3: ama şimdi başka konuya geçeceğiz.
1: İçişleri Bakanlığı evet, bununla ilgili soruşturma başlattı. Hepimiz aynı şeyi düşündük. Müsaade ederseniz evet. Sayın Balbay ben de cevap vereyim. Şimdi birincisi suçlamalar farklı farklı meseleler. Belediyelerde yolsuzluk operasyonu söz konusu olduğunda işte bir müsaade ayrı, edin olarak ben hiç girmedim. Belediyelerde yolsuzluk meselesi olduğunda mesela ben siz aynı hassasiyete sahipseniz şunu da söylemenizi beklerdim. Çünkü İBB'de, Beşiktaş'ta, Beykoz'da, Uşak'ta, Manavgat'ta, Antalya'da aynı şeyi söylediniz. Bugün Esenyurt Belediyesi'ne
4: evet, bravo.
1: Esenyurt Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Ulutaş, Ümit Ünal İhaleye fesat karıştırma ve rüşvet alma suçlamalarından ve belediye çalışanlarıyla özel sektör temsilcileri eş zamanlı bir operasyonla gözaltına alındı. Kimdi bunlar? Kayyum olarak görevlendirilen, yani CHP'li olmayan, hükümet tarafından gönderilen kamu görevlilerinin yaptığı iddia edilen yolsuzluk. O suçlamaya, örgüt suçlamasına, yolsuzluk suçlamasına aynı muamele yapıldı. Tıpkı Halfeti'de yapıldığı gibi. Hatta orada ters kelepçe yapıldı. Ters kelepçe yapılan kayyum da dedi ki CHP'li belediye başkanlarına yapmadığınız şeyi bana niye yapıyorsunuz? Tıpkı Kırıkkale Yahşihan'da yapıldığı gibi. Tıpkı Kırıkkale Keskin'de yapıldığı gibi. Bunları göz önünde bulundurarak hareket etmemiz lazım.
3: Şu
1: tıpkı devlet hava meydanlarının daire başkanına yapıldığı gibi.
3: Yurt
1: devletine yapıldığı gibi. Şimdi dolayısıyla hassasiyetinizi Sayın Balbay. Dile getirirken CHP'lileri dile getirip
0: son olayına da
1: madem bu konuyla ilgili aynı hassasiyeti kim olduğuna bakmaksızın üzerini kapatarak konuşuyorsanız parti logosundan ağrıyı konuşuyorsunuz söylemeniz gerekirdi ki ben yolsuzlukla ilgili rüşvetle ilgili eş zamanlı bir operasyon yapılıyorsa zaten böyle yapılması gerektiğini söylüyorum. Antalya'daki görüntüyü zaten hepimiz eleştiriyoruz. Ama diğer taraftan baktığımızda siz belediyeleri bakın biz bir saattir iki saattir tartışıyoruz. Belediyeleri mevzuata uygun bir şekilde yönetirseniz, ihalelerinizi açık yaparsanız, rekabetçi yaparsanız, belki zaten bu suçlamalarla hiçbiriyle karşı karşıya kalmayacaksınız. Hele ki farlar üzerimize tutuluyor
0: sevgili
1: diye.
0: Ferhat,
1: bir örnek, bir örnek. Esenler Belediyesi bugün az önce Ömer Çelik'in yanındaydı Sayın Tevfik Göksu. %73 öz kaynak kullanarak, hiç kredi çekmeyerek, belediyesinden hiç faiz ödettirmeyerek, bütçenin %50'sini yatırıma, ihalelerin %99.9'unu rekabete dayalı açık ihale şeklinde gerçekleştirebiliyorsa, İBB aynı şekilde %66 yapabiliyorsa bunu, %99.9'a %66, Beşiktaş Belediyesi %70'lerde açık ihale yapıp %27 açık ihale olmayan ihale yapıyorsa, tabii ki yolsuzluklarla karşı karşıya kalma ihtimali daha güçlü olur. Şimdi

0: Ömer Çelik'in açıklamalarından yola çıkacak olursak yönetme yönetmeme meselesi ve aslında bu belediyelere de bağlayacağım son olarak. Şimdi genel başkan olmadan önce Sayın Özgür Özel CHP'de demişti ki ön seçim yapacağım, ön seçimle adayları belirleyeceğim diyerek bir vaat ortaya koymuştu. Olduktan sonra ne oldu? Yapay zeka ile belirleyeceği ifade edildi. Hatta bununla da yetinilmedi. Dendi ki 6 araştırma şirketinin anketiyle biz bunu belirleyeceğiz diyerek bir yaklaşım ortaya koydu. Partisinden ayrılanları ağır, sert bir dille eleştirdi. Kimisine topuklayan Efe, kimisine Tosuncuk, kimisine hain, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'na da haysiyetsiz dedi. Şimdi aday yaparken sütte leke var, kendisinde yok diyerek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nı işaret ediyor. Ancak İzmir Belediye Başkanı'na haysiyetsiz derken ben yürüyen parayım bebeğim diyen Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'e İçişleri Bakanı olabileceğini ifade ediyor. Peştemalli Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım Ulaştırma Bakanı ilan ediyor. Etimesgut Belediyesi'ndeki zaten zararlı madde kullanan belediye başkanını yine başka bir şekilde Behzatçı amirim geldi diye ifade ediyor.
1: Yani
0: Manavgat'taki baklava kutularının kahramanını Niyazi Nefi Kara ve yardımcısını da Hazine ve Maliye Bakanı ilan edecek neredeyse. Baktığınızda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de
2: işte
0: biraz daha fazla genel merkeze milyon euro verse neredeyse siyasal kendisini aile bakanı ilan edecek noktaya getiriyor. Şimdi dolayısıyla siyasal Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı işte adayı olduğu yerde böyle bir kabinenin olması normal görülebilir birileri tarafından ama belediye yolsuzluklarında 200 milyardan fazla kamunun parası iç edilmişken, milletin parası iç edilmişken hiçbir tanesine çıkıp haysiyetsiz diyemedi. Parti değiştirdiği için belediye başkanına haysiyetsiz dedi. AK Parti'ye geçmek o zaman, haysiyetsizlik.
1: O zaman bir dakika.
0: Rüşvet almak, yolsuzluk yapmak, milletin parasını el uzatmak haysiyetsizlik değil.
1: Size geliyorum. Bir dakika.
0: Yarım yamalak bilgilerle bitireyim son anda. Yarım yamalak bilgilerle bakanın 4000 tane Hasan Özdemir olan bir ülkede bakanın babası diyerek Bartınlı bir insanı işaret edip alenen yalan söylendiği yerde bir haysiyetsizlik yok ama bir parti değiştirmesi durumu söz konusu olduğunda haysiyetsizlik var. Biz neyi konuşuyoruz ya? Yalanı diline yuva yapmış siyasetçilerin özür dilemesi gerekirken bir de bir günlük mağduriyetten ne olacak canım diyor. Eşleri çıkıp da kendilerine yönelik aynı suçlamalar yapılınca ki kabul edemeyiz. Bunu ispat edemeyen şerefsiz kere şerefsizdir diyor ama hanımefendinin kocası çıkıp bir kereden bir şey olmaz ya, demeye getiriyor.
1: Bir dakika bir şey söyleyeceğim.
0: Kabul edemeyiz.
1: Şimdi Mustafa Balbay bir dakika
0: ama AK Parti Fatma Betül Sayan Kaya'yı partisinden üyeliğini sonlandırdı. Genel başkan yardımcılığını bitirdi. MKYK'dan gönderdi.
2: Onu bile bilmiyoruz daha.
0: Miting yapmadı ama belediyenin kaynakları üzerinden milletin parasını el uzatanlar için maalesef Özgür Özel her gün çıkıp Manavgat'taki baklava kutuları ortada olmasına rağmen miting yaptı. Yiğidim aslanım burada yatıyor şarkıları eşliğinde de bir kamuoyu oluşturmaya kalktı. Bunlar siyasi
1: tamam,
0: dedi.
1: Ferhat,
0: bak buradaki farkı çok iyi görmemiz
1: şimdi
0: lazım.
1: Şöyle,
0: birisi diyor ki
1: bir dakika,
0: benden de olursa
1: ama
0: ben arınırım
1: Ferhat,
0: ama siz diyorsunuz
1: ki
0: hayır bunlar tamam, suçsuz
1: tamam,
0: bunlar
1: tamam,
0: siyasi.
1: Şimdi Mustafa Balbay bölmedi. Mustafa Balbay'a da söz hakkı doğdu. Bir müsaade size geliyorum Mustafa şöyle, Bey müsaade edin. Güzel. Size geliyorum diğer müsaade edin. Tamam. Şimdi bu eleştirileri herkes duyuyor. Ferhat'ın yaptığı eleştirileri herkes duyuyor. Ama şöyle bir şey var. Algı şöyle mi o zaman? Yani Özgür Özel nezdinde söylüyorum. Sayın Özgür Özel nezdinde. Yani senin belediye başkanın, benim belediye başkanım senin derken işte AK Parti'ye geçişi olanları işte tırnak içinde omurgasızlıkla suçlanıyor. Öyle eleştiriler var. Burada bir çelişki var diyor.
0: Hülya,
1: yani bugün Türkiye'nin kamuoyunun gözünde olan, gözünün önünde
0: ya,
1: olan işte
0: bu adayları belirleyen kendisi. Kendisi yönetemiyor.
1: Tamam.
0: Ya AK Parti'ye geçiyorlar ya yolsuzluk yapıyorlar.
1: Da,
0: bunları da ben belirlemedim.
1: Tamam Ferhat müsaade. Örgütsel bir başarısızlık da var yani, diyor ama bu başarısızlığı sahiplenmiyor. Geçiş olduğu zaman da orada farklı bir eleştiriyle yaklaşıyor diyor. Yani bu doğru değil diyor. Siz buna siyasi linç dediniz. Kısaca lütfen siz de cevap verin. Ardından konu başlığını değiştireyim. Müsaade edin değiştireyim.
2: Tabii. Bence diğer arkadaşların konuşma hakkında tecavüz etmek istemem. Özür diliyorum. Çok kısa.

0: Atmayacağım. Her şey bir yana. Ya Manavgat Belediye Başkanı ihraç etti bu parti. Anında ihraç etti.
1: Anında etmedi.
2: 32 saatlik görüntüler var elimizde. Hayır. Emniyete iftira attılar. İftira siyasetini ortaya koydular. Nerede 32 saatlik görüntüler?
3: Ferhat bir dakika.
2: Biz göremedik. Sana izlettilerse söyle özetini geç 32 saniyede.
3: Ferhat bir dakika. Mustafa Bey buyurun lütfen. Müsaade ederseniz.
0: Bizi izleyen AKP'lere sesleniyorum. Bizi izleyen AKP'lileri sesleniyorum.
2: Onlar AK Partili.
0: Sayın Ömer
2: AKP'li
0: Çelik.
2: AKP'li değil.
3: Buyurun. Hep anında, buyurun.
2: Siz de YP'lisiniz o zaman.
0: Buyurun. Sayın Ömer Çelik anında hemen işte dokundurtmayız, linç ettirtmeyiz diyor. Ama aylarca hapis yatıp serbest kalanları, onların her şeyi söylemek serbest. İşte linç budur. Linç budur. Herkesin bir böyle bir hakikaten... Hani bir kendine böyle acaba bana yapılsa ne olur demesi lazım. Aylarca tutukla ya çıkar nasıl olsa. Şimdi Fatma Hanım 15 gün sonra ifade verdi. Diyor ki medyada çıkınca vicdanım rahatsız oldu diyor. Fatma Hanım'ın ifade alınma şekli doğrudur.
2: Biz onu eleştiriyoruz tamam, ama siz eleştirmiyorsunuz. Vallahi. Siz Ekrem İmamoğlu'nu bayrak yapıyorsunuz.
3: Müsaade edersen bir anlayalım lütfen.
2: Emirgan'daki vidalar sadece ortadayken ama, evet, sizin vicdanından rahatsız olduğunuzu dile getirdiğinizi hiç duymadım. Yani, ama biz Fatma Betül Sayan Kaya'nın burnundan eğer milletin parasına tenezzül etse ki bana göre etti. Fitil fitil getirilmesi gerektiğini söylüyoruz. Siz söyleyemiyorsunuz.
3: Şimdi şöyle Mustafa Bey benim hatırım için toparlayın. Uzatmayın. Evet. Buyurun.
0: Uzatmayacağım. Bakın Ekrem Bey için de, belediye başkanları için de herkes için şunu istiyorum. Yargılansınlar. Üç kelimeye acil, adil ve tutuksuz yargılansınlar. Çok şey mi istiyoruz ya? Ömer Çelik birazcık iki laf edildi diye nasırına basılmış gibi bağırıyor.
2: Kim?
0: Yıllarca tutuklu kalmak. Kabul edilebilir bir şey mi Allah aşkına? Özgürlük ne demek biliyor musunuz?
2: İftiraya peki.
3: Şimdi Bülent Bey bir dakika burada bütün konuklarımı görebilir miyim? Çünkü
4: Hülya, tamam. Bir şey söyleyeceğim.
3: Tamam.
4: Mustafa Balbay burada
3: bu eline boyunanın Mustafa Bey tamam bir
4: hukuksuzca 5 yıl hapis yatan biri olarak bak en çok söyleme hakkı Mustafa Balbay'a ait burada doğru. Çünkü tutuksuz yargılama gerçekten bizim hukuk sistemimizde en başta olması gereken şey. Suçüstü, bakın cinayet, işte uyuşturucu kaçak.
1: Ağır ceza gerektiren suçüstü halleri müstesna.
4: Onlar hariç, onları ayırıyor.
5: Bu da kaçma şüphesi, o da varsayılır.
2: Yani, karartma ve
4: bakın,
2: kaçma.
4: Bakın, deliller toplanmış, yargılamaya geçilmiş. Artık delil toplama durumu kalmamış. Mevcut dosya üzerinden bir mahkeme sürerken... Hala tutuklu yargılanması bir kişinin ki sonucunda beraat edebilir. Bakın beraat edebilir. Ya bu ya evet burada diyorsunuz ki 100 yılın yolsuzluk davası tırnak içinde. Tamam kabul ediliyor. Peki bu davaların sonucunda yani Yargıtay'a kesinleşene kadar beraat olursa ne olacak?
3: O zaman ne olacak?
4: Çünkü şunun için hayır. Mustafa Balbay böyle oldu çünkü 5 yıl yattı.
5: Hülya Hanım ben...
4: Bence bu mesele ideolojilerin üstünde bir mesele. Ben usul olarak peki, söylüyorum bunu. Yoksa onu o yargıladı bunu değil.
1: Mahkumet hükmen tutukla.
4: Bakın Mustafa Balbay hüküm giymemişti. Mahkeme, yerel mahkeme karar verdi. Yargıtay bozdu. Dedi ki burada bir hukuksuzluk var ve beraat etti. Mesele şu, yani şu olabiliyor hukukta. 5 yıl boyunca hapis yatmış ama beraat edebiliyor.
1: Pardon,
4: yani bu 5 yıl ama 5 yıl kız, bakın 5 yıl kızından ayrı kaldı. Büyüdüğünü göremedi.
3: Çok böyle örnekler.
4: Okula gittiğini yani göremedi.
3: Böyle örnekler.
4: Belki ben bildiğim için söylüyorum. Evet. Mustafa Balbay gibi yüzlerce arkadaşım var. Evet. Yapıldı, oldu. Ya bunlar yaşanmasın. Tabii. Türkiye'de biz bunları yaşıyoruz.
3: Peki.
4: Tartışıyoruz. Peki. Olmasın.
3: Peki. Şimdi bu siyaseten yaşadıklarımız
2: orada FETÖ yargısı vardı.
4: O bak bir saniye. Ben usulüyorum. Bak anladı. Bak Cem Bey anladı. Hayır bak. O da yanlış. Ferhat'cığım o da yanlış. Onu o yargı demiyorum bak. Tabii ki o FETÖ yargıları bunu karşılaştırmıyorum. Evet. Bak yanlış anlaşılmasın.
2: Tanıkları
4: bak sen böyle değil ama sen böyle söylersen
2: var.
4: Ama bak, ben... sen böyle söylersen bana eleştirerek Ben sanki burayla burayı eşitliyormuşum gibi oldu. Değil öyle. Ben usulen diyorum. Anlıyorum seni doğru.

0: Ama o usulü Cem uygulayanlar
1: Bey,
0: farklı.
1: Cem Bey anladı.
2: Peki. Şimdi şöyle Can müsaade edersen lütfen Ferhat sen de. Çünkü çok net anlaşıldı. Çünkü
1: usulen böyle olması
2: ideolojilerin üstünde bir şey bu. Yani hukuk açısından.
1: Yoksa
2: eşitlemiyorum. Hukuken bakıldığında yani usul tartışması noktasında.
1: Eşitlemiyorum yargılamaları. Tamam. Yanlış anlaşılmasın.
2: Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Eğer müsaade ederseniz programı modere eden bir gazeteci olarak... Bülent Bey şöyle Merve Şebnem bir iki dakika içinde toparlasın ardından size geleceğim. Sonra ben Cem Kaya'ya dönerek başta sizinle değiştirmek istiyorum. Neden? Çünkü Sayın Bahçeli'nin söylediği şu cümle benim dikkatimi çekti.
3: Yasamada
2: en azından böyle.
3: Güçlü milliyetçi.
2: Yok hayır. O tamam onu konuşuruz belki süremiz yeterse. Şöyle bir şey dedi. Yani yalnızca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı konusu değil aynı zamanda not almışım. Meclisin seçimleri yenileme kararı noktasında da bunu ikisini de aynı konuşma içinde geçirdi.
3: Çünkü neden çok fazla
2: tamam, ona geleceğim.
3: Tezvirat evet, olduğu için.
4: Merve. Çok uzatmayacağım. Çok uzun süredir kısaca, konuştuğumuz konular ama ana konular bence. Bu örgüt meselesinde de aslında şu var. Hani belediyeler ayrı fon meselesi. Evet ayrı ama benzerlikleri de var. Biz bir şey gözden kaçırıyoruz. Bakın ben de mesela tutuklu yargılama süreciyle alakalı olarak ilk çıkan karar Beşiktaş Belediyesi Aziz İhsan Aktaş davasına kadar acaba diyordum nereye doğru gidecek diye daha mesafemi koruyordum yorumlarımda. Yalnız o mahkeme kararında farkındasınız. İhale, fesat, irtikap ve benzeri konularda rüşvet konularında bazı maddelere evet dese örgüte yok dedi. Hmm. Birinci derece tevfik mahkeme. Etti. Ve ben bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Hmm. Aslında muhalefet açısından da bence bu dile getirilmesi gereken bir konu. Çünkü Beşiktaş çok kritik bir konuydu. İlk davaydı ve büyük bir belediyeydi. Büyük bir belediyeydi. Görece küçük belediyelerde suç örgütü tanımını bundan sonraki mahkemeler, ilk derece mahkemeler diğer belediyelerle ilgili nasıl değerlendirir? Bence buna bakılması gerekir. Bir. İkincisi fon meselesinde açıkçası... Yani bir insider trading'den bahsediyoruz. Bilgi suistimali. Bilgi suistimalinde yani veren de var, alan da var. Bu iş
0: para da belli.
4: Para da var ve birkaç kişi, yani en az iki kişi var. O zaman burada şu anda benim hissiyatım, hukukçu olmayan bir vatandaş olarak burada bir örgüt var gibi düşünüyorsunuz. Ama bunun önemli bir tarafı bürokrasinin içerisinde, doğru mu? Aslında savcılık izin istedi.
3: Soruşturmada örgüt suçu var.
4: Savcılık
0: artı
4: izin istedi.
0: Artı SPK'nın vermesi gerekir değil mi?
4: Savcılık izin istedi aslında soruşturma için. Maliye Bakanlığı dedi ki hayır önce ben bir teftiş, kendi iç teftişimi yapacağım dedi. O izin bekliyor. Bir orası. İkincisi Devlet Denetleme Kurulu'nun raporu. Ben hakikaten o raporu önemsiyorum. Orada ne çıkacak? Bu yüzden de orada yok burada var demek için henüz çok erken ha şu denilebilir bu tarafta çok hızlı davranılıyor burada yavaş ama burada da rapor konusunda da çok hızlı davranıldı mağduriyet peki oluşmasın tamam vesaire diye.
2: Yani, teşekkür
5: şimdi
2: ediyorum
5: ben. Hemen bıraktığı yerden bu konuya bağlayayım mesela.
2: Başlığı değiştirelim canım.
5: Savcılık Maliye Bakanlığı'ndan soruşturma için izin istedi doğru mu?
3: Evet.
5: Ama belediyelerde mesela İçişleri Bakanlığı'na bağlı rüşvet, itibar benzeri şeyler olduğu zaman... İçişleri Bakanı'nın soruşturma izni alınıyor. Savcılık niye harekete geçiyor? Rüşvet benzeri hususlar görevle ilgili değil. Direkt.
3: Evet,
5: burada, burada da eğer bu husus varsa izin istemeyebilir. O ayrı bir şey ama şunu söylemeye çalışıyorum. Fon krizi, fon soygunu böyle foncuk diyerek normal görülebilecek bir olay değil. İktidarı muhalefetiyle 86 milyonun ekonomik hayatını etkileyecek derecede büyük bir yolsuzluktan bahsediyoruz. Burada hem iktidarın hem de muhalefetin sorumlu davranması gereken noktalar var. Ben bir muhalefet partisi mensubu olarak söylüyorum. İlk önce itibar suikastı yapmadan, doğru bilgiler olmadan kamuoyunda insanların kişiliklerini adeta paspas edecek şekilde bilgi açıklamamak muhalefetin görevi.
2: Böyle suyu bulandırmak tabii, olmaz çünkü, diyorsunuz. Çünkü
5: bu aynı zamanda şeyi tabii de ortaya koyuyor. Siz yani bir iki söylediğiniz şey yanlış çıkarsa artık doğru söyleyeceğiniz şeylere dair de bravo toplum tabii güven duymaz.
2: Su bulanır.
5: Bu muhalefet. İkincisi iktidar.
2: Gerçek konuşulması
5: şimdi
2: gereken
5: iktidarın
2: şey konuşulmaz.
5: Nihayetinde tabiri caizse hükümet etme dediğimiz şey sermaye piyasası kurulu, bankacılık düzenleme kurulu, maliye bakanlığı, yargının işleyişiyle ilgili koordinasyon benzeri hususlarda millet adına yetki alıp icraatın başında. Yani şöyle düşünelim. 25 milyar dolarımız bir kas, bu burada bulunan bir kasanın içerisinde bekçi var, güvenlik var, kameralar var. Şimdi dolayısıyla bu para buradan çalındıktan sonra bekçinin de çalanların içerisinde olup olmamasıyla bekçinin uyuduğu zaman o paranın götürülmesi arasında sonuç olarak fark yok. Milletin 25 milyar doları gidiyor. Elbette cezai ve siyasi yaptırımlar arasında fark

0: var. Bekçi bu işin içerisindeyse ayrı bir cezası olur. Bekçi uyuduğu zaman bu paraları götürmüşse ayrı bir cezası olur. Dolayısıyla muhalefetin en tabii hakkıdır. Cumhurbaşkanı dahil olmak üzere herkesi siyaseten eleştirir, hesap sorar. Bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın ailesini veya diğer bakanların şahsıyla şey yapmak, onları rencide edecek elbette tutum gerektirmez. Ama en sert şekilde siyaseten Sayın Cumhurbaşkanı, sizin atadığınız BDDK, sizin atadığınız SPK, sizin atadığınız Maliye Bakanı nerede bu soygunlar oluşurken deme hakkına sahip. Bu Sayın Cumhurbaşkanı siz çaldınız demek başka bir şey, başka bir itham, iddia ve...
1: başında o var şey, diyor yani.
0: Efendim?
1: Yani
2: başında sen varsın.
1: Başında diyor. Sen varsın sorumlu diyor. Sorumlu sen. Ama sen, hayır, müsaade sizin söylediğiniz gibi demiyor.
0: Bir müsaade edin.
3: Tamam, zaten onu eleştiriyor. Evet, kendi yani. Zaten bakış açısınız söylediler olarak.
1: Ben farklı bir şey söylemiyorum.
0: Yani mesela basit bir örnek söyleyeyim. Şimdi ilgili fon halka açılmadan, arzdan önce muhalefet eden iki kişi var. SPK Başkan Vekili ve üyesi. Bunlar görevden alınıyor, yerine iki kişi atanıyor. Bu işlemi kim yapıyor? Sayın Cumhurbaşkanı. Şimdi ben buradan hareketle şunu diyemem. Sayın Cumhurbaşkanı bu halka arza müsaade etmediği için bunları görevden aldı, yerine başkasını atadı. Bu işin içerisindedir. Ama şunu rahatlıkla deme hakkına sahibim. Hangi lobiler veya kişiyle, çünkü Sayın Cumhurbaşkanı her atadığı
3: etki
0: ismi...
3: Diyorsunuz. Hangi lobiler bir şekilde ısrar etti,
0: kaç taraftan geçiyor, kaç tane paraftan geçiyor? Sayın Cumhurbaşkanı...
3: Bu soru önemli bir soru.
0: Hayır, şu yani
1: sizin bu soru zaten soruluyor şu anda.
0: Dolayısıyla ben çıkıp burada Sayın Cumhurbaşkanı'na siz bu iki kişiyi görevden alırken kimlerin yönlendirmesi tavsiyesi diyelim. Çünkü niyetinde bürokrasi bir öneri getirir, paraflardan geçer, Sayın Cumhurbaşkanı son imzayı atar. Çünkü bir ekip olarak çalışmanın sonucu bu. Ben elbette ona nezaret eden Sayın Cumhurbaşkanı'nı bu eksikliği görmediği için eleştirme hakkına tabii ki sahibim. Ve yine bir diğer husus şu, mesela Devlet Denetleme Kurulu. Tamam, bu niyetinde iktidarın içerisinde olan bir şey. İşte yargı kendi çerçevesinde ayrı bir şey yürütüyor. Ben de muhalefet adına diyorum ki 86 milyona siz toplumsal bir güven, hiç kimse kayrılmayacak güveni vermek istiyorsanız o zaman yapmamız gereken ilk şey meclis araştırma komisyonu kurmak. Niye? İşte savcılık SPK'ya 130 kez yazı yazdığını söylüyor. SPK da diyor ya 130 kez değil ama evet yazdılar diyor. Bu yazılara niye cevap verilmedi?
3: Bence SPK'nın tutumu SPK'nın tutumu zaten çok eleştiriliyor.
1: Hepimiz eleştiriyoruz.
3: Bence
0: SPK'nın... Bunun için söylüyorum. Bak, Meclis Araştırma Komisyonu'nun Devlet Denetleme Kurulu ve yargıdan farkını söylüyorum.
3: Tabii.
0: Bütün bu kurumlar arasında yazışmalar ihmalli ve sadece Meclis Araştırma Komisyonu tabiri caizse var olan cenazeyi kaldırmakla uğraşmıyor. Benzeri ölümlerin olmaması için mevzuatta ne tür tedbirler alması lazım? İdarede ne tür tedbirler alması lazım? Bunları ortaya koyuyor. Dolayısıyla muhalefet olarak benim sorumluluğum en sert şekilde iktidarı eleştiririm. Ama hiçbir zaman şahısların itibarını, iffetini, namusunu rencide edecek bir şey söylememek sorumlu ama bir de siyaseten ağır bir dil kullanabilir. Bu normal
3: Bülent
0: bir şey
3: Bey yani. Diyor ki bir de mesela sadece hani böyle hepimiz eleştirdik burada yani başta da mesela siz... İktidarda da mesela çok etkin isimler var yani eleştiren ama sanırım muhalefetin...
0: Yani toplumsal güveni sağlamamız lazım. Güven 86 meselesi, milyon demelik ya bu...
3: Güven meselesi çok belirleyici ama sadece hani bu SPK falan onlar nezdinde değil ki yani bugün ekonomiye bakıldığında, enflasyonist ortama bakıldığında değil mi? Yani işte memur maaşları, emekli maaşları işte şimdi yakında yine konuşacağız emeklilerin maaşları.
4: Yılbaşında
3: konuşacağız. Şimdi bunları düşündüğümüzde, asgari ücret farkları düşündüğümüzde, işçinin durumunu düşündüğümüzde. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı ilk o açıklamayı yaptığı zaman dedi ya hani yani boğazından o bir lokma haram geçenler hepsine herkesten hesabı sorulacak. Yani çünkü muhalefet diyor ki bazı fotoğraflar görmek istiyoruz. Sadece eleştiriyle kalmaz. Sanırım bugün Sayın Çelik'in söylediği de hani koordineli açıklamalar, koordineli bir şekilde çalışma yapılıyor. Üstüne gerçekten kararlılık da gidilecek. Yani linç yapıyorlar siyasi ama bir şekilde o siyasi lincin dışında da biz bir şekilde hani yani sonuç, o iradeyi de göstereceğiz.
0: Sonuç olarak,
3: nereye kadar gidilecek hani ne göreceğiz, nasıl fotoğraflar göreceğiz gerçekten?
0: Fon koordinasyon kurulunun kurulması önemli.
3: Galiba bütün
0: Sayın Cevdet Yılmaz'ın gelip meclisi bilgilendirmesi, muhalefet partilerinin yaptığı eleştirileri dinlemesi, not alması ve ben muhalefetin yapıcı eleştirilerinden istifade ediyorum demesi önemli. Bu diğer ama kararlılıkla diyor ya Ömer Çelik, o da önemli. Ama bu kararlılığın içerisine siz muhalefeti de dahil etmezseniz 86 milyonun kafasında şu duygu uygulanır. Acaba

0: işin meydana gelmesinde ihmali olanlar kendi ihmalini örtmek için bazı idari işler yaparlar mı? İlla hırsızlık demiyoruz ki. İhmalini de örtebilir. İnsanoğlunun tabiatında budur. Bir kusuru, bir ihmali varsa, kastı olmasa bile ortaya çıkmasını arzu etmeyebilir. Onun için kararlı bir soruşturmanın yolu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir meclis araştırma komisyonu tamam. olursa elbette yardım evet. işini yapmayacak.
1: Şöyle Cem'e geçeceğim. Hayat, zaten son 5 dakika. Şöyle, çünkü bu bitmez, hani karşılıklı ve herkes bir şekilde
2: ama
1: söz hakkı ister. Cumhurbaşkanı'nın
2: fotoğrafı çok iyi çektiğini bu fon konusunda söyleyeyim. Önceliğin milletin paralarına kavuşması olduğunu, zaten kimin ihmali varsa, kimin hatası varsa, kimin bir takım yönlendirmeleriyle bunlar gerçekleşmişse, Cumhurbaşkanı hem dışarıda verdiği mesajlarda yenilenme mesajı, hem partisinde, hem hükümette, hem bürokraside bunu önümüzdeki günlerde bence hayata geçirecektir. Peki. Ama önce milletin parasını cebine sokmak lazım. Muhalefeti işin içine dahil etme meselesi belki bundan sonraki süreçlerde engellemelerin sağlamak için olabilir. Ama bugün daha katmadığınız halde bakanın babasının yanlış bilgilerle suyu bulandırdıklarıyla karşı
1: bence
2: karşıyayız.
1: Zaten
2: bir de komisyonun içerisinde orada olsa milletin paralarına kavuşması daha da uzun sürebilir.
0: Hiçbir milletvekili bir şey yapmıyor. Yeni Doğan çetesiyle ilgili kuruluyor.
2: Milletvekili yaptı
1: şöyle,
2: işte.
1: Şöyle vekilsiniz.
0: Yani bürokratın sahip çıkma konusunda göstermediği hassasiyeti millete göstermeyecek mi diyorsunuz?
1: Hayır.
0: Milleti
2: Ümit Özdağ'a ne göstermedi?
1: Bir şey söyleyeyim mi?
2: Ümit Özdağ'a göstermedi. Ali Mahir Başarır göstermedi.
0: Göstermezse onun da yaptırımları kanunda var.
2: Aynı yalanı ikisi de ardışık bir şekilde söylediler.
0: Ben de diyorum ki genel başkan yardımcınız göstermedi. Olabiliyor, insanın olduğu yerde olur bunlar. Yani şimdi Fatma Betül Hanım öyle bir şey yaptı diye bak, ben bütün AK Parti genel başkan yardımcılarını zan altında mı bırakayım?
2: Hayır, biz hiçbirini zan altında bırakmıyoruz.
0: Ya Ali Mahir Bey, bilmiyorum
2: Fatma
0: ne dedim.
2: Fatma Betül Sayan Kaya'yı en verin. Sert biz eleştirdik bu stüdyolarda. Hala ortaya eleştiriyoruz. Ben verdiği ifadenin dahi inandırıcı olmadığını düşünüyorum. Yani. Yargı işini yapıyor. Siyaseten AK Parti cezası.
0: Ama o yaptı diye bütün AK Parti
2: kesmiş.
0: Genel başkanımızın işin içerisinde
2: demiyoruz.
0: AK Parti
2: cezasını
0: yani.
2: Kesmiş mi? Kesmiş. Ama
0: burada da
2: yeni parti iki tane birisi grup başkan vekili, birisi milletvekili olmak üzere hiçbirine ceza kesmediği gibi genel başkanı çıkmış bugün. Onları savunuyor.
0: Varsa bir suç savcılık fezleke gönderin meclise.
1: Ferhat Bey, siz verdiği ifadenin de inandırıcı
2: bulmadığını... Ben inandırıcı
1: olduğunu
2: düşünmüyorum. Neden?
1: Düşünmüyorsunuz. Peki siz bunun inandırıcı olmadığını düşünüyorsunuz. Peki bu noktada mesela yargı bugünden sonrası için yani nasıl bir öngörünüz nedir? Nasıl
2: öyle
1: bir yol
2: olacak?
1: Çünkü
0: kaç para iade ettiğini bile bilmiyorum.
2: Kaç para iade etti?
1: Madem
2: açık,
1: böyle bir cümle kurdunuz.
2: Kabul edemediğim şeyi söyleyeyim.
1: Evet,
2: kabul
1: madem böyle bir cümle kurdunuz. Nasıl bir fotoğrafla o zaman
2: sadece
1: karşı
2: ana parası. Bu arada o 168'i de nasıl bulduğu bence ayrıca bakılması gereken bir mesele ama ana parasının faizini keserek fondan elde ettiği geliri yani.
0: Ferhat Bey,
2: yani
0: peki bu 2 milyar 200
2: milyon civarında
0: 2 milyar 200'ün bir aylık faizi nerede?
3: Ama
0: Allah aşkına
3: miras
0: faizi de
2: konuşuyor. Ya anlatıyorum.
3: Miras
2: yani.
3: Herhalde. O 168
2: hani isterseniz cümlelerimi siz yazın. Ben bak
0: yo, ben
2: açıkça
0: soruyorum ya,
2: diyorum ki
0: açmak için soruyorum.
2: 300 milyona yakın bir parayı kendi uhdesinde saklamak üzerindeki 1.9 milyar gibi bir parayı eşiyle beraber ilgili hesaba göndermiş. Ben diyorum ki bir kere zaten ana paranın dışında bir faizi hangi hakla alıyorsun? Bu bir. İki, şunu da söylüyorum açık bir şekilde. O parayı nasıl elde etmişsin? Üç, hani kimsenin bilgisi dahilinde olmadı dediğim mesele, bir kere borsayı bildiğim için söyleyeyim. 2.2 milyarlık bir hisse satışı bir tuşla gerçekleşse bile alıcısı olamaz. Alıcısı kim? Alıcısı Tera.
1: Bir dakika.
2: Alıcısı Tera.
4: Bravo.
2: Evet. Yani Tera bu
1: yani
2: konu.
1: Şunu mu diyorsun, gece rüya mı gördün?
3: Biste yapılan
2: gece rüya görse dahi bak.
1: Hayır, gece rüya mı gördün?
2: Bunu belki kimse söyleyemez. Gece rüya görse dahi onu satamazsın.
4: Evet.
2: O kadar yüklü bir alıcı bulamadığın zaman satamazsın.
1: Bunu.
2: Dolayısıyla burada bir organizasyon var. Ben de diyorum Tera'nın şu anda yöneticileri hapisteyse ya da işte bir tutuklama tedbiriyle karşı karşıyaysa evet. Bu işin içerisinde ondan istifade edip milletin parasını kendi uhdesine geçirenler de gereğini görmeli. Ama burada SPK mevzuatı devreye giriyor. İşte üstad söylesin.
4: 107 taksim.
2: SPK mevzuatına göre ki bence bu da meclisin önemli noktalarından bir tanesi, savcılıklara yetki verilmesi gerekiyor. Orada da
0: yetki
2: farklı
0: var,
2: tartışmalar var.
0: Suçlar ile ilgili
2: farklı bölümse. Tartışmalar evet, var. Yok yabancı sermaye kaçar diye.
3: 107'ye 1, 107.3.
1: Hadi Ferhat şey yapalım.
2: Tamam
1: artık.
2: Savcılık
1: yani,
2: doğrudan müdahale edebilseydi.
0: Tamam, olmadı ki.
1: Evet.
2: Bülent Hocam, savcılık doğrudan müdahale edebilseydi biz
0: etti
2: şu anda.
0: Tutuklananlar aynı doğrudan müdahale
2: hayır,
0: etti bunlara.
2: Hayır, SPK değil. Onlar

0: Tefecilik ve benzeri farklı tamam, bir suçla suç işte, onu yapıldı. Göre suçu değil. Ama burada tefecilik suçu yok. Yani olmayan bir suçu uyduracak hali yok savcılığın.
1: Yok manipülasyon ama gene
0: manipülasyon şirketlerinin, portföy yönetim şirketlerinin yaptığı uygulamalar içerisinde bir tane izne tabi olmayan savcılığın soruşturma açabildiği bir nokta var. Üstad daha iyi bilir. Savcılıkta peki, aslında hukuku dolandırarak milletin hakkına burada sahip çıktı. SPK mevzuatının da değiştirilmesi önümüzdeki dönemde ya, elzem
2: bir durum. Herhalde bir şey söyleyeceğim. Herhalde bence en fazla konuşulması gereken mesele burada SPK mevzuatının değiştirilmesi.
0: Kesinlikle.
2: Galiba. Çünkü yani ne kadar yani, uzun süre yani bakın, ne kadar yılan hikayesi de yani Maliye Bakanı bile açıklama yaptı. Maliye Bakanı bile açıklamasında oraya işaret etti. Evet. Yani burada böyle bir suistimal var, bir yanlışlık.
0: Bak buna rağmen SPK
3: mevzuatı kötü bir yanlarım var.
0: Cem Hocam, SPK başkanı
4: yok. Buna sebep olan ilk baştaki sorun 28 Ağustos'taki değişti yeni düzenlemeyi ama bu hisselerin şişmesine, bunların yapılabilmesine izin veren
3: Ali, bizim kaç dakikamız var? Cem Bey, Sayın Devlet Başkanı
2: Ali, bizim kaç dakikamız var?
3: Yorumlayarak başlayan isim.
0: Hülya, her şeyi bir kenara bırak. Bak her şeyi bir kenara bırak. SPK'nın dönemin başkanı, yani bu işlerin başladığı dönemdeki başkanı Ömer Gönül'ün yaptığı savcılık ifadesindeki açıklama zaten işi özetliyor. Halkımızın teveccühü diyerek nokta. Yani komedi bir açıklama yaparak aslında şu anda milletin yaşadığı mağduriyetlerin müsebbiplerinden en belki de başta geleni olan, ki biz hüküm merci değiliz ama benim okumamdan çıkardığım sonuç bu. Böyle bir açıklama yapması zaten her şeyi özetliyor.
1: Trajikomik, evet.
2: Her şey özetliyor, bir fotoğrafı da gösteriyor.
1: İşte onu söyle ya. Merdi Kıpti şecaat sonuç, arz ederken Sırkati söylermiş. Şimdi çok kısa burada çünkü sonuç yayın bitecek.
5: Peki, sonuç anlayamadık yani.
1: Şimdi tam şöyle.
0: Sonuç, bu işin soruşturması daha da gelişecek.
2: Bu üzerine gidilecek deniyor. Bizim, yani sonuç ama Ferhat diyor ki işte paralar şöyle, verilecek ama paralar şöyle, verilirken Cembe, o soruşturma da devam ettiği için üzerine gidiyor. Ama bu komisyon meselesinde ben katılıyorum. Çünkü meclis komisyonu devreye girince ne yazık ki yani birçok komisyon, bu siyasi evet, tarih hep öyle hepimizin hafızasında.
3: Emin olun komisyonlar hep çok böyle, faydalı oluyor. Yani bakın,
2: tabii ki çok faydalı oluyor. Faydalı. Ama Yenidoğan sonuç noktasında böyle
0: çok verimli komisyonlar oldu.
2: Çok biliyorum, çok etkili. Bir okullardan meydana gelen
3: Sayın Balbay. Hiçbir sorun olmuyor. Evet. Darbeler Araştırma Komisyonu kuruldu.
2: Evet.
3: Meclisin belki de en verimli çalıştığı evet, konular o araştırma
2: evet,
3: konusu.
2: Çünkü dar çerçeveli
0: oluyor. Belediye yolsuzlukları ile ilgili de kurulmalıydı bence.
3: Teklif ettik. AK Parti dahil, Cumhuriyet Halk Partisi dahil kurulsun dedik. AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Teklif ettik.
0: O da zaten muhalefetin ağzını aldığı çok güzel
5: bir şey. Ama reddedilmiş ne diyor?
2: AK Parti reddedilmiş. Ama mesela reddedilmiş.
3: Salı günü yok.
2: Sen söyledin Ferhan.
5: Ya şunu desene.
3: Yanlış yaptı. Anlımız hak değil. Soruşturum bütün belediyelerinde. Anlımız hak. Soruşturum bütün belediyelerinde. Salı günü ilk önergeyi ben vereyim.
0: Birbirinizin sesleri üstüne biniyor. İzleyin.
2: Hayır, keşke kurulsaydı dedin ama cevap verdiler onlar.
5: Hayır, ben sana, hayır, hayır. Pazartesi günü lütfen bir daha verin önergeyi. Hülya, bir daha
0: ama sen de aynı
5: görelim,
0: şekilde geliyorsun.
2: Ben madem aynı şekilde gelmiyorum. Kurulacak. Soru sordun, ha, cevap verdiler.
0: Madem yani bir komisyon kurulacak bu konuyla ilgili, bence diyorum ki bu topyekun bir komisyon olsun.
2: Tamam.
0: Hem belediyedeki yolsuzluklar, tamam,
5: doğru,
0: hem fon meselesi. Yani bir tarafın hırsızlığı göz önünde bulunduğu,
6: ben katılıyorum.
0: Bir tarafın hırsızlığı bakılsın ve buna göre hareket edilsin.
3: Belediyeleri söyledik. Bakın, önergeyi evet, bütün belediyeleri devredildi. CHP dahil ama reddedildi yani.
1: Şimdi çok önemli bir mesaj. Adalet Bakanlığı'ndan çok yani üst düzeyden. Biz kamuoyunda yani çıktığımız bütün kanallarda bizim derdimiz biz hukukçuyuz. Milleti tenvir etmek. Şöyle bir yanlış algı var millete yansıtılmaya çalışan. Yalnız ve sadece Sermaye Piyasası Kanunu 107 Taksim 1. maddesi yani piyasa dolandırıcılığı üzerinden gitmiyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. Bakın kıymetli üstadım da burada. Türk Ceza Kanunu 158. maddesi var. Nitelikli dolandırıcılık halini düzenler. Savcılık buradan soruşturma yürütüyor. Türk Ceza Kanunu 282. maddesi var. Mal varlığı gelirleriyle ilgili, kara parayla ilgili. Savcılık buradan soruşturma yürütüyor. 220. madde var. Üstad burada. Örgütlü suç tanımını düzenler. Buradan soruşturma düzenliyor. En nihayetinde 107'ye 1 Sermaye Piyasası Kanunu ve keza 5549 sayılı kara para ki masa devreye sokmanız için.
4: Evet, aklanma büro bakıyor.
1: Masayı evet ya, orada bir adam var, deve dişi gibidir yani. İsmini zikretmeyelim, adamın aklını alırlar. Dolayısıyla burada şöyle bir akıl tutulmasına gitmesin vatandaşımız. Çalan çaldı, tutuklanan tutuklandı, parayı amuduyla götüren hayır, beri değil. Bakın çok net, Sayın Bakan'ı birebir tanıyan bir hukukçu olarak söylüyorum. Akın Bakan burada sonuna kadar gidecek. Riyaseti Cumhurmakamı'nın iradesi çok net ve Devlet Bey'in de iradesi çok net. Yetim hakkına kim el uzattıysa alın. Tabii. Hatta zaten

Bakanınızın dediğini söyledi. Dar gelirliye sabit geliriye verin dedi. Şimdi bu da tabii ki belirli bir yasal düzenlemeyi gerektiren süreç. Dolayısıyla yalnız ve sadece bir şekli olarak bakarsak biz milyarları götürdüler vatandaş aç. Hayır, inanın özellikle bürokrasiden bilgiye dayalı söyleyeyim Ferhat Murat'a. SPK başkanından başlayarak SPK evet. Gözetim Denetim Daire Başkanlığı silsile-i meratibinde çok can yanacak bu soruşturmada bilgiye dayalı.

0: Şöyle geçemiyoruz. Az bir zaman var.
1: Peki.
0: Ben yönetmenime sorayım yaklaşık böyle birkaç dakika önce.
2: Sadece Cem Bey
0: 10 dakikamız kalmıştı
2: diye.
0: Şöyle
2: biraz
0: 9
2: olur.
0: Dakikamız var. Ben bir son bir 5-6 dakikayı Ferhat Murat'a ayıracağım. Onun da bir nedeni var. Hemen o LED'i de getiririz. Ama
1: çok
0: onun evet
1: bana
0: ama yok konu başlığı şöyle yani o ayrı.
3: Canın anlatması daha doğru olur. Hükümetin
1: ne konu ne bilmiyorum.
3: Özellikle ulaştırma alanında hızlı tren ya.
1: Geçeceksek yeni konuya.
0: Şöyle anlatalım. Geçemiyoruz.
1: Geçemiyoruz.
0: Geçemiyoruz. Peki. Sayın Cem Kaya vallahi peki. Sizi de özlemiştim bu arada.
1: Peki ben de zaten sizi.
0: Sağ olun çok teşekkür ediyorum. Şöyle geçemiyoruz. Az bir zaman var.
1: Peki.
0: Ben yönetmenime sorayım yaklaşık peki. Böyle birkaç dakika
2: sadece
0: önce.
2: Sadece
0: 10 dakikamız kalmıştı diye. Şöyle 9 dakikamız var. Ben bir son bir 5-6 dakikayı Ferhat Murat'a ayıracağım. Onun da bir nedeni var. Hemen o LED'i de getiririz. Ama
1: çok
0: onun evet
1: bana
0: ama yok konu başlığı şöyle yani o ayrı.
3: Canın anlatması daha doğru olur. Hükümetin
1: ne konu ne
3: özellikle ulaştırma alanında hızlı tren yatırımlarını anlatması daha iyi
0: tamam.
3: Olur. Ben de burada dinlerim. Hoş
0: Türkiye'nin Avrupa Demiryolu bağlantısında yeni bir
3: evet.
0: Aşama var. Sayın Cumhurbaşkanı da açıklaması evet. Oldu. Bugün Halkalı Kapıkule hızlı tren projesinin 153 kilometrelik Çerkezköy Kapıkule etabı o hizmete açıldı ve Türkiye'nin saniye biraz yaklaştırabilir misin? Şöyle gelelim o detaylara da bakarız birazdan Ferhat da kalkar. Türkiye'nin Avrupa Demiryolu ağına bağlantısını güçlendirmesi hedeflenen bir proje. Bu proje kapsamında Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne hızlı tren ağına dahil oluyor. Bakın saatte 200 kilometre işletme hızına uygun çift hatlı, elektrikli, sinyalli olarak inşa edilen bir hat bu. Yolcu taşımacılığının yanı sıra yük taşımacılığına da hizmet verecek. Bu projenin tamamlanmasıyla Halkalı Kapıkule arasındaki yolcu seyahat süresinin 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresinin 8,5 saatten 3,5 saate düşürülmesi hedefleniyor. Şimdi belli çalışmalar var. Bu arada İstanbul yönündeki diğer etaplarda da Ferhat değil mi? Çalışmalar onlar
3: tabii,
0: galiba
3: orta
0: sürüyor, devam ediyor.
3: Orta koridora kadar bağlanacak.
0: O zaman bir kalkar
3: bakalım.
0: Mısın rica etsem eğer sen hem bu...
3: Şimdi tabii aslında dedin, bizim bunları konuşmamız lazım. Yani memlekete,
0: yok, bizim bu
3: ülkeye
0: işte, meselesini de
3: şey
0: konuşmamız, belediye bize çalışırsa konuşuruz da yani.
3: Ya ben niye bugün cümlesini anlayamıyorum?
0: Niye sadece bunu
3: hayır anlamadım.
1: Milyarlar yurt dışına gitmeseydim daha faydalı olurdu.
3: Şimdi işte cümlemi tamamlayabilirsem müsaade ederseniz.
1: Sayın Bakanımız
3: yüksek müsaadenizle zaten demek istediğim mesele muhalefetin ortaya koyduğu gerçek olmayan iddiaların gerçeği ne gibi zaman harcayıcı tartışmalarla biz vakit kaybetmiyor olsak ülke olarak televizyon programının içeriğinden gündeminden bahsederek söylemiyorum. Bize yani vatandaşa en faydalı olan işler nedir? Millete yapılan yatırımlardır. Şimdi ulaştırma alanında baktığımızda 1990'lı yıllarda biz hızlı treni Avrupa'nın birçok ülkesinde görebiliyorduk. İşte Japonya'da 500 kilometrenin üzerindeki ben de yolculuk ettim.
0: Evet.
3: Hızlı trenler var. Ama olaya geç başladığınız zaman tabii ki belirli bir zaman içerisinde süreyi yakalayabiliyorsunuz. Ama şu an itibariyle işte Avrupa'da hızlı tren, demir yolu yatırımları, yine bunun yanı sıra otoban, duble yol ve havalimanları yatırımlarına baktığımız zaman ulaştırma alanında özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde Türkiye'de son 24 yılda çok önemli mesafeler kat edildi. Bugün de aslında bunun açılışı vardı ve muhalefete ürettiği eserin açılış kürsüsünden seslendi Sayın Cumhurbaşkanı. Muhalefetin o tezviratlarına yani bakanın babası üzerinden yaptığı ve kendisine yöneltilen suçlamalar. Ama keşke bunca belediyeyi kazanan muhalefet partileri de o milyarlarca liralık kamu kaynağını yaptığı açılışlardan belki onların kürsüsünden hükümeti eleştirebilirken temel atmama törenlerini tercih ettiler. Şimdi bu meseleyi anlatalım. Önemli bir mesele. Bu projenin birinci fazı. Burada Halkalı Kapıkule hızlı tren hattı 229 kilometre uzunluğunda ve yaklaşık 3,5-4 saatlik bir mesafeyi tam 1,5 saate indiren ve bunun yanı sıra hem enerji tasarrufu, yakıt tasarrufu sağlayan, zamandan tasarruf sağlayan ve tabii ki de güvenli bir yolculuğu vatandaşlara sunan bir proje. Bunun dışında ikinci noktası da gerçekleşecek bunun tabii ki Kapıkule gar sahası ve ondan sonra farklı bağlantılar var. Bu arada seyahat süresinden az önce söyledim. Halkalı Kapıkule yolcu seyahat süresini 4 saatten 1,5 saate

0: düşürüyor. Yük taşıma süresini 8,5 saatten 3,5 saate düşürüyor. Mevcut hat kapasitesi 4 katına çıkacak bugünkü açılıştan sonra. Yine yıllık yolcu kapasitesinde 600 binden 3 milyona çıkartacak. Yıllık yük kapasitesinde 1,5 milyondan 9,5 milyon tona çıkaracak bir nokta. Peki bunun devamında ne var?
1: Aslında biliyorsun. Bütün mesela bunu bugün biz Sayın Cumhurbaşkanı açıklama yaptığında ve bu manşet atıldığında herkesin kafasında tek bir soru vardı. Yani Türkiye'den Avrupa'ya demir yolu köprüsü.
0: Evet.
1: Yani öyle bir bağlantı ki Avrupa'ya bağlantı ve kısa bir süre. Yani herkes şunu sordu beraberinde biz gazeteci arkadaşlarımızla izlerken. Nasıl ya? Yani 4 saatten gerçekten 1,5 saate hani düşecek mi ve direkt Kapıkule'ye? Kapıkule ne demek? Direkt bağlantı demek.
0: Ankara, yani. İstanbul.
1: Evet.
0: Ve Sivas'a doğru uzanan İstanbul-Sivas.
1: Evet.
0: Yine Konya, Ankara ve benzeri hızlı tren hatları zaten vardı. Bunlara yeni bir ek oldu. Şimdi bu projenin önemli bir noktası Türkiye'nin kuzeybatısında Orta Koridor'un Avrupa bağlantısı. Halkalı Kapıkule hattı Türkiye'nin Avrupa demiryolu ağına bağlansın ana güzergahlarından birisi olacak. Bakü, Tiflis, Kars ve Marmara üzerinden Avrupa'ya uzanan Orta Koridor'un Avrupa bağlantısını gerçekleştirecek. Şimdi bizim hatırlarsanız ilkokulda sevgili öğretmenlerimiz hep Türkiye'nin jeopolitik konumuna, jeostratejik konumuna dikkat çekerdi. Ve hani biz bu noktada ulaşım noktasında yapılan yatırımlarla da nereye geldik? Aslında hem hava ulaşımında hem demir yolunda hem de kara ulaşımında yapılan yatırımlarla beraber aslında İpek yolunun da güzergahı üzerinde olan ülkemize ulaşım anlamında çok farklı avantajlar kazandırıldığını görüyoruz. Sanayi ve ihracatı tabii ki tetikleme durumu söz konusu. Şu an itibariyle 400 milyar dolar seviyesinde Türkiye'nin yıllık ihracat rakamı. Ulaşım kapasitesinin artması neye sebebiyet veriyor? Tabii ki ihracat rakamlarının daha da yukarıya çıkmasına sebebiyet veriyor. Bunun yanı sıra Çatalca, Çerkezköy, Çorlu, Muratlı, Lüleburgaz, Alpullu, Abalar ve Edirne istasyonlarından düzenli ihracat taşımacılığı da yapılacak bu projeyle beraber. Anadolu tarafında da Köseköy, Derince, Çukurhisar, Eskişehir, Ankara ve Sivas gibi merkezlerden yüklenen ihracat yükleri de bu koridor üzerinden Avrupa'ya ulaştırılacak.
1: Bak hemen sorular gelmeye başlamış. İşte ilgili vatandaşlarımız, bak izleyiciler, yani bu tren hattına bakıyorsun Avrupa ile bir taraftan.
2: Ben bir buçuk yıl önce gittim işte o tren hattından Sofya'ya gittim. Bulgaristan'a gittim, Halkalı'dan bindim. Sofya'ya gittim. Yani o tren hattı evet güzel, Avrupa'ya bağlantı açısından önemli.
3: Şimdi,
2: yok.
1: Şöyle
2: burada tabii sonra tekrar yani, yavaşlayacak tren. Çünkü
3: gerçekten
2: bu hat Avrupa'yla
3: önemli bir Fakat burada yani eksiklerini tamamlamaya talip bir muhalefet partisi olarak söylüyorum. O Kapıkule'ye 1,5 saatte gitmek önemli ama yani vize başvuruları reddedilen, doğru dürüst Avrupa'dan alınmayan bir ülkede 1,5 saatte değil yarım saate indirseniz de önemli bir hizmet.
2: Kapıkule'den geçemedikten sonra bir anlamı
1: geçer,
2: yok.
1: Mal geçer, adam geçmez.
3: Yük taşıması için söylüyoruz Hülya Hanım. Yük taşıma için. Bugün Türkiye'de enflasyon %30, faizlerin %40 olduğu bir yerde üretim alarm veriyor. Siz o raylardan ithal edilen mallar yerine ihraç edilen malları, Türkiye'de katma değeri yüksek malları üretecek politikaları tamamlamamız lazım. Bunu kötülemek için söylemiyorum.
1: Yani stratejik bir önemi olabilir.
2: Ama bu yapıcı eleştiri.
3: Bu yapılar önemli. Ama bunların maliyetlerinde, ihalelerde onlar ayrıca değerlendirilir. Ama bu bunu tamamlayabilecek daha önemli projeler yapmak önemli. En az bunun kadar önemli olan Türk pasaportunun değerini artırmak. İki, bu hatlardan gidebilecek üretimi yapan Türkiye'de üretimi canlı. Bakın herkes fona, mevduatta işte sıcak paraya gidiyor. Neredeyse Türkiye'de sanayi üretimi alarm veriyor. Bütün bunları da konuşmamız lazım.
0: %1 geriledi bu yıl.
3: Kötülemek için söylemiyorum yani. Ama bunun tek başına bir işe yaramadığını ifade etmek istiyorum. Ne zaman ki o raylardan ihraç edilen malların sayısı, ithal edilen mallardan kat be kat fazla olursa, ne zaman ki 1,5 saatte sadece Kapıkule sınırına değil, aynı zamanda elini kolunu sallaya sallaya Bulgaristan'a, Yunanistan'a, Almanya'ya, Fransa'ya vatandaşlarımız tıpkı onların geldiği gibi gidebilirse, o zaman Türkiye güçlü bir ülke olur. Ona talibiz. Yoksa
0: bir cevap verebilir miyim?
2: Doğru.
0: Bir cevap vereyim.
1: Tabii cevap hakkı da oldu çünkü.
0: Anlattığımız mesele zaten bunlardan farklı bir şey değil. Ama hani vize konusuyla ilgili bir şey söyleyeyim. Sanayi ihracatında, hizmet ve mal ihracatında 400 milyar dolar gibi aldığı noktadan çok ciddi seviyeyi ileriye götürmüş bir hükümet var.
3: 400 milyar mı?
0: Ticaret Bakanı yıllık ihracat rakamlarının 400 milyar...
3: İhracın tamamı 400 milyar dolar yok. Nasıl 400 milyar dolar ihracat, sanayi ihracatı?
0: Nasıl? İhracat tamamı.
3: 200 küsürlerde mi? 200 milyar civarı.
0: Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın açıklamasını okuyor.
3: Hayır, o ben içindeyim diyorum. Başka bir rakam söylüyorum.
0: Gelelim.
1: Çok kısa.
0: Diğer tarafa.
1: Bir dakikan var.
0: Bir ülkenin tabii ki vizesiz bir şekilde
4: yarım dakika ben rica ediyorum Hülya.
1: Tamam,
0: bir ülkenin vatandaşlarının...
1: Geleceğim.
0: Anladık, tamam
1: kısaca.
0: Sayın Balbay. Bir ülkenin vatandaşlarının yurt dışına geçmesi gerçekten kıymetlidir. Ama o ülkenin güçlü olduğu anlamına gelmez. Emir verilen bir ülke olmayı reddetmeseydi Türkiye bugün Avrupa'nın bu blokajlarıyla karşı karşıya kalmazdı. Ama sağladığı güvenlik şemsiyesiyle, yaptığı savunma sanayi yatırımlarıyla, güçlü ordusuyla NATO'nun güvenlik sağlayamayacağı Avrupa şu an itibariyle Türkiye'yi biz bu güvenlik mekanizmamızın neresine dahil ederiz diyor.
3: Hayır,
0: ve bu konuda da vize konusunu da masaya getiriyor.
1: Seni alayım ben yerine.
2: 200 milyar dolarmış o.
3: Toplam şey diyorsunuz.
1: Peki. Evet, Mustafa Balbay'a bir dakika veriyoruz ama çok kısa lütfen.
2: Yani o yanlış bilgi.
4: Çok, gerçekten çok kısa. Bir defa böyle bir yatırıma sevinilir. Yani
1: Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın yaptığı son açıklamada da şöyle bir şey, yani onu biraz önce yazıyordum. Çünkü bununla Türkiye'nin Eylül ayı itibariyle yıllıklandırılmış toplam mal ve hizmet ihracatı 409 milyar dolara ulaşmıştır
2: hizmet
1: diye.
2: Hizmet, evet. Ayrı
1: hizmet
2: ama.
1: Ayrı.
2: Hizmet olacak. Ayrı ama şimdi.
0: Ülkenin
2: hizmet,
0: ihracat hizmet, hedefi ya.
2: Ama bak hizmet ayrı.
0: Ne yani, demek ayrı kardeşim? 409 ayrı, milyar dolar fatura kesmiş, yurt dışına göndermiş.
1: Peki, tamam,
0: o ayrı,
1: tamam,
0: o ayrı. Ya, ya tamam, ülkenin sıkıntı değilim. Ama iyi olan bir şey de iyi demeyip ülke kardeşim. 309 milyar dolar az mı ya?
1: Mustafa Bey Ankara'da.
0: Hayır, 500 milyar dolar hedefi yapılayamadı diye. Hükümeti eleştirenler 409 milyar
1: dolar.
2: Ya aynı değil ama ya, tamam, bir dakika aynı değil ama
0: tamam.
2: Ürettiğimiz şeyle hizmet aynı şey değil yani.
3: Türkiye'de ürettim başka, ihracat başka.
2: Yani değil yani.
1: 283 milyar yani dolar Türkiye'nin ihracatı, tamam.
2: Tabii.
1: O ayrı.
2: Gittik, bak,
1: bir şey söyleyeyim. Tamam.
2: Çelik ihracatçıları birliğiyle ben gittim bak.
3: 183'e gittim.
2: Bak ihracatçılar gerçekten çok çalışkan. Gittik, gördük ne kadar...
1: Tamam.
2: Önemli. Üretmek istiyorlar, para harcamak istiyorlar, yatırım yapmak istiyorlar. Onlar da rahatsız, görüyoruz ve bunu çaba harcıyorlar ve destekliyoruz. Ama bir de yani rakamları da doğru koyalım. Biz zaten niye karşı olalım buna? Tamam. Keşke 500 milyar dolar.
1: Mustafa Bey, Mustafa Bey Ankara,
0: Ferhat
1: müsaade edeceğim. Mustafa Bey Ankara'da.
0: Ali,
1: lütfen müsaade eder misin?
2: Senin için söylemiyorum.
1: Mustafa Bey lütfen buyurun.
4: Sadece iki cümle.
1: Beklemeyin ve buyurun. Buyurun lütfen.
4: Şöyle.
1: Buyurun.
4: Şu, elbette bu tür yatırımlar hepimizin ortak değeri.
1: Kısaca ama birkaç cümle.
4: Sadece iki cümle kurmama izin verin.
1: Buyurun.
4: Bizim yüksek teknoloji ürünü ihracatımız 9 milyar dolar. Biraz önce tekrar kontrol ettim.
0: Savunma sanayi ihracatımızı da kastı oraya.
4: Fonda kaybettiğimiz
0: Sayın
4: paranın 3'te biri.
0: O kaç milyar dolar?
4: Ama en büyük yatırım...
0: Bak, o yüksek teknoloji
2: en
0: değil
2: yüksek,
0: mi?
2: Evet,
4: en büyük yatırım...
2: Seviniyoruz
0: 65
2: zaten.
0: 65 dolar kilogram
1: başı. Müsaade etmiyoruz zaten. Ama bir dakika Can, bir şey rica ediyorum. Ama çok rica ediyorum lütfen. Yani
2: ama
1: çünkü uzun zaman...
0: Ama ben de cümle kurarken 3 kişi birden girdi Sayın.
1: Ama süre bitti.
0: Ben orada cümleye girerken son 30 saniyede 2 defa girdi Sayın Balbay. Yapacak bir şey yok ya.
1: Ama bir şey söyleyeceğim. Ankara'da o yüzden çok
4: en büyük
1: iki cümle.
4: Bir cümle, sadece bir cümle indiriyorum.
1: Tamam.
4: En büyük yatırım insanadır. İnsanın mutluluğu asıldır. 16 milyon bu yıl başındaki maaşının %1 fazla artar mı ona bakıyor. Ben önceliği insana yatırımı ayırmalı ve en büyük yatırım insanın mutluluğudur.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şöyle bir şey yapalım. Can kalkmıyor.
4: Başka bir şey demiyorum.
1: Reklam.
2: Kalkmıyoruz.
1: Tamam. Reklam. Kısa bir reklam.

Şimdi enine boynayı kapatıyoruz, noktalıyoruz burada. Evren Aydın sizinle birlikte olacak gece raporunda. Uzun uzadıya sizinle birlikte olacak. Konukları var. Evren'in Türkiye'de, dünyada neler yaşanıyorsa mutlaka bunların hepsini detaylarıyla aktaracak. Ben çok teşekkür ediyorum. Avukat Bülent Kaya, Saadet Partisi'nden İstanbul Milletvekili kendisi. Teşekkürler efendim. Can Özçelik, meslektaşım, not1.com yazarı. Sağ olasın Can. Teşekkürler. Mustafa Balbay Ankara'da hem meslektaşımız hem de uzun yıllarca da siyasetin merkezinde bulundu. Öyle söyleyeyim. Çok teşekkürler Mustafa Bey. İyi akşamlar diliyorum size. Merve Şebnem Oruç ve Ferhat Murat gazeteci meslektaşlarım, teşekkürler, sağ olun. Avukat Cem Kaya hukukçu, teşekkürler efendim, sağ olun size de. Dediğim gibi enine boynayı noktalıyoruz. Hepinize iyi akşamlar, iyi geceler diliyorum. Yarın ana haberde görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz Habertürk ekranlarına. Gece raporundasınız. Evren Aydın bendeniz. Türkiye'nin ve dünyanın gündeminin nabzını bu gecede yine gece raporunda sizlerle birlikte tutacağız. 2 saat var önümüzde, dopdolu bir haber yolculuğuna çıkacağız. Bilmeniz gereken tüm gelişmeler gece raporunda olacak ama önce gecenin satır başları. İstanbul Maltepe'de çöken 7 katlı bina ne yazık ki 5 cana mezar oldu. Binanın 4 katının kaçak olduğu açıklanırken yapıya daha önce yıkım kararı verildiği de ortaya çıktı. Zamanında uygulanmayan o yıkım şimdi aileleri yıkmış durumda. Tutuklamalar var, bakacağız detaylara. Ve sanatçı Güllü'nün ölümüne dair o davada bugün karar açıklandı. Mahkeme Güllü'nün kızına müebbet hafif cezası verdi. Tuğyan Ülkem Gülter ise son savunmasında neler söyledi? Birazdan ayrıntıları gece raporunda. Ve Türkiye Futbol Federasyonu bugün olağanüstü toplandı efendim. 7 yönetici göreve devam derken seçime gitmek isteyen 6 yönetici istifa etti. Montella'da yollar ayrıldı beklendiği gibi. Peki şimdi neler olacak? Türk futbolunu neler bekliyor? Konuklarımız olacak. Konuşacağız. Hadi başlayalım. Gece raporuna ilk adımlarımızı atıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla Erdoğan fon soruşturması üzerinden eleştiri oklarını muhalefete yolladı. Ellerine ne tutuşturulsa doğruluğunu araştırmadan bize saldırıyorlar dedi. Erdoğan siz önce para kulelerinin hesabını verin ifadesini kullandı.
1: Biz ilk gün nerede duruyorsak bugün de aynı yerde sapasağlam duruyoruz. Sağduyulu ve serin kanlı bir şekilde akıl ve basiretle inşallah bu hassas süreci yöneteceğiz.
2: Sözü fon soruşturmasına getirdi. Muhalefete tepki gösterdi.
1: Milletim sicili bozuk siyasi fırsatçıların nemalanma tuzağına düşmesin. Biz gerekeni yapıyoruz. Tıpkı bir cerrah titizliğiyle meseleye vaziyet ediyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırklareli'ne gitti. Çerkezköy Kapıkule yüksek hızlı tren hattı açılışında konuştu. Muhalefet için sadece dezenformasyon üretmenin peşindeler ifadesini kullandı.
1: Varsa yoksa yalan, dolan, spekülasyon. FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle ellerine ne tutuşturulsa bize saldırıyorlar. Başkalarına laf söylemeden önce para kulelerinin hesabını vereceksin. Biz bu ilkesiz siyasete, bu rezil siyasete prim vermeyiz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan öncesinde de İstanbul'daki Uluslararası Adalet Zirvesi'ne katıldı. Gazze üzerinden Birleşmiş Milletler'i eleştirdi. Bir kez daha dünya 5'ten büyüktür dedi.
1: Sadece 5 üyenin kararlarına bağlı olduğu bir yapının adil ve sağlıklı olmadığının hepimiz bilincindeyiz. Birileri

0: odadaki fili görmemekte ısrar etse de mevcut sistemin hakkaniyetli ve sürdürülebilir olmadığını artık herkes biliyor.
1: Efendim AK Parti tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili kanun teklifini meclise sundu. Net yatırım tutarı 1 milyon lira altındaki yatırımcılara yatırım tutarı kadar ara ödeme yapılacak. 1 milyon lira ve üzerinde olan yatırımcılara ise en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılabilecek. Düzenlemede başka önemli detaylar da var. Detaylar şimdi ekranlarınızda.
2: Sorun fon piyasasının belirli ve sınırlı bir alanında yaşanmıştır. Üstüne gideceğiz. Kararlılıkla mücadele edeceğiz. Bu virüsü bünyeden söküp atacağız.
3: Tasfiye edilen fonlarda yatırımları olanlara ara ödeme yapılacak. Zarar veya kayıpta portföy yönetim şirketi sorumlu olacak.
2: Hak sahibi olan vatandaşlarımıza bir güvence oluşturmuş oluyoruz.
3: AK Parti, tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları hakkındaki 9 maddelik kanun teklifini meclise sundu. Teklifle yatırım tutarı 1 milyon liranın altındaki yatırımcılara yatırım tutarı kadar ödeme yapılacak. Net yatırım tutarı 1 milyon lira ve üzerinde olanlara ise en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılabilecek. Ara ödeme yatırımcının hesaplanan net yatırım tutarını aşamayacak. Yatırımcının fona koyduğu ana para TÜFE ve yurt içi üretici fiyat endeksi artışlarının ortalaması esas alınarak tasfiye tarihine kadar enflasyona karşı güncellenecek. Dağıtılabilir nakdin tüm yatırımcıların ara ödeme tutarlarını karşılamaya yetmemesi halinde mevcut kaynak yatırımcıların hak kazandıkları ara ödeme tutarlarıyla orantılı olarak dağıtılacak. Zarar veya kayıp veya eksik tasfiye bakiyesinden öncelikle fonun kurucusu ya da yöneticisi olan portföy yönetim şirketi sorumlu olacak. Gerçek ya da tüzel kişilerin görevden ayrılmış olmaları görev döneminde gerçekleştirilen işlem ve kararlardan doğan sorumluluğu ortadan kaldırmayacak. Doğrudan devredilmeyen mal varlıkları bakımından tasarruf mevduat sigorta fonu kayyum olarak atanabilecek. TMSF dava sonucunu beklemeden bu varlıkları satabilecek. Gönüllü bir iade mekanizması geliştirilecek. Fon portföyündeki payların gerçeğe aykırı fiyatlanması nedeniyle kazanç elde eden kişilerde olağan piyasa getirisini aşan kazançlarını genel hisse iade hesabına gönüllü olarak aktarabilecek. Hesaplama yöntemlerini ve uygulanacak esasları Sermaye Piyasası Kurulu belirleyecek.
1: Fon soruşturması kapsamında kamuoyunu yanıltıcı açıklamalar yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan iki gazeteci tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gazeteciler Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla gözaltı kararı verdi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Sevinç ve Balcı adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan iki isim halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla tutuklandı. Bu arada şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılan İsmail Saymaz ve Murat Ağrel de adliyeye giderek savcılıkta ifade verdi. Gazetecilere fon soruşturmasına dair basın yayın organları ve sosyal medya üzerinden kamuoyunu yanıltma suçlaması yöneltildi. Saymaz ve Ağrel savcılıktaki ifadelerinin ardından imza ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Devam edelim. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Mersin'de tutuklu. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve iki belediye başkanını cezaevinde ziyaret etti. Özel, bizi yalnızlaştırmaya çalıştılar ama pes etmeyeceğiz dedi.
4: Bugün sabah Vahap Seçer Başkanı ziyaret ettim. Ahmet Başkanı ziyaret ettim. Abdullah Başkan'ı ziyaret ettim. Hepsinin selamlarını size iletiyorum.
3: Tutuklu belediye başkanlarına destek mesajı verdi. Partimiz yalnızlaştırılmaya çalışıldı dedi.
4: Partimizin adaysızlaştırılmaya çalışıldı. Lidersizleştirilmeye çalışıldı. Partimizin kurumsuzlaştırmaya çalışıldığı bir sürecin sonunda kimselere güvenmeyerek, kimseden güç almayarak sadece size güvenerek, sizden güç alarak yoldayız, mücadeleye devam ediyoruz.
3: Yeni Parti lideri Özgür Özel Mersin'deydi. Özel, tutuklu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve iki belediye başkanını cezaevinde ziyaret etti. Özel daha sonra Silifke ilçesinde toplanan kalabalığa hitap etti. Teslim olmayacağız dedi.
4: Bunlar korkanları teslim alır. Bunlar yılgınları yener. Bunlar pes edersek kazanır ama ayakta duranlar

0: bunlara direnenler, bunların üzerine yürüyenler kazanır. Asla teslim olmayacağız.
1: Gece raporuna siyasetin öne çıkan gelişmeleriyle devam edeceğiz. MHP Genel Başkanı terörsüz Türkiye süreci kapsamında mecliste DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Görüşmede gündem mecliste kurulacak olan izleme ve irtibat komisyonuydu.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir görüşme daha yapıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Mecliste yapılan görüşmede Bahçeli'ye Meclis Başkan Vekili Celal Adan eşlik etti. DEM Parti heyetinde ise Pervin Buldan ve Mithat Sancar'la avukat Faik Özgür Erol yer aldı.
3: Teşekkür ederiz.
2: Görüşmede milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanundan sonraki süreç ele alındı. Mecliste kurulacak izleme ve irtibat komisyonuna ilişkin de fikir alışverişinde bulunuldu. Çerçeve yasa ve izleme kurulu çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdüren DEM Parti, daha önce de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve AK Parti grubunu ziyaret etmişti. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan da düzenlediği basın toplantısında izleme komisyonunun kurulması için çağrı yaptı.
4: Yasanın da öngördüğü izleme komisyonu süreci destekleyecek, güçlendirecek, diğer siyasi partilerin temsiliyetlerinin sağlanabileceği, kapsayıcılığın ve çoğulculuğun sağlanabileceği bir yöntemle bir an önce bu kuruluş çalışmaları tamamlanmalı ve Meclis Başkanı Sayın Kurtulmuş siyasi partilerle görüşmek için gerekli ziyaretleri tamamlamalı, önerilerini almalı, usul, esas ve çalışma ilkeleri belirlenmeli, yöntem kamuoyuyla paylaşılmalı.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklamalar var. Fon soruşturması üzerinden linç kampanyasına müsaade etmeyeceklerini söyledi. Dolandırıcılık yapan kim olursa olsun bedelini ödeyecek diye de ekledi. Bu arada yeni parti lideri Özel'e de sert eleştirilerde bulundu.
5: Dolandırıcılık yapanlar mutlaka bedelini ödeyecek. Bu kim olursa olsun. Hakkı gasp edilmiş vatandaşlarımızın da hakları kendilerine iade edilecek. Devletin cebinden, milletin cebinden bir kuruş çıkmayacak.
2: Fon soruşturmasında suçlu olanlar bedelini ödeyecek dedi. Her kim olursa olsun bir iddia varsa sonuna kadar gidileceğinin mesajını verdi.
5: Hangimizin arkadaşı olsun olmasın, hangimizin akrabası olsun olmasın, hangimizin çalışanı olsun olmasın, bu işle ilgili bir iddia varsa sonuna kadar üstüne gideriz. Masum olanlar masumiyet karinesinden zaten yararlanır. Suçlu olanlar da tespit edildiği zaman onlardan gereken bedel ödenir.
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'da katıldığı programın ardından gündemindeki fon soruşturmasına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Muhalefete yönelik eleştirilerini sıralayan Çelik, siyasi linç kampanyasına asla müsaade etmeyeceklerini belirtti.
5: Biz bu ne siyasi linç kampanyasına müsaade ederiz, ne de biriyle ilgili bir iddia varsa bunun siyasi himaye ile örtbas edilmesine müsaade ederiz. Bakanlarımıza, genel başkan yardımcılarımıza, AK Parti'mizin kurumsal kimliğine ama en önemlisi Cumhurbaşkanımıza ve Cumhurbaşkanımızın ailesine saldıran olursa buna en net cevabı veririz.
2: Çelik, yeni parti lideri Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine de sert tepki gösterdi.
5: Erdoğan ya istifa etmeli ya da Türkiye'yi yönetme kabiliyetini kaybettiğini ortaya koymalı. Üçüncü bir şık yok demiş. Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye Cumhuriyeti'ni en yüksek düzeyde siyasi kapasiteyle yöneten liderdir. Kendi partisini yönetemeyen Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir hırsızlık şebekesine elleriyle teslim etmiş olan birinin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı Sayın Cumhurbaşkanımızın yönetim kapasitesini, yönetim performansını değerlendirme konusunda herhangi bir yeteneği söz konusu değildir.
1: İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 27 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Aralarında eski Bayraklı Belediye Başkanı olan 6 kişi tutuklandı. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmak iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 47 şüphelinin emniyet işlemleri tamamlandı. Savcılık aralarında eski Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, oğlu ve eski CHP Bayraklı İlçe Başkanı'nın da olduğu 27 şüpheliyi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. Sandal dahil 6 kişi tutuklanırken 9 kişi adli kontrolle, 4 kişi ise mahkemeden serbest bırakıldı. İstanbul Maltepe'de çöken 7 katlı binada maalesef hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken bilirkişinin ön raporu da facianın göz göre göre geldiğini ortaya koydu. Binanın mimarıyla şantiye şefi ise tutuklandı.
3: Oturanlar, mahalle sakinleri bir tabut tutuyorlar yani, tabut. Zaten anlaşmamazlık var binada, kentsel dönüşme anlaşamamışlar.
2: Kentsel dönüşme gideceklerdi. Anlaşamayınca 39 yıllık bina dönüşemedi. Çöken bina biri çocuk, 5 kişiyi hayattan kopardı. Bilirkişinin ön raporu facianın göz göre göre geldiğini ortaya çıkardı. İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın ilk 3 katı büyük bir gürültüyle çöktü. Binaya sonradan kaçak olarak eklendiği ortaya çıkan 4 kat ayakta kaldı. Seferber olan ekipler enkazdan 14 kişiyi çıkardı. Ama 5 kişiden acı haber geldi. 5 yaşındaki Gülce Dora Turhan, 22 yaşındaki Ahmet Muhammed İnan, 20 yaşındaki kardeşi Zeynep İnan, Mesut Bilece ve Hüseyin Özkurt yaşamını yitirdi. Ekipler enkaz kaldırma çalışması yaptı. Enkaz altından hurdaya dönen bir araç da çıkarıldı. Bilirkişi heyeti de olay yerindeydi. Alınan örneklerde bu korkuyu kanıtlar nitelikteydi.
6: Binanın her katından kolon ve kirişlerden beton parçaları çıkarıldı ve o parçalardan karat örnekleri alınıyor.
3: Binada asansörü yok. Su getirenler çıkıyor. Diyor ki ben enkaz tabuttu diyor. Suyu vermeye diyor, korkuyordum yani.
7: Alınan örneklerde bu korkuyu kanıtlar nitelikteydi.
6: Binadan alınan örneklerde çarpıcı detaylar da var. 1987 yılında inşa edilen o binanın betonunda deniz kumu kullanılmış ve bakın örneklerde bu şekilde deniz kabukları da yer alıyor.
3: Aralarında dükkan sahibiyle diğer kat malikleri şey yapamamış, anlaşamamış yani dönüşüme vermek için. Problemleri var.
2: Bilirkişinin hazırladığı ön rapor facianın göz göre göre geldiğini ortaya koydu.
6: Binanın kaçak 4 katı için yıkım kararı çıkmış ancak bu karar uygulanmamıştı. Bilirkişi ön raporunda binanın mimarı, bina sahipleri ve o dönemki şantiye sorumlusu kusurlu bulundu.
2: Raporda kusurlu bulunan binanın mimarıyla şantiye şefi tutuklandı. İçişleri Bakanlığı'nın görevlendirdiği mülkiye müfettişleri de binanın yapımı ve denetlemeler sırasında kamu görevlilerinin ihmali olup olmadığını araştırıyor.
1: Evet, yine çok alışa geldiğimiz görüntülerden biri efendim, kontrolden çıkan bir kontrollü yıkım İstanbul'da yaşandı. Bina yıkımı sırasında kopan beton parçası hemen bitişikteki konfeksiyon atölyesinin duvarını işte böyle yıktı. Burası Zeytinburnu. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında bir binanın kontrollü yıkımı gerçekleştiriliyordu. Yıkım sırasında binadan kopan beton parçası yan tarafta bulunan konfeksiyon atölyesinin duvarının bir bölümünü yıktı. Moloz parçaları iş yerine devrildi. Atölyede çalışan bazı işçiler ise yıkıntıların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay nedeniyle atölyede hasar meydana geldi. Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili davada mahkeme kararını verdi. Olaya cinayet dedi. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter en ağır cezaya çarptırıldı. Sanık son savunmasına bakın neler söyledi.
8: Herkes tamam mı?
2: Yaşanan bir kazaydı dedi. Annemin düşme anını asla görmediğim ifadelerini kullandı. Güllü'nün kızı tüm suçlamaları reddetse de en ağır cezaya çarptırıldı. Türkiye 26 Eylül 2025'te Yalova'dan gelen haberle sarsıldı. Güllü olarak tanınan şarkıcı Gültut, evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Olay sırasında evde kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu vardı. O günden bu yana ölümü cinayet mi, kaza mı diye tartışıldı. Tuğyan Ülkem Gülter, arkadaşının ihbarıyla yaklaşık 2,5 ay sonra cinayet suçlamasıyla tutuklandı. Gülter karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Tuğyan Ülkem Gülter ağlayarak yaptığı savunmasında suçlamaları bir kez daha reddetti. arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun kendisine iftira attığını söyledi.
9: Güllü'nün kızı peki son savunmasında ne söyledi? İlk cümlesi şu oldu. Yaşanan kazadır. Annemin düşme anını asla görmedim. Görseydim tutardım dedi. Sultan'ın benimle ilgili iddiasını anlamlandıramıyorum. Peki ben katilsem 3,5 ay boyunca neden yanımda durdu dedi.
10: Her ne kadar aramızda tartışmalar olsa da biz anne kızız. Ben sadece annemi değil hayata tutunacak dalımı kaybettim.
2: Savunmanın ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Tuğyan Ülkem Gülter, Üstsoy'a karşı kasten öldürme suçundan cezalandırıldı.
9: Annesini öldürme suçundan yaklaşık 11 aydır tutuklu bulunan Tuğyan Ülkem Gülter hakkında mahkeme heyeti kararını verdi ve bu suçu işlediğine kanaat getirdi. Tuğyan Ülkem Gülter ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Heyet aynı zamanda tutukluluk halinin devamına karar verdi. Herkesten şikayetçiyim dedi.
11: Müsaade
9: eder misiniz? Bugün noktada fikriniz nedir?
2: Güllü'nün oğlu Tuğberk Gülter de müşteki sıfatıyla duruşmadaydı. Avukatı kararı değerlendirdi.
12: Hiç kimse onun yerinde olmak istemezdi. Düşünün, bir tarafında annesini kaybetmiş birisi, bir tarafta yargılanan bir ablası. Nasıl olabilir? Allah kimsenin onun durumuna düşürmesin.
2: Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı karara itiraz etmeye hazırlanıyor.
13: İstinaf ve yargıta aşaması var. Deliller doğru düzgün, layıkıyla tartışılmadan bir kanaat oluştu mahkemede. Ben bu dosyanın üst mahkemelerden döneceğini, bozulacağını düşünüyorum.
1: Efendim, gece raporunda bu gece Türk futbolunu konuşacağız. Önümüzdeki günlerde Türk futbolunu neler bekliyor? Önemli bir isim şimdi konuğumuz ST Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez, duayen isim. Sezgin abi hoş geldin gece raporuna Habertürk'e.
14: Hoş buldum, estağfurullah. İyi yayınlar diliyorum sevgili Evren.
1: Çok sağ ol Sezgin abi. Başlayalım hızlıca. Türk futbolunu sarsan hakemler soruşturmasını günlerdir konuşuyoruz. Şimdi ardından gözler bugün Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrilmişti ki TFF Yönetim Kurulu da olağanüstü gündemle toplandı. Elbette çok kritik başlıklar vardı Sezgin abi ama en kritiği herhalde seçimli olağanüstü genel kurula gidilip gidilmeyeceğiydi. En büyük soru işareti buydu. Toplantıda çoğunluk göreve devam kararı aldı ama bu karara karşı çıkan isimler de vardı. İstifa kararı geldi. Nasıl okuyorsun gelişmeleri ve tabii yeni istifaların yolda olup olmadığı da çok merak ediliyor. Bu konuda önemli kulis bilgileri var. Sen de bildiğim kadarıyla lütfen aktarmaya başla. Nasıl özetliyorsun bugün öncelikle?
14: Evren, özeti şu, beklediğimiz gibi oldu. Çünkü Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu İtalya'da maç öncesi maç sonrası yaptığı açıklamalarda da devam edeceğinin sinyallerini vermişti. Çünkü 30 yıldır yapılmayan şeyleri biz yapıyoruz dedi. Bu evet. İşi yarın bırakamayız demişti orada verdiği demeçlerde ki bunun ne derecede doğru olduğu bugün de ortaya çıktı. Aslında istifa etmek isteyenler, seçime gitmek isteyen yönetim kurulu üyeleri vardı ki bugüne kadar da zaten fire verdi Türkiye Futbol Federasyonu yönetime. Genel sekreter olsun, yönetim kurulu üyeleri olsun, yedek yönetim kurulu üyelerinden olsun istifalar ortaya çıkmıştı. İstifalarını vermişti bazı üyeler. Bugün de başta Mecnun Od Yakmaz ki Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun sağ kolu, ikinci başkan.
1: Tabii.
14: O seçime gidilmesini önerdi ama bu İbrahim Hacı Osmanoğlu tarafından kabul görmedi. Görmeyince gerek Ot Yakmaz, yanındaki dört yönetim kurulu arkadaşı daha ki sonradan yedek bir üyede toplam bugün 5+1. Evet. 5 asil, 1 yedek üye.
1: Yedek üye toplam 6'ya çıkmış oldu.
14: Toplam 6 üye istifasını sundular. Şimdi ne olur diye sorarsan Türkiye Futbol Federasyonu'nun seçimi Haziran'ın sonunda. Haziran sonuna kadar daha farklı bir istifa gelmediği takdirde bu yönetim İbrahim Hacı Osmanoğlu başkanlığında göreve devam eder. Bu nasıl olacak? Asil üyelerin yerine yedek üyeler gelecek. Onlarla birlikte yönetim kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi görevine devam edecek. Nereye kadar olabilir? 8 üyenin altına inene kadar yedeklerle birlikte. Bu da şu anda biraz zor gibi görünüyor. Sen dedin kulis bilgileri. Bana göre, kulis bilgilerine göre de belki 1-2 üyenin daha istifası söz konusu olabilir. Ama 7'ye düşürecek Türkiye Futbol Federasyonu'nun üye sayısını, yönetim kurulundaki üye sayısını 7'ye düşürecek kadar bir istifa görmüyorum ben. Yani çok büyük bir değişiklik olmazsa, olağanüstü bir durum olmazsa Haziran 2027'ye kadar, önümüzdeki yılın Haziran ayı sonuna kadar bu yönetim, İbrahim Hacı Osmanoğlu yönetimi devam eder diye düşünüyorum.
1: Ama burada Sezgin abi şimdi bir şart koydun, Haziran sonuna kadar yani yeni istifalar olmazsa dedin, hem de aynı zamanda olağanüstü gelişmeler olmazsa ifadesini kullandın. Peki ya olursa?
14: Olduğu takdirde
1: yeni istifalar beklenebilir, zaman, değil mi?
14: O zaman seçim kararına alınabilir. Ya 15 gün evren 15 gün öncesine baktığımızda bunların olabileceği hiç kimsenin aklına gelmezdi. Evet, evet. Bir sabah operasyonuyla, Ferhat Gündoğdu'yla başladı, devam etti ve en sonunda da yani Türkiye Futbol Federasyonu'nun, MHK'nin göz bebeği Yasin Kul'un yasa dışı bahis skandalıyla da buralara gelindi. Bazı üyeler bu şekilde devam etmenin doğru olmadığını düşündüler. Ama yarın sabah nasıl uyanırız, pazartesi sabahı nasıl olabilir?
1: Bilmek tabii imkansız.
14: Bunlar, şimdilik bir soru işareti.
1: Sezgin abi sen yani de hatırlattın. Olan... Şimdi MHK Başkanı Gündoğdu'nun tutuklanması, istifa etmesi ardından çok önemli. Yani Süper Lig'de maç yöneten bir hakem Yasin Kol, beraberinde yardımcı hakemin o Göktuğ Hazar Erel'in tutuklanması, işte yönetimden gelen istifalar, bugün yaşanan istifalar. Tüm bu durum sence Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu üzerindeki baskıyı da arttırmış durumda olabilir mi bugünlerde? Ne dersin? Nasıl gözlemliyorsun havayı?
14: Vallahi şunu söyleyeyim ben. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun üzerinde ya mutlaka baskı vardır ama ben bu şartlarda bugün devam ettiğine göre bundan sonra da eder diye düşünüyorum. Yani o inatçı yapısıyla bir şeyleri başarmak istiyorsa ki daha evren bitmeyen işleri var. Mesela
1: yani anladığım kadarıyla bu kritik süreçte koltuktan vazgeçmeyecek gibi duruyor. Yani koltukta durup ve tüm bu sürece hakim olmak istiyor Sayın Başkan.
14: Kesinlikle, kesinlikle öyle. Haziran sonuna kadar, Haziran sonundaki duruma göre de aday olur olmaz o kendi kararıdır. Gelecek kendisine tepkilere ya da desteklere göredir. Ama ben 2027 sonuna kadar devam edeceğini düşünüyorum. Şimdi mesela unutulan şu var bu operasyonlar esnasında. Sen de biliyorsun kulüp yöneticilerine, kulüp başkanlarına, bahis oynayan kulüp başkanları ki 448 kişiyi de yanılmıyorsam, onların profesyonel futbol disiplin kuruluna sevkleri var. Onlar sevkler bekliyorlar ve çok yakında ne ceza aldıkları, ne kadar hak mahrumiyeti aldıkları açıklanacak. Şimdi bunun bir de federasyonun elinde birinci, ikinci ve üçüncülük kulüplerinin yöneticileri ve başkanları için açıklanacak rakamlar var ki bunun binin üzerinde olmasını tahmin ediyoruz. Yani Türkiye Futbol Federasyonu gerek liglerin oynanmasıyla gerekse bu başlattığı bahis operasyonuyla devam edecek diye düşünüyorum. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun da en büyük düşüncesinin bunları tamamlamak olduğunu biliyorum.
1: Peki dilersen Sezgin abi bir diğer kritik konuya geçelim. İzleyicilerimiz merak ediyordur Montella'nın istifası. Baktım tek cümlelik bir açıklamayla duyurulmuş. Yani aslında anlayabilmiş de değiliz bu kadar neden sabredildi hatalarından. Pek de ders almadığını gördük. Öz eleştiri yapmadı son dönemde. Hatalı kadrolarda sürekli ısrar etti. Yani gazetecilerin sormuş olduğu pek çok soru vardı. Bunlara tatmin edici yanıtlar vermedi. Kısaca yani Sezgin abi sonunu kendi hazırladı diyebiliriz değil mi? Katılırsın herhalde bu yoruma. Peki bu krizli süreci kiminle atlatacağız? Bu konuda elinde bilgiler var mı? Sanırım iki isim öne çıkıyor bugünlerde Montella'nın yerine.
14: Evren çok... Az öncesine döneyim ben, birkaç gün öncesine döneyim. İtalya maçından sonra seninle yine aynı bu şekilde konuştuk hatırlarsan. Ben de şunu söyledim, bir şeylerin olması gerekiyor, bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Bu net olarak ortada, yani bir şey değişecek. Belki de dedim, şu sıralarda değişiyor, biz seninle konuşurken birazdan açıklanacak dedim. Aslında İbrahim Hacı Osmanoğlu birkaç yönetici arkadaşıyla birlikte Montella'nın ipini zaten orada çekmişti. Montella'nın işi bitmişti. Ama bunu atlayacak zaman olmadı çünkü oradan İbrahim Hacı Osmanoğlu hem bu bahis skandalıyla ilgilendi hem de Berlin'de iki gündür devam eden UEFA'nın bir toplantısı vardı, oradaydı. Bu sabah erken saatlerde İstanbul'a geldi ve geldikten sonra da öğleden sonra bu toplantı yapıldı. Yani Montella'nın işi öyle bir anda biten bir şey değil, İtalya'daki maçtan sonra İşi bitmişti ama açıklamaya zaman olmadı bunu. Şimdi gelelim diğer soruna. Kim olabilir? ilk baştaki aday, şunu da parantez içinde belirteyim. Şu ana kadar milli takım için, teknik direktörlüğü için hiçbir kimseyle temas kurulmadı. Ama tabii ki düşünülen isimler var. Burada iki isim ön plana çıkıyor. Biri Arda Turan, diğeri de Şenol Güneş ismi ön planda şu anda. Arda Turan için şöyle bir sorun var. Arda Turan şu anda Ukrayna'da Shakhtar Donetsk takımını çalıştırıyor. Ve takımı liginde lider. Bugün de 3-0'lık bir galibiyet aldılar. Yani şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bir de Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyor. Hatta Fenerbahçe'de rakibi Fenerbahçe'yle de bir maç oynayacak Shakhtar. Bu şartlarda takımı kulübün izin verir mi? Verirse nasıl olur? İkisini birden yönetmek ya da oradan ben ayrılacağını şu şartlarda hiç düşünmüyorum Arda'nın. Ama Arda gibi...
1: Ancak bu iki görevi aynı anda yürütebilir değil mi Sezgin abi?
14: Tabii ki yürütebilir. Ama bir de oradan şu anda ulaşımda da çok büyük zorluklar var. Belli bir kilometre karayoluyla gidip başka bir ülkeye geçip oradan havayoluyla seyahat ediyor Shakhtar takımı. Arda'nın takımı, bunu Şampiyonlar Ligi maçlarında görüyoruz. Arda gibi dedim, çoğu futboldan gelen teknik direktörün, ki herkesin tabii hedefidir bu, milli takım antrenörlüğü, milli takımı çalıştırmak. Arda için bu mükemmel bir şey olur. Ama işte dediğim gibi nasıl bir anlaşma sağlanır? İki takımı nasıl çalıştırabilir? O tempoya nasıl ayak uydurabilir ki? Gerçekten zor bir ulaşım. Ukrayna takımıyla, Shakhtar'la.
1: Rusya-Ukrayna savaşının devam ettiği bir süreçte kendisinin içinde zorlu bir dönem olabilir.
14: Diğeri de Şenol Güneş şu anda düşünülen isimler. Ama birkaç gün içinde bunlara yeni isimler de eklenebilir. Milli takımda bir an önce teknik direktörünü bulmak zorunda. Çünkü bugün ayın artık 10'u oldu diyelim, 10'u oluyor. 12'sinde ve 15'inde oynayacağımız iki prestij maçı var artık grubumuzda, Uluslar Ligi'nde. Önce Belçika'yı ağırlayacağız sahamızda, Türkiye'de. Daha sonra da Fransa deplasmanına gideceğiz. İşte bunlar için bir teknik direktör, onun yardımcıları, bir teknik heyet ve daha sonra seçilecek futbolcular. Yani bir ay içinde yeni hocanın yapması gereken çok iş var. Geçen her gün bizim zararımıza, ne kadar çabuk olursa milli takım teknik direktörü, o kadar da iyi olacak diye düşünüyorum.
1: Peki Sezgin abi, bu iki isim dışında yeni sürpriz bir isim olursa, ama onun lütfen mutlaka bizlerle paylaş, olur mu?
14: Mutlaka çıkacaktır. Evren, bugün aslında bütün soru işaretleri toplantıyla, istifalarla, açıklamalarla ortaya çıktı. Tek bir sorun var, o da şu anda MHK başkanı kim olacak Ferhat Gündoğdu'nun yerine. Bu hafta atamaları Anthony Taylor yaptı, dünyaca evet. Ünlü hoca. Süper Lig'deki atamalar onundu. Önümüzdeki hafta ya da bundan sonra neler olacak? Türkiye Futbol Federasyonu'ndan şimdi bir de o açıklamayı bekliyoruz. Bu arada Serdar Yıldız'ın da genel sekreter olduğunu, Abdullah Ayaz'ın yerine genel sekreterlik görevine getirildiğini belirtelim. Bakalım Anthony Taylor sezon sonuna kadar devam mı edecek? Bir haftalık mıydı? Çünkü MHK başkanlığı içinde çeşitli adaylar vardı. Onları da artık birkaç gün içinde göreceğiz. Yani bazı soru işaretleri var. MHK başkanı, milli takımın teknik direktörü kim olacak? Şu anda belirsiz olan bunlar.
1: Evet, Türk futbolunda gerçekten birçok soru işareti var, ama son olarak şunu da sorayım. Şu an ekranlara da geldi Montoya'nın 40 maçlık dönemi. Yanlış hatırlamıyorsam 3 yıllık bir görev süresi vardı. Kısaca son olarak nasıl yorumluyorsun karnesini Montoya'nın, merak ediyorum Sezgin abi, buyur.
14: Ya son zamanları çok kötü. Aslında çok iyiydi. Bizi A grubuna çıkardı. Dünya Kupası'na gittik. Yani kimine göre hani oynadığımız rakipler bizim dişimize göreydi, zayıftı diye söyleniyor bir hocaya. Belki de hani başarısını gölgelemek için, ama ben başarısız olduğunu düşünmüyorum. Fakat son 2-3 ayda hocaya bir şeyler oldu. O 4-7 maç, 3 Dünya Kupası, 4 Uluslar Ligi, 7 maçta kazandığımız bir maç var, 6 yenilgi var. O bir maçta bizim hiç iddiamız olmayan bir Amerika maçıydı, Dünya Kupası'nda kazandığımız. Yani siz 7 maçın 6'sını kaybedersiniz. Bugün baktığınız o hani zayıf görünen Maltalar, Liechtensteinler, Lüksemburglar, Andorralar, bunlar bile puan alıyor, maç kazanıyorlar artık.
1: Yani Sezgin abi, en azından şu Dünya Kupası'ndaki süreci bizlere, kamuoyuna, milyonlarca Türk insanına, Türk halkına açıklamak zorundadır diye düşünüyorum. Naçizane fikrimi ben de paylaşmış olayım.
14: Ya son maçlara göre bir bedel ödemek zorundaydı ve o bedeli ödedi.
1: Peki, çok sağ ol. HT Spor İstihbarat Şefi Duayen İsim Sezgin Gelmez, Türk futbolundaki soru işaretleri bir nebze olsun yok ettik diye düşünüyorum bu yayında. Çok sağ ol katkın için. Gece raporu gecenin sıcak gelişmeleriyle devam ediyor efendim. Amerikan Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'le anlaştığını duyurdu. Buna göre Rusya piyasaya milyonlarca ton dizel yakıt tedarik etmeye hazırlanıyor. Putin'le görüşen Donald Trump, Rusya'nın ABD ve küresel pazara derhal 300 bin tondan fazla dizel yakıt tedarik etmesi konusunda anlaştık dedi.

0: Rusya'nın Kasım ayında 500 bin ton, sonrasında da 1 milyon ton daha yakıt tedarik edeceğini belirtti Trump. Rusya dizel rafinerilerinin durumuna bağlı olarak kısa süre içinde 3 milyon ton dizel yakıt teslim edecek ifadesini kullandı. Trump'ın bu açıklamasından hemen sonra Rus dizelinin küresel pazara tedarikine izin vermek için genel lisans yayımladı. Putin de Rusya, ABD ve küresel pazarlara petrol ve petrol ürünleri tedarik etmeye hazırdır dedi. Rus petrolünün Amerikan pazarına girişi küresel ekonomi üzerinde olumlu etkiye sahip olacak diye de belirtti. Efendim, Fransa'dan sonra şimdi de Belçika sokakları karışmış vaziyette. Başkent Brüksel'de hükümetin kemer sıkma ve bütçe politikalarına karşı düzenlenen ulusal grevde on binlerce kişi sokağa döküldü. Gösterilerin bir bölümünde polisle eylemciler arasında çatışma çıktı.
1: Fransa'da başlayan öğrenci protestoları Belçika'yı da sardı. İki büyük işçi sendikasının çağrısının ardından binlerce kişi sokağa çıktı. Hükümetin bütçe kesintilerine karşı düzenlenen ulusal grev, başkent Brüksel sokaklarını doldurdu. Sendikaların çağrısıyla yaklaşık 30 bin kişi kemer sıkma önlemlerini, vergi artışlarını ve çalışma koşullarındaki düzenlemeleri protesto etti. Merkez tren istasyonu çevresinde ise gerginlik tırmandı. Yüzlerini gizleyen siyah giysili gruplar polise taş, şişe ve havai fişek fırlattı. Polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti. Bazı bisiklet ve araçlar ateşe verildi. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. Bazı göstericiler polise kaldırım taşları, cam şişeler, havai fişekler ve çöp konteynerleri fırlattı. Polis göstericilere tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Eylemlere Fransa'daki öğrenci protestolarından etkilenen Belçikalı öğrenciler de katıldı. Öğrenciler artan eğitim maliyetlerine, kalabalık sınıflara ve eğitim materyallerine erişimdeki sorunlara tepki gösterdi. Grev günlük hayatı da felç etti. Metro, otobüs ve tramvay seferleri aksadı. Okullar ve kreşler etkilendi. Brüksel Havalimanı'nda da yaklaşık 140 uçuş iptal edildi. Hükümetin bütçe politikalarına karşı sendikaların protestolarını sürdürmesi, kamu sektöründe 12 Ekim'de yeni grev düzenlenmesi planlanıyor.
0: Belçika'da durum buydu. Suudi Arabistan'la Husiler arasında neler yaşanıyor ona bakalım. Tansiyon yüksek. Suudi Arabistan, başkent Riyad'daki havalimanına dün düzenlenen iki ayrı füze saldırısında 3 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin de yaralandığını duyurdu. Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na iki saldırı düzenlendiğini bildirdi. Buna göre ilk saldırıda havalimanı tesisi, ikinci saldırıda ise Suudi Arabistan hava yollarına ait uçak hedef alındı. Saldırılarda 3 kişi hayatını kaybederken çok sayıda yaralı var. Dışişleri Bakanlığı ise Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef aldığı saldırıları kınadı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan da kınama açıklaması geldi. Duran, bölgede yeni çatışmaların önlenmesini, itilafların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesini savunuyoruz diye belirtti. Rusya'da ölümü veba salgını endişesi yaratan laboratuvar görevlisinin annesi sessizliğini bozdu efendim. Kızının deney tüpünü kırması sonucu enfekte olduğu iddiasını yalanladı. Anne, o tüpler duvara fırlatılsalar bile kırılmayacak kadar iyi korunuyor dedi. Şüpheli bir açıklama yaptı.
1: Rusya'daki laboratuvar görevlisi Darya Shipilova hayatını kaybetmiş. Onun ölümü veba paniğine yol açmıştı. Shipilova'nın annesi sessizliğini bozdu. Kızımın ölmesine göz yumdular açıklamasında bulundu. 28 yaşındaki Shipilova, Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Irkutsk Veba Araştırma Enstitüsü'nde çalışıyordu. 2 Ekim'de hayatını kaybeden Shipilova'nın laboratuvarda akciğer vebası etkeni taşıyan bir deney tüpünün kırması sonucu enfekte olduğu iddia edilmişti. Hayatını kaybeden araştırmacının sağlık personeli olan annesi Svetlana Shipilova iddiaları reddetti. Tesislerdeki güvenlik önlemlerine işaret eden anne, o tüpler duvara fırlatılsalar bile kırılmayacak kadar iyi korunuyor. İçindekini dökmek imkansızdır. Bunu ancak bir amatör iddia edebilir. Kızımın ölmesine göz yumdular dedi. Şipilova'nın okul arkadaşları da yerel basına konuştu. Laboratuvar çalışanının son derece sorumlu ve dikkatli biri olduğunu, hakkında çıkan olayı gizledi iddialarının gerçeği yansıtmadığını savundu. Gelişmeler üzerine Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Gebreyesus, Rus makamlarından ölüm nedeni, uygulanan tedbirler ve basında yer alan ikinci vaka iddiaları hakkında ayrıntılı bilgi talep etmişti. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın Rusya'ya diplomatik nota vererek uluslararası sağlık yükümlülüklerine uyma çağrısı yaptığı iddia ediliyor. Rus yetkililerse Dünya Sağlık Örgütü'ne gerekli bilgilerin iletildiğini, tebaslı kişilere yapılan yaklaşık 5000 test sonucunda hiçbir tehlikeli patojene rastlanmadığını savunuyor.
0: Birleşik Devletler'de 90 yıl sonra ilk kez bir idamın halka açık hale getirilmesi planlanıyor. 2009'da 13 kişi öldüren eski ordu binbaşısı Nidal Malik Hasan'ın 3 Aralık'ta kurşuna dizilerek idam edileceği ve infazın da internetten canlı yayınlanacağı duyuruldu.
2: ABD 90 yıl sonra ilk kez bir idamı halkın izleyebileceği şekilde gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Pentagon, eski ordu binbaşısı Nidal Malik Hasan'ın 3 Aralık'ta kurşuna dizilerek idam edileceğini ve infazın halka açık olarak canlı yayınlanacağını duyurdu. Savunma Bakanı

0: İnsanların bunu izleyebilmesini, kamuoyuna açık olmasını sağlayacağız. Çünkü insanların bu tür şeylerin ciddi sonuçları olduğunu anlamaları gerekiyor.
1: Hasan'ın idamı gerçekleşirse bu ABD ordusunun canlı yayınlanan ilk infazı olacak. ABD'de son halka açık idam 1936'da Kentucky'de gerçekleştirilmişti. ABD ordusunda son idam 1961'de, son kurşuna dizme infazı ise 1945'te yapılmıştı. Hasan 2009'da Fort Hood'da ateş açarak 13 kişiyi öldürmüş, 32 kişiyi yaralamıştı. 2013'te idam cezasına çarptırıldı. Eski ordu psikiyatristi Hasan, saldırı sırasında polis tarafından vurulduğu için kısmen felç kaldı ve tekerlekli sandalye kullanıyor. ABD'de kurşuna dizilerek idam nadir uygulanıyor. Bu yöntem halen Idaho, Oklahoma, Utah, Güney Carolina ve Mississippi'de yasal. Ölüm cezası bilgi merkezi ise devlet tarafından gerçekleştirilen bir infazın internetten canlı yayınlanmasına ilişkin ABD'de herhangi bir emsal bulunmadığını belirtiyor.
2: Mersin'de apartmanın 14. katından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Atilla Taş'ın kızı son yolculuğuna uğurlandı. Atilla Taş kızının tabutu başında gözyaşlarına boğuldu.
3: Geldim baba. Ben geldim babam. Ben geldim.
4: Yüreği evlat acısıyla yandı. Şarkıcı Atilla Taş kızını son yolculuğuna uğurladı.
5: Biz de yusuf malum dünya hayatında yaşıyoruz. Birbirimize haklarımız geçiyor.
4: Sezen Taş 34 yaşındaydı. Mersin'de yaşıyordu. Erdemli ilçesinde site içindeki apartmanın 14. katından düştü. Olay yerinde hayatını kaybetti. Şarkıcı Atilla Taş kızının ölüm haberiyle büyük acı yaşadı.
3: Babam! Babam! Geldim baba. Ben geldim babam. Ben geldim.
4: İki çocuk annesi Sezen Taş için Mersin'de cenaze töreni düzenlendi. Törene genç kadının babası Atilla Taş'la annesi İlkay Sarıköse ve yakınları katıldı. Fenalık geçiren Atilla Taş törende güçlükle ayakta durdu. Acılı baba kızının tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından Sezen Taş'ın cenazesi Mezitli mezarlığında toprağa verildi. 34 yaşındaki Sezen Taş'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.
2: Kocaeli'nde bir çocuk annesi kadın bir kafeye sığındı ve oracıkta eski eşinin silahından çıkan kurşunlarla hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan katil zanlısı ise yakalandı.
6: Kuşun ablamız buraya sığınmak için geldi ve ama adam o sırada silahını çıkarttı.
1: Kaçarak sığındığı iş yerinde kurşunların hedefi oldu. 58 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
6: Abi yapma diye yalvarmaktan o iki silahı yanımdan böyle sıkaraktan onları görmedim. Ama 4 kurşun evet ablamıza isabet ettiğini gördüm.
1: Olay Kocaeli'de yaşandı. Bir çocuk annesi Füsun Yulu Kural ve Erdoğan Büyükkurt bir süre önce boşanmıştı. İkili arasında mal paylaşımı davası devam ediyordu. Duruşmanın görüleceği gün evinden çıkan Füsun Yulu Kural karşısında eski eşini buldu. Kadın koşarak bir kafeye sığındı.
6: Sadece kadın buraya sığınmak amacıyla geldi. Önüne geçtim ama engel olamadım.
1: Silahlı saldırgan da kadının arkasından kafeye girdi. Eski eşine kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
6: Arkasına bakaraktan gitti.
1: Erdoğan Büyükkurt olay yerinden taksiyle kaçtı. Katil zanlısı kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.
2: Sevgili dostlar, Hatay'da geçtiğimiz günlerde etkili olan yumruk büyüklüğündeki o dolu yağışı nar üreticisini fena vurdu. İhracat hazırlığı yapan üreticilerin zararı bir hayli fazla. Gelin o üreticilere kulak verelim.
7: Birkaç gün sonra buranın hasadı olacaktı. Maalesef doğal afet bir şey bırakmadı.
1: Hasat için gün sayıyorlardı ama olmadı. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu nar bahçelerine de vurdu. Üreticinin zararı büyük oldu.
8: Çok kötü bir dolu yağdı. Maalesef hepimiz çok kötü etkilendik. Yani bütün narlarımız gitti. Zeytinlerimiz gitti. Bir yıllık emeğimiz bizim boşuna gitti.
1: Dolu Hatay'ın Arsuz ilçesini de etkiledi. İhraç edilecek narlara gözü gibi bakan üretici birkaç gün sonra hasada başlayacaktı.
7: Meyveler zaten tamamı artık meyve suyuna gidecek. Başka türlü kullanılmaz yani. Onu da toplatmak zaten ayrı bir maliyet. Yani zararımız çok büyük.
1: 100 dönümlük nar bahçesinin ürünleri meyve suyu olacak. Büyük zarara uğrayan üretici çare arıyor.
7: Şu an narlar %99'u

0: mahvoldu yani. Herkesin yani durumu perişan.
1: Hasat etmiş olacaktı, yüzümüz gülmüş olacaktı ama şu an bu zararı kim karşılayacak?
2: Bir Eylül'de başlayan Ateş Serbest 2026 tatbikatı tüm hızıyla devam ediyor. Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Sakarya Kışlası'na yapılan tatbikatta pek çok silah ve mühimmatla çeşitli senaryolar üzerinden atış yapılıyor. TSK'nın caydırıcı gücünü de ortaya koyan tatbikat 22 Ekim'de sona erecek.
3: Sızma eğitimi, top atışları ve keskin nişancılar. Ateş Serbest 2026 tatbikatı devam ediyor. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlarının caydırıcı gücünü ortaya koymak ve Türk savunma sanayi ürünlerinin birlikte çalışılabilirliğini test etmek amacıyla yapılan tatbikat 1 Eylül tarihinde başladı. Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Sakarya Kışlası'nda yapılan tatbikatta envanterde bulunan ya da testleri devam eden pek çok farklı silahla atış yapıldı.
4: Atış! Bir adım atıldı.
5: Ateş Serbest tatbikatında keskin nişancılar da görev aldı. 600 ile 1000 metre arasındaki hedefler keskin nişancılar tarafından etkisiz hale getirildi.
3: Ateş Serbest 2026 tatbikatında çeşitli senaryolarda gerçekleştirildi. Mayına bastığı değerlendirilen bir tanktaki yaralı askeri personel yerli insansız kara aracı Palem'le tahliye edildi.
5: Tatbikatta Tekatron tarafından yerli ve milli olarak üretilen Palem insansız kara aracı da atış yaptı.
3: Tatbikatta bazı ilklere de yer verildi. Asfalt tarafından geliştirilen Panter obüs bu tatbikatta ilk kez kullanıldı.
5: Ateş Serbest tatbikatında 2025 yılında envantere giren Panter obüsü de başarılı şekilde atış yaptı.
3: Ateş Serbest 2026 tatbikatının 15 Ekim'de seçkin gözlemci günü yapılacak. Tatbikat 22 Ekim tarihinde sona erecek.
2: AK Parti yeni sigara düzenlemesi için kolları sıvadı. 20 veya 25 maddeden oluşacak teklifle restoran ve kafelerde açık alanlar sigara içilebilir ve içilemeyen alan olarak ikiye bölünecek. Bunu yapamayan iş yerleri de düşünülmüş. Yemek yenen alanlarda sigara içilmemesi şart koşulacak. Esnafı çok yakından ilgilendiren bu düzenlemenin detayları ekranda.
6: Kafe ve restoranlarda sigara içilebilir alanlar yeniden tanımlanacak. Açık alanlarda sigara kullanmayanlar için alan oluşturulacak. Denetimler sıklaştırılacak. AK Parti, sigara düzenlemesini içeren sağlık alanındaki kanun teklifi hazırlamak için taslak çalışmalarını sürdürüyor. 20-25 maddelik kanun teklifi, restoran ve kafelerdeki sigara içilen alanlara yönelik yeni düzenlemeler içeriyor. Kafe, restoran gibi işletmelerde sigara kullanımı için ayrılan üstü açılabilir, kapanabilir hale getirilen alanlar için yeni standartlar belirlenecek. İşletmeler, mekanın büyüklüğüne göre sigara içilmesi için yiyecek içecek sunumunun yapılmadığı ayrı bir bölüm ya da tamamen açık bir alan belirleyecek. Mekanın açık alanlarında sigara kullanmayanlar için de yer ayrılacak. Sigara kullanımına ilişkin kuralların ihlaline uygulanan cezai yaptırımlara yönelik denetimler sıklaştırılacak. Bu kapsamda sigara satışında kimlik gösterme uygulaması daha sıkı takip edilecek. Hastanelerin bahçeleri ve acil servis girişleriyle okulların ve çocukların kullandığı spor tesislerinin çevresinde sigara kullanımına da mesafe sınırlaması getirilecek. Mesafelerin kaç metre olacağına ilişkin çalışmalarsa sürüyor. Teklifte belli bir tarihten sonra doğanlara sigara yasağı getirilmesine ilişkin bir düzenleme ise bulunmayacak. Teklifinin geç yeni yıldan sonra meclise sunulması bekleniyor.
2: Hatay'dan enteresan bir hikaye, enteresan bir haber. Esnaf ve yanında çalışan bir kişi aynı çarşıdaki kuyumcuda soygun girişiminde bulundu. Polis iki zanlının kimliğini tespit etti ama birinin kalp krizinden hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Bakın hayatını kaybeden şüphelinin telefondaki arama geçmişinden ne çıktı?
7: Şeytan aklına gelmez.
6: Bitişik'teki iş yerinin duvarını delerek kuyumcuya girdiler. Elleri boş evlerine döndüler. Hırsızlardan biri yakayı ele verdi, diğerinin kalp krizinden öldüğü ortaya çıktı.
7: Komşumuz

0: Kuyumcuya yalnız terzi tarafından geçip bir zarar vermişler.
1: Görüntüler 1 Ekim gününe ait. Hatay'ın Antakya ilçesinde AA ve yanında çalışan E'ye soygun planı yaptı. Hedeflerinde aynı iş merkezindeki bir kuyumcu vardı. Gece terzinin kapısından giren hırsızlar duvarı delerek kuyumcuya geçti. Ancak çelik kasayı açamadı. İkili hiçbir şey alamadan kuyumcudan ayrıldı.
0: Bir hafta boyunca inceleme yaptılar, kameralarımızı, güvenlik kayıtlarını falan aldılar.
1: Kuyumcu durumu polise bildirdi. Ekipler 120 saatlik görüntünün izini sürdü ve zanlıların kimliklerini tespit etti. Evlere baskın düzenleyen ekipler AA'nın kalp krizinden öldüğünü belirledi. Zanlının telefonunda yapılan incelemede kasa hırsızlığının cezası kaç yıl şeklinde arama yaptığı tespit edildi. Diğer şüpheliye ekipler tarafından yakalandı. Soruşturma sürüyor.
0: Çarşıda güvenliğin arttırılmasını tercih ediyoruz. Çünkü hepimizin iş yeri var, hepimizin emeği var burada.
2: Hakkari'de yaşayan 6 yaşındaki Efe Onay, akşam saatlerinde bir anda gözden kayboldu. Ailesi telaşla onu aramaya başladı. Endişeli bekleyiş 10 saat sürdü.
1: Efe! 6 yaşındaki çocuk akşam saatlerinde kayboldu. 10 saatlik kabus mutlu bitti. Kayıp Efe kamyonet kasasında uyurken bulundu.
3: Çocuk fazla uzaklaşamaz diye ben düşündüm. Geldim bu araba baktım bir tane çocuk vardı içinde.
1: Olay Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşandı. 6 yaşındaki Efe Onay babasının çalıştığı yere gitti. Kamyonetin kapısı açık kalınca minik Efe araçtan indi. Yönünü kaybederek kısa süre içinde gözden kayboldu. Çocuğunun kaybolduğunu fark eden baba ve aile üyeleri büyük bir telaş yaşadı. Polis ve zabıta ekipleriyle birlikte aile üyeleri sokak sokak 6 yaşındaki çocuğu aramaya başladı. Çöpe atılan bavullar bile kontrol edildi. Çocuğun kayıp haberini duyan Gürkan Çakto, bölgeye giderek kayıp Efe'yi aramaya başladı. 10 saatin sonunda çevredeki araçları kontrol edince minik Efe'nin kamyonetin kasasında uyuduğunu gördü.
3: Geldim bu araba baktım bir tane çocuk vardı içinde. İşte ismini falan sormadı. Efendi suadı nedir onu ayrı dedim. Sevindim yani bulduğuma çok çok sevindim ben bunu.
1: Efe'nin bulunması mahallede büyük sevinç yaşattı. Sağlık durumu iyi olan çocuk ailesine teslim edildi.
2: Sevgili dostlar, eczacılar uyarıyor. Gıda takviyelerindeki sahteciliğe karşı vatandaş gözünü açmalı diyor. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası bu ürünlerin mutlaka eczaneden satın alınması gerektiğini belirtti. Mecliste ise takviyelerin Sağlık Bakanlığı tarafından denetlenmesi için bir taslak düzenlenmeye hazırlanmaya başladı. Peki o düzenlemede neler var? Hadi bakalım.
1: Eczacılar gıda takviyelerindeki sahteciliğe karşı uyarırken AK Parti'den de yeni kanun hazırlığı gündemde. Gıda takviyeleri için yeni kriterler getirilecek. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Say'dan açıklama yaptı. Bitkisel veya ilaç değildir denilen bu ürünlerin bazılarında ilaç etken maddesi bulunduğuna dikkat çekti.
4: Birçok ürüne bitkisel kökenli olması gerekçesinin arkasına sığınılarak Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan onay alınmakta ve bunlar her yerde kontrolsüz, denetimsiz, eczacısız olarak vatandaşa satılmaktadır. Eczacı ya da doktora danışmadan gelişigüzel kullanılan bu ürünler, böbrek, karaciğer, sindirim sistemi hastalıkları ve kemik erimesi gibi birçok soruna yol açabiliyor.
1: Eczacılardan uyarı gelirken mecliste de harekete geçildi. AK Parti taslak çalışmalarını sürdürdüğü sağlık alanındaki düzenlemeleri içeren kanun teklifiyle gıda takviyelerine ilişkin düzenleme de yapacak. Teklifle mevcut uygulamada Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetiminde bulunan takviye edici gıdaların üretimi ve içerik denetiminin Sağlık Bakanlığı'na verilmesi planlanıyor. Takviyelerde kullanılan maddelerin türü ve oranlarının belirlenmesinde Sağlık Bakanlığı yetkili olacak. Ürünlerin etiketlerinde belirtilen içeriğin doğru olup olmadığı da denetlenecek. Teklifle üretim izninin Sağlık Bakanlığı'ndan alınması öngörülüyor.
2: Robotlar pek çok alanda hayatımıza girdi. İşlerimiz de artık elimizden alıyor. İngiltere'de iki ayaklı teslimat robotları sokaklarda test edilmeye başlandı. Merdivenleri, dar geçitleri aşıyorlar. Hızları da 6 kilometre.
5: İngiltere'de paket teslimatında yeni bir dönem başlıyor. İki ayaklı teslimat robotu test ediliyor. Güney Yorkshire bölgesindeki Barnsley kentinde test edilen robot, Avrupa'da dağıtım alanında ilk olma özelliği taşıyor. Iris adı verilen iki ayaklı robotun boyu 1 metre 20 santimetre. Saatte 6 kilometre hıza ulaşabilen robot, 15-20 kilogram ağırlığındaki

0: paketleri taşıyabiliyor. Dikey yapısı sayesinde dar sokaklarda ve bina girişlerinde kolayca hareket edebiliyor. Daha önce de Sheffield'da 4 tekerlekli kutu robotlar denenmiş, ancak o robotlar dar sokak ve merdivenlerde başarısız olmuştu. Yetkililerse robotların kargocuların yerini almayacağını, aksine fiziksel yüklerini hafifleteceğini belirtiyor. Test süreci başarıyla tamamlanırsa Iris ve benzeri robotlar aynı zamanda sokaklarda daha sık görülecek.
1: Uzay şirketi Blue Origin'in kurucusu Amerikalı milyarder Jeff Bezos ayda kalıcı üs kurmak istiyor.
2: Ay Mars öncesi gerekli bir basamak dedi. Ayda kalıcı üs kurmayı planladıklarını söyledi. This is Blue Moon. Amazon ve uzay şirketi Blue Origin'in kurucusu ABD'li milyarder Jeff Bezos Fox News'a konuştu. Ay programlarına dair değerlendirmelerde bulundu.
3: Ay'a kalmak için gideceğiz. Bu sadece bir görev yapıp geri dönmek olmayacak. Gerçek ve sürdürülebilir bir ay üssü kurulacak. Ay'ı keşfedeceğimiz ve ilginç şeyler bulacağımız yol bu.
2: Ay'a 3 günde ulaşılabildiğini söyleyen Bezos, Ay'ı Mars'a yapılacak insanlı görevlerden önce gerekli bir lojistik basamak olarak nitelendirdi. Bezos, Washington'ın uzay keşfi konusunda Pekin'in önüne geçmesi gerektiğini söyledi. Çin'den önce Ay'a ulaşmalıyız. Çin'den önce Ay'a ulaşacağımıza inanıyorum dedi. Bezos'un şirketi Blue Origin, NASA'nın Artemis programında önemli bir ticari ortak olarak yer alıyor. Şirket, Artemis V görevinde astronotları Ay yüzeyine taşıması planlanan insanlı iniş sistemini geliştiriyor.
1: Gece raporunda ilk bölümün sonuna geldik. Kısa bir aranın ardından devam edeceğiz.

0: İkinci dilime hazırsanız hemen başlayalım gece raporunda. Önce günün özetlerine bir bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon soruşturma üzerinden muhalefeti eleştirdi efendim. Ellerine ne tutuşturulsa doğruluğunu araştırmadan bize saldırıyorlar dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan siz önce para kulelerinin hesabını verin ifadesini de kullandı. Bu arada AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten akşam saatlerinde önemli açıklamalar geldi. Fon soruşturması üzerinden bir linç kampanyasına müsaade edilmeyeceğini söyledi. Dolandırıcılık yapan kim olursa olsun bedelini ödeyecek dedi. Yeni Parti lideri Özer'e de sert eleştirilerde bulundu. Bu arada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli terörist Türkiye süreci kapsamında mecliste DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Kritik görüşmede gündem mecliste kurulacak olan izleme ve irtibat komisyonuydu. Bu arada İstanbul Maltepe'de çöken 7 katlı binada maalesef hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken bilirkişinin ön raporu da facianın göz göre göre geldiğini ortaya koydu. Binanın mimarıyla şantiye şefi ise tutuklandı. Ve şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili davada mahkeme kararını açıkladı. Olaya cinayet dedi. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter en ağır cezaya çarptırıldı. Efendim Fransa'nın ardından Belçika sokakları da karışmış durumda. Başkent Brüksel'de hükümetin kemer sıkma ve bütçe politikalarına karşı düzenlenen ulusal grevde on binlerce kişi sokağa döküldü. Bu arada yapay zekanın adını değiştirme kararı alan Amerikan Başkanı Donald Trump karara uymayanları hedef aldı. Süper zeka yerine yapay zeka tanımlanmasını yapan herkesin düşman olduğunu söyledi Donald Trump. Gece raporunda ikinci bölüme İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasıyla başlayacağız ki o fon soruşturmasının detayları artık iyice netleşmiş durumda. Efendim TMSF en çok kar eden 214 kişilik o liste iletilmiş durumda. Peki bundan sonra ne olacak? 187 milyar liralık fahişkar bu isimlerden tebligatta istenecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek özellikle 13, 14, 15 ve 16 Eylül'de fonlardan satış yapan kişilerin mercek altına alındığını ve soruşturma dahil edildiğini söyledi.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TMSF'ye en çok kar eden 214 kişilik liste iletildi. 187 milyar liralık fahiş kar bu isimlerden tebligatta istenecek. Sabah gazetesinin haberine göre başsavcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında fon şirketlerinin hesaplarında yapılan incelemelerde 100 milyonun üzerinde kazanç sağlayan isimler belirlendi. 141'i gerçek kişi, 73'ü de tüzel kişi olan 214 kişinin 3 fonda toplam 187 milyar 653 milyon lira kar ettiği tespit edildi. Soruşturma detaylarına göre Tera fonlarından 102 gerçek kişi yaklaşık 28 milyar lira, 38 tüzel kişi ise yaklaşık 62 milyar 77 milyon lira kazanç elde etti. Pusula fonlarındansa 19 gerçek kişi yaklaşık 69 milyar 700 milyon lira, 20 tüzel kişi ise yaklaşık 10 milyar lira kar sağladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tespit edilen bu isimleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na bildirdi. TMSF'nin listede yer alan kişilere paranın iadesi hususunda resmi bildirim yapmaya başladığı ve toplanan bu paraların mağdurlar için oluşturulan hesaplarda bir araya getirileceği öğrenildi. Sabah gazetesine açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda büyük bir titizlikle yürütüldüğünü vurguladı. Soruşturma sürecinde yapay zeka sistemlerinden de destek alındığını belirtti. Özellikle 13, 14, 15 ve 16 Eylül tarihlerinde fonlardan satış gerçekleştiren kişilerin mercek altına alınarak soruşturmaya dahil edildiğini paylaştı. Yapılan incelemelerde söz konusu kişilerin fonlardan önceden haberli olarak ve kendilerine verilen bilgiler doğrultusunda çıkış yaptıkları saptandı.
0: Fon soruşturmasının detayları netleşirken Fon Koordinasyon Kurulu da 4. toplantısını yaptı. O toplantıda yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılmasını öngören yasal düzenlemeye dair bazı teknik hazırlıklar ele alındı. Bu arada

0: Tasfiye sürecindeki fonların son durumu da masaya yatırıldı.
1: 131 fonun tasfiye süreci değerlendirildi. Yatırımcının zararının karşılanmasına yönelik çalışmalar ele alındı. Fon Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda 4. toplantısını yaptı. Toplantının detaylarını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı paylaştı. Toplantıya Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ilgili bakanlıklardan yetkililer de katıldı. Toplantının en önemli gündem maddesi yatırımcılara yapılacak ara ödemeydi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan kanun teklifi kapsamında 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılmasına ilişkin teknik hazırlıklar gözden geçirildi. Fahiş kazanç elde edenlerden paralarının iadesine yönelik süreç de ele alındı. Bu amaçla açılan hesaplara yapılacak iadelerde kurumlar arası koordinasyonun sağlanması kararlaştırıldı. Teknik ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü, ilgili kurumların aldıkları kararları kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceği bildirildi.
0: Fon meselesinin siyasi ve ekonomik yansımalarına bakmaya devam edelim. CHP Genel Başkanı'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da açıklamalar var. Fon soruşturması gündemindeydi ve buna dahil olan herkesin suç örgütü suçlamasıyla yargılanması gerektiğini söyledi. Siyasetteki gelişmelere de değindi Kılıçdaroğlu.
2: Ülke bu kadar dertle boğuşurken...
1: Fon soruşturmasına dair konuştu. Buna karışanların suç örgütü kapsamında yargılanmaları gerektiğini söyledi.
3: Herkesin haberi var, gariban vatandaşın haberi yok. Bu olaya dahil olan herkesin suç örgütü suçlamasıyla yargılanması gerekir. İddianameyi yazan savcı suç örgütü kapsamında dava açmazsa onları koruyor demektir. Vatandaşı soyan adamın, hırsızın dokunulmazlığı mı olur? Getirsinler meclise, suç örgütü çerçevesinde yargılama yapılsın.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KRT TV'de gündeme dair soruları yanıtladı. Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesini eleştirdi.
3: Karşıyaka'da doğru düzgün hizmet sunamayan bir kişi, Büyükşehir Belediye Başkanı yapıldı. Ben Özgür Özel'e aday yapılmaması gerektiğini söyledim. Çıkar üzerine kurulan bir siyaset her zaman bu partinin aleyhinde olmuştur. Büyükşehir Belediye Başkanı yapıldı, ne oldu? Faturasını şimdi İzmirliler ödüyor.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu'ya kulak verelim. Fon soruşturması ilgili bazı mesajları vardı. Kapsamlı bir rapor hazırlandığını söyledi ve biz bu sorunu da çözeceğiz dedi.
4: Cumhurbaşkanımız duruma net bir şekilde el koymuştur. Biz çürük dallarımızı keseriz ama bizim bu kökümüz, gövdemiz geleceğe uzanmaya devam edecektir hep birlikte. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmaz.
1: Fon soruşturmasına değindi. Çürük dallarımızı keseriz dedi.
4: Biz bu sorunu da evvelallah çözeceğiz. Daha da köklerimizi genişleteceğiz.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Kocaeli'de partisinin il başkanlığında konuştu. Fon soruşturmasında süreci titizlikle takip ettiklerini söyledi.
4: Sayın Cumhurbaşkanımız hemen Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirdi. Şu an kapsamlı bir rapor hazırlanıyor. Adli, idari ve siyasi tüm süreçler titizlikle arkadaşlar şu anda takip ediliyor. Cumhurbaşkanımızın çok net bir ifadesi var. Yanlış yapan, nefsine yenik düşen kenara çekeriz, yolumuza devam ederiz. Bu kadar net.
1: Zorlu muhalefeti de soruşturma sürecindeki iddiaları üzerinden eleştirdi.
4: Sahte iddialarla arkadaşlarımızı suçlamaya kalkıyorlar. Bakın bunun adı muhalefet değil değerli arkadaşlar. Elbette eleştireceksiniz. Elbette sorunun üzerine gideceksiniz. Ama böyle gidecekseniz lütfen çekilin aradan, devletimiz gereğini yapmaya devam etsin.
0: Dış gelişmelere dönelim. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Hayye ile görüştü. Efendim, diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Hayye ve beraberlik heyeti başkent Ankara'da kabul etti. Bakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Şefi Halil Hayye ile en son 29 Temmuz tarihinde görüşmüştü. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'le anlaştığını duyurdu. Buna göre Rusya piyasaya milyonlarca ton dizel yakıt tedarik edecek. Putin'le görüşen Trump, Rusya'nın ABD ve küresel pazara derhal 300 bin tondan fazla dizel yakıt tedarik etmesi konusunda anlaştık dedi. Rusya'nın Kasım ayında 500 bin ton, sonrasında da 1 milyon ton daha yakıt tedarik edeceğini belirtti. Trump, Rusya dizel rafinerilerinin durumuna bağlı olarak kısa süre içinde 3

0: milyon ton dizel yakıt teslim edecek ifadesini kullandı. Trump'ın açıklamasından hemen sonra Rus dizelinin küresel pazara tedarikine izin vermek için de genel lisans yayımladı. Putin de Rusya, ABD ve küresel pazarlara petrol ve petrol ürünleri tedarik etmeye hazırdır dedi. Rus petrolünün Amerikan pazarına girişi küresel ekonomi üzerinde olumlu bir etkiye sahip olacak diye de belirtti. İsrail'i soykırımla suçlayan eski Uluslararası Ceza Mahkemesi yargıcı Navi Pillay'ın Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmesinin ardından Amerika Birleşik Devletleri'nden dikkat çekici bir karar geldi. Washington yönetimi mahkemeye yaptırım kararı aldı.
1: Once and for all. Ya Uluslararası Ceza Mahkemesi tehditlerine son verecek ya da biz mahkemeyi ortadan kaldıracağız.
2: Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yaptırım kararı aldı. Dünyadan Washington yönetimine tepkiler yağdı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Donald Trump, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Amerikalıları yargılamasına asla izin vermeyecek dedi. Bu nedenle mahkemeye yaptırım kararı aldıklarını duyurdu. Washington'ın kararı sonrası açıklama yapan Uluslararası Ceza Mahkemesi Başkanı Tomoko Akane, kararı hukukun üstünlüğüne saldırı olarak niteledi. Taraf devletleri harekete geçmeye çağırdı.
3: Bugün yaptığımız seçimlerden dolayı tarih bu anı yargılayacak. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin adaletin mutlaka yerini bulması gerektiği kararlılığıyla çalışmalarına yılmadan devam edeceğine söz veriyorum.
2: Birleşmiş Milletler, bazı Avrupa ülkeleri, Kanada ve Japonya'dan tepki gecikmedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım kararı kınandı. Hollanda Başbakanı Rob Jette, yaptırımların hemen yürürlüğe girmeyecek olmasını olumlu gelişme olarak değerlendirdi. Bunun çözüm arayışlarını sürdürmek için zaman sağlayacağını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım kararının zamanlaması dikkat çekti. Karar, Nobel Barış Ödülü'nün mahkemenin eski yargıçlarından Navi Pillay'a verilmesinden saatler sonra açıklandı. Pillay, kısa süre önce İsrail'in Gazze'de soykırım işlediği sonucuna varan bir Birleşmiş Milletler raporunun hazırlanmasını yönetmişti. Uluslararası Ceza Mahkemesi, Kasım 2024'te Gazze'deki soykırımı nedeniyle İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkarmış, Amerika Birleşik Devletleri ise kararı tanımamıştı. Washington yönetimi Ağustos ayında mahkeme yargıçları ve savcılarına yaptırım uygulamıştı.
0: Suudi Arabistan başkent Riyad'daki havalimanına dün düzenlenen iki ayrı füze saldırısında 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin de yaralandığını duyurdu. Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kral Halit Uluslararası Havalimanı'na 2 saldırı düzenlendiğini bildirdi. Buna göre ilk saldırıda havalimanı tesisi, ikincisinde ise Suudi Arabistan Hava Yolları'na ait bir uçak hedef alındı. Saldırılarda 3 Suudi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı. Bu arada Dışişleri Bakanlığı Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef aldığı saldırıları kınadı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan da bir açıklama geldi. Duran, bölgede yeni çatışmaların önlenmesini, ihtilafların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesini savunuyoruz diye belirtti. Atina'da önemli temaslarda bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yunan mevkidaşını da suç örgütleri üzerinden uyardı. Yunanistan suçluların sığınağı olmamalı dedi ve suçluların Türkiye'ye iadesini istedi.
2: Yunanistan suçluların sığınağı olmamalı dedi. İade süreçlerinin hızlandırılmasını istedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Atina'da Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Chrysoidis ve Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Plevris'te bir araya geldi.
4: Değerli mevkidaşım, ülkenizde çeşitli suç örgütlerinden lider, yönetici ve üye pozisyonlarında çok sayıda şahsın Yunanistan'da olduğunu değerlendirmekteyiz. Bu şahıslardan bazıları tutuklu oldukları halde maalesef yine Türkiye'deki örgütle irtibata geçmeye ve eylemler gerçekleştirmeye de devam edebilmektedir. Buna engel olunması bizim açımızdan son derece önemlidir.
2: Çiftçi, aralarında kırmızı bültenle aranan suç örgütü mensuplarının da olduğu 60 kişinin iade süreçlerinin hızlandırılmasını istedi.
4: Özellikle bu şahısların iade süreçlerinin hızlandırılmasını beklemekteyiz. Gerçekleştirdiğiniz ve gerçekleştireceğiniz iadeler neticesinde Yunanistan'ın suçluların sığınabileceği bir yer olmadığının da

0: altı çizilmiş olacaktır.
1: Çiftçi, yılın ilk 9 ayında 714 suçlunun Türkiye'ye iadesinin sağlandığını açıkladı. Almanya, İtalya, Bulgaristan ve Gürcistan ziyaretleriyle güvenlik diplomasisinin süreceğini, suçluların kaçacak yerinin olmadığını vurguladı.
2: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Konya'da konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Yasanın uygulamaya geçmesi için birinci sigorta silahların bırakılması dedi.
3: Bazılarının zihninde hala ya silah bırakmazlarsa diye bir şey var ya. Ya silah bırakmazlar diye bir şey yok. Yasanın zaten uygulanması için birinci sigortamız budur.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasasının uygulanması için ilk şart silah bırakma dedi. Hazırlanma sürecine değindi.
3: Bu yasada bütün tereddütlerin de ortadan giderildiği, her bir satırının değil, her bir kelimesinin bile tartılarak hazırlandığı bir süreci yaşadık.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Konya'da Selçuk Üniversitesi'nin 2026-2027 akademik yılının açılış törenine katıldı. Kurtulmuş'un gündeminde terörsüz Türkiye vardı. Sürecin farkına dikkat çekti.
3: Türkiye'nin yürüttüğü terörsüz Türkiye sürecinde üçüncü bir göz yoktur ve asla olmayacaktır. Tek göz Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletin adına yapılan denetimdir. Bu özelliğiyle de terörsüz Türkiye süreci dünyadaki uygulamalarından fevkalade farklıdır.
2: Manisa'da eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak ölümüyle ilgili 16 sanıklı davaya devam edildi. Mahkeme heyeti ek bilirkişi raporu alınmasına karar verdi. Duruşmada söz verilen sanıklar 4 kişinin asli, 9 kişinin tali kusurlu bulunduğu bilirkişi raporuna itiraz etti. Mahkeme ek bilirkişi raporu alınmasına ve Zeyrek'in eşinin yaralanmasıyla ilgili adli tıptan görüş alınmasına karar verdi. Duruşma 3 Şubat'a ertelendi. Zeyrek'in yakınlarıyla sanıklar arasında da gerginlik yaşandı. Ferdi Zeyrek geçen yıl Haziran ayında evinde havuzun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılmış ve kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra hayata veda etmişti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da gerçekleştirdiği olağanüstü toplantının ardından flaş gelişmeler yaşandı. TFF, olağan seçimli genel kurul tarihine kadar görevine devam etme kararı aldı. Ama Mecnun Ot Yakmaz ve 5 yönetim kurulu üyesi istifa etti.
4: Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, olağan seçimli genel kurul tarihine kadar görevine devam etme kararı aldı. Riva'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından istifa depremi yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Ot Yakmaz, kendisiyle birlikte yönetim kurulu üyeleri Mustafa Temel Bozbağ, Zafer Bahadır Saraç, Bilal Arslan ve Murat Şahin'in istifa ettiğini açıkladı. Ayrıca yedek yönetim kurulu üyesi Esma Ersin de istifa etti. Toplantıda bazı yönetim kurulu üyelerinin olağanüstü genel kurul istediğinin altı çizildi. Bu isteğin Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ve bazı yönetim kurulu üyeleri tarafından kabul edilmediği öğrenildi. Toplantının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamadaysa, daha önce istifa eden iki asil yönetim kurulu üyesinin yerine yedek yönetim kurulu üyeleri İbrahim Özbay ve Metin Akyüz'ün atanmasına karar verildiği ifade edildi. Ayrıca geçtiğimiz günlerde istifasını TFF Yönetim Kurulu'na sunan Genel Sekreter Abdullah Ayaz'ın yerine TFF Tescil İşleri Direktörü olarak halen görev yapan Ahmet Erzurumlu atandı.
2: İstanbul Maltepe'de çöken binada hayatını kaybeden 5 kişiden biri de Mesut Bilece'ydi. Bilece'nin ailesiyle birlikte oturdukları ev kentsel dönüşüme girince bu binaya taşındığı ortaya çıktı.
5: Sakin olun, ambulansı ihtiyaca geldi.
1: Oturduğu ev kentsel dönüşüme girdi. Ailesiyle birlikte başka bir binaya taşındı. 39 yıllık o bina hayatına mal oldu. Mesut Bilece 40 yaşındaydı. 3 çocuk sahibiydi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapıyordu. Maltepe'de Gülsuyu Mahallesi'nde bir evde oturuyordu. Oturduğu bina kentsel dönüşüme girince ev aradı. 11 ay önce Cevizli Mahallesi'ndeki Kardeşler Apartmanı'nda 40 bin liraya kiraladığı daireye taşındı. Ama 39 yıllık o bina Perşembe sabahı üzerlerine çöktü.
6: Beyefendi çok yaklaşmayın size.
7: Çok yaklaşmayın.
1: Mesut Bilece eşi 3 çocuğu ve İzmir'den gelen yeğeni enkaz altında kaldı.

0: Ailesi ve yeğeni yaralı olarak kurtarıldı. Ama ekipler Mesut Bilece'nin saatler sonra cansız bedenine ulaştı. Bilece defnedilmek üzere memleketi Diyarbakır'a gönderildi.
1: Yıllık izin için memleketine Kahramanmaraş'a giden bir polis memuru akrabalarının kavgasını ayırmak istiyordu. Tam o sırada kuzeni tarafından vuruldu. Tüm olan biten güvenlik kamerasına yansıdı.
2: Kavga eden akrabalarını ayırmak istedi. Kuzeni tarafından vuruldu. İzinli polis memuru memleketinde hayatını kaybetti. Gaziantep'te görev yapan polis memuru Seydullah Orçan, yıllık izne çıkarak memleketi Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine gitti. Aralarında husumet olan akrabaları kavga edince Seydullah Orçan iddiaya göre kavgayı ayırmak istedi. O sırada silahını çeken kuzeni Orçan'ı vurdu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memuru kurtarılamadı. Kuzeni Alihan Orçan gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Efendim hatırlayacaksınız, İstanbul Küçükçekmece'de yaşanmıştı. Bir eğlence mekanından çıkan silahlı çatışmada biri polis, iki kişi hayatını kaybetmişti. İşte o anların güvenlik kamerası görüntüleri tam da burada.
2: Eğlence mekanında silahlar çekildi. Ortalık savaş alanına döndü. Kurşunların hedefi olan bir kişi ve o sırada orada bulunan polis hayatını kaybetti. Olay İstanbul Küçükçekmece'de bir eğlence mekanında sabaha karşı yaşandı. Silahlı iki kişi eğlence mekanında arkadaşlarıyla oturan BÜ'yü hedef aldı. Kurşunların hedefi olan BÜ kanlar içinde yere yığıldı. O sırada eğlence mekanında olan bir polis memuru da olaya müdahale etmek istedi. Çıkan çatışmada polisle birlikte 4 kişi daha yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yapılan incelemede polis memuru BÜ'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Şüphelilerden birinin de ayağından yaralandığı belirlendi. Harekete geçen ekipler olayla ilgili 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor.
1: Anlık bir dikkatsizlikle bakın neler oluyor. Bartın'da 81 yaşındaki bir sürücü fren yerine gaza bastı ve aracıyla markete daldı. O sırada bir kadın canını zor kurtardı.
2: Fren yerine gaza bastı. Marketin içine daldı. 81 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı. Bartın'ın Ulus ilçesinde 81 yaşındaki sürücü aracını marketin önüne park etmek isterken iddiaya göre pedalları karıştırdı. Sürücü fren yerine gaza basınca araç kontrolden çıktı. Hızlanan araç marketin camlarını kırıp içeri girdi. O sırada marketin önünde yürüyen bir kadın son anda kurtuldu. Neyse ki kazada kimseye bir şey olmadı. Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
1: Efendim Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının Çerkezköy Kapıkule kesiminde çalışmalar artık tamamlandı. 153 kilometrelik etap artık hizmete açık. Açılışı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı.
3: Projemiz 3 etaptan oluşmaktadır. 153 kilometre uzunluğa sahip Çerkezköy Kapıkule kesimi projemizin en uzun etabıdır. Saatte 200 kilometre tasarım ve işletme hızına sahip olacak hattımız çift hatlı elektrikli sinyalli olarak inşa edilmiştir.
0: Seyahat süresi düşecek. Yıllık yolcu ve yük taşımacılığı artacak. Türkiye'nin Avrupa bağlantısı güçlenecek.
3: Tekirdağ'ı Kırklareli'ne ve Edirne'yi hızlı tren ağına dahil ederek hızlı tren ağımızı Çerkezköy'den Kapıkule'ye kadar ulaştırmış oluyoruz. Projemizin hizmete girmesiyle etkilerini çok geniş bir alanda göreceğimiz yeni bir dönem başlayacak.
0: Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının en uzun etabı 153 kilometrelik Çerkezköy Kapıkule kesiminde çalışmaktadır.

0: çalışmalar tamamlandı. Seyahat süresini 4 saatten 1,5 saate düşürecek güzergahın Çerkezköy Kapıkule etabı hizmete açıldı. Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Erdoğan yeni hattın Türkiye ve Avrupa arasındaki ticaret bağlantısını güçlendireceğini söyledi.
1: Bakü, Tiflis, Kars ve Marmaray üzerinden Avrupa'ya uzanan ortak koridorun Avrupa bağlantısını da güçlendiriyor. Halkalı Kapıkule projesi 6.314 kilometrelik kalkınma koridorunun Türkiye'den geçen 2.094 kilometrelik bölümünün kritik parçalarındandır. Ulaştırma yatırımlarımız artık yol, köprü ve demiryolu yatırımı olmaktan çıkmış, küresel ticaret yollarının en stratejik halkalarına dönüşmüştür.
0: Açılışta konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Isparta Kule Çerkezköy etabı içinde çalışmaların sürdüğünü söyledi.
2: 69 kilometre uzunluğundaki Isparta Kule Çerkezköy etabımızdaki çalışmalarımıza da hızla devam ediyoruz. Isparta Kule Halkalı'ya bağlayacak yaklaşık 7 kilometrelik kesimin yapım çalışmalarını bu sene sonu inşallah bitirmiş olacağız.
0: Erdoğan açılışın ardından hızlı trenin makinist koltuğuna oturup ilk sürüşü yaptı.
3: Araç sürücülerini yakından ilgilendiren bir gelişmeyi de duyuralım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı araç muayene istasyonlarının denetim ve yaptırım esaslarında değişikliğe gitti. Resmi gazetede yayımlanan düzenlemeye göre yükümlülüklere aykırı hareket eden istasyon işletmecilerine 17.000 TL'den 100.000 TL'ye kadar idari para cezası uygulanacak. Araç muayene istasyonlarının denetimleriyle ilgili kanun ve mevzuat hükümleri kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılacak. Efendim, Alevi inanç önderleri ve cemevi başkanları istişare toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi. Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin, inancımızın merkezinde insan var dedi.
4: Birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek, aramızdaki gönül bağını kuvvetlendirmek, geleceğe daha sağlam adımlarla yürüyeceğimize inancımız tamdır.
5: İnancımızın merkezinde insan vardır dedi. Cemevleri ve dergahların önemine dikkat çekti.
4: Cemevleriniz ve dergahlarımız, bu değerlerin yaşatıldığı, gönüllerin buluştuğu, yolumuzun gelecek nesillere aktarıldığı mekanlardır. Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı olarak bizim sorumluluğumuz, siz değerli yol önderlerimizle beraber bu mirasa sahip çıkaracak, gelecek nesillere bu mirası aktaracağız.
5: Alevi inanç önderleri ve cemevi başkanları başkentte buluştu. Açılış konuşmasını yapan Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin, birlik için sözümüz var vurgusu yaptı.
4: Burada da dile getireceğiz. Öncelikle eleştirileriniz her zaman benim için çok kıymetlidir. Bizim yolumuza ışık tutar. Bundan da memnuniyet duyduğumuz için bu sıklıkta toplantılarımızı gerçekleştiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Bakanımıza burada konuşulan her cümleyi noktası virgülüne rapor edip ileteceğimizde güveniniz tam olsun.
3: Baykar'ın geliştirdiği Akıncı taarruzi insansız hava aracı yerli üretim Morfos güdüm kitiyle ilk test satışını yaptı. Hedef tam isabetle vuruldu ve o anlar Baykar tarafından paylaşıldı.
6: Bismillah, ateş.
5: İlk atış testi başarıyla tamamlandı. Türkiye'nin taarruzi insansız hava aracı savaş uçağı Akıncı, bu kez Morfos güdüm kiti MGK mühimmatıyla hedefi tam isabetle vurdu. Akıncı TİHA'ya Aselsan tarafından tamamen yerli bileşenlerle geliştirilen MGK ve Roketsan'la STM tarafından geliştirilen Alpagut mühimmatları yüklendi. Akıncı, Tekirdağ'daki Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalandı. Saros Körfezi'nde gerçekleştirilen ilk atış testinde MGK ile belirlenen hedef tam isabetle vuruldu. Milli TİHA'nın geliştirme ve mühimmat entegrasyon faaliyetleri kapsamında çeşitli füzelerle testleri gerçekleştirilmişti. Farklı menzil, güdüm ve harp başlığı seçeneklerine sahip bu milli mühimmat çeşitliliği sayesinde Akıncı, farklı hedef türlerine karşı görev yapabilen bir harekat ve taarruz kabiliyeti kazandı. dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi olan Baykar,

0: Bayraktar TB2 SİHA için 36 ülkeyle, Akıncı TİHA için ise şimdiye kadar 16 ülkeyle olmak üzere toplam 39 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.
1: Çorlu'da mahkeme kararıyla tedavi görmesi gereken kişinin evine giden iki polis bıçaklı ve silahlı saldırıda şehit olmuştu. Olayla ilgili o dava başladı. Adli Tıp Kurumu ise saldırganın cezai sorumluluğunun tam olduğuna karar verdi.
0: Hastanede olması gereken kişiyi mahkeme kararıyla almaya gittiler, saldırıya uğradılar. İki polisin şehit olduğu olayla ilgili katil zanlısı ilk kez hakim karşısındaydı. Savunmasında hiçbir şey hatırlamıyorum ifadelerini kullandı. Polis memurları 43 yaşındaki Erkan Tütüncüler ve 32 yaşındaki Emrah Koç, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşıyordu. 17 Mayıs'ta psikolojik rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmesi için hakkında mahkeme kararı olan Orhan Altın'ın bölgede bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçtiler. İki polis de Altın'ın bıçaklı ve silahlı saldırısı sonucu şehit oldu. Saldırgan bacağından vurularak yakalandı. Katil zanlısı tedavisinin ardından tutuklandı. Hakkında kasten öldürme suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet, öldürmeye teşebbüs suçundan da 18'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanık ilk duruşmada hakim karşısındaydı. Orhan Altan kendisine büyü yapıldığını ve hiçbir şey hatırlamadığını savundu. Adli Tıp Kurumu'nun sanıkla ilgili raporu da dava dosyasına girdi. Raporda Orhan Altan'ın cezai sorumluluğunun tam olduğu belirtildi. Saldırı anında eylemlerinin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayabileceği vurgulandı. Mahkeme heyeti tanığın dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
1: Efendim, düğünde başlayan o kavga sokağa taştı. Şanlıurfa'da ağır yaralanan öğretmen hayatını kaybetti. Viranşehir ilçesindeki düğünde 32 yaşındaki sınıf öğretmeni Mustafa Yassan ve kuzeni arasında tartışma çıktı. Akrabaların araya girmesiyle ortalık sakinleşti ancak bu kez taraflar yaşadıkları mahallede kavga etmeye başladı. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya akrabalar da dahil oldu. Mustafa Yassan başına aldığı darbelerle ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan öğretmen hayatını kaybetti. Kuzeni ise gözaltına alındı. Soruşturma ise devam ediyor. Tiyatronun unutulmaz isimlerinden 2013 yılında hayatını kaybeden Nejat Uygur'un eşi Necla Uygur hayatını kaybetti. 89 yaşındaki oyuncu İstanbul'da toprağa verildi.
2: Güldürü Tiyatrosu'nun usta ismi Nejat Uygur'un eşi, Süheyl ve Behzat Uygur'unsa annesiydi. Oyuncu Necla Uygur hayatını kaybetti.
3: Hepimizin başı sağ olsun, değerli bir sanatçıyı kaybettik.
2: Ünlü tiyatrocunun vefatı ailesini yasa boğdu. Bir süredir hastanede tedavi gören Necla Uygur 89 yaşındaydı.
3: Gerçekten çok büyük bir değeri gene yitirmiş olduk. Türk tiyatrosunun büyük arşivlerinden birini kaybetmiş olduk.
2: Necla Uygur, eşi Nejat Uygur'la uzun yıllar birlikte sahne aldı. Oyuncu 2013'te eşinin kaybından sonra oğulları Süheyl ve Behzat Uygur'la Marco Paşa müzikalinde aynı sahneyi paylaşmaya devam etti. Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden biri olan Necla Uygur için Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Tiyatro dünyasından çok sayıda kişinin katıldığı törende oğulları taziyeleri kabul etti.
4: Bir sohbet sırasında şey demişti, benim hayatımın çok büyük bir çoğunluğu tiyatro kulislerinde ve tiyatro turnelerindeki odalarda geçti. Ben evlatlarımı da hep orada büyüttüm demişti. Allah rahmet eylesin, Necat Baba'nın yanına gitti.
2: Uygur'un naaşı Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.
1: Orta Amerika ülkesi Panama'nın güneyinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre deprem yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedildi. Başkent Panama City'de hissedilen depremin ardından kıyı bölgelere önce tsunami uyarısı yapıldı, ardından tehlikenin geçtiği bildirildi. Panama Uluslararası Havalimanı'nın güvenlik önlemi amacıyla geçici olarak kapatıldığı duyuruldu. 6 ilde elektrik kesintisi yaşandığı da bildirildi. Bazı binalar depremin etkisiyle yıkılırken can kaybına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Nobel Barış Ödülü Gazze'de soykırım yapılıyor diyen heyetin başkanına verildi. BM Eski İnsan Hakları Yüksek Komiseri ve Uluslararası Adalet Divanı Yargıcı

0: ve Pillay ödüle layık görüldü.
1: Hayatını ırkçılıkla mücadeleye adadı. Ruanda ve Filistin'deki insan hakları ihlallerine karşı çalışmalarla tanındı. 2026 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi Güney Afrikalı hukukçu Nawanethem Navi Pillay oldu.
2: The Nobel Peace Prize for 2026.
1: Norveç Nobel Komitesi tarafından başkent Oslo'da açıklanan kararda Navi Pillay'ın barış, uluslararası hukuk ve insan hakları alanında yaşam boyunca yürüttüğü çalışmalar nedeniyle bu ödüle layık görüldüğü vurgulandı.
2: Navi Pillay.
1: Güney Afrika'da yoksul bir Hint mahallesinde dünyaya gelen Navi Pillay, 1967 yılında Natal bölgesinde kendi hukuk bürosunu açan ilk kadın oldu. 1995'te Güney Afrika Yüksek Mahkemesi'ne atanan ilk beyaz olmayan kadın yargıç unvanını kazandı. Apartheid karşıtı çok sayıda kişiyi savundu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yargıç olarak seçildi. Pillay, yakın zamana kadar Birleşmiş Milletler'in işgal altındaki Filistin toprakları bağımsız uluslararası soruşturma komisyonunun başkanlığını yürüttü. Geçen sene de İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığı sonucuna varan araştırma heyetinin başkanlığını yaptı. 85 yaşındaki Pillay, bugün Myanmar'ın soykırım yapmakla suçlandığı davada Uluslararası Adalet Divanı'nda yargıç olarak görev yapıyor. Ödül kazanmasının ardından dakikalarca alkışlanan Navi Pillay, ABD Başkanı'na esprili bir gönderme yaptı.
3: Thank you very much. Thank you very much. If you clap a little bit more, I may share this prize with Trump.
1: Geçen yıl barış ödülünü kendisinin hak ettiğini düşünen ABD Başkanı Trump, bu yılda aynı görüşteydi. Trump, en son yaptığı açıklamada, ödülün kendisine verilmemesi halinde Nobel'in itibar kaybedeceğini iddia etmişti.
0: İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrailliler bir Filistinlinin aracını gasp etti. İşte o anlar. Olay Ramallah kentinin kuzeyindeki Yevrut beldesinde meydana geldi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre fanatik İsrailliler iki araçla bölgeye böyle geldi. Seyir halindeki bir Filistinlinin aracının önünü ve arkasını da kendi araçlarıyla kapattı. Yani aracın kaçmasını engelledi. Filistinli kişi önce zorla aracından indiren İsrailliler ardından sopalarla da darp etti. Zulme uğrayan Filistinli kaçarken araçtaki çocuğu da inerek babasına doğru koşmaya başladı. İsrailliler ise aracı gasp etti ve bölgeden kaçtı. İsrail'de 7 Ekim sabahına ait resmi kayıtların değiştirilmeye çalışıldığı iddiası gündemi sarsmış durumda. Netanyahu'nun eski askeri sekreteri Avicil, Başbakanlık Özel Kalem Müdürü'nün telefon görüşme saatini değiştirmeye çalıştığını öne sürdü. Netanyahu iddiayı reddetti.
1: İsrail Başbakanlık Ofisi yetkilileri, Başbakan Benjamin Netanyahu'nun 7 Ekim sabahı yaptığı telefon görüşmesi kayıtlarında değişiklik yaptı. İtiraf, Netanyahu'nun eski askeri sekreteri yedek tümgeneral Avi Gil'den geldi. İsrail'in Kanal 12 televizyonuna konuşan Gil, Başbakanlıktaki bir tutanak görevlisinin Netanyahu ile yapılan ilk güvenli telefon görüşmesinin saatinin değiştirilmesinin istendiğini kendisine anlattığını söyledi. Gil, kayıtlarda 06.40 ile 06.44 arasında görünen görüşmenin saldırının başladığı 06.29'a çekilmeye çalışıldığını belirtti. Avi Gil, talimatın Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Tsai Braverman'dan geldiğini öne sürdü. 7 Ekim sabahı saldırılar başladıktan sonra Netanyahu'nun o sabah yaptığı ilk telefon görüşmesi saatini 7 Ekim'in başlangıç saatine göre değiştirdiğini kaydetti. Gil saldırıdan önce güvenlik yönteminden Netanyahu'ya savaş riskine ilişkin tekrarlayan uyarılar yapıldığını da savundu. Gil, sert eleştirilerde bulunduğu Netanyahu'nun siyasi kariyerini riske atmamak adına Gazze'deki İsrailli esirleri geri getirebilecek açık fırsatları kasıtlı olarak geri çevirdiğini de kaydetti. İsrail Başbakanlık Ofisi ise suçlamaları reddetti. O gün yaşanan istihbarat zafiyetinin sorumluluğunun Netanyahu'ya atılamayacağı ileri sürüldü. Sorumluluğun orduda ve güvenlik şeflerinde olduğu savunuldu. Ancak muhalefet, cezai soruşturma başlatılması çağrısında bulunuyor.
0: Amerikan uçak gemisi USS Abraham Lincoln 10 aylık görevinin ardından San Diego'ya ana limanına geri dönüş yaptı. Uçak gemisi görev sırasında 260 günden fazla limana uğramadan denizde kalarak Amerikan donanması tarihinde rekor kırdı.

USS Abraham Lincoln 10 aylık görevin ardından ABD'ye döndü. Uçak gemisinde görev yapan deniz piyadeleri San Diego'da aileleri tarafından karşılandı. Aylar sonra gerçekleşen buluşmada duygusal anlar yaşandı. USS Abraham Lincoln, İran'la savaş sırasında yürütülen destansı öfke operasyonu ve Orta Doğu'daki deniz güvenliği faaliyetlerinde görev yapmıştı. Gemi bu süreçte 260 günden fazla limana uğramadan denizde kalarak ABD donanması tarihinde rekor kırdı. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, gemiyi dönüşünden bir gün önce denizde ziyaret ederek mürettebata teşekkür etti.

0: tartışma yaratmıştı.
1: Yapay zekanın adını sil baştan değiştiren Amerikan Başkanı Trump, karara uymayanları da hedef alıyor. Süper zeka yerine yapay zeka tanımlamasını yapan herkesin düşman olduğunu söyledi.
2: So we're going to be naming it SI, Super Intelligence, but we don't want to hear artificial because it's not artificial.
3: Yapay zekanın adını değiştirmiş, süper zeka teriminin kullanılmasına karar vermişti. ABD Başkanı Trump, yapay zeka tanımlaması yapan herkesi düşman ilan etti. Trump, 30 Eylül'de yapay zeka yerine süper zeka teriminin kullanılmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı. Günler sonra konuya ilişkin yeni bir açıklama yaptı.
4: Beyaz Saray, yaygın olarak kabul görmüş yeni ve daha doğru olan süper zeka terimi yerine yapay zeka terimini kullanan herkesi düşman olarak görüyor.
3: Beyaz Saray tarafından yayımlanan bilgi notuna göre 30 Eylül'de imzalanan kararname, tüm bakanlık ve kurumların resmi yazışmaları, kamuoyu duyuruları, politika belgeleri ve yasal nitelikte olmayan tüm evraklarda süper zeka ve SI terimlerinin kullanılmasını zorunlu kılıyor.
1: Yurdumuzda milyonlarca kişi kas ve sinir hastalıklarıyla mücadele ediyor. Ankara'da düzenlenen kongrede erken tanı ve genetik tedavilerdeki gelişmeler ele alındı.
5: Türkiye'de genetik hastalıklara baktığınız zaman maalesef Türkiye genetik hastalıklar konusunda çok zengin. Dünyada en fazla genetik hastalığın olduğu ülkelerden biriyiz.
3: Günümüzde genetik hastalıklar her geçen gün artıyor. Milyonlarca kişi kas ve sinir hastalıklarıyla mücadele ediyor. Nadir hastalıklar arasında yer alan nöromüsküler hastalıklar bir arada değerlendirildiğinde milyonları etkileyen önemli bir sağlık yükü oluşturuyor. Nöromüsküler Hastalıklar Derneği ilk kongresini Ankara'da gerçekleştirdi. Hasta yüküne, tanı ve tedavideki gelişmelere ve alanın geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Dernek Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ersin Tan, genetik tedavilerdeki gelişmeler sayesinde daha önce tedavi seçeneği bulunmayan bazı hastalıkların artık tedavi edilebileceğini söyledi.
5: Son yıllarda ortaya çıkan yeni tedavi metotları ve genetik metotlar hastalıkların tanınmasında ve tedavisinde ileri aşamalara geldi. Eskiden çaresiz olduğumuz ve tedavi edemediğimiz hastalık grupları bugün için tedavi edilebilir hale geldi.
1: Efendim, kamu personeli için toplu sözleşme takvimi öne çekilebilir. Açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Kamu personeli danışma kurulunda konuşan Işıkhan, ücret dengesizliğinin giderilmesi konusunda da mesaj verdi.
3: Memur ve kamu personelinin sorunları masaya yatırıldı. Toplu sözleşme sürecine ilişkin talepler iletildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında Kamu Personeli Danışma Kurulu toplandı. Toplantıda kamu personel mevzuatı gözden geçirilmesi ve sosyal diyalog mekanizmalarının güçlendirilmesi konuları öne çıktı.
6: Kamu personel sistemi...
3: Toplantının sonunda değerlendirmelerde bulunan Işıkhan, toplu sözleşme takviminin öne çekilmesi konusunda çalışma yapılabileceğini belirtti. Işıkhan, eğer mevzuat açısından bir engel yoksa, konfederasyonlarımızın da mutabakatıyla toplu sözleşme sürecini 15 gün daha erken başlatabiliriz ifadelerini kullandı. Işıkhan, 4688 sayılı kamu görevlileri sendikaları ve toplu sözleşme kanununa ilişkin mevzuat çalışması hakkında da bilgi verdi. Dış paydaşların görüşlerinin alındığını kaydetti. Işıkhan, 2-3 hafta içinde konfederasyonların görüşlerinin alınacağını da ifade etti. Bakan Işıkhan toplantıda, ücret dengesizliği bizi de rahatsız ediyor dedi. Ücret adaletinin ve eşit işe eşit ücret anlayışının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
1: Gece raporunda sıradaki haberimizin kahramanı terziler. Onlar bir süredir dertli, endişeli, tadilat için bırakılan ama alınmayan kıyafetler. Dolayısıyla aylarca ve yıllarca o kıyafetler dükkanlarda bekliyor. Poşetlerde, çuvallarda birikiyor. Dükkana yani ayrı bir yük oluşturuyor. Terziler artık bu sorunun çözülmesini istiyor.
7: Kaç parça vardır dükkanda alınmayı bekleyen?
8: Yani şu anda 200 parça vardır.
9: Şuradaki malları en kötüsü bir kere 5 aylık, 6 aylık. Bakın bunlar sıfır pantolon, adam gelmiyor.
8: Bu kalanlar 6 aylık, 1 senelik olanlar da yukarıdalar.
9: 1, 2, 3, 4 tane gelinliğim var, 1 tane abiyem var. Alın.

0: Yok. 2 sene falan oldu.
1: Nereye koyacaksın? Nasıl saklayacaksın? Bir tane iki tane değil ki. Çoğal çoğal eşyalar.
2: Gömlek, pantolon, etek, mont, her türden kıyafet terziye bırakılıyor, tadilatları yapılıyor. Aradan haftalar, aylar, bazen de yıllar geçiyor ama sahibi almaya gelmiyor.
0: Şu mesela bana getirmişler restoranın koltuk kılıfları. 300 küsür tane. 8 ay 9 ay böyle duruyor burada çuvallar. Bir de bu yetmez gibi. Masaörtüler de var. Onlar da öbür tarafta.
3: Bu da değerli bir mont. Yani şu anda 25-30 bin lira.
2: Orijinal deriden.
3: Tabii orijinal deriden.
2: Bıraktı.
3: Tabii.
2: Sonra?
3: Sonra gelip almıyor. Hani.
2: Bu montlar geçen yıl Ocak'tan beri bekliyor.
0: Evet bekliyor. Yeleğimiz var, kastüyü montlarımız var.
1: Ücretini ödeyip almayanlar dahi var. Şu anda 1600'ün üzerinde üyemiz var bizim Perizler Odası'nda. %80'inde aynı şikayet var.
2: Örneğin bu elimdeki mont 2 yıl önce tadilat için bir terziye bırakıldı. Ancak bir daha alınmadı. Ve İstanbul'daki pek çok terzi de manzara benzer. Onlarca hatta yüzlerce parça kıyafet belki sahibi almaya geliyor. Gelir umuduyla bir köşede bekliyor.
0: 68 bin lira gelinliği almışlar, getirdiler bana bıraktılar. Boyunu kısalttım, başka bir hanımefendi vereceklermiş. Ne o hanımefendi geldi, ne getiren geldi.
2: Ücreti alabildiniz mi?
0: Hayır, ücreti alamadım.
1: Belimde de yeni dikilmiş 4 tane sıfır elbise var. Arıyoruz işte bugün geleceğim, yarın geleceğim.
0: Biz ücret de istemiyoruz, gelin alın, yine gelip almıyorlar.
2: Genel olarak niye gelmiyorsun, gözleminiz ne?
0: Vallahi gözlemim çok fazla unutkanlık var.
3: Genelde unutuluyor, değmez diyor yani. Parasını vermek istemiyor.
2: Terziler kendilerine emanet edilen o ürünleri atsa atamıyor, satsa satamıyor, başkasına da veremiyor, saklamak zorunda kalıyor. Ancak saklanan ve zamanla biriken o kıyafetler terzi dükkanları için yük oluşturuyor.
0: Burası doldu. Şimdi şunu almasınlar, burası dolacak.
3: Zaten yerimiz de çok dar. Yerimiz de yok, koyacak yerimiz de yok. Ne yapacağımızı bilmiyoruz.
0: Şunu ben vermiş olsam birine, gelip benden bunu talep etmiş olsa ben buna en kötü şu anda şu abiye en kötü 20 bin 25 bin lira vermem lazım. Benim gücüm yok onu.
4: Terziler adeta kıyafet deposuna dönen dükkanları için çözüm bekliyor.
3: Resmi olarak kanunda bir ay.
2: Saklama şartı.
3: Saklama şartı gelsin.
2: Süre belirlensin diyorsunuz.
0: Tabii tabii net olarak belirlensin. Çünkü belirlenmediği için ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Yığ Allah yığ bekle.
1: Bir ay içerisinde alınmadığı takdirde biz mesuliyet kabul etmiyoruz diye bir yasa, bir düzenleme olması lazım. Bir hayır kurumuna falan bağış yapılması lazım.
5: Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden döner kebabı Almanya'nın başkenti Berlin'de vazgeçilmez tadları arasında. Döner bu kez ama lokantada değil de bir müzede sergilendi. En önemli özelliği bal mumundan olması.
6: Ne etten üretildi ne tavuktan. Berlin'in simgelerinden olan döner bu kez bal mumundan yapıldı. Almanya'nın başkenti Madame Tuss Müzesi'nde döner lokantası canlandırması yapıldı. Lokanta sahibi Tarık Kara'nın da döner keserken figürü kullanıldı. Kara bal mumu heykelin açılışına da katıldı.
7: Wie fühlt es sich an? Ich bin sehr aufgeregt. Und es ist erfreulich, natürlich sehr erfreulich und ich bin erstaunt über diese Aktion. Und dass es so viel Interesse weckt bei den Menschen, das freut mich sehr.
6: Kara Kreuzberg'de yaşayan bir işletmeci. 2005'ten beri döner satıyor.
7: Ja, ich bin ja Kreuzberger und in Kreuzberg aufgewachsen und als Kind in den 80ern war Döner etwas Besonderes für uns und da haben wir einmal die Woche Döner gegessen vielleicht und es gab nicht so viele Dönerläden.
6: Bal mumundan döner 10 bin euroya mal oldu. Tüm sunumun toplam maliyeti ise yaklaşık 20 bin euro civarında. Ich kann euch auch sagen, dass der
5: Medienauflauf Fransa'da Renoir Müzesi'nden çalınan iki tablo tam bir ay sonra bulundu. Tabloların toplam değerinin 9 milyon euro olduğu düşünülüyor.
8: Milyonlarca euroluk eserler bir ay sonra bulundu. Fransa'daki Renoir Müzesi iki tablosuna yeniden kavuşacak. 8 Eylül'de Fransa'nın güneyindeki Cagnes-sur-Mer kentinde bulunan Renoir Müzesi'nden iki tablo çalınmış. Hırsızlar diğer iki eseri ise kaçarken müzenin bahçesinde bırakmıştı. Kentin belediye başkanı Mason, çalınan eserlerin bulunduğunu açıkladı. Bu iki tablo sadece sanat eseri değil, şehrimizin tarihinin bir parçası ifadelerini kullandı. 6 şüphelinin gözaltına alındığını söyleyen Mason, eserlerin bulunduğu yer ve durumları hakkında bilgi vermedi. Çalınan eserler Pierre-Auguste Renoir, Madame Colonna Romano ve Kuyu Başındaki Genç Kadın tablolarıydı. Tahmini değeri 9 milyon euro olan iki eser Paris'teki Orsay Müzesi'nden ödünç verilmişti. Renoir Müzesi soygunu, Fransa'da yaşanan müze soygunlarının sonuncusu olmuş, geçen yıl Paris'teki Louvre Müzesi'nden yaklaşık 100 milyon dolar değerinde kraliyet mücevherleri çalınmıştı.
5: Gece raporuna sanatın gündemiyle devam edelim. İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin sahneleyeceği Afife Balesi İstanbul'da sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Atatürk Kültür Merkezi'ndeki ilk gösterim öncesi Habertürk ekibi de provaları yerinde görüntüledi.
4: Göz alıcı kostümleri özenle hazırlandı. Son provalar yapıldı. İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin sahneleyeceği Afife Balesi izleyiciyle buluşuyor.
9: Afife Hanım'ın sahne tutkusuyla başlayan ve o cesareti, o içindeki o ateşi, o öncülüğü, yenilikçiyi ama sonunda hüzünle biten bir trajik yaşamı.
4: Türk tiyatrosunun öncü ismi Afife Jale'nin yaşamı bu kez modern baleyle sahneye taşınıyor. Eser, balenin zarafetiyle müziğin ahengini sahnede buluşturuyor.
10: Büyük bir öncü. Onun sayesinde Türk kadını artık özgürce sahneye çıkıp tiyatro yapabiliyor. Eserin bestecisi Turgay Erdener, bu eser direkt bir bale müziği olarak bestelendi ve renkler hayatımızın parçaları. Müzikte de renkler var.
11: Eser, sanatçının yaşamını dört farklı dönemi simgeleyen dört ayrı renkle anlatıyor. O renklerden biri de altın.
9: Altın Afife'yi ilk gördüğümüz zaman doğum gününde görüyoruz. Arkadaşlar eve geliyor, ev tiyatrosu yapıyorlar. Altın dönemi, ilk bu sahneye çıkma aşkıyla yanıp tutuştuğu dönem. Gençlik dönemi 17 yaşında.
4: Diğer renklerin hikayesine gelince.
9: Sonra kırmızı dönem, biraz böyle ateşli bir dönem. Orada işte yasaklara rağmen sahneye çıkıyor. Sonra baş ağrıları gelişiyor. Da mor dönemi, biraz daha böyle problematik bir dönem. Selahattin Pınar'la tanışıyor o dönemin sonunda. Bu da bir gümüş dönem. Son bir heyecan, son bir aşk yaşıyor. Fakat maalesef o da iyi sonuçlanmıyor. Ayrılmak zorunda kalıyorlar.
4: Afife Balesi Atatürk Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluşacak.
5: Kahramanmaraş Emniyeti'nde görev yapan narkotik köpeği Alfie, 10 yıllık görev süresini tamamladı ve emekliliğe ayrıldı. Bundan sonra yıllarca birlikte görev yaptığı mesai arkadaşı polis memuruyla yaşayacak. İşte hassas burnuyla zehir tacirlerinin ensesinde olan Alfie'nin başarılarla dolu 10 yılı.
4: Emniyete katıldığında daha 2 yaşındaydı. Binlerce operasyona katıldı. Hassas burnuyla zehir tacirlerinin ensesindeydi. Alfie görevini tamamladı, emekli oldu. Narkotik köpeği Alfie Kahramanmaraş Emniyeti'ne görev yapıyordu. 3 kez yılın narkotik köpeği seçildi.
12: Narkotik direktör arama köpeğimiz de şu an için aramaya başlamak üzereyiz.
4: Araçların motor kaputu, vites kutuları, sehpaların özel bölmeleri, saksıların dibi. Uyuşturucu tacirleri nereye saklarsa saklasın, Alfie zehirleri bulup çıkardı.
13: Sehpa görünüş itibarıyla üstten açıldığında uyuşturucu maddelerden ele geçirilmiştir.
4: 8.224 operasyona katıldı. Yaklaşık 1 milyar lira değerindeki uyuşturucuyu bulup polislere yön gösterdi. Alfie zorlu görev süresini tamamladı. 10 yıldır görev yaptığı emniyetten emekli oldu. Onu birlikte görev yaptığı polis memuru sahiplendi. Alman Solid Black çoban köpeği Alfie'nin 8 yavrusu var. Her bir yavru Türkiye'nin çeşitli illerinde narkotik köpeği olarak görev yapıyor.
5: Noktalıyoruz efendim gece raporunu. Bu gecenin ve bu haftanın sonuna geldik. Önümüzdeki haftada yine Türkiye'nin ve dünyanın gündemin nabzı burada gece raporunda atacak. Ben ayrılıyorum huzurlarınızdan. Birazdan Ahmet Arı gelişmelerle karşınızda olacak. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 27, Bursa 26 derece. Ege bölgesinde gökyüzü güneşli, İzmir 28, Muğla 28 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 28, Adana güneşli 33 derece. Karadeniz'de hava güneşli, Samsun 23, Trabzon 23 derece. İç Anadolu'da da gökyüzü güneşli, Ankara 25, Kayseri 24 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 16, Erzincan güneşli 20 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 27, Gaziantep güneşli 27 derece.

İyi geceler, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Ahmet Arı. Geceye yansıyan gelişmelerle haber bültenine başlıyoruz. Sosyal medyada yaş düzenlemesine ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. Buna göre 15 yaş altına hizmet sunulmayacak. Resmi gazetede yayımlanan sosyal medyada yaş düzenlemesine ilişkin kararla sosyal ağ sağlayıcılarında çocukların korunmasına yönelik kapsamlı kurallar ve kısıtlamalar getirildi. Karara göre sosyal medya ağ sağlayıcıları 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunmayacak. 1 Kasım 2026'dan itibaren yürürlükte olacak. AK Parti tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili.

0: ilgili kanun teklifini meclise sundu. Net yatırım tutarı 1 milyon lira altındaki yatırımcılara yatırım tutarı kadar ara ödeme yapılacak. 1 milyon lira ve üzerinde olan yatırımcılara ise en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılabilecek. Peki düzenlemede başka neler var? Ayrıntılarına bakalım.
1: Sorun fon piyasasının belirli ve sınırlı bir alanında yaşanmıştır. Üstüne gideceğiz, kararlılıkla mücadele edeceğiz, bu virüsü bünyeden söküp atacağız.
2: Tasfiye edilen fonlarda yatırımları olanlara ara ödeme yapılacak. Zarar veya kayıpta portföy yönetim şirketi sorumlu olacak.
1: Hak sahibi olan vatandaşlarımıza bir güvence oluşturmuş oluyoruz.
2: AK Parti, tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları hakkındaki 9 maddelik kanun teklifini meclise sundu. Teklifle yatırım tutarı 1 milyon liranın altındaki yatırımcılara yatırım tutarı kadar ödeme yapılacak. Net yatırım tutarı 1 milyon lira ve üzerinde olanlara ise en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılabilecek. Ara ödeme yatırımcının hesaplanan net yatırım tutarını aşamayacak. Yatırımcının fona koyduğu ana para TÜFE ve yurt içi üretici fiyat endeksi artışlarının ortalaması esas alınarak tasfiye tarihine kadar enflasyona karşı güncellenecek. Dağıtılabilir nakdin tüm yatırımcıların ara ödeme tutarlarını karşılamaya yetmemesi halinde mevcut kaynak yatırımcıların hak kazandıkları ara ödeme tutarlarıyla orantılı olarak dağıtılacak. Zarar veya kayıp veya eksik tasfiye bakiyesinden öncelikle fonun kurucusu ya da yöneticisi olan portföy yönetim şirketi sorumlu olacak. Gerçek ya da tüzel kişilerin görevden ayrılmış olmaları görev döneminde gerçekleştirilen işlem ve kararlardan doğan sorumluluğu ortadan kaldırmayacak. Doğrudan devredilmeyen mal varlıkları bakımından tasarruf mevduat sigorta fonu kayyum olarak atanabilecek. TMSF dava sonucunu beklemeden bu varlıkları satabilecek. Gönüllü bir iade mekanizması geliştirilecek. Fon portföyündeki payların gerçeğe aykırı fiyatlanması nedeniyle kazanç elde eden kişilerde olağan piyasa getirisini aşan kazançlarını genel hisse iade hesabına gönüllü olarak aktarabilecek. Hesaplama yöntemlerini ve uygulanacak esasları Sermaye Piyasası Kurulu belirleyecek.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan fon soruşturması üzerinden muhalefeti eleştirdi. Ellerine ne tutuşturulursa doğruluğunu araştırmadan bize saldırıyorlar dedi. Erdoğan, siz önce para kulelerinin hesabını verin ifadesini kullandı.
3: Biz ilk gün nerede duruyorsak bugün de aynı yerde sapasağlam duruyoruz. Sağduyulu ve serin kanlı bir şekilde akıl ve basiretle inşallah bu hassas süreci yöneteceğiz.
2: Sözü fon soruşturmasına getirdi. Muhalefete tepki gösterdi.
3: Milletim, sicili bozuk siyasi fırsatçıların nemalanma tuzağına düşmesin. Biz gerekeni yapıyoruz. Tıpkı bir cerrah titizliğiyle meseleye vaziyet ediyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırklareli'ne gitti. Çerkezköy Kapıkule yüksek hızlı tren hattı açılışında konuştu. Muhalefet için sadece dezenformasyon üretmenin peşindeler ifadesini kullandı.
3: Varsa yoksa yalan, dolan, spekülasyon. FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle ellerine ne tutuşturulsa bize saldırıyorlar. Başkalarına laf söylemeden önce para kulelerinin hesabını vereceksin. Biz bu ilkesiz siyasete, bu rezil siyasete prim vermeyiz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan öncesinde de İstanbul'daki Uluslararası Adalet Zirvesi'ne katıldı. Gazze üzerinden Birleşmiş Milletleri eleştirdi. Bir kez daha dünya 5'ten büyüktür dedi.
3: Sadece 5 üyenin kararlarına bağlı olduğu bir yapının adil ve sağlıklı olmadığının hepimiz bilincindeyiz. Birileri odadaki fili görmemekte ısrar etse de mevcut sistemin hakkaniyetli ve sürdürülebilir olmadığını artık herkes biliyor.
0: Fon soruşturması kapsamında kamuoyunu yanıltıcı açıklamalar yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan iki gazeteci tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gazeteciler Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla gözaltı kararı verdi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Sevinç ve Balcı adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan iki isim halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla tutuklandı. Bu arada şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılan İsmail Sağ

0: Yılmaz ve Murat Ağrel de adliyeye gidip savcılıkta ifade verdi. Gazetecilere fon soruşturmasına ilişkin basın yayın organları ve sosyal medya üzerinden kamuoyunu yanıltma suçlaması yöneltildi. Saymaz ve Ağrel savcılıktaki ifadesinin ardından imza ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasının detayları netleşti. TMSF'ye en çok kar eden 214 kişilik liste iletildi. 187 milyar liralık fahiş kar bu isimlerden tebligat da istenecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek özellikle 13, 14, 15 ve 16 Eylül tarihlerinde fonlardan satış gerçekleştiren kişilerin mercek altına alınarak soruşturmaya dahil edildiğini paylaştı.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TMSF'ye en çok kar eden 214 kişilik liste iletildi. 187 milyar liralık fahiş kar bu isimlerden tebligatta istenecek. Sabah gazetesinin haberine göre başsavcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında fon şirketlerinin hesaplarında yapılan incelemelerde 100 milyonun üzerinde kazanç sağlayan isimler belirlendi. 141'i gerçek kişi, 73'ü de tüzel kişi olan 214 kişinin 3 fonda toplam 187 milyar 653 milyon lira kar ettiği tespit edildi. Soruşturma detaylarına göre Tera fonlarından 102 gerçek kişi yaklaşık 28 milyar lira, 38 tüzel kişi ise yaklaşık 62 milyar 77 milyon lira kazanç elde etti. Pusula fonlarındansa 19 gerçek kişi yaklaşık 69 milyar 700 milyon lira, 20 tüzel kişi ise yaklaşık 10 milyar lira kar sağladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tespit edilen bu isimleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na bildirdi. TMSF'nin listede yer alan kişilere paranın iadesi hususunda resmi bildirim yapmaya başladığı ve toplanan bu paraların mağdurlar için oluşturulan hesaplarda bir araya getirileceği öğrenildi. Sabah gazetesine açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda büyük bir titizlikle yürütüldüğünü vurguladı. Soruşturma sürecinde yapay zeka sistemlerinden de destek alındığını belirtti. Özellikle 13, 14, 15 ve 16 Eylül tarihlerinde fonlardan satış gerçekleştiren kişilerin mercek altına alınarak soruşturmaya dahil edildiğini paylaştı. Yapılan incelemelerde söz konusu kişilerin fonlardan önceden haberli olarak ve kendilerine verilen bilgiler doğrultusunda çıkış yaptıkları saptandı.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu fon soruşturmasına dair konuştu. Dahil olan herkesin suç örgütü suçlamasıyla yargılanması gerektiğini söyledi.
2: Ülke bu kadar dertle boğuşurken
3: fon soruşturmasına dair konuştu. Buna karışanların suç örgütü kapsamında yargılanmaları gerektiğini söyledi.
4: Herkesin haberi var, gariban vatandaşın haberi yok. Bu olaya dahil olan herkesin suç örgütü suçlamasıyla yargılanması gerekir. İddianameyi yazan savcı suç örgütü kapsamında dava açmazsa onları koruyor demektir. Vatandaşı soyan adamın, hırsızın dokunulmazlığı mı olur? Getirsinler meclise, suç örgütü çerçevesinde yargılama yapılsın.
3: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KRT TV'de gündeme dair soruları yanıtladı. Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesini eleştirdi.
5: Karşıyaka'da doğru düzgün hizmet sunamayan bir kişi, Büyükşehir Belediye Başkanı yapıldı. Ben Özgür Özel'e aday yapılmaması gerektiğini söyledim. Çıkar üzerine kurulan bir siyaset her zaman bu partinin aleyhinde olmuştur. Büyükşehir Belediye Başkanı yapıldı, ne oldu? Faturasını şimdi İzmirliler ödüyor.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin'de tutuklu Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve iki belediye başkanını cezaevinde ziyaret etti. Özel, bizi yalnızlaştırmaya çalıştılar, pes etmeyeceğiz dedi.
6: Bugün sabah Vahap Seçer Başkanı ziyaret ettim, Ahmet Başkanı ziyaret ettim, Abdullah Başkanı ziyaret ettim. Hepsinin selamlarını size iletiyorum.
3: Tutuklu belediye başkanlarına destek mesajı verdi. Partimiz yalnızlaştırılmaya çalışıldı dedi.
6: Partimizin adaysızlaştırılmaya çalışıldı. Lidersizleştirilmeye çalışıldı. Partimizin kurumsuzlaştırmaya çalışıldığı bir sürecin sonunda kimselere güvenmeyerek, kimseden güç almayarak, sadece size güvenerek, sizden güç alarak yoldayız, mücadeleye devam ediyoruz.
3: Yeni parti lideri Özgür Özel Mersin'deydi. Özel, tutuklu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı

0: Başkanı Vahap Seçer ve iki belediye başkanını cezaevinde ziyaret etti. Özel daha sonra Silifke ilçesinde toplanan kalabalığa hitap etti. Teslim olmayacağız dedi.
1: Bunlar korkanları teslim alır. Bunlar yılgınları yener. Bunlar pes edersek kazanır. Ama ayakta duranlar, bunlara direnenler, bunların üzerine yürüyenler kazanır. Asla teslim olmayacağız.
2: MHP Genel Başkanı Terörsüz Türkiye süreci kapsamında mecliste DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Görüşmede gündem mecliste kurulacak izleme ve irtibat komisyonuydu.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir görüşme daha yapıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Mecliste yapılan görüşmede Bahçeli'ye Meclis Başkan Vekili Celal Adan eşlik etti. DEM Parti heyetinde ise Pervin Buldan ve Mithat Sancar'la avukat Faik Özgür Erol yer aldı.
3: Teşekkür ederiz.
0: Görüşmede milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanundan sonraki süreç ele alındı. Mecliste kurulacak izleme ve irtibat komisyonuna ilişkin de fikir alışverişinde bulunuldu. Çerçeve yasa ve izleme kurulu çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdüren DEM Parti, daha önce de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve AK Parti grubunu ziyaret etmişti. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan da düzenlediği basın toplantısında izleme komisyonunun kurulması için çağrı yaptı.
4: Yasanın da öngördüğü izleme komisyonu süreci destekleyecek, güçlendirecek, diğer siyasi partilerin temsiliyetlerinin sağlanabileceği, kapsayıcılığın ve çoğulculuğun sağlanabileceği bir yöntemle bir an önce bu kuruluş çalışmaları tamamlanmalı ve Meclis Başkanı Sayın Kurtulmuş siyasi partilerle görüşmek için gerekli ziyaretleri tamamlamalı, önerilerini almalı, usul, esas ve çalışma ilkeleri belirlenmeli, yöntem kamuoyuyla paylaşılmalı.
2: ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü. Trump'ın açıklamasına göre Rusya 300 bin ton dizeli piyasaya sürecek. Devamında ise milyonlarca ton yakıt tedarik edecek.
0: Trump, Putin'le anlaştığını duyurdu. Rusya'nın küresel pazara 300 bin tondan fazla dizel yakıt tedarik edeceğini bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştüğünü duyurdu. Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri ve küresel pazara derhal 300 bin tondan fazla dizel yakıt tedarik etmesi konusunda anlaştık ifadelerini kullandı. Rusya'nın Kasım ayı boyunca 500 bin ton, sonrasında 1 milyon ton daha yakıt tedarik edeceğini belirtti. Trump, Rusya dizel rafinerilerinin durumuna bağlı olarak kısa süre içinde 3 milyon ton dizel yakıt teslim edecek ifadelerini kullandı. Amerikan Başkanı'nın açıklamasından hemen sonra Hazine Bakanlığı, Rus dizelinin küresel pazara tedarikine izin vermek için genel lisans yayımladı. Moskova'dan da görüşmeye dair açıklama geldi. Putin, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve küresel pazarlara petrol ve petrol ürünleri tedarik etmeye hazır dedi. Rus petrolünün Amerikan pazarına girişi, küresel ekonomi üzerinde olumlu etkiye sahip olacak diye belirtti. Başbakan Yardımcısı Alexander Novak da Rusya dizel ihracat kısıtlamalarını derhal kaldırmaya başlıyor dedi. Sürecin Ekim ayında başlayacağını açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ise Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne yakıt tedarikini savaşa yapılan yatırım olarak değerlendirdi. Putin'e verilen hediyeler medeni dünyaya barış veya fayda getirmeyecek dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın talebi üzerine G7 ülkeleri 2 Ekim'de dizel ve diğer petrol rezervlerinden toplam 100 milyon varilin 4 ay içinde serbest bırakılmasına karar vermişti.
2: Suudi Arabistan başkent Riyad'daki havalimanına dün düzenlenen iki ayrı füze saldırısında 3 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu. Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na iki saldırı düzenlendiğini bildirdi. Buna göre ilk saldırıda havalimanı tesisi, ikinci saldırıda ise Suudi Arabistan hava yollarına ait uçak hedef alındı. Saldırılarda 3 Suudi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Dışişleri Bakanlığı ise Husilerin Suudi Arabistan'a hedef aldığı saldırıları kınadı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan da kınama açıklaması geldi. Duran, bölgede yeni çatışmaların önlenmesini, ihtilafların diyalog ve

0: diplomasi yoluyla çözülmesini savunuyoruz diye belirtti. İsrail'i soykırımla suçlayan eski Uluslararası Ceza Mahkemesi yargıcı Navi Pillay'ın Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmesinin ardından ABD'den dikkat çekici karar geldi. Washington yönetimi mahkemeye yaptırım kararı aldığını açıkladı.
1: Ya Uluslararası Ceza Mahkemesi tehditlerine son verecek ya da biz mahkemeyi ortadan kaldıracağız.
2: Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yaptırım kararı aldı. Dünyadan Washington yönetimine tepkiler yağdı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Donald Trump, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Amerikalıları yargılamasına asla izin vermeyecek dedi. Bu nedenle mahkemeye yaptırım kararı aldıklarını duyurdu. Washington'ın kararı sonrası açıklama yapan Uluslararası Ceza Mahkemesi Başkanı Tomoko Akane, kararı hukukun üstünlüğüne saldırı olarak niteledi. Taraf devletleri harekete geçmeye çağırdı.
3: We'll be judged by history.
4: Bugün yaptığımız seçimlerden dolayı tarih bu anı yargılayacak. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin adaletin mutlaka yerini bulması gerektiği kararlılığıyla çalışmalarına yılmadan devam edeceğine söz veriyorum.
2: Birleşmiş Milletler bazı Avrupa ülkeleri, Kanada ve Japonya'dan tepki gecikmedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım kararı kınandı. Hollanda Başbakanı Robiette, yaptırımların hemen yürürlüğe girmeyecek olmasını olumlu gelişme olarak değerlendirdi. Bunun çözüm arayışlarını sürdürmek için zaman sağlayacağını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım kararının zamanlaması dikkat çekti. Karar, Nobel Barış Ödülü'nün mahkemenin eski yargıçlarından Navi Pillay'a verilmesinden saatler sonra açıklandı. Pillay, kısa süre önce İsrail'in Gazze'de soykırım işlediği sonucuna varan bir Birleşmiş Milletler raporunun hazırlanmasını yönetmişti. Uluslararası Ceza Mahkemesi, Kasım 2024'te Gazze'deki soykırımı nedeniyle İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkarmış, Amerika Birleşik Devletleri ise kararı tanımamıştı. Washington yönetimi Ağustos ayında mahkeme yargıçları ve savcılarına yaptırım uygulamıştı.
0: New York'ta bir ICE ajanı otomobilinde 5 yaşında bir çocuk bulunan 28 yaşındaki bir erkeği boynundan vurdu. Yaralı hastaneye kaldırılırken belediye başkanı Zohran Mamdani kentteki ICE operasyonlarının durdurulmasını istedi.
2: Amerikan Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi ICE ajanları bir göçmeni vurdu. Göçmenin vurulduğu araçta 5 yaşında bir çocuk da bulunuyordu. Olay Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde gerçekleşti. Federal göçmenlik ajanlarının düzenlediği operasyonda Dominik Cumhuriyeti vatandaşı 28 yaşındaki Oscar Belgal vuruldu. Belgal'in bilinci açık olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi. New York Emniyet Müdürü Jessica Tisch, Belgal aracını hareket ettirince ajanlardan en az birinin 7 el ateş açtığını söyledi. Kurşunlardan birinin Belgal'in son kulağının altından isabet ettiğini belirtti. Araçtaki 5 yaşındaki çocuğun ise yaralanmadığını kaydetti. Belgal'e yönelik hedefli bir yakalama operasyonu yürütüldüğü açıklandı. Ateş açılmasına neyin yol açtığı ise belirtilmedi. Olayın ardından bölgede protestolar başladı. Göstericiler ICE ajanlarının New York sokaklarından çekilmesini istedi. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ise federal yönetime sert tepki gösterdi.
5: ICE kamu güvenliğini baltalıyor. Bizi daha az güvende hissettiriyor. New York şehri ICE ajanlarının New Yorkluları vurmasına seyirci kalmayacak. Bu kurum ortadan kaldırılmalıdır.
2: Mamdani, Başkan Trump ve İç Güvenlik Bakanı Mark Wayne Bannon'la görüştüğünü, New York'taki ICE operasyonlarının durdurulmasını istediğini söyledi. Geçtiğimiz Ocak ayında da Minnesota eyaletinde iki kişinin ICE'ın silahlı müdahalesi sonucu hayatını kaybetmesi ülke genelinde tepkilere yol açmıştı.
0: Fransa'nın ardından şimdi de Belçika sokakları karıştı. Başkent Brüksel'de hükümetin kemer sıkma ve bütçe politikalarına karşı düzenlenen ulusal grevde on binlerce kişi sokağa çıktı. Gösterilerin bir bölümünde polisle eylemciler arasında çatışma çıktı. Göz yaşartıcı gaz ve tazikli su kullanıldı.
2: Fransa'da başlayan öğrenci protestoları Belçika'yı da sardı. İki büyük işçi sendikasının çağrısının ardından binlerce kişi sokağa çıktı. Hükümetin bütçe kesintilerine karşı düzenlenen ulusal grev, başkent Brüksel sokaklarını doldurdu. Sendikaların çağrısıyla yaklaşık 30 bin kişi kemer sıkmıştı.

0: çalışma önlemlerini, vergi artışlarını ve çalışma koşullarındaki düzenlemeleri protesto etti. Merkez tren istasyonu çevresinde ise gerginlik tırmandı. Yüzlerini gizleyen siyah giysili gruplar polise taş, şişe ve havai fişek fırlattı. Polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti. Bazı bisiklet ve araçlar ateşe verildi. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. Bazı göstericiler polise kaldırım taşları, cam şişeler, havai fişekler ve çöp konteynerleri fırlattı. Polis göstericilere tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Eylemlere Fransa'daki öğrenci protestolarından etkilenen Belçikalı öğrenciler de katıldı. Öğrenciler artan eğitim maliyetlerine, kalabalık sınıflara ve eğitim materyallerine erişimdeki sorunlara tepki gösterdi. Grev günlük hayatı da felç etti. Metro, otobüs ve tramvay seferleri aksadı. Okullar ve kreşler etkilendi. Brüksel Havalimanı'nda da yaklaşık 140 uçuş iptal edildi. Hükümetin bütçe politikalarına karşı sendikaların protestolarını sürdürmesi, kamu sektöründe 12 Ekim'de yeni grev düzenlenmesi planlanıyor.
1: Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili davada mahkeme kararını verdi, olaya cinayet dedi. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter en ağır cezaya çarptırıldı. Sanık son savunmasında bakın neler anlattı.
2: Herkes tamam mı?
0: Yaşanan bir kazaydı dedi. Annemin düşme anını asla görmediğim ifadelerini kullandı. Güllü'nün kızı tüm suçlamaları reddetse de en ağır cezaya çarptırıldı. Türkiye 26 Eylül 2025'te Yalova'dan gelen haberle sarsıldı. Güllü olarak tanınan şarkıcı Gültut evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Olay sırasında evde kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu vardı. O günden bu yana ölümü cinayet mi, kaza mı diye tartışıldı. Tuğyan Ülkem Gülter arkadaşının ihbarıyla yaklaşık 2,5 ay sonra cinayet suçlamasıyla tutuklandı. Gülter karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Tuğyan Ülkem Gülter ağlayarak yaptığı savunmasında suçlamaları bir kez daha reddetti. Arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun kendisine iftira attığını söyledi.
3: Güllü'nün kızı peki son savunmasında ne söyledi? İlk cümlesi şu oldu. Yaşanan kazadır. Annemin düşme anını asla görmedim. Görseydim tutardım dedi. Sultan'ın benimle ilgili iddiasını anlamlandıramıyorum. Peki ben katilsem 3,5 ay boyunca neden yanımda durdu dedi.
4: Her ne kadar aramızda tartışmalar olsa da biz anne kızız. Ben sadece annemi değil hayata tutunacak dalımı kaybettim.
0: Savunmanın ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Tuğyan Ülkem Gülter, üst soya karşı kasten öldürme suçundan cezalandırıldı.
3: Annesini öldürme suçundan yaklaşık 11 aydır tutuklu bulunan Tuğyan Ülkem Gülter hakkında mahkeme heyeti kararını verdi ve bu suçu işlediğine kanaat getirdi. Tuğyan Ülkem Gülter ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Heyet aynı zamanda tutukluluk halinin devamına karar verdi.
5: Herkesten şikayetçiyim dedi.
6: Müsaade eder misiniz?
5: Bugün için geldiğimiz noktada fikriniz nedir?
0: Güllü'nün oğlu Tuğberk Gülter de müşteki ispatıyla duruşmadaydı. Avukatı kararı değerlendirdi.
7: Hiç kimse onun yerinde olmak istemezdi. Düşünün bir tarafında annesini kaybetmiş birisi, bir tarafta yargılanan bir ablası. Nasıl olabilir? Allah kimsenin onun durumuna düşürmesin.
0: Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı karara itiraz etmeye hazırlanıyor.
8: İstinaf ve Yargıtay aşaması var. Deliller doğru düzgün, layıkıyla tartışılmadan bir kanaat oluştuğu mahkemede. Ben bu dosyanın üst mahkemelerden döneceğini, bozulacağını düşünüyorum.
1: İstanbul Maltepe'de çöken 7 katlı binada maalesef hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Olayla ilgili soruşturma sürerken bilirkişinin ön raporu facianın göz göre göre geldiğini ortaya koydu. Binanın mimarıyla şantiye şefi ise tutuklandı.
9: 30'lar mahalle sakinleri bir tabut tutuyorlar yani tabut. Zaten anlaşmamazlık var binada. Kentsel dönüşme anlaşamamışlar.
0: Kentsel dönüşme gideceklerdi. Anlaşamayınca 39 yıllık bina dönüşemedi. Çöken bina biri çocuk 5 kişiyi hayattan kopardı. Bilirkişinin ön raporu facianın göz göre göre geldiğini ortaya çıkardı. İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın ilk 3 katı büyük bir gürültüyle çöktü. Binaya sonradan kaçak olarak eklendiği ortaya çıkan 4 kat ayakta kaldı. Seferber olan ekipler enkazdan 14 kişiyi çıkardı.

0: Ama 5 kişiden acı haber geldi. 5 yaşındaki Gülce Dora Turhan, 22 yaşındaki Ahmet Muhammed İnan, 20 yaşındaki kardeşi Zeynep İnan, Mesut Bilece ve Hüseyin Özkurt yaşamını yitirdi. Ekipler enkaz kaldırma çalışması yaptı. Enkaz altından hurdaya dönen bir araç da çıkarıldı. Bilirkişi heyeti de olay yerindeydi. Alınan örneklerde bu korkuyu kanıtlar nitelikteydi.
1: Binanın her katından kolon ve kirişlerden beton parçaları çıkarıldı ve o parçalardan karat örnekleri alınıyor.
2: Binada asansörü yok. Su getirenler çıkıyor. Diyor ki ben enkaz tabuttu diyor. Suyu vermeye diyor. Korkuyordum yani.
3: Alınan örneklerde bu korkuyu kanıtlar nitelikteydi.
1: Binadan alınan örneklerde çarpıcı detaylar da var. 1987 yılında inşa edilen o binanın betonunda deniz kumu kullanılmış ve bakın örneklerde bu şekilde deniz kabukları da yer alıyor.
2: Aralarında dükkan sahibiyle diğer kat malikleri şey yapamamış, anlaşamamış yani dönüşüme vermek için problemleri var.
0: Bilirkişinin hazırladığı ön rapor facianın göz göre göre geldiğini ortaya koydu.
1: Binanın kaçak dört katı için yıkım kararı çıkmış ancak bu karar uygulanmamıştı. Bilirkişi ön raporunda binanın mimarı, bina sahipleri ve o dönemki şantiye sorumlusu kusurlu bulundu.
0: Raporda kusurlu bulunan binanın mimarıyla şantiye şefi tutuklandı. İçişleri Bakanlığı'nın görevlendirdiği mülkiye müfettişleri de binanın yapımı ve denetlemeler sırasında kamu görevlilerinin ihmali olup olmadığını araştırıyor.
4: Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da gerçekleştirdiği olağanüstü toplantının ardından flaş gelişmeler yaşandı. TFF olağan seçimli genel kurul tarihine kadar görevine devam etme kararı alırken Mecnun Ot Yakmaz ve 5 yönetim kurulu üyesi istifa kararı aldı.
5: Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu olağan seçimli genel kurul tarihine kadar görevine devam etme kararı aldı. Riva'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından istifa depremi yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Ot Yakmaz, kendisiyle birlikte yönetim kurulu üyeleri Mustafa Temel Bozbağ, Zafer Bahadır Saraç, Bilal Arslan ve Murat Şahin'in istifa ettiğini açıkladı. Ayrıca yedek yönetim kurulu üyesi Esma Ersin de istifa etti. Toplantıda bazı yönetim kurulu üyelerinin olağanüstü genel kurul istediğinin altı çizildi. Bu isteğin Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ve bazı yönetim kurulu üyeleri tarafından kabul edilmediği öğrenildi. Toplantının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamadaysa daha önce istifa eden iki asil yönetim kurulu üyesinin yerine yedek yönetim kurulu üyeleri İbrahim Özbay ve Metin Akgüz'ün atanmasına karar verildiği ifade edildi. Ayrıca geçtiğimiz günlerde istifasını TFF Yönetim Kurulu'na sunan Genel Sekreter Abdullah Ayaz'ın yerine TFF Tescil İşleri Direktörü olarak halen görev yapan Ahmet Erzurumlu atandı.
4: Milli futbol takımımızda Montella dönemi sona erdi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre İtalyan çalıştırıcıyla yollar ayrıldı.
5: Milli futbol takımında Vincenzo Montella dönemi sona erdi. Türkiye Futbol Federasyonu Eylül 2023'ten bu yana Ay Yıldızlı ekibin teknik direktörlüğünü üstlenen İtalyan çalıştırıcıyla yola devam edilmeyeceğini açıkladı. 52 yaşındaki teknik adamın yaklaşık 3 yıl süren Türkiye kariyeri tamamlandı. Montella yönetimindeki Türkiye, Euro 2024 elemelerinde grubunu lider tamamlayarak turnuvaya katılma hakkı kazandı. Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Gürcistan ve Çekya'yı mağlup eden Ay Yıldızlılar son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Türkiye, Hollanda karşısında aldığı 2-1'lik yenilgiyle turnuvaya veda ederken 2008'den bu yana Avrupa Şampiyonası'ndaki en başarılı derecesine ulaştı. Montella döneminin bir diğer önemli başarısı ise milli takımın 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılması oldu. 2026 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde İspanya'nın ardından grubunu ikinci sırada tamamlayan Ay Yıldızlılar, playoff yarı finalinde Romanya'yı, finalde ise Kosova'yı 1-0 mağlup ederek 2002'den bu yana ilk kez Dünya Kupası bileti aldı. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvadaysa Türkiye beklentilerin gerisinde kaldı. D grubundaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0, ikinci karşılaşmasında Paraguay'a 1-0 mağlup olan Montella'nın öğrencileri son maçta ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri'ne 3-2 yenmesine rağmen üst tura yükselemedi. 3 karşılaşmada 3 puan toplayan milli takım grubunu son sırada tamamlayarak Dünya Kupası'na erken veda etti.

0: Montella yönetimindeki Türkiye ayrıca UEFA Uluslar Ligi'nde B Ligi'nden A Ligi'ne yükselme başarısı gösterdi. Ancak 2026-2027 sezonunda Avrupa'nın en üst düzey milli takımlarıyla mücadele eden kırmızı beyazlı takımımız Fransa, İtalya ve Belçika karşısında oynadığı maçlarda istediği sonuçları alamadı. Montella A milli takımın başında 40 karşılaşmada görev yaptı ve maç başına 1.7 puan ortalaması yakaladı. İtalyan çalıştırıcının 1114 günlük görev süresi kendisinden önceki teknik direktör Stefan Kuntz'un 731 günlük dönemini geride bıraktı. A milli takım teknik direktörlük görevi için Arda Turan en büyük adaylar arasında yer alıyor.
1: 1 Eylül'de başlayan Ateş Serbest 2026 tatbikatı tüm hızıyla devam ediyor. Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Sakarya kışlasında yapılan tatbikatta pek çok silah ve mühimmatla çeşitli senaryolar üzerinden atış yapılıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcı gücünü ortaya koyan tatbikat 22 Ekim tarihinde sona erecek.
2: Sızma eğitimi, top atışları ve keskin nişancılar. Ateş Serbest 2026 tatbikatı devam ediyor. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın caydırıcı gücünü ortaya koymak ve Türk Savunma Sanayi ürünlerinin birlikte çalışılabilirliğini test etmek amacıyla yapılan tatbikat 1 Eylül tarihinde başladı. Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Sakarya kışlasında yapılan tatbikatta envanterde bulunan ya da testleri devam eden pek çok farklı silahla atış yapıldı.
3: Atış! Bir adım atıldı.
1: Ateş Serbest tatbikatında keskin nişancılar da görev aldı. 600 ile 1000 metre arasındaki hedefler keskin nişancılar tarafından etkisiz hale getirildi.
2: Ateş Serbest 2026 tatbikatında çeşitli senaryolarda gerçekleştirildi. Mayına bastığı değerlendirilen bir tanktaki yaralı askeri personel yerli insansız kara aracı PALEM ile tahliye edildi.
1: Tatbikatta Tekatron tarafından yerli ve milli olarak üretilen PALEM insansız kara aracı da atış yaptı.
2: Tatbikatta bazı ilklere de yer verildi. Asfalt tarafından geliştirilen Panther Obüs bu tatbikatta ilk kez kullanıldı.
1: Ateş Serbest tatbikatında 2025 yılında envantere giren Panther Obüs'ü de başarılı şekilde atış yaptı.
2: Ateş Serbest 2026 tatbikatının 15 Ekim'de seçkin gözlemci günü yapılacak. Tatbikat 22 Ekim tarihinde sona erecek.
1: Mersin'de apartmanın 14. katından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Atilla Taş'ın kızı son yolculuğuna uğurlandı. Atilla Taş kızının tabutu başında gözyaşlarına boğuldu.
4: Geldim baba, ben geldim babam, ben geldim.
2: Yüreği evlat acısıyla yandı. Şarkıcı Atilla Taş kızını son yolculuğuna uğurladı.
5: Biz de yasız malum dünya hayatında yaşıyoruz. Birbirimize haklarımız geçiyor.
2: Sezen Taş 34 yaşındaydı. Mersin'de yaşıyordu. Erdemli ilçesinde site içindeki apartmanın 14. katından düştü. Olay yerinde hayatını kaybetti. Şarkıcı Atilla Taş kızının ölüm haberiyle büyük acı yaşadı.
4: Babam! Babam! Geldim baba. Ben geldim babam. Ben geldim.
2: İki çocuk annesi Sezen Taş için Mersin'de cenaze töreni düzenlendi. Törene genç kadının babası Atilla Taş'la annesi İlkay Sarıköse ve yakınları katıldı. Fenalık geçiren Atilla Taş törende güçlükle ayakta durdu. Acılı baba kızının tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından Sezen Taş'ın cenazesi Mezitli mezarlığında toprağa verildi. 34 yaşındaki Sezen Taş'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.
1: Türk tiyatrosunun unutulmaz isimlerinden 2013 yılında hayatını kaybeden Nejat Uygur'un eşi Necla Uygur hayatını kaybetti. 89 yaşındaki oyuncu İstanbul'da toprağa verildi.
2: Güldürü tiyatrosunun usta ismi Nejat Uygur'un eşi, Süheyl ve Behzat Uygur'unsa annesiydi. Oyuncu Necla Uygur hayatını kaybetti.
6: Hepimizin başı sağ olsun, değerli bir sanatçıyı kaybettik.
2: Ünlü tiyatrocunun vefatı ailesini yasa boğdu. Bir süredir hastanede tedavi gören Necla Uygur 89 yaşındaydı.
6: Gerçekten çok büyük bir...

0: Değeri gene yitirmiş olduk. Türk tiyatrosunun büyük arşivlerinden birini kaybetmiş olduk.
1: Necla Uygur, eşi Nejat Uygur'la uzun yıllar birlikte sahne aldı. Oyuncu 2013'te eşinin kaybından sonra oğulları Süheyl ve Behzat Uygur'la Marco Poşa müzikalinde aynı sahneyi paylaşmaya devam etti. Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden biri olan Necla Uygur için Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Tiyatro dünyasından çok sayıda kişinin katıldığı törende oğulları taziyeleri kabul etti.
2: Bir sohbet sırasında şey demişti. Benim hayatımın çok büyük bir çoğunluğu tiyatro kulislerinde ve tiyatro turnelerindeki odalarda geçti. Ben evlatlarımı da hep orada büyüttüm demişti. Allah rahmet eylesin. Necat Baba'nın yanına gitti.
1: Uygur'un naaşı Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.
3: Bartın'da 81 yaşındaki bir sürücü fren yerine gaza basınca aracıyla markete girdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
4: Fren yerine gaza bastı. Marketin içine daldı. 81 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı. Bartın'ın Ulus ilçesinde 81 yaşındaki sürücü aracını marketin önüne park etmek isterken iddiaya göre pedalları karıştırdı. Sürücü fren yerine gaza basınca araç kontrolden çıktı. Hızlanan araç marketin camlarını kırıp içeri girdi. O sırada marketin önünde yürüyen bir kadın son anda kurtuldu. Neyse ki kazada kimseye bir şey olmadı. Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
3: Hakkari'de yaşayan 6 yaşındaki Efe Onay akşam saatlerinde kayboldu. Ailesi telaşla çocuğu aramaya başladı. Endişeli bekleyiş 10 saat sürdü. Kaybolan çocuk bakın nerede bulundu.
5: Efe.
4: 6 yaşındaki çocuk akşam saatlerinde kayboldu. 10 saatlik kabus mutlu bitti. Kayıp Efe kamyonet kasasında uyurken bulundu.
5: Uzaklaşamaz diye ben düşündüm. Geldim bu araba baktım bir tane çocuk vardı içinde.
4: Olay Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşandı. 6 yaşındaki Efe Onay babasının çalıştığı yere gitti. Kamyonetin kapısı açık kalınca minik Efe araçtan indi. Yönünü kaybederek kısa süre içinde gözden kayboldu. Çocuğunun kaybolduğunu fark eden baba ve aile üyeleri büyük bir telaş yaşadı.
5: Efe!
4: Polis ve zabıta ekipleriyle birlikte aile üyeleri sokak sokak 6 yaşındaki çocuğu aramaya başladı. Çöpe atılan bavullar bile kontrol edildi. Çocuğun kayıp haberini duyan Gürkan Çakto, bölgeye giderek kayıp Efe'yi aramaya başladı. 10 saatin sonunda çevredeki araçları kontrol edince, minik Efe'nin kamyonetin kasasında uyuduğunu gördü.
5: Geldim bu araba baktım bir tane çocuk vardı içinde. İşte ismini falan sordu. Efendim soyadı nedir onu ayrı dedim. Sevindim yani bulduğuma çok çok sevindim ben.
4: Efe'nin bulunması mahallede büyük sevinç yaşattı. Sağlık durumu iyi olan çocuk ailesine teslim edildi.
3: Manisa'da iki katlı ahşap evde gece yarısı yangın çıktı. Evde yaşayanlar kendilerini can havliyle dışarı attı. Evinin yanışını izlerken fenalaşan 56 yaşındaki adam yaşamını yitirdi.
4: Evinde yangın çıkınca ailecek dışarı kaçtılar. Yanan evine üzülen adam geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Gece yarısı Manisa'nın Kula ilçesinde Balcı ailesine ait iki katlı evde yangın çıktı. İkinci katta başlayan yangın kısa sürede ahşap evi sardı. Durumu fark eden 5 kişilik aile üyeleri canlarını kurtarmak için sokağa kaçtı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi geldi. Evi yanan Metin Balcı çaresizce ekiplerin yangına müdahalesini izledi. 56 yaşındaki adam bu sırada fenalaştı. Ekipler Balcı'yı hastaneye kaldırdı. Kalp krizi geçiren Metin Balcı yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çıkış nedeni araştırılan yangınsa itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
3: Hatay'da esnaf ve yanında çalışan bir kişi aynı çarşıdaki kuyumcuda soygun girişiminde bulundu. Polis iki zanlının kimliğini tespit etti ama birinin kalp krizinden öldüğü ortaya çıktı. Bakın hayatını kaybeden şüphelinin telefonundaki arama geçmişinden ne çıktı?
6: Evet. şeytan aklına gelmez.
4: Bitişik'teki iş yerinin duvarını delerek kuyumcuya girdiler. Elleri boş evlerine döndüler.

0: Kızlardan biri yakayı ele verdi, diğerinin kalp krizinden öldüğü ortaya çıktı.
1: Komşumuz kuyumcuya yalnız terzi tarafından geçip bir zarar vermişler.
0: Görüntüler 1 Ekim gününe ait. Hatay'ın Antakya ilçesinde AA ve yanında çalışan E'ye soygun planı yaptı. Hedeflerinde aynı iş merkezindeki bir kuyumcu vardı. Gece terzinin kapısından giren hırsızlar duvarı delerek kuyumcuya geçti. Ancak çelik kasayı açamadı. İkili hiçbir şey alamadan kuyumcudan ayrıldı.
1: Bir hafta boyunca inceleme yaptılar, kameralarımızı, güvenlik kayıtlarını falan aldılar.
0: Kuyumcu durumu polise bildirdi. Ekipler 120 saatlik görüntünün izini sürdü ve zanlıların kimliklerini

0: katledildi. Diğer şüpheliye ekipler tarafından yakalandı. Soruşturma sürüyor.
1: Çarşıda güvenliğin arttırılmasını tercih ediyoruz. Çünkü hepimizin iş yeri var, hepimizin emeği var burada.
2: Hatay'da geçtiğimiz günlerde etkili olan ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı nar üreticisini de vurdu. İhracat hazırlığı yapan üreticilerin zararı büyük.
3: Birkaç gün sonra buranın hasadı olacaktı. Maalesef doğal afet bir şey bırakmadı.
0: Hasat için gün sayıyorlardı ama olmadı. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu nar bahçelerini de vurdu. Üreticinin zararı büyük oldu.
4: Çok kötü bir dolu yağdı. Maalesef hepimiz çok kötü etkilendik. Yani bütün narlarımız gitti. Zeytinlerimiz gitti. Bir yıllık emeğimiz bizim boşuna gitti.
0: Dolu Hatay'ın Arsuz ilçesini de etkiledi. İhraç edilecek narlara gözü gibi bakan üretici birkaç gün sonra hasada başlayacaktı.
3: Meyveler zaten tamamı artık meyve suyuna gidecek. Başka türlü kullanılmaz yani. Onu da toplatmak zaten ayrı bir maliyet. Yani zararımız çok büyük.
0: 100 dönümlük nar bahçesinin ürünleri meyve suyu olacak. Büyük zarara uğrayan üretici çare arıyor.
3: Şu an narlar %99'u mahvoldu yani. Herkesin yani durumu perişan.
4: Hasat etmiş olacaktık, yüzümüz gülmüş olacaktı ama şu an bu zararı kim karşılayacak?
2: AK Parti yeni sigara düzenlemesi için çalışmalarını sürdürüyor. 20-25 maddeden oluşacak teklifle restoran ve kafelerde açık alanlarda sigara içilebilir ve içilemeyen alan olarak ikiye ayrılacak. Bunu yapmayan iş yerleri için yemek yenen alanlarda sigara içilmemesi şart koşulacak. Esnafı da yakından ilgilendiren bu düzenlemede başka neler var? Ayrıntılarına bakalım.
0: Kafe ve restoranlarda sigara içilebilir alanlar yeniden tanımlanacak. Açık alanlarda sigara kullanmayanlar için alan oluşturulacak. Denetimler sıklaştırılacak. AK Parti, sigara düzenlemesini içeren sağlık alanındaki kanun teklifi hazırlamak için taslak çalışmalarını sürdürüyor. 20-25 maddelik kanun teklifi, restoran ve kafelerdeki sigara içilen alanlara yönelik yeni düzenlemeler içeriyor. Kafe, restoran gibi işletmelerde sigara kullanımı için ayrılan üstü açılabilir, kapanabilir hale getirilen alanlar için yeni standartlar belirlenecek. İşletmeler, mekanın büyüklüğüne göre sigara içilmesi için yiyecek içecek sunumunun yapılmadığı ayrı bir bölüm ya da tamamen açık bir alan belirleyecek. Mekanın açık alanlarında sigara kullanmayanlar için de yer ayrılacak. Sigara kullanımına ilişkin kuralların ihlaline uygulanan cezai yaptırımlara yönelik denetimler sıklaştırılacak. Bu kapsamda sigara satışında kimlik gösterme uygulaması daha sıkı takip edilecek. Hastanelerin bahçeleri ve acil servis girişleriyle okulların ve çocukların kullandığı spor tesislerinin çevresinde sigara kullanımına da mesafe sınırlaması getirilecek. Mesafelerin kaç metre olacağına ilişkin çalışmalarsa sürüyor. Teklifte belli bir tarihten sonra doğanlara sigara yasağı getirilmesine ilişkin bir düzenleme ise bulunmayacak. Teklifin en geç yeni yıldan sonra meclise sunulması bekleniyor.
2: Eczacılar gıda takviyelerindeki sahteciliğe karşı vatandaşları uyardı. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası bu ürünlerin eczanelerden satın alınması gerektiğini belirtti. Mecliste ise takviyelerin Sağlık Bakanlığı tarafından denetlenmesi için taslak düzenleme hazırlamaya başladı. Peki düzenlemede neler var? Ayrıntılarına bakalım.
0: Eczacılar gıda takviyelerindeki sahteciliğe karşı uyarırken AK Parti'den de yeni kanun hazırlığı gündemde. Gıda takviyeleri için yeni kriterler getirilecek. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Say'dan açıklama yaptı. Bitkisel veya ilaç değildir denilen bu ürünlerin bazılarında ilaç etken maddesi bulunduğuna dikkat çekti.
5: Birçok ürüne bitkisel kökenli olması gerekçesinin arkasına sığınılarak Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan onay alınmakta ve bunlar her yerde kontrolsüz, denetimsiz, eczacısız olarak vatandaşa satılmaktadır. Eczacı ya da doktora danışmadan gelişigüzel kullanılan bu ürünler, böbrek, karaciğer, sindirim sistemi hastalıkları ve kemik erimesi gibi birçok soruna yol açabiliyor.
0: Eczacılardan uyarı gelirken mecliste de harekete geçildi. AK Parti taslak çalışmalarını sürdürdüğü sağlık alanındaki düzenlemeleri içeren kanun teklifiyle gıda takviyelerine ilişkin düzenleme de yapacak. Teklifle mevcut uygulamada Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetiminde bulunan takviye edici gıdaların üretimi ve içerik denetiminin Sağlık Bakanlığı'na verilmesi planlanıyor. Takviyelerde kullanılan maddelerin türü ve oranlarının belirlenmesinde Sağlık Bakanlığı yetkili olacak. Ürünlerin etiketlerinde belirtilen içeriğin

0: doğru olup olmadığı da denetlenecek. Teklifle üretim izninin Sağlık Bakanlığı'ndan alınması öngörülüyor.
1: Kahramanmaraş Emniyeti'nde görev yapan narkotik köpeği Alfi 10 yıllık görev süresini tamamladı ve emekli oldu. Alfi bundan sonra yıllarca birlikte görev yaptığı mesai arkadaşı polis memuruyla birlikte yaşayacak. İşte hassas burnuyla zehir tacirlerinin ensesinde olan Alfi'nin başarılarla dolu 10 yılı.
0: Emniyete katıldığında daha 2 yaşındaydı. Binlerce operasyona katıldı. Hassas burnuyla zehir tacirlerinin ensesindeydi. Alfi görevini tamamladı, emekli oldu. Narkotik köpeği Alfi Kahramanmaraş Emniyeti'nde görev yapıyordu. 3 kez yılın narkotik köpeği seçildi.
2: Narkotik dedektör arama köpeğimiz de şu an için aramaya başlamak üzereyiz.
0: Araçların motor kaputu, vites kutuları, sehpaların özel bölmeleri, saksıların dibi. Uyuşturucu tacirleri nereye saklarsa saklasın, Alfi zehirleri bulup çıkardı.
3: Sehpa görünüş itibarıyla üstten açıldığında uyuşturucu maddelerden ele geçirilmiştir.
0: 8.224 operasyona katıldı. Yaklaşık 1 milyar lira değerindeki uyuşturucuyu bulup polislere yön gösterdi. Alfi zorlu görev süresini tamamladı. 10 yıldır görev yaptığı emniyetten emekli oldu. Onu birlikte görev yaptığı polis memuru sahiplendi. Alman Solid Black çoban köpeği Alfi'nin 8 yavrusu var. Her bir yavru Türkiye'nin çeşitli illerinde narkotik köpeği olarak görev yapıyor.
1: Terzilerin uzun süredir bir derdi var. Tadilat için bırakılan ama alınmayan kıyafetler. Aylarca, yıllarca dükkanlarda bekliyor. Poşetler de çuvallarda birikiyor. Dükkana ayrı bir yük oluşturuyor. Terziler artık bu sorunun çözülmesini istiyor. Terzilerin hem müşterilerine hem de yetkililere çağrısı var.
4: Kaç parça vardır dükkanda alınmayı bekleyen?
5: Yani şu anda 200 parça vardır.
6: Şuradaki malları en kötüsü bir kere 5 aylık, 6 aylık. Bakın bunlar sıfır pantolon, adam gelmiyor.
5: Bu kalanlar 6 aylık, 1 senelik olanlar da yukarıdalar.
6: 1, 2, 3, 4 tane gelinliğim var, 1 tane abiyem var. Alınmıyor. 2 sene falan oldu.
7: Nereye koyacaksın, nasıl saklayacaksın? Bir tane, iki tane değil ki. Çoğal çoğal eşyalar.
4: Gömlek, pantolon, etek, mont, her türden kıyafet terziye bırakılıyor, tadilatları yapılıyor. Aradan haftalar, aylar, bazen de yıllar geçiyor ama sahibi almaya gelmiyor.
6: Şu mesela bana getirmişler restoranın koltuk kılıfları. Bir 300 doğru. Küsür tane. 8 ay 9 ay böyle duruyor burada çuvallar. Bir de bu yetmez gibi. Masa örtüler de var. Onlar da öbür tarafta.
5: Bu da değerli bir mont yani şu anda 25-30 bin lira.
4: Orijinal deriden
5: mont. Tabii orijinal deriden.
4: Bıraktı.
5: Tabii.
4: Sonra?
5: Sonra gelip almıyor. Hani...
4: Bu montlar geçen yıl Ocak'tan beri bekliyor.
6: Evet bekliyor. Yeleğimiz var, kastüyü montlarımız var.
7: Ücretini ödeyip almayanlar dahi var. Şu anda 1600'ün üzerinde üyemiz var bizim terziler odasında. %80'inde aynı şikayet var.
4: Örneğin bu elimdeki mont 2 yıl önce tadilat için bir terziye bırakıldı. Ancak bir daha alınmadı. Ve İstanbul'daki pek çok terzide manzara benzer. Onlarca hatta yüzlerce parça kıyafet belki sahibi almaya gelir umuduyla bir köşede bekliyor.
6: 68 bin lira gelinliği almışlar, getirdiler bana bıraktılar. Boyunu kısalttım, başka bir hanımefendi vereceklermiş. Ne o hanımefendi geldi, ne getiren geldi.
4: Ücreti alabildiniz mi?
6: Hayır, ücreti alamadım.
7: Elimde de yeni dikilmiş 4 tane sıfır elbise var. Arıyoruz işte bugün geleceğim, yarın geleceğim.
6: Biz ücret de istemiyoruz, gelin alın, yine gelip almıyorlar.
4: Genel olarak niye gelmiyorsun, gözleminiz ne?
6: Vallahi gözlemim çok fazla unutkanlık var.
5: Genelde unutuluyor, değmez diyor yani. Parasını vermek istemiyor.
4: Terziler kendilerine emanet edilen o ürünleri atsa atamıyor, satsa satamıyor, başkasına da veremiyor, saklamak zorunda kalıyor. Ancak saklanan ve zamanla biriken o kıyafetler terzi dükkanları için yük oluşturuyor.
6: Burası doldu. Şimdi şunu almasınlar, burası dolacak.
5: Zaten yerimiz de çok dar, yerimiz de yok, koyacak yerimiz de yok, ne yapacağımızı bilmiyoruz.
6: Şunu ben vermiş olsam birine, gelip benden bunu talep etmiş olsa ben bunu en kötü... Şu anda şu abiye en kötü 20 bin lira, 25 bin lira vermem lazım. Benim gücüm yok onu.
0: Terziler adeta kıyafet deposuna dönen dükkanları için çözüm bekliyor.
5: Resmi olarak kanunda bir ay
4: saklama şartı
5: gelsin.
4: Süre belirlensin.
6: Tabii net olarak belirlensin. Çünkü belirlenmez.

0: etmediği için ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Yığ Allah yığ, bekle.
1: Bir ay içerisinde alınmadığı takdirde biz mesuliyet kabul etmiyoruz diye bir yasa, bir düzenleme olması lazım. Bir hayır kurumuna falan bağış yapılması lazım.
2: Uzay şirketi Blue Origin'in kurucusu ABD'li milyarder Jeff Bezos, Ay'da kalıcı üs kurmayı planladıklarını söyledi. Ay'ı Mars öncesi gerekli bir basamak olarak niteleyen Bezos, Çin'den önce Ay'a ulaşmalıyız dedi.
3: Ay Mars öncesi gerekli bir basamak dedi. Ay'da kalıcı üs kurmayı planladıklarını söyledi. This is Blue Moon. Amazon ve uzay şirketi Blue Origin'in kurucusu ABD'li milyarder Jeff Bezos, Fox News'a konuştu. Ay programlarına dair değerlendirmelerde bulundu.
4: Ay'a kalmak için gideceğiz. Bu sadece bir görev yapıp geri dönmek olmayacak. Gerçek ve sürdürülebilir bir ay üssü kurulacak. Ay'ı keşfedeceğimiz ve ilginç şeyler bulacağımız yol bu.
3: Ay'a 3 günde ulaşılabildiğini söyleyen Bezos, Ay'ı Mars'a yapılacak insanlı görevlerden önce gerekli bir lojistik basamak olarak nitelendirdi. Bezos, Washington'ın uzay keşfi konusunda Pekin'in önüne geçmesi gerektiğini söyledi. Çin'den önce Ay'a ulaşmalıyız. Çin'den önce Ay'a ulaşacağımıza inanıyorum dedi. Bezos'un şirketi Blue Origin, NASA'nın Artemis programında önemli bir ticari ortak olarak yer alıyor. Şirket, Artemis V görevinde astronotları ay yüzeyine taşıması planlanan insanlı iniş sistemini geliştiriyor.
2: Fransa'da Renoir Müzesi'nden çalınan iki tablo bir ay sonra bulundu. Tabloların toplam değerinin 9 milyon euro olduğu tahmin ediliyor.
5: Milyonlarca euroluk eserler bir ay sonra bulundu. Fransa'daki Renoir Müzesi iki tablosuna yeniden kavuşacak. 8 Eylül'de Fransa'nın güneyindeki Cagnes-sur-Mer kentinde bulunan Renoir Müzesi'nden iki tablo çalınmış. Hırsızlar diğer iki eseri ise kaçarken müzenin bahçesinde bırakmıştı. Kentin belediye başkanı Mason, çalınan eserlerin bulunduğunu açıkladı. Bu iki tablo sadece sanat eseri değil, şehrimizin tarihinin bir parçası ifadelerini kullandı. 6 şüphelinin gözaltına alındığını söyleyen Mason, eserlerin bulunduğu yer ve durumları hakkında bilgi vermedi. Çalınan eserler Pierre-Auguste Renoir, Madame Colonna Romano ve kuyu başındaki genç kadın tablolarıydı. Tahmini değeri 9 milyon euro olan iki eser Paris'teki Orsay Müzesi'nden ödünç verilmişti. Renoir Müzesi soygunu, Fransa'da yaşanan müze soygunlarının sonuncusu olmuş. Geçen yıl Paris'teki Louvre Müzesi'nden yaklaşık 100 milyon dolar değerinde kraliyet mücevherleri çalınmıştı.
2: İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin sahneleyeceği Afife Balesi İstanbul'da sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Bu akşamki Atatürk Kültür Merkezi'ndeki ilk gösterim öncesi Habertürk ekibi provaları görüntüledi.
3: Göz alıcı kostümleri özenle hazırlandı. Son provalar yapıldı. İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin sahneleyeceği Afife Balesi izleyiciyle buluşuyor.
6: Afife Hanım'ın sahne tutkusuyla başlayan ve o cesareti, o içindeki o ateşi, o öncülüğü, yenilikçiyi ama sonunda hüzünle biten bir trajik yaşamı.
3: Türk tiyatrosunun öncü ismi Afife Jale'nin yaşamı bu kez modern baleyle sahneye taşınıyor. Eser, balenin zarafetiyle müziğin ahengini sahnede buluşturuyor.
7: Büyük bir öncü. Onun sayesinde Türk kadını artık özgürce sahneye çıkıp tiyatro yapabiliyor. Eserin bestecisi Turgay Erdener, bu eser direkt bir bale müziği olarak bestelendi ve renkler hayatımızın parçaları. Müzikte de renkler var.
8: Eser, sanatçının yaşamını dört farklı dönemi simgeleyen dört ayrı renkle anlatıyor. O renklerden biri de altın.
6: Altın Afife'yi ilk gördüğümüz zaman doğum gününde görüyoruz. Arkadaşlar eve geliyor, ev tiyatrosu yapıyorlar. Altın dönemi, ilk bu sahneye çıkma aşkıyla yanıp tutuştuğu dönem. Gençlik dönemi 17 yaşında.
3: Diğer renklerin hikayesine gelince.
6: Sonra kırmızı dönem, biraz böyle ateşli bir dönem. Orada işte yasaklara rağmen sahneye çıkıyor. Sonra baş ağrıları gelişiyor. Da mor dönemi, biraz daha böyle problematik bir dönem. Selahattin Pınar'la tanışıyor o dönemin sonunda. Bu da bir gümüş dönem. Son bir heyecan, son bir aşk yaşıyor. Fakat maalesef o da iyi sonuçlanmıyor. Ayrılmak zorunda kalıyorlar.

0: Afife Balesi Atatürk Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluşacak.
1: Türk mutfağının vazgeçilmezi döner kebabı Almanya'nın başkenti Berlin'in de vazgeçilmez tatlarından. Döner bu kez lokantada değil müzede sergilendi. En önemli özelliği ise bal mumundan yapılmış olması.
2: Ne etten üretildi ne tavuktan. Berlin'in simgelerinden olan döner bu kez bal mumundan yapıldı. Almanya'nın başkenti Madame Tuss Müzesi'nde döner lokantası canlandırması yapıldı. Lokanta sahibi Tarık Kara'nın da döner keserken figürü kullanıldı. Kara bal mumu heykelin açılışına da katıldı.
3: Wie fühlt es sich an? Ich bin sehr aufgeregt. Und es ist erfreulich, natürlich sehr erfreulich und ich bin erstaunt über diese Aktion. Und dass es so viel Interesse weckt bei den Menschen, das freut mich sehr.
2: Kara Kreuzberg'de yaşayan bir işletmeci. 2005'ten beri döner satıyor.
3: Ja, ich bin ja Kreuzberger und in Kreuzberg aufgewachsen und als Kind in den 80ern war Döner etwas Besonderes für uns und da haben wir einmal die Woche Döner gegessen vielleicht und es gab nicht so viele Dönerläden.
2: Bal mumundan döner 10.000 euroya mal oldu. Tüm sunumun toplam maliyeti ise yaklaşık 20.000 euro civarında.
1: İlk saati tamamladık. Birazdan gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 27, Bursa 26 derece. Ege bölgesinde gökyüzü güneşli, İzmir 28, Muğla 28 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 28, Adana güneşli 33 derece. Karadeniz'de hava güneşli, Samsun 23, Trabzon 23 derece. İç Anadolu'da da gökyüzü güneşli, Ankara 25, Kayseri 24 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 16, Erzincan güneşli 20 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 27, Gaziantep güneşli 27 derece.

0: Yeniden merhaba, haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Orta Amerika ülkesi Panama'nın güneyinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre deprem yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedildi. Başkent Panama City'de hissedilen depremin ardından kıyı bölgelerde önce tsunami uyarısı yapıldı. Ardından tehlikenin geçtiği bildirildi. Panama Uluslararası Havalimanı'nın güvenlik önlemi amacıyla geçici olarak kapatıldığını duyuruldu. 6 ilde elektrik kesintisi yaşandığı bildirildi. Bazı binalar depremin etkisiyle yıkılırken can kaybına dair henüz açıklama yapılmadı.
1: Mierda.
0: ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin telefonla görüştü. Trump'ın açıklamasına göre Rusya 300 bin ton dizeli piyasaya sürecek. Devamındaysa milyonlarca ton yakıt tedarik edecek.
2: Trump, Putin'le anlaştığını duyurdu. Rusya'nın küresel pazara 300 bin tondan fazla dizel yakıt tedarik edeceğini bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştüğünü duyurdu. Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri ve küresel pazara derhal 300 bin tondan fazla dizel yakıt tedarik etmesi konusunda anlaştık ifadelerini kullandı. Rusya'nın Kasım ayı boyunca 500 bin ton, sonrasında 1 milyon ton daha yakıt tedarik edeceğini belirtti. Trump, Rusya dizel rafinerilerinin durumuna bağlı olarak kısa süre içinde 3 milyon ton dizel yakıt teslim edecek ifadelerini kullandı. Amerikan Başkanı'nın açıklamasından hemen sonra Hazine Bakanlığı, Rus dizelinin küresel pazara tedarikine izin vermek için genel lisans yayımladı. Moskova'dan da görüşmeye dair açıklama geldi. Putin, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve küresel pazarlara petrol ve petrol ürünleri tedarik etmeye hazır dedi. Rus petrolünün Amerikan pazarına girişi, küresel ekonomi üzerinde olumlu etkiye sahip olacak diye belirtti. Başbakan yardımcısı Alexander Novak da Rusya dizel ihracat kısıtlamalarını derhal kaldırmaya başlıyor dedi. Sürecin Ekim ayında başlayacağını açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ise Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne yakıt tedarikini savaşa yapılan yatırım olarak değerlendirdi. Putin'e verilen hediyeler medeni dünyaya barış veya fayda getirmeyecek dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın talebi üzerine G7 ülkeleri 2 Ekim'de dizel ve diğer petrol rezervlerinden toplam 100 milyon varilin 4 ay içinde serbest bırakılmasına karar vermişti.
0: ABD Başkanı Trump 3 Kasım'daki kongre ara seçimlerine kadar İran'a yeni bir saldırı düzenlenmeyeceğini açıkladı. Ancak ABD ve İsrail basınında Pentagon'un aynı anda İran'a yönelik yeni saldırı seçenekleri hazırladığı yönünde haberler yer aldı.
3: ABD ordusuna savaş hazırlığı talimatı verildiği iddia edilmişti. Başkan Trump, 3 Kasım'daki ara seçimlerden önce İran'a yeni bir saldırı düzenlemeyeceklerini söyledi. Trump, İran'la verimli görüşmeler yürüttüklerini belirtti. İran'ın hem ekonomik hem askeri açıdan çok kötü durumda olduğunu, Hürmüz Boğazı'ndan günlük milyonlarca varil petrol geçtiğini savundu. 3 Kasım'da ABD'de yapılacak ara seçimlerden önce hiçbir zaman İran'a saldırmayacağız dedi. Ancak New York Times, Pentagon'un Trump'ın talimatıyla İran'a yönelik yaklaşık 3 günlük yeni bir saldırı için seçenekler hazırladığını ileri sürdü. Habere göre ABD ordusuna ait 3 uçak gemisi Orta Doğu'ya varmak üzere. Hedefler arasında İran'ın İHA ve füze stokları, enerji altyapısı ve askeri tesislerinin bulunduğu öne sürülüyor. İsrail basını da Trump, İsrail seçimleri öncesinde İran'a saldırı düzenlemeyi planladığını iddia ediyor. İddiaya göre ABD'li yetkililer İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir'e önümüzdeki 3 hafta içinde büyük çaplı bir saldırıya hazırlık yapıldığını bildirdi. Zamir, böyle bir saldırının 27 Ekim'deki İsrail seçimlerinin ertelenmesine yol açabileceği uyarısı yaptığı belirtildi. Bölgede askeri hazırlıklar sürerken diplomasi trafiği de devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkmenistan'da İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'la görüştü. Putin, çatışmanın barışçıl yollarla çözümü için İran'a her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi. ABD'nin son önerisini inceleyen Tahran yönetiminin birkaç gün içerisinde yanıtını arabuluculara iletmesi bekleniyor.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Hayye ile görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Hayye ve beraberindeki heyeti başkent Ankara'da kabul etti. Bakan Fidan Hamas siyasi büro şefi Halil Hayye ile en son 29 Temmuz'da görüşmüştü. MHP Genel Başkanı Terörsüz Türkiye süreci kapsamında mecliste DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Görüşmede gündem mecliste kurulacak izleme ve irtibat komisyonuydu.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir görüşme daha yapıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Mecliste yapılan görüşmede Bahçeli'ye Meclis Başkan Vekili Celal Adan eşlik etti. DEM Parti heyetinde ise Pervin Buldan ve Mithat Sancar'la avukat Faik Özgür Erol yer aldı.
1: Teşekkür ederiz.
2: Görüşmede milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanundan sonraki süreç ele alındı. Mecliste kurulacak izleme ve irtibat

0: VAT komisyonuna ilişkin de fikir alışverişinde bulunuldu. Çerçeve yasa ve izleme kurulu çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdüren DEM Parti, daha önce de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve AK Parti grubunu ziyaret etmişti. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan da düzenlediği basın toplantısında izleme komisyonunun kurulması için çağrı yaptı.
1: Yasanın da öngördüğü izleme komisyonu süreci destekleyecek, güçlendirecek, diğer siyasi partilerin temsiliyetlerinin sağlanabileceği, kapsayıcılığın ve çoğulculuğun sağlanabileceği bir yöntemle bir an önce bu kuruluş çalışmaları tamamlanmalı ve Meclis Başkanı Sayın Kurtulmuş siyasi partilerle görüşmek için gerekli ziyaretleri tamamlamalı, önerilerini almalı. Usul, esas ve çalışma ilkeleri belirlenmeli. Yöntem kamuoyuyla paylaşılmalı.
2: Fon soruşturması kapsamında kamuoyunu yanıltıcı açıklamalar yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan iki gazeteci tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gazeteciler Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla gözaltı kararı verdi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Sevinç ve Balcı adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan iki isim halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla tutuklandı. Bu arada şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılan İsmail Saymaz ve Murat Ağrel de adliyeye gidip savcılıkta ifade verdi. Gazetecilere fon soruşturmasına ilişkin basın yayın organları ve sosyal medya üzerinden kamuoyunu yanıltma suçlaması yöneltildi. Saymaz ve Ağrel savcılıktaki ifadesinin ardından imza ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik fon soruşturması üzerinden linç kampanyasına müsaade etmeyeceklerini söyledi. Dolandırıcılık yapan kim olursa olsun bedelini ödeyecek dedi. Yeni Parti lideri Özel'e de eleştirilerde bulundu.
3: Dolandırıcılık yapanlar mutlaka bedelini ödeyecek. Bu kim olursa olsun. Hakkı gasp edilmiş vatandaşlarımızın da hakları kendilerine iade edilecek. Devletin cebinden, milletin cebinden bir kuruş çıkmayacak.
0: Fon soruşturmasında suçlu olanlar bedelini ödeyecek dedi. Her kim olursa olsun bir iddia varsa sonuna kadar gidileceğinin mesajını verdi.
3: Hangimizin arkadaşı olsun olmasın, hangimizin akrabası olsun olmasın, hangimizin çalışanı olsun olmasın, bu işle ilgili bir iddia varsa sonuna kadar üstüne gideriz. Masum olanlar masumiyet karinesinden zaten yararlanır. Suçlu olanlar da tespit edildiği zaman onlardan gereken bedel ödenir.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'da katıldığı programın ardından gündemindeki fon soruşturmasına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Muhalefete yönelik eleştirilerini sıralayan Çelik, siyasi linç kampanyasına asla müsaade etmeyeceklerini belirtti.
3: Biz bu ne siyasi linç kampanyasına müsaade ederiz, ne de biriyle ilgili bir iddia varsa bunun siyasi himaye ile örtbas edilmesine müsaade ederiz. Bakanlarımıza, genel başkan yardımcılarımıza, AK Parti'mizin kurumsal kimliğine ama en önemlisi Cumhurbaşkanımıza ve Cumhurbaşkanımızın ailesine saldıran olursa buna en net cevabı veririz.
0: Çelik, Yeni Parti lideri Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine de sert tepki gösterdi.
3: Erdoğan ya istifa etmeli ya da Türkiye'yi yönetme kabiliyetini kaybettiğini ortaya koymalı. Üçüncü bir şık yok demiş. Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye Cumhuriyeti'ni en yüksek düzeyde siyasi kapasiteyle yöneten liderdir. Kendi partisini yönetemeyen Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir hırsızlık şebekesine elleriyle teslim etmiş olan birinin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı Sayın Cumhurbaşkanımızın yönetim kapasitesini, yönetim performansını değerlendirme konusunda herhangi bir yeteneği söz konusu değildir.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin'de tutuklu Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve iki belediye başkanını cezaevinde ziyaret etti. Özel, bizi yalnızlaştırmaya çalıştılar, pes etmeyeceğiz dedi.
4: Bugün sabah Vahap Seçer Başkanı ziyaret ettim. Ahmet Başkan'ı ziyaret ettim, Abdullah Başkan'ı ziyaret ettim. Hepsinin selamlarını size iletiyorum.
0: Tutuklu belediye başkanlarına destek mesajı verdi. Partimiz yalnızlaştırılmaya çalışıldı dedi.
4: Partimizin

0: adaysızlaştırılmaya çalışıldı. Lidersizleştirilmeye çalışıldı. Partimizin kurumsuzlaştırmaya çalışıldığı bir sürecin sonunda kimselere güvenmeyerek, kimseden güç almayarak, sadece size güvenerek, sizden güç alarak yoldayız, mücadeleye devam ediyoruz.
1: Yeni Parti lideri Özgür Özel Mersin'deydi. Özel, tutuklu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve iki belediye başkanını cezaevinde ziyaret etti. Özel daha sonra Silifke ilçesinde toplanan kalabalığa hitap etti. Teslim olmayacağız dedi.
0: Bunlar korkanları teslim alır. Bunlar yılgınları yener. Bunlar pes edersek kazanır. Ama ayakta duranlar, bunlara direnenler, bunların üzerine yürüyenler kazanır. Asla teslim olmayacağız.
2: Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı. Yahşihan Belediyesi'ne 24 Eylül'de operasyon düzenlenmiş, aralarında iki eski belediye başkanının da olduğu 16 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında alınan ifadeler, mali analiz raporları, bilirkişi incelemeleri değerlendirildi. Elde edilen bulgular üzerine ikinci dalga operasyon düzenlendi. Aralarında başkan vekilinin de olduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler adına kayıtlı toplam 2031 taşınmaza el konuldu. Bu taşınmazlardan 1630'unun belediye başkan yardımcısı adına kayıtlı olduğu tespit edildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 9 kişi adliyeye sevk edildi. Belediye başkan vekili Aydın Demirdirek'le birlikte 5 kişi tutuklandı. Alevi inanç önderleri ve cemevi başkanları istişare toplantısı Ankara'da yapıldı. Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin, inancımızın merkezinde insan vardır dedi.
3: Birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek, aramızdaki gönül bağını kuvvetlendirmek, geleceğe daha sağlam adımlarla yürüyeceğimize inancımız tamdır.
4: İnancımızın merkezinde insan vardır dedi. Cemevleri ve dergahların önemine dikkat çekti.
3: Cemevleriniz ve dergahlarımız, bu değerlerin yaşatıldığı, gönüllerin buluştuğu, yolumuzun gelecek nesillere aktarıldığı mekanlardır. Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı olarak bizim sorumluluğumuz, siz değerli yol önderlerimizle beraber bu mirasa sahip çıkaracak, gelecek nesillere bu mirası aktaracağız.
4: Alevi inanç önderleri ve cemevi başkanları başkentte buluştu. Açılış konuşmasını yapan Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin, birlik için sözümüz var vurgusu yaptı.
3: Burada da dile getireceğiz. Öncelikle eleştirileriniz her zaman benim için çok kıymetlidir. Bizim yolumuza ışık tutar. Bundan da memnuniyet duyduğumuz için bu sıklıkta toplantılarımızı gerçekleştiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Bakanımıza burada konuşulan her cümleyi noktası virgülüne rapor edip ileteceğimizde güveniniz tam olsun.
2: Maltepe'de çöken binada yaşamını yitiren 5 kişiden biri de Mesut Bilece'ydi. Bilece'nin ailesiyle birlikte oturdukları ev kentsel dönüşüme girince bu binaya taşındığı ortaya çıktı.
5: Sakin olun, ambulansa ihtiyaç geldi.
1: Oturduğu ev kentsel dönüşüme girdi. Ailesiyle birlikte başka bir binaya taşındı. 39 yıllık o bina hayatına mal oldu. Mesut Bilece 40 yaşındaydı. 3 çocuk sahibiydi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapıyordu. Maltepe'de Gülsuyu Mahallesi'nde bir evde oturuyordu. Oturduğu bina kentsel dönüşüme girince ev aradı. 11 ay önce Cevizli Mahallesi'ndeki Kardeşler Apartmanı'nda 40 bin liraya kiraladığı daireye taşındı. Ama 39 yıllık o bina Perşembe sabahı üzerlerine çöktü. Mesut Bilece eşi 3 çocuğu ve İzmir'den gelen yeğeni enkaz altında kaldı. Ailesi ve yeğeni yaralı olarak kurtarıldı. Ama ekipler Mesut Bilece'nin saatler sonra cansız bedenine ulaştı. Bilece defnedilmek üzere memleketi Diyarbakır'a gönderildi.
2: İstanbul'da bina yıkımı sırasında kopan beton parçası bitişikteki konfeksiyon atölyesinin duvarını yıktı. Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm projesi kapsamında bir binanın kontrollü yıkımı yapılıyordu. Yıkım sırasında binadan kopan beton parçası yan taraftaki konfeksiyon atölyesinin duvarının bir bölümünü yıktı.

0: parçaları iş yerine devrilirken atölyede çalışan bazı işçiler yıkıntıların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay nedeniyle atölyede hasar oluştu. Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili davada mahkeme kararını verdi. Olaya cinayet dedi. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter en ağır cezaya çarptırıldı. Sanık son savunmasında bakın neler anlattı.
1: Herkes tamam mı?
2: Yaşanan bir kazaydı dedi. Annemin düşme anını asla görmediğim ifadelerini kullandı. Güllü'nün kızı tüm suçlamaları reddetse de en ağır cezaya çarptırıldı. Türkiye 26 Eylül 2025'te Yalova'dan gelen haberle sarsıldı. Güllü olarak tanınan şarkıcı Gültut evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Olay sırasında evde kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu vardı. O günden bu yana ölümü cinayet mi, kaza mı diye tartışıldı. Tuğyan Ülkem Gülter arkadaşının ihbarıyla yaklaşık 2,5 ay sonra cinayet suçlamasıyla tutuklandı. Gülter karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Tuğyan Ülkem Gülter ağlayarak yaptığı savunmasında suçlamaları bir kez daha reddetti. Arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun kendisine iftira attığını söyledi.
3: Güllü'nün kızı peki son savunmasında ne söyledi? İlk cümlesi şu oldu. Yaşanan kazadır. Annemin düşme anını asla görmedim. Görseydim tutardım dedi. Sultan'ın benimle ilgili iddiasını anlamlandıramıyorum. Peki ben katilsem 3,5 ay boyunca neden yanımda durdu dedi.
4: Her ne kadar aramızda tartışmalar olsa da biz anne kızız. Ben sadece annemi değil hayata tutunacak dalımı kaybettim.
2: Savunmanın ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Tuğyan Ülkem Gülter, üst soya karşı kasten öldürme suçundan cezalandırıldı.
3: Annesini öldürme suçundan yaklaşık 11 aydır tutuklu bulunan Tuğyan Ülkem Gülter hakkında mahkeme heyeti kararını verdi ve bu suçu işlediğine kanaat getirdi. Tuğyan Ülkem Gülter ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Heyet aynı zamanda tutukluluk halinin devamına karar verdi.
5: Herkesten şikayetçiyim dedi.
6: Müsaade eder misiniz?
5: Bugün için geldiğimiz noktada fikriniz nedir?
2: Güllü'nün oğlu Tuğberk Gülter de müşteki sıfatıyla duruşmadaydı. Avukatı kararı değerlendirdi.
7: Hiç kimse onun yerinde olmak istemezdi. Düşünün bir tarafında annesini kaybetmiş birisi, bir tarafta yargılanan bir ablası. Nasıl olabilir? Allah kimsenin onu durumuna düşürmesin.
2: Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı karara itiraz etmeye hazırlanıyor.
8: İstinaf ve Yargıtay aşaması var. Deliller doğru düzgün, layıkıyla tartışılmadan bir kanaat oluştuğu mahkemede. Ben bu dosyanın üst mahkemelerden döneceğini, bozulacağını düşünüyorum.
0: Kocaeli'de bir çocuk annesi kadın sığındığı kafede eski eşinin silahından çıkan kurşunlarla hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan katil zanlısı yakalandı.
9: Kurşun ablamız buraya sığınmak için geldi ve ama adam o sırada silahını çıkarttı.
10: Kaçarak sığındığı iş yerinde kurşunların hedefi oldu. 58 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
9: Abi yapma diye yalvarmaktan o iki silahı yanımdan böyle sıkarak ben onları görmedim. Ama 4 kurşun evet ablamıza isabet ettiğini gördüm.
10: Olay Kocaeli'de yaşandı. Bir çocuk annesi Füsun Yulu Kural ve Erdoğan Büyükkurt bir süre önce boşanmıştı. İkili arasında mal paylaşımı davası devam ediyordu. Duruşmanın görüleceği gün evinden çıkan Füsun Yulu Kural karşısında eski eşini buldu. Kadın koşarak bir kafeye sığındı.
9: Sadece kadın buraya sığınmak amacıyla geldi. Önüne geçtim ama engel olamadım.
10: Silahlı saldırgan da kadının arkasından kafeye girdi. Eski eşine kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
9: Arkasına bakaraktan gitti.
10: Erdoğan Büyükkurt olay yerinden taksiyle kaçtı. Katil zanlısı kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.
0: Çorlu'da mahkeme kararıyla tedavi görmesi gereken kişinin evine giden iki polis bıçaklı ve silahlı saldırıda şehit olmuştu. Olayla ilgili dava başladı. Adli Tıp Kurumu saldırganın cezai sorumluluğunun tam olduğuna karar verdi.
10: Hastanede olması gereken kişiyi mahkeme kararıyla almaya gittiler, saldırıya uğradılar. İki polisin şehit olduğu olayla ilgili katil zanlısı ilk kez hakim karşısındaydı. Savunmasında hiçbir şey hatırlamıyorum ifadelerini kullandı. Polis memurları 43 yaşındaki

0: Erkan Tütüncüler ve 32 yaşındaki Emrah Koç, Tekirdağ Çorlu ilçesinde yaşıyordu. 17 Mayıs'ta psikolojik rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmesi için hakkında mahkeme kararı olan Orhan Altın'ın bölgede bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçtiler. İki polis de Altın'ın bıçaklı ve silahlı saldırısı sonucu şehit oldu. Saldırgan bacağından vurularak yakalandı. Katil zanlısı tedavisinin ardından tutuklandı. Hakkında kasten öldürme suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, öldürmeye teşebbüs suçundan da 18'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanık ilk duruşmada hakim karşısındaydı. Orhan Altan kendisine büyü yapıldığını ve hiçbir şey hatırlamadığını savundu. Adli Tıp Kurumu'nun sanıkla ilgili raporu da dava dosyasına girdi. Raporda Orhan Altan'ın cezai sorumluluğunun tam olduğu belirtildi. Saldırı anında eylemlerinin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayabileceği vurgulandı. Mahkeme heyeti tanığın dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
1: Baykar tarafından geliştirilen Akıncı taarruzi insansız hava aracı yerli üretim Morfoz güdüm kitiyle ilk test atışını yaptı. Hedef tam isabetle vuruldu. O anlar Baykar tarafından paylaşıldı.
2: Bismillah, ateş.
0: İlk atış testi başarıyla tamamlandı. Türkiye'nin taarruzi insansız hava aracı savaş uçağı Akıncı, bu kez Morfoz güdüm kiti MGK mühimmatıyla hedefi tam isabetle vurdu. Akıncı TİHA'ya Aselsan tarafından tamamen yerli bileşenlerle geliştirilen MGK ve Roketsan'la STM tarafından geliştirilen Alpagut mühimmatları yüklendi. Akıncı, Tekirdağ'daki Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalandı. Saros Körfezi'nde gerçekleştirilen ilk atış testinde MGK ile belirlenen hedef tam isabetle vuruldu. Milli TİHA'nın geliştirme ve mühimmat entegrasyon faaliyetleri kapsamında çeşitli füzelerle testleri gerçekleştirilmişti. Farklı menzil, güdüm ve harp başlığı seçeneklerine sahip bu milli mühimmat çeşitliliği sayesinde Akıncı, farklı hedef türlerine karşı görev yapabilen bir harekat ve taarruz kabiliyeti kazandı. Dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi olan Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 36 ülkeyle, Akıncı TİHA için ise şimdiye kadar 16 ülkeyle olmak üzere toplam 39 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.
1: Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının Çerkezköy Kapıkule kesiminde yürütülen çalışmalar tamamlandı. 153 kilometrelik etap hizmete açıldı. Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı.
3: Projemiz 3 etaptan oluşmaktadır. 153 kilometre uzunluğa sahip Çerkezköy Kapıkule kesimi projemizin en uzun etabıdır. Saatte 200 kilometre tasarım ve işletme hızına sahip olacak hattımız çift hatlı elektrikli sinyalli olarak inşa edilmiştir.
4: Seyahat süresi düşecek. Yıllık yolcu ve yük taşımacılığı artacak. Türkiye'nin Avrupa bağlantısı güçlenecek.
3: Tekirdağ'ı Kırklareli'ne ve Edirne'yi hızlı tren ağına dahil ederek hızlı tren ağımızı Çerkezköy'den Kapıkule'ye kadar ulaştırmış oluyoruz. Projemizin hizmete girmesiyle etkilerini çok geniş bir alanda göreceğimiz yeni bir dönem başlayacak.
4: Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının en uzun etabı 153 kilometrelik Çerkezköy Kapıkule kesiminde çalışmalar tamamlandı. Seyahat süresini 4 saatten 1,5 saate düşürecek güzergahın Çerkezköy Kapıkule etabı hizmete açıldı. Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Erdoğan yeni hattın Türkiye ve Avrupa arasındaki ticaret bağlantısını güçlendireceğini söyledi.
3: Bakü, Tiflis, Kars ve Marmaray üzerinden Avrupa'ya uzanan ortak koridorun Avrupa bağlantısını da güçlendiriyor. Halkalı Kapıkule projesi 6314 kilometrelik kalkınma koridorunun Türkiye'den geçen 2094 kilometrelik bölümünün kritik parçalarındandır. Ulaştırma yatırımlarımız artık yol, köprü ve demir yolu yatırımı olmaktan çıkmış, küresel ticaret yollarının en stratejik halkalarına dönüşmüş.

0: Açılışta konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Isparta Kule Çerkezköy etabı içinde çalışmaların sürdüğünü söyledi.
1: 69 kilometre uzunluğundaki Isparta Kule Çerkezköy etabımızdaki çalışmalarımıza da hızla devam ediyoruz. Isparta Kule Halkalı'ya bağlayacak yaklaşık 7 kilometrelik kesimin yapım çalışmalarını bu sene sonu inşallah bitirmiş olacağız.
0: Erdoğan açılışın ardından hızlı trenin makinist koltuğuna oturup ilk sürüşü yaptı.
2: Şimdi de haftanın kültür sanat ajandasına bakalım.
3: Dünyaca ünlü Strauss Filarmoni Türkiye'ye geliyor. Ünlü şef Vinicius Katah yönetimindeki orkestra, zarif konser kostümleriyle Viyana'nın eşsiz zarafet ve tutkusunu Ankara ve İstanbul'da sanatseverlerle buluşturuyor. Konser 12 Ekim'de CSO Ada Ankara'da, 13 Ekim'de ise Atatürk Kültür Merkezi'nde dinleyiciyle buluşuyor. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası yeni sezona başladı. Şef Ayon Marin yönetiminde gerçekleşecek Türkiye ve Romanya Dostluk Konseri kapsamında Florin Ilescu da sahne alacak. Konser 16 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi'nde dinleyiciyle buluşuyor. Elektronik müzikle klasik müziği aynı sahnede buluşturan Sinfoni ilk kez İstanbul'da sahne alıyor. Popüler isimlerin parçalarının senfonik düzenlemelerle yeniden yorumlanacağı gecede canlı orkestra, DJ performansı ve görsel prodüksiyon bir araya gelecek. Konser bugün Volkswagen Arena'da müzikseverlerle buluşacak.
4: Ben de seni kendime düşman ilan ediyorum.
3: 18. yüzyılda Viyana'da yaşayan efsane besteciler Wolfgang Amadeus Mozart'la Antonio Salieri'nin çatışmasını ele alan Amadeus veda turnesine devam ediyor. Yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu'nun yaptığı oyunun başrollerini Selçuk Yöntem, Tansu Biçer ve Dilan Çiçekdeniz üstleniyor. Tiyatro 16 Ekim'de Kongrezyum Ankara'da. Müziğin sevilen ismi Murat Dalkılıç İstanbul'da hayranlarıyla buluşuyor. Kasaba, Neyleyim İstanbul'u, Leyla gibi sevilen şarkılarını seslendireceği konser bugün Vadi Açık Hava sahnesinde gerçekleşiyor.

Arthur Miller'ın Pulitzer ve Tony ödüllü başyapıtı Satıcının Ölümü tiyatro sahnesine taşınıyor. 1940'ların Amerika'sını güçlü bir duygusal yoğunlukta ele alan oyunun başrollerini Halit Ergenç, Zerrin Tekindor ve Fatih Artman paylaşıyor. Tiyatro 14, 15 ve 16 Ekim'de Zorlu PSM'de izleyiciyle buluşuyor.

Türk rock müziğin sevilen ismi Teoman hayranlarıyla buluşuyor. Aynaya bakmam kendimi bilmem, hayat acıtınca dünyayı sevmem. Kariyeri boyunca geniş bir dinleyici kitlesine hitap eden sanatçı, İstanbul'da Sonbahar, Paramparça, Renkli Rüyalar Oteli gibi popüler şarkılarını 15 Ekim'de Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde dinleyiciyle buluşturuyor. Clement Michel'in kaleme aldığı davetli misafir tiyatro sahnesine taşınıyor. Bir ev ve üç kişi arasında geçen oyunun yönetmenliğini İrfan Kangı üstleniyor. Başrollerinde ise Ufuk Özkan, Mehtap Bayri ve Onur Büyüktopçu bulunuyor. Tiyatro 14 Ekim'de Duru Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluşuyor.

0: Çok mu dertsiz duruyorum? Uzaktan bakınca çok mu...
1: Candan Erçetin Doğu Batı Senfonisi Rengahin konser serisiyle müzikseverlerle buluşuyor. Balkanlardan Anadolu'ya uzanan ezgilerin seslendirileceği konserde Batı'nın senfonik müziğiyle Doğu'nun geleneksel melodileri buluşacak. Konser 15 Ekim'de Antalya Açık Hava Sahnesi'nde.

0: 1914 kuşağı tanıdığımız ressamlar sergisi sanatseverlerle buluşuyor. Küratörlüğünü Profesör Doktor Gül İrepoğlu'nun üstlendiği seçki, İbrahim Çallı, Peyhaman Duran, Namık İsmail, Hikmet Onat ve Nazmi Ziya Güran'ın da aralarında bulunduğu sanatçıların eserlerini bir araya getiriyor. Sergi 12 Temmuz 2027'ye kadar Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nde ziyarete açık.
1: Haber bültenini noktalıyoruz. Bir sonraki bültende görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Ve hepinize iyi akşamlar diliyorum. Enine boyuna programındayız. Uzun uzadıya birlikte olacağız. Konuklarım var, tanıtacağım. O kadar çok soru var ki, o kadar çok konu başlığı var ki belediyelere dair konu başlıkları bakın. Yani özellikle Ataşehir, Eyüp Sultan'da. Biliyorsunuz ne olacak bilmiyoruz. Çünkü bir başkan vekili seçimleri var. İstanbul'a da bakacağız. Çünkü 2024'ten günümüze İstanbul'da da o kadar çok hareketlilik var ki. O tabii İstanbul'daki seçimler ya da gelecek işte öngörüsü genel olarak bakıldığında siyasi tabloyu da biraz etkileyecek gibi duruyor. Mersin var, Yenişehir var, Mezitli var, başkan vekili seçimleri var. Bir de TBB yani Türkiye Belediyeler Birliği var. Öyle az buz bir seçim değil. Bir etkisi, bir ağırlığı olan da aslında bir kurum. Oradan bakıldığında da Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir ittifak önerisi var. Ama o ittifak önerisini yapıyor ya hani Müslüm Sarı, ama İzmir'e gelince orada işler değişiyor. Orada da ciddi anlamda bir Cumhuriyet Halk Partisi değil ama Yeni Parti'den Özgür Özel'e bir eleştiri var. Çünkü Özgür Özel orada ne dedi, CHP ne dedi, onu da konuşacağız elbette. Bakalım konu başlıklarımız çok. Onun dışında Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı açıklamalar vardı. O açıklamalar da aslında kafalarda hemen böyle bir başka bir başlığı da bize açtırmadı değil. O da yeniden adaylık. Yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığı. Dediğim gibi soru çok, başlık da çok. Biz konuklarımızı hemen tanıtalım. Tanıttıktan sonra da kısa bir reklam arasına elbette gireceğiz. Bülent Kaya geldi. Hemen sıcağı sıcağına yetişti eline boyuna. Hoş geldiniz Saadet Partisi İstanbul Milletvekili. İyi akşamlar.
1: Merhaba, iyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Can Özçelik hemen yanında oturuyor. Can'ı da hepiniz çok yakından tanıyorsunuz. Can Özçelik de not1.com yazarı. İyi akşamlar,
2: i̇yi
0: hoş
2: akşamlar,
0: geldin
2: iyi
0: Can. Mustafa Balbay, Ankara stüdyosunda gazeteci büyüğüm. İyi akşamlar, hoş geldiniz.
3: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Avukat Cem Kaya, hukukçu. Cem Bey hoş geldiniz,
1: hoş bulduk,
0: iyi akşamlar
1: iyi
0: diliyorum.
1: Hocam.
0: Sağ olun, çok teşekkürler. Ferhat Murat, gazeteci. Hepiniz yakından tanıyorsunuz. Ferhat, iyi akşamlar, hoş geldin.
4: İyi akşamlar.
0: Ve elbette Merve Şebnem Oruç, benimle birlikte cuma akşamları gazeteci meslektaşım. Merve Şebnem, hoş geldin.
5: Hoş
0: çok
5: bulduk.
0: Şıksın bu arada. Kritik seçimler de var, başkan vekilleri seçimleri var. Arkadaşlarımızın eline sağlık. Çok güzel böyle ledler hazırlamışlar. Anlaşılır, belediyede kritik seçimler... Ataşehir mevzusu mesela önemli, işte Mersin, Eyüp Sultan, yani belediye başkanları işte bakıyorsunuz onlar görevden uzaklaştırıldı. Şimdi bir seçim yapılacak, başkan vekilleri seçilecek. İşte kritik ilçeler var. Ataşehir mesela bu kritik ilçelerden bir tanesi. Şimdi Eyüp Sultan, Ataşehir, Mersin mesela, yani burada ne var? Bir tane il var, dört tane de ilçe var. Burada da işte bu seçimler bakalım nasıl olacak yani. Başkan vekilleri seçimleri, seçimlerin tarihleri de burada. Bu tarihler

0: de tabii çok sıcak tarihler. Hemen olacak işte. Yani Ekim ayındayız.
1: Yarın iki tane.
0: Tabii iki tane. İşte 12'sinde var. Yani pazartesi. Salı günü mesela Mersin Büyükşehir. Yani bütün bu totale bakılınca aslında. Yani genel olarak hani soru ne? Bunlar AK Parti'ye mi geçecek? AK Parti'ye geçerse ne olur? Yani siyasi tabloyu nasıl etkiler? Çünkü her şey yerelden genele doğru gidiyor ya. Yani algı da öyle. Ama işte seçim yoluyla aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin AK Parti'nin yani 4 belediye CHP'ye geçti. CHP'den aldığını biliyoruz. Ataşehir olursa Ataşehir'le birlikte ne olacak Ferhat? 5 olacak değil mi? Yani rakama bakıyoruz. Tabii diğer yandan da işte klasik operasyonları konuşuyoruz. Ne olur ne biter diye. Bir diğer taraftan da böyle genel klasik algı var. Yani bu algı nedir? Yani işte operasyonlarla belediyelerin yönetimleri el değiştiriyor. Acaba bu algıyı Adalet ve Kalkınma Partisi nasıl yönetiyor? Yönetirken iyi mi yönetiyor? Onun dışında Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde ama hani çatı Cumhuriyet Halk Partisi ama bir de yeni parti var. Yani orada da bir şeyler tartışılıyor. Yani bu adayı sen koymuştun. İşte burada bu sıkıntı vardı. Yani bunların hepsini de ben bugün konuşalım istiyorum. Gerçekten bu gelişmeler bakalım hani nereye gebe. Ferhat, seninle başlamak istiyorum. Ataşehir'de ne olur?
1: Ataşehir'de yarın sabah itibariyle seçim yapılacak ve şu an itibariyle AK Parti'nin, daha doğrusu Cumhur İttifakı'nın meclis üye sayısı...
0: Gelmek ister misin böyle?
1: Olabilir.
0: Olur. Evet.
1: AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın dolayısıyla meclis üyesi sayısı artı bir fazla gibi. Biliyorsun geçtiğimiz hafta 6 tane meclis üyesi Cumhuriyet AK Partisi'nden ayrılıp AK Parti'ye geçmişti, evet, istifa etmişti. Evet. Ve orada bir başa başlık durumu söz konusuydu. Tabii. 18'e 18 gibi bir durum söz konusuydu. Ancak Cumhuriyet Halk Partili bir meclis üyesinin oy verme hakkı ile ilgili bir soru işareti olduğu için şu anda Cumhur İttifakı'nın artı bir sayısı fazla gibi. Yani orada yarın sabah itibariyle şunu rahatlıkla görmemiz mümkün. Ataşehir AK Parti belediyesi olacak gibi gözüküyor yarın sabah itibariyle. Eyüp Sultan tarafına baktığımızda
0: bir getirelim orada... arkadaşlar isterseniz. Yani bir Eyüp Sultan'ı da getirelim. O da şöyle, yani ilk ledi getirsek aslında üzerinde konuşalım. Birinci ledi kritik seçimler başlığıyla. Çünkü bu Ataşehir özeli.
1: Şimdi burada birinci aslında Ataşehir'i biraz derinlemesine bakacak olursak şöyle. Zaten Mart 2025 itibariyle Cumhuriyet Halk Partili İstanbul'da Beşiktaş, Beykoz ve sonrasında İBB süreciyle başlayan operasyonlar sürecinin tam bir yıl bir ay sonrasında Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel gözaltına alındı. Evet. Rüşvet, irtikap ve yolsuzluk suçlamasıyla ve örgüt suçlamasıyla. Şimdi burada aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir taraftan stratejik bir hata yaptığını da söyleyebiliriz. Çünkü o yolsuzluklarla ilgili ismi geçenlerden bir diğerini belediye başkan vekili olarak aday gösterdiler. Yani burada aslında hani biraz da bu stratejik hataların da sonucu olarak aslında bunu görüyoruz. Bir taraftan da aslında Cumhuriyet Halk Partisi meclisi içerisinde de, meclis üyeleri içerisinde de yekpare bir anlayış söz konusu değil, onu söyleyeyim.
0: Tabii.
1: Neden değil?
0: Çatı CHP gibi duruyor.
1: Evet.
0: Ama orada da.
1: Ama yani CHP yeni parti ayrımından da öte aslında Özgür Çelik yönetiminin meclis üyeleriyle 2,5 yıl boyunca çok ilgili olmaması, ilçelerde de ilçe belediye başkanlarının meclis üyelerine kapılarını genellikle kapatıyor olması sebebiyle aslında iletişimlerinin kesik olduğunu nereden biliyoruz? Üsküdar'da İptal edilen seçimde Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyesi olmasına rağmen AK Parti adayına oy veren meclis üyeleriyle görüştüğümde bunu öğrenmiştim. Ve kendilerinin 2,5 yıl boyunca meclis üyesi olmasına rağmen belediye başkanıyla sadece 10 dakika görüşebildiğini Üsküdar'da bir meclis üyesi bana ifade etmişti. Yine bir başka meclis üyesi de geçtiğimiz hafta belediye başkan vekili Dündar Ziya Gültekin'i ziyaret ettiğimde Dündar Ziya Gültekin tarafından bana iletildi.
0: Direkt
1: iletildi. Makam odasının bu kadar büyük olduğunu ilk defa gördük. Çünkü yani, ilk defa geliyoruz.
0: Bak bu çok önemli bir şey. Yani bu bir ciddi bir eleştiri mesela. Değil mi?
1: Evet.
0: Yani buradan da Cumhuriyet Halk Partisi...
2: Ama kendileri yaptılar o odayı.
1: İkinci bir nokta, odanın büyüklüğünden
2: niye
1: bahsetmiyorum.
2: Niye şaşırıyor? Onların döneminde yapılmadı
1: şimdi
2: mı?
1: Şimdi sevgili Caner Çelik, odanın
0: işte,
1: büyüklüğü, küçüklüğü değil de odanın koltuk renginin kırmızı olduğunu yeni öğrendim demek gibi değerlendirmek lazım. Ben olanı anlatıyorum.

0: Sevgili
1: hayır,
0: kardeşim.
1: Sen,
0: İki,
1: sana
0: bir diğer konu.
1: İtiraz
0: bir devam edelim. Üzerine itiraz et. Ha, buna bir başka meclis üyesi de diyor ki, yine oy verenlerden bir tanesi de bizzat iyi görüştüğümde. Hı hı. Kendi cenazem olduğunda belediye meclis üyesi olmama rağmen belediyeden plastik sandalye dahi gönderilmedi. Ve ben pirincini, yağını, ununu, işte artık cenazeyle ilgili ne ikram edilecekse bütün ürünleri...

0: normaldir. Kendi adıma en azından ilkesel çok sağlıklı bakan birisi değilim. Ama siyasette de bunun var olduğunu bilmek lazım.
1: Siyasette var olması başka, hani normal. Peki, işte. Şey yani normal, ne kadar normalleştirir.
0: Meclis üyelerinin insani ilişki boyutundan uzak bir şekilde değerlendirilip de sadece buton gibi istediğim şeye oy kullanacaksın şeklinde metalaştırılmasına benim anladığım kadarıyla karşı durum.
1: Tamam Can, lütfen şöyle, interaktif hayır, olsun
2: bunu
1: istiyorum.
2: Vatan, Merve, bu eleştiriyi vatandaş yapsa çok değerli. Yani cenazesine belediye gidip bunu kaldıramaması ve bu sorunlarla karşılaşsa evet. Bu önemli.
0: Ama
2: değerli,
0: vatandaş için de talepte bulunuyor, hayır, ya meclis üyeleri kendi mahallesindeki.
2: Bulunabilir, bulunabilir. Hayır ama şöyle. Cenazede ararsınız belediyeyi. Yani biz öyle yapıyoruz. Ararsınız belediyeyi, cenazemiz var dersiniz. İlgili bölüme bağlanır ve iş çözülür. Yani araya belediye mesuliyeti sokmaya gerek yok cenaze için. Ben de mesela memleketimde AK Parti belediyesi var. Biz aradık, geldi, yaptı
0: ama
2: yani.
0: AK Parti belediyesi var işte.
2: Ya tamam
0: ondan,
2: fark etmez.
0: Yani.
2: AK
0: yani.
2: Ya fark etmez. AK Parti, CHP yani.
1: Ama orada
2: da bir arkadaşımın, Şişli'de de bir arkadaşımın yakını vefat etmişti. O aradı, belediyeyi çözdüler yani.
0: Ama
2: oluyor.
0: Can, belediye başkanıyla meclis üyesinin iletişimi şöyle önemlidir.
1: Ama cenaze söz konusu
0: sorunu
1: olduğunda Ferhat, bu da olmamalı yani. Yani.
0: O ayrıca o başka bir kişisel şey, boyutu belki bu diyebiliriz. Hı. Ama öteki taraftan da mahallesindeki bir sorunu doğrudan belediye başkanına ileterek çözmek isteyen bir meclis üyesinin kapı duvar bir şekilde karşılaşması da bir yerden sonra ben siyaset yapıyorum. O isteyeceğim önümüzdeki seçimlerde de ama hizmet üretemiyorum noktasına götürüp bir taraftan da ne olur? Aslında o partiden ya da o kişilerden onun uzaklaşmasını da sağlar.
2: Doğru. Bu eleştiriyi böyle yapabilir. Ben sadece itiraz ettiğim nokta şu. Evet, bu cenaze meselesinde vatandaş yapsa çok değerli. Başımızın üstünde eleştiririz. Hep beraber de destekleriz. Ama belediye meclisinin bunu söylemesi bana çok gerçekçi gelmediği için eleştiriyorum. Yoksa tabii ki olabilir. Yani bu belediye başkanı kapısını çalmış, o girememiş veya işte odanın ne kadar büyük olduğunu görmüyorlarmış. Bir önceki dönem AK Parti belediyesindeydi ve her defasında o odaya gidip başkanla görüşüyorlardı. O zaman büyüklüğünü, metrekaresini anlayamamışlar.
0: Ama geçen dönem meclis üyesi değilse ne olacak? Şimdi geçen dönem meclis üyelerinden bir tanesi de şunu söyledi. Dedi ki ben AK Parti'deyken Hilmi Türkmen belediye başkanıydı.
2: Hilmi başkanı arardı. Başkanım bak, odanız kaç metrekare diye sorabilirdi.
1: Ama yani şu da var yani böyle.
0: Meseleyi ekleyeceğini yani. Geçen dönem, Bülent Bey çok özür dilerim. Geçen dönem belediye meclis üyesi olarak devam eden, bu dönemde yoluna devam eden bir meclis üyesi diyor ki biz diyor belediye başkanının makamına gittiğimizde özel kaleme söylerdik. En fazla 3 dakika içerisinde belediye başkanının yanına gider. Meramımız neyse, mahalleyle ilgili, ilçeyle ilgili ya da kendileriyle ilgili neyse anlatırdık diyorlar. Bu da önemli bir etken.
3: Bu, şöyle bu mesela bu şeyi söyle arkadaşlar. Bir henüz daha tekrar bir belediye meclis üyesi seçimi oldu. Yani belediye başkan vekili seçimi oldu. O seçimde şimdi şikayet ettiği belediye başkanı oy verdi. Üsküdar'da ikinci kez seçim yapıldı. Ataşehir'de ikinci kez seçim yapılıyor. Çünkü Onursal Bey tutuklandıktan sonra Ataşehir Belediyesi'nde bir meclis başkan vekili seçildi. Bu şikayet eden arkadaşlar, istifa eden arkadaşlar, hadi diyelim hasbelkader iki sene Onursal Aldırgüzel'e tahammül etmek zorunda kaldılar. O belediye başkan vekilini niye seçtiler? Daha birkaç ay önce.
1: O seçimde oy kullanan bir başkası değildi diyor.
3: Hayır,
1: yani
3: hayır,
1: Ahmet Mehmet değildi diyor.
0: Adayı da meclis üyelerine sorarak mı belirlediler?
3: Fark etmem ama oy kullandı.
0: Üsküdar'la ilgili şunu söyleyeyim.
1: Oy kullanmayabilirdiniz.
3: Adayı sorup sormama önemli değil. Ama
0: Üsküdar'la ilgili şunu söyleyeyim. İlk seçimde iptal edilen seçimde 6 CHP'li meclis üyesi AK Parti'ye geçmeden
3: hani
0: zaten.
3: Eden, hani belediye başkanı
0: AK Parti adayına oy kullandı ama iptal edildi biliyorsunuz.
3: Siyasi etik açıdan doğru olmayan şöyle bir şey. Hiç kimse bu süreci normalleştirmesin. Türkiye siyasi tarihinde hiçbir zaman bu kadar belediye başkan vekili ve belediyelerden yapılan transferlerle el değiştirmemiştir. Türkiye siyasi tarihinde örneği yoktur yani. Dolayısıyla bunun bir olağanüstü dönem olduğunu görmemezlikten gelirsek, işte yok iyi hizmet alamadım, bunu alamadım, parti değiştirmeye karar verdikten sonra insanlar çok büyük bahaneler bulabilir ama bu emin olun millet tarafından inandırıcı bulunmaz. Eğer Ataşehir belediye başkan vekili tutuklanmamış olsaydı ya da gözaltına alınmamış olsaydı ve o risk görünmemiş olsa bunlar gidecek miydi yani? Onursal Bey göreve devam...
0: Tutuklanmadan geçtiler ama Bülent Bey Ataşehir'de 6
3: hemen öncesinde ya bu şimdi siyaset, yargı, bürokrasi operasyonuyla giden bu işte görmemezlikten gelirsek emin olun halk bizim dediğimize inanmaz. Bakın diyorum ki bir de şöyle bir gayri siyaset etik olarak doğru olmayan şöyle bir şey var. Belediyelerde şu an seçim yapılmıyor. Şu an tutuklu bulunan belediye başkanı tamamı hala belediye başkanı. Siz onların yerine vekaleten birini seçersiniz. Hani bir zafer havasıyla bunu yansıtmaya gerek yok. Bunlar

0: tahliye olduğu an kendi görevlerine geri dönüp belediye başkanlığı yapıyor. Siz vekaleten o cezaevinde tutuklu bulunanlara vekaleten o belediye idare ediyorsunuz. Dolayısıyla en azından onlara karşı olan bir tabiri caizse bir nezaket gereği bunu bir zafer havası sanki seçimi kazanmışsınız gibi
1: siz
0: yansıtmamak lazım.
1: Siz orada demokratik meşruiyet açısından onu
0: hem
1: tartışmalı
0: hem siyasi,
1: hale getirmeye
0: yani,
1: çalışıyorsunuz. Benim
0: zafer
1: anladığım kadarıyla
0: Üsküdar'da, Beykoz'da, Şile'de sayabilirim diğer belediyeleri, Gazi Osmanpaşa'da bu belediye başkanının tamamı belediye başkanı ve içeride tutuklu. Ama onların yerine seçmeni selamlayıp işte AK Parti belediyesi diyen arkadaşlar o tutuklu olanlara vekalet alıyor.
1: Bülent Bey şunu mu anlamalıyız? Bir saniye
2: zaten.
1: Ferhat bir saniye. Siz değil.
0: Vekaleten...
1: Yani hukuken burada baktığınız zaman tabloya diyorsunuz ki geçerli bir seçim olabilir. Bu ayrıma siyaseten baktığınızda ve demokratik açıdan meşruiyet açısından
0: hem de yaygınlığı açısından söylüyorum.
1: Ve tartışılır bir zemin
0: hem,
1: yaratıyor.
0: Hem o hem yaygınlığı açısından söylüyorum. Bakın bu bir belediyede şöyle olabilir. Mesela örneğin herhangi bir belediyede sandıkta iki oy veriyorsunuz. Bir belediye başkanını seçiyorsun bir de belediye meclisini. Elbette seçmen belediye başkanı da bir başka partiye, belediye meclisinde çoğunluğu başka birine. Bu normal ve bir Allah göstermesin ölüm hali olur, istifa hali olur. Yeniden seçim yapılacağı zaman o gayet demokratik ve meşru bir şeydir. Ama siz tam belediye başkanı tutuklandıktan sonra veya tutuklamadan hemen önce bir operasyon çekiyorsanız hiç kimse bunu siyasetten normal görmemeli. AK Partili arkadaşlar da görmemeli. En fazla milli iradeye vurgu yapan AK Parti siyasetine hakarettir bu. Ben bir AK Parti il başkanının böyle hani seçim meydan yeni zaferlerinden sonra balkon konuşmaları yapmaya alışkın bir Erdoğan'a meclis üyesi transferinden sonra telefonla bağlanıp sanki seçim zaferiymiş gibi Sayın Erdoğan'a bağlanmayı ben Sayın Erdoğan'a hakaret olarak görürüm şahsen yani. Çünkü Sayın Erdoğan gibi milli iradeye sürekli vurgulayan bir genel başkana bu yapılabilecek en büyük haksızlıktır. Dolayısıyla millet oraya geçerken Ataşehir'de, Eyüp Sultan'da, Mersin'de iktidarın adayı vardı. Hele hele ya ben hizmet etmek için iktidar partisine gidiyorum. Örneğin İzmir Belediye Başkanı. Ya İzmirli seçmen aklı zekası yok mu? İktidar partisinin adayı varken muhalefete oy veriyor. İşte İzmir'i çöp götürüyor.
1: Evet. İzmir'i zaten ayrı bir başlıkta hani zaten konuşacağız.
0: Hizmet
1: biliyorum,
0: almayabilir, şey almayabilir ama seçmen diyor ki ben burada siyasi bir duruş ortaya koyuyorum diyor. Her belediye meclis üyesinin o siyasi duruşa yani saygı duymaz. Kendinden gitsen yine bir şey demeyeceğim. Emin olun bunların ikna odalarına götürüldüğünü bütün seçmenler biliyor. Hay yok sayabiliriz, göz boyayabiliriz ama gerçek bu. Yani
1: siz diyorsunuz ki bu gerçeklik aslında geniş bir stratejinin bir parçası.
0: Ya bu siyasi zafer falan değil.
1: Tamam,
0: bu bir normal
1: bir şey
0: değil.
1: Olur
0: yani.
1: İnteraktif
2: bir
1: olsun.
2: Bunu siyasi zafer şeklinde en azından ben konumlandırmıyorum.
0: Onun Sayın Cumhurbaşkanı'na görüntülü görüştürüp orada
2: görüntülü
0: bir sürü
2: konuşulabilir. Saadet Partisi'ne 20 sonra. Tane belediye başkanı geçmek istese ya da bir üye katılımı olsa siz şanlı şerefli üye katılımını yapmıyor musunuz?
0: Ben dedim mi? Bu
2: Filanca partiden istifa ettiler. Saadet Partisi'ne katıldılar deyince tören yapıyorsunuz. Şimdi o başka
0: tamam,
2: bir mesele.
0: Ama devlet gücünü kullanıp onları transfer etmiyoruz.
2: Devlet gücünü kullandığını Ferhat siz iddia ediyorsunuz. İkna odalarını siz iddia ediyorsunuz. Müddeyi iddiasını ispatla mükelleftir. Nerede ikna ediliyorsa ikna odaları neredeyse
0: adalar
2: açık edin.
0: Bakın,
2: hatta suç duyurusunda bulunun. Hepiniz bunun takipçisi olun.
0: Şimdi siz suç duyurusunda
1: bulunun. Şimdi şöyle ikna odaları falan deyince. Bir dakika çok
2: olur. Nerede şimdi
0: yani? Bir dakika. Diğer arkadaşa da aksın.
1: Ben de bir cümle. Böyle siyasi hafızamızda ikna odaları meselesi, başörtüsü meselesiyle çok özdeşleşmiş diye pek de hoş değil.
0: Adalar
1: o yüzden
0: hani... Ya hoş değil ama şu an o hoş olmayan manzara yaşatıyorlar bu ülke. Adalar Belediyesi'nin iki tane AK Parti görevden uzaklaştırılmış üyesi var Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Niye seçimden bir gün önce geceleyin sadece bir tanesinin görevden uzaklaştırılmasını iptal ediyorsunuz ve o gelip AK Parti'ye oy kullanıyorsa... Ya bu yargının normal bir işlemi. Demek insanların zekasıyla alay etmektir.
2: Siz ikna... Yapamadım.
1: Efendim?
2: Yapacağım eki yapamadım. Yani o başka bir mesele.
1: Tamam.
2: Şimdi özellikle bu parti geçişleri üzerinde konuşulan belediyelerden bir tanesinin bürokratı. İsmini vermemek kaydıyla bana dedi ki, biz dedi gelen usulsüz emirlere ya da talimatlara imza atmakta çok çekiniyoruz dedi. Çünkü... Buna imza attığımızda başımızın belaya gireceğini tahmin ediyoruz. Eğer iş yargıya giderse. İki, atmadığımızda da görevimizden olacağımızı düşünüyoruz deyip bir saniye bitireyim arkadaş. Zaten ne
3: yaptı zaten suç biliyor musun? Bak Bu yaptığı, sana söylediği şey suç aslında.
2: Canım arkadaşım, cümlemi bitirirsen adama suç işlemedi.

0: Yine anlayacaksın. Sonra adam gidiyor yargıya şikayette bulunuyor. Ve bunun da gerekçesini şöyle açıkçası ifade ediyorlar. Deniyor ki şimdi bu belediye başkanları ya da belediye başkan vekilleri özellikle CHP'nin son dönemi. Kısa vadede, kısa zaman diliminde çok fazla kişisel servet edinmek ihtiyacı içerisinde kendilerini hissettikleri için yatılacak süre dahi hesaplanarak hunharca belediyenin kaynakları iç ediliyor şeklinde bir ifadesi var. Şimdi bakıldığında biz aslında belediye başkanlarının yerine gelen belediye başkan vekillerinde de Ataşehir örneğinde olduğu gibi benzer imarla ilgili suç örgütü iddiasıyla belediye başkanı tutukluyken aynı tas, aynı hamam şekilde vekillerin devam etmesi doğru değil. Şöyle deniyor. Yani genel pratikteki bakışı şu. 3 sene yatarım. Kenara attığım, koyduğum para eğer benden tahsil edilemezse bu da benim karım olur şeklinde bir bakış var diye bürokratlardan bir aktarım söz konusu.
1: Fonda da aynısı var. Üstadın dediği gibi.
0: Benzer evet. Maalesef. İşte tamahkarlık şeyi değiştirmiyor yani. Tamahkarlık aynı.
2: Şimdi şöyle bir şey var. Yani bütün bu yaşananlara bakınca aslında bu kopuşlar, işte belediyelerin el değiştirmesi, 5 belediyede kritik başkan vekili seçimleri var. Öyle hani bunlar da böyle başkan vekili seçimleri 3 ay sonra, 5 ay sonra falan değil. Yani 3-4 gün içinde olacak. Böyle genel olarak bakıyorum yapılan açıklamalara da, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde de eleştiriler var. Kendi içine dair eleştiriler de var. Yani yeni parti keza aynı şekilde. Ama bütün totalde kazanan kim olacak? Yani bu işin de bir siyasi yansıması da var değil mi? Yani bunun siyasi kazananı kim? Yoksa Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani kendi içinden gerçekten bakıldığında yani siyasi kopuşlar mı bir şekilde siyasetin sonucunu da belirleyecek? Yani onu da bilmiyorum. Ferhat ben sen
0: Adalar ilçe başkanı
2: burada benimle
0: yazmış.
2: Birlikte kal ben çünkü evet. Sayın Balbay'a
0: AK Parti istiyorum. Adalar ilçe başkanı yazmış. Mesaj atmış. Şimdi ona baktım. Hı-hı. Diyor ki bizim bir önceki seçimde de adayımız aynı kişiydi. Şu an belediye başkan vekili doğru. Seçilen kişi. 5'e 2 idi.
2: Evet.
0: Mevcut belediye başkan vekili yani istifa eden belediye başkan vekili şekerinin 600 olması sebebiyle sağlık sorunlarından dolayı istifa etti diyor. Hı. Ancak onu şikayet eden de Cumhuriyet Halk Partili meclis üyeleriydi diyor. Şimdi mesele bu. Parti kendi içerisinde birbirini şikayet eden bir pozisyona gelmiş. Bununla da kalmamış.
3: Onu
0: bir de CHP
3: nasıl kalkmış? Onu da
0: bir de CHP yeni parti ayrımı, bir de yeni parti CHP ayrımı karşısına gelmiş. Herkes bir tarafa çekiştirmeye çalışıyor. Ortada somut bir siyaset üretimi de söz konusu olmadığında en azından şu deniyor olabilir. Ona da gitmeyeyim, ona da gitmeyeyim. Ben en azından sonuç almaya doğru bir yönelim içerisinde olayım demiş olabilir.
3: Zaman ha,
0: bunu biz takdir ediyoruz. Veya
3: yani.
0: Bu çok doğru bir davranış demiyoruz ama herkesin kendine göre bir siyasi anlayışı var. Keşke Cumhuriyet Halk Partisi'de biz birlikte kalabilseydik, bir olabilseydik, ikiye ayrılmasaydık ondan şeklinde siz... bir yaklaşım içerisinde olsaydı belki de bu hesapları yapmak daha zor olacaktı. Mesela öyle... Yenişehir'de, Mezitli'de, Mersin'de bu hesabı yapabilir misin? Çok fazla meclis üyesi farkı var. Sandalye dağılımı.
2: Ben kısaca alayım sonra.
3: Bu Cumhuriyet Halk Partisi ile yeni partinin bölünmesi, belediye başkanlığını kaybetmesi onların problemi. Ben genel siyasi etik ve ahlak ve seçmenin siyasetçiye duyduğu güvenle ilgiliyim. Yoksa İzmir Büyükşehir Belediyesi ha AK Parti'de olmuş ha Cumhuriyet Halk Partisi'nde olmuş. Saadet Partisi'nde olmadıktan sonra benim için fark etmiyor. Ama şuradayım ben. Eğer seçmen bir siyasetçiye güvenip yetki veriyorsa, görev veriyorsa ve o siyasetçi ya kendisi ya da ayak oyunlarıyla geçmek durumunda kalıyorsa... Bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi, Yeni Parti, AK Parti'ye zarar vermiyor. Topyekün hepimiz aynı zemindeyiz. Siyaset kurumuna olan güveni zedeliyor. Hmm. Ve dedim ki bakın Türkiye demokrasisinde bir ilktir bu kadar yoğun belediye meclislerinde transferlerle belediye başkanlarının el değiştirmesi ve Türkiye demokrasisinde bir ilktir bu kadar vekaleten yönetilen belediyenin olması. Evet. Şimdi istatistik bilimin denen bir şey var. Yani siz bakarsınız Cumhuriyet tarihi boyunca toplam her seçim döneminde kaç tane belediye vekaleten yönetilmiş, kaç tane belediyede belediye meclisi üyelerinin transferiyle el değiştirmiş. Peki. Bu anormallik bile tek başına bu tablonun normal olmadığının göstergesi. Şimdi Ferhat Bey diyor ya, beni ilgilendirmiyor ki. Elbette CHP ve Yeni Parti bir arada kalabilseler bu kadar operasyonu açık hale gelmezler.
0: Şu olamaz
3: ama benim
0: mı?
3: Sorunum değil yani.
0: Herkes,
3: ben orasıyla değilim.
0: Herkes en azından şu yolsuzluklarla ilgili suç ortağı olmak istemiyor olabilir. Bu
3: tabii
0: birincisi.
3: Ona...
0: İki, biz de istatistiksel olarak bu dönem
3: olsa.
0: Kadar adaylıklarla ilgili milyon milyon euroların genel merkezlerde pas edildiği süreci bundan önce görmemiştik. Şimdi milyon euro adaylık için para alan bir partinin belediye başkanı da o parayı toplamak için ne yapar?
3: Şimdi
0: gidip mendil açmaz herhalde. Belediyelerde yolsuzluk ve benzeri rüşvet gibi suçlar.

0: O imza
1: ben şimdi o siyaseti konuşmuyorum. Yani o zaten eğer parayla aday olmuşsa, bahsettiğiniz gibi yolsuzluk yapmıyorsa, yani hani ekrandayız ama Allah belasını versin diyeyim. Ama ona oy veren seçmen nihayetinde onun bulunduğu partiye ve onun karşısındaki partiye oy vermek istemediği için ona veriyor. Yani onun için diyorum, eğer siz seçmenin ortaya koymuş olduğu aynı zamanda bir siyasi duruş var. Kemil Tugay inşasına oy vermedi İzmirliler. Bir siyasi duruş ortaya koydular ve dediler ki ben burada iktidar partisinin İzmir'i almasını istemiyorum. Oy verdi. E şimdi buna saygı duyması...
2: O adayları kim belirledi? İşte demek ki parti aidiyeti en zayıf adayları belirlemiş. Yani
3: orada da Bülent Bey, orada da şöyle bir şey deniyor ya aslında. Siz diyorsunuz ya CHP yeni parti kendi içinde o beni çok bağlamıyor. Ben siyasi etik ve üst başlık olarak bakıyorum diyorsunuz ya. Ama mesela orada da şöyle bir şey var. Çok ağır bir şekilde... Özgür Özel şöyle, yeni partinin genel başkanı Sayın Özel şu şekilde eleştiriyor. Bu örgütsel başarısızlık, yani bu isim zaten yeni partinin genel başkanı iken, genel başkanlığa adayken desteklendi. Birçok şeyde desteklendi. Özgür Özel'i destekledi. Karşıyaka belediye başkanıydı. Yani ciddi bir başarısızlık, burada bir öz eleştiri verilmesi gerekiyor deniyor.
2: Elbette, yani o zaman var, evet, onda yok demişti.
3: Yani AK Parti'ye ne faydası var? İzmir'i, yani İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin belediye başkanının AK Parti'ye geçmesinin ne faydası var ayrı bir tartışma. Bir de orada örgütsel başarısızlık meselesi sanırım ayrı bir tartışma. Müsaade ederseniz kısaca tamamlayın ya da Cem Bey'e geçeceğim.
1: Şöyle,
3: çünkü
1: yani şöyle bir faydası. Şimdi İzmir tabiri caizse her zaman en azından iktidara karşı muhalefetin özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kalesi gibi görülür. Şimdi siz orayı iktidar partisine kaybettirdiğiniz zaman ister istemez Cumhuriyet Halk Partisi ve muhalif seçmende bir moral motivasyon bozukluğu olur. İstanbul'u kaybettiğiniz zaman o İstanbul iktidar partisi kaybetsin de oy vermiş olan o seçmende çok ciddi bir moral bozukluğu olur. Ardından bu ve benzeri belediyeleri kaybettiğiniz zaman yani iktidar partisine ne faydası var diyorsunuz ya, siyasi ahlak olarak zerre bir faydası yok. Sadece muhalif seçmenin moralini ne kadar bozarım diye bir şey yapıyor Adalet ve Kalkınma Partisi ama emin olun
2: morali bu bozulunca türüne, daha aleyhine olmaz.
3: Ama bu da zarar
1: değil mi? Sadece değilsiniz, gazetecisiniz. Ona
2: hayır, ben de diyorum ki morali bozulunca, morali bozulan seçmen bir sonraki seçimde o moral bozukluğunu evet, hatırlamaz.
1: Evet. Ben onu söylüyorum tam da. Evet. Diyorum ki bunlar kısa vadede AK Parti'ye kazanmış gibi görünebilir. Bakın Doğu Güneydoğu'daki birçok il belediyesine kayyum atandı. Genelde de yapılan memnuniyet anketlerinde kayyum belediyeleri biraz da merkezden de iyi ekonomik destek aldıkları için
3: İstanbul'da
1: güzel
3: da iki
1: hizmetler yaptılar. Hülya Hanım. Ama o belediyecilik açısından kayyumların başarılı olduğu ilçe illerin tamamında HDP'li başkanlar oyları arttırarak
2: ideolojik oy verildiği için. Yani,
4: verdiğin örneğin cevabını biliyorsun.
2: İzmir'de ideolojik oy verip
1: arttırarak yani o öfkeye dönüşüyor.
4: Sizin yani
1: dolayısıyla şöyle yapıyor seçmen. Diyor ki ya ben örnek olduğu için söylüyorum. Ben de Diyarbakırlı. Ya ben Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı'na artık hizmet yaptım yapmamı diye oy vermiyorum. Benim iradem sakatlanıyor. İnadına gidip tekrar oy veriyorum.
3: Politik orada.
1: Burada da benzeri sonuçlar olacak.
4: İnadına vermiyor.
3: Cem Bey ben size gelmek istiyorum. Neden? Çünkü hukukçu olduğunuz için şundan dolayı. Yani böyle genel olarak bakıyorum hep böyle yani siyasi bir mesele ve hukuki bir mesele ikisi ayrışıyor. Çünkü niye? Ya bir meclis üyesinin ya da bir belediye başkanının parti değiştirmesi demokratik bir hak mı? Şimdi, yok. Yani şundan
4: geçen
3: dolayı
4: geçen hafta ben bu kanaldaydım. Evet. Burada Kübra Nur Hanım Efendi vardı. Ben ona Habertürk Partisi'nden ve onun belediye reisinden örnek vererek buna cevap vermiştim.
1: Bir satış kemal vermek için.
4: Hukuken uygun olabilir ve fakat ben siyasi etik açısından asla doğru bulmuyorum.
3: Peki benim anladığım
2: yerine
3: şimdi
2: Hülya
3: Bülent Bey...
2: Hökenek geldi.
3: Evet. Bak, Bülent Bey şimdi diyor ki yani her şey bir kenara. Yani bu değişikliğe bakıldığında yani bu sisteme bakıldığında işte oy verdiği belediye yönetimi değişebiliyor. Başkan vekili işte mesela bir şekilde farklı gerekçelerle...
5: belediye başkanları oy kullanabilecek mi mesela?
3: İki tane.
2: O hukuki burada tartışma netleşmiş.
3: Benim anladığım yani, hukuki hakla yani devlet bürokratı, etik
5: devlet bürokratı gidip oy kullanabilir
3: mi? Yani burada hukuki böyle hak başka bir şey verecek ama yani siyasi etik başka
5: bir şey. CHP belediyesi çünkü onlar.
4: Derli toplu ifade edelim. Şimdi hakikaten çok güzel üstad da bana paslar attı. Notlar da aldım buraya. Mesela üç kez siyaset, yargı, bürokrasi müşterek operasyonundan bahsetti. Devletin gücünden bahsetti. Şimdi hepsini naçizane derli toplu ifade edeceğim. Şimdi bizim malum haliniz